0: yani kiraya verilen oyuncuların nasıl eleneceği konusunda. Çünkü bir takım oyuncular hakkında liste hazırlanmış ve gönderilecek oyuncular var. Bunlar da kiralık verilen. Yani geçmiş yıllarda işte yönetimlerin yaptığı hatalar. Kardeşim, bir adam alıyorsan, marka isim alıyorsan onunla yap 5 sene. Quaresma ile yap ölünceye kadar. Ama adı sana duyulmamış adamla 2028'e kadar, 2029'a kadar sözleşme yapılır mı ya? Bu ayıptır ya. Eğer böyle bir şey yapacaksa kendi şirketlerinize yapın arkadaşlar. Bu nedenle Serdal Adalı bu sistemi bir an önce bitirmek ve yeni oyuncular monte edip takıma yerleştirmek için teknik direktörün istediği liste doğrultusunda idari direktör Önder Özen ile birlikte önemli transferler yapacaklar. Bunların sözünü verdiler. Taraftarları da bu konuda umutlandırdılar. Herkes gibi biz de merakla bekliyoruz ama Serdal Adalı isterse başarır. Onu da çok istiyor. O da çok canı sıkıldı geçen yıl. Bu nedenle bu can sıkıntısını ve sorunları çözmek için el birliğiyle çalışıyorlar.
1: Hürriyet Gazetesi'nden sevgili İsmail'e çok teşekkür ediyoruz değerli görüşlerin için.
0: İyi yayınlar.
1: 0212 273 10 ya da 0540 273 10 Instagram kullananlar için de Çağatay Hoca Instagram adresinde bana mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Dün akşam Mbappe şov vardı, bilmiyorum Fransa-Senegal maçını izlediniz mi? Messi'nin hat-trick vardı, güzel maçlar oldu, onları da ben bir kısmını izleyebildim, hatta biraz da uykusuz kaldım ama değdi. Önemli hatırlatmalardan aklımda ne vardı? Evet, 19 Haziran'da grubumuzda çok önemli bir karşılaşma var. Amerika Birleşik Devletleri Avustralya maçı var, saat 22'de oynanacak. Onun hatırlatmasını yapayım. 19 Haziran saat 22'de Amerika Birleşik Devletleri Avustralya karşılaşması olacak ve 20 Haziran 06'da da Türkiye Paraguay maçında artık kaderimizin belli olacağı maç. Çünkü büyük bir ihtimalle kaybeden taraf yurda dönecek ki inşallah dönen de biz olmayız. 0212 273 10 ya da tekrar ediyorum Instagram Çağatay Hoca adresinde. Şimdi iki tane değerli sizlerden gelen arkadaşlarımızdan bir telefon trafiği yapacağım. Kısa bir müsaade istiyorum. Bülent Uslu istenmiş, Hakan Can istenmiş. Müsaitlik durumlarına göre de program ilerleyen saatlerine bu değerli arkadaşlarımızı alacağız. Hatta Fenerbahçe muhabirlerinden de bekleyen arkadaşlarımız var. Onlara da bağlanacağız. Takımlarımızın son gelişmeleri, son durumları, milli futbol takımımızla ilgili son gelişmeler yine Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde olacak. Lütfen bizlerden ayrılmayın.

Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bir yandan mesajlarınıza bakacağım, hiç merak etmeyin, ama isimlerinize gönderirseniz çok daha mutlu olurum. Hem de en azından isimlerinizde okumuş olurum. İrfan 25 çok isteniyor, arar mısınız diye. İrfan'ı arasam kesin metrobüste çıkacaktır. Fırat Güneyer Bey ne güzel yazdı gerçekten demiş. Fırat'la dün konuştuk, aslında yayına girecekti ama son anda gördüğü için yayın bittikten sonra mesajımı almıştı. O yüzden Fırat'ı bağlayamadık. Diyor ki dinleyicimiz, profil resminden Oğuzhan Bey olduğunu düşünüyorum. Bir kontrol edeyim. Evet, yanılmamışım. Beşiktaş'ın sorunu umutsuzluk ve yıllar içinde oluşmuş güven kaybı. Rakip Midland oldu. Yorumların büyük kısmı eyvah elendik şeklinde. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup çıkıp Avrupa Ligi'nde yarı final kapısından dönen bir kulüptü. Başarısızlığı normalleştirmek iyi değil. Beşiktaş güçlü bir kadro kurup Midland'i geçmek zorunda. Fırat Güneyer ne güzel yazdı gerçekten demiş. Teşekkür ediyorum. Bunu da biz paylaştığı için valla arkadaşlar sevgili dinleyenler, istek şarkısı gibi istek spor yazarı yazıyorsunuz, biz de bir yere kadar diyelim, çünkü hakikaten sağ olsunlar, herkese alıyoruz. Daha bizi kıran da pek olmadı, belki bir iki kişi var ama o da çalıştıkları kanallardan, televizyonlardan programa bağlanmamaları için uyarı aldıkları için dolayısıyla bağlanamıyorlar. Onlara da bir şey diyemeyiz. Saygı duyarız. Bağlanmak isteyenler zaten biz aramadan da bağlanmak istiyor.

diyorlar. Süleyman Arat'ı bağlar mısın demişler. Bülent Uslu'ya çok istek gelmiş. Bülent Uslu'yu zaten yayına alacağız, hiç merak etmeyin. Şimdi Bülent'i aradım ama açmadı. O biraz sonra beni arar. Aradığı zaman da canlı yayına alırız. Saat 3'e doğru müsait olacağını söylemişti bana. Çağatay Hocam, Beşiktaş'ın rakibini söyledin ama ilk maç, ikinci maç ne zaman, ilk maç nerede oynanacak? Tabii değerli dinleyicimizi de bilgilendirelim, ismini de es geçmeyelim. Hakkı Bey. İlk maç 23 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak Hakkı Bey. Rövanşı ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynanacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Midland'le olan maçı ikinci eleme turumunda turunda da Danimarka ekibiyle eşleşti. Evet, çok istek geliyor ama programımızın bir formatı var. Ben bir yayın akışı hazırlıyorum. Yaklaşık 6-7 tane spor yazarımızı program öncesinde arıyorum. Onlarla sözleşiyorum. Ama sizlerden farklı isimler geldiğinde de programda bir değişiklik olabiliyor. Onların müsaitlik durumlarına göre. Bir şey daha söyleyecektim, aklımda vardı ama şimdi herhalde biraz sonra gelir. Yayın devam ediyor diye mesaj yollamış. Bülent, beni dinliyorsan tamam. Ben de sana buradan cevap yazıyorum. En son ne zaman katılabilirim diyor Bülent Uslu. Ona da yazıyorum programımızın vaktini. Ne kadar olduğunu yazdık. Bugünkü program, merak edenler, saat 20'de TRT1'de Portekiz Demokratik Kongo karşılaşması var ki ağırlıklı olarak bir Portekiz üstünlüğüyle geçecek bir karşılaşma. Saat 02'de TRT Spor'da Gana Panama maçı var ve 05'te erken kalkanlar için de Özbekistan Kolombiya maçı olacak. Tekrar ediyorum, bu akşam saat 20 Portekiz Demokratik Kongo, 02 Gana Panama, 05 Özbekistan Kolombiya maçları oynanacak. Valla şöyle söyleyeyim, bu kadar mesaja nasıl cevap vereceğim diye de bir anda soru işaretleri dolaşıyor kafamda, deli sorular. Beşiktaş'ın rakibi, kuvvetli mesajları geliyor. Çağatay Hocam hoş geldin demiş Ahmet Ertaş. Yakup Çınar bağlanır mı? Bilmiyorum, bağlanır mı? Yakup'a da sorabiliriz. Yunus Bey'e teşekkürler. Beşiktaş teknik direktörü ve teknik sorumluyu getirdi. Bence turu geçer demiş Zafer Bey. Yine devam ediyoruz. 11'de Hırvatistan yok muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum demiş. Bendeki program bu, Hürriyet gazetesine bakarak söyledim. Çağatay Hocam ben Erkan, Fenerbahçe'den haber var mı? Yorumculara Aykut Hoca'yı ve transferleri sorar mısınız demiş Erel Eyfa. Tabii ki sorarız. Bağlanacağız zaten. Niye açıklamıyorlar Aykut Kocaman'ı diye bilgiler var. Onlar da çalışıyorlar. Ben dün gece Fenerbahçe'nin efsanevi kaptanlarından sevgili Onur Kayador'la birlikteydim. Gece 1'e kadar sohbet ettik Fenerbahçe'nin efsanevi kaptanıyla. Çok da güzel bir akşam geçirdik. Kendisine de selamlarımı iletiyorum. Eğer dinliyorsa, ki dinleyeceğini söylemişti. Ramazan Bey'e teşekkür ediyoruz. Evet, onun da istekleri olmuş. Süleyman Arat'ı bağlar mısınız diye gelmiş bir mesaj. Eyüp Bey diyor ki Çağatay Hocam bu 11 nasıl diyor, bakalım resmi de büyütüp. Dinleyicimiz kaleye Uğurcan'ı, Ferdi, Abdülkerim, Merih, Mert Müldür'ü sola koymuş. Orta sahayı Orkun Kökçü, Barış Alper, Hakan Çalhanoğlu yapmış. Bir kanada Kenan Yıldız'ı, diğer kanada Arda Güler'i de koyarken forvette de Can Uzun'u koymuş ama ben böyle bir 11 çıkacağını düşünmüyorum. Yine dinleyicilerimizin mesajlarıyla devam edelim. Adem Bey, Çağatay Hocam selamlar, iyi yayınlar demiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Adem Bey diyor ki
Fenerbahçe hakkında bir yorumcu olacak mı? Bugünkü rakibi hakkında bilgilendirme yapabilir mi? Bir de teknik direktör bugün kesin açıklanacak mı?

Neden bu zamana kadar açıklanmıyor soruları? Propagandalar aldı başına gidiyor demiş Nevzat Bey. Evet, Ali Esen'e teşekkür ediyorum. Ama dinleyicimiz, daha doğrusu konuğumuz sevgili İsmail'er yayından çıkmıştı. Evet, yavaş yavaş tabii araya da gideceğiz ama araya da gitmeden ben yine gazete haberleriyle devam etmek istiyorum. Çünkü önemli haberler var. Bugün Beşiktaş Fenerbahçe maçı var. Onu da aklımdayken söyleyeyim. Çünkü seride bir birlik bir eşitlik var. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisi 3. maçı. Beşiktaş bugün sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma ve saat 20'de başlayacak. Bein Sport'tan da naklen yayınlanacak. 1-1 devam eden seride 3 maç kazanan ekip şampiyon olacak. Bunu da tekrar siz dinleyenlerimize, Radyo Gol dinleyenlerine hatırlatmış olalım. Tabii son günlerde milli takım üzerinde bir takım karşılıklı diyaloglar devam ediyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları var. Şenol Güneş'e teşekkür ediyor. Fatih Terim'i de hani yerden yere vuruyor demiş Sözcü gazetesi. Buradan bakalım. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Avustralya maçı öncesi rakibimizin Avusturya olduğunu zannederken TRT spikeri İran Yeni Zelanda maçında 4 dakika boyunca takımları karıştırdığı haberi var. Türkiye'de futbolun, medyanın zirvesindeki iki kurum ard arda yaşanan gaflarla gündeme oturduğu haberleri var. Futbol kamuoyu ikinci büyük şoku İran Yeni Zelanda maçında yaşadığı TRT'den naklen yayınlanan mücadeleyi anlatan spiker arkadaşımızı 4 dakika boyunca takımları karıştırdığı haberleri var. Futbol Federasyonu Başkanı İmparator'un hesap her zaman sorulur ifadesine sert tepki gösterip kimden, çocuklardan mı, teknik kadrodan mı, yönetimden mi, başkandan mı hesap soracaksınız, bu sözleri yakıştıramadım dedi haberleri var. Tabi bunlar hoş değil. Özellikle çok önemli bir karşılaşmamız öncesinde gazetenin bu kadar fazla küpürde yer alması, gazete sayfalarını bu kadar meşgul etmesi, hatta bir sayfa bakıyorum da sadece Hacı Osmanoğlu Fatih Terim atışmasına ayrılmış ki bu kadar öfkeye hiç gerek yok bence. Özellikle biz bir olalım derken polemiklere maçlardan sonra girmenin ben daha doğru olacağını düşünüyorum. Maçları izlediniz. Mbappe'nin golleri vardı. Messi'nin hat-trick'i vardı. İzleyenler varsa lütfen yazsınlar. Bu arada 0212-273-10-10 0542-273-10-10'da Türkiye-Paraguay karşılaşması sonucu ne olur? Bunları da lütfen yazın. Ben de mesajlarınızla tekrar okumak istiyorum. Mete Bey diyor ki klasik Türkiye'nin hali, liyakatsizliğin en güzel örneklerinden biri Futbol Federasyonu Başkanı demiş. Hasan Tunceli yayına alma şansın olur mu Çağatay Hocam demiş. Ben notumu alıyorum bir yandan. Dinleyicimiz isminizi de yazarsanız çok sevinirim. Trabzonsporlu dinleyicimiz profil resminden de hatırladım. Evet, sevgili Hasan'ı arayalım. Eğer yayında değilse siz de bir kontrol edin. Çünkü yayınlara bağlanıyor, ben onu kontrol edemiyorum. Evet, Fatih Terim'in dediğinde ne var? Söylediği kelimenin neresi yanlış? Adam açık açık şu an kimse eleştiri yapmasın. Takım hala turnuvada bir oyun oynuyor. Turnuva bitsin. Eğer başarısızlık olursa o zaman sorgulayın, eleştirin, hak arayın kısmını söylemek istedi demiş dinleyicimiz nickname'li Medi Bey. Lokman Bey'e çok teşekkür ediyorum Bayrampaşa'dan. Çağatay Hocam gözümüz yollarda kaldı demiş. Çok teşekkürler. Çağatay Hocam, bizler takımcılık yaptığımız sürece başarılı olamayız. Bir an önce bu kafadan çıkmak lazım. Takım hepimizin takımı, bize de ne olursa olsun destek vermek düşer demiş Caner Bey'e. Katılıyorum, çok teşekkür ediyorum bu değerli mesajı için. Çağatay Hocam, Hacı Osmanoğlu Fatih Terim atışması değil demiş.
Ben burada kendi yorumumu yapmadım. Sözcü gazetesine açabilirsiniz. Sözcü gazetesinin başlıklarını okudum. Değerli dinleyicimizi de aydınlatma adına Uğur Bey, size de selamlar, saygılar olsun. Ronaldo ne yapar bu akşam diyor. FIFA oyun takımı olmuş diyor. Fatih Hoca'nın açıklamalarını evet ben de izledim, ben de dinledim. Ben çok bir şey bulamadım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamalarını doğru bulmuyorum diyor Nurullah Bey. Çok çok mesaj var. Evet, takımcılık yapmayalım demişler. Fırat Bey diyor ki çok uzun mesaj. Daha kısa yazarsanız zamanı efektif kullanma adına Fırat Bey okuyabilirim. Herkeste bir Aykut Kocaman eleştirisi var. Ben tam tersi gelmesini isteyen kişilerden biriyim demiş. Bir Fenerbahçe taraftarıyım demiş Fırat Bey. İstanbul'dan Turgay Bey, bana göre Fenerbahçe yönetimi cumartesi günü Paraguay maçını bekliyor. Montello'yu bekliyor. Antrenör açıklaması bu yüzden geciktiriliyor diye kendine göre bir yorum yapmış. Çok mesaj geliyor valla. Gazete haberlerini okuyamıyorum. Sizleri de kırmak isteyemiyorum. Çok çok teşekkürler. Fatih Terim gayet yapıcı bir konuşma yaptı ama Futbol Federasyonu Başkanı hoş olmayan ifadeler kullandı demiş dinleyicimiz. İsminiz de yazarsa çok seviniriz. Türkiye-Paraguay maçını Paraguay yener, dost acı söyler. Diyadin ben Adana'dan demiş. Adana'ya da sevgilerimizi yollayalım. Diyadin var ol. Ben teşekkür ediyorum sizleri de aydınlatmak adına. İsteklerinizi de görüyorum, hiç merak etmeyin. Bir yanda elimde tükenmez kalem var. Çünkü istekleriniz ve önerileriniz çok önemli olduğu için ben dikkate alıyorum. Ve o haftanın program akışına koymak istiyorum. Hocam hoş geldiniz, saygılar. Fatih Terim me sanki laf söylüyor demiş Hasan Bey. Gayet yapıcı açıklamalarda bulunuyor demiş Erkan Bey. Evet, yani bu polemikler böyle devam ediyor. Bu kadar mesaj gelmesi de normal. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, sabır istiyoruz diyor Paraguay maçı için. Yendik inşallah, ne denecek çok merak ediyorum demiş Yunus Delfindani. Hocam 67 yaşındayım, kim haklı kim haksız ben çözemedim, varsa susarım diyor. Fransa dün oyunuyla hani derler ya göz kırptı, Cezayir'de benim yerime keşke Nijerya gelsin dedi diyor Nevzat Bey de. Cep telefonumuzdan bakalım Instagram Çağatay Hoca adresinde gelen mesaj var mı diye. Oradaki dinleyicilerimiz de yazıyorlar çünkü. Evet, Nihat Bey'in bir mesajı var. Hocam maçları izliyorsunuz değil mi? Evet izliyorum. Gayet de güzel gidiyor ama benim en çok merak ettiğim Paraguay maçı. Paraguay maçında muhakkak artık bizim galip gelmemiz gerekiyor. Yani ya Paraguay'ı ya Amerika'yı muhakkak yenmemiz gerekiyor. Dinleyicilerimize bakalım. Eyüp Bey inşallah dediğiniz gibi olur. Türkiye 3 Paraguay 0 demiş. Nerede o günler? Evet, tekrar size mesaj atma gereği hissettim diyor dinleyicimiz. Çok da uzun Turgay Kaçan beyefendi yazmış. Ben çıkıp sabah kalkıp evden çıkarken her gün dua ediyorum ama mantığa aykırı bir şey de istemiyorum. Ben bugün uçarak gidiyorum. 2 metrelik stoperin yanına 1.70'lik golcüyü koyup dua ettikten sonra ne başarı bekleriz onu anlayamıyorum diyor. Nevzat Dindar yok bu aralar diyor. Onu ben de bilmiyorum. Kendisinden pek haber alamadım. Yine dinleyicilerimizden gelen mesajlar doğrultusunda genelde hep İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Fatih Terim söz düellosuyla alakalı yorumlar geliyor. Musa Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Bülent Usu'yu arayacağım. Sizlerden gelen isteklerinize de inşallah cevap vermeyi isterim. Vallahi ben şu anda Fatih Terim ve TFF Başkanı ile ilgili sorulara Ali Doğanoğlu beyefendi cevap vermek istemiyorum. Şu an benim için en önemli şey milli maç. Bunlar daha sonrasında konuşulacak olan şeyler. Şu anda birlik beraberlik olma zamanı, hep söylüyorum. Şu maçı bir görelim. Türkiye Paraguay inşallah da yeneriz.
Ondan sonra bunları konuşmak istiyorum. Sosyal medyaya hoş geldiniz.

0: geldin Fatih Hoca demiş Levent Bey. 0212 273 10 10 0542 273 10 10 Instagram Çağatay Hoca adresinde birkaç tane telefon etmem lazım değerli spor izlerleri arkadaşlarımıza. Daha sonrasında da programın son bir saatinde hem onlarla devam edeceğiz hem en sıcak en taze haberlerle devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Telefon trafiklerimizi yaptık. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda da çok değerli spor yazarı arkadaşımıza da bağlanacağız. İrfan 25'e şu anda ulaşılamıyor. Bekleyen dinleyicilerimiz varsa onu hemen aydınlatalım. Ama program içerisinde ben ara ara yine telefonla aramaya devam edeceğim. Mesajla yazacağım, hiç merak etmeyin. Fenerbahçe ile ilgili çok çok sorular geliyor. Fenerbahçe ile ilgili acaba şu an kimi arayabiliriz diye aklıma gelmişken program öncesinde de yazdığım isimlerden bir tanesi sevgili Fatih Demirkol'du. Onu da bir yandan şu anda telefonla aradım ve Haber Global Spor Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol şu anda efendim telefonun diğer ucunda. Fatih'im hoş geldin.
1: Evet, şimdi duyabiliyorum.
0: Nasılsın, iyi misin, her şey yolunda mı Fatih Demirkol?
1: Çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok teşekkürler. Fenerbahçe'ye geçmeden önce Avustralya'ya biz neden yenildik?
1: Ben Avustralya karşısında mental olarak da teknik taktik olarak da tam anlamıyla hazır olmadığımızı düşünüyorum. Yani o maçın gereği olan taktik hazırlıklar, mental anlamda bir hazırlık, futbolcuların bireysel hazırlıkları, takım olarak da bunu söylemek lazım. Ve teknik anlamda da hazır olmadıklarını düşünüyorum. Hı. Belki Arizona gibi çok sıcak bir iklimde antrenman yapıp 4 saat bir yolculuk ve sonrasında 18 derecelik bir hava sıcaklığı, nemli rutubetli bir havaya gitmiş olmak futbolcuların fiziksel olarak ciddi manada yıpranmasına sebep olmuş olabilir. O geçişlerde futbolcuların çok yıprandığını biliyoruz. Belki böyle bir şey oldu. Belki futbolcular tam anlamıyla Dünya Kupası'na motive olamadılar. Yine aynı zamanda özellikle maç sonu açıklamalara baktığımız zaman Avustralya'nın geçiş oyunu ve arkadaki boşlukları değerlendireceğini biliyorduk. Hı hı. Buna da hazırlanmıştık ama olmadı gibi açıklamaların da rakibin fazlasıyla saygı duyulduğunu gösteriyor. Yani bazen rakibin tehlikelerini çok fazla ciddiye alıp çok fazla buna odaklanıp yapmak istediklerinizi de yapamayabiliyorsunuz. Bir tarafıyla böyle bir şey mi var acaba ve oradan gol yersiniz. Hani özellikle hazırlanırsınız, özellikle bunu yapmamalıyım dersiniz ama o hatayı yaparsınız. İnsanoğlu için de bu geçerlidir, takımlar için de geçerlidir. En çok çekindikleri, en çok üzerinde durdukları yerden golleri yedi milliler. Biliyorlardı, yani biz biliyorduk, onlar da biliyorlardı. Onlar ezberlemişlerdi, bütün olacakları ezberlemişlerdi, ihtimalleri. Ama bir şekilde bunun önüne geçemediler. Bireysel anlamda da futbolcuların tam hazır olmadıklarını gözlemledik ve ciddi fiziksel sorunlar yaşadıklarını gözlemledik. Bir Ferdi'nin, Hakan'ın, Arda'nın, Barış'ın bile o beklediğimiz, alıştığımız performansın çok uzağında olduklarını gördük. Bu neden böyle oldu bilmiyoruz. Yani bunu milli takım biliyor. Teknik direktör Montoya biliyor. Onlar bir şekilde bunları çözecekler, oturacaklar, konuşacaklar, tekrar tekrar izleyecekler, analiz edecekler, en sonunda çözümü bulacaklar. Ben bir reaksiyon maçı bekliyorum Paraguay karşılaşmasına. Bir reaksiyon maçı olarak görmek istiyorum. Çünkü milliler üst düzey liglerde, en üst düzey takımlarda mücadele ediyorlar. Çok iyi oyuncularımız var. Yani Türkiye'deki Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe'nin aynı şekilde Avrupa maçlarında, Beşiktaş'ın yine şampiyonluk yarışının içinde olan bir görüntüsü var ve üst düzey takımlar. Avrupa'daki oyuncularımız Real Madrid, Inter, Juventus, yine diğer takımlarda oynayan oyuncular. Yani bunlar üst düzeyde oynayan oyuncular ve uzun süredir birlikte oynayan bir genç bir kadromuz var. Bu büyük bir avantaj. Hı hı. Bu bize birçok turnuvada aynı ekibin oynaması avantajını getiriyor. Bu da onlar için bir tecrübe oldu ve bir şekilde buradan çıkmayı başaracaklardır diye düşünüyorum. Dağınık bir kadromuz yok. Sadece yeterince motive değillerdi, yeterince konsantre değillerdi. Teknik direktör Montella'nın da bu karşılaşmaya çok iyi hazırlanmadığını gözlemledi.

0: Dedik. Neden? Çünkü bir oyunla çıktık. Oyunumuz anlaşılabilir. %70'lerde topa sahip olan bir milli takım ve ablukayı almış bir milli takım vardı ama olmadı. Sert yerden kesme ortalarla sektirmeyi ve ceza alanı içinde karambolde reboundları bizim çocukların toplamasını planladık ama olmadı. Şutlarla çözmeyi düşündük. O da olmadı. Yani merkezden atılan şutlarda da 2-3 kişi bir anda duvar ördü karşımızda. O zaman başka bir şey yapmamız lazımdı. Yani uzaktan şut, uzaktan orta falan olmadı. Onlar bunu istiyorlardı zaten. Başka bir şey yapmalıydık. Yani bu nedir? Bilmiyorum. Yani belki ikinci bölge bekleme, rakibi üstüne çekme, belki kaleden direkt toplarla oynama, bilemiyorum. Hani bunu şu anda ben ne desem boş, çünkü Amerika'da çok ciddi elit seviyede teknik direktörler, yardımcı antrenörler, bu işin uzmanı insanlar ve futbolcular var. Bizi temsilen oradalar. Çözüm onlar üretecekler ve bir şekilde üretmek zorundalardı. Avustralya karşısında üretemediler ama Paraguay karşısında yine benzer bir takım, geçiş takımı, atletik bir takım, yıldızı olmayan bir takım. Yani oyuncu üstüne kurulu değil, takım üzerine kurulu bir oyun karşımızda olacak. Burada artık bir çözüm üretmek zorundayız.
1: Sevgili Fatih Demirkol, tabii çok da soru geliyor. Senin de yapmış olduğun açıklamalar var. Sosyal medyada ben de takip ediyorum paylaşımlarını. Fenerbahçe'yle geçmek istiyorum. Fenerbahçe'de 40 futbolcuyla açılacak bir sezon var ve Fenerbahçe taraftarlardan da en çok bana gelen mesaj şu: Fatih Demirkol'a da sorar mısın demişler. Neden hala açıklanmadı? Aykut Kocaman sorusu var.
0: Yani Aykut Kocaman üstünden mi gitmek lazım, teknik direktör diye mi bunu özetlemek lazım bilmiyorum ama bu kadar uzadıysa bir sebebi vardır noktasındayım ben artık. Neden bunu söylüyorum? Çünkü şu anda takımın durumunu, Samandıra'nın durumunu, Topuk Yaylası'ndaki kamp merkezinin durumunu en iyi bilen Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu. Yani benim bir şey söylememe gerek yok ki. Hani ben şunu yapsam, siz bilmiyorsunuz ama şu anda Samandıra'nın bir tadilata ihtiyacı var. Oradaki yatağından, yorganından, çatıda suyu damlatan köşesine kadar, işte yemek yenen kış bahçesinden çatal bıçağı kadar bir elden geçirilmesi lazım. Çok uzun zamandır orada hiçbir şey yapılmıyor falan diye ben anlatamam. En iyi Sayın Aziz Yıldırım biliyor bunu. Yönetim kurulu biliyor. Oraya gidip orada incelemeler yaptılar. Bu konuyla ilgili rapor aldılar. Tesis müdüründen, çalışanlardan çeşitli raporlar istediler ve aldılar. Dolayısıyla orada çok acil bir tadilatın gerekliliği, Topuk Yaylası tesislerinin takım için hazırlanması adına yapılması gereken çok fazla iş olduğunu, bir an önce teknik direktörün açıklanması, bir an önce onun işe konulması, işte yardımcılarıyla birlikte ön hazırlıkları yapmaları gerektiğini, haftaya takımın topbaşı yapacağını falan benim söylememe gerek yok, zaten biliniyor. Hani bunlar bilinmeyen sır şeyler değil, yani bunu zaten en iyisini Sayın Aziz Yıldırım biliyor. En iyisini yönetim kurulu biliyor. Ve hala teknik direktör açıklanmıyorsa bunun tek bir cevabı var. Bildikleri bir şey var. Yani bunun için bir planlamaları var. Bunun için bir ön hazırlıkları var. Bilmiyorum nedir. Yarın öbür gün açıkladıklarında, ben yarın olabilir diye bekliyorum. Açıkladıklarında belki bu soru da sorulacak kendilerine. Yani neden geç kaldığı ya da neden bugünü beklediğiniz gibi. Orada bir şey söyleyecek. Biz de ha oymuş demek ki diyeceğiz, anlayacağız ama şu an anlama ihtimalimiz yok. Mutlaka bir bildikleri vardır.
1: Sevgili Fatih Demirkol, Fenerbahçe'nin de rakibi açıklandı. Gornik Zabze diye bir takım. Neler söylemek istersin?
0: Geçen yılı Lech Poznan'la şampiyonluk yarışı içinde geçirdi. Jagiellonia ile aynı puanda, 56 puanda bitirdi. Gornik Zabrze için söylenecek şey, işte 24 milyon euroluk bir kadroları var. Mütevazı bir bütçe ile oynuyorlar. 27 yaş ortalamasıyla oynuyorlar. Özellikle yeni buldukları çocukları parlatmaya çalışıyorlar. 23 yaş altı çocuklarla çok fazla ilgileniyorlar. Lubic, kaleci Lubic, 1,5 milyon euro değerinde bir kaleci. O mesela dikkat çeken oyunculardan bir tanesi. Çok atletik, uzun boylu. Yan toplarda çok etkili. Gelecekte onu ben daha iyi Avrupa takımlarında görebileceğimizi düşünüyorum. Yine Lucas Ambros 5 milyon euro piyasa değeri var. 10 numara pozisyonda oynuyor. 22 yaşında. Wolfsburg altyapısında yetişmişti. Freiburg'da da 19 yaş grubunda oynadı. Sonra aldılar ve oynatıyorlar. Sürekli de oynatıyorlar. Lucas Ambros 22 yaşında. O da çok genç ve onun da yine Avrupa'da piyasası olsun diye çok istiyorlar. Bu nedenle bu maçlar, bu Avrupa maçları onlar için çok önemli. Yani ligdeki yarıştan daha önemli. Çünkü eldeki bu genç çocukları piyasaya sunmak istiyorlar. Buradan gelen gelir onlar için hayati önem taşıyor. Ve oradaki gelir üzerinden takımın finansal anlamda rahatlamasını sağlıyorlar. Maxim Kalan da yine aynı şekilde 4 milyon euro. O da Ukraynalı. Ukrayna'da buldular onu. Sol kanat oyuncusu. Fulleli bir oyuncu. Yani sprinter bir oyuncu. Hı hı. Alınca vurup gidebilen, işte bizim Barış'a benzeyen bir oyuncu. Bunun gibi oyuncuları var. Geçen yıl Lukas Podolski, bildiğimiz Podolski bu takımdaydı. Buradan ayrıldı. Burada futbolu bıraktı. Yine Ikadimi dikkat çekiyor. Fransız. 21 yaşında. O da enteresan bir özelliği var. Sağ kanat oynuyor ama içeri kat ederek oynuyor. Oyunculardan bir tanesi.
1: Hep genç oyuncular Fatih.
0: Gençler. Bu da 21 yaşında mesela. Bunu da öne çıkarmaya çalışıyorlar. Diğerleri nispeten daha yaşlı oyuncular, daha uygun oyuncular ama şimdi Zambre'nin buradaki ana motivasyonu şu. Biz Polonya'da şampiyonluk mücadelesi vereceğiz. İki verdiler. İkinci sırada bitirdiler. 4 puan gerideydiler Lech Poznan'dan. Biz şampiyonluk mücadelesi vereceğiz ama bizim kulübümüz bütçe olarak çok güçlü, bütçeye sahip bir kulüp değil. Ancak futbolcu satışları en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi. Yine Arena Zaporizhya'da maçlarını oynuyorlar. 28 bin kapasiteli. Yani öyle çok büyük bir statları da yok. Ama şehir için iyi ve dolduruyorlardı. Yani her maç dolu bir takım. Yine enteresan bir özellikleri var. İç sahada iyiler. Yani taraftar desteğini falan alınca kazanıyorlar. Geçen yıl 11 maçı kazanmış. 5 maç berabere kalmış. Bir tane mağlup iç sahada ama deplasmanda 5 tane kazanabilmiş. Yani deplasmanda çok dağılıyorlar. O da ilk maç İstanbul'da. İlk maçta bizim taraftar desteğiyle Fenerbahçe'nin oradaki gücüyle ikinci maç için avantajlı bir skor elde edip hiç işi şansa bırakmadan, zorlamadan, riske atmadan burada işi bitirmek lazım diye düşünüyorum.
1: Evet. Diğer taraftan da Sporting Lisbon geliyor herhalde anladığım kadarıyla.
0: Yani evet, ikinci, yani bunu geçerse ikinci ön eleme turu bu. Bunu geçtikten sonra evet Sporting Lisbon geliyor. Onu da geçerse o zaman da Lille gibi işte çok da güçlü takımlar var. Mesela playoff turu için söylüyorum. Lyon var, özür dilerim. Lyon, Bodo Glimt, Olympiakos gibi takımlar geliyor playoff turunda eğer onu da geçerse.
1: Şimdi gelen çok soru var. Ramazan Bey diyor ki Çağatay Hocam dinlediğim en objektif, en dürüst, en karakterli gazeteci ve yorumcu Fatih Demirkol, keyifle dinliyorum demiş. Sana da selamlarını iletmiş.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok nazikler, sağ olsunlar.
1: Podolski oynadığı takımı satın almış diyor. Fatih Demirkol'a selamlar olsun demişler. Aziz Yıldırım gerçekten faydalı olur mu? Ya da çok olumsuz bir karakter gibi hani takımın üzerinde bir baskı olur mu? Bu şartlarda transfer nasıl olur? Fatih Bey'e sorabilir misiniz demişler.
0: Yani başkanın olumsuz olmasını düşünmek çok doğru olmaz bence. Yani şöyle, çünkü çok deneyimli, çok bu anlamda kulüpte ömrü geçmiş bir isim. Kulübe, Fenerbahçe'ye hayatını adamış bir isimden bahsediyoruz. Yani onun olumsuz olması mümkün değil. Öyle bir şeyden bahsedemeyiz. Çok deneyimli ve tecrübeli olduğu için mutlaka o iş planlamasını çoktan yapmıştır ve büyük bir dikkatle şu anda işte görev dağılımı da yapıldıktan sonra yönetimde çalışıyordur. Sadece bu konuların, yani içerideki çalışmaların, transfer konularının, işte teknik direktör seçimi konularının, yönetimdeki konuşmaların dışarı çıkmasını hiçbir şekilde istemiyor Başkan Aziz Yıldırım. Bu nedenle hem yönetim kurulu üyelerine hem de çalışanlara ısrarla buradan hiçbir şekilde haber çıkmasın diyor. Aile içinde kalsın bütün konuştuklarımız, yaptıklarımız. Biz iş yapalım. Biz kamuoyunda konuşulan konularla uğraşmak yerine işte sosyal medyanın gündemiyle ilgili olmak yerine biz işimizi yapalım. Biz ne yapacağımız çok belli diyor. Bunun için de planlar çok belli, hedef çok belli. Bunun için adım adım ilerliyorlar ama ne yaptıklarını biz bilmiyoruz. Ancak şöyle olacak, onlar kamuoyuna açıkladıklarında biz öğreneceğiz. Neden şu ana kadar yok bilmiyorum.

0: Şu ana kadar neden bir açıklama yapılmadı? Bunu kendileri zamanı gelince peyderpey adım adım mutlaka kamuoyuyla paylaşacaklardır.
1: Fatih Demirkol, en çok sorulan sorulara bakıyorum. Girasi ve Vedat Muriç soruları var. Fatih Demirkol'a sorabilir misiniz hocam? Fenerbahçe'ye ne kadar yararlı olabilirler? Bu isimler doğru isimler mi ve duyduğumuz haberler, transfer haberleri doğru mu diyorlar?
0: Pivot santrfor Türkiye'de en önemli silahlardan biri. İşte Trabzonspor'un ona çuyla neler yaptığını görüyorsunuz. Özellikle maçın kilitlendiği anlarda Anadolu takımları biraz kapalı oynuyorlar ve geçişi tercih ediyorlar. Buralarda pivot santrfor her zaman çözüm üretiyor. Yani milli takımda da bir pivotumuz olsaydı şöyle yüksek size'lı belki Avustralya karşısında ciddi avantajımız olabilirdi. Çünkü topu indiremedik biz. Hı hı. Önde bir pas istasyonu olarak sırtı dönük oynayan, servise çıkan, sonra içeride işi bitiren, işte son olarak Edin Džeko bunu bize göstermişti. O tarz bir golcü her zaman büyük avantaj. Vedat Muriç de böyle. Sırtı dönükte oynuyor. Atletik özellikleri var. Güçlü, dengeli. Ceza alanı içinde hakimiyeti var. Yan toplarda çok iyi ama aynı zamanda dribling gücü de var, şut da atabiliyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye çok şey kazandıracaktır ve Vedat Muriç transferi benim aldığım bilgilere göre bitti. Artık bu saatten sonra topbaşı ile birlikte Fenerbahçe'de forma giyecek. Zaten 22'sinde başlıyor resmi transfer. Dolayısıyla şu anda transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Girassi için de zaten Sayın Aziz Yıldırım seçimden önce ben iki tane santraforla anlaştım. İstediğim anda gelirler İstanbul'a. Bitti o iş demişti. Zaten ondan önce de Sayın Saadettin Saran'ın ve yönetim kurulunun bir görüşme yaptığı, ön anlaşmaların yapıldığını duymuştuk. Dolayısıyla Girassi konusunda herhangi bir problem olduğunu zannetmiyorum. O da takıma katılacak. Zaten Fenerbahçe'nin şu an Şampiyonlar Ligi ön elemesi için ihtiyacı olan hemen iki bölge, acil iki bölge santrafor meselesi ve aynı zamanda sol stoperdi. Çünkü Osterbold'a ayrılmayı çok istiyor. Kafa olarak da gitti, koptu yani. Çağlar milli takımda. Orada Şikrin yarın yanına hemen birine ihtiyaç vardı. Bu konuyla alakalı stoper mevki içinde Ake ile görüşmeler devam ediyor. Onun dışında alternatiflerle de görüşülüyormuş ama şu an için bu konuda net bir gelişme yok. Sanıyorum resmi transfer döneminin resmiyet kazanmasının ardından Başkan Aziz Yıldırım hemen bu transferleri de açıklayacak. Çünkü zaman yok, hemen takımın toplanması ve bir ay sonra da maça çıkması gerekiyor.
1: Evet, Başakşehir'in de rakibi belli olmuş. Konferans Ligi ince eleme turunda Sarajevo Inter Türk eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Turuncu lacivertlerde ilk maçı sahasında oynayacakmış. Fatih Demirkol, çok teşekkür ediyorum ama sana o kadar çok mesaj geliyor ki hatta asker arkadaşlarından bile gelmiş diyor ki Mesut Bey, Çağatay Hocam, Fatih abi benim asker arkadaşım olur. Onun bölüğünde çalışıyordum. Hatırlar mı acaba beni, sorar mısınız demiş.
0: Çok selamlar, çok selamlar. Evet, biz küçük bir birlikte askerliğimizi yapmıştık Kıbrıs'ta. Çok selam söylüyorum Mesut'a da. Bizi dinliyormuş demek ki.
1: Evet. Galatasaray taraftarları seni de beğenerek izliyorlarmış. Fatih Demirkol.
0: Sağ olsun. Diyor ki, teşekkür ediyorum.
1: Futbol piyasasına baktığımızda Fatih Bey'in söylediği tarzı santrafor pek kalmadı. Hani topu durdurup arkadaşlarını açan, genelde Osimhen tarzı daha hareketli prese dayalı santraforlar son dönemde daha çok tercih ediliyor diyor. Fenerbahçe'nin bu tarz bir futbolcu alacağını düşünüyor mu? Ben kendim Galatasaray taraftarıyım diyor Ozan Bey ama Fatih Bey'in yorumlarını merak ediyorum.
0: Ozan Bey haklı. Santrafor meselesinde milli takımlarda da çok ciddi sorun olduğunu görüyoruz. Sadece bizim milli takımda değil. Yani bugün örneğin İspanya milli takımının net bir santraforu var mı ya da Almanya milli takımı? Yani ya da Fransa milli takımında Mbappe, ama Mbappe Monaco'da oynamaya başladığı dönem kanattan gidip doğrudan skora katkı sağlayan sprinter, driblingi olan bir forvetti. O bir merkez santrfor, pivot santrfor değildi. Tabii ki günümüzde ön alan presine katkı sağlayan, atletik özellikleri çok yüksek bir geçiş oyununa yatkın, ritmi yüksek, temposu yüksek oyunun bir parçası olan, büyük mesafeleri çok hızlı kat eden golcülere daha çok özen gösteriliyor. İşte Osimhen Galatasaray'a çok şey kazandırdı ve işte Haaland gibi, Mbappe gibi oyunculara belki biraz daha özen gösteriyor.

0: ya da bu oyun bunu talep ediyor. Ama diğer taraftan unutmayın ki kapalı savunmalarda çok büyük sıkıntı yaşıyorsunuz. Şimdi İspanya açamadı mesela Yeşil Burun Adaları'nı. Yani biz tamam Avustralya'yı açamadık ama İspanya'da Yeşil Burun Adaları'nı açamadı. Oralarda bir pivot santrifor çok elzem oluyor. Bulduysanız, elinizde varsa anormal iş yapıyor ve maymuncuk gibi o kapıyı açmayı başarıyor. Bir şekilde açıyor. Şimdi Onançu'nun Trabzonspor'da yaptıklarına baktığımız zaman pivot santrforun ne kadar değerli olduğunu bu tür oyunlarda kapalı savunmaya açma, efendim oyun akışkanlığı sıkıntı yaşadığında, tempo düştüğünde özellikle çok sert savunma yapan takımlar karşısında çaresiz kalındığında o pivotların ne kadar çok işe yaradığını, artı biri nasıl sağladıklarını hepimiz gördük. O yüzden Fenerbahçe'de bir Vedat Muriç tarzı, bir de dinleyicimizin bahsettiği atletik özellikleri olan tarzda iki santrfor düşünüldü. Bir tanesi Girassi, bir tanesi de Vedat Muriç oldu.
1: Evet, dinleyicilerimizden bir tanesi de diyor ki Çağatay Hocam, Fatih abi acaba YouTube'da bir kanalda çıkıyor mu, sorar mısın, sabaha kadar anlatsa bu ses tonuyla dinlerim yani demiş.
0: Çok teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Haber Global televizyonunda spor yayınlarımız var. Haber Global YouTube kanalında İlker Yağcıoğlu hocamızla birlikte gündemi değerlendiriyoruz. Genellikle pazartesi günleri yapıyoruz öğleden sonra ama şimdi Dünya Kupası'na gitti. Daha sık onunla Dünya Kupası'nı değerlendireceğiz. Milli takım kampından bağlanacak bize. Hı hı. Aynı zamanda Kontra YouTube sayfası da Haber Global çatısı altındaki değerli bir kurum. Dolayısıyla Kontra'da da yine yayınlarımız devam ediyor.
1: Sevgili Fatih Demirkol, çok da yormak istemiyorum seni, çok da tutmak istemiyorum ama Tayyip Bey diyor ki, Fatih Bey lütfen sorabilir misiniz? 12 yıldır hayal kırıklığı yaşıyoruz. Aziz Başkan büyük umutlar da seçildi. Bu sessizlik bence tüm Fenerbahçe taraftarını endişelendiriyor. Çünkü sabır yok artık bizde demiş.
0: Yani ben fırtına öncesi sessizlik gibi görüyorum bunu. Öyle baksak sanki daha sağlıklı olacak. Çünkü öbür türlü gerginlik hiçbir işe yaramıyor. Yani biz ne kadar gerilirsek gerilelim, orada işi çok iyi bilen isimler var. Sayın Aziz Yıldırım işin başında. Yani onun tereddüt ediyor olması, kararsızlık yaşıyor olması söz konusu değil. Gelmeden aylar öncesinden kafasında bütün plan hazırdır. Sadece uyguluyordur, bunu kamuoyuyla paylaşmıyordur. Zamanı geldiğinde onun da kafasında bir plan vardır. Zamanı geldiğinde çıkar anlatır. Biz de deriz ki biz bilmiyorduk ama böyleymiş deriz. Dolayısıyla şu an çok böyle can sıkmaya, enseyi karartmaya gerek yok. Mutlaka Fenerbahçe için en iyisini yapıyorlardır.
1: Haber Global Spor Koordinatörü sevgili dostum Fatih Demirkol, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar.
1: Hoşçakal. 0212-273-1010 0540-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Orkun Bey diyor ki iyi yayınlar, kaliteli yayın için teşekkürler demiş. Sevgili Orkun Alsulu'ya da buradan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Galatasaray'la ilgili bir haber vardı. Onu da sizlere okuyacağım Hürriyet gazetesinden. Bülent Uslu'yu merak edenler vardı. Bülent Uslu 5 dakika sonra Radyo Gol mikrofonlarında sizlerle birlikte olacak. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında, merak etmeyin. Evet, Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosunda yer alan Can Uzun'u, genç yıldızı övmüş. Can Uzun'u beğeniyorum, çok iyi oyuncu demiş. Eintracht Frankfurt'u futbolcuyu çok beğendiğini söylemiş. Hem forvet oynayabiliyor, hem forvet arkası, kanatta bile kullanabilirsiniz diyen Buruk, transfer konusunda Dünya Kupası sonrasına işaret etmiş Hürriyet gazetesinin haberine göre. Ve yine dijital mecrada bir yayın kanalına konuk olmuş. Candaş Tolga Işık'ın sorularını da yanıtlamış Okan Buruk. Sarı Kırmızılı takımın transfer gündeminde yer alan genç futbolcu için, yani Can'ın Uzun'dan bahsediyoruz. Beğeniyorum, çok iyi oyuncu. Geçen senesi çok iyi geçmedi aslında. Beklentinin bir tık altında kaldı. Ufak tefek sakatlıklar oldu. Bize karşı da oynadı. Hem forvet oynayabiliyor, hem forvet arkası. Çok zorlandığınızda kanatta bile kullanabilirsiniz ifadesini kullanmış. Okan Buruk, Can'ın transferi konusunda henüz bir girişimimiz olmadı. Her şey Dünya Kupası sonrasına kaldı demiş. Öte yandan Udinese Galatasaray'dan kiralanan Zaniolo'nun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanıp bonservisini de almış. Ancak İtalyan oyuncunun menajeri önerilen yıllık 1.7 milyon euro çok az diyerek henüz teklifi kabul etmediklerini söylemiş. Evet, araya gidiyoruz. Yine gelen mesajlardan Fatih Bey, tabii Fatih Demirkol yayından ayrıldığı için maalesef cevaplayamayacak sorunuzu. Evet, su molaları konuşulmuş. Hasan Özbay, Ahmet Konanç'ı bağlar mısınız demiş. Ahmet hafta içi alabiliriz. Aslında olabilir ama bugün olmaz. Çünkü biraz sonra Bülent Uslu canlı yayında olacak Radyo Gol'de. Okan Hoca kısaca şundan bahsetmiş. Canı alırsam her türlü devşirme oynatırım ama asla kendi mevkisinde oynatmam. Biz Galatasaray taraftarı artık buna alıştık diyor. Teknik direktör aramaya gerek yok çünkü bizde Aziz Başkan var demişler. 0212 273 10 10 Instagram Çağatay Hoca adresinde son yarım saatte Türkiye'nin en önemli spor yazarlarıyla Türkiye'nin gündemini yine konuşmaya, belirlemeye sizlerle birlikte devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de son yarım saatimize girdik ve sizlerin istekleri doğrultusunda Türkiye'nin en önemli isimlerini ağırlamaya devam ediyoruz. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında işte beklediğiniz isimlerden bir tanesi de Eagle Media grubu kurucu başkanı, TGRT Haber spor yorumcusu sevgili Bülent Uslu şu anda telefonun diğer ucunda. Sevgili Bülent, o kadar çok mesaj geliyor ki hatta şunu da paylaşayım seninle. İsim vermeyeceğim. Dün arandım bir spor kanalının genel yayın yönetmeni ve spor yorumcusu arkadaş. Programımızın çok dinlendiğini, her tarafta dinlendiğini söyledi. Ben de gurur duydum. Böyle şeyler güzel oluyor. Sen de şimdi yanın
0: bir yayın. Program, değil mi?
1: Evet, radyo programında bayağı bir sağlam adımlarla ilerliyoruz. Dinleyicilerimiz de sağ olsun. Sana çok ilgi var. Yaklaşık 9-10 tane Bülent Uslu'yu alır mısın mesajı var. Ve bu mesajlardan sonra çok çok sorular var. Hangi birinden başlayacağımı da bilmiyorum ama ilk olarak Beşiktaş'ın rakibi Midtjylland oldu. Bununla ilgili görüşlerini alayım. Daha sonra taraftarların sorularıyla devam edeceğiz. Bülent Uslu.
0: Şimdi herkese öncelikli olarak selamlar. Çağatay Üstadım, sana da iyi yayınlar diliyorum. Hakikaten çok güzel, zevkli, keyifli yayınlarınız oluyor. Bu da dikkat çekiyor tabii. Tebrik ediyorum seni. Şimdi şöyle başlayalım. Korktuğumuz başımıza geldi. Yani önce bir tanıtma yaptılar biliyorsun muhtemel rakiplerimizde. Hı hı. Yani bunun sebebini tam olarak kimse açıklayamadı ama hani böyle İsrail takımıyla eşleşme olmasın diye mi yapıldı bilmiyorum ama biz çok daha bir Benfica falan olabilir mi derken onlar elendiler. Yani bizim muhtemel rakiplerimiz arasında elendiler. Şimdi daha böyle soft rakipler gibi görünse de piyasa değeri en yüksek olan rakibi seçtik. En tehlikeli takımlardan bir tanesini seçtik. Son dönemde çok telaffuz ettiğimiz Danimarka'da yılın golcüsü seçilen 21 asistlik 12 golle sezonu tamamlayan milli takıma da neden götürülmedi diye sert eleştirilerde bulunduğumuz, burada tırnak içerisinde adamcılık mı yapıyorsunuz dediğimiz oyunculardan bir tanesi Aral'da verilen takımının rakibimizin oyuncularından, en önemli oyunculardan bir tanesi ki zaten rakip açıklandıktan sonra Önder Özen'in açıklamalarındaki satır arasına dikkat ederseniz yakından tanıdığımız bir oyuncu yakından izleyebileceğiz. Yani ilgilenmişiz, buradan şu sonuç ortaya çıktı. Oyuncuyla ilgilenmişiz, teklifimizi sunmuşuz ama kabul görmemiş. Artık sadece izleyebileceğiz gibi bir şey ortaya çıkıyor. Bir mana ortaya çıkıyor. Şimdi tehlikenin farkında mıyız bilmiyorum sevgili Çağatay. Şimdi biz hani geçen haftaki yayında da biraz yüksek sesle, hararetle konuştuk. Aradan bir hafta geçti. Bu bir hafta boyunca yani kaplumbağa olmuş olsa da yol almıştı değil mi? Hı hı. Yaprak kımıldamamaya devam ediyor. Şimdi tehlike şu. rakibimizin bugün 17 Haziran'da. Tam 3 gün sonra 20 Haziran'da hazırlık maçı var. Biz

ne durumdayız? 1 Temmuz Slovakya kampında top başına neredeyse, yani rakibin hazırlık maçı oynadıktan 10 gün sonra top başı yapacağız. Maç 23 Temmuz'da. Ve şu anda o maça çok büyük ihtimal Dünya Kupası'ndaki oyuncularımızdan Murillo oynatamayacağız. O zaman geride kim kalıyor? Tayland'da Gökhan Saz'da oynatamayacağımız oyunculardan bahsediyorum. Hı hı.

0: sol bekte Rıdvan var. Dediği yansın Özcan diyelim. Bakın yani geçen sene toptan 5-10 maç oynamamış çocukları yetenek olarak yazmış. Şurada konuşma arkadaşlar. Hale boş. Orta sahada Orkun Kökçü dünya kupası muhtemelen 23 senedeki maçı yetişemeyecek. Endidi'nin Arabistan'a satılma durumu var. Lütfen ona da soru işareti koy. Orta sahada Olaytan'ı 10 numara pozisyonda oynatacağız. Başka oraya kimi koyarsın sevgili Çağatay? Orta sahaya. Beşiktaş'ta var. Yedekler de dahil olmak üzere. Orta sahada kim oynar? Kartal, Kayra, Sakan.
1: Yok ki.
0: Yok. Baba. Yani ilk 11'i geçtin. Hani yedeklerden falan alalım da oraya monte edelim diyebileceğimiz aslında var. Söyleyeyim ben sana. Onana var. Onana. Almutrati var. Şimdi Beşiktaş ciddi ciddi bu oyunculara muhtaç durumda biliyor musunuz? Eğer gerekli transferler zamanında yapılmazsa Beşiktaş bağırıyorlar. Bu oyuncuları Beşiktaş oynatmak zorunda. Çünkü orada oynatabileceğiniz hiçbir oyuncumuz yok. Eğer bu 19 takımında çıkmayacaksa. Son açık. Yine geçen sene 1-2 tane resmi maçı olan Devrim Şahin var. Hadi oraya şeyi koydun. Rasista'yı koydun Tolaç'a. Sağaç'a da Çenli'yi koydun. Yedekleri yok. Önde de Semih var. Hekimoğlu gönderecekmişiz. Oh, Dünya Kupası'nda yediği yok. Yani şuradaki rezaleti görmeyip, buradaki skandalı görmeyip, ya yangın yapmayın ya, sabırlı olun ya, şunu yapın ya diyen arkadaşlara selam olsun. 23 Temmuz'da İstanbul'da evimizde oynayacağımız maçta bizden çok daha iyi olan, daha iyi hazırlanmış, daha takım olan rakibimize karşı çok bir sonuç alabiliriz. Yani şu anlattıklarım doğrultusunda şokta ki kastım da fark yemekten bahsediyorum.
1: Yani onu soracaktım ben de sana, şok derken.
0: Yani 30 Temmuz'da yani bu kafa yapısıyla biz devam edersek o iş 30 Temmuz'daki rövanş maçına kalmaz sevgili Çağatay. Bak az önce saydım. Eğer yanlışım varsa düzeltin. Orta sahada oynatacağımız oyuncu yok, yedek yok. Yani biz buradan hani boş. Ha dersek ya arkadaş Emre Bilgin'i sayalım. Geçen sene 0 maç 0 dakika oynamış netliği maçta. 0 dakika. Eğer Beşiktaş bunlara güvenerek yola çıkacaksak o zaman bizim yöneticilerimiz Sayın Başkan falan ne iş yapıyor? Bugün Trabzonspor 6 transfer yapmış. Bayern Münih 2 transfer çıkardı. Real Madrid bugün transfer çıkıyor. Bunlar kötü takımlar mı yani? Niye transfer yapıyorlar abi? Ya bir de saçma sapan birine çıkıp ya daha transfer dediğimiz sarktır saçmalı gibi. Böyle abuk sabuk şeyler söylüyorlar. Hey, inanılır gibi değil. Yani sevgili Çağatay, işimiz zor. Yaprak kımıldamıyor.
1: Evet.
0: Hani bahsedilen bir şey İlkay falan şey İlhan'dan bahsediyordu. Yani bunlar Beşiktaş'ın ilk 11 oyuncusu değil. Elbette ki bu tarz transferler de olacak ama biz ne ilk 11'de oynayacak transferleri bekliyoruz. Evet dur, elini bekle, dünya kupası bitsin, sabırlı ol, yangın yapma falan filan ama bugün açıklanan rakibimiz 3 gün sonra hazırlık maçı yapıyor sevgili Çağatay. Maalesef.
1: Sevgili Bülent Uslu, Lazali demiş ki Beşiktaş'ta transferler niye yavaş ilerliyor? Bülent abi sorusu var.
0: Lazali bizim Lazali ise anlıyorum, ona da selam olsun. Şu anda tamamen beceriksiz bir şekilde yönetildiğimiz için maalesef. Yani şimdi hoca hoca diyoruz da sevgili Çantan hocamız diye hocamızı sevdik. İyi işler yapacağına da yürekten inanıyoruz. Ama malzeme önemli ya. Bu hoca da geçen sene Bologna ile İtalya'da Serie A'da 8. olmuş. Yani ne bekliyorsunuz? Elindeki malzemeye göre adam yönetmiş 8. olmuş. Yani şimdi Beşiktaş'ta şimdi Vincenzo İtalyano'yu Konya Spor'a gönder mesela. Konya Spor'u yönet. Kaç yıl yolu? Şampiyonlar mı oynatacak abi? Konya Spor'un bütçesi belli. 20 milyon euroluk bir bütçeyle çevirmeye çalışıyorlar. Mütevazı bir bütçeyle. Şimdi Konya Spor'da bu hoca gelince şampiyon ama şimdi siz bu hocaya malzeme vermezseniz, istediği oyuncuları transfer etmezseniz, eksikler tamamlanmazsa, iyi oyuncular alınmazsa bu hoca ne yapabilir bu kadroyla? Bizim işte gördüğümüz milli takımı. Kat ve kat, onlarca kat.

0: daha üstün oldu şeyde. Piyasada yok. Avustralya'ya karşı. Ya Aziz Bey hiç girdi Aziz Bey. Son 15 dakika Aziz Bey hiç girdi. Ya Bursa Spor. Daha Süper Lig'de kaç sene geçmiş aradı. Onun oynadığı Aziz Bey hiç. Böyle bir kadroya karşı biz varlık gösteremedik. Ama bizim şey orada YouTube çekmeye gitmişler. Evet. TikTok çekmeye gitmişler. Yani.
1: Aziz Bey kaç yaşında acaba? Bak ben onu bilmiyorum. Hakikaten ben sanki ilk
0: 35.
1: İlkokula 35. Gittiğimde Aziz Bey hala oynuyordu sanki.
0: Ya işte evet. Böyle takıma yeniliyorsunuz. Niye? Çünkü dünya kupasına giden diğer ülkelerin oyuncularına bakıyorsunuz. Hazırlık şeylerini koyuyorlar. Mesela paylaşımlarını yapıyorlar. Böyle ciddi teknolojileri kullanarak daha ağırlık çalışıyorlar, fizik çalışıyorlar. Bilimselere bakıyorsun. TikTok şey, bir tane şey var. Gözünün önünde geçen sahne bu. Hakan, Meril, İrfan Can, Üçlüsü.
1: İzledim, hepsini izledim.
0: Evet. Abi izlerken midem kaldırmadı artık benim ya. Yani böyle amaç ne? O videoyu çekmekteki amaç ne? Mesaj ne? Sağa doğru dönüp bakıyorlar, sonra kahkaha atıyorlar, yatağa yatıyorlar, bilmem bir şey. Ya
1: milli
0: abi,
1: takıma çekiliyormuş herhalde Bülent.
0: Ya siz mi hiç, ya babacığım milli takımı çektiren adama da selam olsun yani. Baba sizi hiç kimse uyarmıyor mu ya çevrenizdeki, yanınızdaki kişiler? Arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Yani nereye düştük biz baba ya? Ha ne oldu? Maçtan sonra Eren Elmalı saçları düzeltmiş, ötekini bıyığını düzeltmiş falan. Bir kendilerine geldiler, çekildiler. Ya biz kimse saçıyla bıyığıyla bilmem bir şeyle uğraşmıyoruz da. Yani buradaki şey önemli, zihniyet önemli abi. Siz oraya show yapmaya, Amerika'ya tatil yapmaya gitmediniz. Sizi temsilen gittiniz. Orada olmak isteyen, bak milyon demiyorum, milyarlarca insan var dünyada. Değil mi? Dünya kupası takip eden birkaç milyar insan varsa, tamam mı? Herkes orada olmak ister ya. En azından taraftar olarak orada olmak ister.
1: Evet mesela. Yani.
0: Birçok kişi oraya gidip izlemek isteyecek. Gidemedi bak sen mesela buradasın, Türkiye'desiniz. Orada en azından oradan izlemek istemez mi bir şey? Ya sen buraya gidiyorsun, kendi PR'ını yapıyorsun, oyunculuk şeyinin değerini artıyor, efendim tarihe geçiyorsun. Bir şey oluyor mesela 1950 yıl 50-55 yılındaki dünya kupasında oynayan oyuncuların isimleri geçiyor. 2002'de geçiyor mesela İran Hans'ın golü diyoruz değil mi? Hasan Şarj diyorsun falan. Yani Brezilya'ya attığı gol diyorsun. Rüştü diyorsun. Tarihe geçiyorsunuz abi siz oralarda olarak. Siz nereye gittiğinizin, ne yaptığınızın farkında değil misiniz? Sizi burada bu ülke uğurlarken kaç tane konvoy yaptılar, eklerse değer verildi. Ve siz ne yapıyorsunuz? Saçma sapan TikTokçuluk, YouTuber'cılık, bilmem bir şeyle uğraşıyorsunuz. Yani,
1: yani. Eğer yapılacaksa da bunu maçların sonrasında yap değil mi? Turnuva bittikten sonra yap.
0: Ha bak abi zaten bak sana bir şey söyleyeyim mi? Sen maçı kazanırsan o çektikleri, o şeyler sempatik gelir bize. Ama güleriz, kalkarız ya ne güzel deriz çocuklar eğlenmişler falan. Ama abi böyle zengin bir futbollarda senden çok çok küçük bir takıma karşı hayal kırıklığı yaşatarak yenilirsen abi bana sempatik gelmiyor yani.
1: Peki Paraguay maçı için ne düşünüyorsun Bülent Uslu?
0: Çok zor ama bu eleştiriler eşliğinde bunlar kendine geldiyse silkelendi belli yani. Saçlar başlar değişmiş yani. Böyle bir düzgün şeyleri
1: yani
0: dönmüş ama.
1: En azından konsantrasyon anlamında, motivasyon anlamında.
0: Konsantrasyon, motivasyon.
1: Gerekli ders almış gibi.
0: Yine bu gerekli dersi Montella aldım onu bilmiyorum. Şimdi gelen haberler işte yok Orkun Kökçü bileti kesildi, işte faturası ona kesildi, yok bilmem yani burada doğru oyunculara fatura kesilmeyip de yine bazı oyunculara adamcılık yapılıp plan kesisi ilan edilirse doğru kadroyla çıkılmazsa Kerem'den forvet olmaz baba, yani Barış Alper'den sol açık olmaz, bu saçmalıklara yine devam edersek, rakip iyi analiz edilmezse, doğru kadroyla çıkmazsak yine hildimet uğrarız. Evet, oyuncular kendine geldi, motivasyon olacaklar, neyin ne olduğunun farkına vardılar, ağır eleştiriler altında bir reaksiyon gösterecekler, aksiyon alacaklar, okey ama ben bu sefer Montella ben çekiliyorum. Daha önce Adal Şimşir örneği verdik mesela, yani bu çocuk 21 gol 12 şey 21 asist 12 golle Danimarka'da yılın futbolcusu seçilmiş. Senin elinde özel bir oyuncu var, içeri kat edebilen, asist yapan, adam eksiltebilen, önemli bir değeri var, genç bir çocuk var. Bu çocuğu Kötü bir orijini şey, bakın ikinci yarı Kenan girdi yani. Orijini son açık olan bir oyuncu girince işler biraz daha değişti değil mi? Yani sen Barış Alper'i koyuyorsun oraya. Burada adamcılık yapıyorsunuz. Adamın mevkii sonrası değil ki Barış Alper'in.
1: Ya Kenan yani Kenan varsa Kenan her zaman ilk 11'de oynar.
0: Hani şey dediler, Sertak'tı, şuydu buydu, ama abi sen Sertak'sa onun yerine oynayacak olan adam. Mesela Arnal'ı oynatırsın. Şimdi Meri'yi oynatıyorsun. Niye Meri'yi oynatıyorsun abi? TikTok çektiği için mi Meri'yi oynatıyorsun? Yani?
1: Sevgili Bülent Usu, 30'un üstünde soru var, yorum var. Biraz acele etmem gerekiyor. Buyurun. Çağatay Hocam.
0: Hangi ara 30 oldu baba?
1: Vallahi oluyor. 30 oldu. Acayip reyting yapıyorsun demek ki. Sen hep bağlandın sonra. Tabii ironi yapıyorum. Çağatay Hocam, Aziz Bey hiç 36 yaşında 37'ye girecek demiş. Çok dinleyicimiz var. Mümin Bey selamlarını yollamış. Şöyle yukarıdan aşağı başlıyorum. Kenan Bey, Bülent Usu'yu dört gözle bekledik. Sorun Beşiktaş'ın transfer bütçesi ne kadar? Ahmet
0: Yürü... 200 milyon euro. 200 milyon euro. Sayın Başkan söyledi bunu bir kere. Kaya Bey aradı ve yalanlamadı. 200 milyon euro bütçemiz varmış. Evet.
1: Ahmet Yürük, Bülent Usu takıma, yönetime ve camiaya lütfen destek olsun. Başka Beşiktaş'ımız yok diyor.
0: Ne yapmamız gerekiyor abi şimdi Ahmet Bey, Ahmet kardeşim? Yani şu anda ben çıkıp Serdar Adalı'yı mı övmem gerekiyor benim şu pozisyonda? Ya az önce Ahmet Bey herhalde sonradan bağlandı, dinlemedi yani dedi. Ya şu anda ilk 11 çıkacak kadromuz yok diyorum ya. Ne yapayım şimdi ya? Çok büyük bir başkan, çok büyük bir yönetimimiz var. Sabah akşam elini taşın altına 50 milyon, 100 milyon euroluk şeyler, sponsorluklar verdiler, bağışladılar. Bilmem bir şey mi diyelim abi, biz adamcı değiliz Ahmet Bey'iz. Yani sizin belki akrabanız falan yönetimde bilmem bir şeyde ananız babanız orada olabilir, ama bizim tarafımız Beşiktaş. Ben size şunu hatırlatmak isterim. Rahmetli onursal başkanım Süleyman Seba'nın söylemiş olduğu bir şey var. Eğer ki Beşiktaş için bir şeyler yapmak istiyorsanız kimsenin adamı olmayın. Beşiktaş'ın adamı olun. Tamam, yani kusura bakmayın, şu vaziyette ben yönetim düzenlemesi, başkan düzenlemesi yapamam kardeşim. Teşekkür ederim. Evet.
1: Hüseyin Şimşek, sıcak Adana'dan selamlar. Çağatay Hocam, bende yerin çok ayrı. Beşiktaş bu sene ilk 10'a girebilecek mi? Serkan Bey de diyor ki Beşiktaşlar olarak biz ilk 5'ten sonrasına mı oynayacağız diyorlar.
0: Buyur Ahmet Yürük diyor az önce geldi. Evet. O cevaplasın bunlara. İşte şu anda geldiğimiz vaziyet bu. Galatasaray'ın kadro şey yapısı ortada, üzerine 3-4 tane büyük transfer yapmayı planlıyor. Fenerbahçe belli. Trabzon zaten geçen seneki başarısının üzerine transferleri, 6 transfer yaptık, 3 tane daha yapacak. Başakşehir, Göztepe, Samsun Spor gibi oturmuş takımlar var. Biz daha sahaya ilk 11 çıkartabilecek kadromuz yok. Ahmet Bey de eleştirilerinden rahatsız olmuş geldik. Evet.
1: Yurt dışından Can Bey, selamlar, Bülent Usta'ya sorar mısınız Cengiz Ünder'i arar mıyız?
0: Yani işte bak.
1: Trossard ve Vlahovic transferleri ne durumda?
0: Evet. Vlahovic ve diğer Trossard. Evet. Evet. Ya keşke Tampa bu iki ismi bir de kaleciyi yetiştirsekten ağzımı kapatacağım. Ağzımı kapatacağım yani. Hiçbir şekilde eleştirmeyeceğim şeye kadar. Avusturya'ya kadar eleştirmişim. Ama Vlahovic'den haber bekliyorsun. Trossard'dan haber bekliyorsun. Ondan haber bekliyorsun. Biz 1 Temmuz'da Slovakya kampında kimle kamp yapacağız Çağatay? Gel beraber gidelim orada. Bizi de belki alırlar yani. Bir denesinler yani.
1: Çok çok mesaj var. Hangi birine vallahi bakacağımı şaşırdım. Montella milli takım için sistem takımı diyordu. O zaman sistem takımında isimlerin hiçbir önemi yok. Oyuna giren her oyuncu aynı görevi yapar. Burada adamcılık yapıyorlar mesajı var.
0: Bravo, bravo.
1: Zafer Bey yollamış. Yine Bülent Uslu'ya acaba sorabilir misiniz? Biz daha kaç sene bunları yaşayacağız? İsme de bakayım bu arada.
0: Burak'ın kaç sene yani? Nahit Bey. Bizim öyle bir şeyin zamanımız yok, tahammülümüz de yok. Beşiktaş 5 senedir Ekim'de, Kasım'da havlu atmasından taraftar artık kına gelmiş durumda. Rahatsızlığımız alt safhada. Yani öyle bizim bir tahammülümüz yok, ama bizi yönetenler 23 Temmuz'daki maçın, İstanbul'da oynanacak maçın tehlikesinin farkındalar mı? Onu bilemem.
1: Evet. Peki son olarak söylemek istediklerin ve taraftara vermek istediğin mesaj ya da Türk Milli
0: Takımı'na... Estağfurullah. Takım, bizim öyle bir mesajımız.

0: mesajını sonra olan var. Fikir gelene söyledim sadece. Bugün Fenerbahçe ile maçımız var. İlk maçı kazanmıştık ama şanssızlığımız devam ediyor. Matheus gibi en önemli bir numaralı oyuncumuz da maalesef sakatlandı. 6 ay sağlardan uzak kalacak. Bu bizim 4. sakat oyuncumuz, muhtemelen 6-7 oyuncuyla oynamak zorunda kalacağız gençler haricinde. Yani Fenerbahçe gibi büyük dev bütçeli bir rakip karşısında her sene finalde kaybediyoruz. Aslında yaklaşmıştık ilk maçı kazanarak. 1-0'a geçmiştik. Geçen maç fark edip 1-1 oldu. Şimdi önümüzdeki bugünkü maçla dahil olmak üzere bir de cuma günü oynayacağız. Hı-hı. İki maçı da Sinan Erdem'de 16 bin taraftarımızın önünde oynayacağız. Taraftar etkisiyle beraber kazanıp seride biliyorsun 3'ü alan şampiyon olacaktı. Biraz yaklaşma ama Matheus sakatlığı da biraz morallerimizi bozdu. Ama 25 yaşın çok güçlü bir taraftarımız var. Taraftarımızın önünde inşallah takımın elinden geleni yapacağına inanıyorum. Bugünkü rakip morallerimizi bozdu ama sonuçta bu rakip de Avrupa'nın kadrosu rakiplerinden bir tanesi değil. Elenmeyecek bir rakip değil. Ama şu kadroyla fark ederiz. Yani onu da söyleyeyim. İstanbul'da fark ederiz. İş ikinci maça da kalmaz. Artık umarım Sayın Başkan ve yönetim kurulu üyelerimiz nasıl bir cenderenin içerisine düştüğümüzün farkındadırlar. Gerekeni yaparlar, transferler konusunu diyorum. Evet.
1: Ahmet Bey de yazmış, hani bunu da okumam lazım sevgili Bülent Uslu. Benim yönetimde kimsem yok diyor. Annem ve babam rahmetli oldu diyor. Allah
0: rahmet
1: eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. Görüşlerin için teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler. Bağlandığın için de. Sağ ol, var ol.
1: Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakal Bülent Uslu.
0: Sağ ol.
1: Evet, bugün de bizlere ayrılan zamanın sonuna geldik. Çok çok teşekkürler. Yaşar Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Burada çok çok mesaj gelmiş yine. Ama maalesef bugünlük bu kadar. Benden sonra yine Radyo Gol'ü dinlemeye devam edin. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde yine Türkiye'nin spor radyosunda, Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde umarım yine birlikte oluruz. O zamana kadar lütfen kendinize iyi bakın, iyi davranın, hoşça kalın, saygılar.

0: gündem sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ortaya karışıkta ben Göksel İnçeri Saraç. Dünya Kupası'nı konuşmaya devam ediyoruz ve hattımızda Koray Güçlü var. Koray abi hoş geldin.
1: Merhabalar Göksel.
0: Yani abi ilk olarak Lionel Messi diyorum, sözü sana bırakıyorum. İnanılmaz bir şey izletti yine bize.
1: Evet. Kire şunu da söyleyeyim, kırmızı kart görmeliydi diyen taraftayım, onu belirtmek isterim. Ama tabii ya müthiş oynadı. Hat-trick, yaş 38-39 oldu, hala aynı Messi'yi seyredebilmek bizim için büyük bir şans. Yani 6. Dünya Kupası Göksel'in, bence biz şanslı bir nesiliz. Onun ben bütün Dünya Kupalarında oynadığı maçları hatırlıyorum. Bence ben şanslıyım çünkü böyle oyuncuları her zaman bulamıyoruz. Yani 20 sene sonra Messi'yi belki hiç bulamayacağız. Dünya futbolu farklı bir noktaya gidiyor farkındaysan. O yüzden çok değerli. Yolu açık olsun. Bugün de aynı performansı Ronaldo'dan bekliyoruz.
0: Yani gösterebileceğini düşünüyor musun abi?
1: Ronaldo'nun mu?
0: Evet.
1: Ya Ronaldo'nun Portekiz milli takımında büründüğü, yani olmak istediği yerde yapmak istedikleri hep sıkıntı yaşatıyor ona bence. Portekiz'de çok yük biniyor gibi geliyor bana ona. Ama bence bugün gol atacak diye hissediyorum ben. Ama dünkü Messi performansı gösterdim, bence zor. Katılıyorum sana.
0: Ya takım da onu Messi'ye, yani Messi kabullendikleri kadar kabullenmiyor. Bruno Fernandes falan ya, bıraksa da artık kazansak gibi.

0: böyle bir kişiliğe bürümüş vaziyette.
1: Tabii şimdi Portekiz'le Arjantin farklı. Yani farklı yerler. Şimdi Messi Maradona seviyesinde. Hatta daha yüksekti Arjantin'de çünkü o da kupa aldı artık. O yüzden yani Ronaldo ile Messi arasında çok büyük fark var. Dediğim gibi çok daha fazla, hani tabiri caizse şu bambaşka oyuncu var Portekiz'de. Hı hı. O yüzden hani Arjantin'de kabulleniyor farkındaysan, kim olursa olsun yani Lautaro'dan tut. İşte diğer bütün isimleri, Julian Alvarez'den de tut. Kaleci Emiliano Martinez'den de tut. Hepsi onun liderliği etrafında toplanıyor. Zaten öyle şampiyon oldular. Hatırla geçen Dünya Kupası'nı.
0: Evet.
1: Arabistan'a yenerek başladılar. Galiba son 16 miydi Meksika? Çok zorlandılar. Ya öyle yani. Onunla birlikte ben en çok merak ettiğim şey Messi'den sonra Arjantin ne olacak? Çok dağılacaklar bence. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Bak Brezilya'nın durumu ortada. Yıldızların çoğunun gittikten sonra Brezilya hala afallamakta yani. Nerede eski Brezilya, nerede şimdiki Brezilya?
0: Evet. Peki abi, turnuvayı şu ana kadar nasıl buluyorsun? Sanki son günlere doğru grupların son, yani daha doğrusu son grup maçlarının
1: ilk maçlarına
0: evet. Yani yaklaşınca daha iyi bir hal aldı işte dün, bugün. Daha keyifli maçlar izlemeye başladık.
1: Evet, yavaş ve ısınıyor turnuva. Ben hep söylüyorum, son 32'den sonra daha iyi maçlar seyredeceğiz. Bu her zaman böyle. İlk yani grup aşamasında bazı takımlar çok hafif kalıyor ki bu sene 48'e çıkınca bu daha da çok yükseldi. Ama ben mesela dün herkese aksine Norveç-Irak maçını çok beğendim.
0: İlk yarı çok iyiydi abi özellikle.
1: Irak'ın performansını çok beğendim. Yani Irak'tan bir tane oyuncu sayamayız hepimiz. Yani. Ama Irak çok iyi mücadele etti. Senegal'i beğendim. Çok iyi direndiler şu Fransa takımına. Dediğim gibi son maçlarda bir önceki gün zaten böyle beklenmedik sonuçlar geldi. Yavaş yavaş ısınıyor. İnşallah biz de ısınırız. İnşallah cumartesi günü yüzümüz güler. Yani benim tek düşüncem o. Çünkü korkuyorum ya. Bu kadar iyi bir jenerasyonla göpsenin. Türkiye'ye girdim ama yani gerçekten çünkü Allah korusun ama ben biraz 2016 ve 2024'teki o Avrupa Şampiyonası vibe alıyorum bu takımdan.
0: Evet, 2020'ye çok benziyor abi özellikle.
1: İnşallah yanılırım yani.
0: Nasıl değerlendiriyorsun peki abi Avustralya karşısındaki yenilgimiz? Yani favoriler puan kaybediyor ama bir puan da koparıyorlar oradan. Biz yenildik ve şu anda Paraguay karşısında yenemezsek %90 ihtimalle çıkamayacağız grupta.
1: Yani Paraguay karşısında yenildiğimiz an zaten evet. Bence abla attık. %99 değil, neredeyse %100 olacak gibi görünüyor. Hı hı. Ya Avustralya maçına bak, kaybedebiliriz gösterin. Futbolda kaybetmek de var. Ama biz ya oyun olarak, oyuncuların vücut dili olarak her şeyde eksi bokeye yazan bir maç oldu. Yani mesela 2-0 olmuş tamam ama daha 20 dakika var ama biz avlu attık. Ben bunu kabullenemiyorum mesela. Avustralya ya 85'te gol atarsın bir tane. Sonra 90'larda atarsın bir puan alırsın senin dediğin gibi. Yani biz çok çabuk avlu attık. Hiç yani maçı kazanabilecek bir şey sesi de vermedik. Yani öyle bir durum oldu. O beni çok üzdü. Hocanın oyuncu tercihlerini zaten herkes konuştu. Artık konuşmaya gerek yok. Bir iki değişiklik yapacaktır diye ümit ediyoruz Paraguay maçında. Yani şu andan böyle Montella'yı çok fazla eleştirmek istemiyorum. Yani inşallah şu tura atlayalım da ondan sonra nereye kadar gideceksek daha sonra eleştiririz. Ama tabii ki şu var. Eğer biz şu turnuvada şu gruptan çıkamazsak ondan sonra zaten Montella'nın geleceği de olmaz. Bence yollar ayrılmalı. Bak açıkla net söyleyeyim. Ama şu Paraguay maçını da bir atlatalım. O yüzden çok da eleştirmek istemiyorum.
0: Yani aslında böyle yol kazaları olabilir ama sorun şuydu abi bence. Bizim milli takımımız iyi oynadığımızı düşünüyor. Asıl can sıkan taraf buydu. Evet, olmayan bir yani, şey olmuş gibi empoze ediyorlardı.
1: Bence hiç iyi oynamadık. Özellikle fizik olarak çok net bir şekilde yenildik. O beni çok üzdü. Sadece Kerem'e bağlıyorlar ama bilmiyorum farkında mı herkes? Bence maçın genelinde bütün oyuncularımız fiziken yenildi. Evet. Bu bizim için bir soru işareti. Ve dediğin gibi oyuncular da dün mesela Samet'le Uğurcan'ı dinliyorum falan. Daha çok şeye kızıyorlar. Yani işte sosyal medyada çok eleştiriyoruz ama hiç çuvaldızı kendimize batırma durumu ben de görmedim. Ve bunu işte o yüzden diyorum 2016 ve 2024. Takım gene böyleydi. Yani çalkantılar, sıkıntılar. Ondan sonra 2-0 yaptık 2016. Son maç bir direnç gösterdik. Yetmedi hatırlarsan. Galiba Çekiye'yi mi ne yenmiştik? Tam evet, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 2024'de hatırla Allah korusun. Yani 0 çekip geldik. Yani 2024 değil 2021 pardon yanlış söyledim. Bu pandemiden sonraki Sadece İrfan Can'ın gol attığı turnuvadan bahsediyorum. O yüzden inşallah geri dönüş olacak ya. İnşallah 2008'deki gibi ikinci maçtan itibaren bambaşka bir milli takım. Ya herkes 2002 diyor ama 2002'deki ilk maç Brezilya'ydı. Yani orada zaten hiçbirimiz bir galibiyet beklemiyorduk. Açık ve net söyleyeyim. Ama şimdi Avustralya maçı olunca büyük hayal kırıklığı oldu. Ama geri dönüşü olabilecek bir şey. Ben Paraguay'ı hiç beğenmedim. Yani Türkiye iyi gününde olursa, doğru düzgün oynarsa Paraguay'ı rahat yenmemiz lazım. Göksel'in bizim. Ama net diyemiyoruz. Yiyemiyoruz yani. Senle biz biliyorsun turnuva öncesi de konuştuk. Kosova maçı hepsinde bir şekilde milli takımımız net kazanır diyemiyoruz. Bu da çok ilginç bir durum yani.
0: Peki 11 olarak nasıl farklılıklar bekliyorsun abi ilk maçı oranda?
1: Ya bir kere bence, ya bilmiyorum katılacak mısın, İsmail, Orkun, Hakan, onlar birinden feragat edeceğiz. Göksel'in Arda'yı evet. Kanat değil, yani ikili önü Arda yapıp ben olsam bir forvetle başlarım. Ya ben ters gelebilir ama ben gene de Can ya da Deniz'le birinle başlarım. Kanatlara Barış, Kerem ya da işte ne yapar hoca bilmiyorum, kendi takdiridir. Ben öyle başlarım Göksel'in, yani bir tane ne olursa olsun bir forvetle başlamamız daha uygun gibi geliyor bana. Yani kanatları da kullanamadık. Güzel kanatları kullanmamız lazım. Ya yani bütün maç bir Zeki'nin bindirmesi var. İkinci yarı Hakan verdi biliyorsun. O kadar. Yani Ferdi ve Zeki'yi iyi kullanmamız lazım. Savunmada da bilmiyorum acaba Merih yerine Ozan'la mı başlasak? O hocanın takdiri tabii. Çünkü Merih formsuz, açık ve net yani.
0: Evet, yani o çok bariz belli oluyordu abi. Ferdi Kadıoğlu da yani çok beklediğim etkiyi yaratamadı. Kenan Yıldız'ın 11'de olacak olması büyük şans tabii.
1: Tabii ya, işte diyorum ya, Kenan, Kerem ya da Barış'tan birini terak edip Can'la başlasak daha mı iyi olur? Ama ben sana söyleyeyim, gene Kenan oynayacak ama büyük ihtimalle dediğin gibi Orkun ya da İsmail'i keser hoca. Hakan'a dokunmaz. Öyle bir 11 çıkar. Kenan oynar bir de. Öyle bir değişiklik olur. Fazla bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Ama ne olur, kim oynarsa oynasın kazanmalıyız. Kazanırsak rahatlarız. Orada bir puan alıp Amerika'dan o zaman en kötü 2 ya da 3 çıkarız Göksel'in yani.
0: Evet, bak bu konuya da değinecektim abi. Bir dinleyicimiz diyor ki Göksel'in Koray Bey'e söyle de öyle konuşmasın. Bak Fatih Terim öyle şeyler söyledi. Çakal yakıştırması yapıldı. Ya çok ben yani gereksiz buldum abi Hacı Osmanoğlu'nun açıklamasını. Çünkü yani çok güzel dinleyince bir öyle bir şey demiyor ki Fatih Terim.
1: Ben Fatih Terim'in izlemedim. Sonra izlerim hani İbrahim Bey, yani Sayın Hacı Osmanoğlu'nun açıklaması bir izledim. Ya sonunda hani hesap soruluru galiba üstüne alınmış ama genel olarak söyledi Fatih Hoca. Ya ben burada hayatımda belki ilk defa Fatih Terim savunuyorum yani. Çok eleştirdiğim bir teknik adamdır. Ama ya adam bir şey demedi. Yani bu biraz da kendine gereksiz düşman yaratma gibi geliyor. Yani Hacı Osmanoğlu'nun ya bunlarla uğraşılacağına farklı şeylerle şu milli takımı ayağa kaldırmak daha mantıklı.
0: Ve abi yani bu kadar bireysel algılaması. Bu kadar bireysel algılaması çok rahatsız edici değil mi? Yani olay şuna döndü. Kimden hesap soruyormuş yani milli takım falan değil, bana diyor, hani bildiğin sokak ağzı kavgaya döndürmeye çalışıyor olayı.
1: Ya şimdi yani iddialar var diye işte Fatih Terim aday olacak. Belki onunla mı alakalı diyorum Göksel'in. Hani TFF başkanı ama ya öyle bir de olsa buna ne gerek var milli takımda yani. Çok gereksiz bir polemik. Evet. Ha, kazandıktan sonra yapsa bu kadar göze batma. Kaybetmiş takım zaten kötü oynamış. Adam bir şey dememiş hani, seni hedef alsa haklısın derim zaten. Çok ilginç geldi bana. Ya bilmiyorum, zaten milli takımın sıkıntıları var Göksel'in, konuşuyoruz ya. 50 tane sorun var işte. Ya bak, hiçbir takım Dünya Kupası'na gidiyor diye villa alıyorum size, para veriyorum size. Yok böyle şeyler ya. Ya görüyorsun Haiti ile Kuruçoğan'ın otobüslerini gördün mü Göksel'in? Allah aşkına evet. Bizim takımımızın yediği arkada, yemediği önde yani. Lütfen ya, bu milli forma, böyle şeylerin konuşulmasını da hiç doğru bulmuyorum ben.
0: Yani hatta ben şuna da katılmıyorum, işte elimizden geleni yaptık, herkes elinden geleni yaptı, yürekle ruhla oynadık. Ya zaten öyle oynamayan vatan haindir yani, Dünya Kupası'nda milli takım abi kim ruhla oynamıyor zaten, ki?
1: Değil mi, 24 seneden sonra katılmışsın, kaç turnuva es geçmişsin, ne güzel jenerasyonlarla ilk defa katılmışsın zaten elin. Ya böyle bir turnuva, her zaman katılamadığın turnuvada elinden gelenden daha fazlasını yapacaksın. Bunda bir şey yok, bunu söylemeye gerek yok ama sen ilk maç mücadeledin, tabiri caizse yenildin ya. Bak oyun olarak değil, mücadele olarak seni Avustralya ezdi. Karşı koyamadın, en fiziği iyi oyuncuların bile ezildi ya. Biraz oraya bakacaksın yani.
0: Merih Demiral'ın açıklamalarına ne diyorsun abi? Çok talihsiz yani, seyirciyi suçlamak. Çok ilginç.
1: Ya bilmiyorum ben, hem oyuncularımızın hem

0: Montella'nın hem Sayın Hacı Osmanlı'nın, Sayın Göksel'in Paraguay maçıyla inşallah kendilerine gelirler diyorum. Yani eğer kaybedersek zaten ondan sonra hepimiz ya, eleştirilerin dozu çok artacak. O yüzden düşünmek daha iyi istemiyorum ya. Ya inan herkes cumartesi sabahını bekliyor. Bak her yer rezervasyonlar yaptırıyorlar. İnsanlar sabahın köründe kalkıyorlar. Maçlar için bir yerlere gidiyorlar. Kalamış Parkı'nı o gün görmüşsündür. Evet. İnsan seliydi ya. Yani o yüzden mutlu olmak isteyen insanlar yapabileceğimiz bir şey. Ya zorlu bir grupta oluruz. Atıyorum İngiltere, Hırvatistan, Senegal grubunda oluruz. Yapamadık derim ya. Ama bu grupta biz bir ya da iki çıkmalıyız Göksel'in. Yani bunun tartışmaya kapalı bir konu ya.
1: Peki Koray abi, çok teşekkür ediyorum değerlendirdiğiniz için.
0: Akşam ne olur sence maç, onu da konuşalım, basketbol. Ne düşünüyorsun?
1: Abi ben orada 2-1'e Beşiktaş'ın getireceğini düşünüyorum ama sonrasında 2-2, yani son final maçına kadar gidecek bence o seri.
0: Yani bugün çok kritik Beşiktaş için. Matthews'un kaybı çok etkileyecek.
1: Ama çok da etkili oynamıyordu ama zaten bu seride abi.
0: Ama olsun yani, Beşiktaş'ın rotasyonu Fenerbahçe'den daha zor olduğu için sıkıntı. Hı-hı. Ama güzel bir seri oluyor. İnşallah böyle devam eder. Hani tribünlerde de sıkıntısız güzel bir seriyi izleriz.
1: Beşiktaş'ı da orada ayrı bir tebrik de etmek lazım. Bahçeşehir karşısında çok zorlayıcı bir seriden geldiler ama iyi de götürüyorlar yani.
0: Aynen. Zaten biliyorsun Ali Piyeviç de onu söylüyor. Hı-hı. Evet, planlamada bence de biraz sıkıntılar var. O yüzden hep söylüyorum, bu takımlar yani 13-14 tane net oyuncu kullanmalı sezon içinde. Çünkü Avrupa çok yoruyor takımlarımızı. Yani bu sonuçta bu takımlar Avrupa'da da oynuyor. Hep söylediğim bir şey. Beşiktaş'ın da en dikkat etmesi gereken o rotasyonu biraz az tutuyor Beşiktaş 2 senedir. Ama galiba Sayın Başkan Serdar Adalı Euroleague olmasa bile daha geniş ve daha bütçeli bir takım yapacak. Benim duyumlarım o yönde.
1: Peki Koray abi, çok teşekkürler, değerliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Sağ ol abi. Koray Güçlü ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. İşin bir de garip yanı demiş Aykut Bey. Federasyon başkanı, bakayım federasyon başkanı mı diyorsunuz? Fatih Terim'den bahsediyorsunuz. Evet, Fatih Terim konuşmasında federasyona destek olun diye de bir cümle kuruyor. Ya ben bir Beşiktaşlı olarak bu durumdan çok rahatsız oldum diyor. 3-1 biter demiş Derfin Yunus Tane seri için. Bizim milliler Amerikan filmi gibi, hani iyi adam bütün filmde ayağı yer, finalde kazanır. Bu bakımdan gruptan çıkarız, içim rahat diyor Aykut Bey. Üzülerek söylüyorum, kalan 2 maçta en iyi sonuç 1 gol atmak olur. Büyük ihtimalle gol atamadan döneriz demiş Ahmet Bey. O oynamasın bu oynamasın diye konuşuyoruz. Bir de Arda oynamasın, bunu niye denemiyoruz? Arda oynamadığı zaman ne olur? Yani erken seçime mi gidilir, ne olur demiş Sinan Bey. Oynatmak zorundasınız, bazı oyuncuları oynatmak zorundasınız. Takımın yıldızını oynatmamak tamamen intihar olur. Yani şu anda Dünya Kupası takımlarına baktığımızda elinde Arda Güler olup da 11'inde oynatmayacak bir takım var mı? Yani bizden de veya Montella'dan da böyle bir şey denemeyi beklemek biraz abes olur diye düşünüyorum ben. Hüseyin Mecit bizlerle birlikte, Fatih Terim'in arkasındayız diyor Hüseyin Mecit. Kısa bir araya gidelim, aranın ardından İzzet Özcan bizimle birlikte olacak. Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda İzzet Özcan var. İzzet hoş geldin. Dünya Kupası'nda artık ilk maçları geride bırakıyoruz, gruplardaki ilk maçları ve bugün sona eriyor ilk maçlar. Nasıl değerlendiriyorsun ilk olarak yeni formatı? Neleri beğendin, neleri beğenmedin? Takımlara da gireceğiz tabii ki. Tüm takımları analiz ettiğin bir rehber vardı. Seni yanıltan takımlar oldu mu veya hem iyi anlamda ya da kötü anlamda söylüyorum. Tabii ki dünkü Lionel Messi'ye de bir parantez açmanı istiyorum.
2: Yani şimdi iyi anlamda yanıltan takımlar oldu kesinlikle. Yani belki de bunların başlıcası Avustralya maalesef ki.
1: Evet.
2: Yeşil burun adaları diyebilirim. Hatta Katar'ı da buraya eklemek.
1: Ben Ürdün'ü eklerim bu arada. Ürdün'ü çok küçümsemişiz. Ben çok keyif aldım dün oynadıkları oyundan. Belki hani izleyememişsindir, sonrasında özete bakmışsındır. Çünkü ters bir saatteydi ama çok keyifliydi yani.
2: Aslında Ürdün maçı maalesef yani gündelik üzerinde benim için en rahat maç şeylerden birisi. sabah iş yerindeyken izledim. Hatta böyle şirketteki diğer arkadaşlar da duyunca geldiler, hep birlikte bir Ürdün Avusturya'nın ikinci yarısını birlikte izleyebiliriz. Ürdün çok güzel bir gol attı bu arada.
1: Müthişti.

0: Nefes de yetmedi galiba. Bak Irak'ta da aynısını gördük. İkinci yarıda hiç yoklardı.
1: Takım olarak iyi oynayabildiğiniz zaman, aynı hedefe inanabildiğiniz zaman bir şekilde sonuç da alabiliyorsunuz. Belki Katar'ın gerçekten yine oyuncu kalitesi biraz daha yüksek olsa İsviçre'yi yendiğini, dakika 2'de öne geçtiğini görecektik. Edinson Junior'dı sanırım. Kaleci ile karşı karşıya dakika 2'de saçma sapan bir vuruş yaptı. Belki çok daha iyi bir bitiricilik gösterebilecekken. Bu açılardan keyifli. İzlediğimiz maçların kalitesi konusunda çoğunlukla iyi değildi sanki ilk maçlar. Ben öyle düşünüyorum.
0: Aynı fikirdeyim. Yani özellikle su molaları bence çok kötü hale getirdi olayı ve onun haricinde şöyle bir şey var. İzlediğimiz maçtan çalındığını çok fazla hissettim. Mesela Meksika maçında şöyle bir şey oldu İzzet, hatırlarsın. Yani işte kırmızı kartlar, bir sürü şeyler, 6 dakika verildi. 3 dakikasında 4 dakikasında oyuncu değişiklikleri artı 6'da bitti. İzlediğimizden çalınıyor aslında. 3 dakika su molası veriliyor ama ya 10 tane değişiklik oluyor mesela, artı 5 veriliyor maçın sonuna.
1: Kesinlikle çok katılıyorum bu düşüncene. Yani güya bu hani birçok yeni şey getirdiler, işte maçın top oynanma süresi daha uzun olsun diye, oynanan top süresi ya topun oyunda kalma süresi daha doğrusu daha uzasın diye birçok yeni yenilikler getirdiler. Değişiklikler gördük ki bunlardan birkaç tanesine tanıklık da olduk. İşte Takinel değiştirmesi şeyini gördük. İşte oyuncunun bir dakika kenarda beklemesi olayını gördük. VAR'ın yanlış sarı karta müdahale etmesi durumunu gördük Amerika-Paraguay maçında mesela. Bu açılardan baktığımızda evet yenilikleri görüyoruz ama bu su molaları, su molalarında reklama gitme falan böyle çok şeyi de kaybettiriyor açıkçası. O hani biz futbolu izlerken neden bir yarıyı komple izleriz, o stad atmosferini de deneyimleriz. Hani evet, oyuncuların bağırışlarını, çağırışlarını da deneyimleriz. Orada hocalarla olan etkileşimleri de deneyimlemek aslında reklama gitmekten çok daha değerli bence. Çünkü 20 dakikada bir reklama giriyor bu sefer de maçlar.
0: Ve ya basketbol oluyor işte, 4 çeyrek oluyor değil mi?
1: Evet evet, 4 çeyreğe dönüyor. Çok doğru söyledin. 4 çeyrek izliyoruz ve hani basketbolda bunun bir şeyi var. Hani artık bize geçmiş olan bir karşılığı var ama futbolda böyle olunca böyle çok kopuyoruz sanki maçı izlemekten. Bence oyuncuların motivasyonu ve oyun içerisindeki dengeleri açısından da çok iyi bir şey değil yani. Mesela Kanada'da hava soğuk, yine su molasına gidiyoruz.
0: Evet.
1: Stadın yarısı üzerinde montla oturuyor, yine su molasına gidiyoruz. Ben bu işi çok anlayamadım açıkçası. Gerekliliğini de anlayamadım yani.
0: Peki düne nasıl bir parantez açarsın? Lionel Messi hat-trick yaptı. Yani ya, hala 2012'de gibiyiz.
1: İnanılmaz bir futbolcu Messi. Yani izlediğimiz için çok büyük şanslıyız. Özellikle de hani yaşı daha büyük abilerimiz, ablalarımız kızmasın bana, bu genç yaşımızda izleyebilmiş olmaktan daha dolayı daha şanslıyız. Çünkü şu an hani hala futbol izlemeye aç, belki de futboldan daha fazla keyif alacak yaşları izliyor, yaşlarda takip edebiliyoruz bu sporu. Ve Messi'yi izleme şansına sahibiz. Her bir turnuvaya geldiğinde kendisiyle ilgili soru işaretler varken, yani evet 38-39 yaşlarına geldi, evet böyle halı saha maçı usulüymüş gibi geçen bir ligden top oynayarak geliyor. Yani Messi belki de eskisi kadar formda olmaz, belki her maç 11 blok oynamaz diye düşünceler varken adam çıkıyor bir maçta 3 tane gol atıyor. Ve goller de şey değil, böyle hani boş kaleye, hani takım oynadı, Messi son vuruşu yaptı, boş kaleye topu yuvarladı gibi goller de değil. Özellikle ilk gol inanılmaz güzel bir gol. Maç boyunca da takımını da çok besleyen, yine paslarıyla filan da ön plana çıkan bir futbol oynadı Messi. Yani geride de durmadı. Yani gerçekten şahane bir adam. İzleyebilmiş olmaktan dolayı da biz çok şanslıyız ve bu turnuvada da buraya hani sadece böyle veda turuymuş gibi değil de tekrardan kazanmak için geldiğini de gösteren, o duygusallığı da kendi içerisinde yaşayan bir biri olarak geldiğini, bir sporcu olarak geldiğini de gösteriyor Messi bence.
0: Ronaldo'nun tepkilerini çok merak ediyorum yani gördükten sonra performansı.
1: Açıkçası ben de çok merak ediyorum. Kongo ile olan maçı bugün akşam. İki maçta Ronaldo'nun performansını ben de merak ediyorum. Elemelerde Ronaldo'suz oynadıkları sekansları daha iyi oynuyordu bence Portekiz.
0: Evet.
1: Elemelerde demişim, çok pardon.
0: Hazırlık maçlarında. Evet.
1: Ama hani büyük ihtimalle Ronaldo'yla başlamamak gibi bir davranış sergilemeyeceklerdir.
0: Hani yapamaz onu yani. Portekiz için Ronaldo çok büyük bir figür yani. Ne kadar eski etkisinde olmasa da her zaman 11'de başlayacaktır kendisi istediği sürece.
1: Tabii yani ülke tarihinin büyük futbolcusundan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Ki ülke tarihinde de çok ciddi figürler var yani. Buna rağmen o ilk maçta Kongo ile olması bir avantaj bence. Şu açıdan evet, Kongo kağıtsında çok daha zayıf bir takım Portekiz'e göre. Ama bu turnuva üzerinde söyleyebiliriz ki kağıt üstünde oynanmıyor hiçbir şekilde. Bir maçın sonucu kağıt üstündekine de benzemiyor. Kongo'da eminim ki kendisinden önceki skorları görüp işte İspanya Yeşilburna Dağı'nın berabere bitmesini izleyip, İsviçre ile Katar'ın berabere kalmasını izleyip, ya onlar yaptı biz de yapabiliriz diyerek motive olarak çıkacaktır maça. Daha motive olarak çıkacaktır maça. Bu da Portekiz adına sınavın ciddiyetini biraz daha arttırıyor ve belki fiziki olarak Ronaldo'nun hala kuvvetini gösterebileceği, eşleşebileceği bir rakipte Kongo. Ve burada Ronaldo'lu oyunun nasıl olduğunu Portekiz'in daha ilk maçtan tam anlamıyla test edebileceğini düşünüyorum ben. Ve buna göre de bir plan çizeceklerdir illaki. Çünkü 2022'de buna iyi bir çözüm bulmuşlardı. Hani Ronaldo'yla olan oyun dengelerine iyi bir çözüm bulmuşlardı ve sonrasında çok başarı elde edebilmişlerdi Dünya Kupası üzerinde. Bu turnuvada da bunu ilk maçtan deneyimleme fırsatı yaşamaları önemli. Ronaldo da Messi'nin hat-trick yaptığından sonrasında biraz hırslanıp daha fazla top isteyip daha fazla gol atmaya çalışacaktır. Yani sık bir şekilde uzaktan şut denediğinde görebiliriz Ronaldo'nun. Gol atamadığı durumda takıma eksi yazmaya başlayabilir belli bir süreden sonra. Hani diyelim ki dakika 60'a kadar denedi olmadı. O dakikadan sonra biraz streslenme görebiliriz Ronaldo'da gibi geliyor.
0: Peki milli takımımız da Avustralya karşısına kaybetti. Sıradaki rakip Paraguay. Nasıl değerlendirirsin Paraguay?
1: Yani çok üzücü bir yenilgi aldık maalesef. bence yanlış

0: oyun planı deneyerek oynadık maçı. Paraguay'a karşı da sanki, yani bilmiyorum, sonrasındaki açıklamalara göre baktığımızda aynı benzer bir oyun planını sunacağız gibi gözüküyor. Paraguay'da eminim ki Avustralya maçını yakından takip etmişti. Çünkü onlar Amerika maçından sonra onlar da aynı şekilde bizim maçı kesinlikle hedefliyorlar. Evet. İyi bir skor alabilmek adına. Ve hani bizim zehrimizin ne olduğunu, bizi nasıl durdurabileceklerini bence Avustralya çok net şekilde gösterdi. Hani kalenin önündeki 15 metrenin içerisine 8 tane adamı koy ve dur. Futbol oynayarak Paraguay yine puan almaya çalışacaktır. Benim bir korkum şu Avustralya ile Paraguay arasında. Avustralya'da biz her denediğimizden sonra top bizde kalıyordu. Çünkü orta sahada çok daha yetenekliydik ve rakip oyuncular da bizim oyuncularımıza göre daha ağır ve yeteri kadar belki de orta saha oyuncusu olarak donanımlı değiller. Ama bu durum biraz Paraguay'da biraz daha farklı. Çünkü Paraguay orta sahası daha hızlı oyunculardan oluşan, daha doğru konumlamalar alma konusunda bilgisi olan sporculardan oluşuyor. Yani bize gol atan İran Kunda'nın yanlış bilmiyorsam bize gol atmadan evvelki 26 maçı boş. Hmm. Hani 26 maç boyunca golü yok. Ama mesela Paraguay öyle değil. Enciso en iyi oyuncuları. Hani kalitesini Amerika'ya karşı 4-1 yenildikleri maçta dahi göstermiş adam. Hani o maçta dahi üretmiş, Amerika'ya zor anlar yaşatmış bir sporcu. Biz Avustralya'ya karşı oynadığımız aynı formülde oynarsak Paraguay burada bize daha fazla gol atabilecek formülü bulma şansına sahip. Çünkü daha hızlı oyuncuları var. Daha çok alanda hareketli oyuncuları var. Ve yine savunma yapmayı bilen bir takım Paraguay. Şunu da söylemek lazım. Paraguay hani buraya gelirken ki elemelerde Arjantin'i yenmiş, Uruguay'ı yenmiş, Brezilya'yı yenmiş şekilde geliyor. Yani büyük takımlara karşı aslında nasıl galibiyet alınacağını da bilen bir takım. Kendi oyununu kabul ettirebildiği zaman onu çok başarılı bir şekilde uygulayan ve ciddi anlamda baş ağrısı oluşturabilen bir takım Paraguay tarafı. Hı-hı. Ama ben milli takımımızın bu yenilgiden, Avustralya yenilgisinden daha iyi çıkacağını, doğru şeyleri, doğru dersleri çıkaracağını ve oyun içerisindeki adaptasyonunu daha doğru kuracağını düşünüyorum. Ve hani gördüğün kadarıyla muhtemelen 11'lerde, söylenen 11'lerde de Kenan'la başlayacağımız gibi bir bilgi var. Şimdi Avustralya karşısındaki en büyük sıkıntımız neydi? Dar alanda bir üretkenlik çıkaramamaz. Hani bunu Barış'la denememiz ki Barış hayatında dar alanda kaç kere verimli iş yapmıştır? Çok büyük bir soru işareti bu mesela. Ama Kenan bu konuda çok çok daha başarılı, çok daha üretken ve sonuç almasını bilen bir sporcu. Bu açıdan baktığımızda bizim daha bir avantajımız var Kenan'la başlarsak evet. Yine çok büyük ihtimalle Avustralya maçındakine benzer top bize daha çok duracak. Kenan'la oynadığımız oyunda dikine koşu yapabilme fırsatı daha fazla yakalayacak bazı oyuncularımız. Özellikle Ferdi gibi hani ceza sahasının içerisine koşu yapmayı seven oyuncular Kenan'la oynadığımızda kanatta daha fazla fırsat bulacaklardır. Ve umarım ki Avustralya maçının zıttına bu sefer şutlarımız, denemelerimiz daha erken şekilde bir sonuç gösterirse Paraguay direncini de hızlıca kırıp farklı galibiyet kadar gidebiliriz bu arada. Yani biz her türlü daha iyi takımız. Evet. Ama maç içi adapte olma konusunda, rakibin oyun planına göre kendi oyun planımızı değiştirebilme konusunda daha aktif olmalıyız sahada bence. Umarım ki bunu da yapabileceğiz. Yani bunu yapabilecek kalitede bir takımız. Bunu yapabilecek çeşitliğe de sahibiz bu arada. Hani Can Uzun, Barış Alper, Yunus Akgün, bunların hepsi Kerem keza hani forvetli olmadığı, kanatta olduğu durumlarda farklı farklı oyun sistemleri bize sunuyor seçenek olarak. Umarım bunları değerlendiririz maç içerisinde.
1: Peki son olarak seni yakalamışken çok vaktimiz kalmadı ama 1-2 dakika Barcelona GP yorumlarını da almak isterim. Lewis Hamilton tekrar Hammer Time'ı gördük.
0: Kesinlikle muazzam bir yarıştı. Benim için o günün adına, yani pazar günü adına tek keyifli tek anda o. Çünkü bir Ferrari fanıyım.
1: Evet.

0: canımızı çok acıtıyor diye beraberle tifosiler kesinlikle benzer şeyler hissediyordur. Çünkü bizi yıllarca madara etti bu adam ama şimdi kırmızıların içerisinde galibiyeti çok keyifliydi. Bir de şu var ki köpek balığı hisleri canlanmış Hamilton'ı izlemek de inanılmaz keyifli. Yani yarış içerisinde de kusursuzluğa yakın bir performans gösterdi. Aman nazar değmesin Ferrari. Çok iyi bir strateji yaptı ve şampiyonluğun kokusunu almış Hamilton. 15 yarış var. 41 puan fark var. Bu Hamilton'dan daha korkutucu çok az pilot var tarihte. Eminim ki o da bunu hissediyordur ki maç sonundaki heyecan, maç demişim ya, çok dünyanın pası konuştum. Yarış sonundaki heyecanı da keyfi de ses tonu da bunu hissettirecek şekildeydi. Bence inanılmaz bir sezon bizi bekliyor. Barcelona ile birlikte Formula 1 için tekrardan bir sezon başladı diyebiliriz. Ve belli ki Ferrari'nin güncellemelerde iyi çalıştı. Ben hani ayın 28'ini iple çekiyorum açıkçası. Avusturya'da bir Ferrari dublesi için avucum kaşınıyor böyle, öyle söyleyeyim.
1: Peki, teşekkür ediyorum İzzet, değerli yorumların için ağzına sağlık.
0: Ben çok teşekkür ederim nazik davetin için. Umarım bir sonraki yarı yayınlarda yine görüşme fırsatımız olur. Sağ olasın.
1: Teşekkürler. İzzet Özcan. İzzet Özcan bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ortaya karışığı noktalıyoruz.
2: Gökçen'in çağrı Saraç'ta ortaya karışık sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: İbrahim Yavuz'la birebir başlıyor.
7: Dostlar, herkese merhaba. Birebir başladı. İbrahim Yavuz'la beraber olacağız. Saatler 14'ü gösterene dek. Umarım siz de o saate kadar bizimle beraber olursunuz. 0212 273 10 WhatsApp attığımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. İbrahim

0: söylüyorum ki yani o dönemin tecrübe birinci liginden bahsediyorum yani. Şimdi Süper Lig'in bir altından bahsediyorum. Şimdiki gibi değil. Yani Süper Lig vardı, ikincilik vardı, üçüncülük vardı o dönemin. Ya bahsettim 96-97 seneleri. Antrenman sonraları bize çay, simit, kaşar bildirdi.
1: Mal Ligi süper amatör falan değil. Bir Mal Ligi ya.
0: Dedik ya. Yani,
1: Süper Lig'in bir altı.
0: Şampiyon olsak Süper Lig'e çıkıyoruz ya. Rakiplerimiz Kayseri Spor, Konya Spor. Yani o dönem için söylüyorum yani. Antrenman bitiyor. Çay, kaşar peyniri ve simit. Ben de birkaç gündür
1: her yaptığı şeyi okuyor.
0: Yani, fiziksel anlamda başarısız olmak için ancak bir takımın içine dinamiti böyle koyarsaydı. Biz de uğraşmışlar, ellerinden geleni yapmışlar aslında. Yani, çok uzun zamandır benim de aklımdaydı. Ben de buraya gelirken böyle bir geçmişe nostalji yapayım dedim. Sizinle
1: dinleyenlerle paylaşmak istedim.

0: şunu dedi hatta, onu da açayım. Fatih Hoca'ya hedef göstermesine çok şaşırdım. Hoca tam tersi milli takımı olan desteğini dile getirdi. Bir şey olursa da bittikten sonra insanlar bunu gelir konuşur dedi. Bu da futbolun içinde olan bir şey. Neden böyle bir tepki verdi Hacı Osman'ın, bu anlamakta zorlandım dedi.
1: Ya aslında şeyden başlayalım istersen, Hacı Osman'ından başlayalım. Yani turnuvaya katıldığımızda geçmişle ilgili aslında hiç söylememesi gereken şeyler söyledi.

0: en karakterli milli takımında.
1: Şimdi yani dili bu kadar işte. Dili bu kadar yanlış kullanan, duygularını bu kadar kontrol altına alamayan birinden ki en son hatırla seninle burada gazeteden bir önceki röportajıyla ilgili bayağı bir sohbet etmiştik değil mi? Neredeyse tamamı problemli bir açıklamalar vardı. Bir tane doğru bulduğum açıklaması şuydu. Yani eğitim konusunda bizim antrenör eğitmemiz gerektiği konusunda bence doğru söylüyorum. Dışında tamamı problemliydi ki o da şuradan anlaşılıyor. Şöyle bir ifade kullandım. Ben kalbiyle dili bir olan bir insanım. Yani aklımda ne geçiyorsa öyle konuşuyorum. Benim de şöyle bir yorum yapmıştık yani senle. Yani orası ya da sizin pozisyonunuzda olan bizim için de geçerli. Biz öyle kalbiyle dili bir olan insanlar olmamalıyız değil mi? Yani aklımızdan geçeni böyle bir süzgeçten geçirip zihninden yani bunu söylerken birilerine zarar verebilir miyiz ya da bulunduğumuz pozisyon değil mi? Yani olmasın bir sürü insan bizi dinle. Böyle aklıyla kalbi dili bir olunca olmuyor işte ortaya. Böyle şeyler çıkıyor. Çünkü yani düşünce sağlıksız olunca karşı tarafın anlattığını da çok sağlıklı bir şekilde anlamazsın. Ama bu tek başına Hacı Osmanoğlu sorunu değil. Hemen şeye gidelim, oradan daha anlaşılabilir bu durum. Yani birbirlerine aslında temas edip birbirlerine ne kadar anlamda zarar verdiklerini de anlatıyor. Federasyon başkanının açıklaması bu. Karakterden girdi. Yani bu grubu sanki başarısız olmayı bekleyen bir kalabalık varmış gibi anlatmaya çalıştı. Hemen gel İsmail Yüksel. Avustralya'nın basın toplantısında Avustralya'nın futbolcu 26 futbolcuları Dünya Kupası deneyimi, bizim deneyimimiz var. O konuda biz daha muhtemeliyiz. Ama Türkler gururlu ve tutkulu yaşarlar bu durumu gibi bir şey söyledi. Yani basın toplantısının tamamında hiçbir problem yoktu yani. Ama onu dinlediğini yanlış yorumlayan bir oyuncu görecekler bizim kim olduğumuzu. Dünya görecek, herkes görecek gibi bir ifade kullandı. Şimdi dinlediğini anlayamayan, duygularını kontrol edemeyen oyuncusundan başkanına bir şey var değil mi? Bir kalabalık var. Şimdi bu da bugüne özel bir durum değil. Yani şimdi Fatih Hoca görevdeyken, yani teknik direktörken, burada yorumcular yorum yaparken benzer şeyleri de o da tepki gösteriyor değil mi yani? Şimdi aslında geçmişten gelen asla değiştiremeyeceğim bir hadise olduğunu düşünüyorum. Yani Fatih Hoca'nın ne söylediğinden bağımsız. Okan Hoca niye buna hemen sahiplendi? Çünkü Okan Hoca'nın da zaten federasyonla ilgili bir sorunu var ya. O da Galatasaray üzerinden yorumluyor. Bir kalabalığı arkasını almaya çalışıyor. Niye? Şu an Galatasaray'ın derdi ya da diğerlerin derdi. 10+4 değil mi? Hazır böyle bir zeminle var. Fatih Hoca'nın da arkasında olalım ki. Çünkü ben ne Fatih Hoca'nın söylediği ne de federasyon başkanının söylediğini çok ilgilendiklerini düşünmüyorum. Burada herkes bize ne çıkar bu işten? Yarın bunu nasıl kendilerimize çeviririz? Onun da anlamıdır. Yoksa yani ne Hacı Osmanoğlu ne Fatih Hoca'nın eksik bir şey varsa kimse kimseye o anlamda ayırmadan yorum yapması gerekiyor. Ama biz sadece ona özel bir durum değil ki Cihan. Biz bir konuda yorum yaparken önce yorum yaptığımız duruma bakıyoruz. Var mı bizim onunla kişisel bir çıkarımız, menfaatimiz? Varsa ona göre yorum yapıyoruz. Bir sürü mesela ben yorum dinliyorum yorumculardan. Yani bir ay önce aynı pozisyonda olan birini aynı durumdan dolayı yerden yere vuran oyuncu bu tarafta aynı durumu bir sonraki pozisyonda tanıdığı bir oyuncu için ve anlamaya çalışalım böyle bir şey değil. Şimdi bu düşünceye sahip bir kalabalıktan normal bir tartışmanın çıkması yani.
0: Evet, yani özür dilediğimiz sürüyor. Peki yani haklı haksız mı arayalım burada?
1: Dili düzelteceğim. Abi sen ona demeyeceksin tarihinin karakterli grubu falan, tamam mı? Sen de ne olursa olsun yani geçmişte yani bu ülkeye çok önemli başarılar kazandırmış bir teknik direktör olarak ne olursa olsun turnuva bitsin hesap sorarız gibi bir ifade kullanmayacaksın. Bu kadar basit yani.
0: Peki şu prim olayını ne dersin İbrahim abi? Sen de futbolcunun
1: ben mevzuyu biliyorum.
0: Yani şöyle milli takımın yapmasına katılmadan 15 milyon bir prim dağıtılmış ve bu peşin ödenmiş. Mesela şimdi ustalar kızmasınlar da mesela evde bir iş yaptırınca o ustaya parayı peşin verince biraz oyalanır böyle. O işi yapar. Anladın mı? Ama mesela parayı vermeyince iş bitince verirsen daha hızlı biter. Genelde öyledir tabii. İşini layıkıyla yapanları bir kenara koyuyorum. Şimdi oyuncular bu parayı aldığı için mi biraz böyle

direkt konuştuk. Hatta şöyle söyleyeyim, genel anlatayım. Hatta ben Fransız futbolda biraz önden de bahsettim. Yani şöyle bahsettim. Şimdi primin tamamı ödenmiyor. Eksik ödeniyor prim.

0: ödemiyor prim. Personel ödemiyor. Malzemeci, masör, fizyoterapist.
1: Onlar
0: savunucular alıyor. Hı. Futbolcular da diyor ki o malzemeci masöre, tamam biz içeride kendi payımızdan size bir para çıkartacağız. Ama yine de o para onların hak ettiği para değil. Yani şimdi prim hadisesi burada öyle ya. Yani dışarıya yansıtıldığı gibi değil. Net yani orada.

futbol yapman gereken insanlar orada emekçiler yani. Mesul malzemecisi, fizyoterapisti. Futbolcunun ki bir şekilde anladım. Ki bence futbolcunun alması da çok anormal bir durum da. Ya almasın da pardon düzelteyim. Yani bundan sonuçta sponsorluklarla dönen paralar. Alması demin ama paranın bu kadar konuşulması. Mesela Boston'a gitti Dünya Kupası'na değil mi? Bir önceki Dünya Kupası'na da gitti. Merak ettim. Aradım orada eşim dostum var. Prim nedir dedim yani. Primin P'si konuşulmadı burada diyor yani. Hani ülkeyi orada temsil etmekten daha önemli, daha değerli bir şey olabilir mi? İşin hem duygusal tarafı, manevi tarafı, bir de işin diğer oyuncu tarafından yani Dünya Kupası'ndaki performans seni alır, başka seviyeleri de götürür. Kolay yardımcı olur senin kariyerinle alakalı hızlı bir başarı göstermen için. Böyle bir durum varken senin bunları hiç konuşmaman lazım ama aynı konu, bak yine aynı insandan geliyor mevzuya. Hani karakter diye anlatan, benim dilimle kalbim bir diyen, işte o prim vaat ediyoruz, ev veriyoruz, araba veriyoruz. Gerek yok, gerek yok. Oyuncuları da hedef gösteriyorsunuz böyle. Sanki oyuncu prim almadan oynamıyormuş gibi. Şimdi o duruma oyuncuları sen atıyorsun aslında, sen sokuyorsun. Gerek yok, girmeyin lan bu prime. Neyse verin hakları, sponsorluklardan gelen neyse. Ama ayırmayın malzemeciye, mesela niye vermiyorsunuz? Niye onlara oynayın?

0: değişmiyor. Hep aynı problemler. Aslında Mükemmel'in sorunu da anlatılıyor ya, mesela eski Kemal Sunal filmlerine gidiyorsun 1978 konu bugünkü Türkiye'ye gibi düşün yani. Şimdi ama bence sorun şu, kimse düzeltme derdini değil yani. Hani mesela sen biraz önce dedin ya, ustaya paranın tamamını verdiğinde çalışmıyor. Şimdi bir tane usta da şöyle bir şey yapmıyor maalesef yani. Aldım parayı ve ben bu şeyi kıracağım yani. Biz toplum olarak böyle insanlar değiliz. Ben başlangıcı yapacağım kendi adımı. Yani, ama iyilik de bulaşıcıdır muhabbeti var yani. Ya yapanlar vardır da işte görmüyoruz ya. Önceki azınlık.
1: Tabii.
0: Yani ne zaman bunlar çoğalacak, o zaman bu konu ortadan kalkacak yani.
1: Aynı taksici abilerimizin, kardeşlerimizin. Onlarda da mesela şu kelimeler var ya. İyi olanları çoğaldığı zaman
0: alacaksın abi ya. Şimdi sen azınlık olduğunda bir kıymeti kalmıyor yani. Belirleyici olmuyorsun ya da. Şimdi federasyon başkanı içinde, eski teknik direktörler içinde. Şimdi burada Fatih Hoca da masum değil, Şenol Güneş de masum değil, Sayın Başkan da masum değil.
1: Şenol Güneş'e teşekkür etti federasyon başkanı. Burada
0: bugün için demiyorum Şenol Hoca. Genel olarak bahsediyorum yani. Hani hiçbiri bu konuda masum değil. Şimdi Şenol Hoca, Fatih Hoca ya da işte Mustafa Hoca, organizasyonun en tepesinde ben çok tekrar yapan insanlar, değil mi? Bir şey yapmak zorundaydınız. Siz mesela Derbel'le şeyle nedir o? Derbel'le beraber Piontek'le bir ekolün devamını sürdürdünüz, değil mi? Mesela işte Mustafa Denizli, Derbel, Piontek, Fatih Terim, değil mi? Bunlar bir ekol bıraktılar. Bırakamadınız siz mesela. Fatih Terim olarak bir tane yardımcım yok. Senin sistemini getirecek biri yok. Mustafa Denizli olarak yok. Şenol Güneş olarak yok. Siz birilerini en azından sistemin, değil mi, devam etmesi açısından birileri sizin yanınızda bir aşamaya gelmesi lazımdı. Şey mi diyeceğiz yani? Tamamı Fatih Hoca'nın yardımcıları ya da diğerlerinin yardımcıları mı eksikti? Ersun Yanal neyle anlatacağız yani? Mesut Bakkal geldi, rahmetli Tevfikler geldi, Kemal Özdeş geldi, Özcan Bizzati geldi. Bak hep bahsettiklerim Süper Lig'de çalıştılar. Niye bununla ilgili kimse kendinde bir eksiklik aramıyor? Niye mesela Fatih Hoca şöyle bir şey demiyor? Ya bu kadar zamandır nasıl benim ekibimden bir tane adam çıkıp Süper Lig'de benim oynattığım oyun ya da benim ekonomi sürdürülebilir hale getirmedi? Hala biz Fatih Hoca gelsin, takıma Fatih Hoca gelsin, Galatasaray'a diyoruz. Aynı şey Mustafa Denizli için, Şenol Güneş için de geçerli. Öyle olması gerekmiyor mu?
1: Biraz evlat mı arıyoruz mesela? Şampiyon olan kadın milli voleybol takımımıza böyle 100 gram altın falan vermiş miyizdir? Vermiş midir ya? Biraz evlat ayrımı yapıyoruz.
0: Ya şey yok şimdi orada sponsor ya şimdi tabii ya, sponsorluklar şimdi oraya yatırım yapan şeye yapmıyor aynı yatırım, aynı parayı vermiyor. Şimdi burada futbola sponsorluklardan ciddi bir şey var. Hakan Safi yapmadı mı? Yani Hakan Safi şey için mi yapıyor? Bir takım futbolcuların para ihtiyacı olduğu için mi o gün çıkardı parayı verdi? O gün parayı verdiği için büyük bir kalabalık.

0: günlük halka misafir biraz daha fazla yüksek sesle tanıdı. Oraya bile gelince çok tanımıyorlar. Hem bile gelince tanımıyor. O yüzden buralara geliyorlar daha çok. Yani en hızlı da kendini oradan tanıtırsın değil mi? Kulüp başkanlarını biz nereden biliyorduk Erdoğan'sın, Fenerbahçe, Beşiktaş başkanı olması? Şimdi onlar da kendi ticaretleri ya da kendi isimleriyle alakalı. Oradan devam ettirmek istiyorlar. Parayı oraya yatırıyorlar yani.
1: Evet, tabii milli takımımızda yani oyuncularda, çocuklarda Dünya Kupası'nda bu metine çıkacaklar diye bir tarz yaptılar ve ilk mağlubiyetin ardından birçok tarz değişikliğinde sen gitseydin yapamaydın bir tarz.
0: Eğer bir tarz yapıyorsam da asla vazgeçmezdim yani. Hmm.
1: Mesela geçmeyen oldu, Mert Müldür geçmedi.
0: Geçmeyeceksin çünkü geçince bu kadar kalabalığı onaylamış oluyorsun yani. Yani burada söylen neydi? Bunlar futboldan çok imajlarına kafa yordular. Demek ki bu kadar insanın söylediğine hak verdiysen, sen futbola odaklanmamışsın, imajına odaklanmışsın, burada söylenenlere hak verdiğin için eski imajına dönüyorum. Öyle şey olur mu ya? Senin yüksek sesle itiraz etmen gerekir. Gerçekten saçının örgüsünü açman gerekirse bile açmayacaktın Eren olarak. Ve de aynı şey kaptan içinde geçen, ne içinde geçerli.
1: Şey demiş olabilirler mi içerideki işte
0: orada. Ben anlamadım, kim derse desin. Sen biriniz koyun ya. Ya abi bak şimdi. Ben bak şöyle yorumladım. Arkadaşlarımızdan yorumladım. Şöyle yorumladım. Diyor ki burası Türkiye. Burada imajı yaparsın, işler kötü giderse darbe yeriz. Yok böyle bir şey ya. Yani böyle bir şey ya. Bunu 5 yaşında çocuk da söylüyor artık yani. Ama birilerinin artık bir, değil mi, ayağa kalkıp bir İtiraz etmesi gerekmiyor. Ya bunun onunla ne alakası var bunun, gerekmiyor. Bak ben de yorumlar dinledim.
1: Biz insanların bu fiziksel görüntüsüne çok kafayı takıyoruz. Mesela
0: şarkı
1: elbisesine çok
0: takmışız. Ya bizim işimiz gücümüz insanların saçı başı bilgisiyle zekasıyla
1: kimse ilgilenmiyor.
0: Ya yok ilgilenmiyor ya. Adam şimdi çok dolu eğitimli bir adam işte görüyorsun. Bir sürü de örneği var. Herif ne saçını ne ayakkabısını ne üçünce başka bir şeyle ilgileniyor. Onun için kıymetli olan bilgi, bütün enerjisini bilgiye harcıyor. Sen saate harcıyorsun. Tişörtte takım elbise harcıyorsun. O harcamıyor diye senden daha zeki olduğu için de kızıyorsun, sinirleniyorsun. Onu da oradan vurmaya çalışıyorsun yani. Bu genel ülkenin sorunu. Hani orada işte oyuncular itiraz edecek. Ya ben şöyle yorumlar dinledim, ben inanamıyorum ya. Ya arkadaş, biz Montella'nın şeye ikna olduk. Biz bütün yorumcular, hatta bazı yorumcu arkadaşlarımız şöyle paylaşımlar yaptı. Avustralya'yı şeyde Montella'dan önce iyi analiz etmişler, hatta nasıl oynamamız gerektiğini de öğretmişler. Bunu şu an alıp böyle bildik diye paylaşan insanlar var. Ya arkadaş, siz futbolcuları dinlemediniz mi? Futbolcular maçtan sonra ne oldu? Çalıştığımız yerden ilerledik dediler. Yani ne demek? Teknik direktör bize bu takımın nasıl bize yönetebileceğini anlattı. Kapanacağını anlattı. Hızlı oyuncularla problem çıkartacağını anlattı. En çok üzüldüğümüz konu bu demediler mi? Nasıl teknik direktör öngörememiş? Öngörmüş ya, dersini çalışmamış ya. Çalışmış ya adam dersini. Burada şuna itiraz edebilirsin sen teknik direktörü. Dersin ki arkadaş, şimdi bir şey denedin. Kerem'le, Barış'la, Arda'yla, değil mi? Arda çok fazla merkeze girdi. Çok fazla merkeze girince Orkun, Hakan, orası artık sıkıştı. Bir de kalabalık savunmada. Bizi eksik oynatmaya başladılar ve çok yavaş oynuyorlardı. Barış da çok fazla topu yüksek kaldırmıyordu.
1: Ve çok kanada gitti.
0: Kerem de evet, bir şey yapamadık oradan biz. Acaba oyuncu değiştirmeden sistemle içeride bir değişime gidemez miydin? Diyebilirdin teknik direktör olur. Teknik direktöre itiraz edebilirsin. Atılan şuta itiraz edebilirsin mesela. Teknik direktöre dersin ki arkadaş, 30 tane şut atmışsın. 30 şutun 12'si blok. Yani 12'si savunmaya çarpmış. Bu ne demek? O 12 tane atılmaması gereken şutu atmışsın. Yani bloğa çarptıysa, ki maçı izlediğiniz için de bunu söylüyorum. Yani tam anlamıyla şut atacağın alan ve zaman yoktu. Sen telaşla atak sonlandırmaya gittin. Orada teknik direktör olarak durduracaktın ama. Şimdi burada eleştir teknik direktörü. Ama nasıl dersin ya? Ben acayip videoları izliyorum ya. Adam maç önü videosunu paylaşmış. Avustralya kapanacak. Hızlı hücumlar bize problem çıkartacak. Bak bildik. Ya hoca da aynısını söylemiş ki. Hoca söylemiş. Hani hocanın söylemediğini nasıl yani ikna oldun? Hoca söylemi yani. Montella, herkes şuna ikna olmuş ülkede. Montella Avustralya'nın kapanacağını bilmiyordu. Hızlı oyuncularla bize problem çıkartacağını bilmiyordu. Şu yorumcu arkadaş bildi. Alkışlıyoruz. Ya olur mu öyle şey ya? Adam söylemiş zaten. Burada Montella'yı en son eleştirmen gereken yerden vurmaya çalışıyorsun. Kapalı savunma oynayacaktık. Yok uzun santrafor. Ya o da ayrı bir şey, enteresan bir durum mesela. Diyor ki oraya bir tane uzun santraforla doldur boşalt. Ya bu bak bu çağ dışı bir oyun. Bunun 1980'ler, 90'lar, 2000 başına kadar bizi eski kafalı teknik direktörler ikna etti. Sıkışınca gönder öne stoperi, doldur boşalt yap. Sonra yaptı Bursaspor, doldur boşalt, şampiyon oldu, sonra küme düştü. Çünkü o sürdürülebilir bir oyun değil. O günlük işine yarayabilir. Bu adam temel atıyor. Temel sana diyor ki ben seni diyor her Avrupa şampiyonasına götüreceğim. Her dünya kupasına götüreceğim. Sen önce onunla ilgilen. O da biliyor deniz gülüm oynayacağı zamanı. Bir plan yapıyor ya. Ya adam 18 tane maçın tekrarını gezen santraforla yapmış. 18 maç. Kaç antrenman yapar biliyor musun o tekrar? Ve sen diyorsun ki bunların hepsini bir tarafa bırak. Tek santrafor uzun santraforla oynar. Oynar mı o ya? Hayatında yapmadığı, denemediği şey denir mi ya? Sen denersin burada. Çünkü senin öyle bir derdin de yok ki. Hani o yüzden yanlış yerden eleştiriyoruz teknik direktörünü yani.
1: Mesela sen eleştirecek olsan.
0: Ben eleştirdim. Şöyle eleştirdim. Yani bir.
1: Geç oyuncu değişikliğini eleştirebilir.
0: Hiç eleştirmem değişikliği. Benim eleştirdiğim şeyi sana söyleyeyim. Bir. İlk yarı inanılmaz yavaş oynayan bir oyun vardı. Çok yavaş oynuyorlardı. Yani hele hele Guardiola oyunları herkesin hafızasında canlansın. Guardiola oyunları değil mi? Guardiola'ya karşı takımların %90'ı Barcelona, Bayern hep böyle oynuyorlar değil mi? Ceza sahasına gömülüyorlar. Mesela Guardiola 30 tane orta yapıyor mu? 80 tane şut atıyor mu? Alan yoksa, zaman yoksa yapma. Ne yapıyor? Hızlı pas, hızlı pas, hızlı pas, hızlı pas. Çünkü savunma dengesi öyle bozuyor. Ki sen 45 ile 60 arası onların dengesini bozdun. Zeki arkaya koşturduğunda, yine merkezden Kenan'la birebir adam eksilttiğinde. Yaptın sen bunları. Ama sen burada eleştirmen gereken ilk yarı heba ettin. Çok yavaş oynadın. İki, ilk yarı sen Kerem'le Barış'ın yerini değiştirebilirdin. Çünkü artık Kerem orada tamamen yani ilk yarı yoktu Kerem piyasada. Topa değmedi neredeyse. Orada bir değişime gidebilirdin Barış'la. Çünkü Barış da tamamen öyle istediğini yapamıyordu. Burada eleştir hocayı. Hatta şeyde eleştir hocayı. De ki Arda'yı bak kanat oynatıyorsun. Kanat. Arda çok fazla içeri geliyor. Bu da oyunun bir planı olabilir. Mesela şunu da istemiş olabilir. Arda'ya demiştir ki. Çünkü Arda da çok kenarda oynamayı isteyen bir oyuncu değil de içeri kalabalığa giriyor. Zeki'ye oradan bir alan açalım. İki tane bekimizi öne koşturalım. Tamam mı? Zaten aslında plan çok şey gözüküyor. İki tane beki mümkün olduğunca kapalı savunmanın. Hani nedir mesela kapalı savunmalarda? Kapalı savunmaları nasıl açarsın? Bir sürü şey var. İşte çabuk oynarsın. Bireysel anlamda oyuncu eksilterek halledebilirsin. Ekstra koşu yaparak halledebilirsin. Bir tanesi de geriden oyuncu koşarak halledebilirsin. Mesela Demarke gelecek. İki tane bekini diyor. Zeki ve Ferdi. Şimdi baktığın zaman evet iki bekide çok fazla koşturdu. Zeki'yi biraz daha belki Zeki kariyerinde hiç olmadığı kadar oğlanı kullandı. Onun da temel sebebi Arda ona alan açtı. Arda'nın da derdi merkeze topla buluşup işte bireysel anlamda şutla ya da çalımla finalle atak sonlandırıyor. Şimdi bunların hepsi anlaşılabilir ama şey alamadın ya Arda'dan da oyunlarında. Şimdi Orkun, Arda, Hakan. Yedin orada Orkun'u. Darmadan yaptın Orkun'u kalabalığın içinde. Yok oldu gitti Orkun. Çünkü Orkun'un sahne alması gereken yerlerin tamamını Arda kullanmak istedi. Hakan da burada. İsmail'i niye burada bıraktı? Mesela stoperlerin arasında niye bıraktı? Sence mesela niye bırakmıştın İsmail'i orada?
1: El süreli mi?
0: Tamamen derdi şuydu. Analiziydi aslında. Bu adamlar hızlı iki tane adamın. Kapanacaklar ve uzun toplarla işte bu futbolcuların çalıştığımız yerden gol yedikten hadisesi. İsmail'in çabukluğundan Meri ve Abdülkerim'in ortasını bırakma sebebi oydu. İsmail'in çabukluğundan faydalanmak istedi. Golde de aslında İsmail oradaydı. Bu hatada İsmail'in duruş pozisyonu. Meri ve İsmail'in duruş pozisyonu. Adam anlatmış onu. Demiş ki arkadaş bak ben seni buraya bırakıyorum. Bunlar yakaladıklar uzun vuracaklar. Sen çabuk bir oyuncusun. Bunların önünde Meri ile Abdülkerim ile bunların burada uzun topla alakalı problemlerini ortadan kaldır. Ya plan buydu. Ya plan olmadı. İkinci araya gidelim. 45 ile yani su molasına kadarki zamanı bir hatırlıyorum. Ben hatta şey dedim. Tamam artık yani. Ben yürümeye başladılar. Çünkü Zeki savunmanın arkasına koştu hatırla. Vurdu kaleci çıkardı. O ara bir şey olmaya başladı. Bir ortalık karışmaya başladı onlar adına. Çünkü dengeleri bozulmaya başladı. O ara su molası dedi. Yani bu su molası. Bunlara yaradı ya. Hani basketbolda vardır ya hani mola oluyor değil mi koçlar yani? Tam anlamıyla hani de ki bana Dünya Kupası'nın su molası kime yaradığıyla ilgili biz bir numara Avustralya. Bak bir numara. Yani o kadar zamanında imdatlarını içti ki o su molası. Hemen ritmi ister istemez düştü ve gol yedik uzaktan hemen anında. Ondan sonraki süreci eleştir. De ki arkadaş yani maçın 90 dakikanın 15 dakikasını konuşuyoruz. Geriye gelen 75 dakika

0: eksik onun. Bunları eleştir tabii ki.
1: E, iki tane altı numarayla oynamamız
0: temel sebebi bu. Yani oynama sebebi şöyle düşün. Yani geri dörtlü ya. Sen geri dörtlü bak. Ferdi, Abdülkerim, Merih, Zeki değil mi? Önlerinde İsmail, Hakan, Orkun. Değil mi? Dizilişi, orta saha ve savunma dizilişi. Onun planı şuydu. Kapanacaklar bize, iki tane hızlı oyuncularıyla bize arıza çıkartacaklar. Ben savunmanın merkezini mi İsmail'in çabukluğundan ve enerjisinden faydalanarak onu stoperlerin arasında bırakacağım. Yani yakaladıkları uzun toplarla o iki tane hızlı oyuncuyu İsmail'le, Meri'yle de Abdülkerim'le ikili sıkıştırmayla ortadan kaldıracağım. Yani aslında senin orta sahada iki önlü böyle dediğin hadisenin tamamı aslında plana göre İsmail'in enerjisiydi. Çünkü Hakan'a da Orkun'a da önünde bir özgürlük vardı. Değil mi? Becerisinden faydalandı. Anlaşılabilir bir durum mu? Bence anlaşılır. Niye? Orkun bireysel anlamda önce eksiltir. Şut atar. Aynı şekilde Hakan adam eksiltir, şut atar. Oradaki bence en problemli durum, hocanın analizindeki problem, Arda'yı da o işin içine soktu. Şimdi Arda da oraya girince bir kere Orkun'u yok ettin. Orkun topla buluşacak alanı zamanı vermedin ona.
1: Mesela önceki karşılaşmalara bakıyordum, işte bu grup aşamasındaki playofflardaki vesaire. Genelde Orkun'u yedek bırakıyordu mantığı, yani Hakan İsmail yönelip Arda'yı on numaraya atıyordu. Barış Kenan, Kerem yapıyordu. Yani bu planın dışında neden çıktığı sorun.
0: Ben sebebi yani Kenan'ın olmaması.
1: Ama ikinci yarı oynayabilecek kapasitesinin olduğunu gördük.
0: Ama
1: zorlamak mı istemedi?
0: Sıkıştı, yok sıkıştı, mecbur kaldı ya. O elinde olsa elinde olsa hiç oynatmayacaktı Kenan'ı. Risk aldı aslında. Risk aldı, yoksa Kenan'ı hiç oynatmazdı. İhtiyacımız olmasa Kenan bu maçta hiç oynamazdı. Yani o senin Orkun'la oynama düzeninin temel sebebi Kenan'ın oynaması. Kenan olmuş olsaydı ya Orkun'la oynamayacaktı. Yine bahsettiğin sistemle devam edecekti. Yüksek ihtimalle Avusturya maçı da o sistemle olacak yani.
1: Evet, İbrahim Özge birlikte bir süreye gelen mesajlar var. Bir 10 dakika sonra hepsini toplu okuyacağım arkadaşlar. Peki Fatih Hoca'nın

0: hata yaptım.
1: Hiç kabul etmem mesela.
0: Bu sonucu mu yapıyorsun?
1: Aşırı özgüven işini kabul etmem. Asla kabul etmem. Bu özgüvenle, özgüven eksikliğiyle falan bir alakası olan bir durum değil ki.
0: Fazla tam emin değil. Herhalde ya, dedi. Herhalde.
1: Karı geldiğinden dedi. Ya özgüven işini biraz karıştırıyoruz. O başka bir hadise yani. Özgüven olayı biraz farklı bir hadise. Onu karıştırıyoruz yani biz. Şimdi Fatih Hoca'nın röportajında şöyle bir ifadesi var. Daha fazla şut atmamız lazım. Ben kabul etmiyorum mesela. Katılmıyorum. Daha fazla şut. Tam tersi. Daha az şut atmamız lazımdı. Çünkü bak 30 şutun 12'si blok. Çarpmış savunma. Ya ne demek? Bunca şut atılacak zaman alan yoktu ve sen vurdun. Vurmaman gerekiyordu. O yüzden ona katılmıyorum. Çünkü daha az şut atması gerekirdi oyuncuların. Evet, hızlı oyun zaten bu en temel şeydir. Kapanan takımlara karşı sabır ve çabuk oyun. Başka türlü açma şansın yok. Hadi gelelim şeye, değişiklikler üzerinde biraz konuşalım. Barış'ın çıkması, Kenan'ın girmesi bence anlaşılabilir bir durum. Kerem de çıkabilirdi, Barış da oraya gidebilirdi. Ona da bir itirazım yok. Yani sonuçta hoca da bir tercih yapıyor. Farklı bir şey yapsaydı, yani Barış'ı forvete alıp Kerem'i çıkarsaydı benzer yorumu şöyle diyeceklerdi. Bu Barış'ın gol yok forvette, niye oraya aldı diyeceklerdi. Bir tercih yapmak zorunda, anlaşılabilir bir durum. Yunus'un oyuna girmesi son derece anlaşılabilir bir durum. Çünkü orada artık Orkun'dan hiçbir şekilde bir verim alamıyor. Arda'yı merkeze getirdi. Yunus oraya getirmesinin temel sebebi şuydu. Hocanın, Fatih Hoca'nın söylediği var ya, çabuk oyun. Yani kapanan savunmalara karşı çabuk oyun. Artı bir de bireysel beceri. Yani adam eksikliği. Yunus'un en belirgin özelliğidir değil mi? Yani kapalı savunmalarda özellikle rakibin üstüne gidip onu ataya zorlanır. Penaltı yaptırabilir, eksiltir, savunma dengesi.
0: Hareket verdikçe de girince.
1: Hareketten, çünkü tam olarak öyle bir oyuna da ihtiyaç var. Bir sorun yoktu. Salih ve Mert herkes itiraz ediyor. Şöyle itiraz ediyor. Şimdi bizde yine aynı şey. Gerideysen gönderebildiğin kadar şey gönderin. Uzun gönder. Ama benim bugüne kadar deneyimlerim, izlediklerim, yani sonuçta ben bu yorumu yaparken benim düşüncem evet, ama oturup da dünyada bu işi en iyi organize şekilde yapan takımları da izliyorum değil mi? Teknik direktörleri izliyorum. Mesela ben hiç Guardiola'dan şöyle bir oyun ya da Klopp'tan görmedim. Geriye düştük, sıkıştık.

0: yapmıyorlar. Çünkü o senin dediğin en fazla bir maçta işine yarayabilir. Ama onlar bu maça talip olmuyorlar ya. Bütününe talip oluyorlar organizasyonun. Evet, bu organizasyon tekrar sana bu maçı kaybettirebilir ama bundan sonra iki maçı da kazandırabilir. Onun inancı o. Bugüne kadar ki teknik direktörlük deneyimi, futbolculuk deneyimi onu göstermiş onu. Nasıl oluyor da sen şey diyorsun adamı, yani bugüne kadar ki bütün deneyimlerinden vazgeç. Bir de mesela yine itiraz ettiğim konulardan biri, ya milli takım Montella ile Avrupa Şampiyonası'na gitmedi mi? Hollanda maçına kadar gayet, Hollanda maçı da bu işin içinde gayet iyi oynayamadı mı?
1: A ligine çıkmadı.
0: Milli takım A ligine çıkmadı mı? Milli takım Dünya Kupası'na gelmedi mi? Mesela biz bugüne kadar birçok şeyi başarmış bir teknik direktör davranışını yok sayıyoruz ve elimizdeki tek argüman ne biliyor musun? Santroforsuz oyun. Ya adam kibar, adam kibar. Bak kibar diye okumuş adam, kibar adam. Başka bir şey söylerdi de.
1: Japon bir şey.
0: Adam kibar adam. Adam diyor ki normalde adamın sınırlaması lazım. Değil mi? O soruyu soran gazeteciye demesi lazım. Adam sen ne diyorsun demesi lazım. Ben İtalyanım demesi lazım. Sen 85 milyon nüfusta, şu kadar gencin olduğu nüfusta bana bir tane santrafor yetiştirememişsin. Sen git kendi altyapını değiştir, geliştir. Bu benim sorunum değil, bu senin sorunun. Bak sen bugün santrafor diye ortalığı yıkıyor ama onu da sen göndermedin ha. O da yine başka futbol ülkesinden aldı eğitim kültürünü. Sen rahatsız olmuyor musun? Almanya'nın her Dünya Kupası'na, her Avrupa Şampiyonası'na katılıp bir de onun üzerine bize sürekli oyuncu göndermesini, Hakan Çalhanoğlu'nu, Ferdi'leri, neyse Hollanda'sı da almış. Sen bunlara rahatsız olmuyor musun? Ülke futbolu olarak, ülke antrenörü olarak, eğiticisi olarak. Ben antrenörken de yapsam mesela bir rahatsız olurum bu durumdan. Ya niye biz Almanya'dan çocukları getiriyoruz buraya? Biz niye yetiştiremiyoruz? Almanya hem yetiştiriyor hem yarıştırıyor. Aldığını alıyor, alamadığında sana gönderiyor. Sen yarışıyorsun. Sonra diyor ki mesela Almanya'ya, biz Almanya'ya

0: Aslında bunu yedin yani sen. Alman çünkü yetiştiriyor, eğitiyor, veriyor. Sen kendi eğitim sisteminde bir çocuğun gol atmasına seviniyorsun. En fazla o gün işin yarar. Sonra yok.
1: Bir de hani Avustralya tarafından baksak mesela bizim gruplar belli olduktan sonra ben işte bütün takımların işte Paraguay'ın, Avustralya'nın, Amerika'nın maçlarını izledim. Avustralya gerçekten de bu Dünya Kupası'na gelme aşamasında en iyi defans yapan takımlardan bir tanesi. Ama maçlarını izlerken ya bu kadar boş olan bırakıyorlar. Şimdi milli takım bu işi halleder dedim ama bizim maçta o boş olanları bırakmadılar. Yani onlar da dersine iyi çalışmış.
0: Tabii şimdi
1: her zaman bizim de açmamız lazım ama hiç boş olan bırakmadılar. Çok nadir.
0: Bizim zaten en büyük sorunlarımızdan biri ya, bir de karşıyı da yok sanıyorum. Sanki karşıda takım yok. Teknik direktör yok. Ya orada da bir emek var ya, bir analiz var ya, o da oturmuş seni analiz etmiş. Senin en çok problem yaşayacağın hadiseleri bulmuş. Senin merkezdeki iki stoperin ağırlığını bulmuş. Öndeki hızlı oyuncuları ancak böyle kullanırım demiş. Kapalı savunmayla bunlara problem çıkartabilirim demiş. Bunlar duygularına yönelik, hani diyor ya, tutkularıyla duygularıyla yaşayan ülke. Ama bak, tutkuyla duyguyla yaşayınca atmaman gereken 12 tane şut atmışsın. Onu niye yok sayıyorsun? Analiz etmiş ya adam senin yani. Bir de mesela bu durumdan çok enteresan. Hafife aldık diyor. Ya biz kimseye hafife alacak durumda değiliz. Yani 3 sene sonra ilk defa ödüyoruz. Yani biz her dünya kupasında, her Avrupa şampiyonasında derece yapan bir ülke değiliz ki, futbol ülkesi değiliz ki. Ya bizim sorunumuz da biliyor musun? Biz en çok parayı harcıyoruz ya. O dünyanın önemli oyuncularını çok paraya getiriyoruz ya. Çok paraya getirdiğimiz için dünyanın en önemli futbol ülkelerinden biri olduğumuz zamanında. Değiliz ya. Bizim paramız var, getiriyoruz. O kadar. Biz eğitemiyoruz kimseyi. Fransız eğitiyor, Alman eğitiyor. Eğittiği için onlar sürekli organizasyonla. O yüzden senin durumunu falan küçümseme şansın yok yani. Çünkü sen eğitici değilsin yani. Eğitici bir ülke değilsin. Sürekli oralara giden bir ülke değilsin ya.
1: Evet tabii, şu ana kadar da bakıyorsun. Dünya Kupası'nda 18 maç oynamış. Gol atanılan ve puan alanılan 3 ülkeden biriyiz. Güney Afrika, Haiti ve biz. Haiti bir gol yemiş. Bizden başka 2 gol yemiş. Hiç gol atanılan. Bir de Güney Afrika var. Onlar da maçı 9 kişiyle tamamlamışlar. Yani maç 11 kişi bitirip de 2 gol. Atanan 2 gol.
0: Olabilir yani, şimdi bu istatistikler yani,
1: yok veri olsun diye paylaşıyor.
0: Anlıyorum ben. Ya bu istatistikler, ya bu istatistikten okumaya çalışanlar da var mesela. Yani bakıyorum oradan okumaya
1: çalışıyor. Maç üzerinden çok var ya.
0: Yani işte, oku oku, önemli değil, istatistikten oku da 16 maçın istatistiğini olacak. Orada da en az gol yemiş değilsin. Mesela santraforsuz oyun diyorsun. Gir bak milli takımın oynadığı maçta. Milli takım hiç gol atmayla ilgili bir sorun yaşamamış ki bugüne kadar ya. Niye sen yani bütün sorun sanki santraformuş gibi anlatıyorsun ya? Ya bizim temel sorunumuz şu canım. Kimse anlamaya çalışmıyor. Mesela geçen bir yazı okudum. Çok hoşuma gitti. Diyor ki işte hani eleştiriyle alakalı, aynı fikirde olmamayla alakalı bir konudan bahsediyor. Yani ben de aynı fikirde olmayabilirsin diyorum ama anlamaya çalış diyor yani. Ya bizim temel sorunumuz karşımızdakini anlamaya da çalışmıyoruz yani. Yani kendi fikrimizi, düşüncemizi dayatmaya çalışıyoruz yani. Benim gibi düşün, benim gibi davran. Ya sen öyle davran, düşün de dinle ama karşındakini yani. Ya katılma sonra, ona bir şey demiyorum. Ama siz mentaliteyi dinlemediniz, oyuncuları dinlemediniz bile. Sizin hemen cebinizde bir şey varmış, arka cebinizde. Kötü giderse imaj diyeceğiz, kötü giderse santrafor diyeceğiz. Hemen o kartı çıkardınız. Yani mütezat dedi, ben duydum ya. Öyle dedi, kazanınca oluyoruz dedi, şimdi dedi. sen hazırmışsın zaten hocam yani eleştirmeye.
1: Ya çok şey yani, eleştiriler de vardı yani. Biraz böyle haddini aşın eleştiriler de vardı.
0: Yani bak eleştiri, teknik olarak eleştiriler hiçbir şey demiyorum. Oyunun hızlı oynanması konusunda, Arda'nın sağ kanatta oynanması konusunda, kadro planlaması konusunda, mesela Samet Akaydın'dır, Merit'in, ben anlamam. Gelecek inşa ediyorsan bunları, Çağlar'la gelecek inşa etme de, %100 aktarım. Ahmet Çen'i dışarı atma, Yusuf'u dışarı atma, bunlarla gelecek inşa et. İtiraz edebilirsin ya, anlaşılabilir. Ama şimdi şu maçta dersini çalışmamış demek çok ayıp oluyor. Bak bana bir tane Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin fizik bölümü mezunu bir yönetmemişti. Bildiğim sahibi, abi bak, bir arkadaş, bak Cem, yazıya bakar mısın benim etiketlere bak. Ama şahane de bir yazı. Ama
1: uzun uzun bir analizi.
0: Uzun bir, ama yani
1: okudum sanırım bence.
0: Nasıl okudum bir yerde, çok kızıyor bana, öfkeli yani, anladın mı? Benim Montella'yla bir hesabım, kitabım yazıyor.

0: ya sen diyor onu diyor işte diyor anlamıyorsun. Bir de hani hocam sen diyor hani akıllı bir arkadaş şöyle söyleyeyim. Hani eğitimi falan gayet iyi de hani bana birileri diyor ki bak şu mikrofonu yanına bize diyorlar ki bak çarşamba günü 17-22 arası program yapın. Beraber oturuyoruz fikir alışverişi yapıyor. Ben kimseye bir şey dayatmaya falan da çalışmıyorum. Yani. Ne alakası soru soruya cevap veriyorum ben. Yani televizyona çıkınca da öyle ben diyorum. Ne ne demek yani hani sanki ben böyle hani benim düşündüğüm doğru en çok ben biliyorum. Ne alakası var? Tam tersi hiçbir şey bilmediğimizden bahsediyoruz. Yani.
1: Evet yani yüzde birliktelimiz sürüyor. 0212 273 10'una gelen mesajlar var abi. Saat başına kadar biraz dinleyenlerimize kulak verelim istersen. Herkes stoperlerimiz ağır diyor. Futbol hatalar oluyor. Şampiyonlar Ligi kalitesi olan Abdülkerim'i kötülemekten vazgeçelim demiş.
0: Şimdi futbol hatalar

onun içerisinde hata var. Yani hata hataları oyunu olarak futbol anlatılmaz. Futbolun içinde hatalar vardır yani. Ama sen futbolu hatalar oyunu olarak anlatıyorsun. Mertemel de benzer durumu anlattı. Hatta önce yine trafikten örnek veriyor. Şimdi doğru ifade edeyim. Diyor ki trafik diyor insanların öldüğü yer değildir diyor. Ama trafikte insanlar ölür diyor. Şimdi öyle mi diyeceğiz mesela? Kaza oluyor ya insanlar. Trafik insanların öldüğü yer mi diyor? Öyle mi anlatılıyor? Futbol da öyledir ya.

0: çalıştım. Bizim önce zilerine 5 yıl bakıyorsun, Arjantin'e bakıyorsun, aynı yeri talep ediyorsun yani.
1: Aynen, onun kolunu yani pasörlük, bitirici varmış. Adamda her şey var bu yaşta.
2: Ama bir kırmızı yemesi gerekiyordu. Ben Messi

0: bir şey oldu zaten.
1: Olur. Yukondus nasıl olmalı? Verebilir mi yani?
0: Hemen işte aynı çıkardın Orkun'u, Kenan'ı kenara koydun. Tamam, aynı kadro.
1: Ardı
0: merkeze getirdin. Aynı kadro.
1: Kenan attın bir taraf kanadı, diğer kanadı.
0: Kenan'ın barışı. Kenan'ın değişebilir. Hiç sorun değil yani. Bu sistem

0: hesaplanması gibi. Johan Cruyff'un çok sevdiğim bir sözü var demiş. Ben para döneminde bunun gol attığını görmedim. Ayrıca bu çocuklar sezon içinde 60-70 maç oynuyorlarmış. Yorgunlarmış. Fizikleri buna müsaade etmiyormuş. Brezilya futbolcular da oynuyor. İngiliz futbolcular da oynuyor. Diğer 2002 de oynuyor. Bu 60-70 maç oynuyor da fizikleri yetmiyor. Bahanesinin de dışına bence çıkmamız gerekiyor demiş.
1: Bence aynı fikirdeyim. Zorlukları var evet, ama bu sadece bize özel bir durum değil. Yani bütün takımlar aynı sorunu yaşıyor. Yani bize özel bir durum olmadığı için bence de bunlar mesela orada şey de var. Takımın fiziksel yetersizliği de mentaleden sorun. Mentaleyle bir alakası yok yani. Yani bir milli takım teknik direktörü takımın fiziksel sorunuyla alakalı bu kadar kısa sürede bir şey yapamaz zaten. Süreleri çok kısıtlı mı? Bunlar tamamen takımlarındaki planlamayla alakalı bir durum. Niye Okan Buruk oynuyor? Bütün oyuncularımız fiziksel olarak fit durumda. Niye kendine bağlı? Haklı da. Çünkü orada yaptığı bir antrenmandır orada karşılığı olan. Milli takımla alakalı değildir yani. Değil mi? Öyle dedi Okan Buruk. Bak burada Almanya'da orada bizim bütün oyuncularımızda da oynuyorlar. Fiziksel olarak iyi durumdalar. Gol atıyorlar dedi. Çünkü sebebi o. Hadi onu çok iyi biliyor sebebinlerle alakalı oldu. Yani burada mantelin ne yapsın? Senin fiziksel yetersizliğin mantelin ne alakası var? Mantelin elinde oyuncular geldiğinde milli takım için geçerli. Bütün milli takımlar için. Tamamen odaklanması gereken şey işin teknik tarafı, taktik tarafı. Bu yükleme dediğin adı söyle, hadi ilk adı yüklüyoruz 2000'de, olmuyor mu? Bunun 4 hafta falan ne göre bir planlama yapman lazım ya?
0: Evet, konu dışı bir soru gelmiş. Kenan

yaş olmaya yeni başlayan ve ilk kez şirketle tanışacak olan genç ince bu Z jenerasyonuna da belki ulaşmayı hedeflemiş olabilirler. Almanya Füsten'den yazmış. Ne diyor?

0: söylüyorum ama bu başka bir şey demiş. Yani bu kadar çok yok saymak ne bileyim ya, bana çok enteresan geliyor. Çok uçlarda yaşıyor. Kurtlar için de geçerli. Ya böyle yere göğe sığdıramıyoruz ya böyle ayağımızın altını buluyoruz. Şimdi diyor ya hani öğrenemedik beraber şöyle yürümeyi. Ya hakikaten öyle ya. Yani
1: bizde ortası yok.
0: Çok enteresan.
1: Yani ya en yüksekteyiz ya da en dibe vuruyoruz. Yani böyle ortada yaşayamıyoruz.
0: Ya olabilir, kaybedebilir. Neden kaybettiğini analize et. Teknik olarak söyle, hiçbir sorun yok.
1: Çıkan kavgaları görmeyi
0: biliyor ya mesela. Serdar Çelikler diyor ya YouTube böyle. Ne yapmışsın ya, onun bir parçası olmuş ya artık yani. Hani bu futbol endüstrisi artık eskisi gibi değil ki yani. Her şey sahanın içinde. İşte her şey o oyunun bir parçası. Oyuncuların hazırlanması değil mi? İmajları, kıyafetleri. Hani şimdi o da sana çıkıp dese ki ya arkadaş, sen de diplomun olmadığı, ehliyetin olmadığı bir konuda yorum yapıyorsun. Sen niye yorumluyorsun? Bırak onu da o işi yapanlar yorumlasın diyemez mi sana yani? Sen teknik yorum yapıyorsun. Hangi bilgin, birikimin, deneyimin, eğitiminle teknik yorum yapıyorsun? Olur mu şimdi? O da sana dese öyle olur mu? Bırak YouTube'u biz yapalım diyor. Tamam, YouTube'u sen yap. O zaman eski futbolcular olarak, bu işin yorum kısmında olan insanlar olarak da o zaman büyük bir kalabalık da sana der ki ya bırak da teknik yorumu antrenörler, eski futbolcular, sahada deneyim olanlar yapsın. Sen yapma. Olur mu Neşe? Niye yapıyorsun o zaman sen teknik? Üçlü anlatıyorum her şeyi. Anlatıyorum maşallah.

0: eylem değil, çok enteresan bir şey oldu yani.
1: Çok enteresan bir şey okudu. Herkesin gelen işte tepkisinden bahsediyor. Diyor ki, ya arkadaş sabah ilk önünde kalktık sizin için bilmemin. Ya abi şöyle baksak daha iyi değil mi ya? Mesela ben bir fotoğraf gördüm, çok hoşuma gitti. İşte bir aile, çocuk, hepsi uyanmış, kahvaltı yapıyorlar.

0: belki de hayatları boyunca bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayacaklar yani. Böyle bir aynı ortamda değil mi? Yani baba için şahane, çocuk yani şimdi birçok ailede böyle bir durum oluştu. Ya işin bu tarafıyla niye ilgilenmiyorsun ya? Yani bir takım için kalkmışsın organizasyonu ya. Niye bu kadar fazla takılıyorsun işin? Daha erken kalktım senin yüzünden. Kalkma kardeşim şey. Kalkma ya o zaman.
1: Uyanma işte.
0: Uyanma abi, bu kadar sinirli zelinde kazanmak istiyorsan o kamerayı gitsin de beğenmeyi tutursun.
1: Sabah kaybettim.
0: Arjantin tut abi, Messi tut ya. Ben onların saati biraz daha geç, erken uyandım.
1: Sabah kaybetmek de kötüymüş. Yani bir süre sonra geçiyor
0: tabii. Yani.
1: Tüm takımlar gibi biz de böyle 4-5 tane siyah oyuncu devşiremiyor muyuz?

0: Doğruyu da yapmıştık değil mi? Doğruyu da yaptık.
1: Ya yaptık abi, yaptık yani.
0: Yapmaz mıyız?
1: Ne gerek var ya, geleceğimize burada bu kadar potansiyel genç çocuklar varken biz nasıl bunları o yarışın içine sokamıyoruz? Değiştirelim diyoruz. Niye? Çünkü seni kulüpler alıştırdılar. Osimhen gelsin, problemi çözsün.
0: Bak Tufan çok güzel bir şey yazmış. Ben de buna çok bence katılıyorum. Biz hala bu oyuncuları çocuk gözüyle bakıyoruz. Hani acaba bizim çocuklar sebebiyle mi? Onları böyle ufak biriymiş gibi lanse ettiriyoruz, eleştiriyoruz. Japonya, Yeşilburun bu turnuvaya konsantre oluyorlar. Biz niye olamıyoruz demiş. Federasyon başkanı diyor ki bir teyze geldi otele. Bu çocuklar yemek yemiyor galiba. Ben onlara tarhana çorbası yapayım demiş. Ve sayın başkan ağlamaklı olmuş. Saçma sapan hadiseler diyor. Oldu olacak, Montella'nın annesi de size pizza açayım, çaylı iyi gider

0: bir şeyden çıkıyoruz bir kere. Yani duygularla yaşama muhabbeti var ya, şu profesyonelikten çıkıyoruz zaten. Yani onun da kazanmanın, kaybetmenin de olduğunu, bunların hiçbirini kabul etmiyoruz yani. Enteresan bir durum diye düşünüyorum ama bunlar aslında evet, çocuk aslında. Yani çocuk diyor ya, çocuk bunlar ya. Yani çok küçük yaşları, şimdi düşünebiliyor musun sen 20'li 18'li yaşlarını yani. Hayata yeni başlıyorsun yani. Şimdi sen bu çocuklara bir de şöyle düşün ya. Bu dediğin senin 18-20 yaşındaki çocuk yani herkes tarafından tanınıyor ve hayatında hiç yönetmediği bir ekonomiyi yönetiyor. Şöhret olmuş yani. Her yerde sürekli, her gittiği yerde tanınan, her söylediği böyle insanlar ağzının içine bakıyor. Bu anlamda bunların eğitimi de yok. Öyle bir donanımı da yok yani futbolcuların. Yani bundan 200 sene önce otobüse binemeyen çocuklar şimdi en klas arabalara biniyor. Sen şimdi çocuktan diyorsun gayet böyle 40 yaş olduğunda bir adam davranışı göster. Nasıl bir çocuk daha ya onu? Yani senin bunu anlaman lazım. Bunu imajı anlaman lazım. Tepkilerini anlaman lazım.
1: Ya bu duygularla yaşamaya en iyi örnek o maç önünde hani şeyi gösterdi ya o futbolun. Mesela orada Jordan Boss yani onun stoper böyle çok komik gibi elini falan arkaya atmış. Yani Arda orada bağırdı ya hadi abiler bir zaman daha iyi eyvah dedim. Bir şey var.
0: Ya olabilir bu yani. Biz motive etmek için yapmışız. Bak ben genç milli takımların bütün yaş kategorilerini oynadım. Yani 87'de falan milli takımda uluslararası organizasyon her yerde oynadık yani.
1: Bir abi şart mı mesela milli takım?
0: Abi değil işte, biz öyle öğrendik ya, biz öyle öğrettik. Bu soyunma yasana çıkarken de bağıracağına bağırmazsan iyi konsantre olmadın. Artık insanlar öyle ikna ediyorlar yani. Hani en çok senin üzüldüğün muhabbeti var ya mesela. Üzüm diyor. İşte kaybettikten sonra yalandan da olsun üzüldüğünü görsünler, dışarıya bu imajı ver diyor sana. Ya seni aslında tırnak içinde sahtekarlığa itiyor yani. Yani niye çocuk üzülsün? Yani evet tabii ki üzülür ama devam ediyor ya hayat yani. Şimdi o da eğitimin bir parçası, her gün bir şey öğreniyor ya. Ne olacak? Yani biz burada 0 puan çeksek bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olursak sayılmayacak mı yani? Buradaki 0 puan ne olacak ya? Ya da tam tersi, bir önceki Dünya Kupası'nda bahsettiğiniz en zirve oyunu yakalamadın milli takım. Sonuç en yakın tarihte Avrupa Şampiyonası'na giremedin. Yani hepsi değerli. Niye böyle sürekli bir şeyle kendi evladınla kavga halindesin? Sürekli onlarla ilgili bir... Hani saçlarından, arabalarından sürekli onlara bir şeysin ya, öfkelisin yani onlara karşı. Bir şey bekliyorsun. Hani şeyden örnek vermiştim geçen. Hani LGS muhabbeti de öyle. Şimdi bakıyorum mesela başarısız olan aileler hemen çocuklarını şeyden vuruyorlar. Saçına, kıyafetine, yok kafede gezdi, yok kız arkadaşıyla gezdi, o dersine çalışmadı. Hemen saldırıya geçiyor değil mi yani? Başarısız. Başarı varken de ama şöyle diyor. Özel derse gönderdik, çok başında durduk, takip ettik. Başarıyı herkes alıyor. Bak başarıyı. Destek verdik, onu yaptık. Başarısızlıkta hazır bir kalabalık hemen yok etmeye çalışıyor yani.
1: Evet yani. Güzel bir örnek verdin aslında. Biraz daha böyle sanki kaybetmeydi öğretmemiz lazım.
0: Ya öğreneceksin, orada da gelişiyorsun ya kaybederken. Yani
1: çocukken
0: yani.
1: Mesela konsol oyunlarında genelde birçoğumuz işte çocuğuna, yeğenine falan... bilerek kaybediyordur. O ya sen de ya belki yapmışsındır. Birçoğu dinleyenimiz de yapmıştır. Ha ben böyle birilerini işte bir psikologları, bu mentorları dinledikten sonra mesela artık yenilmiyorum. Biraz daha kaybetsin, öğrensin.
0: Ya öğreniyorsun. Ya geçen şey anlattı ya işte Çetin Yılmaz Hoca'nın bir podcast'ini dinlediğimde orada söylüyor yani basketbolla ilgili. Yani bir çocuğu işte soruyorlar hocaya, diyorlar ki hani çocuğun... Hani neden basketbola gitmeli? Yani basketbolcu o diyor ki bak çocuğunuzu diyor sakın diyor basketbola diyor İbrahim Kutluay, Mirsat Türkçen falan olacak diye göndermeyin diyor. Burada diyor çocuk diyor faul yaptığında diyor elini kaldırıyor değil mi basketçi? Faul yaptığında elini kaldırıyor. Özür diliyor. Çocuk bu yaşta diyor ama 7 ama 8 ama 10 neyse özür dilemeyi öğreniyor diyor. Sonra diyor basketbolda diyor ilk 5'te başlıyorsun, kötü oynuyorsun diyor. Oyundan çıkıyorsun diyor. Ama diyor tekrar her şeyi düzeltme şansım var. Tekrar oyuna girme şansım var. Hayattan örnek veriyor. Diyor ki yani hayatta bir şans daha vardır. Hani öyle işler kötü gittiğinde ahlar vahlar bağlama gibi. Bak eğitimin hepsi bir parçası. Diyor ki yani anlatmak istediği siz diyor sadece diyor işte İbrahim Kutluay olsun, Mirsat Türkçen olsun diye göndermeyin. Bu süreçte topluma da diyor sağlıklı bireyler yetiştiriyorsun. Senin ana baba olarak görevin de bu ya. Anlattım ya Van Persie'nin çocuğu ile ilgili olan hadisesini bir daha anlatayım. Çok kötü oynuyor. Çıkartıyor hocası oyundan oğlunu. Arabada gidiyorlar beraber. Diyor ki bu davranış diyor çok diyor ezik davranıyor. Hocasına sallıyor sürekli çocuğu. Hoca diyor şöyle, hoca böyle. Neler diyor hocaya? Diyor ki bak diyor, bu seninki diyor çok diyor ezik bir davranış diyor yani. İşte öyle olmaz diyor, işte anlatıyor buna kendi eksikleri üzerinden, çalışma şudur budur ve sonunda diyor ki bak diyor, biz annem ve baban olarak diyor, bizim önceliğimiz seni diyor topluma diyor sağlıklı bir birey olarak yetiştirmek diyor. Yani senin futbolcu olup olmamanla ilgilenmiyoruz. Evet, yeteneklerin müsaade ederse, şansın yanında olursa tabii ki futbolcu olursun, ama futbolcu olamazsan bizim için hiçbir sakıncası yoktu. Ama şimdi Türkiye'de çocukları nasıl yetiştiriyorlar Cihan? Ben nelere şahit oldum ya. Ben hani eğitimde mühendis adam ya. Mühendis diye piyasada gezen deli. Çocuğuna bir davranıyor var ya bak, hani en eğitimli. Öldürecek çocuğu şeyden, isyandan. Kötü oynamış çocuk altyapıda. Şimdi düşünsene sen, yani futbolcu olamıyor diye ya. Futbolcu kaç kişi olabiliyor ya? Kaç kişi olabiliyor? Sadece yetenek bile yetmiyor. Şansın yanında olacak, sakatlanmayacaksın, psikolojin, ailen, gelişimin. Ya senin önceliğin topluma sağlıklı çocuk yetiştirmekken sen kendin sağlıksızsın ki zaten. Çocuğu yok ediyorsun futbolcu. Ulan olamayacak çocuk işte futbolcu, görmüyor musun? Bir de sen en eğitimlisin ha. Diğerini falan hiç düşünmek istemiyorum ya.
1: Evet, İbrahim Yavuz'la birlikte elimiz sürüyor. Reklama gideceğiz. İlk başlarda seni mantıklı bulmuyordum İbrahim Bey. Şimdi federasyon başkanı olsan desteklerim demiş. Bir şey soracağım diyor. Real Madrid Bernardo Silva'yı açıkladı biraz önce ve şu an Amerika'da kampta. Hiç acaba kafası karışmış mıdır milli takım kampında transfer görüşmesi yani, yapınca sorar mısın?
0: Kim çok güzel söylemiş. Şey, hiç kafası karışmıyor.
1: Merit Demirel'a.
0: Hiç şey. Kafaları karışmıyor. Öyle ben yani ona itiraz ettiğim için de çok güzel söylemiş. Kimsenin, onlar profesyonel, onu ayır diyor. Yani ben gittim Atletico'ya, yakarım gemileri, yokum. Ya öyle şey olur mu? Kafam karıştı. Oraya aslında ben, yani şöyle mi oluyor? Merit Demirel Hakan Safi ile konuşmasaydı o atılan şeye, o siyahi oyuncunun yaptığı koşunun önüne geçecek miydi yani? Kafası Fenerbahçe'de kaldığı için mi geç kaldı orada? Yo, Merit Demirel'in zaten futbolculuktaki en büyük defosu oydu zaten. Konunun ne alakası var Hakan Safi ile psikolojiyle? Ha, gitti işte Bernardo. Demiş midir şimdi o şeyler? Yaktınız oyuncumuzun kafasını, karıştırdınız.
1: Evet, yani Arda Güler için iyi haber değil. Cucurella'dan sonra Bernardo Silva'yı da transfer etti. Madrid aynı pozisyonda kaliteli bir oyuncunun transferi. Biraz bekleyip göreceğiz. Evet. Real Madrid herhalde bu sezon 3. lig
0: garanti. Ya teslim ediyor. Bu oyuncuları Jose Mourinho'ya teslim ediyorsun yani. Hani bu kadar sağlıksız bir davranış bilemedim yani.
1: Peki bir saat başı arasına gidelim. Aranın ardından birlikteliğimiz devam edecek dostlar. Geliyoruz hemen. Hanımlar beyler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbrahim Yavuz'la birlikteliğimiz sürüyor. Tabii şu saatlerde Fenerbahçe'nin de rakipleri belli olacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli olacak saat 12 itibariyle.

0: çekimleri gerçekleşmeye başladı. Şampiyonlar Ligi için 13'te başladı kura çekimleri. Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak. Avrupa Ligi 14'te başlayacak. Konferans Ligi de saat 15'te başlayacak. İkinci eleme turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek. Klasik.
1: Hocası yok şu an. Rakibi belli olacak ama hocası resmi olarak açıklanmadı yani.
0: Fenerbahçe'nin evet açıklanmadı.
1: Açıklanmadı ya. Çok enteresan değil mi ya?
0: Muhtemel rakipleri Fenerbahçe'nin Hertz veya Gornik Zabrze olacak ilk maç.
1: Mesela Fenerbahçe'yi böyle paylaşabilirsin. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri muhtemel hocaları.
0: Yani.
1: Aynen. Abi çok enteresan ya. Mesela hala hocayı açıklamaması normal mi sence bilmiyorum ama yani. Arkadaşlarımız gerçi Fenerbahçe muhabirleri hep şey...
0: Aykut yani, Kocaman'ın %100 olduğunu biliyoruz ama neden açıklanmıyor mesela yani. Onu bilmiyoruz maalesef.
1: Enteresan. Beşiktaş yani şöyle önümüze Beşiktaş şeyi geldi de. Ya Beşiktaş'ta Fenerbahçe'yi biraz ben birbirine benzetiyorum yani. Hani son dönemlerdeki davranış. İkisi de çok fazla kulüp başkanı değişimi, oyuncu değişimi, teknik direktör değişimine gitti. Beşiktaş sanki o geçtiğimiz sezonlardan ders çıkarmış gibi Fenerbahçe'ye göre. Hemen sportif direktörünü açıkladı. Hemen sportif direktörün teslim olduğu onların planlamasında teknik direktörünü açıkladı. Şimdi gidecek kalacak oyuncular içerisinde, transferler içerisinde bir planlama yapıyorlar. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin çok geçmişten ders çıkardığını düşünmüyorum. Yani Aziz Yıldırım'ın özellikle işin sportif direktörlükle alakalı kısmı yok sayıyorum. Biz oraya gireriz, biz bu işi hallederiz hep beraber. Yani her kafadan bir ses çıkacak, o iş çok sağlıklı bir durum değildir. Ve talip oldukları şey de kendilerini ikna ettikleri şey, bu bahsettikleri isimlerin tamamı Fenerbahçe efsanesi ve tamamı geçmişte çok başarılı olmuş. Yani o dönemleri satın alıyorlar. Şimdi Volkan Demirel bildiğim kadarıyla yanlışım varsa düzelt. Bu ekibin parçası olacak değil mi?
0: Öyle düşünülüyor.
1: Şimdi yardımcı. Teknik direktörlük kariyerinde problem yaşamış biri. Ya bundan sonra umarım hani ama hani gidişat da pek sağlıklı gözükmüyor yani. Analiz de çok sağlıklı değil çünkü dinlediğim kadarıyla. Analizi de çok iyi değil. Aykut Kocaman ya oyunun bu kadar değişime uğradığı, oyuncu davranışının bu kadar değişime uğradığı bir dönemde ki bence... En sağlıksız hadise ne biliyor musun? Aykut Kocaman seçim günü röportaj yaptı. Değil mi? Hatta dedi ki geçen sene aynı yerde röportaj yapmıştık dedi değil mi? Orada bu işin tek başına transferle olmayacağını, geçtiğimiz sezonda transfer dedik. Bak bu iş böyle değilmiş. Bu sene de transfer talep ediyorsunuz. Bu işte belirleyici olan kadro planlaması ve o kadro planlamasıyla yapılan tekrar dedi ya. Şimdi sen bunun bir senede olmayacağını söyleyen birine al bu organizasyonu bir senede zirveye çıkar diyorsun. Yapamam demiş ya zaten. Yapamam diyor zaten. O konuşmayı öyle yorumlar.
0: Yani şu absürt bir örnek olsun diye söylemiyorum. Hani kötülemek anlamında söylemiyorum. Hani esnafsındır. Yaz ayında dondurma satarsın. Yaz ayı biter. Kış ayında turşu satarsın ya. Ha, Volkan Hoca da hani antrenörlük bitiyor, yorumculuğa geçiyor. Yorumculuk bitiyor, antrenörlüğe geçiyor falan. Bir karar vermesi lazım sanki.
1: Zaten bu antrenörlerin yorumcu olma hadisesi olmalarında bir problem yok. Olsunlar ama ben olsam şöyle yol izlerim yani. Eğer yorumculuk yapacaksam o sene asla teknik direktörlük tarafına bulaşmam yani. Sezonu bitiririm yorumculukla. Oturur o süreçte kendi eksiklerimi de yani orada yorumculuk yaparken de antrenör davranışlarından tespit ederim yani. Şimdi onlar onu istemiyorlar. Onlar diyor ki ben evde oturmak istemiyorum diyor. Evde oturacağım zamanda diyor bana iş verin diyor yani. Teknik direktör değilsem yorumcu olayım. Hatta şöyle yapayım diyor. Volkan Hoca için demiyorum ama bunu yapanlar var. O görevdeki teknik direktörü yerden yere vurayım. Benim ismimle büyük olduğu için sonra ben gideyim oraya göreve. Sonra ona yapma dediğim bütün hataları da kendim yapayım yani. Ve sonra süre isteyeyim. O adamın istediği süreyi ona vermeyin diyeyim. Sonra ben süre isteyeyim. İşte Sergen Yalçın, Solskjaer gibi değil mi? Sergen Yalçın Solskjaer'e ne dedi? Burası Beşiktaş, burada süre yok. Sonra kendi göreve gelince ne dedi? En az 3 transfer dönemi. Solskjaer de aynısını söylüyordu. Ona niye Beşiktaş burası süre yok dedin? Oluyor muymuş öyle yani? O yüzden karar verin abi. Sportif direktörlük. Sportif direktörsen sportif direktör olarak kal. Sportif direktörlükten teknik direktör olmaz. Orada zaten başlangıçta problemli bir hadise ya. Oradan direkt sen yani sportif direktör olarak geldim. Teknik direktörün ilk işleri kötü götürdüğü zaman da hemen ben oraya talibim oluyor. Genelde böyle. Teknik direktör de oradan sağlıklı bir çalışma imkanı bulamıyor. Yorumcu musun? Yorumcu olarak kal. Bırak artık sen oradan tekrar biri gitsin. Şimdi

0: Volkan Hoca yine yorumculuk yapıyor değil
1: bu
0: mi?
1: Bu arada sözünü unutma. Tabii. Fenerbahçe'nin rakibi de belli oldu abi. Gornik Zabrze oldu. İkinci ön eleme turunda Polonya ekibiyle eşleşti. Temsilcimiz Fenerbahçe. Bunun da bilgisini verelim. İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemedeki rakibi Gornik Zabrze Polonya ekibi.
0: Yani hocadan önce açıkladılar rakibi.
1: Takımı çok bilmiyoruz ama yani Fenerbahçe'nin kalitesinde olmayan bir takım.
0: Ya biz kendimizi biliyoruz yani. Hani biz bize göre biliyorsun. Mil takımlarda da öyleyiz ya. Yani. Rakibi bilmemize gerek yok. Gornik Zabrze'nin kaç oyuncu tekrarı var? Oyuncuları gelişiyor mu? Ligdeki durumları ne? Kaç senedir tekrarla? Hiçbiriyle ilgilenmiyoruz. Sonra yenildiğimizde de elendiğimizde de ya şu takıma elendik diyoruz. Hemen kadro değerlerini diyoruz. 200 bin euroluk takıma elendik diyoruz. Değil tabii ki yani ama en kolay düşünce tabii ne Cihan? Kadro kalitesini yan yana getiriyoruz yani. Bireysel anlamda oyuncularla çözeriz diyoruz.
1: Bakayım ne kadarmış? 24 milyon, 700, 25 milyon euroluk bir kadro değeri var Gornik Zabrze'nin. En pahalı oyuncusu. Madem söyledin o yüzden bakayım. En pahalı oyuncusu da Maxim var 4 milyon. Bu neye? Ambrose var 5 milyon. 800 bin, 300 bin, 300 bin, 700 bin. Yani en pahalısı ya 4 milyon bir de 5 senin, milyon var.
0: Hani senin alıp gönderip maaşını ödediğin oyuncularla onlar takım kuruyorlar öyle düşün yani. Hani alıyorsun oynatmıyorsun dışarıya gönderip maaş ödüyorsun onlar senin ödediğin kadar maaşla rakipler yani onlarınki genelde bütün Avrupa takımları ortalama bu şekilde planlamayla götürüyorlar yani. Umarım Fenerbahçe'de yani rakibi açıklandı teknik direktörün de bir an önce açıklar yani daha sağlıklı bir yorum yaparız. Bizde çünkü Fenerbahçe'nin de bir hayli yol alması gerekiyor. Çünkü Aykut Kocaman'ı açıkladıkları gün Talişka'ya teşekkür etmeleri gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani ikisini yan yana koyma şansım yok. Bahsettiğin oyuncu da daha yeni sözleşme yenilemiş ve bir önceki senenin istatistik anlamında en iyi oyuncusu olarak gözüküyor. Aykut Kocaman oyunlarında olma şansı yok.
1: Evet, Gornik Zabrze ile ilgili biraz da bilgi verelim. Sezonu 3. sırada tamamlamış. Jagiellonia'nın arkasında lider tabii ki Lech Poznan. Gene de çok fazla değişmiyor. Lech Poznan'a 2 maçta
0: Poznan oranın en güçlü takımların.
1: 2 maçta da
0: Wisla Krakow vardı bildiğim eskiden hala bilmiyorum güçlerdi.
1: Yani var ama güçlü değiller.
0: Değiller değil mi? Eskiden Wisla Krakow daha hani şeydi güçlüydü.
1: Legia Varşova
0: var. Legia Varşova.
1: Onlar da. Wisla nerede? Gerçekten küme mi düşmüş acaba bakayım. Yani.
0: Ya onların derdi daha çok hani yetiştirip Avrupa'ya oyuncu göndermek yani. Çünkü bizim gibi öyle harcayacakları paraları yok. Onlar kendi bünyelerinde, altyapılarda ya da scouting çalışmalarında böyle bizim gibi ülkelerle ön eleme maçları oyup oradan bize yüksek maliyetlerle oyuncuları veriyorlar yani. Yani sen burada bir oyuncu izlersin. Adana Demirspor Başkanı yaptı öyle. Bir sahanın içinde oyuncunun hatırlıyor musun onu? Avrupa'da bir maç bir takımla eşleşti Adana Demir. Sayın Murat Sancak sahada hemen transferi yaptı oyuncu ile. Maç biter bitmez sahaya girip tercümanı çağırıp
1: bunu istiyorum dedi.
0: İstiyorum. Hatırlıyor değil mi?
1: Murat Sancak yapar.
0: Sahada işi bitiriyoruz biz yani.
1: Sonra kulübü de kötü durumda bırakmasaydı bak, iyiydi yani.
0: Ama şimdi ne yapsın o da? Şöyle ne yapsın? Talep ettiler. O da gelsin. O da lanet olsun gelsin dedi. Siz istediniz dedi. Ay, nerede şimdi takım? Yok.
1: Çok ilginç bilmiyorum yani Adana Demirspor'un bu durumda olması yani ilk
0: hiç ilginç değil göz göre göre götürürler takımı
1: ya tabii o göz göre göre de yani ilk sezon yani, fırtına gibi
0: esiyor. O ekonomiyi senin ligindeki kazancın karşılamayacağını o insanlar bilmiyor mu yani? Yani dayanır mı öyle ben cebimden veriyorum ayrıca doğru bir şey mi mesela Ali Koç da yaptığında öyle ben sponsorluk doğru bir şey değil ki. Kulüplerin sürdürülebilir bir ekonomisi olur sen oradan devam edersin öyle ben getirdim 100 milyon 50 milyonla günü kurtarırsın. Yaptı Beşiktaş işte. Bak kaç sene geçti Beşiktaş'ın o Kamptu Beşiktaş, nam alıp Şampiyonlar Ligi'ye. Gidiyor mu o günden beri oralara bak. Bir Sergen Yalçın da gitti. 0 puanla döndü. Bak öyle olmuyormuş Kamptu Beşiktaşlılar. Onun evet. Bir bedeli var yani.
1: Evet yani Adana Demirspor taraftarlarının da birçoğunun Murat Sancak'ı sevmediğini de biliyorum yani.
0: Ya ben Adana'da
1: çünkü taraftarlarla böyle alay edercesine falan konuşuyordu. Onlar da bir bayağı bir tepkiliydi kendisine yani.
0: İşte o dönem birilerinin hani kontrol ediyor. Hani şey de önemlidir. Geçen gün bir arkadaşımla konuştum. Hani denetleme şeyi var ya atıyorum. Sen bir şeye imza attın sonra bir şey satın aldın. Sonra benden de geçiyor son onaylamak gibi. Hani mesela o transferleri yaparken o kulübün işte sisteminde neyse artık o dernek şudur budur statüleri. Orada birilerinin hayır kardeşim sen bunu alırsan bunun ekonomik anlamda bize zararı bu olur. Geri dönüşü yok çünkü şampiyon da olsak Süper Lig'de gelir belli. Senin oyunculara verdiğin para belli. Sponsorlukları, stat geliri falan derken yok biz bu işin içinden çıkamayız. Eğer biz Balotelli'yi buraya getirirsek bak sonrasıyla ilgili bu kulübü uçuruma sürükleriz diye bir sistemin olması gerekiyor yani.
1: Evet 0212-273-1010 gelen mesajlara bakalım biraz istersen. Çeyrek olur. Final yarı final oynarsın anlarım da turnuvaya gittik diye prim mi verilir demiş.
0: Ya o işte onu dedim ya o sponsorluklarla alakalı bir durum yani. Ya prim konusu bizde maalesef öyle ya. Yani bizim oynadığımız dönemde de Ümit Milli takımında çok yüksek primler vardı. Yani biz bir maç kazanıyorduk. Cihan yani biz hatırlıyorum Portekiz'de Makedonya'yı yendik o zaman çok ciddi bir prim vermişlerdi yani Haluk Ulusoy döneminde.
1: Ben üçüncü mü dedim şey diyorlar üçüncü mü yok ikinci bitirmiş arkadaşlar üçüncü aynı dedim. Puana sahipler ikinci bitirmiş Kornik o yüzden şey yazmışlar Polonya'nın üç takım gönderme potansiyeli mi var falan yok ikinci bitirmişler öyle söyleyeyim yani... üçüncü Jagiellonia olmuş. Onlar da konferans ligi elemelerine gidecekler bir UEFA'ya takım yollamıyorlar. İki tane şampiyon iki takım iki yani birinciyle ikinci Şampiyonlar Ligi elemesi oynuyor. Üçüncüyle dördüncü konferans oynuyor. UEFA yok yani öyle söyleyelim düzeltelim. Üç dediysek hemen düzeltelim. Şöyle devam edelim. Fransa'dan selamlar diyor. Dünya Kupası'na katılan ülkeler Mısır, Tunus, Fas, Cezayir, Senegal, Nijerya hepsi Fransa ekolünden yetişmiş. Buralarda köylerde yeşil sahalar var. Boşuna futbolcu çıkmıyor demiş. Olur olmadık bir köyde futbol sahası var diyor.
0: Tek ondan başına sahile de olmuyor ama işte orada biraz eğiticiyle de alakalı bir durum. Onları yetiştirenle
1: Brezilya'da sağ yok mesela. Taşta oynuyorlar.
0: Ya bir genetik var bir tabii de ya. Genetik bir durum var ama bence temel yine onu eğitenle alakalı bir durum yani. Senin de mesela tesislerin, stadyumların, antrenman sahaların öyle küçümsenecek durumda değil. Ama senin eğiticiyle ilgili sorun var. Sen o çocukları oraya gönderiyorsun. Sen altyapıda antrenörlere ne maaş veriyorlar biliyor musun yani? Git bir bak bakalım. Osimhen'e ya da işte diğerlerine ne olacak ya Yelert'te 5 milyon euro zarar edelim diyorsun. Önemli değil diyorsun ama altyapıda antrenörlerinin ne maaş aldığına git bir bak bakalım yani.
1: Zaniolo da öyle bir durum oldu işte 5 milyona bıraktın Udinese'yi.
0: Olur mu şimdi ya? Ne gelirken neler diyordun Zaniolo'ya değil mi?
1: Yakup Çınar da söyledi mesela Trabzon 31 yaşındaki Zubkov'u 4 milyona verdi. Sen 26 yaşındaki Zaniolo'yu 5'e verdin dedim.
0: Kaça aldın o zaman hatırla yani ne şeye satılacak deniliyordu bir de. Zaniolo geldi şu kadara satacağız. Transfer başarısı. Ya bir kere zaten şunu kabul edelim yani. Türkiye'de böyle Avrupa'dan uygun fiyata alıp genç özellikle genç yani değer katıp yok yani ben var mı Cihan yani var mı yani düşünüyorum böyle o planlamayla alıp değer katıp işte
1: sattığın mı diyorsun?
0: Çıkıldağ'la Marutsan'ı aldık hatırla o dönem Fatih Hoca ile yani Fatih Hoca inanamıyorum dedi yani biz Çıkıldağ'la Marutsan'ı nasıl aldık diye hatırlıyor musun basın toplantısı inanamıyorum dedi yani inanamadığımız oyuncu yok değil mi yani buralarda dolan dolandı yok.
1: Muçi'nin gelişi o da çok böyle sansasyonel
0: olmuştu. Muçi 15 milyon euro muydu yani? 12 milyon euro muydu yani şimdi? Ya Muçi hiçbir zaman oraları görecek bir oyuncu değil ki yani. Trabzonspor'da en zirve performansında da oraları görme şansı yok yani.
1: Saşa Boyalı'nda ama 30 milyona satılacak beklentisiyle alınmadı.
0: Saşa Boyalı'nda ama 30'a da zaten o satma hikayesi satılmadı. De yine orada problemli hadise hatırla yani sen Saşa Boy'u o kadro planlamasında tutmadın Galatasaray olarak. Değil mi? Gönderdin Dubois'u aldın. Dubois sakatlanınca dur ya bu adam burada antrenman yapıyordu bu kadar da para ödüyoruz oturan adamı oynatalım dedin. Şampiyonlar Ligi'nde devre arası Bayern sağ bek alıyordu arada gitti.
1: Anadolu takımları yapıyor bunu işte dün Hacı Wright'tan bahsettim Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayan o da mesela geldi burada yurt dışına iyi bir paraya gitti. Yine vefat eden bir santrafor vardı Hatayspor'un. Onlar yapabiliyor. Denk geliyor herhalde.
0: Ama onlar da planlamayla yapmıyor. Yani
1: ucuza alıp kapatıp performans alıyorlar.
0: Var. O an için bir oyuncunun durumu neyse ama planlamayla yapmıyor. Yani o nasıl olur biliyor musun Cihan? O bahsettiğin mesela Hatayspor'un hala sürdürülebilir bir oyunu olması lazım. Hatay yok şu an piyasada yani. Örnek verdiğin takım yok ortada. Düşün nasıl plansız yönetmişler kulübü yani. Sattı dediğin parayı bırak. Üzerine bir de bir o kadar daha parayı harcamışlar yani.
1: Senin az önce bahsettiğin konu var ya onunla ilgili hocamız yazmış. U11'de ben altyapı hocasıyım demiş. Çocuklar mağlup olduktan sonra anne ve babalarının çocuklarına neler söylediğini duyuyorum ve gerçekten çok üzülüyorum. İbrahim Bey son derece bu konuda haklı demiş.
0: Olacak iş değil yani, o çok ciddi

problem ya? Ya bırakın şu çocuklarınızı yani. Sizin çocuklarınız futbolcu olacak diye onları göndermeyin yani. Çocuk Erk bak Şahin o kadar güzel örnek ki Çetin Hoca'nın anlattığı hani bir basketbolla giden bir çocuğun eğitimiyle alakalı. Ya o kadar güzel örnekler veriyor ki. Ya düşün ya o yaşta bir çocuk neler öğreniyor aslında. Hani spor yaparken işte paylaşma.

0: arkadaşınızın oraya atması için de hazırlıyorsunuz. Ve onun attığı basketbolla hep beraber seviyor. Hem paylaşıyorsun hem hani bir başkasının yeteneğiyle, başarısıyla alakalı da hepiniz övünüyorsunuz gibi bir sürü şey. Yani çocuklara bence buradan bakmak lazım yani.
1: Evet, bir soru gelmiş. Benim buna diyor aklım sırrım ermiyor. Neden böyle yapıyorlar takımlar demiş. İkinci ligden birinci lige çıkan, birinci ligden süper lige çıkan takımlar genelde direkt teknik direktörünü değiştiriyor. Yani. Bunun sebebini anlamıyorum. Bu adam orada başarılı olmuş, bir şeyler yapmış ve üst seviyeye çıkmış. Bu kadar yetersiz olsa çok bulunduğu güzel ligde de lider çıkaramaz demiş.
0: Çok güzel bir soru.
1: Sebebini biliyor mu diyor Turan Bey.
0: Şahane bir Turan Bey'in söylediği sebebi şu. Bizde insanları şuna ikna ediyorlar. İkincilik teknik direktörü, ikincilik futbolcusu. Bak.
1: Orada top kare mi? Maradona'nın işte, söylüyor.
0: Abi o kadar saçma sapan bir şey ve büyük bir çoğunluk buna ikna oldu ki. Mesela Türkiye'de bazı oyuncular var. Bak benim dönemimden hala devam ediyor. Mesela diyor ki Cihan'la İbrahim diyor gittiği her ikincilik takımında şampiyon oluyorlar diyor. Yeni kuran takımlar hemen mesela onu nereden başladı örnek vereyim sana. Mesela Esenler'e Roko ön taraftaki oyuncuları almıştı. Onlar iki önceki takımlarında da TFF 1. Lig'e çıktılar. Aynı oyuncularla. Buraya geldiler çıktı. Aynı teknik direktörle devam ediyor. Ve o oyuncular 2. Lig oyuncusu olarak adlandırılıyor. O teknik direktör de 2. Lig teknik direktörü. Ya öyle şey olur mu? Bak önünde en güzel örnek Akhisar var. Aynı şeyi Akhisar için söylüyorlardı. O oyuncu kadrosu kurulduğunda. Bunlar 2. Lig oyuncusu deniyordu. O oyuncularla Akhisar devam etti. Avrupa'ya gitti. Bir iki tane yabancı takviyesiyle. Ya öyle şey olur mu işte ikna ediyorlar yani Süper Lig'e çıktıysan TFF 1. Lig oyuncusun Süper Lig oyuncusu değilsin gidiyorsun TFF 1. Lig hocasısın Süper Lig hocası değilsin gidiyorsun yani çok güzel bir soru maalesef tamamen sebebi başkanların buna ikna etmiş olmaları yani.
1: Evet mesela Sarıyer'de bu sezon lige çıktığında direkt hocasını değiştirdi. Ondan sonra allak bullak oldu işte. 3-4 tane şey,
0: niye değiştiriyor onu bak. Sarıyer'deki o şampiyonluk yaşayan oyuncuların hepsi de yine
1: Bursa'ya giden oldu.
0: Yani bir yere gittiler ama kalabalık gittiler ya böyle paket halinde.
1: Paket program. Bırak adam ya, orada oynasın.
0: Bırak deniz, yani. Bak bunu yıllarca Osman Özköylü yapmıştı hatırlıyorum mesela. Osman Özköylü Elazığ'da şampiyon oldu. İşte Ragıplarla beraber olan o oyun modeli alışkanlığı olan oyuncuları atıyorum Erciyes'e götürdü. Erciyes'te şampiyon oldu Osmanlı'ya götürdü. Osmanlı'dan aldı buraya. Ve orada şöyle bir şey. Osman Özköylü ikincilik hocası. Futbolcular ikincilik futbolcusu. Ne alakası var ya? Bırakın devam edin o insanlarla, oyuncularla. Yap oraya. Şimdi Diyarbakır Ahmet çıktı değil mi? Ya sen o kadroyu bozma. Bozma o kadroyu. Muhakkak eksiklerim var. Birkaç tane dokunuş yap. Niye teknik direktöründe zaten kaç tane teknik direktör değiştirdi sayısını da unuttum yani. Mesut Hoca mesela son maçta yoktu. Niye yoktu adam 2 gün önce maçta?
1: Uğur Hocam'a da bir operasyon çekmezler değil mi? Çorumu çıkardı.
0: Mesela
1: mi?
0: Ben o anlamda çok ümitliyim yani. Uğur Uçar'dan ve çünkü ben Uğur Uçar'ın bu kadroyu gönderin yeniden inşa edin diyeceğini zannetmiyorum yani. Hatta onlara bunu en sağlıklı anlatacak insanlardan biri. İşte orada o çok belirleyici olacak. Teslim olacaksın Uğur Uçar'a ve onun belirlediği planlamaya. İnan kötü de gitsen o bahsettiğim planlamanın çok iyisi ötesinde olacak. En azından şu olmayacak. Yok olup gitmeyeceksin mesela. Süper Lig'e çıkan Adana Demir gibi bir sürü kulüpler vardı. Yıllarca beklediler Adana Demir Spor Süper Lig'e çıksın diye. Bak bugün Adana Demir Spor'u yok ettiler.
1: Bodrum,
0: yani.
1: Hatay onlar da hep hoca değiştirdi.
0: Olmaz yani teslim ya. Ol ya. Niye değiştiriyorsun ya? Üçten geliyorsa bırak. Ya dünyada bir sürü de örneği var ya. Adam almış 3. Lig'den 1. Lig'e kadar gitmiş yani.
1: Evet yani işte Bodrum öyle adam 3'ten 2'ye çıktı 2'den 1'e çıktı yolladılar.
0: Ya olur mu şimdi niye gönderiyorsun yani adamı sen ben anlamıyorum ki mesela İsmet Taşdemir bu anlamda aha. Öyledir. Oradan oraya çıkartıyor sen gidiyorsun sen çıkar o çıkaran hoca bu kaybet. Yani niye çünkü bak Süper Lig'de de konuşacak çok fazla şeyin yok antrenör konusunda. Hep aynı antrenörlerin etrafında dönüyor. Yeni teknik direktörlere bu anlamda o şansı vermiyorlar. Var mesela çok alt liglerde de çok iyi antrenörler var 3. liglerde. Ben hep söylüyorum mesela Efe İnanç hep aklıma geldiği için çünkü Beyoğlu Yeniçarşı'da çok uzun zamandır çalıştırıyor. Ben en güçlü kadro kurdukları takımı da izledim. En genç kadrolu takımı da izledim. Yani bir teknik direktör dokunuşunu orada çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ben mesela Başakşehir'de oynadığı için hani illa geçmişte oranında bir futbolcusu olsun düşüncesi var ya. Hemen al Efe İnanç'ı yaslan arkana. Ne sana bu kadar para harcatır ve senin Nuri Şahin'inden çok daha fazla da iş yapar yani.
1: Evet yani ben de Yalçın Koçukavak hocamı çok severim.
0: Yalçın Hoca
1: diğer takıma dokunuyor. Pas kalitesi artıyor yani.
0: Yalçın Hoca'nın da bir

0: oyun modeli var değil mi? Mesela Yalçın Hoca'yı gözünü kapattığında bir oyun izlediğinde bu Yalçın koşu kavak oyunu diyorsun değil mi? Hemen görebiliyorsun yani. Şimdi bence bu sayıyı çoğalt. Ha bence Yalçın Hoca'nın kariyerinin bu yani üst seviyelerde olmamasının temel sebebi. Bence şeyi çok idare edemedi. İşin diğer tarafını çok fazla idare edemedi yani. O da kolay değil tabii. Hak da veriyorum yani. Hem teknik anlamda müdahale edeceksin hem o planlamayı yapacaksın. İşte oralarda destek almak gerekiyor diye düşünüyorum Cihan. Yani çok önemli. Ama Yalçın Hoca'nın o kısa dönemde İstanbulspor'dan başlayıp
1: Bolu Spor'u oynattığı
0: bir Bolu, İstanbul. Ya şimdi Keçiören'de de benzer durumu yaşadılar yani.
1: Şu an kızımla sizi dinliyoruz. Hangi takımı tutuyorsun diye kızıma sordum. Kırmızı sarı dedi. Serdal Adalı Başkanım Ersin'le sözleşme uzatırsa hiç müdahale etmeyeceğim çocuğuma. Tutsun demiş. Ama gönderirse odasını siyah beyazla donatacağım inşallah diye. Yani Ersin'in gitmesini istiyor.
0: Ya bilmiyorum, bir şey diyemiyorum ya. Yani şampiyon olduğun sene Ersin'le şampiyon oldun. Ben Ersin'in hani yeterli olduğuyla alakalı bir şeyden bahsetmiyorum ama Ersin bu kadar sürede hızla geriye gittiyse bu tek başına Ersin sorunu değil. Biraz orada planlamadan da bahsetmek gerekiyor. Yani Ersin'in Sergen Yalçın'la şampiyon olduğu dönem ki yani o dönem çok iyi biliyorum. Hani konuşmam olduğu için de söylüyorum. Hiç öyle anlattıkları gibi ben Ersin'le oynarım falan hadisesi olmadı. Beşiktaş yabancı kalecilerin hepsine gitti. Hatta direkt görüştüğüm bildiğim bir şeyi söyleyeyim o dönemden. Asmir Begoviç'i istedi Beşiktaş. Ben görüştüm Asmir Begoviç'le. Ben konuştum.
1: Senin memleketli olduğun
0: için. Evet, ben konuştum. Kalede'de Murat Şahin de şeyin yardımcısıydı Sergen Yalçın'ın. Murat abiyle ben konuştum o zaman. Ama Beşiktaş alamadı. Bütçesi yetmedi Asmir Begoviç'e. Direkt ben konuştum. Beşiktaş talip oldu. Beşiktaş kimseyi bulamayınca en son döndü Ersin'e. Şahane bir sezon Ersin adına. Sonrasında muhakkak Ersin'in de hataları vardır ama tek başına Ersin'den açıklıyorsun olayı. Hemen yine aynı yere gidiyorsun işte. Para için işte şu kadar para talep etti diyorsun. Diğerleri ediyor, o niye etmesin yani. O da onun hakkı ya yani. Kendi çocuğunun, hele altyapıdan çıkan bir çocuğun para kazanmasına acayip bir şeyi var. Tahammülsüzlüğü var ülkenin yani. Sinir oluyor altyapıdan bir oyuncu iyi bir kontrata imza attığında. Ulan sen bunu diyor hak etmiyorsun diyor. Hani sen bizden birisin muhabbeti var ya, hani biz siyasetçiler yapıyor ya mesela, hani biz hani hep böyle nedir o, hani daha çok işte sofra yemeği yani biz sizdeniz.
1: Halk
0: şeyindeyiz. Çünkü kaleciyi de öyle görüyor. Hani en az maaşa oynuyormuş diyor. Hani maaş oynuyorsa benle aynı parada. Aynı duyguyu.
1: Hayır, halkın içindeyiz. Asgari ücreti bilmiyor. Bilin kelime anlamı unutuyor. Hani bir şey var diyor otobüse basılan. Çok şimdi, halkın içinde her şey.
0: Şimdi orada Ersin'i kendi şeyiyle bir görüyor ya, ulan bu da asgari ücret alıyormuş, ben de asgari ücret alıyorum diyor. Orada aslında kendini de biraz görüyor. Şimdi Ersin 10 milyon TL'ye imza atınca sinir oluyor. Çünkü asgari ücrette kaldı, Ersin onu aldı ve Ersin direkt hedef oluyor.
1: Şimdi asgari ücret dedin de milli takıma dağıtılan prim de 28.706 tane asgari ücrete denk geliyormuş. Bir bilgi vereyim dedim. Ne kadar şey bir gereksiz bilgi mi artık, bir gerekli bilgi mi
0: orada
1: bilmiyorum.
0: Personelini unutmam o sağlıkçıları, malzeme sorunlarını unutmamak lazım.
1: Ya futbolcular da sonuçta onu yapmayabilir ama çok güzel hareket yapmışlar.
0: Ya İşte orada kızdığım ne biliyor musun?
1: Paylaşımcı
0: niye futbolcuya
1: olmak.
0: Veriyorsun o sorumluluğu? Niye futbolcu böyle bir sorumluluk alıyor ki yani?
1: Değil mi?
0: Niye alıyorsun?
1: Niye düşünmek
0: ki?
1: Zorunda
0: niye
1: o ara?
0: Niye çocuk o? Ya o zaten şöyle bir durum vardır. Malzemeci, bizim zamanımızda öyleydi. Malzemeci masör alırdı kendi hakkını. Çünkü onlar atıyorum ana çıkan primin %10'unu alır. %20'sini alır. Düşük prim alır zaten. Sen de kendi priminden %10'la destek verirsin onlara. %30'a getirirsin primini yani.
1: Abicilik destek.
0: Ya öyledir ama yani şimdi sonuçta bir pasta var ya, hepsinde ben yemeyeyim yani. Hani sen de bak benim eşyamı yıkıyorsun, kramponlarımı temizliyorsun, eşyalarımı taşıyorsun. Sen de yani gidip ben de bütün hepsini yemeyeyim pastanın yani. Hani o payı da vereyim. Zaten ben sözleşme olarak senin hayatında göremeyeceğin parayı alıyorum ya. Primde bari seni dengeleyeyim düşüncesi. Bence gayet güzel. Ama verme oyuncuya sen ekstra, biz vermedik, siz verin oyuncuya o parayı. Olmaz yani.
1: Süper Lig'e çıkan takımların hocasını değiştirmemek için aklıma gelen tek bir yöntem var İbrahim abi.
0: Transfer yasağı.
1: Başkan değiştirecek demiş. Başkan orada durunca böyle bir ego basıyor.
0: Hiçbir şey değişme. Başkanı değiştirirsen o yeni gelen tamamen orayı yıkıyor. Oyuncu da bırakmıyor orada yani.
1: Süper Lig başkanıyım ben, egosu Lig ağır basıyor demiş.
0: Ya yok, o gelen de Süper Lig başkanı olmayacak. Biri oraya gelecek sonuçta. Onun daha da fazla egosu basıyor yani.
1: Hazır takıma gelecek.
0: Hazır takıma geliyor. Bunların hiçbirini layık görmüyor oraya yani. Hepsi gitsin diyor.
1: Aynı golü Belçika Mısır maçında Courtois da yedi demiş. Sıkıntı olmuyor ama Uğurcan yiyince hemen kötü berbat yorumları yapılıyor.
0: Yok ya, yaptılar mı Uğurcan öyle bir, yapmadılar ya. Ya
1: bir eleştirenler var da çok öyle yerden yere vuran. Ya ikinci golde hatalı olduğunu söyleyenler oldu falan.
0: O zor, ya olabilir zor tamam ya gitti. Yani hani iyi vurdu yani oyuncu. Ya hep bir tarafın emeğini yok sayıyor. Yani orada bir vuruş da var ya yani, hani iyi de vurdu oyuncu.
1: Vurdu
0: ya.
1: Çok köşeye gitti.
0: Önünde oyuncu vardı, topu geç gördü. İşte reaksiyon falan, hani bunlar hemen olmuyor ya.
1: Bektaş yazmış. Milli takım oyuncuları hep hocanın gözüne bakıyor demiş. Hiç sorumluluk alan yok. Rakip uzun, korner taktiği hiç yoktu demiş. Yani pas yaparak, ne bileyim, bir şey yaparak oynasınlar demiş. Yani evet, hocanın gözüne bakıyorlar ama hiç bireysel oynamıyorlar mı demek istiyor, anlamadım. Saha içi üretkenlik yok demek istiyor herhalde.
0: Ya o da oyuncunun o anki durumuyla alakalı ya. Bugüne kadar hep üretkenlik vardı değil mi yani, hani. Olabilir ya, bazı maçlarda bir de mesela Kerem, Barış çok kötü oynadı değil mi ya? Olabilir yani, hani bazen de oyuncular çok kötü gününe denk gelebilirler. Burada çok anormal bir durum da yok yani. Bu hep öyle olacağı anlamına gelmez ki. 17 maç herif, oyuncular bizi oraya getirmiş ya. Niye 17 maçı yok sayıyorsun da bir maç üzerinden hemen bunları yerle bir etmeye çalışıyorsun? O taraftan da bak ya, çıktı. Mesela ben şeyi merak ediyorum. Bu kadar şey söyleyen insanlar, bu kadar acımasızca eleştirenler, ki eleştirde bir anormallik yok yani. Yani teknik anlamda eleştirdiğinde ya da farklı bir tespitte bulunduğunda, ama İşte kazandı bu iki maçı milli takım, ne olacak şimdi? Hemen şey diyecekler gerçi, pardon hemen toparlayayım ben ya. Eleştirmesek mümkün değil, kendilerine gelmeyecekler. Bak düzelttik onları, saçlarını düzelttiler, imajlarını düzelttiler diyecek yani o oradaki arkadaşlar.
1: Zaten Hakan Çalhanoğlu da senin yorumuna benzer bir yorum yaptı. Yani biz tokatı yedik, kendimize geldik. Yani bizim için iyi oldu demedi de ona, anladım, getirdi. Yani ona getirdi.
0: Yani ya anlıyorum, o da mecbur ya, artık ben şeyi anlıyorum, oyuncuları bazen mecbur hissediyorlar. Dün mesela şeyi de dinledim biraz, Samet Akaydın'ı.
1: Tabii öyle konuşmayınca da linç kültürü
0: işte,
1: var ya
0: Samet, işte ya işte biri düzeltecek ya abi, düzeltecek, bu böyledir. Bak hep buradan örnek veriyorum, bence şahane bir örnektir anlaşılabilme açısından. Yani bizim ülkemizde yabancı iki tane yatırımcının, idarecinin Göztepe'ye gelip Mehmet Sepil'in davranışlarından çok başka davranış içerisinde olup, Mehmet Sepil'in ben artık taraftar transfer talebine direnç gösteremiyorum dediği hadisede iki tane yabancının koca kalabalığı ikna etmesi. Şimdi burada bir örnek var. Biri direnç gösterecek. Mesela o iki tane yabancı yatırımcı Mehmet Sepil'le oturup şunu yapamaz mıydı mesela? Mehmet Sepil, bak arkadaş, burası Göztepe. Burada acayip insanlar tutuklu yaşıyor. Transfer talep ediyor. Bak transfer yapmazsanız, öyle tanınmış oyuncu almazsanız, bak burada yani yıkarlar ortalığı. Lan hakikaten ya, burada böyle yapılıyormuş da diyebilirler değil mi? Yok demediler, hiç gerek yok dediler. Ya, biz öyle bir planlama yapacağız ki o senin bahsettiğin kalabalığı da peşinden getireceğiz. Peşimizden gelecek onlar. Ve Göztepe taraftarı o iki tane yabancı yatırımcının peşinden gidiyor. Oyuncuların peşinden gidiyor. Değil mi? Niye? Çünkü ortada bir oyun görüyor, planlama görüyor. Aynı şey oyuncular için de geçerli. Siz imajınızla ilgili size bunları söyleyen insanlara sırf bunu söyledikleri için imajınızdan vazgeçmeyin. Vazgeçme. Gerçekten istiyorsan eyvallah, onda bir sorun yok. Saçını rahatsız etmiştir, değiştir, ama oradaki sana onu dedi diye yapma. Onaylamış oluyorsun onu o zaman. Ya da ya ben şimdi eğer bu ifadeyi kullanmazsam, ders aldık demezsem, bak büyük bir kalabalık. Bırak büyük kalabalık ne derse desin. Büyük bir kalabalık zaten sonunda ikna olacak senin orada planlamana. İkna olacak yani.
1: Polonya'dan bir dinleyicimiz yazmış. Yani gerçekten ilginç bir bilgi vermiş. Diyor ki Podolski Fenerbahçe'nin rakibi olan takımın sahibi. Futbola bu takımda başladı, bu takımda bıraktı. Şimdi de takımı satın aldı. Fenerbahçe'ye ekstra bilenecektir demiş. Böyle bir yorum
0: yapmış. Öyle olmuyor yani, ekstra bilenmekle o iş olmuyor da. Ama şey önemliymiş.
1: Ben ne güzel değil mi ya, baktım şimdi Polonya deyince baktım. Şu an İngiltere, Fransa, Hollanda, Macaristan, Amerika, Avusturya, Belçika, İsviçre, Danimarka, İsveç, Kanada, Rusya, Norveç, Bulgaristan, Ukrayna, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kıbrıs, İspanya, Polonya, Katar, Kosova, Arabistan'dan şu an dinleyenlerimiz var. Anlık olarak tabii Türkiye'mizin güzide şehirlerinden de var. Onlara da bakarız. Evet. Selam olsun. Gerçekten bu kadar çok dinleyenimizin olması bizi de mutlu ediyor. Ben demiş Allah aşkına diyor, Fenerbahçe neyi bekliyor? Montella ile mi anlaştılar? Yoksa açıklayamıyorlar mı? Böyle bir şey mi var?
0: Böyle şeyler de var. Ama zannetmiyorum ya. Aykut Hoca'dan artık bu saatten sonra döneceklerini düşünmüyorum. Ama tabii ister istemez yani niye bu kadar beklediler? Tabii herkesi bu düşünceye itiyor.
1: Yok, ben de zannetmiyorum Montella konu.

0: Koray Palaz hocam hocaya kıymet verilmediğini düşünüyorum demiş Rıza Kul. Koray Palaz hocamı tanıyorum, seviyorum.
1: Ben verildiğini düşünüyorum ya. Yani
0: görev verildi
1: ya yani. Şimdi verilmedi dersek, ve mesela Koray Palaz hocayı ben görüyorum televizyonda, nerede gördüğümü bilmiyorum ama yani düşüncelerine de değer verilip değil mi insanlar yani televizyona çıkartıyorlar yani. Verilmedi dersek biraz haksızlık etmiş oluruz yani. Çünkü takımda çalıştırdı yani.
0: Denizli, Manisa, Mersin.
1: Tabii yani çalıştırdı.
0: Afyon, İskenderun. Herhalde şey diyor. Şey, Süper Lig bazında bir takım çalıştırmadı demek istiyor galiba. Hep birincilik, ikincilik, beyaz.
1: O da onunla alakalı biraz durum yani. Yani orada bir şey de göstermen lazım. Bak ben sana Efe İnanç diyorum. 4 sene mi 3 senedir bir oyun var. Ama ben Koray Palaz'la ilgili mesela oyun tekrarı, takım tekrarı ile ilgili bir şey yok yani. Ben şimdi nasıl diyeyim Koray Palaz'a haksızlık edilmiş? Onu dersem ötekileri neyle anlatacağım ya?
0: Evet, Olcay Şahan'ı da çok sever kendisi. Hasan yazmış. Bence Türkiye milli takımındaki oyuncular çok korkak oynadılar demiş.
1: Nedir mesela korkak oynamak, nedir ya?
0: Bilmiyorum.
1: Ya bu korkak mesela.
0: Top kaptırıp kontra yemekten korktular demiş. O yüzden çok toplu oyalandılar diyor galiba.
1: Yok yok, öyle bir şey yok ya. Yani size bunu kim söylediyse bence hiç bir daha onunla futbol konuşmayın ya. Onun için önlemle ilgili eksiklikler vardı de anlayayım yani. Topu kaptırdıktan sonra rakibin hızlı atakları ile ilgili sorun yaşadık. Evet, orada bir aslında teoride bir problem yok. İsmail'in oradaki varlık sebebi oydu. Ama pratikte evet sorun oldu. Bunu anlarım.
0: Zaniolo konusunda bilginiz var mı? Transfer oldu deniliyordu ama dün bir haber okudum. Maaş konusunda anlaşılamadı diye. Şu an beklemediğiz, böyle bir söylenti var mı? Dün konuştuk bunu Medi. Yani anlaşılmış ama menajeri Zaniolo'nun maaş konusunda mutsuz olduğunu söylüyor. Yani Udinese ile tekrar bir maaş konusunda konuşacaklarmış. Gitti ben yani artık.
1: Şeyi verir, Galatasaray verir. Devam etsin. No, biz alışırız zaten. Yani gidenin maaşını veriyoruz. Neyse aradaki fark.
0: Çıktı Galatasaray'dan.
1: Ha, çıktı
0: ortada
1: mı?
0: Karıştırma İbrahim abi.
1: Ne bileyim, eğer çıkmadıysa Galatasaray versin 1-2 milyon. Öyle Sanchez'le ilgili öyle haber okudum ya. Dinledin mi sen onu?
0: Yok, hayır. Hangisi?
1: Sanchez'i istiyormuş bir takım. Ha. Sanchez evet bonservis tamam ama
0: maaş konusunda.
1: Şey, Como istiyormuş. Ha. Maaşı düşük buluyormuş. Galatasaray da demiş ki tamam, neyse aradaki farkı biz veririz sana yani. Hani...
0: Öyle oluyor ama mesela zaman mesela. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'ın hepsi, da ödediği
1: ya
0: var.
1: Hepsi tabii. Oluyor ya. Beşiktaş şeyi, Fenerbahçe Cengiz'e para ödüyor ya.
0: Amrabat'ın maaşını bayağı bir Fenerbahçe
1: Amrabat
0: ödedi yani.
1: Amrabat ödüyor Cengiz. Ya Fenerbahçe şu kiraya verip aldığı maaşla bir takım kurup gene ikinci olurdu yani. Hani üçüncü istese olamazdı yani.
0: Abi Torreira'nın ağlarken storiesi var. Hayırdır, gidiyor mu demiş. Yok, gitmiyor arkadaşlar. Asistanı ile yollarını ayırdı. O yüzden morali bozuk. Yani asistanı gittiği için ağlıyor tarzı bir fotoğraf var. Kosova'dan selamlar demiş.
1: Selamlar.
0: Bir şey yazmış ama kötü bir şey yazdığını düşünmüyorum. Dobro Jutro demiş.
1: İyi günler.
0: Ha, iyi günler diyor. Tamam Borac. Doğru mu? Kötü bir şey de olabilir. Yani trollenmeyelim de bizim dinleyenlerimiz öyle değil biliyorum.
1: Dobro Jutro demiş.
0: Yani. Dobro Jutro, tamam. Bu kadroyu Montella'ya yolla. Bende yani numarası
1: günaydın,
0: yok.
1: Özür dilerim. Dobro Jutro. Günaydın.
0: Günaydın. Bende bir numarası yok demiş. Bu kadroyu yollar mı Montella'ya İbrahim Bey diyor. Hemen atalım.
1: Ekranını
0: çekeyim, fotoğrafı.
1: Montella'yla biz zaten her gün görüşüyoruz yani siz. Yani bu kadar savunmamızın başka şeyi ne olabilir yani?
0: Uğurcan Abdülkerim, Ozan Kabak demiş. Zeki Çelik.
1: Ozan Kabak da dur mesela. Yani mesela. Niye Ozan Kabak yani? Sen Ozan Kabak Kuzey Makedonya maçı izledin mi? İzledin. Sen mesela ne ikna etti seni Ozan Kabak'la oynamaya? Milli takım o maç tekrarı mı? Son performansı.
0: Merih'in kötü performansı bence.
1: İşte ona ikna oluyorsun da bu da ondan daha kötü olma ihtimali daha yüksek ya. Şimdi değil yani. Bak Merih konusunda aynı fikrim ama şu an senin elinde Merih'ten daha iyisi yok. Mecbursun orada o tekrarı yapmaya. Öteki daha riskli gözüküyor yani. Devam edelim diğer kadronun devamına.
0: Haksızlık kadroya geçtik. Hakan İsmail, Orkun, Kenan Barış, Can Uzun. Bu kadroyla son iki maça çıksın yeterli diyor.
1: Hayırlı olsun. Montella'ya iletelim.
0: Çekirdek aile yazmış. Fenerbahçe hocasını kamuoyuna açıklamak zorunda mı? Var mı böyle bir zorunluluk? Örneğin 10 gün sonra açıklarsa ne olur? Zorunda tabii. Borsada işlem gören şirketler bunlar.
1: Herhalde öyle şey.
0: Açıklamadan antrenmana çıkmaz yani.
1: Evet.
0: Niye öyle bir soru sormuş hocam?
1: Ben bilmiyorum, şaşırdım ya. Hani gizli mi olsun? Hani şey mi acaba... Şey dedi ya, Tedesco taktiğimizi çalıyorlar. Acaba teknik direktörü de saklayıp taktiği daha mı gizli hale getirelim diyorlar.
0: Ya da hani acaba bizim, Aziz Yıldırım büyük balığın peşinde. Bak, olmazsa Maykut hocam.
1: Çok acayip şeyler. Bizim futbolculuğumuzda rahmetli Cihat Erbil vardı. Gazi Osman Paşa'da oynuyor.

0: hatırlıyorum işte. Kayseri Spor maçı, tamam mı? Kayseri Spor da iyi takım yani. Hani o dönemin şampiyonluğu oynayan takımı. Biz de yine Zafer abi rahmetli oldu o da. Zafer abi stoper, tamam mı, ama uzun. 10 numara giydirdi Zafer abiye. Dedi ki rakibi, dedi, şaşırtacağız.
1: İlginç. Abi, maça çıkarken. Işte, abi, yani pozisyon alınca belli olmayacak.
0: Ya ne olacak, oraya döndüğünde belli olmayacak. Ben ne, yani 10 numara şeyde görecekler ya, seremonide orada burada. O ara kafaları karışacak yani. Düşünceye bakar mısın hocadaki? O dönem hadi 90'lar 80'ler. Ya gelmiş yıl 2026. Antrenman bilimi almış başını gidiyor. Maç sayısı falan. Ya hala acayip taktiğimi çaldılar. Yok öne uzun gönder 3 tane falan.
1: Samet Akaydın gibi yapsaymış. Hani Samet forma değiştiriyor. Şortu 5, forma 15. Hakem de fark etmiyor. Teknik heyet de fark etmiyor. Onu anlatıyor ya. Yani. Öyle o, bir şey yapsaymış
0: Samet'i,
1: hocada yani.
0: Samet'i o kadar yok saymışlar ya. Kimse görmemiş
1: ya. Böyle şeyler genelde Sabri Sarıoğlu'nun başına gelirdi Galatasaray'dayken. Sarbi falan yazıyordu.
0: Sarbi'yi hatırlıyorum.
1: Nasıl böyle hatalar olabiliyor değil mi? Düşünsene ya maçı.
0: Orada Veli abi, malzemeci Veli abi çok büyük. Yani siz abi alıyorsunuz onu, nasıl görmüyorsunuz çocuğa ya, giydiriyorsunuz. Sabri zaten ne versen giyecek. Ay. Hakan şeyi de yazsan pardon onu da giyecek.
1: Yapma yanarız. Selam olsun diye.
0: O döneme gittim. O dönem maça gittim.
1: Olur ya şeyler. Sıkıntı yok. Selam olsun deyince aklıma çok eskilerden Galatasaray maçında Fatih Terim'e selam sana imparator diyorlar ya, o geliyor aklıma demiş. Volkan Demirel'den olmaz abi. Bu adam Hatay Spor küme düşeceğini anladığı için takımdan gitti. Takım mucizevi bir şekilde kümede kaldı. Yine Bodrum'u çok kötü durumda bıraktı.
0: Tutuyordu az daha bak, Bodrum'da o gelen teknik direktör tutuyordu.
1: Portekizli onu yazmış Morais. Morais demiş evet. Az kalsın ligde tutuyordu. Adam beceremedi. Volkan Hoca sıkışınca
0: Gençler Birliği
1: hemen Sergen Yalçın gibi kaçıyor demiş.
0: Gençler Birliği de yani benzer.
1: Onu, evet onu bak atlamış onu da.
0: İşte burada hep şey yani mesela ben orada Burak Yılmaz'ın söyledikleri hep aklıma geliyor. Ben hiç başarısız olmadım diyor ya. Şimdi hiçbir şey öğrenmemeye kararlı biri. Şimdi Guardiola ayrılırken daha hala çok öğrenecek çok şeyim var diyor. Adamın her tarafı müze, nereye gitse kupa kaynıyor. Biri hala öğrenme derdinde, diğeri diyor ki ben hep başarılıydım diyor. Şimdi sen hangisine, hangi düşünceye teslim edeceksin yani?
1: Alpay Hoca'dan deme bana. O Vlahovic'i düşürecekti. Yemişim fair play'ini yani ya. Dakika 90 yani gole gidiyor adam, indirsene kardeşim. Neymiş fair play ödülü alacakmış, hatırlar mısın?
0: Hatırlamaz mıyım ya?
1: İndirmedi Vlahovic'i
0: ya. Avrupa şampiyonası.
1: Ya niye indirmedi bilmiyorum. Ya yiyeceksen öyle kırmızı kart diye.
0: Yani bence o düşünceyle yapmadı yani.
1: Hani Solskjaer
0: fair play ile alakalı bir durum olduğunu asla düşünmüyorum.
1: Solskjaer indiriyor ya, hatırla bir tane
0: maçta. Ya o bence tamamen şey yani o an salisede karar vermen gerekiyor ya. Yani indireyim mi indirmeyeyim mi ya. O çok çok kısa sürede o kararı vermen lazım yani. Orada o an yani vazgeçti düşürmekten. Yoksa ben şimdi bunu indirmezsem fair play ödülünü alırım. Yok şöyle olur, iki maç daha fazla oynarım falan, hiç zannetmiyorum öyle şey düşündüğünü.
1: Ben bu fair play ödülüne hiç sevinmemiştim yani. Herhalde sevinmediğim tek fair play ödülüydü. Cumartesi günü Uruguay'ı yener miyiz? Uruguay değil, Paraguay. Yener miyiz?
0: Şimdi oradaki oyun biraz daha farklı olur diye düşünüyorum. Yani rakip de burada belirleyici oluyor ya.
1: Uruguay olmasa Mustera var orada. İki yok onlar. Evet.
0: Şöyle bir şey olur diye düşünüyorum. Onların en son oynadığı oyunu düşündüğümde onlar biraz daha oyuna talip olan. Yani hani topu oynama konusunda tamamen bizim daha fazla oynadığımızdan ziyade onların da top oynamaya talip olacağı bir oyun. Yani şöyle olmaz. Ya bunlar Avustralya ile böyle bir oyun oynadı. Biz de yaslanalım, bekleyelim düşüncesinde olmayacaklar. Onlar bizim gibi oyuna talip olacaklar. Şimdi bizim özellikle rakibin öne geldiğinde geniş alanlarda rakibi çok sıkıntıya sokabilecek oyuncu kalitemiz var yani. O yüzden Avustralya maçından ben biraz daha rahat geçmesini bekliyorum o karşılaşmanın. Bahsettiğim oyuna, yani oyuna talip olup top oynamaya talip olan bir rakiple karşılaşırsak o çok belirleyici olacak diye düşünüyorum yani.
1: Evet, o 2002'nin coşkusunu hissetmek isteyen milyonlarca insan var.
0: Ya ben şöyle düşünüyorum Cihan, yani velev ki hepsini kaybettin yani, düşün. Ya bu kadar karamsar olmaya, bu kadar öfkelenmeye gerek yok ki bak.
1: Öfke burada, değil bence, hayal kırıklığı.
0: Ya anlayabiliyorum, hayal kırıklığı da, onlar da hayal kırıklığı yaşıyor. Bunda bir anormallik yok, üzüntüde de bir anormallik yok. Üzül yani, ama bu kadar böyle yerle bir etme ve analizi tamamen yanlış yerden yapma. Yani rakibi ciddiye almadılar, oraya önemsemediler, iyi hazırlanmadılar. Hiçbirine katılmıyorum yani. Hiçbirine katılmıyorum. İyi analiz ettiler, iyi hazırlandılar ama turnuva oynamak başka bir hadisedir. Bu oyuncular da kariyerlerinde ilk defa Dünya Kupası'nı deneyimliyorlar. Yani kolay değildir. turnuva takımı olmak, tekrar olmak. Bence bizim ilgilenmemiz gereken şey şu: bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda olmamız lazım. Evet, burası çok önemli ama orada da olmamız lazım. Sonraki Dünya Kupası'nda olmamız lazım. Yani bence hani adım adım gider ya, yani bir planlama yaparsın Cihan, yani bir organizasyonu almışsındır, adım adım gidersin yani. İşte önce nedir? Çok fazla aksayan yerler vardır. Önce o aksayan yerleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Planlamamız böyle böyle. Sonra işte o aksayan yerleri hallettik. Artık işte yarışmacı olmayla ilgili problemimiz vardı. Şimdi bizim en büyük sorunumuz ne? Biz sürekli organizasyonlara katılan bir ülke değiliz. Şimdi önce bunu ortadan kaldıralım. Avrupa Şampiyonası'na gittik, Dünya Kupası'na gittik. Şahane. Şimdi Avrupa Şampiyonası'na tekrar giden bir organizasyon olması lazım. Şimdi bunu yapmaya çalışan bir teknik direktör var ama sen onu yerle bir etmeye çalışıyorsun. Sırf 2002'deki başarıyı bu oyunculardan görmedin diye. Yapma onu yani. Tadını çıkar dedim ya, kahvaltı yapıyormuş çocuklarıyla, fotoğraf var. Ya bundan güzel bir anı olabilir mi o babaya, o çocuğa, o aileye? Onunla ilgilensene mesela. Çocuk gelecek 20 küsur yaşına, ya biz babamla işte ben şu yaştayken oturduk Dünya Kupası'nın maçını kahvaltı yaparken izledik. Yani bir daha o coğrafyada olmadığı sürece böyle bir şey yaşamayacaklar değil mi yani? Bilmiyorum, ben çok güzel bir anı mesela. Benim hep 2002'de hafızamda o Senegal maçı var. Tatildeydik Antalya'da, şeyde sabah otel şeyinde izledik, salonunda izlemiştik yani. Mesela o saatte uykudan kalkıp tatilde denk gelmesi değil mi yani, hani her zaman denk gelecek bir durum değil ya, o benim için hep hafızamda kalır yani.
1: Şey demiş, Paraguay maçında yenilirsek diyor, evet, federasyon başkanı Montella'yı yollayıp pat diye Şenol Güneş'i başa getirir mi, Tunus'un yaptığı gibi?
0: Çok büyük hata yapar.
1: Olabilir mi?
0: Olabilir bir şey. Ya zaten ben sana bir şey söyleyeyim mi? Olabilir değil, ben sana şöyle söyleyeyim.
1: Olabilir yani.
0: Yüksek ihtimal, bak yüksek ihtimal milli takım buradan derece anlamında, skor anlamında İyi durumda gitmezse zaten Montella muhtemelen İstanbul'a inmez. Oradan İtalya'ya direkt iner. İlişkiyi keserler yani.
1: Ha, yüksek ihtimal keserler. İkinci maçta yaparlar mı? Onu emin değilim.
0: Yok, bekler artık bu saatten sonra yani.
1: Tunus beklemedi ya. Sen ne bekliyorlardı? İsveç'i yenmesini mi bekliyorlardı?
0: Ya
1: Tunus?
0: O başka bir şeydir.
1: Bence
0: yani
1: de başka
0: bir şeydir. Hiçbir turnuvada bir maç gelsin bir hoca değiştirsin. Orada içeride farklı hadiseler olmuştur. Yüzde yani. Yüz. O yüzden yapmışlar.
1: %100.
0: Ama ben olsam, ben şu an federasyonun başında biri olsam, asla bu planlamanın dışına çıkmam. Montella gitmek istediği sürece Montella'yı göndermem orada. Ancak kendisi gelecek bana, ben gitmek istiyorum, eyvallah gidebilirsin. O da şöyle, şartları yerine getirip gideceksin ya. Şimdi ben bu kadar maç ve oyun tekrarı yakaladığım, organizasyon tekrarı yakaladığım bir teknik direktörü niye göndereyim? Doşan kaçıncı senesi artık şeyde, Fransa'da? Onlar bilmiyor mu başarısız geçirilen bir sezondan sonra Doşan gönderip başka, ve her turnuvada Avrupa şampiyonu olmuş, Dünya Kupası şampiyonu olmuş, her organizasyona katılmış ülke, dünyanın en önemli oyuncuları elinde var. Onlar başarısız olduktan sonra o adamları göndermeyi bilmiyor mu ya?
1: Evet, mesela bir de Dikat Vokatör.
0: Giroud ile oynadı, Giroud ile hatırla, Rusya'da. Giroud ile oynadı Fransa. Golü yok Giroud'un. Kıyameti koparamazlar mıydı? Gol atmayan santrafor mu olur diyemezler mi? Şey oldu, şampiyon oldu. Hatırla Fransa. Gol, santraforu gol atmadan şampiyon oldu. Ama niye? Onun oradaki varlığı diğer oyunculara gol attırdı. Şimdi sen olsaydın Fransa'yı yok etmiştin. Giroud'u falan Fransa'ya almazdın.
1: Giroud da PES 13'te iyiydi ya. Konsol oyununda. Benzema'dan iyiydi neredeyse oyunda.
0: Ama şimdi olur mu bak, yani böyle bir oyuncuyu bak sistem belirliyormuş. Onlar bilmiyor mu Cihan göndermeyi o zaman? Niye sen Montella ile boğuşuyorsun, oyuncularınla boğuşuyorsun? Bırak saçını mı örüyor, sakalını mı, bırak ilgilenme onunla sen ya. Bir de rahat bırakın şu insanları ya.
1: Evet, süremizin sonuna da geldik.
0: Geldik mi? Ben gidiyorum.
1: Az önce ironi yapmıştı neyinimiz Uruguay deyince. Hacı Osmanoğlu'na göre Uruguay'dır o diyor. He. Hacı Osmanoğlu Avusturya ile Avustralya'yı karıştırmıştı. Ona bir gönderme yapmış ki onu ben de karıştırıyordum ama taktiği buldum. Avustralya'da kangurular var. Oradan karıştırmıyorum hani. Tarkan Yediyıldız hocam vardı, Avusturya'dan bağlanıyorduk. Hocam bunu karıştırmamam lazım falan diyor. Yani coğrafi bilgin olsa zaten karıştırmazsın da, hani o kadar coğrafi bilgim yok diye kangurulardan bu işi çözmeye çalışıyor. Hafızada kalıyor. Hızlıca okuyayım son bir iki tabii mesajı. Son Montella'yı gönderilse İtalya'ya inemez, Kadıköy'e iner demiş Fuatan Yüksel. Bu adama vatandaşlık veriyorlardı. 200 bin euroya saat hediye ediyorlardı. Yapmayın. Ne oldu demiş Montella için Serkan Karataş. Şenol Güneş bence 2002'de hazır Galatasaray takımı ile 3. oldu. Bıraktığı hazır takımla da Beşiktaş'ta şampiyon oldu. Ben çok iyi bir hoca olduğunu düşünmüyorum demiş.
0: Beşiktaş o da mı miraslı olmuş?

0: Trabzonspor, o da bir mirasla. Bursaspor, o da bir mirasla. Öyle şey olur mu ya?
1: Ne demiş? Montella Paraguay maçında olumsuz bir sonuç. Tamam, bunu okuduk. Alttaki neymiş? Pazarlamada müşteri adayının aklında kalma stratejisi vardır. Örnek vermek gerekirse müşteri A marka ürünü kullanır, seninle çalışmayı düşünmez. Ama sen ziyaret etmeye devam edersin, A markası ile sorun yaşarsa B markası
0: sana
1: olarak
0: gelir.
1: İlk aklına kişi gelen kişi sen olursun demiş.
0: Muhammed... Bunu bizim Türkiye'de çok özür dilerim, teknik direktörler yapıyor. Sürekli başkanı arıyorlar teknik direktör göreyken böyle. Sürekli. Hani gitti an artık başkanı o kadar fazla aradı ki ilk aklına o geldiği için onu alıyordu.
1: Doğru. Muhammed, milli takım elenirse lig başlayana kadar ülkeye dönmesinler diyor. Daha önce de söyledim, kazanınca bizim çocuklar, kaybedince kimin bu çocuklar? Sahiplenen çok az kişi var. Ali Doğanay. Sosyal medya fenomen, sosyal medyada fenomen ünlü bir kişi var demiş. Vallahi Bayram Sağlam, hiç anlayamadım. Çok karışık bir şeyler yazmışsın. Özür diliyorum. Hani düzeltip yazarsan okumaya çalışacağım, anlayamadım yazdığını o yüzden. Normalde anlarım ben lep demeden leblebi ama baya karışık. Süper Lig takımlarının teknik direktörlerin sizce en iyisi kim diye bir soru var. Şimdi bir anda böyle kapatacağız ama belki aklına gelen varsa.
0: Ya ben şeyle ilgileniyorum ya.
1: Şampiyon çünkü... olan takımla mı ilgili?
0: Yok direkt yani benim burada Göztepe, Samsun. Yani çünkü en fazla tekrarı yapan, ortaya en sağlıklı hani harcanan para, oyuncu tekrarı, oyuncu gelişimi konusunda onlarla ilgilendiğim için Göztepe ile Samsun'u ve teknik direktörlerini hemen ayırırım yani.
1: Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın, teşekkür abi, ağzına sağlık. Podolski'nin Gornik Zabrin'in sahibi olduğunu
0: öğrendik.
1: Biz de 86 hissesine sahipmiş, onu da öğrendik. Yani sahibiymiş en azından. Bir de iyi bir bilgi oldu bu bugün için. Sağ ol İbrahim abi, İbrahim Yavuz.
0: Ben teşekkür
1: Seni
0: ederim.
1: Takip etmek isteyenler Instagram, Twitter İbrahim Yavuz'u takip edebilirler.
0: Akşam da 9'da A-Spor'da
1: 9-11 arası.
0: 9-11 arası A-Spor'da olacağım.
1: Süper, izleyeceğiz seni orada.
0: Teşekkür
1: takım
0: ederim.
1: Elbiselerle.
0: Çok mersi.
1: Cihan Dişli, beni de takip ederseniz ben de sizi takip ederim. Görüşürüz az sonra, Çağatay Çıtlak sizlerle beraber olacak. Görüşmek üzere.
2: Birebir sona erdi. Radyo Gol.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Neden olmadı ya? Ne diyorsunuz? Benim tabii ki cevabım var. Hani Avustralya'yı tanıyordum ben. Bir sürü meslektaşım tanıyordu. Siz bakmayın sadece hani bir oyuncusu işte büyük liglerde falan işte alt liglerdeler vesaire. Biz adamların nereden atacaklarını biliyorduk. Medya hazırdı yani turnuvaya. Ama Montella hani madem oradan atarlar dur daha rahat atsınlar dedi sanki yani. Arda'nın orada ne işi var? Madem Kenan da yok. Yer aramana da gerek yok. Kenan yok madem. Kenan varmış gibi oynayamazsın. O başka bir şey. O nedenle ben biliyorum da niye olmadığını. Size de soruyorum. Biz nerede yanlış yaptık? Bizim tespitimiz var. 5 ölümcül günah. Birlikte sıralayalım. Buyurun. Güzel insanlar ben maçın başında bir ağırlık böyle bir tutukluluk bekliyordum. Normal diyordum. Niye? Yazmışlar işte koca makaleler, koca adamlar makaleler işte Arizona'da 42 derece sıcak. Nem oranı %10. Kaslar kurur eder kolay değil diye. Geliyorsun oradan şeye 3,5 saat uçup Vancouver'a geçiyorsun. Pasifik Okyanusu'nun kıyısında kaç? 20 derece sıcaklık ama %80 nem var. Spor biliminde buna mikroklima şoku deniyormuş, tamam mı? Yani bu da maçın başında bir sıkıntı verir diyordun. Ama maç bir başladı. Keşke tek derdimiz bu olsaymış baba. Allah başka dert vermesin. Niye olmadı? Neden olmadı? Avustralya'nın kalitesi anlardan geldi ve kalitelerini önemli hale getirdiler. Bir konuda çok meziyetliler. Bunu en önemli hale getirdiler. Mesela Türkiye, milli takımımız, Türkiye çok daha fazla topa sahipti ama bununla hiçbir şey yapamadı. Şeyin sözü yani, BBC radyo spikeri Curtis Davis böyle söylüyor. Hakikaten bu cümleler şeyi çok net biçimde özetliyor. Milli takıma ilişkin bu kötü oyuna dair hani ciddi notlarımız var ama her şeyden önce sahada bir Dünya Kupası takımı yoktu ki. Mesela Avustralya öyleydi. Turnuva anların oyunu.

Hep söylüyoruz ya, onlar anları biliyorlardı. Kusurlarını biliyorlardı. Meziyetlerini biliyordu. Avustralya'yı biraz izleyen de zaten onları ne yapacağını biliyordu. Ama bizim milli takımımız bir dünya kupası takımı görüntüsünde değildi. Ne anların farkındaydılar, ne başlangıç planlarının farkındaydılar, ne kendilerinin farkındaydılar. Bayağı eksiklerdi yani. Ha, anlar mı, topla oynamak mı? Şimdi bir önceki dünya kupasına gelelim. Sene 2022, Messi Meksika'ya bir gol attı değil mi? Anların oyunu o, o kötü oyunda. Şimdi o gol sayesinde ilk maçlarındaki olumsuz sonuca rağmen yürüdüler. Arjantin'de kupayı kazandı. Yani milli takım da bence bu saatten sonra bu seçimi yapmalı yani. Anlarla mı oynayacağız, topla mı oynayacağız? Çünkü gördün yani, sabaha kadar da topla oynasan savunma arkan zaten kötü. Adamlar golü bu şekilde attı zaten. Tek bir harekette 3 savunmacını birden oyundan düşürdü. İlmek ilmek de bir tuzak var orada, o ayrı bir şey. Mesela bugünkü maçta rakip 5-3-2 diyelim hadi. Öyle çok katı savundu. Savunma çizgisini bozmadılar. Kontratak aradılar. Bizse topla sahte bir hakimiyet kurup adım adım bu taktiksel tuzağın içine çekildik. Ve Montella da maçtan sonra bunu övünüyor. Şimdi bakıyorsun şeye, topla maç verilerine. Topla oynama oranına bak. Topla toplam pas sayısına bak. Efendime söyleyeyim, şuta bak. Tamam, hani çok iyi şey falan. Ama 704 tane pasın bir saçmalığı var. Tamam. Şimdi topla oynamada %71.7. Avustralya'nın yaptığı toplam pas 270. Ama bizim milli takımımızın yaptığı 704 pas bu seviyede saçma sapan bir sayı abi. Yani bu tip turnuva maçlarında bir takımın topla ilişkisi bence rasyonel sınırlarda kalmalı abi. Yani rakibin de inisiyatif alması lazım. Öne çıkması sağlanması lazım. Yani alan bırakmayan rakibe karşı kendi kendimizi de kilitlemiş oluyoruz böyle. Bakıyorsun istatistik kağıdında yazan bir şut sayısı var orada. Gözün boyanır resmen. 30 şut yazıyor böyle. Ama yani duran topla free kick dışında belki Abdülkerim'in şutunu söylersin. İnanılmaz derecede isabetsiziz. Özellikle yani Arda Güler karavanacıydı bugün. Kerem Aktürkoğlu. Yani bunların ceza sahası dışı çevresi fark etmez. O kadar kötülerdi ki yerleş arkaya vursun abi falan dersin. Yani çünkü bakın, biz bunu maç öncesi de konuştuk. Dedik ki Avustralya böyle bir takım. Top bizde kalacak. Biz muhtemelen kadrajda sürekli Avustralya yarı sahasını göreceğiz. Ama işte burada ne lazım? Beceri lazım. Venezuela maçını örnek verdik. Orkun'un dedik çektiği gibi şut olabilir falan. Duran top lazım. Korner golü lazım. Yaratıcılık lazım. Hiçbiri yok. Yani hiçbiri yok. Hiçbiri yoksa ne olacak ki zaten? Yani hiçbirinin olmadığı yerde neyi konuşacağız ki? Hiçbir şey yok işte. Yani burada yine ben biz şey dedik, bizim Recep Reis kardeşimle beraber, editör kardeşimle beraber dedik ki yani 5 tane ölümcül günah vardı. Buradan nasıl galibe çıkacak ki kardeş dedik yani. İşte bu 5 tane ölümcül günah varsa milletin de artık bu saatten sonra dili zebanileşir onlara. Ama azap çektirir yani. Sivri diliyle uğraşır dururlar milli takım. Yani ne o 5 ölümcül günah? Şimdi bir, bizim takım işte 4-2-3 mü oynadı? 4-3-3 mü oynadı? Bilmiyorum. Yani savunmada 3 hantal isim var. Zeki de yavaş oyuncu. Ona rağmen de çizgiye basması istendi. Savunmadan uzaklaştı. Önünde de koşucu bir kanat yerine merkez karakterli Arda vardı. Bu durumda ne oldu? Sağ kanat etkileşimi sıfıra indi. Top bizim takımdayken dönülen bu bence kontrolsüz yapı birinci ölümcül günahtı. İki, herkes konuştu zaten iki. Hani karikatürize de oldu. Kerem'in o iki stoper, iki tane hayvan stoperin arasında kalması falan. Bak ben 1.92 boyu var mı ha benim? Ben de adamların yanında dursam ben bile küçük görünürüm. Çünkü size'lı da adamlar, tamam mı? O görüntünün içerisinde küçük görürüm yani. Kerem Aktürk oğlu gibi fiziksel olarak kısa bir oyuncuyu ceza sahasında hedef belirleyip bu kadar çok orta kesmek acaba kimin tasarrufu? Yani burada havadan bir arama yapmak, hücumu da, akıcılığı da, momentumu eline almayı da, bunların hepsini baltalamış oluyorsun ve bu mantık dışı bir şey. Bu da tabii ki dolayısıyla bir diğer büyük günah diyebiliriz. Ben ikinci dedim ama kimine göre ilk büyük günah da olabilir. 3, oyuncu değişiklikleri. Ya tamam, sahaya çıktım böyle. Fiziksellikte sıkıntı yaşıyorsun, derinlikte sıkıntı yaşıyorsun, kilit açmada sıkıntı yaşıyorsun. Hadi tamam, Barış Alper'i oyundan alıyorsun. Ya önce ben olsam mesela bir de uca koy, madem fiziksellik diyorsun bir çarpışsın sonra al.
Tamam aldın. Başka farklı düşündün. Kerem'i 85 dakika sahada tutuyorsun. Barış'ı sol kanatta başlıyorsun. Santrafor almıyorsun. Ne dedik biz? Ben daha önce 1000 kere söyledim de. Daha yeni söyledim. Bugün Hürriyet'teki yazımda aynı başlıkta çıktı. Esneyeceksin. Çünkü turnuvalar, Dünya Kupası falan esneme kupasıdır abi. Bunu bak şampiyon hocaları referans göstererek verdim. Dünya Kupası'nda esneyeceksin. Fizikte bile kanundur bu. Eğilip bükülmeyen şey, yani esnemeyen şey kırılır. Santrafor oynatmıyorum ben diyebilirsin. Bunu ben mantığını anladığımı da söylüyorum. Ama esnemezsen esnetirler. Milleti de esnettiler. Hani kelime oyunu da yapalım yani. Uykumuz geldi izlerken. Neyse. Yani bazen oyun fiziksellik gerektiriyor. Bazen doldur boşalt gerektirir. 80. dakikadır, 90. dakikadır. Sana 2 gol lazımdır. Çık 2 santraforla çıkarsın bazen. Dersin 2 tane santraforla çıkacağım. Bitti. Bazen 2 tane kısa alanda, dar alanda iş yapan adamla çıkarsın. Olur. Anların oyunudur. Tamam. Biz bunları konuşmazsak olmaz. Yani bu kadar çok oyuncu değişikliği hatası, ciddiyetsizlik... Yani ciddiyetsizlik o bizim önemli şeyimiz yani. Ciddiyetsizlik ve esnememek. Dünya Kupası sahnesinin gerektirdiği o konsantrasyon ve taktiksel ciddiyetin bence çok uzak, ondan çok uzak bir görüntü sergilendi. Bunu gösterdi. Bir de ölümcül günahları sayıyoruz. Diziliş kaosunu söyleyelim. Yani maç boyunca birden fazla diziliş ve formasyon geçişi denenmesine rağmen oyuncuların sahada neyi oynadığını bilmediği, hiçbirinin tam manasıyla, anlamıyla uygulanmadığı bir kaos ortaya çıktı diyebiliriz. Şimdi ne yapmak lazım? Şimdi radikal karar almak lazım. Yani turnuva gerçekleriyle yüzleşmek lazım. Turnuva burası, tamam. Fantazi kupası değil. Burası pragmatizm gerektiriyor. Yani sadece ben pas yaparım, geçişleri önlerim. İşte rakip nasıl olursa olsun ben oyunumu oynarım. Yok öyle bir şey. Yani anların felsefesine dönmesi lazım. Savunma güvenliğini merkeze alması lazım. Ona göre oyuncu seçmesi lazım. Rakibi de analiz etmesi lazım. Bu kafalardan hemen çıkın abi. Yani grubun görece zayıf rakibine karşı böyleyse daha zor maçlarımız var bizim. Tüm biriktirilen o güzellikleri yok etmenin manası yok. Acil kriz yönetimi abi. Ve esne Montella. Daha bir önceki videoda bak, değil mi? Şampiyon hocalara referans gösterdik. Ne dedik bu? İşte Fransa ilk kez dünya şampiyonu yapan hocayı söyledik. Adam diyor ki Dünya Kupası'nı kazanmanın kilit noktalarından biri her zaman değiştirebileceğiniz bir sistem olmasıdır. 98'deki turnuvada Zidane, Blanc ya da Dözay olmadan acaba ben nasıl kadro yaparım? Hangi oyuncuya, yedek oyuncuya, kimin yerine görev vereceğim? Ben kafamda önceden tasarlamıştım diyor hoca. Sonra anladım ki doğru yapmışım çünkü bir sürü şey yaşadım. Bunların çoğu şanssızlıktı diyor. Ya öyledir, turnuva bu. Bir bakmışsın işler anında değişir. O yüzden bak bu maçı dakika dakika oynamamış Montella. Turnuvanın kalanını oynasın ve düzelsinler. Onun dışında sıkıntı yok. Arjantin'de Suudi Arabistan'ı ilk maçta yenemedi. Sonra gitti kupayı aldı. Olur böyle kazalar deyip devam edebilirim. Lütfen. Lütfen bak. Sabahın 5'inde meydanları doldurup heyecanla bekleyen bak dünyada çok millet bulamazsınız. Hele bizim gibi çalışmaktan ve düşünmekten yorgun bir millet asla bulamazsınız. Lütfen. Tamam. İki şeye de itirazım var. Ondan sonra bitireceğim güzel insanlar. Birincisi bizim medyaya, sosyal medyaya hemen atladık. Malzeme topluyorlar demek ki abi. İşleri iyi giderse Mohikan saçı, gitmezse de ki 2002'de biz elenseydik vah Ümit Davalı'nın haline. Şebelek falan diyeceklerdi. Önce top oynayan falan diyeceklerdi. Burası böyle bir ülke. Öyle gözüküyor. Haklı çıkana kadar dinlemezler zaten. Şimdi başladılar Merihler'in YouTube yayınından. Allah yardımcılar olsun. Yapıyorlar işte, biz de malzeme alıyoruz, öğreniyoruz. Ya ikisini birbirine karıştırmayalım abi. Elma başka bir şey, armut başka bir şey, ne bileyim. Öyle mi derlerdi elma? Yani tamam, önce topun oyna falan değil abi. Oynarlar, berbat da geçebilir bu turnuva. Notlarımızı alırız, tenkit ederiz, sesimizin tonu da değişir. Çünkü duygusal bir milletiz, duygularıyla var olan bir milletiz de ne alaka yani? Yani Barış Alper saçını öyle yapmasaymış. E 4 tane atsaydık Barış Alper'e o saçla verecektik ama yakışıklı diye. Böyle bunlar değil abi. Oyuna, kültüre ne inşa ettiğimize bakalım. İnşaatımızdaki kusurları söyleyelim. Bağıralım, bu nedir diyelim. Bunu düzeltin kardeşim diyelim. Biz yardımcı olmak için konuşuyoruz yani. Bir gömmek için konuşuyorsak verin elimize kürek, öyle olmaz bu işler. Ha, bak yapacağım mesela, ikincisi de oydu, iki rahatsız olduğum konu oydu. Montella hocam, bak birkaç tane Twitter'da şey gördüm, yorum gördüm. Bir video var.

0: İzleyin, direkt izleyin yani.
1: Yani aslında şöyle söyleyeyim Kazım, Dünya Kupası çok büyük bir organizasyon ve her ülke farklı kültüre sahip, farklı futbol kültürüne sahip dediğiniz gibi. Yani Avrupa Şampiyonası'na nazaran biraz daha bu tarz farklılıkları görebiliyorsunuz. Mesela hazırlık maçı olarak Kuzey Makedonya'yı seçtiğimizde Avustralya'ya çok benzer bir futbol oynadıklarını tespit etmiştik ve onlar da hazırlık maçı oynamak istediklerini de onaylamışlardı bizimle beraber. O yüzden öyle bir hazırlık maçı yaptık. Keza ikinci maç Venezuela'ya karşı Güney Amerika takımı, farklı bir kültür dediğiniz gibi, yaklaşık 10 yıldır belki de daha fazla Güney Amerikalı bir rakiple oynamamışız. O yüzden bu tarz seçimleri yaparken her zaman ileride karşılaşacağımız rakiplerimize göre kararlar alıyoruz.
0: Avustralya'ya benziyor dedi Makedonya maçına, o maça full rotasyon çıktı Montella. Tamam, yani bugün sahada olanlarda kim var? Verirsin kadroyu. Belki Orkun vardır yani Makedonya maçında. Yani şimdi bunu söylüyorsunuz hocam. Avustralya maçını hazırlık için yaptık diyorsunuz. Bu kadroyla bu kadro aynı değil. Yani o zaman bu senaryoda bir sıkıntı var. Bu senaryoda bir sıkıntı var. Bu planlamada bir sıkıntı var. O yüzden bunu eleştirelim. Bu tutarsızlıkları eleştirelim. Biz şut attık 30 tane, atmadınız. Ona şut denmiyor. Tamam? O yüzden Paraguay maçında bu çelişkileri ortadan kaldıracak bir müdahale lazım. Dış müdahale de olabilir. İletişim her şeydir. Çözülür, problem değil. İşler kötü giderken bir anda direksiyon çevrilir ve tekrar düz yola girilebilir. Önemli değil. Ama bir eleştiriyi kültürümüze, oyunumuza, formasyonumuza, çelişkilerimize yapalım. İki, değişmek için de çaba gösterelim. Çünkü bir milletin en önemli temsil noktası orası. Sadece ben böyleyim, ben bu konuda fikri muhafazakarım, ben asla değişmem de demeyelim. Çünkü burası, tekrar ediyorum, bir milletin futbol namına en önemli temsil noktası. Bir kişinin iradesiyle, kurallarıyla, prensipleriyle işlememeli diye düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz zaten videodan sonra okuyacağız. Görüşürüz.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
5: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
6: Hocam merhabalar.
7: Merhabalar.
6: Dünya Kupası serimizin ilk buluşmasında birlikteyiz. Bugün tabii daha neşeli olmak, keyifli konular hakkında Türkiye'nin galibiyeti özelinde konuşmak isterdik. Ama böyle bir başlangıç yapıyoruz maalesef. Farklı bir mecradayız. YouTube'da bir aradayız. İlk buluşmamızda birlikteyiz. Neden buradayız? Dilerseniz sizin sözlerinizle başlayalım.
7: Herkese iyi günler ve sevgilerimi sunarak başlamak istiyorum. Burada açıkçası tecrübemi paylaşmak istiyorum. Kendi mecramızda, kendi ekip arkadaşlarımla doğrudan, filtresiz, direkt iletişim yolunu kullanarak bizi izleyenlere ulaşabileceğimizi düşündüm. Ve böyle bir adım atmaya karar verdim. Burası bir kürsü değil. Burası bir paylaşım alanı. Ana amaç futbola derinden bakmak. Ne olduğundan ziyade nasıl olduğu, neden olduğu gibi soruları yönelterek futbol konuşmak amacımız. Ve bizi izleyenleri doğru yönlendirmek. Açıkçası yeni nesle pusulu olmak ve geleceğe de bir miras bırakmak istiyorum. Bunu gerçekten çok istiyorum. Benim ağzımdan direkt ve samimi bir şekilde. Futbolu sadece oynanan bir oyun olarak değil, yönetilen bir akıl olarak anlatmak istiyorum. Ve bu yüzden buradayım. Bu perspektifle birlikte YouTube buluşmalarımıza 2026 Dünya Kupası ile başlıyoruz.
6: Evet hocam, Türkiye ilk maçını bugün Avustralya'ya karşı oynadı. Beklenmeyen bir mağlubiyet vardı açıkçası. 2-0'lık bir yenilgi söz konusu. Maçtan önce Avustralya'dan ne bekliyorduk? Türkiye'den ne gibi beklentilerimiz vardı? Bu yönde nasıl bir maç izlediniz hocam?
7: Açıkçası tabii benim de keyfim kaçtı ama daha turnuva da bitmedi. İnanıyorum ki bizim çocuklar gereğini bundan sonra yapacaktır. biraz zorlanacak.

0: alacağız ama ben onlara güveniyorum. Şimdi maçı seyreden herkes ve ben beklediğimiz bir Avustralya seyrettik. Beklentimizin dışında bir bizi üzecek, bize sürpriz gelecek herhangi bir oyun oynamadı Avustralya. Maç öncesi beklentiler kendi alanına kapanacak, orayı savunacak ve çabuk hücumlarla, geçiş hücumlarla da sonuca gidecek olan bir Avustralya. Enerjik olan, güçlü olan gençleriyle de, mücadeleci olan gençleriyle de tecrübeyi birleştiren bir takım olarak karşımıza çıkacak idi. Bunun dışında da Avustralya herhangi bir değişiklik oyunda yapmadı. Kazancını da zaten buna borçlu. Yani çabuk hücuma, daha doğrusu bizim de hatalarımızla. O yüzden rakip adına herhangi bir sürpriz yok. Şimdi bu tip maçlarda şöyle bir momentum vardır. Oyun başlangıcında birkaç dakika, oyuncular çok zeki insanlardır. Rakibi analiz edip bir karara varırlar. Bugünkü karar da şuydu. Çünkü Santra'yla birlikte Avustralya kendi alanına kapandı, yerleşti ve hatta defansı 18 üstüne, içine ve 18'in hemen dışına derin bir şekilde blok halinde durmaya başladı. Daha oyunun başında. Bu bizim oyuncularımıza, tahminim odur ki, maçın kolay geçeceği düşüncesini kafasına yerleştirdi. O momentumu böyle geçtik biz. Nitekim pası yapan, yüzdesi çok yüksek rakamlarla oyunun kontrolünü elinde bulunduran bir Türkiye vardı. Tabii böyle durumlarda gol yememek, rakibin en büyük silahı olan geçiş hücumunu önlemek ve ona buna müsaade etmemek çok önemlidir. Ki atağı tekrardan tazeleyesiniz, kazanıp tekrardan tazeleyesiniz ve rakibe bir baskı kurarak, bu baskı sadece presle değil, topun kontrolü sizde olup topa tempo vererek. Şimdi biz orada oynadık topla ama sanki biraz da oyalandık. Oynamamız lazımdı, oyalanmamız değil. Bir diğeri çeşitlilik gerekiyor. Yani rakibinizi zora düşürmek için, rakibinizi hataya zorlamak için ve pozisyon bulabilmek için repertuarınızın geniş olması gerekiyor. 7 numaralı pozisyonu açtım, gidemedim. 8 numaralı pozisyondan gitmeyi denemeyi. 9 numaralı pozisyon olmadı, 11'den. Veyahut uzaktan şut, ki bunu bugün az da olsa denedik, daha çok deneyebilirdik. Ve tabii bu oyunun en önemli kelimesi, sihirli kelimesi sabırdır. Atağı en olgun, en uç noktada, en doğru anda kullanmak demektir. Yoksa gollemesek oyun şu şekilde geçecek. Biz yeni imkanlar arayarak, golü arayarak rakip alanda bir oyun tarzıyla devam edeceğiz. Onlar da kalesini savunacaktı. Şimdi ben orada diyorum ki, orada topa biraz tempo vermek lazım. Yani buna hızlı oyun da diyebilirsiniz, çabuk oyun da diyebilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman rakibe bir daha hataya zorlayabilirsiniz. Aksi takdirde yavaş bir döngüde rakip oyuncu zaten alanına gelecektir, önünüzü kapayacaktır. Bir de özellikle merkezde çok kalabalıklar. Şut atsanız çarpıyor, topu aradan göndermek isteseniz mani oluyor. Birini driplingle geçseniz bir diğeri önünüze geliyor. Dolayısıyla burada onu söylemeye çalışıyorum. Repertuar geniş olup çeşitlilik gerekir. Yani 8 koridorlarını biraz daha fazla kullanabilmeliydik. Gereksiz ortalar atmamalıydık mesela. Çünkü zaten ortadaki üçlünün hava hakimiyeti aşikar, çok açık. Buna rağmen sağdan soldan ortalar onların işine geldi. Bizim çok da işimize yaramadı. Çünkü zaten orada Kerem bu tip bir oyuncu değil. Maç başında, hatta maç öncesi söylenilen bütün tahminler maçın başlamasıyla beraber %80-90 oranında doğru çıktı.
1: Evet hocam, hatta dün akşam oynanan Katar-İsviçre maçı, bu sabaha karşı Haiti İskoçya maçında da daha zayıf olarak gözüken iki takım, Haiti ve Katar, 1-0'ı da aslında oynadılar mağlup olmalarına rağmen. Hani son dakikaya kadar oyunun içinde kalmak adına. Bugün Avustralya'da sanki gol yeseler dahi pozisyonlarını bozmayacak gibi de bir görüntü vardı.
0: %100. Yani çünkü bu oyundan sonra başka bir oyun oynadıkları yok zaten. Bütün maçlarında da böyle. Yani 1-0'ı biz öne geçseydik de yine böyle duracaklardı. Yine Türk milli takımı nasıl olsa ikinciyi atmak için gelecek. Ben o arada yine bir çabuk atak yakalarım, bir hata bulurum ve eşitliği sağlarım. Veyahut free kick, veyahut korner, veyahut touch, ki fiziksel olarak yüksek oyunculardan da kurulu, bu avantajlarını da kullanabilirlerdi. Şimdi birebir oyunlarda, yani ikili oyunlarda da fiziksel olarak kazandılar. Temaslı oyunlarda da hep düellodan galip çıktılar. Böyle de bir avantajları vardı. Açıkçası teknik oyuncuları beğenirim. Zeki oyuncuları herkes beğenir. Klas oyunculardan yanayım. Ancak özellikle bu tip turnuvalarda fiziksel açıdan da en yüksek seviyede olmak gerekir.
1: Bu sadece hocam hani uzun boylu olmak, hayır, kuvvetli olmak değil. Hayır, 8 hayır. Koşularından bahsettiniz. Hayır.
0: Mesela, fizikselden kastım yani sadece birebir oyunlar, tackling, havada, hayır. Fizik kondisyonu olarak, güç olarak, kuvvet olarak ve oyunu 90 dakika artı dakikalarıyla beraber oynayabilecek fizik kapasitesine, ciğer kapasitesine sahip olmak gerekir. Bana göre Avustralya'yı ben bu konuda çok hazır gördüm. Şimdi ben hep şunu söylerim. Yetenekli oyuncular, Arda'yı Frankfurt'ta oynadığımız cezalı maçlardan birinde son 20 dakika mı yarım saat mi oyuna sokmuştum ben. Çok da iyi oynadı. Maçtan sonra çağırdım onu. Şöyle bir şey söylemiştim. Kaç defa girdin 18'in içine? İşte hocam 3 girdim, 4 girdim. 3 girdin, 4 girdin. Böyle bir etkin var. Acaba 13 girsen, 14 girsen neler olabilir? Düşünebiliyor musun diye. Şimdi 94 Dünya Kupası yine Amerika'daydı. Ben milli takımlar teknik direktörüydüm. Bu turnuvada futbol adına yeni bir şey çıkmıştı ortaya. Çünkü her Dünya Kupası futbol adına muhakkak bir iki miras, yeni bir çıkış, yeni bir gelişim bırakır. O güne kadar şöyle bir şey vardı. İşte 6 numara koşar, top kazanır, hamaldır. Hatta kelimesi buydu. 8 numara gider gelir, 10 numarada top atsa kafi, çok koşmasa da olur çünkü usta oyunculardan oluşur gibi. O turnuva yeni bir şey çıkardı ortaya. 10 numaralar da, ki bunlar yıldız oyuncular olarak addediliyordu o zaman, şimdi de öyle addediliyor, en az diğer oyuncular kadar koşabilmeli, mücadele edebilmeli ki daha büyük işler yapabilsin. O günle de bu örnek Hollanda takımındaki 10 numarayla Bergkamp'tı. Ve ondan sonra 10 numaraların evrilmesi değişti. Başka bir şey çıktı ortaya. Şimdi bir oyuncu ne kadar yetenekli olursa olsun, ne kadar klas olursa olsun, bugünkü futbol aynı zamanda da çok iyi bir baştan aşağı fizik kalitesi istiyor. Bu şart. Çünkü neden? Düşünebiliyor musunuz? Bir oyuncunuz diğerlerinden daha akıllı, daha zeki, sahanın içinde daha iyi becerili, daha iyi işler yapıyor ve en az onlar kadar mücadele ediyor. Bu olağanüstü bir zenginlik. Mücadelemizi bırakmadan devam etmeliyiz. Bizim takımımız, Türk milli takımını söylüyorum, oyuncularımız, diğer yedeklerini de kastediyorum, hangisi girerse girsin, 5 dakika içinde, 3 dakika içinde sonucu değiştirebilirler. Son dakikalarda ben o daha onlardan yaratıcılık, ne bileyim, daha çok meydan okuma bekledim açıkçası. Mücadele bekledim. Sanki ne olursa olsun oyun disiplininden kopmamak lazım. Tamam, pes etmemek, bırakmamak sonuna kadar, bunlar önemli ama onu da unutmamak lazım.
1: Hocam 8 koşularından bahsettiniz az önce ceza sahasına. Böyle kapalı bir savunmayı, yani çok, hatta yani kompakt, yani blok halinde dersiniz hep siz. Bir blok halinde bir takım gördük. Sadece kapalı savunma olarak

0: da geçiştirmemek gerekiyor
1: evet,
0: herhalde.
1: Tabii tabii.
0: Yani ya dediğiniz gibi yaratıcı oyuncunuzun bir şutuyla, bir sihriyle çözebilirsiniz ya da dediğiniz gibi 8 koşularından örnek verdiniz. İki kez yapabildik aslında.
1: Çeşitlilikten kastım şu. Oyunun seyrini değiştirebilecek oyuncularımız var saniyede. Yani Hakan değiştirir, Arda değiştirir, Kerem değiştirir, Kenan değiştirir.

0: Demek ki daha fazla pozisyona girmelisiniz. Daha fazla tehlikeli olmalısınız. Çünkü karşı tarafa bunu kabul ettirmişsiniz. Biz burada geldik, oynadık ama %100 daha etkili olacağımız pozisyonlar bulamadık. Ben bunu şuna yoruyorum. Nasıl olsa yeneriz düşüncesi yerleşti. Oyun rahat geçecek bizim için. Biz Türk milli takımıyız. Ki burada düşünüyorum bazen maçtan evvel verilen beyanatlar, yani büyük konuşmayla iddialı olmayı, meydan okumayı çok ince bir çizgi, iyi ayırmalıyız. Ama her halükarda bu oyunun karşılığı daha ablukaya alıp, tam futbol terimiyle rakibi daha çok baskı altına alıp daha çok hataya zorlamamız gerekirdi. Çünkü oyun yüzdesi bizde. Oyunun kontrolü bizde. Sabretmiyoruz. Defans yaptırdık, müdafaa yaptırdık ama rakibi hataya zorlamadık. Bu zorlamanın da tek yolu vardır. Çabuk oynayıp bir daha zaten o zaman buradan, yani bir pozisyondan anca çıkarken tekrar başlıyorsunuz. Kapıyorsunuz. Demek ki burada ne önemli? Kaptırdığınız toplardaki tekrar kazanma oranı ve süresi çabuk olmalı. Ki o daha nefes almadan bir diğerini. Onu söylüyorum. Biz oynamadık, oyalandık. O ayrı bir şey. Bu da herhalde aşırı güvenimizden geldi. Ki hani mağlup olduk. Olmasaydı inşallah öyledir. Onu öbür maç hallederler çünkü.
1: Öyle olunca da hocam, skorboarda baktığınızda dakikalar çok hızlı
0: ilerler. Çok hızlı ilerler. Taço'nun, Cornero'nun, Auto'nun, Faulo'nun, uzun topa vurduğu onun, kalecide top onun, her şey onun. Ona bu moral verirken siz saate bakıp zamanım geçiyor baskısı altındasınız. Bir de size bir baskı biniyor. Beklentilerle gerçeklerimizi doğru ayarlamalıyız.
1: Hocam tabii aslında çok temel bir şey var. Bu futbol, profesyonel futbol oynayan herkes futbolu sevdiği için, yani topla oynamakla başlayan bir şey bu. Herhalde kimse 90 dakika savunma yapmak istemez. Evet. Savunma yaptıkça da konsantrasyonunuzu kaybedersiniz. İşte hatlar arasında belki o dengeyi kaybedersiniz. Bunun da karşı taraf için herhalde en önemli panzehiri sabır. Birkaç kez onu söylediğiniz için tekrarlamak istedim. Bu gerekli sabrı gösteremedik gibi duruyor. Hatta ilk yarı daha fazla yan top denedik. Daha sonra ikinci yarı biraz daha hani o ara pasları, işte şutlar üzerinde duruldu ama herhalde nasıl açacağımızı düşünürken de maç bitti.
0: Şimdi zaten her takımın bir A planı olur, B planı olur, C planı olur. Bana bu sorular sorulduğu zaman teknik adamların en zor işinin iki yerde olduğunu söylerim ben. Bir tanesi saha kenarında, bench'te, bir tanesi soyunma odasında. Tabii ki antrenman, efendime söyleyeyim, takım sekve idaresi, bunların hepsi çok önemlidir ama maçtaki hamleleriniz, maçtaki düşünceleriniz, ki bir teknik adam herkesten fazla düşünür. Ve o an herkesten de fazla doğru karar verir.
1: Bazen yüzlerce, binlerce karar verirsiniz 90 dakika içinde.
0: Tabii ki, elbette. Bazen bu kararlar yanlış olabilir. Ama bizde tabii şöyle bir hastalık vardır. Yanlış takım çıktı. Hala değiştirmiyor. Görmüyor musun? O oyuncu girmezdi. Geç girdi. Erken müdahale etmedi. Ben de bunun ismini şöyle koymuştum. Tanısı olmayan hastalık. Bunun tanısı yok. Yani tıp dilinde bana göre tanısı yok bunun. Bana göre. Daha doğrusu futbol dilinde bunun tanısı yok. Bu hastalığın tanısı yok. Şimdi o girdi bu çıktıdan ziyade bizim bakacağımız yer daha başka yerler. Bu oynadı yanlış oldu, bu oynadı doğru oldu. Ve tabii oyuna birçok şekilde müdahale edersiniz. Oyuncu değiştirir müdahale edersiniz. 5 oyuncu birden değiştirirsiniz. 85 dakika oyuncu değiştirmezsiniz. Veyahut oyuncu değiştirmeden saha içinde oyuncuların yerini değiştirerek oyunu değiştirirsiniz. Birçok şansınız var.

0: konuda. Ama şu önemli ki bir yeri açamıyorsanız bir başka yeri açmalısınız. Onu söyledim. Oyun çeşitliliğiniz olmalı. Repertuarınızda hepsi olmalı. Şimdi o taraf iki şey yaptı değil mi? Ne yaptı? Blok halinde dev bir blok defans, çalıp da çıkış. Bunu da söylediler. Zaten bizim hocalarımız da söyledi, oyuncularımız da söyledi. Analizde seyretmişler. Dünyada biliyor zaten. Artık kimsenin kimseden saklayacağı bir şey yok. Dünyada saklanılacak bir şey kalmadı. Herkes birbirini tanıyor. Zaten sonunda da şöyle bir cümle gelir. Ne oynarsa oynasın bizim ne oynayacağımız önemli. Biz ne oynuyoruz? Bugün gereksiz ve zamansız bir gol yedik. Dikkatinizi çekerim. Bu konuştuklarımız maç öncesi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Emre Tilev'le uyandırma servisi başlıyor.
2: Arkadaşlar başlıyoruz. Ne zaman? Saat 7 reklamlarından sonra. Minicik reklam sonrasında birlikteyiz. Ayrılmayın.
3: Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak. Allah'ım da sıkacak. 7.32.44. Bir Allah, bir top, bir kale. Top dışarı. Önce kaleye, sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex.

0: Reklam.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Evet, reklamlardan sonra devam ediyoruz ve çok değerli isimlerle tam 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. A milli takımın bir Paraguay mücadelesi var, rakiplerimiz belli oldu. Tüm bunların hepsini tek tek konuşacağız ama önce İstanbul Teknik Üniversitesi'nden çok değerli bir isme, doçent doktor Engin Büyüköksüz hocama gidiyoruz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, sizlere günaydın diyorum, bütün dinleyicilerimize günaydın diyorum. Sesinizi çok özlemişim bir hafta olmayınca.
1: Evet, kısık sesim hala düzelmedi.
2: Çok geçmiş olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hocam, Dünya Kupası'nda dün maçlar vardı, enteresandır. Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı. Özbekistan Kolombiya'ya 3-1 yenildi. Gana Panama'yı 1-0 yendi. İngiltere-Hırvatistan maçı şu ana kadar seyrettiğim en keyifli maçtı. Seyrettiniz mi?
2: Maalesef ben o sürecin içerisinde şu an bir çalıştığı için Ankara'ya geldim. O yüzden uçaktaydım. Tam saat 11 gibi maç başlarken uçağım kalktı. O yüzden maçı izleyemedim. Hiç haberim yok maçla ilgili.
1: Hocam efsaneydi. İngiltere Harry Kane'e 1-0 öne geçti. 1-1 oldu. Sonra İngiltere yine 2-1 Harry Kane'le öne geçti. Sonra 2-2 oldu. Sonra 3-2 ve 4-2 oldu. Yani Tuchel çok konuşuluyor ya. Hani ya bir sürü adamı almadı. Bakalım ne olacak? Kral mı olacak? Patlayacak balon mu olacak derken İngiltere Hırvatistan'a gol oldu yağdı.
2: Ben Japonya Hollanda maçını da çok beğenmiştim ama ya. Yani gerçekten
1: hocam onu 2.5'la çarpın.
2: Gerçekten çok güzel.
1: Evet hocam. Yani İnanılmaz keyifliydi hocam. Yani ve şimdi dinleyenler de mesaj atarlar, seyredenler. Bak, bizim maç dahil. Hani bizim maçta başka bir heyecan elde ediyorum ya, böyle kalbim küt küt atıyor. Seyrettiğim en iyi maç.
2: Ya çok sevindim ama ben Demokratik Kongo'nun dün akşam, yani hem maça tutunması, hem savunması, hem o reflekslerini havaalanındaydım izlerken çok güzeldi. Yani gerçekten çok keyifliydi. Ben o maçtan da keyif aldım ama yani şöyle, Demokratik Kongo'nun kendi bulunduğu yerden maça tepki verme biçimini çok beğendim.
1: Evet, zaten hani bir Afrika takımının da artık bir finalde falan oynamasını istiyorum.
2: Kesinlikle ya, bu çok geniş katılımlı bir Dünya Kupası'ndan herkes biraz şikayet etti ama çeşitliliği görmemiz açısından da bize çok güzel gelmedi. Çok güzel olmadı mı bu ya?
1: Tabii canım, böyle mesela Curaçao'yu falan görüyorsun, böyle enteresan takımlar benim hoşuma gidiyor.
2: Evet, yani çok geniş olmasının, yani daha doğrusu çok dezavantajdaki ülkeleri görme fırsatımız oldu ya. Ben onlar açısından güzel olduğunu görüyorum. Onları hiçbir zaman göremeyecektik, belki de izleyemeyecektik. Onların da kendilerini savunmaları, yani sonuçta İspanya'yla 0-0 kalıyorsunuz ama sizi bambaşka bir hikaye dinliyorsunuz. Oradan çok etkileniyorsunuz. O kalecinin yorumları falan. Bu yüzden bize başka hikayeler dinleme fırsatı verdiği için genişliği bu sefer beğendim. Yani futbol için, futbolcular için ya da futbolun oynanma şekli için eleştirileri, ben bir şey diyemiyorum. Ben bu işi profesyonelleri bu konuda daha söz söyleme de daha böyle doğru yorumları yapabildiğini düşünüyorum. Ama ben şu ana kadar, yani bir haftalık seyirdeki izlediğim şey, üçüncü dünya ülkesi denen, yani bu toplumsal olarak Birleşmiş Milletler'de de kendilerini söz söylemek için yer bulamayan İnsanların orada görünür kılması için çok güzeldi. İran'da dahil, Yeni Zelanda'yla 2-2'lik süreçte de orası da dahil. Yani bu dezavantajlı pozisyondaki ülkelerin toplumsal karşılıkta kendini görünebilir kılma çok önemli. Çünkü şunu hepimiz biliyoruz.

0: algıların yönetildiği bir dünya ve bu dünyada ne düşünmemizi, ne görmemizi istiyorlarsa onun ön plana çıkartıldığı, görünürlüğün çok büyük yer aldığı yerde üçüncü dünya ülkelerinin, bu taslislemeyi doğru bulmuyorum ama yani tarif ederken de bu insanların dünyada çok küçük yer işgal ettikleri varsayılarak ya da ekonomik olarak çok küçük oldukları varsayılarak görünür olmalarını engelleyen bir sistemmiş. Buna çok okey oldum ben yani. Yani futbol evet. açısından değil, başka bir anlam ifade ettiriyor. Zaten bunu şu ana kadar futbol değildir deyip göze görünür kılmaya çalışan bir emretiyev için bence çok yerinde olduğunu düşünüyorum.
1: Peki hocam, şimdi dün Uğurcan Çakır'la Samet Akaydın bir değerlendirme yaptılar. Siz İstanbul Teknik Üniversitesi'nin PDR'ının başındasınız. Yani öğrenciler size geliyor ve danışıyorlar. Diyorlar ki hocam biz ne yapalım? Kariyerimizi nasıl şekillendirelim? Hocam çok bunaldık. Nasıl planlayalım? Bu arada tebrik ediyoruz. İngiltere merkezi dünyanın en önemli üniversite derecelendirme kuruluşu Türkiye'de en iyi üniversite olarak İstanbul Teknik Üniversitesi'ni seçmiş. Bugünkü Hürriyet gazetesinde de var, okumuşsunuzdur mutlaka.
0: Evet.
1: Buyurun hocam.
0: Buyurun lütfen. Evet.
1: Hocam, bu iki oyuncu sana gelse ne okurdun yüzlerinden? Yani mesela bugün Hürriyet'te sevgili Profesör Doktor Turgay Biçer var. Benim de doktorodan çok değerli hocam. Bilgisine inanılmaz güvenirim. Demiş ki mesela cep telefonları, sosyal medyayı falan kapatsınlar. Kendilerine maçı organize etsinler demiş. Ama bu mümkün mü? Yani o kadar zor bir şey ki bu istediği Turgay Hoca'nın. Siz neler söylersiniz?
0: Şimdi ben geçen haftaki neredeyse bütün açıklamaları, bütün basın toplantıları, yani Orkun'un, Kerem'in, yani Hakan'ın bütün neredeyse basın açıklamalarını, canlı yayınları, maç öncesindeki canlı yayınları tamamını izledim galiba. Arizona'ya geçtikten sonraki, sonra şeye geçtikten sonra da, Vancouver'a geçtikten sonrakini de takip etmeyi önemsedim. Yani oyuncuların kendi içindeki durumu ortaya koymalarını. Şimdi orayla pazartesi günden itibaren ki milli takımla ilgili aldığımız bilgiler ve oyuncuların işin ciddiyetiyle ilgili bir süreç vardı. Benim gözlemlediğim şey şu, yani oyuncuların geçen haftaki, bu arada dünya, bir de Avrupa Kupası'yla birlikte çok eleştirilen oyuncularla bilgi alma, temas kurma biçimimizin değiştiğini de gözlemleyerek söyleyeyim. Orada da biliyorsunuz oyuncularla ilgili, milli takımla ilgili hiç bilgi alamadığımız için ne olduğunu bilmediğimizden çok sürprizlerle karşılaşıyorduk. Bunu da düşünerek söylüyorum, yani 2 yıl önceyi de düşünerek söylüyorum. Bir defa oyuncuların kariyeriyle ilgili değil, sonuçta skorlar üzerinden bir olaya bakan ülkede yaşıyorlar. Ve skoru 2-0 gördükten sonra ve o kadar yükselttiler ki biz, ben Avustralya maçının çok zor geçeceğini söylerken, hatta ailece izlerken eşim yener mi izlediğinde, çok zor bir maç ya, fiziksel oynayan bir takım. Ve dedim yani hiç öyle kolay geçeceğini düşünmüyorum dedim yani. Herkes yeneriz diyor dedi bana. Ya ben dedim yani yeneriz diyor da fiziksel bir takım olduğu için ne yapacaklarını bilmiyoruz ki karşı takımın durumu diye böyle kendi aramızda konuştuğumuzda. Şimdi biz ülke olarak geçen hafta Avustralya'yı parçalıyorduk. Ama maça çıktığımızda ne yapılacağıyla ilgili skoru göremediğimizde oyuncuların bu haftaki kaygılarını gördüğümde ben bunu anladım. Şimdi benim de ben de orada şunu görmek, yani bu işin bir önemli bir ciddiyeti var. Geçen haftaki kadar kendi aramızdaki dayanışmamız çok iyi. Biz en iyi yetenekleriz, bu işi hallederiz dedi. Arkadaş, futbol maç maç gideceğiz diyordunuz. Kendinize güvenmeniz ayrı bir şey. Rakibin ya bunun çok zor olduğunu görmeniz lazım. Yani ona kalırsanız İspanya ne yapsın o zaman? Böyle de düşünmeniz lazım. Rakibin de saygı duyarak, rakibin de bir oyun planı olduğunu bilerek hareket etmeniz gerekiyordu. Oyuncuların bize geçen haftaki verdiği mesajla bu haftaki verdiği mesajların yüzlerindeki kendi içlerindeki durumun ne olduğunu bilmiyoruz ama buradan bakılmaması gerektiğini ya da eleştirilerin buradan olmaması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta bu bir futbol. Karşı taraftakilerde Sizin ne kadar yetenekli olursanız olun, sizin oyununuza karşılık bir oyunu var. Yani adamlar golden sonra 11 kişi hiç çıkmadılar. Ne yapabilirsiniz? Ve çok hiç umurlarında da bile değil yani. Biz bunun aynısını Avusturya'ya, yani Avrupa Kupası'na yapmadık mı? Avusturya'da onlar ne yaparsa yapsın, biz bu aynı futbol oynadık onlara. Ben Avustralya'nın bize oynadığı oyunun aynısını Avusturya'ya biz Avrupa Kupası'nda oynadığımız, yani skorun önemli olduğunu. Şimdi oyuncularımıza göstermemiz gereken şey buydu. Oyun değil, skor önemli burada. Skoru da güzelleştirmek için yetenekleriniz olabilir ama farklı bir şey oynamanız gerekiyordu. Bu yetenekler üzerinden giderek çok farklı bir açıklamalar vardı. Yetenekliyiz, muhteşemiz, her şeyi hallederiz. Hayır. Karşı takım var, saygı duyulması gereken bir yer var ve onların oyuna karşılık oyun verecek. Benim Uğurcan'la, yani Uğurcan'ın ya da o maçın açıklamasındaki oyuncuların eleştirileri oyuna yönelik olarak, oyunu ciddiye almaları olarak görmek istiyorum. Rakibi ciddiye almaları olarak gösteriyorum. Bu ciddiyetsizlik anlamında aldılar söylemiyorum. Yani rakip çok önemli. Kimle oynadığınız çok önemli ve turnuvadasınız. Biz Fransa'nın ya da İspanya'nın, puansız Almanya'nın döndüğünü çok gördük. İtalya'nın burada olmadığını bilmemiz gerekiyor. Futbol öyle bir süreç değil. Turnuvanın içerisinde bir moral bozukluğu sizi alt üst ediyor. Önemli olan morallerin bozulmaması gereken. Çünkü sizin skoru değiştirebilecek iki maçınız var. Buradan bir puan alarak, son maçtan da 4 puan alarak, yani toplamda 4 puanı tamamlamak için bir kurgunun içerisinde. Ama moraliniz daha kıymetli. Oyuncuların o çevredeki uyarıcılardan, yorumlardan çok etkilendiklerini tabii anlayabiliyorum. Kendilerine gelen yön eleştiriden. Ama eleştirilerin de yönünün nasıl algılamaları gerektiği, bunları nasıl yorumlamaları gerektiği kendi yetenekleriyle ilgili değil. Bu turnuva kaybedebiliriz. Siz bana ne görmeyi arzu ediyorsunuz? Yani ben sonuçta ilk 16'nın çok büyük bir süreç olduğunu ve oraya gelirsek asıl başarı olacağını söylüyorum. Yani bu işin ne kadar zor olabildiğini görmemiz gerekiyor. 24 yıl sonra çıkıyoruz yani. Ve tutunmak için yapmamız gereken süreç hiç kolay değil.
1: Peki hocam, sizce biz linç kültürünün temelini oluşturan tohumları ne zaman attık? Yani burada X jenerasyonu mu zorunludur ya da sorunludur? Y jenerasyonu mu bizi iyi anlamamıştır? Yani biz mesela komşusu düştüğünde ya da işte komşusunun bir tanıdığına ya da işte komşu ahalinden birine bir şey olduğunda, tam toparlayamadım bir türlü, yanıt verirken olumlu geri dönüşler yapan bir nesildik. Ya ben hatırlıyorum mesela, alt komşunun çocuklarını işten çıkartmışlardı. Annem babam çok üzülmüştü. Mesela babam, ya biz onlara nasıl yardımcı olabiliriz demişti. Ya da geçmişte yapılan hatalar, ya olur bunlar, zor iş bunlar falan derdik. Bugün mesela bir spiker arkadaşımız ekranda bir hata yapıyor. Bence bu hata sadece affedersiniz, bu spiker arkadaşa mal edilmemeli. Yani o zaman şunu da değerlendirmek lazım. Ya kardeş, bu adam 5 dakika burada evet yanıldı. Ya bir tane adam da kulağına söylemedi mi? Baba bak, burada bir yanlışlık yapıyorsun, İstersen bir çek et kendini falan demedi mi? Ya yani bu hata bir, aslında bireyin hatasının yanında burada bir kurumun hatasından da bahsetmem mümkün. Ama ben bugün mesela yazıları okuyorum. Kovun onu, yok edin. Oraya gidiyorsun o kadar, niye hazırlanmıyorsun? Sonra dönüyoruz futbolculara. Aynı hikayeyi okuyoruz. Dönüyoruz. Ya mesela simitçide bile aynı durumla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bayağı simit verdi, kapatırlar inşallah burayı falan. Yani geldiğimiz noktanın nedir hikmeti? Neden buraya ya, taşındık?
0: Evet. Ya bu, ben bir şey yapıyorum ve karşımda bir şey oluyor, karşımda bundan olumsuz etkiliyor düşünmeden davranma biçimi. Yani linç kültürü Türkiye'de, yani son 10 yılda oluşan bir kültür. Çünkü hatırlayın, hep eleştirdik. Sosyal medya adaleti diye bir adalet çıkınca bunlar her şey yapabileceklerine inandılar. Yani süreçten etkilendiğim, ya bir şeyi düzeltmek için ya da bir şeyi kanaat ortaya çıkartmak için sosyal medyanın Türkiye'de bu kadar güce dönüştüğü

0: düşmesi Türkiye'deki bir boşluğu doldurduğu için bu hale geldi. Türkiye'de linç kültürünün bu kadar oturması toplumsal bir karşılığa oturduğu için var. Bu insanlar bu işi yapabilirken kendilerinde şuursuzca yazma yeteneği veriyor bu süreç.
1: Ve tabii
0: Yani
1: burada isimleri de belli değil. Ben kimim? No name.
0: evet. Ya ben şimdi şunu da söylüyorum. Yani eleştirmek ayrı bir şey, yorum söylemek ayrı bir şey. Ben burada yorumladıktan sonra programı dinlemeye devam ediyorum. Orada bana benimle aynı fikirde olmayan ve bana cevap veren arkadaşlara saygı duyuyorum. Bakın fikrime karşı cevap veriyor, saygı duyuyorum ve bu da onun düşüncesi. Saygı duymadan öte birbirimize bunu söyleyeceğiz tabii ki, bu ayrı. Ama milli takımının yeteneğinden, ilişkilerinden, Montella'nın tavrından, arkadaş bu üçüncü, yani oyunun dışına başka şeylere çıkıyorsunuz yani. Şunu eleştirin, yani milli takım ikinci golü yiyene kadar bu sol kanattan sürekli 20 defa niye denedi abi, iyi deneyin konuşalım. Niye ikinci bir oyun planını 80 dakika denemedi? Bunu konuşmak, bunu konuşan çok az kişi vardı ya. Ben saydım ya, vallahi saydım yani. Sağ kanattan 3 tane mi ne atak vardı, sonradan saydım ben bunu ya.
1: 26 26 hücumun 24'ü adamlarda kaldı.
0: Ve 24'ü de sol taraftandı ya. Niye solu denedik bu kadar? Niye Kenan'la Barış üzerine? Niye bunu bu kadar düşündüler? En zayıf yanı orası mıydı?
1: Hayır, değildi, bunu anlattık zaten. Orada İtalyano var ve çakılı oynuyor. Asla kıpırdamıyor.
0: Tamam. İşte bunu ikinci bir halde buradan eleştirmemiz gerekirken bunu düşünmek lazım. Oyun çeşitlendirmek lazım. Yani aynı yerden şimdi herkes bunu gördü ve konuşması gerekirken, ya arkadaş, oyun çeşitliliğinin zayıflığı üzerinden gidip oyuncuların bambaşka yere dönmesi ve doğal olarak onlar bunu getiriyor. Oyun sistemi doğru değildi. Skoru değiştirecek bir oyun değildi. Ve bunun sonucunda da mağlubiyet oldu. Bu kadar. Oyun bu. Yapabilecek bir şey yok yani. Şimdi daha oradan sonrası dönünce de oyuncuların yeteneğine, şuna buna, federasyona, Montella, bu haksız oluyor. Sizin görmeniz gereken buydu. Ben Avustralya'nın oynadığı futbolu bizim oynamamız gerektiğini düşünüyordum. Bir puana oynamamız gerekti. Ben hep şöyle dedim: bir puan alalım, gerisi bizim değil. Bir puan alalım, gerisi bizim değil. Niye? Çünkü bizim moral düzeyimiz apayrı bir şey. Yani milli takımın, ülkenin de böyle. Bizim şu anki Paraguay maçının içerisinden de ya da Amerika'dan, yani bizim derdimizin 4 puan olması gerekti. 4 puanı nasıl almamız gerektiğini gözlemlememiz lazım. O yüzden milli takım içerisindeki futbolu izlerken, ama başka yorumlar, bu yorumlar kitleye dönüşünce de görünür hale geliyor ve o da hakarete dönüşüyor. Oyuncuların kendilerinin içerisinde geçen hafta ile bu hafta verdikleri şey, oyunun ciddiyeti üzerine ve etkilendiklerini vermeye çalıştılar. Evet, siz bir şey yapıyorsunuz ve biz etkileniyoruz. Tamam, saygı duyuyoruz. Bizim derdimiz de şu: biz kanaat oluşturarak Montella'ya oyun öğretmeye çalışıyoruz. Ya bu adama biz yaklaşık 3 yıldan beri forvetsiz oynama diyoruz, adam oynuyor ya. Yani kamuoyu burada bir şey yaratamadı. Bir başka bir şey var yani. Hocanın kafasında başka bir oyun var. Bu yüzden de biz bunu sosyal medya üzerinden yapamayacağımızı bilmemiz gerekli. Ya da sosyal medya üzerinden Montella'ya baskı yapacak gruplara baskı yapmayalım. Bu şekilde dünyada da böyle, ama bizdeki linç kültürü başka bir şeye dönüşüyor. O yüzden bizim bu yaptıklarımız, oyunun dışındaki eleştiriler, insanların etkilenmesine sebebiyet veriyor. Doğal olarak biz hata yapıyoruz, özür dileriz, yanlış yaptık. Ama bu hatta yaptığımız yorumun da karşı tarafın yani nasıl özür dilettiğime değil de, yani durumu değerlendirmeye dönmesi gerekirken, oyuncular için durumu değerlendirmeden başka şeye dönüşüyor. Saygıyı kaçırdığı için diyorum. Ama Paraguay'dan alacağımız bizim 3 puan almak niyet, ama 1 puan da bizim için çok kıymetli. Çünkü bu bir eleme ve turnuva. skora gitmek gerekli. Bunu düşünüyorum. Oyun olarak

0: bunun düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Ülke olarak da böyle görmek gerekli. Cumartesi sabah takımımızı desteklemek için kalkacağız ve çeyrelerimizi hazırlayıp sonuna kadar onların arkasında olacağız. Skor ne olursa olsun aynısını Amerika'da da yapacağız. Önemli değil. Biz orada olduğumuz için mutlu izleyeceğiz. Yukarı gitmek istiyoruz. Tabii ki istiyoruz. Ama olmuyorsa da saygı duyarak ders çıkartıp devam edeceğiz. Başka çaresi yok bunun.
1: Hocam teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Evet saygıdeğer dostlar, kıymetli hocam doçent doktor Engin Büyükeksüz hocamla birlikte olduk İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. Bu arada yani keşke spiker arkadaşları da bir anlatsalardı. Ben şimdi mesela hocam konuşurken dün gece Gana-Panama maçını ıskalamıştım. Ve Gana-Panama maçını da önümde açtım. Hem hocamı dinliyorum hem de Gana-Panama maçına bakıyorum. Hangisi Gana hangisi Panama bilemedim işin açıkçası. Yani formalardan 3 aşağı 5 yukarı çıkarttım ama doğru mu? Sonra yukarıda solda tabela var. Bayrakların yanında. Ki genelde bütün özetlerde bu böyledir. Yani benim anlattığım İngiltere özetleri, keza gelen Eredivisie özetleri, Suudi Arabistan özetleri, İskoçya özetlerinde falan. Köşede küçük bir nokta var. Sarı. Mesela Panama Gana'nın yanında. Aa dedim ki sarı forma Gana. Panama'nın yanında da kırmızı var mesela. Aa dedim ki bu da Panama demek ki. Gerçekten de orada zaten sana buradan spikere ya da izleyene kerteriz vermeye çalışıyorlar. Bunu da göz ardı etmeyin. Yani siz de yarın karşılaşırsanız böyle bir özetle belki ilk başta sizde de anlamsızlaştırılabilir ama oradan kendinize bir yol çıkartabilirsiniz. Bir reklama gidelim, reklamların ardından birlikteyiz.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: konular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
1: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
4: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
7: Jilet erkek için en iyisi.
6: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
11: Baba büyüksün!
10: Diyerek babasına sarılıyor.
8: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
12: Yakışan yapar.
13: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
14: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Reklam bitti.
8: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

Hanımefendiler, beyefendiler ve kıymetli çocuklar, herkese bir kez daha günaydınlar. Beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 20 dakika boyunca sizden gelen mesajlara bakacağız. Sizden gelen telefonları alacağız. Günün ilk saatlerinde biliyorsunuz Perşembe günü bu uygulamayı hayata geçirdik ve burada zamanı sizle paylaşıyoruz. An itibariyle gelen mesajlar var. Derfin Yunus Tane, selamun aleyküm demiş. Eyvallah, iyi sabahlar size de, aleyküm selam. İran maçı 4 dakikalı alanı yatan spiker demiş Ramazan Korkmaz. Bu konuya değindik Ramazan, konuştuk. Dün de konuştuk, bugün de konuştuk. Ben sevgili Murat Çimen'e sahip çıkılması gerektiğine inananlardanım. Hayatta hepimiz hatalar yapıyoruz ve bu hataların bir insanın bütün kariyerini belirleyici etki içerisinde ele alınmasının çok doğru olmadığı fikrindeyim. Bir de tabii sizin de yazdığınız gibi geçmişte o spiker arkadaşın yaptığı hataları bulup çıkartmak, aa bak bu geçmişte şunu da yapmıştı demek falan. Dün de söyledim, bunlar çok sevimsiz şeyler. Biz hayatımızda mükemmel insanlar mıyız? Hayır, değiliz. Mükemmel olmak, dün de ifade etmiştim, sadece Allah'a ait bir şey. O yüzden yani peygamberler dahi, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dahil olmak üzere, hepimiz beşer kullarız, hata yaparız, hepimiz ölümlüyüz, hepimiz kendi hayatımızın içerisinde zaman zaman yanlış şeyleri hayata geçirebiliyoruz. Çünkü bu bizim fıtratımızda var ve bu yüzden de biz hemen bir spikeri yaptığı bir hatadan dolayı linç etmeli miyiz? Bence bu noktadayız. Bu yani bazı dostlar şöyle yazmışlar, işte oraya kadar gittiyse bari en iyisini yapsaydı falan. Ama olur hocam, hayatta herkesin başına her şey gelebilir. O yüzden ben geçmiş olsun Murat Çimen diyorum ve Allah yolunu açık etsin, kolaylıklar diliyorum. Hakikaten zor bir süreçle karşı karşıya. Günaydın, bütün spikerlerin de ona aslında sahip çıkması gerektiğine inananlardanım. Günaydın Emre abi, Yalçın ben. Bu hafta maçı çok kritik, kaybedersek veda etmiş oluruz. Çok sıkıntılı bir maç, inşallah yeneriz demiş. Çok doğru söylüyor Yalçın. Yani bu mücadele gerçekten çok kritik bir karşılaşma. Eğer bir kayıp söz konusu olursa bu mücadeleden, maalesef bizim Amerika-Avustralya maçından gelecek skor da tabii burada etkili olacak ama belki de turnuva ikinci maçta bitmiş olacak. Çünkü biz Avustralya'ya yenildik. Amerika Birleşik Devletleri eğer Avustralya'dan 1 puan alırsa ikisi de 4 puana ulaşmış olur. Paraguay'da 3 puana eğer ulaşırsa, yani bizi yenerse, bizim Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağımız mücadele tamamıyla bir prestij ya da bir turnuvada son gezinti maçı olur. Bu yüzden de bu bizim için çok önemli bir mücadele. Millet olarak hemen çöktük yine Emre Bey. Panik ve üzülmeye gerek yok. Paraguay'ı, Amerika'yı yenip yarı finale kadar yolumuz var inşallah demiş bir değerli dostumuz. Nereden yazmış? Ferhat Hızarcı. Ferhat'a çok teşekkür ediyoruz. Dünden yansıyan birkaç haber var, hemen onları da belirtelim. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla eşleşti. Górnik Zabrze takımı birazcık da Polonya'da sevgili Podolski'nin takımı. Podolski bu takımın %80 hissesine sahip ve eski Galatasaraylı oyuncu. 29 bin kişilik bir statta maçları oynuyorlar. Ve 21-22 Temmuz'da ilk maç, 28-29 Temmuz'da da ikinci maç oynanacak. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya rakibi Górnik Zabrze ile eşleştiğinin hemen altını çizelim. Bir başka eşleşme biliyorsunuz Beşiktaş'la ilgili oldu. Beşiktaş da yine UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek ve UEFA Avrupa Ligi'nde de Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Beşiktaş da Midland'la eşleşti. Tabii kimin takımı diyeceksiniz Midland? UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka ekibi Midland ve Midland Aral Şimşir'in takımı biliyorsunuz. Ve eşleşmede ilk maçlar 23 Temmuz'da, rövanşlar da 30 Temmuz'da oynanacak. Beşiktaş'a da Midland geldi ve eşleşmede Beşiktaş'ın da yolu, bahtı açık olsun.

olsun diyelim, aynı Fenerbahçe gibi. Ve bir başka eşleşme de Başakşehir'de yaşandı. Başakşehir'de UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek biliyorsunuz. Onlar da Bosna Hersek'ten Sarajevo ve Finlandiya'dan Inter Turku takımlarının galibiyle yine 23 ve 30 Temmuz'da çift maçlı eliminasyon usulüyle oynayacaklar. Ve bu maçları kaybettikleri ya da kazandıkları halde takdirde durumları şekillenecek takımlarımızın. Ümit ediyoruz ki kazanacaklar. Ümit ediyoruz ki yollarına hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hem de tabii ki Başakşehir başarılı olacak ve yollarına devam edecek. Emre abi, TRT yöneticilerinin çoğu amca dayı sayesinde orada olduğu için bu hataları anlamamaları normal demiş. Ya hepsi için bu değerlendirmeyi yapmak çok acımasız olur. Dediğim gibi liyakat bu ülkenin özellikle bu dönemde aradığı en önemli kavramlardan biri. Liyakati hepimiz istiyoruz, arzuluyoruz, arıyoruz. Hadi biz geçtik diyoruz ama çocuklarımız için istiyoruz. İyi okullardan mezun olmuş, iyi kariyere sahip, CV diye tanımladığımız ve hepimizin gerçekten o CV'yi kabartabilmek ve gayret verebilmek adına ortaya koydukları 20-25 yıllık büyük hünerler var ve bunun içinde çok büyük gayretler var. İşte ona değer veren anlayış ve felsefe bence çok kıymetli, çok değerli. Ona değer verdiğimizde geçtiğimiz günlerde bir üniversitenin mezuniyet törenini sundum. Oraya da çok değerli eski bakanlarımızdan biri gelmişti. Onun söylediğini söyleyeyim. Bu bizim liyakat problemimiz bugüne ait bir problem değil diyor. 250 yıllık bir problem diyor. Yani ara ara belki kesintilere uğrayarak değişimler göstermiş ve liyakat esasları hayata geçirilmiştir. Ama 250 yıldır bu ülkede bir liyakat problemi var diyor Sayın Bakan. İşte oradan yola çıkacak olursak gerçekten liyakat esası bizim için çok önemli. Bir de tabii birbirimize karşı saygının, merhametin, ahd-ı vefa kavramlarının öne çıktığı anlayış ve felsefeyi benimseyebilmek de burada birazcık daha dikkat etmemiz gereken unsurlardan biri. Emre abi günaydın, kolay gelsin. Emre abi, eski spikerler sizler yani Dünya Kupası maçı anlatmaya çağırsalar gider misiniz? Elbette gideriz. Neden gitmeyelim ki? Zaten en büyük isteklerimiz bizim böyle büyük eventleri anlatabilmek, bunların içerisinde olabilmek. Yani yok canım nereden çıktı ben onları anlatmam falan diyenler belki çok azdır. Çünkü zaman çok hızlı akıyor. Yani ben 2006 Dünya Kupası'nın yayıncısı kuruluşun başındaydım o dönemde. Sonra Gökhan abi geldi, görevi benden devraldı falan ama 2006'da biz mesela o kadar dikkatli ve özenli seçmiştik ki şöyle bir yol benimsemiştim 2006 Dünya Kupası'nı yaparken. Almanya'yı 3'e bölmüştüm ve o dönemde Bülent abiyle kanalı beraber götürürken Almanya ilk kez bir özel kanal maçları yayınlayacak ve biz dedik ki bütün maçları yerinden anlatmak, 64 maç vardı o dönemde, çok ciddi bir kostu yani bir vergiyi, bir ödemeyi beraberinde getirecek. O yüzden her gruptan ilk aşamada birer maçı, işte toplamda 34 maç falandı yerinden anlatılacak. Diğerleri off tip'ten anlatılacak. Hemen hızlıca off tip'leri kurduk. Bir maç anlatıcısı olduğum için off tip'te neler olması gerektiğini planladık. Yani off tip'e mesela genelde tek televizyon koyarlar. Ben çift televizyon koydum. Yani mutlaka iki televizyon olmalı off tip'te dedim. Genelde off tip'te mikser vardır. Ben mikserin doğru olmadığını, bir ISDN kodek konulması gerektiğini söyledim. Nedir ISDN kodek? ISDN kodek dediğimiz alet bizim off tip'teyken düğmeye basarak yani sistemi push ederek, dondurarak çevrendeki insanlarla ya da senin kulağındaki yönetmenle konuşma şansını veriyor. Bütün anlatım yerlerinde biz bu aletleri kullanırız. Hemen bunu organize ettik. Ayrıca ISDN kodek bir yayın kesildiğinde hemen otomatikman devreye giren bir sistemi beraberinde taşır. Özellikle uzak noktalardan anlatımlarda. Ve 3'e böldük. Kuzeye 3 kişilik bir ekip gönderdik. Orta Almanya'ya 3 kişilik bir ekip gönderdik ve güneye 3 kişilik bir ekip gönderdik. Ve sistemi bunun üzerinden yürütmeye çalıştık. Ve merkezde de sevgili Bülent abiyle birlikte 2 kişi daha kaldı. Ve günün hangi saati olursa olsun, ne olursa olsun, bunlardan biri kurgucuydu. Bu

0: arkadaşlar maçı dinleyecekler. Time code alacaklar, yani maç içerisinde neler oldu. Ve eğer bilgi veriliyorsa spikere bu konuyla ilgili yayın yönetimden bilgi verilecek. Şimdi bir yayının A noktasından B noktasına gelişi şöyle olur efendim. Diyelim siz Amerika Birleşik Devletleri'nde Colorado'da oturdunuz ya da Arizona'da oturdunuz, maçı anlatıyorsunuz A stadında. A stadından görüntü ve ses İstanbul'a ya da işte merkez Ankara olduğu için Ankara'ya gelir. Ankara'da reji tabir ettiğimiz bir alana gelir burada. Burada bir yönetmen olur. Yani yönetmen seninle direkt kontak kurar. Biz Şampiyonlar Ligi'nde öyle olurduk. Mesela yönetmenler sadece maç çekmezler. Maç çeken kaliteli yönetmenler bazen bu rejiyi idare ederler. Mesela Recep Sürmeli olurdu. Emre'cim Milan'da mısın? Milan'dayım. Yerinde misin? Yerindeyim. Bir 10 dakika önce prova ver derdi. Oturur prova verirdik. Ondan sonra bir countdown say derdi. Ne demek countdown? Senin anlattığın sesle görüntü birbiriyle uyuşuyor mu? Yani 10'dan geriye sayarsın, 10, 9, 8. Sen 10 dediğinde ekranda 10 der mi? Çünkü bazen delay'ler olur, yani gecikmeler olur. Bazen de önde gidersin. Onun önüne geçebilmek için bu sesi ve görüntüyü oturturlar. Buna audio vision diyorlar. Audio vision, ses ve görüntünün uyumu. Fransızca bir kelime. Sonra bu işi hallettikten sonra yönetmen seni yerinde olarak kabul eder. Sonra akışı anlatır. Der ki kardeşim 8'de giriyoruz. 8'de girdikten sonra 45 dakika devam ediyorsun. 8.45'te son düdükle hemen reklama pas at. 13 dakika reklam var. Dönüşte bir dakika konuşuyorsun, yine reklam var falan diye bunu anlatır. Sonra takımlar sahaya çıkarken başlarsın sen anlatmaya. Bu sırada yönetmen kulağına der ki Emre'cim bu Mehmet var ya, Mehmet sağ açıkta oynayan Mehmet. O Mehmet işte atıyorum 27 yaşındaymış. Geçen hafta bir trafik kazası geçirmiş. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Ya da Emre'cim bu adamın ismini yanlış telaffuz ediyorsun. Mesela ben İngiltere'de Newcastle United Arsenal maçı anlatıyorum. Zannediyorum FA Cup maçlarından biriydi. Kulağımda bir ses duydum. Merhaba hayatım dedi. Böyle şoktasınız siz tabii, maçı anlatıyorsunuz o arada. Sakin ol, ben Eyal Aksoy dedi böyle. Patron yani, hani Show TV'nin patronu. O futbolcunun adı dedi Alan Shearer. Sen Shearer diyorsun dedi. Shearer deme dedi. Adamın adı Alan Shearer dedi. Shearer diyeceksin dedi. Bu bir. İkincisi dedi Newcastle diyorsun dedi. Newcastle değil dedi. O takımın adı Newcastle dedi. Castle Inn'den gelir dedi. Lütfen bunları düzelt dedi. Siz de bunları düzeltirsiniz, not alırsınız, aynı zamanda anlatırsınız. Yani size merkez de bu konuda yardım eder. Kaldı ki diyelim o yayın gidiyor. Bu arada yayını dışarıda seyreden arkadaşlarınız vardır. Mesela benim mutlaka vardır ve onlarla paslaşırım. Mesela burada sizinle bağlantıları kurdurduğum bir arkadaşım var, Tarkan Yediyıldız. Tarkan'la biz Kufstein'de çalıştık. Yani Kufstein'deyken yardımcı olurdu. Ben Almanya ile ilgili anlattığım her maç öncesinde Tarkan'ı ararım. Telaffuzları sorarım. Sonra da Tarkan maçı izle. Yanlış söylediğim bir şey olursa bana mesaj at derim. O da hemen mesaj atar mesela, yayının başında atıyor bazen. Abi bak bunun adı Kiesling. Sen Kiesling diyorsun. Kiesling olacak falan diyor. Bu çok önemli. Bu temaların hepsi geçip siz sadece olayı bir spikere bağlarsanız bence işte orada hata yapıyoruz. Yani bu perde arkasını bu yüzden uzun uzadıya anlattım. Hikaye bu sevgili dostlar. Hikaye bu. Eğer bu hikayede bütün faturayı siz ya Murat Çimen'e çıkartırsak haksızlık yapmış oluruz. Size bir yayının işleyişini bu kadar detaylı kimse anlatmamıştır. Bir reklama gidelim. Reklamların ardından Profesör Doktor Yusuf Erzin bizlerle olacak.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim.
1: Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizin.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
5: Efendim, süper bir isimle birlikteyiz. 2 haftadır kendisinden uzaktık. Çok yorumlarını özledik. Profesör Doktor Sayın Yusuf Erzin, Cerrahpaşa Üniversitesi Gastroenteroloji Anabilim

0: Dalından bizlerle birlikte. Saygıdeğer hocam, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar sevgili Emre.
0: Hocam biraz tersten geleyim mi bugün? Şöyle sorayım. Basketbolda Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain'i evinde yendi. Sanki kupaya gidiyorsunuz. Hoş, bugün Ünal Özak'la da bağlanacağım az sonra ama sizden de bir cümle bununla ilgili görüş alayım.
1: Evet, yani zor kısmını geçtik gibi duruyor. Bakalım hayırlısı. İnşallah şampiyon olacağız basketbolda, öyle gözüküyor.
0: Eşleşme de gerçekleşti UEFA Şampiyonlar Ligi yolculuğunda. Fenerbahçe'nin Polonyalı rakibi Górnik Zabrze ile ilgili neler söylersiniz?
1: Ya hiç tanımadığım bir ekip.
0: Podolski'ymiş hislerin %80'i.
1: Evet, yani biz daha çok işte Legia Varşova vesaire falan filan. Pogon'u biliyoruz, eski transfer olaylarından biliyorsun. Ama tanıdığım bir takım değil. Bilemiyorum yani, her halükarda Fenerbahçe geçmeli turu tabii. Onu bekliyorum sevgili Emre.
0: Bu arada madencilerin takımıymış hocam, bilginiz olsun. Bizdeki Zonguldak Spor gibi.
1: Olabilir tabii. Özellikle biliyorsun İngiltere'de öyle komünitelerin takımları vardır. İşte Aston Villa, Millwall, biliyorsun onlar da tersane işçileridir. İşte Gunners, Arsenal yani.
0: Topçular tabii, top fabrikası işçileri.
1: Evet, ondan sonra yani komünite ekipleri bunlar. Orada da demek ki öyle bir ekip var ama ben hakikaten ismini ilk defa duydum.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Ben de evet, ilk kez duydum.
1: Yani evet, yani o kadar senedir futbolla ilgilenirim, ilk defa ismini duyduğum bir takım. Tabii kapalı kutu her zaman tehlikelidir ama Fenerbahçe'nin işte artık bakalım ne olacak. Yeni başkan seçildi. Yeni transferler bekleniyor. Yeni hoca bekleniyor. Buna göre ne olacağını göreceğiz. İnşallah geçer turu Fenerbahçe. Sonra bir tur daha oynayacak bildiğim kadarıyla.
0: Evet, playoff oynayacak ondan sonra.
1: Tabii tabii, yani bakalım şu bir ay çok kritik yeni yapılanma açısından Fenerbahçe'de sevgili Emre.
0: Peki saygıdeğer hocam, gelelim milli takıma. Çok eleştiriyoruz, darmadağın ettik, yerden yere vurduk. Her türlü eleştiride ve bir de artık bıyıklara, sakallara, saçlara falan karışmaya başladık. Neler söylersiniz ve özellikle psikolojik açıdan da siz tebabet ilmi yaptığınız için psikolojiyi en iyi anlayan kimliklersiniz. Bu çocuklara bizim nasıl destek verebiliriz? Çünkü destek istiyoruz dedi.
1: Ya şimdi mesela 2002 Dünya Kupası'nı hatırla. Orada da baktığın zaman milli takım dünya üçüncüsü olmuştu. Bu dünya üçüncülüğü sırasında da teknik direktörümüz Şenol Güneş'ti. Takım turları geçmesine rağmen, yani üstüne giydiği takım elbisenin renginden tut saçının şekline kadar Şenol Güneş'le dalga geçilmişti hatırlarsan. Hiç hoş değildi yani. Ve hatta hiçbir Avrupa takımıyla oynamadan işte yarı finale çıktı Türkiye vesaire şeklinde laflar olmuştu hatırlarsan.
0: Tabii.
1: Yani niye böyle yapıyoruz biz kendi takımımıza, kendi değerlerimize, ben onu pek anlayamıyorum. Tabii insanlar da Avustralya gibi bir takıma puan kaybedince, yenilince böyle bir tepki olabiliyor ama tepkilerin de dozunu ayarlamak lazım. Zaten ben o gün işte sabah saatinde 7'deydi yanılmıyorsam maç. Takım kurgularını gördüğüm zaman yanımdakilere şey dedim, hani biz bugün maçı büyük ihtimalle kaybederiz dedim. Çünkü Avustralya'nın futbol tarzına baktığın zaman aşırı fizikli bir takım, kuvvetli bir takım, iyi kapatıyorlar defansı, orta sahada iyi kümeleniyorlar. Yani benzetme belki garip kaçabilir ama sanki Kadıköy'de Fenerbahçe işte Samsun Spor maçı oynanıyor gibi hissettim. Hani bu sene Fenerbahçe'nin öyle çok maçı oldu ya, top hakimiyetinin işte Fenerbahçe'de olduğu, sürekli top çevirdiği ama bir türlü ceza sahasına penetre olamadığı, orada bitirici pasların olmadığı vesaire maçlar. Sonra rakip çıkıyor, bir kontratak, bir gol. Böyle maçlar çok seyrettik. O maçları adeta andırıyordu yani. Sağa ver, sola ver ama rakip çok iyi kapandığı için ortada bir türlü ceza sahalarına giremedik. İşte santrfor olarak Kerem'i kullandı, kanatta Barış'ı kullandı. Sağ kanat boş kaldı çünkü Orkun Kökçü ile Arda sürekli 10 numara pozisyonunun dibinde dolaştılar. Dolayısıyla da

Rakibin sol beki çok hızlı bir sol bekti. O sol bek Zeki Çelik'le karşı karşıya kaldı mesela. O kanattan gol geldi. Yani kurgusal bazı yanlışlıklar da yapmadı değil teknik.

0: koyuyorsun. O zaman hani sağdan soldan gelecek ortalara bir kafa vurulması vesaire, bir ayak sokulması giderek zorlaşıyor böyle fizikli bir defansın arasında. Yani o maç daha çok futbol takımı kalitesinden çok kurgusal hatalar nedeniyle kaybedildi. Şimdi Panama ile oynayacağız tekrar cumartesi sabahı. O takım da kapalı bir kutu ama yenmekten başka çare yok. Ondan sonra da Amerika'ya karşı ne yapacağız göreceğiz. Yani aslında kazanarak başlaması gerekirdi milli takımın ama Dünya Kupası böyle. Yani oraya gelen her takımın belli bir kalitesi var. Yani İspanya'ya bakıyorsun mesela, Yeşilburun Adaları ile oynadı. Bizim Türkiye'deki insanların %99 öyle bir ülkenin varlığından bir haber.
1: Kesinlikle.
0: Yani Yeşilburun Adası neresidir, dünyanın neresindedir diye sorsam bizim sokaktaki vatandaşın %99'u cevap veremez buna. Ben de onlardan biriyim. İlk defa böyle bir ülkenin varlığını öğrendim. 500 bin nüfusu.
1: Afrika'nın hemen Senegal'in 900 kilometre açıklarında.
0: Ya tabii Atlantik Okyanusu'nda 500 bin nüfuslu bir ada devleti. Düşünsene. Eski bir sömürgedir büyük ihtimalle.
1: Tabii tabii.
0: Şimdi o takım da demek ki belli bir kalitesi var. Bize Türkiye'de 6 atan İspanya'dan gol yemedi mesela. Neden gol yemedi? Biz 6 tane yediğimiz İspanya maçında mesela açık bir futbolu benimsedik. Ama Yeşilburun Adaları dediğiniz milli takım mesela kapandığı zaman İspanya bile gol atamadı. Yani futbol böyle bir oyun. Avustralya'nın sana ne yapacağı belli. Kapanacak. Ondan sonra kontra ataklarla gol arayacak. Aynen böyle bir senaryo gerçekleşti sonuçta. Yani o maçın bu oyun düzeninde, bu kurguda kaybedilmesi aslında futboldan anlayan hiç kimse için bir sürpriz değil. Dediğim gibi ben de maçı seyrederken maç başladı şey dedim, bu maçı kaybederiz büyük ihtimalle dedim. Hakikaten öyle oldu. Yani futbol bu. O zaman İspanya'nın adını bile bilmediğimiz bir ülkeye gol atamamasını nasıl açıklayacağız? Demek ki iyi kapanırsan İspanya gibi tiki taka futbol oynayan takımdan bile gol yemiyorsun. İşte o maçın kurgusu da, Avusturya maçının kurgusu da aynen öyleydi. Şimdi tabii önümüzde daha iki tane maç var. Yani bir 4 puan alırsak mesela o gruptan çıkarız ama 3. çıkarız ama 2. çıkarız. Benim inancım o yönde. Ben kesinlikle çıkacağımıza inanıyorum. Yani bir maç kaybedildi diye işte bütün spor yazarları da dahil olmak üzere işte sıfır çekme ihtimalimiz var falan diyorlar. Tabii ki futbolda sıfır çekme ihtimali var ama ben öyle olacağına inanmıyorum sevgili Emre. Yani ben Paraguay'ı yeneceğimizi düşünüyorum. Amerika'da hızlı top oynayan bir takım ama açık oynayan bir takım. O bizim avantajımız olabilir. O maçtan galibiyet, hatta bir beraberlik bekliyorum. Çünkü Amerika bize uygun top oynayan bir takım. Kapanan takımlara karşı zorlanma ihtimali var Türkiye'nin bu oyun düzeninde. Ben o gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Aylar önce söylediğim gibi o gruptan mutlaka çıkacağız. Benim inancım öyle sevgili Emre.
1: Ağzınızdan bal damlıyor. Aynı fikirlerle hareket ediyorum. Peki özellikle milli takımda nasıl bir anlayış olmalı? Mesela şu çok konuşuluyor. Hakan, Orkun ve Arda. Bu üçünün orta sahada olması bazen sıkıntı yaratıyor diyor. Bu birinci soru. İkinci sorum da Gürkan abi dün nefis bir soru sordu. Dedi ki özellikle dedi soğuktan sıcağa ya da sıcaktan soğuğa seyahat ettiğinizde sıkıntı yaşanabiliyor algısı var. Ama Kanadalı bilim adamlarının yaptığı araştırmada, hatta isim de verdi, bunun olmadığı, tam tersi desteklediği yönünde olduğunu söyledi. Bu konudaki fikriniz nedir? Takımın bu kadar uzun yolculuk yapması onları nasıl etkiler?
0: Ya şimdi şöyle bir şey. Saat dilimi değiştirmiyorlar ama bizim oyuncularımızın çoğu işte Avrupa kıtasında oynayan oyuncular. Dolayısıyla Amerika'ya belli bir süre önce gitseler bile vücudun bu kortizol ritmi, diurnal ritim dediğimiz diurnal ritim, ondan sonra uyku düzeni falan, bunların oturabilmesi için geçmesi gereken süre yaklaşık olarak bir aydır Emreciğim.
1: Öyle mi? Oo.
0: Tabii ki. Yani bu kortizon dengesinin, çünkü biliyorsun kortizon sabah saatlerinde yoğun salgılanır. İkindi vaktinden sonra salgısı giderek azalmaya başlar. Sonra uyku zamanı gelir.
1: Kortizol yani, ne işe yarar?
0: Kortizol vücudu canlı tutan hormon.

0: böbrek üstü bezinden salgılanıyor. Bir stres hormonudur.
1: Yani, yani hipofizden salgısı yok yani.
0: Efendim?
1: Hipofiz salgısı yapmıyor bunu.
0: Hipofizin verdiği emirle böbrek üstünden salgılanır.
1: Hı, anladım.
0: Hipofizde ASTH diye bir hormon vardır. Böbrek üstüne emir verir. Kortizol bir stres hormonudur. Yani stres hormonu ne demek? Adamı stresi sokan hormon değil. Yanlış anlamasın dinleyiciler. Vücuda mücadele kuvveti veren hormon. Bu hormonun yerli yerine oturması için bir ayın geçmesi lazım optimal düzeye gelmesi için. Dolayısıyla saat farkı da oyuncuları kesinlikle etkilemiştir. Yani düşünsene, sen Amerika'ya gitmişsindir. Amerika'ya gittiğinde herkesin başına gelen şey şudur. Akşam böyle 5-6 gibi acayip uykun gelir. İşte biraz kendini zorlarsın mesela. 8'e 9'a kadar 10'a kadar tuttun kendini diyelim ki. Kafayı vurur bayılırsın. Ondan sonra geceleyin bir kalkarsın. Gece saat 2 vesaire. Böyle uyku düzensizlikleri olur. Bir kere o bizim oyuncularımızı kesinlikle negatif yönde etkilemiştir.
1: Bir de tabii Türkiye'de yazılan, çizilenler, çocuklar uyuyamıyorlar onlar yüzünden.
0: Ya tabii şimdi onlara da denk geliyorlardır ama profesyonellik böyle bir şey. Onların yapacağı şey şu. Bunlara kulaklarını kapatacaklar bu tür eleştirileri, ağır eleştirileri. Yok saçıyla, başıyla ilgili eleştiriler. Ya bunlar ayıp şeyler. Yani sen adamın oynadığı futbola bakacaksın. Saçını ister sarı yapar, ister pembe yapar, anlatabildim mi?
1: Pembe yapmasın da.
0: Ya belki motive oluyorlar öyle, anlatabildim mi? Belki aynen, daha iyi konsantre olduklarına inanıyorlar. Yani bunu buralara kadar getirmemek lazım. Bu bir. İkincisi, mesela dikkat edersen takım kurguları bilirken Avustralya maçında sanki dörtlü defansı çıkmış gibi. Yani ortada Melih ile Abdülkerim, işte solda Ferdi, sağda Zeki Çelik gibi lanse edildi televizyonda da ama aslında öyle değildi. Üçlü defansla oynadı milli takım. Yani İsmail Yüksek bunların arasına girdi. Bir üçlü defans gibi oldular. Kanat bekleri gibi Ferdi ile Zeki orta sahaya çıktılar. İşte Hakan'a bir 6 numara, Orkun'u bir 8 numara gibi kullandı. Önlerinde de 10 numara pozisyonunu Arda'yı bıraktı. Barış'ı sola koydu, Kerem'i ileri koydu. O zaman ne oldu? Sağ kanatta kimse kalmadı bizde. Yani rakibin en iyi çıkışlar yapan sol bekinin olduğu kanat. Orada Zeki Çelik'le baş başa kaldılar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bir de orta alanda müthiş bir kümelenme oldu. Rakip ceza sahası yayının üstünde. Oradan top çeviremedi milliler. Yani o kadar kalabalık defans yaptılar ki. Belki orada şöyle bir şey yapılabilirdi. Yani Orkun'lu bir formülden vazgeçip mesela Barış'ı sağ tarafa koyabilirsin. Ondan sonra sol kanatta Kenan'la başlayabilirsin mesela. Üretkenliği artırabilmek için. Çünkü böyle kapanan defanslara karşı en büyük avantaj çizgiye kadar inip geriye top çıkarmaktır yerden. Hele de rakip fizikli ve uzun boylu insanlardan oluşuyorsa. Bunları yapamadı Türkiye. Yani böyle dizilimle ilgili sıkıntılar da oldu. Ben de aynı fikre katılıyorum. Yani böyle Hakan, Orkun, Arda yaptığın zaman orada bir sunni kalabalıklaşma oluyor. Bence gelecek sefer kanat taraflarına daha böyle üretkenliği yüksek oyuncularla başlaması gerekiyor Montella'nın gibi düşünüyorum sevgili Emre.
1: Arda yedek kalır mı mesela?
0: Arda yedek kalmaz çünkü kilitlenen maçlarda bir free kick olur mesela. Onu ya Hakan kullanacak ya Arda kullanacak. Nitekim güzel bir free kick de kullandı Arda ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Rakibin kalecisi de çok güzel kurtarışlar yaptı yani maç boyunca.
1: Bu arada dün Livakovic de çok iyiydi, bilginiz olsun. Yani 4-2 yenildiler. Bir tane de majör hata yaptı ama genelde yani, iyi kurtarışlar da yaptı.
0: Ya yani eğer Livakovic dün kalede olmasaydı o maç 6'ya 7'ye giderdi yani. İnanılmaz kurtarışlar yaptı. Bizim arkadaş gruplarında da espriler yapıldı. İşte Fenerbahçeli arkadaş gruplarında. Keşke Livakovic gibi bir kalecimiz olsa falan diye adam zaten. Zaten bizim kalecimiz, anlatabildim mi?
1: Tabii canım, hala Fenerbahçe'nin malı. Yani
0: tabii evet, Fenerbahçe'nin oyuncusu. Evet ama espriler yapıldı işte yani. Buradan da şu anlaşılıyor. Adam kendi ülkesine dönünce kendine gelmiş. Kendi milli takımında başka bir oyun oynuyor Livakovic yani. Buraya gelince büyük ihtimalle buradaki stres düzeyini, baskıyı, eleştirileri falan kaldıramıyor. Demek ki bizim futbol iklimimiz de biraz kaygan zemin gibi diyelim. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani milli takıma da mesela bunları yapmamak lazım. Daha kaybedilmiş hiçbir şey yok. Şimdi gideriz mesela bir Paraguay maçını kazanırız.

0: Ondan sonra bu sefer zafer şarkıları söylenir. Bu sefer Amerika maçında hüsrana uğrarız, anlatabildim mi? Böyle olmaması lazım. Bize 4 puanın yeteceğini düşünüyorum. Üst turları da çıktığımız takdirde yürüyeceğimizi düşünüyorum. Yani inancım o yönde sevgili Emre'ciğim.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Yine harika bilgiler aktardınız ama reklama gitmem lazım.
0: Evet, güzel bir sohbet oldu. Herkese iyi günler diliyorum.
1: Ben de size sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Kolaylıklar diliyorum.
0: Teşekkürler, görüşmek üzere.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
10: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
11: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
12: Jilet, erkek için en iyisi.
11: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
13: Nesine'nin 20. yılında Dünya Kupası'na özel %20 ek kazanç. Sen de hemen kampanyaya katıl, kuponunu yap. Dünya Kupası maçlarında %20 ekstra kazanç fırsatını kaçırma. Detaylı bilgi için hemen Nesine'ye gel. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam bitti.
1: Efendim, beraberliğimiz Almanya'dan Koblenz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Seyhan Asırcı hocamla devam ediyor. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
0: Günaydın Emreciğim, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Nasılsınız saygıdeğer hocam?
0: Vallahi gayet iyiyiz, yaz yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Burada da havalar gayet düzgün, ısınmaya başladı. Tabi futbol bütün dünyayı da ısıtmaya başladı. Ortalık karman çorman galiba.
1: Nasıl buluyorsunuz Dünya Kupası'na? Almanya'dan yansımalar hangi ölçekte?
0: Valla Almanya'dan yansımalar sanırım Türkiye'deki yansımalardan çok daha farklı değil. Şöyle ki biliyorsunuz bu yıl yapılan Dünya Şampiyonası ilk defa 48 takımın katılımıyla, yani oldukça geniş bir katılımla yapılmaya başlandı. Tabii önceden, başlamadan önce yapılan bir yığın yorumlar, düşünceler, eleştiriler, tartışmalar bugün artık kendisini yavaş yavaş göstermeye başladı. Ben kendi ulusal takımımıza girmeden önce daha önce de belirtmiştim, katılım sağlayan 48 ülkeden hepsinin çok ciddi bir biçimde emek harcayıp çaba harcayıp yani kupayı kazanma amacıyla oraya gittiğini biliyoruz. Ama tabii bunların hepsinin kazanması mümkün değil. Tabii zayıf olan takımlar var, küçük olan adacıklar var. Bunların sürpriz yapan takımların da dolu dolu olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz.

0: favori diye bildiğimiz ülke takımlarının bayağı zorlandığı ve hatta İspanya gibi bir son dünya şampiyonunun bir puanı zor çıkarabildiğini izleyebildik. Sürprizlerle dolu bir dünya şampiyonası diyebilirim.
1: Saygıdeğer hocam, milli takımımız için neler söylersiniz? İlk maç Avustralya önünde bir mağlubiyet oldu. Türkiye'de kızılca kıyamet koptu. Sert eleştiriler yapanlar var. Çocukların dün basın toplantısı vardı. Birazcık destek istiyoruz dediler. Evet. Milli takım için neler söyleriz ve önümüzde bir Paraguay maçı var. Paraguay maçına da bir günden az bir vakit kaldı.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Hatta biraz daha fazla, pardon. Cumartesi sabaha tabii, karşı olduğu için.
0: Tabii. Şöyle, benim düşüncem hiç değişmedi. Daha önce de bunu konuşmuştuk. Yani Türkiye'nin diğer ülkelerden çok daha farklı sonuç alarak döneceğini düşünmüyordum. Onlar da zor elemelere en son katılan bir takım, bir ülke olduk. Ama şansımızın her zaman olduğunu söyledik. Yalnız çok abartıldı, çok abartıldı. Yok kupayı alıp geleceğiz, yok bu şeyi başaracağız gibi bazı deyimler insanları ilk maç sonucunda alınan sonuca göre, Avustralya karşısındaki 2-0'lık yenilgi sonunda bütün şeyleri tam tersine çevirdi. İnsanlar sabırsız ve kızgın. Bence daha önce de yazımda da belirttim, şimdi de söylüyorum. Sonuç olmadan, yani sonuçlanmadan, daha iki maçımız var. Böyle aniden kararlar vermek, önce ön yargılı olmak hiçbir zaman için iyi değildir. Bizim bu çocuklarımız daha önce de zoru başardılar. Bekleyip göreceğiz. Yani Paraguay ya da Uruguay ya da Avustralya, herkes oraya şampiyon olmak için, yani galibiyet için geliyor. Her ülke kendi ülkesini düşünerek geliyor. Böyle çok abartılı bir şekilde biz en büyüğüz deyip sonra da balon gibi sönmenin sonuçları bu galiba Emre'cim. Yani bunu başka türlü izah edebilmenin anlamı yok. Çok az bir zaman kaldı ve onlar da üzgün. Bu arada bir yığın dedikodu da duymuyor değiliz, duyuyoruz. Yani bunların gerçek olmadığı inancını taşıyorum ben. İnşallah gerçek değil. Ama eğer gerçekse işte Galatasaray'da topçuların daha çok olması, Fenerbahçe'den sporcunun olmaması, Beşiktaş'tan işte şunun bunun, yani menajerlerle ilgili bazı soru işaretleri var ortada. Bunların hiçbirinin olmaması gerekir, olmamasını isterim ben.
1: Peki nasıl bir felsefe ve anlayışta olmalı milli takım özellikle Paraguay maçında? Bir de tabii bu sert atışmalar futbolun oyunu içerisinde oyuncuların zihinsel dünyasını nasıl etkiler?
0: Kesinlikle olumsuz etkiler. Yalnız bir de şu var, tam ters tepki de yapabilir. Çocuklar sarılıp daha ellerinden geleni de yapabilirler. Şöyle, yani futbolda ne olursunuz, yani bütün insanlara buradan taraftarlara da seslenmek istiyorum. 90 dakikalık bir oyun, yani bunun sonucu ölümle bitmez. Yani kaybetmek, kazanmak ya da berabere kalmak var futbolun sonuçlarında. Bunları bu şekilde algılamamız lazım. Ülkemizdeki spor yapan insan sayısı ile aldığımız başarıyı karşılaştırabilirsek, o zaman bizim bu kadar çok iddialı olmamamız gerektiğine inanabiliyorum ben. Hatırlarsınız, geçen bir yazıda da okudum. Yanılmıyorsam Shakhtar Donetsk'i çalıştıran bizim bir hocamız vardı.
1: Arda,
0: ben sokak futbolunu çok özledim diye bir söylemden bahsetti. İstanbul'da sokak futbolunu nerede oynayabilirsiniz be kardeşim? Yani ya da Ankara'da, İzmir'de. Artık sokak futbolu bitti, köyde bile oynanamıyor, düşünebiliyor musunuz? Yani ne kadar çok kalabalık bir spor futbolcu kitleniz varsa arkanızda, o kadar yetenekli insanlarınız daha çok ortaya çıkar. Bunun bilimsel detaylarını burada tartışmanın zaten anlamı yok. Sayısal olarak çok az insanımız bu alanda spor yapıyor ya da yapabiliyor. Bunların sorunlarının ortadan kaldırılması gerekir ki biz burada milli takımımızla ilgili daha güzel şeyler, daha güzel sonuçlar aldığımızı görebilelim. Ben sürpriz olur mu olmaz mı bilemiyorum ama yani bizim gücümüz, bizim kumaşımız bu kadar. Yani bunun üstünde bazı beklentileri beklemek yanlış olur diye düşünüyorum. Sabırla bekleyip iki maç sonucunu alıp ona göre eleştirimizi daha sonra yasaklayalım derim.
1: Burada biz beklentileri yükselttiğimiz için mi böyle hayal kırıklıkları yaşadık diye düşünüyorsunuz?
0: Bir bakıma evet öyle söyleyebilirim. Yani biz hem çocuklar işte gidip orayı dağıtacağız, kazanacağız, sonuçları çok farklı biçimde elde edeceğiz dediler ama ve küçük gördüler bazı. Bize dediler ki grubumuzdaki ülkeler çok basit. Buyurun Amerika, yani futbolu bilmeyen bir ülke diye ortaya çıktı. Büyük bir galibiyetle sonuçlandırdı ilk maçını. Yani bizim böyle lafta yenebileceğimiz takımların artık olmadığını ve artık herkesin çok güçlü bir futbol oynadığını görmemiz gerekir. Yani bizim bu olayları daha açık, daha objektif bir şekilde görmemiz gerekir diye söyleyebilirim Emre'ciğim.
1: Montella'yı yeterli buluyor musunuz hocam?
0: Montella daha önce de bu kadardı. Şimdi de aynı Montella ama yine söylüyorum, eğer doğruysa takımı Montella değil başka birileri yapıyor diye dedikodular başladı. Bu çok acı bir şey. Bu çok doğru bir şey değil.
1: İnanır yani Montella, mısınız peki buna?
0: Nasıl?
1: Bu ifadelere inanır mısınız?
0: Bence Montella böyle bir şeye ortam bırakmaz. Çünkü bu kişilerle ilgili bir durum. Umarım bırakmaz. Yani Montella başarılı bir antrenör, kim ne derse desin. Adana Demirspor'dan tutun bugün milli takımı buraya kadar getirmiş olmasına kadar. Ama eksikleri yok mu insanların? Var olabilir, duygusal davranabilirler. Belki de bu nedenle büyük eleştiriler almaya başladı Montella.
1: Peki Profesör Doktor Seyhan Asırcı hocamla birlikteyiz. Hocam şimdi evet, tabii en çok konuşulan konulardan bir tanesi de şu. Özellikle milli takımın bir fizik problemi olduğundan bahsediliyor. Biz bunu da bazı uzmanlar DNA'mıza, işte bizim geçmişimize ve atalarımıza bağlıyor. Siz neye bağlarsınız? Yani bizde gerçekten bir fiziki boşluk var mı? Fiziki eksikliğimiz var mı?
0: Yani fiziki eksiklik dediğimiz şeyi biraz açalım bence burada. Yani çok alayla edildi. Boyla ilgili, yani boylarımızın kısa olmasıyla ilgili.
1: Boyun şey yanında hani bu kadar iyi mücadele edemiyor olmamız iddiaları var. Keza yine aynı şekilde takımın kondisyon seviyesinin yetersizliği gibi kavramlardan bahsediliyor. Onu soruyorum.
0: Yani fiziksel hazırlıkla ilgili benim yakından... yani ortaya konan futbola baktığımız zaman yeterli olmadığını düşünebilirim. Doğrudur. Yani katılıyorum arkadaşlara ama yani boyu kısaymış şeymiş, bunların önlemini çok daha önceden almamız gerekir. Yani kondisyon ya da hazırlıklarla ilgili hocanın zamanında bazı önlemleri almış olması gerek. Hatırlar mısınız bilmem. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bizim milli takımımızın hazırlandığı günler aklıma geliyor benim. Biliyorsunuz Fatih Terim o sezon biter bitmez Amerika'dan 3-4 tane fiziksel hazırlıkla ilgili kondisyoner getirmişti.
1: Scott Peary getirmişti.
0: Evet.
1: NFL o da çok eleştirildi mesela. Ya
0: o NFL... da eleştirildi. Ben de bunu eleştirdim. Çünkü çocuklar çok iyi top oynadı, koştular. Ya sakatlandılar ya da ceza aldılar.

0: oynadılar. Faullü futbol oynadılar. Ve biliyorsunuz kaleciye futbolcularımızdan birini sokmuştu artık. Yani herkes sakattı. Fizik sezon biter bitmez böyle bir fiziki hazırlığa sokmak fizyolojik olarak mümkün değil çocukları. Zaten bir sezon boyunca futbol oynamış ve tükenmişlik sendromuna girmiş adamlar. Onlara yeniden bir yükleme yapmanın çok sakıncalı yönleri vardı. Bunu da biz 2008'de gördük. Yani bizim demin de söyledim, kumaşımız bu kadar. Bu kumaşı biraz daha ütüleyerek, daha güzel yere gelmemiz gerekir diye düşünüyorum sevgili Emre.
1: Peki nasıl yapacağız bunu? Yani hani bizim yeteneklerimiz mi sınırlı demek istiyorsunuz anladığım kadarıyla? Ya da yani mesela biz Dünya Kupası'nda işte en fazla bu kadar mı oluruz noktasındayız? Yani, o zaman da aklıma şu soru geliyor. Olan nasıl oluyor? Evet.
0: Şöyle yapmamız gerekiyor. Öteden beri hep aynı şeyi söylüyorum, tekrarlıyorum. Ülke düzeyindeki spor yaptırılabilme, yani genç ve çocuklarımıza spor yapma imkanını sunabilmeyi daha da geniş bir şeyde tutmamız gerekiyor. Yani bütün insanlarımız böyle bir eylem içerisinde sokulamıyor maalesef. Hem ekonomik açıdan hem de sistem açısından. Bunların detaylarını daha başka bir programda geniş bir şekilde aslında konuşabiliriz. Ama şu anda bizim bu şampiyonayı bekleyip ondan sonra yeniden bir yapılanmaya girmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bir bu. Bir ikincisi de maalesef tartışılan konulardan bir tanesi işte federasyon başkanlarının futbol konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip olmamaları. Yani o spor dalında siz iyi bir bilgiye sahip iseniz o branşta iyi bir başarıyı elde edebilirsiniz. Buyurun, basketbolu yöneten başkanla futbolu yöneten başkanın arasındaki şeyleri siz tartışın. Yani benim bunu anlatmama zaten gerek yok, ortada her şey. Basketbolda bir NBA basketbolcusu şu an federasyon başkanı. Futbolda başkan olan bir arkadaşımız, çok çok eleştirilen bir arkadaşımız olduğunu söyleyebilirim. Bu da bir sorun, yani yönetsel bir sorun, idari bir sorun.
1: Hocam çok teşekkürler. Var mı eklemek istediğiniz?
0: Çok teşekkür ediyorum. Yani sabırla bekliyorum. Belki sorarsın diye bekledim ama ben söyleyeyim.
1: Siz söyleyin hocam.
0: Almanya biliyorsunuz. Herkes İspanya, Fransa ya da Arjantin, Brezilya diye söylüyordu ama ben ısrarla başından beri Almanya'nın bu turnuvada ciddi bir şekilde iyi bir yere geleceğini düşünenlerden biriyim. Umarım yanılmam.
1: Evet ama rakip biraz daha düşük seviyedeydi Curaçao. Ama tabii, dediğiniz çok tabii. Doğru.
0: Yani bekliyoruz, göreceğiz Emreciğim.
1: Saygılar sunuyorum canım hocam, hürmetler, sizle reklama gidiyorum.
0: Saygılar benden Emreciğim, saygılar.
1: Profesör Doktor Seyhan Asırcı, Almanya Koblenz Türkiye Nişantaşı Üniversitesi'nden. Şimdi bir reklam vakti, reklamların ardından sizlerle beraberliğimiz tüm hızıyla devam edecek.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
5: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz sigorta...

0: Ortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
1: kazancım net, sigortam net.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
3: Ve sevgili Taner Karaman, doktor öğretim görevlisi bizlerle birlikte, sevgili akademisyenimiz, gazeteci yazar arkadaşımız, yorumcumuz. Taner'cim günaydın, hoş geldin.
4: Günaydın hocam, selamlar, saygılar tüm Türkiye'ye.
3: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Taner'cim, sıcak gelişmeler var. İstersen önce onlardan bahsedelim. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu. Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi, neler söylersin?
4: Yani takımlarımız, eğer şu an Dünya Kupası'ndan sonraki sürece bir bakmak lazım ama biraz dağınık bir görüntümüz var. Başakşehir daha stabil gidiyor. Ve diğer takımlarımızda da keza aynı şekilde stabil giden takımlar var. Galatasaray keza aynı şekilde. Trabzonspor keza stabil, biraz daha üstüne ekleyerek gidiyor. Ama Beşiktaş ne durumda, bunu göreceğiz. Fenerbahçe nasıl kendisini geliştirecek, bunu da göreceğiz. Ama ben şu aşamada bir kötü sonuç beklemiyorum hocam. Yani kadro kalitelerimiz bu rakiplere karşı, evet, zorluklar yaşayabiliriz. Zor takımlar olabiliyorlar bazen. Görece kadro kalitesi daha zayıf olan takımlar. Ama finalinde biz bunları, bu ekipleri geçebilecek kapasiteye sahip durumdayız.
3: Peki Taner Karaman, milli takıma dönelim. Şimdi yaklaşık 1,5 gün sonra, yani cumartesi sabaha karşı Paraguay ile oynayacağız. Ama bir Avustralya kaybı var. Nasıl bir maç bekliyorsun ve çok sert eleştiriler var, inanılmaz. Bunları nasıl yorumluyorsun?
4: Şöyle hocam, yani birincisi eleştirileri anlarım ama çok sert eleştirileri anlamıyorum. Buradan başlamış olayım. Şimdi milli takımımız kaybetmiştir. Fakat kaybederken 56 kez ceza sahası topla buluştu. 30 tane şut attı. 26 tane orta yaptı. Ha, finalize edebildi mi? Edemedi. %72 topa sahip olduk. 700 tane pas yaptık. %90 başarıyla bu pasları gerçekleştirdik. Yani öyle eleştiriler var ki sanki bu oyun tam tersine bu performans rakamlarını Avustralya gerçekleştirmiş ve biz finalinde yenilmişiz gibi eleştiriler var. Sadece tabelaya bakarak bile bu denli eleştiri yapmayı ben doğru bulmuyorum. Çünkü Paraguay karşısında alacağımız bir galibiyet sonrasında Amerika'dan çıkartacağımız bir puan bize en iyi üçüncülerden 3 puan da direkt zaten çıkartacak. Sanki havlu atmışçasına yapılan eleştiriler toksit olduğunu ve takıma zarar verdiğini dün Samet'in yaptığı basın toplantısında gördük. Yani oyuncular net bir şekilde şunu ifade ediyorlar. Biz etkileniyoruz diyorlar. Bizim bununla alakalı söylemlerin kendilerini rahatsız ettiğini, kampa girdiğini ifade ediyorlar. Oyuncular sosyal medyayı takip ediyorlar. Ya şimdi tabii burada da bir problem var. Yani burada oyuncular o zaman kampa girmesinler. Niye kampa giriyorlar? Stadı merkezi birer tane otel odası, takılsın herkes. Yani kampa girmenin mantığında da oyuncuları izole etmek, bir arada tutmak, bu tarz reaksiyonlardan kurtarmak yok mudur? O zaman biz niye kampta bu oyuncuların sosyal medya hesaplarına girişlerine müsaade ediyoruz? Neden dışarıdaki bu karanlık diyeyim artık, kötü, toksit ortamın oyunculara sirayet etmesinin önüne engel olamıyoruz? İletişim kanallarını nasıl kısıtlayamıyoruz? Bakın Güney Kore basınla olan bütün ilişkilerini sıfırladı geçtiğimiz gün. Yine benzer durumlardan dolayı. Biz niye yapmıyoruz? Nasıl oluyor da oyuncu kendisi hakkında söylenmiş absürt bir söylemi girip de okuyabiliyor? Bu konfor alanına nasıl erişebiliyor böyle bir kamp ortamında? Ya oranın izole, dışarıdan temasın sıfıra yakın olduğu bir ortam olması gerekirken oyunculara bunun sirayet etmesinin önüne nasıl geçilemiyor? Bugün Pep Guardiola'nın antrenmanlarına girerken Manchester City'de antrenmanın kapısında telefonlar, daha doğrusu tesisin kapısında telefonlar teslim edilir. Öyle tesise girilir. Bizde maşallah maça çıkacağız. Oyuncular hazırlık, ısınmak için sahaya girdiklerinde ellerinde telefon görüyorum ben. Bu size doğal geliyor mu kulağa? Birincisi bu. 2002'de Dünya Kupası'na gittiğinizde spor psikoloğu Turgay Vişer, profesör doktor, kamptaydı. Bugün kim var kampta? Dün çok araştırdım, bulamadım bir türlü.
3: Yok, sportif direktör de yok. Doğru düzgün bir sportif direktör var mı sence? Yani
4: bilen bir dinleyicimiz varsa yazabilir bana da. Bir sonraki hafta konuşalım. Dün çok fazla psikolog arkadaşıma sordum. Kim dedim yani, sizin branşınızı milli takımda temsil eden kişi kim dedim. Bilmiyorlar. 2002'de spor psikoloğunu takımın içine dahil edenler 2026'da bunca yıl geçmişken neden vazgeçtiler? Vazgeçmedilerse bile varsa da o spor psikoloğu nasıl olur da oyuncuların bu denli kaygılanmasını, eleştirilerden streslenmesini önüne geçemez? Birincisi bu. İkincisi bir de basın mensupları ve basın mensubu gibi akredite olup da toplantılara girenlere de bir şey söylemek istiyorum. Burası Dünya Kupası. Burası TFF 3. Lig'de bir maçın basın toplantısı değil. Birincisi bu. Lütfen şu sorularımızı, söylemlerimizi, ifadelerimizi milli bir duyguyla soralım. Milli bir duyguyla soralım. Oyuncuların motivasyonlarını, oyuncuların mental durumlarını yıpratacak sorulardan biraz kaçınalım. Birincisi bu. İkincisi, bir soru soruluyor. Maşallah 5 dakika sürüyor soru.
3: Yorum basın yapıyoruz sorularda.
4: Bakın, basın toplantıları kimsenin şov alanı değildir. Basın toplantılarına çıkıp bütün Türkiye'de bu basın toplantısı yayınlanıyor diye 5 dakika soru sorup şov yapıp sonrasında bu şekilde milletin de soru sorma hakkını gasp edenler iletişim zorbalığı yapıyor millete. Kimse kimsenin şovunu dinlemek zorunda değil. Orada soru soran kişilerin de lütfen asgari düzeyde sorularını kısa tutsunlar. Ve bununla ilgili de federasyonun iletişimi, milli takımın iletişimi bir müdahalede bulunsun. Soru süresi kısıtlaması geliyorsa gelsin. Yani oyuncudan çok basın mensubu konuştu basın toplantısında. Böyle bir dünya var mı? Topladığımız zaman sorulan sorulara harcanan süreyle verilen cevaplara harcanan süreyi topluyorsunuz. Soruların süresi cevaplardan daha uzun. Baştan aştan sınıfta kalıyoruz şu anda. Samimi söylüyorum. Yani Fatih Terim'le Başkan Hacı Osmanoğlu arasındaki diyaloglaşma, basın mensuplarının sorduğu sorular.
3: Mesela sence dinlen... Fatih Terim'in bu açıklamalarını başkan dinlemiş midir? Bence dinlememiştir.
4: Bence raporlanmış kendisine ve bence başkana yanlış yerden raporlanmış.
3: Ya o zaman burada Fatih iletişim Hücüsü... direktörlüğünün de sınıfta kaldığını görüyoruz.
4: İşte bilmiyorum, ben raporlanmıştı çünkü Sayın Başkan'ın da gidip de 50-60 dakikalık Fatih Terim söylemlerini dinledim düşünmüyorum. Bir raporlama gerçekleşmiş olması lazım. Öyle olduğunu tahmin ama tahmin. O yüzden de iletişim ekibi de zan altına bırakmayayım. Ama finalinde Fatih Hoca'nın da niyetinin kötü olmadığını biliyoruz. İbrahim Hoca Osman'ın da niyeti kötü değil ama belli ki yanlış yönlendirilmiş. Yani ekibi tarafından mı yönlendirilir, danışmanları tarafından mı yönlendirilir bilmiyorum ama yanlış yönlendirilmiş. Gerek yok. Ya Paraguay maçına çıkacağız 3 gün sonra. Ne gerek var Fatih Terim'le? Aksine şunu yapmanız lazım ya Fatih Hocam. Sen ne yapıyorsun İstanbul'a? Gel. Amerika'ya demeniz lazım. Şenol Hocam sen ne yapıyorsun TRT stüdyosunda? Gel Amerika'ya. Kampa demeniz lazım. Bizim böylesine bir virajdan geçtiğimiz bir dönemde ve buradan aldığımız sonucun belki de önümüzdeki 5 yıl boyunca Türk futboluna zirve yaptırma ihtimali olan bir ortamda ayrışmanın ne lüzumu var? Ya üzüntü verici bir durum ve biz şu an sınıfta kalıyoruz. Ve oyuncularımız da bu kadar fazla bu süreçlerden etkilendiğini, itiraf ettiğini de gördüğümüze göre eğer bir başarısızlık gelirse emin olun bu başarısızlıkta Montella kadar bu yangını bu kadar erken çıkartanlar da sorumludur. Yani herkes sorumlu. Televizyonda yorum yapan da, dijitalde yorum yapan da, Twitter'da mesaj atan da herkes sorumludur. Çünkü bu yangın sanki elenmişiz gibi çok erken çıkartıldı. Ve sonrasında da oyunculara bu durum sirayet ettiğini, oyuncular da itiraf ettiğine göre herkes eğer elenirsek bunun bir yerinde paydaştır. Öyle söylemem lazım ve Türkiye Sporları Izarları Derneği de bir zahmet müdahale etsin.
3: Var mı?

0: Var. Yani diyalog kuruyoruz akreditasyonlarda ve birçok alanda. Sağ olsun çok da güzel arkadaşlarımız var içinde. Ama müdahale gerekiyor. Yani görevli kayyum heyeti de devreye girsin. Basın mensuplarına bir ultimatum gerekiyorsa bir şey yapsınlar. Neden yapmıyorlar?
1: Yani Türkiye spor yazarlarının kayyum tarafından yönetiliyor olması benim içimi yaralıyor. Yani bizim
0: O zaman
1: hala spor yazarlarının bir araya gelip kayyuma yaptıklarınız için teşekkür ederiz ama biz kendi kendimizi yönetebiliriz yaklaşımını ortaya koyamıyor olmamız da daha acıklı bir durumu beraberinde getiriyor.
0: Katılıyorum hocam. Ya onunla alakalı muhtemelen yasal bir süreç var ve durumlar biraz daha farklı ilerleyebilir.
1: Bilemedim. Neyse o konumuz
0: evet,
1: o değil
0: bakacağız
1: ama.
0: Bakacağız durumlara doğru da.
1: Paraguay maçına bakalım. Neler görüyorsun Paraguay mücadelesinde bizim için?
0: Ben Paraguay karşılaşmasında galibiyetin geleceğini düşünüyorum hocam. Ve burada tabii önemli olan şey bir gün önce oynanacak Avustralya-Amerika karşılaşması da bizim maçımızın seyrini çok etkileyecek. Dilerim Amerika kazanır. Bu çok önemli bizim için. Çünkü Amerika kazanırsa 3. maça Amerika biraz daha rolantide çıkacak. Biraz daha baskıyı düşürerek çıkacak. O yüzden de bir nebze olsun ben Amerika'nın kazanmasının iyi olacağı kanısındayım. Avustralya kazanırsa iş karışır biraz. Avustralya kazandığı zaman Amerika bizim son maçımıza yüz üstünden yüzle baskı yapacak. Gruptan çıkmak için. Ama Amerika kazanırsa bizim son maçımıza %50 kapasiteyle çıkacaklar. Çünkü onlar gruptan çıkmanın rahatlığıyla bir sonraki etabı düşünecekler. O yüzden umarım Amerika kazanır. Bizden önceki karşılaşmayı yani gece oynanacak 22 maçını onu da takip edeceğiz. O maç Amerika kazanırsa biz biraz da bunun verdiği motivasyonla birlikte zaten oynadığımız oyun galibiyete bence gayet yeterli. Paraguay karşılaşmasından istediğimizi alırız hocam.
1: Milli takım çok mu fazla kulüpleşmiş durumda?
0: Ne açıdan diyorsunuz hocam mesela? Biraz daha açabilir misiniz soruyu?
1: Tabii yani şu açıdan söylüyorum. Mesela milli takımın içerisinde yorumlara baktığımda özellikle basınla ilgili kulüpleşen anlayış ve felsefenin öne çıktığını görüyorum. Örnekleyelim. Orkun neden oynamıyordan tutun bunu Montella, Orkun, Hakan ve Arda'yı üçlü oynatarak belki de aşmaya çalıştı ama gördük ki o üçlü beraber oynayamaz. Yani aynı pozisyonda üç adam neredeyse, hatta iki adam. İşte ne bileyim, İsmail olmalı, Meri olmalı, orada onun ne işi var yaklaşımları gibi. İşte Zeki'yi çıkartıp Mert'i oyuna atması gibi. Sen ne dersin bu konuda?
0: Yani hocanın bundan etkileniyor olması çok vahim bir tablo ortaya çıkartır.
1: Ya da etkileniyor mu? Soruyorum bunu yani. Ben mi böyle bir yanlış algının içindeyim?
0: Daha önce Semih Kılıçsoy'un milli takıma, amili takıma alınma sürecinde etkilenildiğini biliyoruz. O dönem Beşiktaş kamuoyu bir baskı oluşturdu, bir gerginlik oluşturdu, bir müdahalede bulundu ve finalinde Semih Kılıçsoy milli takıma geldi. Aslında gelmemesi gerektiği yönünde fikirler de vardı. Ama şu dönemde ben Montella Hoca'nın futbolcular kadar kamuoyunu takip ettiğini düşünmüyorum. Aksine bir de bence takımıyla birlikte zaten çoktan, yani belki de bundan bir ay iki ay öncesinden bile hangi maça nasıl bir kadroyla ortalama çıkacağını zihninde canlandırmıştır hoca. Bunun matematiğini yapmıştır. Yani şu anki Türkiye kamuoyunun baskısından etkilenerek oyuncuyu sürdüğünü düşünmüyorum. Ha şunu yaptı hoca bu arada. Geniş kadro açıklandı 35 kişilik ki çok doğru bir şey yaptı. Öyle bir geniş kadro yaptı ki Trabzonspor tarafı da baskı yapmadı hocaya. Ya bu niye alınmaz diye. Beşiktaş tarafı da yapmadı. Galatasaray herkesi kucakladı. Böylece o geniş kadrodan dar kadroya geçilen o bir haftalık süreçte huzurlu bir şekilde o bir haftayı kampta geçirdik. Eğer bunu yapmasaydı ne olacaktı? Bir hafta boyunca kamuoyu bu nasıl alınmaz, şu nasıl alınır diye bunun tartışmasını yapacaktı. Hoca ne yaptı? Herkesin ağzına bir parmak bal çaldı. O bir haftayı huzurlu bir şekilde geçirdi ama şu anki kadro ve oynattığı oyuncularla ilgili ben kamuoyu baskısı altında kaldığını çok düşünmüyorum.
1: Son olarak şunu da sorayım. Özellikle milli takım içerisinde Hakan'la ilgili spekülatif açıklamalar var. Yunus da buna açıklama getirdi. Katılır mısın buna? Yani Hakan bu milli takımla ilgili sorunlar var mı gerçekten?
0: Yani Hakan'ın ben açıkçası milli takımla bir türlü, daha doğrusu milli takımla olan performansla sıkıntı yok ama finalinde bir türlü bazı kesimlere kendini kabul ettiremeyen bir Hakan var. Ama tabii Hakan'ın bugünkü gündeme geliyor olmasının bence başka bir sebebi de

0: Hakan Safi tarafından adının Fenerbahçe ile andırılmış olması. Böyle olunca Galatasaraylı bir kesim Hakan'a dönük ne yazık ki bir cephe durumuna geldiler. Bir kesim hiç umursamıyor ama finalinde eğer Hakan Safi yönetimiyle anılmamış olsaydı, prensipte anlaştı gibi bir sürecin içerisine girmeseydi, Galatasaray'ı çok isteyen, Galatasaraylı olma yolunda ilerleyen bir Hakan Çalhanoğlu olacağı için muhtemelen bugünkü spekülasyonların birçoğu da olmayacaktı. Yine bunun içerisinde kulüpçülük var anlayacağınız kadarıyla hocam.
1: Çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek ben istediğin yarım bıraktığım
0: saygılar,
1: bir şey?
0: Saygılar, sevgiler. Çok teşekkür hocam. Saygılar, sevgiler. Kolaylıklar diliyorum.
1: Reklamlara gideceğiz. Sevgili doktor öğretim görevlisi akademisyen Taner Karaman'la birlikte olduk. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
3: Reklam.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
8: Jilet, erkek için en iyisi.
7: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Saygıdeğer dostlar, sizlerle beraberliğimiz başladı. Telefonlarınızla bize destek verebilirsiniz. 212 alan kodu 273-10-10. Sevgili dostlardan gelen mesajlar var. Diyor ki bir değerli dostum, abi dün İngiltere-Hırvatistan maçını seyrettin mi? Bir bölümünde bence bu İngiltere kupanın bir numaralı favorisi demiş. Evet, enteresan bir mücadeleydi. Selamun aleyküm abi. İngiltere-Hırvatistan mücadelesini anlatan spiker arkadaş o kadar baskı altında ki maalesef 2-3 hatada hemen özür diledi demiş. Bak ne güzel anlatıyorsun, çalışmışsın işini, o spiker Amerika'ya gidip gezeceğine. Ya öyle bir şey yaptığını nereden biliyorsun Aytekin hocam? Emre abi, Fenerbahçe turu geçerse playoff değil 3. ön eleme. Evet, ben öyle yanlış mı söyledim? 2. ön eleme oynuyor. 3 oynayacak, sonra da playoff oynayacak. Yani 3 ön eleme oynayacak Fenerbahçe toplamda. Yani 3 takımla karşılaşacak. Zannediyorum yanlış telaffuz ettim, özür diliyorum. Emre hocam, Panama değil Paraguay dediğim. Evet biz de Paraguay dedik zaten. Hocam bir ara Panama dedi, onu düzeltti. Konuk Panama dedi, hemen düzeltti. Yani hemen yakaladım konu. Panama dedi, ondan sonra düzeltti adam ya. Devam edelim. Günaydın Emre Bey. Avustralya maçını kazansaydı işte bir hayır vardır. Paraguay ABD maçlarını kazanır, gruptan çıkarız. Orta sahada İsmail ve Orkun oynamalı, Hakan oynamamalı demiş bir değerli dostumuz. Basın toplantısında Gürkan Kubilay'ın sorusunu nasıl buldunuz? Bununla ilgili tweet attım. Emre alt çizgi Tilev Twitter'ım. Tebrik ettim. Soru sorarken ne kadar bilgili olduğunu şimdi burada bir ispatlama derdi yok. Tespitler de var. O tespitleri de paylaştı. Ama dersine çalışmış. Güzel bir soruydu bence diye düşünüyorum. Emre abi merhaba. Konuşan adam kim bilmiyorum ama çok doğru söylüyor. Hocam her seferinde söylüyoruz ya. Ya Yusuf Erzin Hoca ile konuşuyoruz ya Seyhan Asırcı hocamla konuşuyoruz. Profesör ya, sık sık vurgu yapıyorum zaten. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin sana Emre Bey. Akşamki oynanan İngiltere-Hırvatistan maçı ikinci maç oldu. Oyun ve seyir açısından ilki Belçika-Mısır maçıydı. Yo, ben bunu daha iyi maç buldum. Yani bence birinci maç bu. Belçika-Mısır maçından daha iyi maçtı. Milli takımımız üzerindeki stres bundan sonraki maçlarımızın galibiyetle bitirmemize inşallah engel olmaz demiş. Teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Son zamanlarda duyduğum en güzel yorum, tebrik ediyorum kardeşim. Amsterdam'dan Ahmet Burçin Sarı. Teşekkür ediyoruz Ahmet Burçin hocama. Toksik bir olay yok. Eleştiri normal. Onlar da zaten bunlardan etkilenmemesi ve oyuna bakacak kapasitede oldukları için milyon dolar alıyorlar. Ortaokul öğrencileri gibi konuşuyoruz. Bunlar günümüzün gladyatörleri. Öyle bir şey yok Zafer Uğurlu. Yani biz günümüzün gladyatörleri tribine sokup da bu adamların bıyığına, sakalına, saçına karışamayız. Samet'in de dediği gibi oyununa karışabiliriz. Oyunu nasıl yaptığına karışabiliriz. Ama biz bunların duruşuna, postürüne, sakalı nasıl keseceğine, blok çekti diye bu blok çekmesinden kaynaklı biz maçı kaybetti gibi absürt, enteresan yorumlar yapamayız. Bunları tokatlamak gerekiyor gibi değerlendirmelerin içerisinde olamayız. Milli takım seçimlerinin fiyasko olduğunu düşünüyor Zafer Uğurlu. Aynı fikirde değilim. Amerika-Avustralya maçı berabere biter. Selamlar. Montella matematik yok. Matematik olsa 90 dakika boyunca maça hiçbir müdahalesi olurdu demiş. Emre Bey günaydın. Taner Bey iyi niyetli. Fatih Hoca ve Şenol Hoca'ya Amerika'ya davet edilmesi gerektiğini söylüyor. İyi niyetli. Ancak hangi sıfatla gidecekler? Montella ne düşünür? Yo, konuk olarak gidecekler. Orada eski milli takım teknik direktörleri olarak. Siz görmediniz mi? Tribünlerde Cafular, Carlos'lar, Inzaghi'ler, yani herkes tribündeydi. En son Baggio'yu gördüm. Ya, o yüzden de bu sıfatla gidebilirler Amerika'ya. Hatta istişare ederler. Baba senin bir Dünya Kupası tecrüben var Şenol Hocam. Yani bir şeyin altında hemen art niyet alıyoruz. Eyvah, bu geliyor. Bizim yerimize mi geliyor? Avrupalı öyle düşünmüyor. Bana nasıl yardımcı olabilir diye düşünüyor. Biz öyle düşünüyoruz. Biz diyoruz ki aman gelmesin abi, şimdi bu burada sorun çıkartır. Bunu hemen sepetleyelim. Adamın öyle bir düşüncesi yok. Adam çevresindeki her şeyi, o yüzden diyorum ya, Türkiye'de insan insanı kurdu. Biz birbirimizi kurduyuz, hep yengeç sepetini örnek veriyorum. Telefonlar var, hemen hızlıca alalım. Sonu 81 ile biten bir değerli dostum. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Emre abi günaydın.
0: Buyurun efendim.
1: İyi yayınlar diliyorum. yayına bağlanan kıymetli konuklarınızı dinledim. Birçok konuda hemfikirim. Ben de birkaç düşüncemi söylemek istiyorum. Şimdi ben de 15 sene İstanbul'da futbol oynadım. Süper amatör olarak tabii profesyonel olamadım ama sonuçta futbol bir geçmişim var. Ve şu konuya değinmek istiyorum. Bizim en büyük sorunumuz futbolda altyapı. Futbolu bilmeyen insanların futbolun içinde olması. Bu yüzden bizim futbolumuzun maalesef birçok noktada geri kalmasına sebep oluyor. Şu andan örnek vermek gerekirse şu anki Futbol Federasyonu Başkanımız, tabiri caizse futbolda bir tabiri vardır, ayak içi pas diye. Ayak içi pas atmayı bile bilmezken şu an Türkiye futbolunun başında olması maalesef ki aslında en büyük sorunlarımızın göstergesi. Ben top oynadığım zamanlarda abi bizim başkanın oğlu gelirdi ve bize işte bir şeyler anlatırdı. Biz şunu söylerdik amatör olduğumuz halde, ya kardeşim içimizden, ya kardeşim hadi sen bir bak işine derdik. Ve ben eminim profesyonel futbolcuların da bunu söylediğini, bunu hissettiğini düşünüyorum futbol oynamış biri olarak. Ve Emre abi şöyle bir şey söyleyeyim. Futbolcu dediğin insan 12-13 yaşında futbola başlıyor en geç. Yani 6-7 yaşa da indi artık. Bu insanlar 17-18 yaşında profesyonel olan, belki de eğitimini tamamlayamayan, insani açıdan kendini bir noktaya getiremeden çok yüksek paralar kazanan insanlar. Yani biz futbolcuları aslında çok büyük bir yere koyuyoruz. Diyoruz ki milyon dolar alıyor. Bu da bu baskıyı kaldıracak. Öyle bir şey yok. Avrupa'da insanlar altyapıda bu insanlara bu baskıyı nasıl kaldırabileceğinin eğitimini veriyor. Sosyal medya kullanımının eğitimini veriyor. Biz 17 yaşındaki çocuğu profesyonel yapıp altına arabayı çekip hadi sen bu baskıyı kaldır diyoruz. O yüzden bizim tamamen futbolumuzun gelişmemesinin sebebi

0: maalesef ki altyapı. Ben teşekkür ederim düşüncelerimi paylaşmaya fırsat verdiğiniz için.
1: Kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Devam edelim. Tamam. Sonu 62 ile biten değerli dostumuza gidelim. Bakalım o neler söylüyor. Günaydın, hoş geldiniz.
2: Emre abi günaydın.
1: Buyurun.
2: Az önce bağlanan kardeşime gerçekten çok teşekkür ediyorum. Harika konulara değindi. Ben her yayına bağladığımda Emre abi, Uğur Dalkıran ben bu arada. İstanbul Arnavutköy'den hep bağlanıyorum abi. Seninle konuşuyoruz, Cihan'la konuşuyoruz. İşte Doğan abiyle. Hakikaten biz altyapılarda bazı şeyleri düzeltmediğimiz sürece bu problemleri yaşamaya devam edeceğiz. Sadece Türkiye-Avustralya biliyorsunuz önünde maçımız var. Türkiye-Avustralya maçıyla alakalı şunu söyleyeceğim. Bence ilk 11'imiz yanlıştı. Şöyle yanlıştı. Eğer Kenan oynayabilecek durumdaydıysa Kenan'ı oynatmamız gerekiyordu. En azından ilk yarıyı onunla devam etmemiz gerekiyordu. Biz ilk yarıda bir gol bulsaydık zaten Avustralya kendiliğinden otomatikle açılacaktı. Gol bulamadığımızdan dolayı kapanmaya devam ettiler. Bir diğer durumda ise şu, Kerem Aktürkoğlu forvete oynayamaz. Fenerbahçe'de de oynayamadı. Daha önceki milli takım maçlarında da oynayamadı. Biz bunu gördük. Biz 4-6-0 oynuyoruz ama Kerem'i orada biraz daha kenarda oynatıyorduk. Şimdi dikine iki tane pivot stoperin arasına koyduk orada. Çok sıkıntı yaşadık. Bence naçizane bir sonraki maçımız olan Paraguay'da Kenan Yıldız solda, Barış Alper sağda, Can Uzun önde, Arda da kendi mevkisinde oynayacak. Eğer böyle oynarsak ben net bir skor veriyorum. 3-0 kazanırız diyorum. Ve ardından ABD'yi de yenebilecek kabiliyete sahip olan bir takıma sahibiz abi. Ben şöyle söyleyeyim. Evet, eleştiriler oldu Emre abi. Olması gerekiyordu. Neden? Çünkü bazen eleştiriler, bazen bu tür yaptırımlar bize daha güzel şeyleri doğuruyor. Bence eleştiriler yerinde oldu ama dozajını biraz artırdık. Arttırıyorum. Ben Paraguay'da ABD'yi de yenip matematiksel olarak belki lider bile çıkabiliriz abi baktığımızda. Yani çünkü hiçbir şey kaybetmemişiz bence. Son olarak abi şöyle ayrılacağım ama senin düşüncen ne olur benim söylediklerimle alakalı?
1: Hocam zaten düşüncelerimi sizlere aktarmaya gayret ediyorum. O yüzden de bu düşüncelerinizin tamamıyla ilgili açıklamaları yaptım. Boşuna şimdi diğerlerinin vaktini de almayayım. Çünkü bu sizden telefon vakti. Çok teşekkür ediyorum. Sonu 31 ile biten değerli dostuma gidelim. Alo.
3: Günaydın Emre Bey. Günaydın. Fenerbahçe taraftarıyım ben de. İzmir'den bağlanıyorum. Ben de milli takımın çıkacağını düşünüyorum. Yüksek ihtimalle. Çünkü bizde moda bir mağlubiyette karalar bağlıyoruz. Yandık, bittik. Daha iki maç daha var. Türkiye'nin ben rahat çıkabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe konusunda da Aykut Kocaman daha açıklanmadı. Onu bekliyoruz sabırsızlıkla. Umarım bugün yarın açıklanır. Biz de rahat bir nefes alırız. Yeni sezona daha güçlü gireceğimizi düşünüyoruz. Çünkü hani biraz önce bir arkadaşımız futbolumuzun gelişmesinden bahsetti. Aslında biraz da herkesin haksız yere işin ehlini, işin yıllarca mutfağından çıkan adamları hiçbir şey bilmiyormuş gibi yerden yere vurmaları. Yani bunun en büyük örneği Türkiye'de Aykut Kocaman'dır. Yatıp kalkıp bir Vardar maçını söyleniyor. O maçta da Fenerbahçe hangi kadroyla çıktığı da belliydi. Santrafor'u altyapılandı. Ya zaten olabilecek şeyler, yani Barcelona'nın tarihinde de var, Real Madrid'in tarihinde de var, Galatasaray'ın tarihinde de var. Her kulübün tarihinde kendinden çok çok daha az maliyetli olan takımlara karşı yenilgileri var. Durmadan bir hocanın karşısına veya da bir kulübün karşısına bunu çıkarmak da doğru değil. Çünkü bu yüzden zaten bizim futbolumuz gelişmiyor. Magazinsel bakıyoruz. Ya biz burada işin ehline, hakkını, emeğini, değerini vermemiz lazım. Yani yaptıkları, hiçbir şey yapmamış gibi tutup tukaka etmek doğru değil. Bu futbolu geriye götürür. Bu adamlara sahip çıkmak gerekiyor. Biz de sabırsızlıkla Aykut hocamızın açıklanmasını bekliyoruz. Derin bir nefes alıp yeni sezona onunla daha güçlü, daha karakterli bir takımın, daha mücadeleci bir takımın, daha planlı, gerçekçi bir takımın olacağını düşünüyoruz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sırada bir başka değerli dostumuz var. Sonu 96 ile bitiyor. Günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın abi.
1: Buyurun efendim.
4: Nasılsın, iyi misin?

0: Teşekkür ediyorum efendim. Buyurunuz.
1: Abi benim milli takımla ilgili şu anda gündemimiz bu. Kendi takım, ben de Beşiktaşlıyım. İstanbul'dan arıyorum. Erhan ismim. Milli takımın Paraguay'ı yenip

0: benim için kıymetlidir. Yani en çok eleştirilen biri Samet'ti. Mesela Samet'in ne işi? Samet bile varsa şu anda orada ilk 11 oynuyorsa ya da yedek bekliyorsa bu artık bizim için kıymetli bir şey. Çünkü bizim adımıza mücadele edecek bir oyuncudur. Bu saatten sonra modu düşürmenin, enseyi karartmanın kimseye bir faydası yok. Bu çocuklara özgüvenlerini tazeleyecek şekilde davranmamız gerekir. Demin bağlanan konumuzla ilgili benim de aklıma bir şey geldi. Orada çok güzel bir tavsiyede bulundu. İşte Fatih Hoca ile işte diğer hocalarla işte bir şey olmasıyla ilgili, kampı ziyaretiyle ilgili işte davet edilmedi. Bence şu anda iletişim en hızlı toparlayacak bir şey. Bu dakika itibariyle belki Amerika'ya götürülemeyebilirler ama bir sosyal medya çalışması yapılması lazım. İşte bu büyük eski milli takım futbolcularının böyle birer iyi niyet videolarının çekilmesi, takıma başarılar dilemesi, işte böyle sokak röportajı tadında videoların alınması, işte sizi destekliyoruz, peşinizdeyiz tarzı videoların çekilip yüklenmesi gerekiyor. Bence ilk önce sosyal medyadan toplamamız gerekiyor. Mesela Fatih Hoca'nın, Şenol Güneş'in, Mustafa Denizli'nin küçük bir video kaydı alınıp milli takım için başarılarını dilediği bir görüntüyü paylaşmak daha hızlı toparlayıcı olur. Şu anda çünkü gündem çocukların üstünden tamamen başka yerlere de kaymaya başladı. İşte kimisi
1: toparlarsak sevinirim bekleyenler var.
0: Tamam toparlayayım. Yani şu gündemi toparlamak için bir çalışma yapılması lazım. Herkesin köşesine çekilmemesi lazım.
1: Peki teşekkür ediyorum efendim.
0: Ben teşekkür ettim.
1: Çok bekleyen var. Teşekkür ediyorum. Hemen sırada sona 59'la biten değerli dostumuz var. Alo.
2: Merhabalar, iyi günler.
1: Günaydın, hoş geldiniz.
2: Ya Emre abi, ben farklı bir şey söyleyeceğim. Abi bir haftadır herkes aynı şeyi söyleyip duruyor. Lütfen farklı bir şey söyleyen varsa bağlansın. Bu oyuna Kerem o forvetlerin içinde kayboldu. Barış'ın yeri orası değildi. Arkadaşlar lütfen farklı bir şey söyleyecekseniz bağlanın. Lütfen. Biz burada bunları dinlemekten artık gına geldi. Teşekkür ediyorum. İyi günler.
1: Eyvallah, kolay gelsin. Sonu 01'le biten değerli dostumuz var attığımızda. Ona bir günaydın diyelim. Günaydın, beni duyabiliyor musunuz efendim?
3: Alo beydi, kusura bakmayın.
1: Buyurun efendim.
3: Ben dün Beşiktaş taraftarıyım bu arada. Dün oynadığımız basketbol serisinin final serisinin 3. maçına değinmek istiyorum. Ben takımıma yürekten tebrik ediyorum. Özellikle 2 tane 5 numaramızın sakat olduğu, 2 tane point guardımızın sakat olduğu, yani 4 tane ana unsurun sakat olduğu bir mücadelede ancak bu kadar mücadele edebilir. Üstelik Avrupa'nın en büyük organizasyonlarından biri Fenerbahçe Beko'ya karşı. 4. maçta da başarılar diliyorum. Yenilseler de canları sağ olsun. Bunları söylemek istedim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. 212 alan kodu 273-10-10'a gelen telefonları alıyorum ama mesajlar da var. Lyon'dan selamlar, sevgiler Selçuk ben demiş değerli dostumuz ve devam etmiş. Benim takımım futbolcusu diye futbolun milli takım olgusunu perişan ettik. Milli takımın maçını izliyoruz. Tribün rengarenk, futbol takımlarının formasıyla dolu. Gelmeyin arkadaş, kulüp takımı formasıyla, burası milli takım demiş. İnternette yayında problem var, dinleyemiyoruz demiş dün geceden beri. Emrullah Bakar bizi dinliyordur şu anda. Emrullah, günaydın abi. Türkiye'nin Avustralya'ya böyle kapandığı bir maçta yenememesi çoğu kişi çok garipsemişti. İspanya'da, Portekiz'de açamadı defansı. Bu normal. Bizim için normal olmayan adamların tek planına engel olamayıp 0 puanla dönmek dedi. Zaten bununla ilgili hem Uğurcan hem de Samet açıklama yaptı. Biz böyle oynanacağını biliyorduk ve biz çalıştığımız yerden hata yapmanın üzüntüsünü yaşıyoruz dedi. Günaydın Sezer, ben Ataşehir'den. Finalin adı İngiltere Almanya olur hocam demiş. Sonu 06 ile biten değerli dostum, günaydın. 06 beni duyabiliyor mu? Sonu 06.
4: Merhaba.
1: Günaydın. Evet, konuşmuyor herhalde sevgili dostum. Hemen 17'ye geçiyorum. Sonu 17 ile.
5: Alo.
1: Alo, günaydın efendim.
5: Alo, merhabalar. Günaydın. Hüseyin ben, İstanbul'dan. Nasılsınız Emre Bey?
1: Sağ olun efendim. Buyurun, sizi dinliyorum.
5: Emre Bey, ben çok kısa bir şey belirtmek istiyorum. Biz Dünya Kupası'na 24 yıl sonra katıldık. Bunun keyfini çıkart.

0: varken birbirimizi dövmekle uğraşıyoruz. Bunlara hiç gerek yok. Zaten her sene katılan bir ülkede değiliz.
1: Bir de katılınca hemen Dünya Kupası'nı alacağız triplerine girdik değil mi?
0: Evet. Dünya şampiyonu da olmuyoruz. Yani çok iyi oyuncularımız var ama bazen kendi yeteneğimizi fazla abarttığımızı düşünüyorum.
1: Hocam biz bence şöyle bir hataya düştük. Biz 2002'de 3. olduk ya. Birisi evet. çıktı dedi ki bu kadro 2002'den çok daha iyi bir kadro dedi. O zaman da şöyle bir aritmatik geliştirdik. Ulan 2002'de 3. olmuştuk. Bu daha iyiyse o zaman şampiyon oluruz. Ama dünya öyle bir dünya değil. 1-2 bu kadro 2002'den daha iyi bir kadro değil. Çok net söylüyorum.
0: Ben çok kısa bir şey belirtmek istiyorum. Sonuçta bu bir dünyada bir şov yeri. 48 tane ülke katılmış. Yani belki de Allah'ını seven gelsin durumu olmuş. Yani hani dünyada belki haritada bulunamayacak ülkeler şu anda Dünya Kupası'nda maç yapıyor. Hani bu çok büyük bir başarıdır ama inanılmaz bir büyük başarı değil. Bir kaleci ismini tam hatırlamıyorum. Annesini getirememiş yani yoksulluktan dolayı. Yani böyle seviyede bir takımlarla mücadele ediyoruz.
1: Evet, Yeşilburnu Adaları'nın kalecisi. İspanya'yı
0: evet, ikinci olarak da son bir şey söyleyeceğim. Dünya Kupası'na Amerika'nın nasıl hazırlandığını gördük. Yani tamam, çok kötü şeyleri de var bence. Vize problemleri vesaire falan. Stadyumlarını gördüm, inanılmaz. Muhteşem seviyeye çıkartmışlar kendilerini. Yani belki 8-10 yıl sonra
1: hocam onlar Amerikan futbol
0: konuşabilirler.
1: Hocam onlar Amerikan futbol statları. Yani
0: evet,
1: NFL
0: doğru.
1: NFL statları onlar. Onlar zaten muhteşem.
0: Doğru.
1: Anlatabildim mi?
0: Doğru. Onlar Emre Bey, bu arada sizi çok severek dinliyoruz. Sessiz dinleyicilerden biriyiz. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun.
1: Sağ olun efendim. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek,

0: da futbola doyuyor. TVMugo ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVMugo.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
2: Ve hattımızda süper bir isim, teknik direktörümüz Mehmet Ak var. Mehmet Ak, günaydın, hoş geldin.
3: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Herkese selam olsun.
2: Mehmet Ak, çok soru var. O yüzden sorulardan kısa kısa gideyim mi birazcık seninle? Sonra senin hadi görüşlerini alayım. Stuttgart'tan geliyor bir tane soru. Günaydın Emre Bey. Ben Metin, 48 takımla Dünya Kupası, UEFA Konferans Ligi gibi tadı yok. Katılır mısınız diyor. Sen katılır mısın?
3: Abi şöyle, artık dünyada futbol insanların sürekli içerisinde olmak istediği ve sürekli o mücadeleyi görmek istediği bir alana dönüştü. Yani bir açıdan evet, kalitenin düştüğü ve takımların sayısının artması, belki de maç sayısını arttırdığı için hangi maçı izleneceği konusunda izleyicilerin reaksiyon göstermesi konusunda sıkıntı yaşadığı bir durum, ama bu durumda farklı ülkelerin hikayelerini de görüyoruz. Farklı ülkelerdeki potansiyel oyuncuları da izlemek aslında keyif veriyor. Evet, 48 takım, ama günün sonunda beklenen olacak ve bunların arasına sürpriz takımlar girecek, ama ilk 8'e yine o 5 büyük, o 8 büyük dünya futbol ülkesinden takımlar girecek. Dolayısıyla hani burada farklı hikayeleri görmek açısından önemli. Zaten bu kadar yüksek takım katılmamış olsaydı belki bizim de şu anda Dünya Kupası konusunda bir reaksiyon gösterme şansımız olmayacaktı. Bu bizim açımızdan da önemli bir avantaj oldu aslında. Ya bence normal abi, 48 takımın katılması. Çok da şey peki, bir durum değil. Anormal bir durum değil aslında.
2: Peki, çok soru var. Kısa kısa yanıtlar alayım. Millilerin moralini düzeltmek zorundaymıyız diyor Yunus Balyar. Onlar ana babalarını bırakıp cepheye mi gitti? Hudutta nöbet mi tutuyorlar? Sürekli sizin moralinizi iyi tutmak zorundayız. Eleştirirken sizin istediğiniz seviyede eleştirmeliyiz. Üzmemeliyiz. Bodrum'da villa, milyon dolarlar para, sonra da ben onun moralini düzelteceğim ha?
3: Abi katılıyorum. Şöyle, sonuçta başarı ve ödülün olduğu yerde ceza da olmalı. Ödülde ve başarıda nasıl biz insanları mutlu edip onları göklere çıkartıyorsak, başarısızlıkta da, ki gerçi şu anda bir başarısızlık yok ama ani ve kısmi başarısızlıklarda da cezanın kesilmesi ve bazı eleştirilerin olması ödül ve ceza mantığında doğrudur. Biz her şeyi çok uçlarda yaşadığımız için bu durum başımıza geliyor ve çok kıyas yapıyoruz. Geçmişte çok kıyas yapıyoruz. Geçmişteki yaşananlarla şu anda yaşananları çok kıyasladık. Geçmişi tamamıyla sildik. Geçmişte yaşananları tamamıyla önemsiz hale getirdik. Şu anda her şeyin çok değerli olduğunu ve şu andaki milli takımın Türkiye'ye gelmiş geçmiş yeryüzündeki en iyi milli takım olarak lanse ettik. Tabii bu lanse edildikten sonra da insanların böyle beklet girmesi gayet doğal abi.
2: Yakup Kılıç diyor ki, dün basın toplantısında Samet Akaydın eleştirilerden etkilenmiyoruz diyor. Sonra da bizi eleştirmeyin diyor. Eleştiri oyunun parçası. 85 milyon ülke turnuvaya gittiği için başarılı mı yani?
3: Turnuvaya gitmek aslında İspanya gibi grubu lider bitirip eleme maçları oynamadan direkt bir oyun felsefesi ve bir oyun kültürüyle gitmek aslında bizim için çok önemli olmalıydı. Biz daha dominant bir takımda eleme oynasaydık belki şu anda Dünya Kupası'nda yoktuk. Dolayısıyla da hani bu eleştiri ve eleştirili ya da eleştiri yapmama konusunda paranın olduğu yerde, futbolda şovun olduğu yerde başarının sahipleneceği gibi başarısızlığın da sahiplenilmesi gerekiyor. Yani başarılı olduğu zaman evet, herkes bizim milli takımın oyuncularını değerli hale getirdiği zaman başarısızlıkta da eleştirileri herkesin açık olması gerekiyor. Şöyle bir durum var. Benim burada önemsediğim bir olay var. Saç stilleri, işte giyim stilleri, bence buralara kadar düşmemeliydi olay. Çünkü o da futbolun bir parçası. Ronaldo'nun attığı bir tweetin milyonlarca tıklandığı ve giydiği bir gömleğin ya da bir ayakkabının nasıl bir reklam boyutunda etki ettiğini görüyorsak, Türk milli takım oyuncularının da hani bu kadar derine inmeden saçı, ne bileyim giyimi, işte yaptıkları canlı yayınların böyle çok da böyle olayın içerisine çekilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Onun dışındaki tüm yapıcı eleştiriler bence mantıklı abi. Çok da
2: Mehmet
3: Kandemir
2: senin bu anlattıklarından yola çıkarak sormuş. Batı'da böyle eleştiriler olur mu diyor. Ben çok görmüyorum ama şeyi hatırlıyorum. İngiltere Almanya'yı 7 golle yendi. Hatta ben anlattım maçı. Bild gazetesi Alman oyuncularını Coca-Cola şişesi haline getirip hepiniz birer şişesiniz, onlar da küfürmüş bu diye yazmıştı.
3: Abi şöyle, şimdi bize şunu diyoruz. Mesela Türkiye'de kulüp başkanları futbola çok karışıyor deniliyor ya. Abi Avrupa'da da karışıyor. İngiltere'de, İspanya'da, Almanya'da da karışıyor. Biz onların isimlerini bilmiyoruz diyorlar ya. Orada yaşasak emin olun o karıştıklarını falan, onların hepsini de biz orada onlarla karşı karşıya kalacağız. Bu eleştiri ve bu tepki dünyanın her yerinde bence farklı şekillerde gösteriliyor. Sonuçta şöyle bir durum var. Biz oyuncuyu 500 bin kişiyle, 100 bin kişiyle, 200 bin kişiyle karşılayan bir futbol ülkesiyiz. Belki Avrupa'da böyle olmuyor. Biz çok fazla değer veriyoruz. Değer verdiğimiz için de beklentimiz çok fazla artıyor. Ama günün sonunda başarısızlıkta da sabırsız olduğumuz için hemen faturayı kesmek istiyoruz. O yüzden zaten bu durumlar karşı karşıya. Daha iki maç var. İki maçın sonunda gruptan çıkma şansımız var. Bence biraz burayı konuşmak lazım. Bir de şunu söyleyeyim. Montella neyi yaptı, neyi yapamadı? Aslında onu konuşmak lazım Emre abi.
2: Evet, yani yapmadıklarını çok konuştuk. İşte onu sağ alsaydı, bunu sol alsaydı falan. O artık yani herkesin dile getirdiği bir durum. Ama ben mesela şunu merak ediyorum. Bir teknik direktörüyle, gözüyle sende. Mesela Paraguay maçında ne yapmalı Montella kazanmak için? Ya da Paraguay maçı nasıl bir baskı yaratır? Hani Montella da biliyor, bu son maç. Son maç kavramı futbolcuyu darmadağın eder mi?
3: Abi önce şunu söyleyeyim. Şimdi bunlar konuşulmadı. Televizyonda da çok fazla konuşulmadı bunlar. Şunu söyleyeyim. Türk milli takımı 30 şut atarak 2006 yılında Portekiz'den sonra bir Dünya Kupası maçında en fazla gol atan, en fazla şut atan takımlardan bir tanesi. Merkez orta sahada 70'in üzerinde hat kıran pas yaparak bu alanda da rekor kıran bir istatistik elde etmiş. Onun dışında kenar ortasında ve rakip ceza sahasına girme konusunda da çok ciddi bir istatistik elde etmiş. Net 5 gol kaçırmışız. Bir topumuz direkten dönmüş. Ve diğer istatistiklere baktığımızda da Avustralya'nın tamamıyla çok çok üzerinde bir istatistik ortaya koymuşuz. Bu istatistik Paraguay maçında da aynısı olabilir. Biz topa çok fazla hükmedebiliriz. 707 pas yapmışız. %90 pas yüzdesiyle oynamışız. Rakip 270 pas yapmış. O da %74 pas yüzdesiyle oynamış. Yani bizim topa sahip olmamız %72, rakibin %128. Şimdi bunu birine sorsanız size der ki ya bu maç 2-0 bitemez der. İstatistik yanlış der. Böyle bir istatistik olmaz der. Ama futbolda bazen istatistik hiçbir şeyi karşılamıyor. Şimdi Montella Türkiye'ye geldiğinde ilk maçta Hırvatistan maçında derinde bekleyen, geçiş hücumlarıyla oynamaya çalışan bir oyunla ortaya çıktı. Hatırlayın o maçı. Orada çok değerli bir oyun ve kazandık, Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledik gibi bir durum ortaya çıktı. Şimdi aradan 2 yıl geçti. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Dünya Kupası'na geldiğimizde Montella aynı oyunu oynamaya çalışıyor. Buna karşında rakip bizi çok ciddi anlamda önlem aldı. Merkezde bazen 5-4-1 karşıladı. Bazen 6-4-0 karşıladı. Topa en yakın oyuncu baskıya gitti. Bizim yapamadığımız şey, rakibin bize yakın baskı ve markaj oynadığı durumda rakibin bu bizi üretkenliğimizi düşürecek noktada önlem alamadık. Şimdi futbolda iki temel konu var. Bir, topun kontrolü. İki, alanın kontrolü. Bunları kimse konuşmuyor çünkü ufak ayrıntı bunlar. Topun kontrolü bizdeydi ama alanın kontrolü her zaman Avustralya'daydı. O yüzden alanın kontrolü Avustralya'da olduğu zaman biz topun yönünü değiştirip rakip stoperleri merkezden uzaklaştırarak ikiye birlerle ve duvar paslarıyla oraya geçmemiz lazımdı. Maalesef bizim böyle bir oyun tarzımız yok. Biz Montella Hoca ile hep geçiş oyununu denediğimiz için 3. bölgede topa sahip olma konusunda reaksiyon gösterme konusunda her zaman problem yaşadık. Biz hep geçiş oyunlarıyla derinde bekleyerek, derinliği kullanarak maçları oynamaya çalıştık. Ama burada tamamen olay farklı bir boyuta geldi. Rakip bizi derinde bekledi. Biz 3. bölgede topa sahip olup rakibin merkezden ve kenardan yerinden oynatacak pozisyonlar üretemediğimiz için. Bir de şimdi bir arkadaş şunu söyledi. Herkes Kerem'in 1.90'lık stoperlerin arasında niye oynattığını. Aslında doğru olan bu. Yani orada Kerem'in yerine daha dominant bir santroforun iki stoperi orada etkileyecek ve orada topu tutacak, size yüksek orada şarj edebilecek bir stoperin olması gerekiyordu. Türk milli takımının oynadığı bu oyuna bağlantılı olarak. Eğer biz geçiş oyunu oynasaydık o zaman zaten Kerem'in ya da Barış'ın ön alanda olması gayet normaldi. Rakip bize alanı kontrol ettiği için, zamanı kontrol ettiği için her zaman bir adım hep onlar bizi yönlendirdi. Ve biz ne yapmak zorunda kaldık? Aslında 30 şutun karşılığı rakip bize alan ve zaman konusunda imkan tanımadığı için biz de kaleye ulaşabilmek için hep şut denedik ve attığımız şutlardan bir tanesi direkten diğer 8'i de kaleyi buldu. Aslında 30'a 8 kötü bir istatistik. Gol yüzdesi bakımından da kaleyi bulan şutun oranında da aslında kötü bir istatistik. Evet, Türk milli takımının böyle oynayacağını Montella biliyordu. Kesinlikle biliyordu. Ama Montella Türk milli Avustralya milli takımının böyle oynayacağını bilen Montella'nın bu oyuncu tercihlerini yapmasında bir yanlışlık var aslında. Sorun şu, biz Avrupa Şampiyonası'nda da belki final oynayabilirdik. Bazı maçlarda oyuncu değişikliği ve oyunun içerisindeki strateji hataları yaptık. Avustralya maçında da bu strateji hatalarına karşı karşıya kaldık. Ne yapabilirdik? O zaman topu Avustralya'ya bırakabilirdik. Normal oyunumuza dönebilirdik. Bunu yapmadık. Toplu oynamak bize heyecan verdiği için biz sürekli toplu oynamaya çalıştık. Rakip derinde bekledi. Alanı ve zamanı kontrol etti. Biz topu kontrol ediyormuşuz gibi gözüktük. Hiçbir zaman Avustralya yaslanma çizgisinin gerisine düşmedi. Yaslanma çizgisinin gerisine düşseydi zaten biz daha net gol pozisyonları bulma konusunda rakip ceza sahası içerisinde daha aktif olurduk. Paraguay maçında ne yapması gerekiyor? Yine Avustralya gibi bir takım karşımıza çıkabilir. Geçişte derinde diri, fiziksel oyuncuları yüksek toplarda oynamaya çalışan bir takım karşımıza çıkabilir. Önemli olan bizim de Avustralya'nın bize yaptığı gibi alanı ve zamanı kontrol etme konusunda reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Oyuncu değişiklikleri, oyuncu stratejileri, oyuna sonradan giren oyuncular, soyunma odası konsantrasyonu, motivasyonu bu maçta çok önemli olacak. Hatta duran toplar çok önemli olacak. Ve şöyle bir şey var. Biz her zaman ilk maçı kaybediyoruz. Sonra böyle bir psikolojik bir kırılma, bir baskı, soyunma odasında inanılmaz bir motivasyon. Bence bu maçta böyle bir reaksiyon gösterebiliriz. Ama doğru tercihlerle başlamamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Montella Hoca işte Türkiye'de çok fazla eleştirildi. Bence yine aynı bildiği 11 ile çıkacaktır. Çok fazla bir değişiklik yapmayacaktır. Çünkü Türk milli takımının başka oyunu oynayacak bir şey yok. Antrenman yeterliliği yok. Hep aynı oyunu oynamaya çalıştığımız için başka bir oyuna geçişte bu kez de bilmediğimiz, çalışmadığımız bir oyunu oynamanın sıkıntılarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu da futbolda bizim istemediğimiz bir durum. Ancak bunu rakibin size önlem aldığında siz saha içerisinde oyuncuların yerini değiştirerek ya da oyuncu değişikliğiyle rakibin sizin üzerinizdeki etkisini kırarak gerçekleştirebilirsiniz. Beklediğimiz, öngördüğümüz durum şu olacak. Paraguay maçında Avustralya gibi onlar da daha böyle disiplinli katı savunma yapmaya çalışacaklar. Topu bize bırakmaya çalışacaklar ve bu noktada da reaksiyon gösterme konusunda yine geçiş hücumlarıyla bizi rakip kalenin tehlike hunisinin içerisine sokmadan oradan kazanacakları toplarla geçiş hücumları yaparak bizim kalemize etkili olmaya çalışacaklar. En basit örneği Avustralya maçını izleyen biri zaten bu taktikte reaksiyon gösterir. Bizim buna önlem almamız gerekiyor. Bizim ya topu rakibi bırakmamız gerekiyor ya da eğer rakip bize böyle kapalı oynadığında, 6-4 oynadığında, 5-4-1 oynadığında rakibin kenar beki ve kenar oyuncusu aynı anda savunmada orayı altladığında bizim orayı yerinden oynatacak, boş alanlar bulacak, saha içerisinde reaksiyonları gösterip acele etmeden rakip ceza sahası içerisine daha sabırlı girmemiz gerekiyor. Bu aslında biraz İspanya'nın oyununu gerektiriyor bize. Biz öyle bir oyun oynayacak bir hafızamız var ama öyle bir oyun oynayacak tekrarımız yok. Niye? Çünkü bizim savunma merkezindeki oyuncularımız öyle bir oyun için tercih edilmedi. Kenar bek oyuncularımız öyle bir oyun için tercih edilmedi. O yüzden o oyunu oynayabilmek için saha içerisinde de ona uygun savunma oyuncularımız olması gerekiyor. Ben şunu umut ediyorum. Evet, çok büyük tepki var ama bunlar normal. Bizim ülkemizde bu tepkiler normal. Çünkü biz futbolda sürekli başarıyı öngören, ikincinin hiçbir şey olmadığını sürekli söyleyen, hiçbir şekilde ikincileri ödüllendirmeyen bir futbol ülkesiyiz. Biz sürekli kazanmak zorundayız. Biz sürekli o topu 2.44-7.32 oradan geçirmek zorundayız. Bu böyle olmadığı zaman çok büyük yıkımlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ve eleştiriler çok yüksek dozda ortaya çıkıyor. Benim maçlardan ve antrenman görüntülerinden gördüğüm bir şey daha var. Milli takımda ciddi bir disiplinsizlik demeyeyim ama o bir teknik adam gözüyle o antrenmanlarda oyuncuların üzerinde ciddi bir baskı olduğunu, bu sabah 6'da işine kalkan asgari ücretle çalışan insanların üzerinde baskı olsun diye bir lafı var Mourinho'nun. Ben o kadar da abartarak söylemiyorum ama sonuçta biz duygusal bir futbol ülkesiyiz. Duygusal insanların futbolda yönlendirmesiyle hareket eden bir futbol ülkesiyiz. Başarıyı çok yükseklere çıkardığımız gibi başarısızlığı da yerin dibine indirdiğimiz için o milli takım üzerindeki o baskıyı azaltmamız ve bunu ortadan kaldırmamız gerçekten çok zor. Çünkü bunlarla yaşıyoruz. Ben biraz daha bu anlamda dışarıdan psikolojik destek alınması gerektiğine inanıyorum. Bu alanda da milli takımın zayıf olduğunu düşünüyorum Emre abi.
2: Sevgili Mehmet Ak hocamla birlikteyiz. Detayları ve ayrıntıları konuştuk. Var mı eklemek istediğin hocam?
3: Abi eklemek istediğim şey başarılar diliyorum milli takıma. İnşallah 2'de 2 yaparız. Günün sonunda da gruptan çıkarız. Yalnız eleme ve playoff'tan gitmemizin handikaplarından birini yaşıyoruz. Gerçi maçların 5'de 6'da 7'de olmasının nedeni bizim playoff'a kalıp oradan çıkıp çıkmayacağımızın belli olmamasından dolayı. Herkes gruplardan çıktığı için normal stratejide kamp yerleri, diğer organizasyonlar çok %100 oldu. Ama biz elemelerden gittiğimiz için onun da handikapını yaşıyoruz açıkçası. Hem maç saatleriyle alakalı hem de maçların oynanacağı yerle alakalı. Bu da bize artı bir dezavantaj oluyor. Bunu da belirtmek gerekiyor. İyi yayınlar diliyorum abi. Görüşmek üzere.
2: Çok teşekkürler. Reklam vakti.
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
0: Reklam.

0: Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Nesine'nin 20. yılında Dünya Kupası'na özel %20 ek kazanç. Sen de hemen kampanyaya katıl, kuponunu yap, Dünya Kupası maçlarında %20 ekstra kazanç fırsatını kaçırma. Detaylı bilgi için hemen Nesine'ye gel. Nesine, başka bir seviye.
3: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
4: Reklam bitti.
5: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
6: Efendim devam ediyoruz ve hattımızda da çok değerli bir isim var. Sevgili Hürriyet Gazetesi yazarı Ünal Özak abimiz. Ünal abi hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Günaydınlar Emre.
6: Fenerbahçe işi bitirdi mi?
7: İşi bitirdi bence. Ben zaten dün Melli... Serinin kaderi belli manşetini attım ama uzun olduğu için gazeteye girmedi. Dolayısıyla Fenerbahçe bu işi bitirdi gibi gözüküyor. Çünkü Beşiktaş yarı takımını kaybetti.
6: Gardları yok.
7: Gardları yok, uzunları yok. Esas Kamagate'den başlayan, Zizic'le devam eden uzunsuzluktan dolayı da zaten maçın kilidini öyle çözdü Jessica Vichus. Yani uzunları sakat olduğu için, kısalarının yanı sıra uzunları da sakat olduğu için alan savunmasıyla başladı Alimpievic ve de uzun süre alan savunmasıyla oynadı ki dış atışlara zorlasın ve içeriği kontrol altına alabilsin diye. Fakat bu tamamen ters tepti tabii ki. Jessica Vichus da alan savunmasının boşluğunu, karın boşluğunu bularak içeriden Melli ve Kembers'le olayı bitirdi ve de zonun kilidini çözdü. Dolayısıyla oradan alınan sayılarla, içeri drive'larla Fenerbahçe Beşiktaş'ı bomboş bir hale getirdi maalesef.
6: Peki bundan sonraki maç için neler söylersiniz? Muhtemelen büyük ihtimalle kupa Fenerbahçe'nin olacak. Ama Beşiktaş Gain'de müthiş mücadele etti.
7: Beşiktaş Gain müthiş mücadele etti. Eli çok zayıfladı. Ancak dün akşamki maçla beraber çok güzel bir görüntü vardı. 17 bin taraftar salonu, yeni salonlarını, Sinan Erdem'de oynadıkları salona çarşı ruhunu taşıdı. Beyazlar içerisinde müthiş bir görüntü verdi, müthiş bir destek verdi takımına. Yenilmesine rağmen sonuna kadar yanlarındaydı ve de sonunda da büyük alkışlar aldı. Bu tabii hem Beşiktaş için hem Euroleague'de yer almayı, wild card almayı kovalayan Beşiktaş için ilgililere çok güzel bir görüntü oldu. Çünkü nasıl Partizan takımı, Türk İş Partizan zaten bizim Beşiktaş biliyorsun, çarşı ruhuyla beraber Euroleague'de yer aldı ve de wild card'la girdi ise Beşiktaş'ın da şimdi bu wild card'ı alıp 3. Türk takımı olma şansının artması gerekiyor. Dün akşamki görüntü çok güzeldi. Bu görüntü içinde zaten Olimpiyaviç'te eli bu kadar boşaldığı için, yani oynatacak oyuncuyu zor buluyor, rotasyonu çok daraldığı için günü yaşamaya çalışalım ve de carpe diem dedi taraftarına ve de bu mesajları verdi. Tabii ki bu mesajlar içerisinde hep Basketbol Federasyonu'nun yanlış düzenlemeler yapan Basketbol Federasyonu'nun da mesajlar vardı. Yani 18 gün bir takımı beklettikten sonra birdenbire bu maçları oynatması terslikleri. Ve de mesela dün akşam Emin Moğol koçun Jessica Vicius'u attığı gibi dün akşamki maçta emekli olan Serdar Ünal isimli hakemimizin de bu sefer Olimpiyaviç'i diskalifiye etmesi gibi durumlar yaratıyor Basketbol Federasyonu ve de ligi maalesef kötü bir yönetimle bu zorlukları yaşatıyor takımlara.
6: Peki senin de dediğin gibi anı yakala, günü yaşa, bugünün değerini bil kavramı carpe diem öne çıktı. Biz Dünya Kupası'nda anı yaşayabiliyor muyuz? Ne dersin, biraz Dünya Kupası'na gidelim. 2002'de beraberdik, hatta TRT'de uzun süre birlikte çalışma şansı yakalamıştık o dönemde de. 2002 sizce kadrosuyla bu kadroyu kıyaslıyor herkes ve 2002'den daha iyi bir jenerasyonuz diyor ama ben ona pek katılmıyorum. Değerli misafirlerimizden de konuklarımızdan da Hüseyin Bey aynı şeyleri yazmış. Daha iyi bir kalecimiz vardı. Forvet daha iyiydi. Daha golcü isimler vardı. Orta alan daha güçlüydü diyor. Siz ne dersiniz bu konuda?
7: Aynen katılıyorum dinleyicimize ve de o kadro müthiş bir kadroydu tabii. TRT'de o maçları seyrettikten sonra Öcal abinin evinin bahçesinde şezlong yorumları yaptığımız zaman çok güzel şeyler yaşadık. Çok güzel neticeler aldık. O kadroyu da ve de o başarıyı da tabii hiçbir Avrupalı takımla oynamadık diye uzun süre eleştirenler oldu. Ama o müthiş bir kadroydu. Tabii ki bu başarıların carpe diem'i yaşamadık maalesef ilk başta. Çünkü koçumuz yanlış kararlar aldı, yanlış oyuncu seçimleri yaptı, başka bir etkilenmeler altında aldığı için olduğunu düşünüyorum. Yani hemen direkt söyleyeyim konuyu, Fenerbahçe antrenörlüğünü kovaladığı için Montella, Fenerbahçeli Kerem'i uzun süre tuttuğunu dahi söyleyenler var. Dolayısıyla bu polemiklerin içerisine girmemesi lazım. Oralardan sığılarak doğru kadrolarla milli takım oynatması lazım. Dolayısıyla o günü yaşayamadık ama yarını yaşar mıyız? Buna emin olmamız lazım ki doğru planlamayla bu takım da iyi bir takım. Yalnız tabii Messi'li Barcelona gibi tiki taka oynamakta bu takımımız. Herkes oyun kurucu, herkes sağa sola paslarla gidiyor. Bir forvetimiz, yani golcümüz yok. Şut attığımız şutlar çok zayıf gidiyor. Paslar tembel. Dolayısıyla bu tempoda zor ama bir tekrar toparlanmamız lazım. Yani doğru oyuncularla maçın neticesini almamız lazım. Kenan mesela mutlaka baştan başlamalı. Forvetimizdeki golcümüzü kim olacaksa artık onu bulmamız lazım. Ama iki dev uzun arasında ezdirdiğimiz Kerem gibi pozisyonlara bir düşmeyecek bir tedbirleri almamız lazım.
6: Peki sevgili Ünal Özak'la birlikteyiz. Ünal abi bizlerle beraber ayrıntıları konuşuyoruz. Ünal abi, nasıl bir Paraguay maçı bekliyorsun? Sence Avustralya'nın ardından Paraguay'ı geçebilir miyiz?
7: Paraguay tabii ki yani Amerika'dan 4 gol yedi ama Paraguay sonuçta bir Latin Amerika takımıdır. Bu kadar fiziksel olacağını zannetmiyorum. Paraguay'da daha bizim tempomuza yakın top oynayacaktır diye düşünüyorum. Oynamasını da biliyorum tabii ki. Yanı sıra da bizim tempomuzu arttırmamızı bilakis isteyerek, yani az önce söylediğim gibi yana paslarla tiki takayı bırakarak ileriye doğru hareketlenmemiz ve de gol pozisyonlarına daha rahat girip şutlarımızda yakın mesafeden çekebileceğimiz şekilde 18 içinde yoğunlaşmamızı gerekiyor. Paraguay bize daha uyar diye düşünüyorum ve de oradan bir netice çıkartmamız mümkün gibi gözüküyor.
6: Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı sorusunu sormadan önce Fenerbahçe'nin, Başakşehir'in ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Polonya'dan Gornik'le oynayacak ikinci ön eleme turunda. Geçerse 3, geçerse playoff oynayacak. 21-22 Temmuz'da, 20 ya da 21 Temmuz'da ilk maçlar. Keza yine Beşiktaş'a baktığımızda Beşiktaş'ta Başakşehir'le birlikte önemli bir kura çekti ve Midland'la eşleşti, Danimarka temsilcisi. Başakşehir'de bir galiple karşı karşıya gelecek. O da Bosna'dan Sarajevo'yla, Finlandiya'dan Inter Turku maçının galibiyle eşleşecek. Erken sezon açacaklar hepsi. Bu bir sorun olur mu sence abi?
7: Yok, Fenerbahçe'nin özellikle bir an evvel olaylara girmesi lazım. Podolski'nin takımı Gornik'le oynayacak. Gornik madenci demek, madenciler takımı, Polonya'nın madenciler takımıyla. Buradan başlayarak Fenerbahçe'nin tabii ki erken olmasında, yeni yapılanmasını henüz başlamadı bile Fenerbahçe. Ama mevcutlarla Fenerbahçe formasının bir an evvel seyircisinin yanına çıkması, karşısına çıkması ve buradan alıp götürecek Fenerbahçe'nin yine ezeli rekabete yakışan futbolunu yeni yönetim kadrosuyla beraber bir an evvel göstermesinde yarar var tabii ki.
6: Peki şunu da merak ediyorum abi, özellikle milli takımımızın spikerlerini, maçların spikerlerini çok sert eleştirmeye başladı. Sen yıllarca TRT'de benimle birlikte, daha doğrusu ben sizinle birlikte çalıştım.
7: Tabii ki, sizin
6: emrinizde çalıştık Kıncal abiyle, sizle, sevgili Bülent Özveren'le. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu? Yani bu kadar ince, hassas, o salı toplantılarında hepimizin içinden geçen anlayış ve felsefe bu olaya nasıl bakar, onu merak ettim.
7: Yahu yani 4 dakika farklı takımı anlatan bir TRT spikeri yaşadık ve de hayretler içinde kaldık. Tabii ki o arkadaşımızın değiştirilmiş olması TRT'de her konunun çözülmüş olduğu anlamına gelmez. Pek çok her şeyi bilenlerden oluşan bir tanıtım kadrosu ve TRT Spor kadrosu var ama senin söylediğin gibi olması gereken ciddiyetten çok uzak yaklaşılıyor bu konulara. Yani oraya kadar gidip de takımı tanıyamadan ve de isimleri de bu arada karşılıklı takım isimlerini de doğru söyleyerek bayağı ciddi ciddi maç anlattı 4 dakika arkadaşımız. Bu bir felaket tabii ki. Yani
6: tabii merkezin onu uyarmaması da ayrı bir felaket. Yani merkezde de az önce anlattım. Yani burada spiker kardeşime destek olup, ya bir dalgınlığın var herhalde Muratçığım, bak bunu şöyle yapman gerek diye uyarması gerekiyordu diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum?
7: Tabii ki öyle. Biz hatırlayacaksın, telepazardaki odasında.
6: Kasetleri oturup saatlerce izlerdik.
7: İzlerdik ve yani Öncal abi baştan olmak üzere şeyle, Sami'yle beraber, yönetmenimizle beraber bir dakikada bu duruma müdahale ederdik. Yani ne yapıyorsun baba derdik ya. Kulağına...
6: Biliyorum abi.
7: Ve de orada işi hallederdik. Çünkü ama yani baştan sona titiz insanlar bir süzgeçten geçerek, her sen hatırlıyorsun bir VTR'yi sunumunu kabul ettirmek, telepazarda yer alması, canlı 4,5 saatlik canlı yayında yer alabilmesi için her VTR tek tek süzülürdü, gelirdi yani.
6: Peki İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla Fatih Terim arasındaki açıklamalarda İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun sert açıklamalarını, Fatih Hoca'ya imparator bunu halk verdi, alırlar onu falan şeklinde, hani imparatorluk apoletlerini sökeriz gibi yaklaşımları, devamında sırtlanlara ve akbabalara Türk basınını eleştiri yapanları benzetmesini nasıl yorumlar Sayın Ünal Özak?
7: Valla çok üzücü yani, işte TRT'nin tablosunu az önce konuştuk, Futbol Federasyonu'nun tablosu ondan da acıklı maalesef. Yani Hacı Osmanoğlu Fatih Terim'le karşılaştırılabilir mi Türk futbolunun geçmişindeki başarılarında da Türk futbolu için söz söyleme konusunda Fatih Terim'in çok altında yer alıyor Osmanoğlu futbolculuk, futbol yöneticiliği kariyeriyle, ki kaldı ki odalara hakem kitlemiş bir Kutlar Vadisi görüntüsü veren bir Futbol Federasyonu başkanımız var. Fatih Terim'le yani Fatih Terim zaten onu muhatap almaz. Bir sürü videolarda da bunu anlatanlar var. Ama işte futbolumuzun bu ortamlarda bu şekillerde konuşuluyor olmasından dolayı da aldığımız sonuçlar, seyrettiğimiz TRT hepsinin göstergesi maalesef böyle oluyor.
6: Abi çok teşekkür ediyorum. Kucak dolu sevgiler.
7: Sağ olasın, kolay gelsin, iyi yayınlar.
6: Ünal Özak, çok değerli Hürriyet gazetesinin yazarı bizlerle birlikteydi. Nefis bilgileriyle bizleri bilgilendirdi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ve birkaç mesaj okuyayım hızlıca. Günaydın Emre Bey. Bakıyorum da herkes Montella'dan daha iyi biliyor. Hatta ömrü hayatında o sahaya bir kez ayak basmamış kişiler dahil. Bence Montella fazla kafaya takmadan yoluna bakmalı. Düşünün demiş. Bu siyasi mesajlar da var işin içerisinde. O yüzden onları es geçiyorum. Benim işim spor olduğu için, ama bu ülkeyi inşa eden Atatürk'ü bile eleştirme hadsizliği içerisinde yaklaşımı var. Buna kesin katılıyorum. Her şey bir yana, milyon para kazanan bizim çocuklar küsmüş. Suçlu ülke. Bence daha fazla destek olsaydı kesin yenerdik. Yapamıyoruz destek Emre abi diyerek ironik bir yaklaşım ortaya koymuş. Bayram Ambar'dan gelmiş bu değerli yorum. Devam ediyorum efendim. Emre abi merhaba, selamun aleyküm. Abi bazen düşünüyorum da milyonlarca insan, ben de dahil, iki havayla şişirilmiş topun peşinden koşuyoruz. Ya ne bileyim abi, ölüm var ya, vallahi billahi bazen düşünüyorum da ölüm var demiş. Baba niye bu kadar karamsarız ya? Devam edelim. Çeyrek final, yarı final oynarsın, anlarım da turnuvaya gittik diye prim mi verilir? Kimse prim istemedi. Kimse de kendileri prim yapmak isteyenler futbolcular üzerinden prim veririz yaklaşımı ortaya koydu. Yoksa futbolcular biz buradan prim istiyoruz, bu da şöyle olsun, aman futbolcu kardeşlerimi o prim işlerinin içine sakın karıştırmayın. Çünkü onların hiçbiri bu işin içinde olmayı arzu etmedi, etmiyor da. Birileri onların sırtından prim kasmaya çalışıyor. İkisini ayırın. Devam edelim.
5: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam.
8: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Reklam bitti.
5: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
6: Efendim devam ediyoruz. Beraberliğimiz tüm hızıyla sürüyor. Gelen mesajları da okumaya sürdürüyorum. Hemen okuyalım. Çok sakat var Beşiktaş'ta. Hocam çok boş konuşmaya devam edecek. Küçük çocuğa sorsak. Ya hocam yıllarını basketbol potasında eritmiş. Hürriyet'e yıllardır gazetede yazı yazan... Neyse abi bu kafalarla ortak değerlerde buluşma şansımız yok zaten. Giray Bulak hocam bizlerle birlikte geçiyorum. He he diyorum artık. Hocam günaydın.
9: Günaydın
6: Emre. Sağ olun. Nasılsınız saygıdeğer hocam? Vallahi hocam kızıyorum ya. Yani yıllarını basketbol potasında eritmiş, Balkan şampiyonu olmuş, hocalık yapmış, koçluk yapmış, sportif direktörlük yapmış, yıllarca basketbol oynamış, ülkenin en seçkin üniversitelerinden Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun olmuş, bu işleri yapmış bir adam ve Beşiktaş Gain Fenerbahçe Beko maçını yorumluyor. Hayatında belki basketbol topunu havada görüp takımdaşlık hüviyetini ve apoletini takan bir arkadaş da yazıyor. Diyor ki hocam boş konuşuyor ya diyor. Benden de buna bir saygı göstermemi bekliyor bazı dinleyiciler.
9: Ne yapacağız? Yapacak bir şey var mı?
6: Var mı bilmiyorum hocam soruyorum. Var mı bunlara yapılacak bir şey?
7: Ya eğitimsiz insanların eğitimleri bu kadar frenlemesi, bu kadar toplumun önüne atması, troll gibi davranması, hatta bu bizim sorunumuz maalesef. Bilmiyorum başka ülkelerde var mı? Var mı? Ama bizde böyle yani boş teneke çok ses getiriyor biliyorsun.
6: Bu arada en çok şey. En çok benim sesim çıkıyor. Biraz boş muyum diye kendi kendime sordum.
7: Ya zaten duyarlı insanlar bundan etkileniyor. O konuştu gitti. Arkadaş ortamında da şimdi geyik yapacaklar. Gördün mü nasıl cevabını verdin? Sustular, konuşamıyorlar. Bunlar daha cesurlar. Daha cesurlar. Daha çok dinleyeni, daha çok anlayanı var. Çünkü toplumun geneli anlamayan olduğu için bunlar daha çok ilgi görüyorlar. Takılmamak lazım. Bunlarla eğer bunlara cevap verirsen onların seviyesine zaten inmiş olursun Emre. Bu cevap verme. Şimdi ODTÜ mezunu bir arkadaşın buna cevap vermesi, boş tenekeye cevap vermesi doğru bir şey mi? Ha, vermesen olmuyor. Haddini, hadsiz adam haddini bildireceksin. Kur'an-ı Kerim'de yeri var bunun, ayeti var. Kibirliye kibirli ol ki haddini bilsin.
6: Bu arada ses gelmiyor yazmışlar ama bende bütün potlar açık. Lütfen değerlendirme yaparsanız. Hocam şimdi Paraguay maçını bekliyoruz. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Ve Avustralya mücadelesinden bir anlamda ritim alarak Paraguay maçına gelirsek neyi yapmamız neyi yapmamamız gerek? Bir teknik direktör olarak.
7: Şimdi Avustralya maçı bittikten sonra çocuklara desen ki hemen 2 saat sonra Paraguay maçı var. Hemen sahaya çıkarlar. Hiçbir yorgunluk belirtisi olmadan. Çünkü niye? O ağır mağlubiyeti çocukların kaldırabilmesi için, yok edebilmesi için mutlaka böyle bir maça ihtiyaçları var. Oyuna ihtiyaçları var. İnan samimi söylüyorum sana. Soyunma odasında duşlarını aldılar. Hemen çıkıyoruz Paraguay maçı oynayacağız deseler hemen oynarlar. Çünkü bu ağır mağlubiyeti çocukların ortadan kaldırabilmesi için bu fırsat maçına ihtiyaç var. Dolayısıyla bu 4 günlük süreleri, 5 günlük süreleri bunların üzerinde ağır bir yük olarak kaldı. İşte kampta yöneticilerle konuşma, hocalarla konuşma, analistlerle konuşma, antrenmanlar. Çünkü o keyifli antrenmanlar çıktı, keyifsiz antrenmanlar başladı artık. Dolayısıyla o yaklaşımlar çok önemli. O 5 günlük süre içerisinde bu çocuklara yükleme nasıl yapıldı? Yani teknik anlamda, taktik anlamda yüklemeden öte beyinsel, bireysel, psikolojik yüklemeler nasıl yapıldı? Kimler yaptı bunları? Yani şimdi öyle futboldan alakasız yöneticiler var ki orada. Eğer bunlar bu çocuklarla beraber baş başa kalırlarsa yanlış işler olur. Bunları onlardan arındırmak lazım. Yani bu işler işte siz yaparsınız, başarırsınız. Hani eskiden Vatan Millet Sakarya diyorduk ya. O anlamda bu işler olmuyor. Akıllı oluyor bu işler.
10: akıllı takımlar, akıllı insanlar, ya akıllı işler yapan insanlar, daha fundamentale, temel eğitime destek veren insanlar, bunlara takımları alıp taşıyan insanlar. Biz maalesef bundan uzağız. İyi bir kadro oluşturamadık. Yani Avustralya maçında iyi bir 11 oluşturamadık. O koşucu, agresif mücadele eden ekibi biliyorduk rakiplerin nasıl oynayacağını. Onlar bizi biliyor.
6: Mesela bir şeye, bir şeye takıldım. Sözünüzü de balla kestim hocam. Özür dilerim. Dedi ki Samet'le Uğurcan, seyretmişsinizdir basın toplantısını. Evet. Ya biz çok çalıştık. O çalıştığımız yerden gol yedik dedi. Yani bunu Montella da anlatmış takıma. O da biliyor. Ama biz çalıştığımız yerden gol yedik ve buna çok öfkeliyiz zaten dediler.
10: Ya bu böyledir yani. Futbolda roller bellidir. Taktik bellidir. Oyun bellidir. Birçok takım çalıştığı yerden mesela duran toplarda geçen bunu yine yabancı takımlar aralarında oynarken bir hoca söyledi. Ya çalıştığımız yerde ya ne kadar çalışırsan çalış. Adamın senden daha iyi kapacısı var da, senden daha iyi frikikçisi var da sen ne kadar baraj vurursan vur, 10 kişi baraj vurursun o kadar iyi vurur ki yine bu işi çözer. Yani sen ne kadar çalışırsan çalış. Hacı friki atıyordu, sonucu alıyordu. Öyle mi?
6: Öyle.
10: Alex alıyordu topu, istediği yere kilit pası atıyordu, sonucu alıyordu. Ne kadar çalışırsan çalış. Yani neydi hoca çalışması? Savunma yapacaklar. Bizi bekleyecekler, bizi pas yapacağız, bize kontradan gol atacaklar. Bunu çalış. Ama futbolda aksiyon bitmiyor ki. O 100 dakikanın içerisinde 1000 tane iş var. Şimdi 4'er dakika, 3'er dakikada uzatıldı ya şeyler, araya reklam koyuluyor. 96 oynuyorsun. 4 dakikada uzatsa 100 dakika yapıyor zaten. Bu 100 dakikalık süre içerisinde binlerce aksiyon var. Onlarca aksiyon var. Yani siz buna önlem almakta zorlanırsınız. Doğru, bireysel bir oyuncu onu durdurursun, kapatırsın, ona önlem alabilirsin. Ama takip anlamda ekibin çalıştığı işleri engellemek çok zordur. Bir yerde yakalayabilirsin. Bazen yakalayamaz. Bazen siz yakalarsınız. Bu böyledir yani. Onun için ne kadar çalışırsan çalış. Mutlaka yani şudur hadise. Başarı detaylarda gizlidir. Ama şeytan da detaylarla uğraşır. O detayı yakalar aramız.
6: Ya çok güzelmiş. Peki biz Paraguay'a karşı neyi yapmalıyız, neyi yapmamalıyız?
10: Neyi yapamadık biz mesela? Avustralya maçında neyi yapamadık? Agresif oynayamadık değil mi? Sert oynayamadık. Çabuk pas trafiği yapamadık. Geçişleri hızlı yapamadık. Derin topları iyi yapamadık. Hız atamadık. Ve kontratağa cevap veremedik. Yapamadıklarımız bunlardı. Şimdi Paraguay'a karşı bunları yapacağız. Paraguay nedir? Özelliklerine baktığın zaman sert, agresif oynuyor. Mücadeleci bir takım. Birebir de iyi. Güney Amerika'nın temposunu yapan, gözü pek ve sıcak havaya alışkın ülke futbolcuları. Sen de ne yapacaksın? Buna karşı sert oynayacaksın, agresif oynayacaksın, çabuk oynayacaksın, şut atacaksın, kontraya cevap vereceksin ve kontrollü oynayacaksın. Nedir şimdi? İki tarafta ağır mağlubiyet almış. Biri 4 yemiş, biz de 2 yemişiz. İki tarafta mağlup. Şimdi iki tarafın işine birer puan biraz zor gelir. İki tarafın işine galibiyet gelir. Çünkü bize şimdi Amerika ile Avustralya oynayacak. Onlara birer puan yarar. Bak 4'er puan yaparlar. Ama bize birer puanlar yaramaz. Onlar 4'er puan yaparlar. Son maçı herkes birer puan aldı mı 5 puan yapar. Sen 4 puanda kalırsın. Veya daha düşük puanda kalırsın. Veya 2 puanda kalırsın. Anladın mı? Bunun için bizim Avustralya'nın mutlak bu maç, Paraguay'ın mutlak bu maçtan galip gelmesi lazım. O bakımdan dengeli oynamak lazım, kontrollü oynamak lazım. Hadi saldırdık, bir dakikadan itibaren saldırdık, pres yaptık, boğduk. Bu da çok işimize gelmeyebilir. Kontrollü oynamak lazım çünkü bu maçta ben iki tarafın da agresif olacağından çok ağır mağlubiyetleri olduğu için kırmızı karttan şüphelerim var. Kırmızı kart görebiliriz. Rakip de görebilir, biz de görebiliriz. Çünkü oyuncu sert futbolla, agresif futbolla faullü futbolu karıştıracaktır. Rakibe darbeyi karıştıracaktır. Burada sarı kartlı oyuncuların oyunda fazla tutulmaması lazım diye düşünüyorum. Kırmızı karta dikkat etmek lazım. 11 kişi sahada kalmak lazım. Çünkü bu maçlarda 10 kişi çok büyük dezavantajdır. Bir defa bunu böyle oynamamız lazım. Ben bugünden uyarıyorum Emre'cim. Bunlar oynadıktan sonra da bizim tempo yapmamız lazım. Yani o tempoyu mutlaka yapmamız lazım. Yapamazsak bizi avlarlar. Çünkü sert bir takıma karşı oynayacağız. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Kötü bir takım değil. İyi bir takım. Bak bunu tekrar yani bence, Amerika'dan karşısında yedikleri gollere bakmamak lazım.
6: Bence Avustralya'dan daha iyi bir takım gibi hocam. Ne dersiniz?
10: Daha iyi bir takım çünkü oyun iki yönlü oynayan bir takım. Avustralya tek yönlü oynuyor. Tek yönlü oynadı. Avustralya savunma yaptı. Yani 5-4-1 düzeninde oynadı. 5-5-0 düzeninde oynadı. Zaman zaman işte 3-4-3'e döndü. Önde ama bu takım öyle değil. Bu takım oyun iki yönlü oynayan bir takım. Hem önde hareketlenebilecek hem savunma yapabilecek bir takım. O bakımdan biz daha zor bir şeyle oynayacağız. Ekiple oynayacağız diye düşünüyorum. İşimiz kolay değil, zor. Yani ben bizim milli takımımızdan ya, maç kazanması anlamında çok ümitli değildim. Yani ya bunu söylerken üzülmüyor muyum? Ben istemem mi şampiyon olmayı? Tabii ki isterim şampiyon olmayı. Ama biz çocuklara çok yük bindirdik. Yani biz ya, öyle
6: şişirdik mi kişiyle, takımı biraz hocam?
10: Tabii biraz öyle oldu. Tabii yani 3-4 kişiyle beraber ve temposuz oyuncularla beraber. Yani bir de taktik anlayışla beraber. Yani siz düşünün ki 4 tane ağır oyuncuyla orta saha oynuyorsunuz. Ben maç öncesi bu yorumlarımı yapmıştım. Senle de yaptık. Bir başka kanalda da yaptım. Kendi YouTube kanalımızda da yaptık. Yani siz 4 tane ağır oyuncuyla Türk takımı çabuk oyunculardan kuruldu deniliyor. Ya hangi çabuk oyuncum var? Kaç tane çabuk oyuncum var? Ferdi çabuk. Tamam. Kenan çabuk. Tamam. Kerem çabuk. Tamam. Ve Barış Alper çabuk. Tamam. Yani ilk 11'e baktığınız zaman, diğer oyunculara baktığınız zaman Avustralya karşısında diğer oyuncular çabuk oyuncular mıydı?
6: Savunma bir kere çok
10: yavaş. Ağır. Orta saha. Hakan, Arda, Orkun, İsmail çabuk oyuncular mıydı? Dörtte savunmaya kattığınız zaman 7 tane işte. 4 tane de oyuncu, 3 tane de oyuncu kalıyor ön tarafa. Yani Böyle düşündüğün zaman herkes diyor ki biz çabuk takımız, seri takımız. Yok, hem düşüncede çabuk değilsin, bazı oyuncular ağır olur, doğru. Alex ağır oyuncuydu, çabuk oyuncu muydu? Değildi. Ama şeytani bir zekası vardı, çabuk düşünüyordu, seni çok çabuklaştırıyordu, kendi de çabuk karar veriyordu. Onun için bunlara dikkat etmek lazım. Emre, işimizin zor olduğunu, kolay olmadığını söylemek lazım. Yani bu maçta beraberlik diyelim ki beraberlik oldu. Bir puan aldık. Son Amerika'yla da bir puanla berabere kaldığında 2 puan. 2 puan bizi en iyi üçüncü yapmaz.
6: Tabii iş biter.
10: Hatta en iyi üçüncü yapmaz.
6: Bu maçta

0: riski bir kat daha arttıracağız. Bu sefer yine açık vereceksin. O bakımdan bizim kontrollü oynamamız lazım. Çok kontrollü. 70 dakika gol gelmeyebilir. 80 dakika gol gelmeyebilir. Ha, risk edecek olduğun dakikalar vardır. Anlar vardır. Oyun vardır. Oyun anlayışı vardır. Rakibin oyundaki pozisyonu vardır. Anlayışı vardır. Buna göre ya bu müthiş bir taktik maçı. Müthiş bir taktik maçı. Yani bunun oyunun her dakikasında yani sarı kartından kartına kadar 11-11 oyunundan çabuk oyunculara kadar risk alacak olduğun yere kadar bu harikasın topların kullanılmasına kadar çok dikkat edilmesi gereken maç. Yani inan kenardaki kulübedeki oyuncular, yardımcılar ve hoca belki sahadaki futbolcudan daha çok yorulması gereken bir maç. Bu maçın durgun seyredilmesi kadar aptalca bir şey olamaz. Bunu Nagelsmann gibi kenarda oynayacaksın. Guardiola gibi kenarda oynayacaksın bunu.
1: Hocam, Dünya Kupası'nda en beğendiğiniz takım hangisi oldu?
0: Ben Amerika'yı çok beğendim. Ama Arjantin'i muhteşem beğendim. Fransa'yı beğendim. Mesela Norveç'i beğendim. Senegal'i beğendim. İyi takımlar var. Ama ben Arjantin'i olağanüstü beğendim. Arjantin, Fransa, çok. İspanya'yı mesela çok İyi görmedim. Yani hala çok fazla. Ama önde o sivri toplara hareket edecek kimse yok. Ama Arjantin'in o muhteşem, yani sert oyunu, savunması, çabuk oyunu, geçişleri, ya Messi olağanüstü oynadı. Ya Portekiz'de mesela istediğim şekilde değil, Almanya'da değil. Akşam İngiltere maçını seyrettim. Yani Hırvatlar hala o kadar kadrodan eksik oyuncu, yani çok ayrılan oyuncu olmasına rağmen ya 2-2'yi buldular. Tabii orada Kane farklı bir karakter. İngiltere'yi de ayrı bir parantez açmak lazım ama ben en çok Arjantin'i beğendim.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz hocam?
0: Başarılar diliyorum takımımıza. Umarım inşallah bir avantaj elde ederiz. Amerika akşam oynayacak. Biz sabah oynayacağız. O bir avantaj olabilir. Orayı da görmek lazım diye düşünüyorum ben de.
1: Bu arada Türk takımlarının Avrupa'daki rakipleri de belli oldu. Bu konuda bir cümle görüşünüzü almak isterim. Polonya, Danimarka ve belki de Bosna'lı takımlarla eşleşeceğiz.
0: Ya biz de Avrupa takımlarıyla oynadığımızda hep akıl ön planda. Meyland Beşiktaş'ın ekibi yani güçlü bir ekip. Belki şampiyon olamadı bu sene ama çok önemli işler yapan bir takım. Diğerlerini çok inceleyemedim. Ama Beşiktaş'ın rakibini bildiğim için söylüyorum. Tehlike. Evet. Beşiktaş'ın rakibi tehlike. Diğerlerinde diğer programda araştıracağım, bakacağım, konuşuruz. Bilmediğim bir şeyle konuşmak istemiyorum.
1: Haklısınız. Siz zaten bilmediğiniz konu üzerine yorum yapmazsınız. Çok teşekkür ediyorum saygıdeğer hocam.
0: İyi yayınlar diyorum. Çok canını sıkma. Çok takılı kalma. Hoca arkadaşımız da ODTÜ mezunu. Yani ODTÜ'ye gidebilmesi için, insanın Boğaziçi'ne, İstanbul Tekniğe gidebilmesi için, Hacettepe'ye gidebilmesi için yani onun IQ'su nerede olacak, diğerinin IQ'su nerede? Onun için yani onun seviyesine inecekse de yanlış yapmış olur. Bırak cahille tartışma, cahil sanmasınlar seni.
1: Saygılar sunuyorum hocam. Çok teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın. Yayınlar diliyorum. Mini takımıza başarılar diliyorum.
1: Efendim, çok değerli bir isimle, sevgili Giray Bulak hocamla zamanı paylaştık. Çok güzel bilgiler aktardı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine ve veda vakti saatler 9.59'dan 10'a geçiyor. Ve ben sizlere veda ediyorum. Allah izin verirse yarın sabahleyin yine birlikte olacağız. Ve daha önemlisi, cumartesi sabah Berk ve ben yayında olacağım. Yani milli takımın yayınını beraber yapacağız. Ve ben maçın anlatımını sizlere aktarmaya çalışacağım. Hani maçı benden dinlemek isterseniz sabahleyin, böyle heyecanına da ortak olmak isterseniz beklerim efendim. O maçın radyo anlatımının coşkusunu sizlere mümkün olduğunca en iyi şekilde sunmaya gayret edeceğim. O saate kadar.

0: Ama önce yarın saat 7'ye kadar mutlu günler diliyorum. Arayan, mesaj atan, zamanı paylaşan herkese teşekkür ediyor. Ve sözü bir ustaya, bir duayene bırakacağım. Sevgili Doğan Öncel'e bırakacağım. Maaşıma zam yaptı da Doğan Öncel, onun için böyle konuşuyorum. Maaşı o veriyor ya. Sevgiler.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: beklediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Baba bu ne bayramı?
3: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gurur.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Neden olmadı ya? Ne diyorsunuz? Benim tabii ki cevabım var. Hani Avustralya'yı tanıyordum ben. Bir sürü meslektaşım tanıyordu. Siz bakmayın sadece hani bir oyuncusu işte büyük liglerde falan işte alt liglerdeler vesaire. Biz adamların nereden atacaklarını biliyorduk. Medya hazırdı yani turnuvaya. Ama Montella hani madem oradan atarlar dur daha rahat atsınlar dedi sanki yani. Arda'nın orada ne işi var? Madem Kenan da yok. Yer aramana da gerek yok. Kenan yok madem. Kenan varmış gibi oynayamazsın. O başka bir şey. O nedenle ben biliyorum da niye olmadığını. Size de soruyorum. Biz nerede yanlış yaptık? Bizim tespitimiz var. 5 ölümcül günah. Birlikte sıralayalım. Buyurun. Güzel insanlar ben maçın başında bir ağırlık böyle bir tutukluluk bekliyordum. Normal diyordum. Niye? Yazmışlar işte koca makaleler, koca adamlar makaleler işte Arizona'da 42 derece sıcak. Nem oranı %10. Kaslar kurur eder kolay değil diye. Geliyorsun oradan şeye 3,5 saat uçup Vancouver'a geçiyorsun. Pasifik Okyanusu'nun kıyısında kaç? 20 derece sıcaklık ama %80 nem var. Spor biliminde buna mikroklima şoku deniyormuş, tamam mı? Yani bu da maçın başında bir sıkıntı verir diyordun. Ama maç bir başladı. Keşke tek derdimiz bu olsaymış baba. Allah başka dert vermesin. Niye olmadı? Neden olmadı? Avustralya'nın kalitesi anlardan geldi ve kalitelerini önemli hale getirdiler. Bir konuda çok meziyetler, bunu en önemli hale getirdiler. Mesela Türkiye, mini takımımız, Türkiye çok daha fazla topa sahipti ama bununla hiçbir şey yapamadı. Şeyin sözü yani, BBC radyo spikeri Curtis Davis böyle söylüyor. Hakikaten bu cümleler şeyi çok net biçimde özetliyor. Milli takıma ilişkin bu kötü oyuna dair hani ciddi notlarımız var ama her şeyden önce sahada bir Dünya Kupası takımı yoktu ki. Mesela Avustralya öyleydi. Turnuva anların oyunu. Hep söylüyoruz ya onlar anları biliyorlardı. Kusurlarını biliyorlardı. Meziyetlerini biliyordu. Avustralya'yı biraz izleyen de zaten onları ne yapacağını biliyordu. Ama bizim milli takımımız bir Dünya Kupası takımı görüntüsünde değildi. Ne anların farkındaydılar, ne başlangıç planlarının farkındaydılar, ne kendilerinin farkındaydılar. Bayağı eksiklerdi yani. Ha, anlar mı? Toplu oynamak mı? Şimdi bir önceki Dünya Kupası'na gelelim. Sene 2022 Messi Meksika'ya bir gol attı değil mi? Anların oyunu o. O kötü oyunda. Şimdi o gol sayesinde ilk maçlarındaki olumsuz sonuca rağmen yürüdüler. Arjantin'de kupayı kazandı. Yani milli takım da bence bu saatten sonra bu seçimi yapmalı yani. Anlarla mı oynayacağız, topla mı oynayacağız? Çünkü gördün yani sabaha kadar da topla oynasan savunma arkan zaten kötü. Adamlar golü bu şekilde attı zaten. Tek bir harekette 3 savunmacını birden oyundan düşürdü. İlmek ilmek de bir tuzak var orada, o ayrı bir şey. Mesela bugünkü maçta rakip 5-3-2 diyelim hadi. Öyle çok katı savundu. Savunma çizgisini bozmadılar. Kontratak aradılar. Bizse topla sahte bir hakimiyet kurup adım adım bu taktiksel tuzağın içine çekildik. Ve Montella da maçtan sonra bunu övünüyor. Şimdi bakıyorsun şeye, topla maç verilerine, topla oynama oranına bak. Topla toplam pas sayısına bak. Efendime söyleyeyim, şuta bak. Tamam, hani çok iyi şey falan ama 704 tane pasın bir saçmalığı var. Tamam? Şimdi topla oynamada %71.7, Avustralya'nın yaptığı toplam pas 270. Ama bizim milli takımımızın yaptığı 704 pas bu seviyede saçma sapan bir sayı abi. Yani bu tip turnuva maçlarında bir takımın topla ilişkisi bence rasyonel sınırlarda kalmalı abi. Yani rakibin de inisiyatif alması lazım, öne çıkması sağlanması lazım. Yani alan bırakmayan rakibe karşı kendi kendimizi de kilitlemiş oluyoruz böyle. Bakıyorsun istatistik kağıdında yazan bir şut sayısı var orada. Gözün boyanır resmen. 30 şut yazıyor böyle. Ama yani duran topla free kick dışında belki Abdülkerim'in şutunu söylersin. İnanılmaz derecede isabetsiziz. Özellikle yani Arda Güler karavanacıydı bugün. Kerem Aktürkoğlu. Yani bunların ceza sahası dışı çevresi fark etmez. O kadar kötülerdi ki yerleş arkaya vursun abi falan dersin. Yani çünkü bakın biz bunu maç öncesi de konuştuk. Dedik ki Avustralya böyle bir takım. top bizde kalacak. Biz muhtemelen kadrajda sürekli Avustralya yarı sahasını göreceğiz. Ama işte burada ne lazım? Beceri lazım. Venezuela maçını örnek verdik. Orkun'un dedik çektiği gibi şut olabilir falan. Duran top lazım. Korner golü lazım. Yaratıcılık lazım. Hiçbiri yok. Yani hiçbiri yok. Hiçbiri yoksa ne olacak ki zaten? Yani hiçbirinin olmadığı yerde neyi konuşacağız ki? Hiçbir şey yok işte. Yani burada yine ben biz şey dedik bizim Recep Reis kardeşimle beraber, editör kardeşimle beraber dedik ki yani 5 tane ölümcül günah vardı. Buradan nasıl galibe çıkacak ki kardeş dedik yani. İşte bu 5 tane ölümcül günah varsa milletin de artık bu saatten sonra dili zebanileşir onlara. Ama azap çektirir yani. Sivri diliyle uğraşır dururlar milli takım. Yani ne o 5 ölümcül günah? Şimdi bir bizim takım işte 4-2-3 mü oynadı? 4-3-3 mü oynadı? Bilmiyorum. Yani savunmada 3 hantal isim var. Zeki de yavaş oyuncu. Ona rağmen de çizgiye basması istendi. Savunmadan uzaklaştı. Önünde de koşucu bir kanat yerine merkez karakterli Arda vardı. Bu durumda ne oldu? Sağ kanat etkileşimi sıfıra indi. Top bizim takımdayken dönülen bu bence kontrolsüz yapı birinci ölümcül günahtı. İki, herkes konuştu zaten iki. Hani karikatürize de oldu. Kerem'in o iki stoper, iki tane hayvan stoperin arasında kalması falan. Bak ben 1.92 boyu var mı ha benim? Ben de adamların yanında dursam ben bile küçük görünürüm. Çünkü size'lı da adamlar, tamam mı? O görüntünün içerisinde küçük görürüm yani. Kerem Aktürk oğlu gibi fiziksel olarak kısa bir oyuncuyu ceza sahasında hedef belirleyip bu kadar çok orta kesmek acaba kimin tasarrufu? Yani burada havadan bir arama yapmak, hücumu da, akıcılığı da, momentumu eline almayı da, bunların hepsini baltalamış oluyorsun ve bu mantık dışı bir şey. Bu da tabii ki dolayısıyla bir diğer büyük günah diyebiliriz. Ben ikinci dedim ama kimine göre ilk büyük günah da olabilir. 3 oyuncu değişiklikleri. Ya tamam, sahaya çıktım böyle. Fiziksellikte sıkıntı yaşıyorsun, derinlikte sıkıntı yaşıyorsun, kilit açmada sıkıntı yaşıyorsun. Hadi tamam, Barış Alper'i oyundan alıyorsun. Ya önce ben olsam mesela bir de uca koy, madem fiziksellik diyorsun bir çarpışsın sonra al. Tamam aldın, başka farklı düşündün. Kerem'i 85 dakika sahada tutuyorsun. Barış'ı sol kanatta başlıyorsun.

0: santrafor almıyorsun. Ne dedik biz? Ben daha önce bin kere söyledim de. Daha yeni söyledim. Bugün Hürriyet'teki yazımda aynı başlıkta çıktı. Esneyeceksin. Çünkü turnuvalar, Dünya Kupası falan esneme kupasıdır abi. Bunu bak şampiyon hocaları referans göstererek verdim. Dünya Kupası'nda esneyeceksin. Fizikte bile kanundur bu. Eğilip bükülmeyen şey, yani esnemeyen şey kırılır. Santrafor oynatmıyorum ben diyebilirsin. Bunu ben mantığını anladığımı da söylüyorum. Ama esnemezsen esnetirler. Milleti de esnettiler. Hani kelime oyunu da yapalım yani. Uykumuz geldi izlerken. Neyse. Yani bazen oyun fiziksellik gerektiriyor. Bazen doldur boşalt gerektirir. 80. dakikadır, 90. dakikadır. Sana 2 gol lazımdır. Çık 2 santraforla çıkarsın bazen. Dersin 2 tane santraforla çıkacağım. Bitti. Bazen 2 tane kısa alanda, dar alanda iş yapan adamla çıkarsın. Olur. Anların oyunudur. Tamam. Biz bunları konuşmazsak olmaz. Yani bu kadar çok oyuncu değişikliği hatası, ciddiyetsizlik. Yani ciddiyetsizlik o bizim önemli şeyimiz yani. Ciddiyetsizlik ve esnememek. Dünya Kupası sahnesinin gerektirdiği o konsantrasyon ve taktiksel ciddiyetin bence çok uzak, ondan çok uzak bir görüntü sergilendi. Bunu gösterdi. Bir de ölümcül günahları sayıyoruz. Diziliş kaosunu söyleyelim. Yani maç boyunca birden fazla diziliş ve formasyon geçişi denenmesine rağmen oyuncuların sahada neyi oynadığını bilmediği, hiçbirinin tam manasıyla, anlamıyla uygulanmadığı bir kaos ortaya çıktı diyebiliriz. Şimdi ne yapmak lazım? Şimdi radikal karar almak lazım. Yani turnuva gerçekleriyle yüzleşmek lazım. Turnuva burası, tamam. Fantazi kupası değil. Burası pragmatizm gerektiriyor. Yani sadece ben pas yaparım, geçişleri önlerim. İşte rakip nasıl olursa olsun ben oyunumu oynarım. Yok öyle bir şey.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap başlıyor.
2: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Günlerden Perşembe, 18 Haziran Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Ama kulüplerimizle ilgili bilgiler de, gelişmeler de hayata geçmiş durumda. Avrupa'da rakiplerimiz belli oldu. Onun sonrasında belli olmasını istediğimiz kulüp anlamında hem transferler hem de yeni bir oluşum, yeni bir yapılanma ile alakalı meraklarımız var ki İrfan 25'te bugün aramızda değil ve telefon attığında. İrfan'cığım günaydın, mutlu sabahlar.
3: Günaydın, iyi çalışmalar Doğan'cığım.
2: Tabii Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın resmen açıklanacağı tarih koparıldığı gün geri dönüyor şeklinde yorumlanmış senin sayfanda. Nasıl açıklarsın Aykut Hoca'yı?
3: Ya şöyle söyleyeyim, artık Aykut Hoca Fenerbahçe'nin teknik direktörü ama açıklanma şeyini bekliyoruz. Yani ne zaman açıklanır onu bekliyoruz. Çünkü burada artık son dönemdeki yapılan transferler de olsun yani veya transfer görüşmelerinde Sayın Aykut Kocaman'la görüşülüyor. Onun fikirleri alınıyor. Oğuz Çetin'le sürekli görüşmeler yapılıyor. Dolayısıyla Aykut Kocaman konusunda tabii herkes biraz uzayınca durum yani açıklama konusunda biraz süreç uzayınca acaba sorun mu var dediler. Ben birkaç gündür konuşuyorum. Herhangi bir sorun yok diyorlar. Sayın Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin teknik direktörü olduğunu dile getiriyorlar. Bunun sadece süreçle ilgili zaman bazıları transferlerle birlikte açıklanacağını ifade ediyorlar. Ama ben bugün ya da yarın, en geç bugün ya da yarın açıklanmasını bekliyorum. Çünkü Aykut Kocaman da bu süreç içerisinde tatile gitmişti. Perşembe günü tatilden dönecek. Yani bugün İstanbul'a dönecek. Ve buradan sonra da artık resmi olarak görüşmelerin başlamasını bekliyoruz. Dün önceki gün Dirkayt İstanbul'a gelmişti. Görüşmeler yapılmıştı Dirkayt'la. Dirkayt'la da her konuda anlaşma sağlandı. Burada Sayın Aziz Yıldırım'la görüştükten sonra Dirkayt Belçika'ya döndü. Orada da dikkatle yapılan görüşmede de teknik direktörün kendisine Aykut Kocaman olduğunu ve onunla birlikte çalışacağını ifade edildi. Artık resmi olarak açıklanmasını bekliyoruz. Aykut Kocaman da ekibi de hazırlıklarını tamamladı. Onlar da

0: çalışmalarını sürdürüyorlar. Detaylı bir çalışma yaptılar. Kamp programıyla ilgili nasıl bir idman programı uygulanacak kampta, hazırlık program, hazırlık maçlarının programı. Bunlarla ilgili detaylı çalışmalar yapıldı. Ve artık dediğim gibi resmi olarak açıklaması bekliyoruz. Ben bugün açıklama ihtimali yüksek olduğunu düşünmüyorum. Bugün açıklanması, en geç yarın açıklanır. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani bu sürecin uzaması...
1: Aslında bugün bir tarih belirlemişsin. Demişsin ki Ali Bey'in kulübün başına geçmesinin ardından Aykut Kocaman'la yolların ayrıldığı tarih 18 Haziran 2018.
0: Evet evet, yani bugün de bugün açıklama, bugün o 18 Haziran'da görevden alınmıştı. 18 Haziran itibariyle de açıklanmasını bekliyoruz. Ve sayın dediğim gibi Aykut Kocaman şu anda şehir dışındaydı ve şehir dışından bugün dönüyorlar. Perşembe günü İstanbul'a dönecek. Ben bugün bir kulüp binasında bir görüşme olup artık nihai sonuca ulaşmasını bekliyorum. Ama süreç uzasa da, bugün değil yarın da olsa herhangi bir sıkıntı yok. Yani Fenerbahçe'nin teknik direktörü Sayın Aykut Kocaman olacak.
1: Kayıt da geldi. Geçenlerde bunu da konuştuk. Kayıt'ın gelişi yakın zamanda Aykut Hoca ile beraber birlikte Volkan Hoca da açıklanacak mı? Öyle bir şey var mı?
0: Şöyle söyleyeyim Doğan. Volkan Demirel ile ilgili bir görüşme çok önceden
1: Volkan
0: olmuş.
1: Volkan Hoca'nın ama... bir takımla görüştüğü, anlaşma sağladığı falan da iddia ediliyor.
0: Şöyle söyleyeyim, ona şöyle ifade edilmiş: seni arayacağız. Yani şu anda bir resmi olarak, yani bu sürecin ardından bir görüşme son dönemde gerçekleşmemiş. Volkan Demirel haber bekliyor. Ama dikkat geldi biliyorsun, görüştü, sonra Belçika'ya döndü. Ama Volkan Demirel de şu ana kadar en son yapılan telefon görüşmesinin ardından bir görüşme daha gerçekleşmedi. Yani şu anda Volkan Demirel'in Kocaman'ın yardımcı ekibinde olacak dersek çok yanlış olur. Şu anda belirsizlik var o şeyde.
1: Aslında biraz da eleştirisel olarak bakıldığında, bu kadar kalabalık yerde sorunun daha fazla ortaya çıkabileceği, her kafadan çıkan sesin sistemi bozabileceği konuşuluyor da. O yüzden ben de bu fikirdeyim.
0: Yok, zaten şöyle söyleyeyim. Zaten aslında hani ilk başta Fenerbahçe kulübü bir yalanlama yaptı ya, hatırlarsın, biliyorsunuz bu teknik direktör süreciyle ilgili görüşmeler devam ediyor, herhangi bir anlaşma yoktu. Aslında bu yalanlamanın bir nedenlerinden bir tanesi de Sayın Aykut Kocaman'ın yardımcı ekibinden neredeyse yazılmadık isim kalmadı, onu söyleyeyim. Yani tüm, neredeyse Fenerbahçe'de tüm eski futbolcular Sayın Aykut Kocaman'ın yardımcısı olarak anlaşıldı, işte orada görev yapacak dediler. Herhalde Samandıra'da o kadar oda yoktur. Teknik adam sadece o yardımcıları olsa, hani yani o kadar açı yazılan isimlerin hepsi gerçek olsa, sadece yardımcılarıyla beraber Samandıra'daki oda sayısının en az 2 kat artması gerekir. Dolayısıyla yalanlamanın nedenlerinden bir tanesi de buydu aslında. Çünkü görüşmeler devam ediyordu. Ama son 2-3 gündür, yani şöyle söyleyeyim, ben bunu geçen yayında da ifade etmiştim. Yani o transferler yapılırken ben Aykut Kocaman'ın da fikrinin alındığını düşünüyorum. Yani bu biraz bilgi, biraz yorum. Her ne kadar mesela şimdi o, biz ne diyoruz? Fenerbahçe'nin futbolu aklı Oğuz Çetin demiyor muyuz? Bunu Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde açıklamadı mı? Oğuz Çetin Fenerbahçe'nin futbolu aklı dedi, transfer çalışmaları yürütüyor dedi. Peki Oğuz Çetin resmi olarak açıklandı mı görevi? Herhangi bir mazbatayı aldı şu anda Fenerbahçe yönetimi. Bir 10 gün oldu yaklaşık. Resmi olarak Oğuz Çetin'in hangi görevde olduğu açıklandı mı? Açıklamadı ama. Oğuz Çetin her gün kulübe gelerek çalışmalarını sürdürüyor.
1: Mazbatayı almasa Aziz Bey bile açıklanmayacak neredeyse kulüpte.
0: Yani dolayısıyla şöyle söyleyeyim. Yani aslında biraz öncelik, tabii öncelik futbol şey, ama çok ciddi bir değerlendirme de yapılıyor. Yani kulüpte şu anda yönetim inanılmaz yoğun bir mesaiydi. Yani günün büyük bir bölümünü kulüpte geçiriyorlar. Özellikle finansal tabloları.
1: Gelir gelmez konu gelir mi?
0: Şöyle söyleyeyim, finansal tabloları inceliyorlar. Finansal tabloları incelediklerinde farklı şeylerle karşılaşıyorlar. Ödeme yükümlülüklerinin çok yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Yani bunu belki söyleyince insanlar hani farklı şekilde algılayacaklar ama şöyle söyleyeyim Doğan. Yani Fenerbahçe'nin 200 milyon euro nakit açığı olduğu ifade ediliyor.
1: Yani 200 milyon euro.
0: Euro. Ve yönetim kulübe geldikten sonra Sayın Aziz Yıldırım ve kurum ayları detaylı bir incelemeye tabi. Yani burada mazbatayı aldıktan sonra kulübün finansal tabloları, İşte son dönemde yapılan harcamalar, transferler yapılan ödemeler detaylı bir denetime tabi tutuluyor. Ve finansal tablonun beklenenden daha kötü olduğu ortaya çıkıyor. Yaklaşık 200 milyon euro nakit açığının olduğu öğreniliyor. Yani bu bir şey olarak iddia ediliyor, ben öyle söyleyeyim. Yani bununla ilgili önümüzdeki günlerde yönetim kurulundan mutlaka detaylı bir açıklama yapılacaktır. Yani bu 200 milyon euro nakit açığı ne demek? Kulübün faaliyetlerini sağlıklı yürütülebilmesi için yönetimin 200 milyon euro kaynak oluşturması gerekiyor. Ya ayrıca biliyorsun daha önce yayında söyledi, 8 milyar TL'ye yakın bir vergi borcu ile karşılaştı. Yani bu sadece Fenerbahçe'ye dair değil tabii. Üç büyük kulüplerin de çok ciddi vergi borçları ve faizleriyle karşı karşıya. Bu bizim bildiğimiz vergi borcu faizinin dışında yeni vergi cezalarıyla karşılaşmış mesela. Denetimlerde bunlar ortaya çıkmış. Onun haricinde kulüpte toplam çalışan sayısının son yıllarda inanılmaz derecede arttığı ve yaklaşık 2000 kişi seviyesine ulaştığı ifade ediliyor. Loca satışlarında bazı locaların çok yüksek fiyatlara satılırken bazı locaların daha uygun maliyetlere satıldığı, arada farklılıkların olduğu ortaya çıkıyor.
1: Kısa bir dönemde görev yapmış olan Sayın Saran yönetimiyle ilgili olarak da hatta 3 yıllık gelirlerin bir kısmının harcandığıyla alakalı
0: Ya
1: iddialar da
0: şöyle.
1: vardı. Bunlar mesela ön plana çıkartılacak mı yoksa birden işe mi başlanacak? Ya şöyle de bir
0: Şöyle
1: iddia
0: şöyle.
1: var, hemen arka arkaya şunu da söyleyeyim sana. Hep böyle bir enkaz devraldık kültürüyle mi ilerleyecek?
0: Abi enkaz devraldı kültürü değil. Yani Fenerbahçe zaten yönetimi bu Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde ne diyordu? Biz Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğümüz için bu göreve talip olduk diye. Bunun farkındaydılar. Ben seçim sürecinde kendisiyle yöneticilerle yaptığımız görüşmede şunu net bir şekilde söylüyorlardı. Eğer biz 2024 yılında seçilmiş olsaydık, o zaman bir noktada kulübü belli bir noktaya getirebilirdik. İşimiz daha kolay olurdu. Ama şu anda göreve geldiğimiz takdirde işimizin çok daha zor olduğunun farkındayız. Ama bunu bilerek geldiler zaten. Yani bir enkaz edebiyatı yapmayacaklar ama gerçek tabloyu tüm kamuoyuna detaylarıyla anlatacaklar. Zaten burada güçlü bir yönetim kurulması, mali anlamda güçlü bir yönetim kurulmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi de buydu. Çünkü ciddi bir şekilde karşılaşacaklarını biliyorlardı. Mesela geçmiş dönemdeki futbolcu sözleşmeleri inceleniyor. Kante'nin maliyeti mesela 2,5 maliyetinin neredeyse toplam hani ödenen yıllık ücretler yükümlülüğünün diyelim 100 milyon euro gibi bir rakamın ortaya çıkıyor. Yani Kante'nin sözleşmesinde forma satışlarına bağlı önemli bir gelir paylaşımı maddesi yer alıyor. Eğer bu gelir paylaşım maddesine Kante 2 sene daha iyi şey yaparsa ve bu şekilde hani forma satışları da aynı şekilde devam ederse 2026-27, 2027-2028 sezonlar için toplam 17 milyon euro gibi ek ödeme alma ihtimali söz konusu Kante'nin. Yani sadece forma satışlarını söylüyorum, yani şey değil, yani yıllık ücreti değil. Yani toplam ek kazanç yani şeylerden 21,5 milyon euroya gidiyor. 4,25 milyon euro da bu sezon ikinci yarısında gerçekten forma satışlarından elde edilen gelir elde etti. Yani bunların hepsi masaya oturuluyor ve bu tip ek ödemeler, bonuslar falan karşılaşınca yönetim tabii biraz şaşırıyor. Yani burada finansal tabloların incelenmesinin bitip tüm detaylar ortaya çıktıktan sonra da kulübün mali durumu ile ilgili önemli açıklamalar yapabileceğini söyleyebilirim. Yani yönetimi. Çünkü ciddi bir ödeme yükümlülüğü var. Karşılaşıldı. Geçmiş dönem ödeme yükümlülüklerinin ödenmesi gereken bazı ödemelerin yapılmadığı ve göreve gelir gelmez ciddi bir ödeme yükümlülüğüyle karşılaşıldı ve bu ödeme yükümlülüğün yerine getirildiği ifade ediliyor. Ama bu şükür demek değil. Bir enkaz ile bir altı bir şunu yapacağız. Hayır, Fenerbahçe yönetimi bunun yanı sıra diğer bir taraftan finansal, aynı zamanda şunu da yapıyorlar. Onu da söyleyeyim. Tesislerin yenileme çalışmaları. Yani tesislerde son dönemlerde hiçbir yenileme çalışmalarının yapılmadığı. Özellikle Samandıra tesislerinde, Samandıra Canbartu tesislerinde birçok şeyin eski diye, hatta yatakların dahi eski diye. Sayın Aziz Hanım'ın oraya ziyaret ettiğinde bu konuda tepkisini dile getirdiği ve daha sonra da Nihat Özbağ bu renovasyon işlemleriyle, bir zaten fotoğrafı da paylaşılmıştı. Samandıra Canbartu tesislerine giderek orada renovasyon işlemlerinin yapıldığı, yani oyuncuların kalacağı odaların kullandığı yatakların işte kullandığı halde yeniden yani yenilendiğini

0: söyleyebilirim. Daha sonra Sayın Aziz Yıldırım'ın Topuk Yaylası tesisine giderek orada incelemelerde bulunduğu, yine Topuk Yaylası tesisinde de son dönemlerde yine bir yenileme çalışmalarının yapılmadığı, tesislerde işte boyaların boya gibi çalışmaların yapılmadığı ifade ediliyor. Ve bununla ilgili de hemen devreye girdi ve orada da Fenerbahçe biliyorsun 4-5 günlük kamp yapacak. O kamp çalışmalarına kadar orada da gerekli renovasyon çalışmaları gerçekleştirecek. Yani Fenerbahçe yönetimi ciddi bir borç yükünü, yani kötü bir finansal tabloyla karşılaştı ama diğer taraftan bunu sadece bir enkaz edebiyatı yaparak değil, hemen çalışmalara da ekstra olarak başladı. İşte önce Can Bartu seslerini yenileme çalışmaları, işte radyo Fenerbahçe Radyosu'na geri alındı. Fenerbahçe Radyosu'nda biliyorsun 150 bin TL'ye kiralanmıştı aylık. Bu sözleşme feshedildi ama sözleşme feshinde 4 milyon TL'lik bir madde vardı. Fesih maddesi bunun ödenmedi. Yani bir fesih maddesinin ödenmediğini de ekstra olarak söyleyelim. Bunların yani diğer taraftan transfer çalışmaları devam ediyor. Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarını da transfer çalışmalarında da hani bir enkaz edebiyatı yaparak değil, transfer çalışmalarında yine takıma yıldız oyuncu katma anlamında çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe bunlar için gerekli kaynağı oluşturacak, gerekli kaynaklar sağlanacak. Limitte bir sıkıntı var ama bu limitin de aşılması için de futbolcu satması gerekiyor. Bununla ilgili de çalışmalar devam ediyor ve futbolcu satışı yaparak işte yeni sponsorluklar kulübe kazandırılarak bu zorlu süreci atlatmak istiyor Fenerbahçe. Sayın Aziz Yıldırım ve kurmayları bir taraftan kulübü mali anlamda bu gemiyi sağlam bir şekilde limana yaklaştırırken diğer taraftan da sportif anlamda da yine başarılı olacak kadroyu oluşturmak için yoğun bir çaba sarf ediyor ve bu süreci Aziz Yıldırım bizzat yürütüyor. Bizzat sürekli kurmaylarıyla sürekli bilgi alıyor, toplantılar yapıyor ve bu konunun üzerine titizlikle gidiyor, onu ifade edebilirim.
1: Ya göreve gelmeden önce defterleri açmıştı Saran yönetimi. Murat Salar adamlarıydı. Hakan Safi ben her türlü zararı karşılayacağım diyordu. Madem bunlar karşılanmayacak neden aday oldular ki, yol mu yapıyorlar hayırdır diye bir soru geliyor. 200 milyon euro mu yoksa 200 milyon eurocuk mu? Bunlar kendi şirketlerini de böyle mi yönetiyorlar? Bilmiyorum artık, sanki Safi mi gelseydi acaba ya döner mi konu diyor. Mesela bir
0: yani şöyle söyleyeyim. Bakın yani burada biz şimdi ben adını ne bileyim, enkaz edebiyatı değil. Yani var olan tabloyu tüm çıplaklığıyla ortaya koyma gibi bir süreç var. Mali tabloyla ilgili. Sayın Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantılarında zaten bunu hep dile getiriyordu. Doğan. Yüksek Divan Kurulu konuşmalarında Sayın Ali Koç olduğu dönemde de çıktığı konuşmada kürsüde gerçek borcu açıklayın ifadesini kullanmıştı.
1: Ya Ali Başkan da Aziz Başkan'dan devraldığında hesapların tutmadığını söylüyor.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Aynı yükümlülükler, yani farklı şeyler. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım Saadettin Saran döneminde de Yüksek Divan Kurulu'na geldi. Borç konusunda tüm detayları dile getirdi. Ama şu da var. Şimdi bir Sayın Saadettin Saran döneminde bir sermaye artışı oldu. Oradan önemli bir gelir sağlandı. Bankalar Birliği'nden çıkıldı. 2. Fenerbahçe Ataşehir'deki arazinin satışı gerçekleşti. Oradan önemli bir gelir elde edildi. Kayış Dağı'nda Fenerbahçe Koleji'nin arazisinin satışı gerçekleştirildi. Orada işte gelir paylaşımı yapıldı. Oradan da önemli gelirler edildi. Loca satışları yapıldı. İşte kombine satışları. Yani buradaki gelen gelirlere rağmen böyle bir açığın olması tabii bir sıkıntı. Yani sonuçta evet, hangi yönetim gelirse gelsin bu süreci bu şekilde böyle bir tabloyla karşılaşacaktı. Yani Sayın Hakan Safi de gelse böyle bir tabloyla karşılaşacaktı. Sayın Aziz Yıldırım bu tabloyla karşılaştı diye var olan hedeflerinden sapmış bir durumda değil. Ama tüm çıplaklığıyla bu tabloyu ortaya koyup diğer taraftan da bu tabloyu kulübün yönetilebilir seviyeye gelmesi ve aslında geleceğinin tehlikede olduğu için, bak bunu tüm seçim sürecinde şunu söyledi Sayın Aziz Yıldırım. Biz göreve gelirsek bu kulübü ancak bir noktaya getirebiliriz veya bunun farkında ve bu böyle bir yükün böyle bir tabloyla karşılaşacağının bilincinde olarak zaten buraya geldi. Bu taşın altına elini soktu.
1: Vallahi şimdi hoca da olmadığı için artık şeyden, ben sana şöyle söyleyeyim. Tamam, bunları Aziz Başkan geldiğinde zaten her şeyi açıkladığında teknik adamı isimleri yavaş yavaş bunları zaman zaman dile getirecek. Biz nelerle uğraştık biliyor musunuz? Öyle kolay değil bize geldiğimizde falan diye bir çıkacak. Ben taraftar olarak mesela empati kuruyorum. Bana da kulübün içinden bir yorumcu bana bunları anlatsa, İrfan ne anlatıyorsun derim.

0: Abi beni ilgilendirmiyor bunlar dedim. Ben taraftarım. Ben transfer haberi bekliyorum. Bana gelirken seni şampiyon yapacağım dedi ama ne zaman yapacak? Ocak ayında ara transfer döneminde mi bana güzel isimler verecek diye demeye başlarım. Sen de Aykut Hoca'yı açıklayamıyorsun. İşte bak Dünya Kupası'nda gittiğimiz oyuncularla ilgili satılma durumu var, alınma durumu var. Yani nedir konuya gelmeye çalış? Biraz daha tutacak bir şey istiyor taraftar bence İrfan.
1: Bir şey söyleyeceğim. Tutacak bir şey istiyor da. Yani böyle bir tablonun da var olduğunun bilincinde olması gerekiyor. Ben bunu defalarca birçok yayında hatta seçim öncesinde de böyle bir tabloyla karşılaşacağını hep söyledik. Böyle bir tabloyla. Hatta şunu da net söyledim. Bir kulübün, bu yönetimin, gelecek yönetimin en büyük transferi zaten Fenerbahçe'nin sözleşmesi devam eden 39 tane oyuncusu var. Bu oyuncuların minimum zarar, maksimum gelirle satması, bonservis gelirle satması en büyük transfer olur demiştim ben. Hı hı. Böyle bir tablo var Fenerbahçe'nin karşısında. Yani ama bu süreçte ki şimdi Fenerbahçe ne dedi? Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde ne dedi? 6 tane transfer yapacağım dedi değil mi? İlk önce hangi mevki? 2 tane forvet alacağım dedi. 2 stoper alacağım. 1 sağ kanat ön. Ya bununla ilgili çalışmalar yapılıyor zaten. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mazbata yalalı kaç gün oldu? 6-7 Haziran 11 gün değil mi bugün? Hı. Yani seçim olalı 11 gün oldu. Mazbata yalalı da 10 gün oldu. Şimdi Mazbata'yı alalı 10 gün olan bir yönetimi sanki bir yıldır görevdeymiş gibi eleştiren insan, sosyal medyada insanlar var. Hani aslında biraz şeyler, rövanş peşinde gibi hareket ediyorlar. Ama bu aynı kişiler farklı, yani eski yönetimler işte Ağustos ayına kadar transfer yapılmadı veya Ağustos ayının sonuna kadar transfer geldiği zaman aynı eleştiri yapmıyorlardı. Veya işte eski yönetimler döneminde kombinelere %130 zam yapılırken bu kulübün paraya ihtiyacı var, o yüzden zam yapılıyor diye yorum yapanlar, şimdi Aziz Yıldırım döneminde veya zaten zam %37 zam yapıldığı zaman, %35 zam yaptı, çok fazla zam yapıldı yorumları yapıyorlar. Yani bunlar biraz
0: yani, Adem Ünlü diye dinleyici de benim gibi düşünüyor. Bana da şey diyorlar mesela, hani hiçbir şey istemiyor yönetimden taraftar, merak eden sensin aslında, haber almaya çalışıyorsun İrfan'dan diye. Ya İrfan çok transfer haberiyle alakalı net bilgileri, hani değil kulübün içindeki olayları çok daha açıklayabilecek bir muhabir arkadaşım ama şöyle söylemek lazım. Adem Ünlü diye bir dinleyici de diyor ki yahu adaylık sürecinde hep transfer ve hocalardan bahsedip şimdi ekonomik durumdan bahsetmek bence yanlış diyor. Yani ayın kaçı olmuş, halen hoca yok diye söylüyorum. Doğru söylüyorsun.
1: Hoca belli ya. Şöyle söyleyeyim, hoca belli arkadaşlar. Yani böyle bir hocada bir sıkıntı yok. Hoca Aykut Kocaman. Aykut Kocaman ve ekibi hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün yarın açıklandı. 21 Haziran'da herhalde sağlık kontrolleri başlayacak. Yavaş yavaş futbolcular, Dünya Kupası'na gitmeyen futbolcular da İstanbul'a dönmeye başlıyorlar. 21 Haziran'da sağlık kontrolü olacak. Yani en geç 21 Haziran'da bu hoca açıklanır. Yani hocanın hoca bugün açıklansa ya 3 gün sonra açıklansa bir şey mi olacak? Yani zaten futbolcular daha toplanmadı ki.
0: Yani o zaman yani, şey bekliyorsun. Senin az önce verdiğin bilgiler var ya, o verdiğin bilgilerde diyor ki bir dinleyici, ya çok güldüm bir ara diyor. Fenerbahçe'nin yorumcusu İrfan 25'in verdiği bilgide diyor, yataklar yenilendi, çarşaflar düzeltildi, perdeler yıkandı. Hani onlardan bahsetmeye başladı bir anda, ne oluyor? Annemle mi bağlantı kuruyoruz der gibi.
1: Hayır, şöyle söyleyeyim, yataklar yenilendi mevzusu değil. Yani orada vurgulamak istediğim şu. Yani hiçbir yenileme işlemi dahi yapılmamış.
0: Badana yapılmamış tesislerin hiçbir yerine, badana.
1: Yani şöyle söyleyeyim.
0: Ama ben bunu ne zaman duymuştum biliyor musun? Badana yapılmamış diye. Bundan yaklaşık olarak 6 yıl önce Feridun Nidelioğlu'yla sabah programı yaptığımızda da aynısını söylüyordu.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Demek ki belli noktalarda yenileme işlemleri yapılması gerekiyor. Zaten şimdi futbolcuya şimdi 20 milyon euro ücret veriyorsun. Yani o futbolcunun da diyelim ki yıllık ücret 20 milyon euro ücret verdiğin bir oyuncunun da daha sağlıklı ve daha iyi bir ortamda kalmasını istersin yani. Çünkü oyuncuların sürekli zaman geçirdiği veya orada kaldığı yer orası. Kulübün
0: bak neye dönüyor biliyor musun? Tüpü de yenilemişler miye dönüyor? Plastik sandalyeler duruyor mu diyor? Değişmiş mi? Bak oraya gidiyor konu, anladın mı?
1: Yani mevzu o değil. Yani tabii ona oraya çekerler ama süreç, yani bu en küçük detayına kadar yönetimin aslında yaptığı şey şudur. Yani burada bir taraftan finansal tabloları inceliyorlar. Diğer taraftan işte hemen sıkıntıda olan bir işte Feneryum Maraton 6E bloktaki işte orayı hemen kırdılar. Yani orayı tekrar düzenlemeye geçirdiler. Fenerbahçe Radyo tekrar kulüp bünyesine kattılar. İşte transfer çalışmaları bir taraftan sürüyor. Diğer taraftan kulüpten ayrılması planlamasında düşünülmeyen oyuncularla ilgili görüşmeler, transfer teklifi gelen oyuncular görüşülürken bir taraftan da işte bu kulüpteki tesislerdeki yenileme çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda stadın büyütülmesi için izinlerin alınması için görüşmeler yapılıyor. Burada Nihat Özbağ bir taraftan tesislerin yenilenme, renovasyon işleriyle uğraşırken diğer taraftan stadın büyütülmesiyle ilgili izinlerin alınması için çalışmalar yapıyor. Yani bu şey az önce söylediğim sadece bir noktaya takılıp kalınmaması.
0: Peki tamam, stadın içiyle ilgili olarak merak edileni soruyorum sana. Kombine fiyatları küçük açıklanınca bazı taraftar gruplarının tepkisi çekildi mi, yoksa bir baktık biz fiyatlara, öyle abartılı bir fiyat da yok yani, oraya karşı kolay kolay oraya gelinmesin diye 30 binden 100 bine falan çıkmamış öyle bir şey.
1: %37 civarında bir zam
0: artış
1: yapıldı.
0: Artış olmuş.
1: %37 civarında yani bir zam yapılmış, normal bir zam yani, bu şey değil süreçle ilgili. Zaten burada aslında kombinelerle ilgili yapılan süreçte şu var. Bence hani devir hakları, mesela yurt dışında yaşıyor kişi, kulübe destek olmak için bir kombine alıyor. Biliyorsun orada kombineleri de 3 kişiye devretme hakkı var ama belli sayıda maça geldiğin zaman bu kombineleri yenileyemiyorsun. Yani burada bazı sıkıntılar yaşandı. Yani birçok kongre üyesi yurt dışında yaşayan ve şehir dışında yaşayan kongre üyeleri yeterli maç sayısına ulaşamadığı için kombinelerini yenileme haklarını kaybetmişler. Bu konuda hani özellikle yurt dışında yaşayanlar ve İstanbul dışında yaşayanlar için bu konuda yeniden bir düzenleme yapılması isteniyor. Bu konuda bir rahatsızlık var. Yoksa fiyat konusunda herhangi bir durum söz konusu değil. Zaten ben hani Fenerbahçe taraftarına bu süreç içerisinde takımın yine yanında olacağını düşünüyorum. Herhangi bir hani kombine işte sırada gitmeyin, kombineleri almayın falan gibi bir süreç olacağını düşünmüyorum.
0: Şimdi hem rakip belli oldu Avrupa'da, hem diğer taraftan.
1: Benim istediğim rakip çıktı, öyle söyleyeyim.
0: Yani keşke İskoç bizim için de bir şey isteseymişsin.
1: İskoç ekibi Hertz çıksaydı, gerçekten çok zor bir ekipti Hertz. Yani Şampiyonlar Ligi önerlemesinde Fenerbahçe'nin belki de çekebileceği en zorlu ekibi çekmiş olacaktı. Ya bu kez kura şansı Fenerbahçe'nin yanında yarattı. Polonya ekibini çekti. Hertz biliyorsun son ana kadar İskoç Ligi'nde şampiyonluğu son ana kadar kovalamıştı. Hatta son maçta kaybetmişti yanılmıyorsam Celtic'e. Dolayısıyla orada böyle bir ekibi elemede çekmek Fenerbahçe'den dezavantaj oluştururdu. Şimdi Polonya ekibini çekti. Çünkü Dünya Kupası'nda, belki de Dünya Kupası'nda oynayacak oyuncular ilk maçta oynayamayabilir. Böyle bir tehlike de var Fenerbahçe'de. Dolayısıyla bu süreci ben Fenerbahçe'nin yani Polonya ekibini turu rahatla geçip bir üst tura çıkacağını düşünüyorum. Çünkü hedef
0: tek maç üzeri miydi İrfan? Tek maç mıydı?
1: Anlamadım.
0: Tek maç mıydı?
1: İki maç üzerinden.
0: İki maç üzerinden değil mi?
1: İki maç.
0: Gornik Zabze kalecisi Tomas Loska, Türkiye'de böyle bir statta oynamak büyük bir deneyim olacak bizim için ama biliyorsun takım Podolski'nin takımı. Evet, Podolski daha önce Galatasaray'da oynamıştı. Bize korkacak bir şey olmadığını söyledi. Savaşmalıyız, savaşacağız zaten şeklinde bir açıklama yapmış. Belli olunca kurallar.
1: Yani sonuçta her takım orada savaşmıyor. Yani oraya yenilmek için çıkmayacak, savaşmak için çıkacak. Yani futbolda sürprizlere gebe bir oyun. Yani bugün Dünya Kupası'nda Kroatya Dünya Kupası'nda yer alıyor. Belki kimsenin ismini bilmediği bir takım. Ama şu an Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Dolayısıyla böyle hani kağıt üzerinde kolay, yani herse gelir daha kolay bir takım. Ama burada futbolda hiçbir şey oynamadan belli olmaz. Dünya Kupası'nda mücadele eden oyuncuların da bir bölümü belki katılmayacak, gelemeyecek. O da bir dezavantaj oluşturacak. Ama Fenerbahçe'nin hedefi Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. Yani nasıl Sayın Aziz Yıldırım buraya gelirken 12 yıllık şampiyonluk hasretine son verme hedefiyle yola çıktığı için yola çıktıysa, Aynı zamanda Fenerbahçe uzun yıllardır da Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. Uzun yıllardır Saracoğlu'nda Şampiyonlar Ligi müziği çalmıyor. Bu kez o Şampiyonlar Ligi müziğini Saracoğlu'nda çaldırmak da hedefler arasında. Yani hedef Şampiyonlar Ligi'ne kalmak, Şampiyonlar Ligi'ne kalıp kulübe ekstra gelir sağlamak. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak demek Fenerbahçe adına en az 35-40 milyon euroluk bir gelir elde etmek demek. Az önce finansal tablolar açıkladık ama zor bir tablo. Mesela Sayın Ali Koç döneminde

0: de finansal anlamda kulübe önemli maddi kaynaklar sağladı. Önemli futbolcu satışları gerçekleştirdi. Ama o süreçte işte bir Şampiyonlar Ligi'ne, yani şampiyon olamasa dahi Fenerbahçe Sayın Ali Koç döneminde 2-3 kez Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş olsaydı belki şu anda kulübün mali durumunu çok daha iyi durumda olduğunu gösterdi. O yüzden de çok önemli Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak, Şampiyonlar Ligi'nde yani gruplar da kalmadı artık da yani Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara çıkmak, oralardan daha ekstra gelir elde etmek Fenerbahçe adına önemli bir avantaj olacaktır. Hedef Şampiyonlar Ligi'nde kalmak. Ve bu doğrultuda da planlamalar, programlar yapılıyor. Az önce söyledim, 11 gün geçti ya yani yönetim gelirler. Yani 11 günde sanki bu yönetim işte 5-6 aydır görevdeymiş gibi eleştiri yapılması da çok normal değil. Daha henüz transfer dönemi, daha kampa başlamadı takım. Bak yani şöyle söyleyeyim. Sayın Aykut Kocaman'a açıklanır. Denir ki Sayın Aykut Kocaman ve ekibiyle yeni sezon için anlaştık denir. Ve sezon başı kampına da 3 tane futbolcu gelir. Onu da söyleyeyim. Yani daha ondan sonraki süreçte de zaten eksik mevki zaten ilk etapta ne demişti Sayın Aykut Kocaman? Çok fazla transfer yapmayacağız. Çünkü zaten kalabalık bir kadro var. O kadrodan ayrılacak oyuncuların yerine göre oyuncular alınacak demişti. İki forvet denilmişti. İki forvetten bir tanesi zaten Vedat Muriç. Diğeri ise Girassi. Girassi ile de o ses bedenin daha makul seviyelerini çekmek için oyuncuyla ve kulübüyle görüşmeler devam ediyor. İki tane stoper transferi yapılacak. Bunlardan bir tanesi yerli Ümit Aktağ olmasını bekliyoruz. Buradan diğeri yabancı Ake ismi gündemde Manchester City'den. Onunla ilgili görüşmeler devam ediyor. Yine Malang Sarr, Leinster sözleşmesi sona erdi oyuncunun bonservisi elinde. Ama tabii orada da oyuncu yüksek
1: bir... Bunlar yönetimin istediği mi, Aykut Hoca'nın istediği mi?
0: Yani şöyle söyleyeyim. Az önce söyledim. Yani bu transfer çalışmaları, transfer görüşmeleri Uğur Çetin yapıyor. Tayın Aziz Yıldırım da bizzat yakından takip ediyor. Yani bu süreç içerisinde benim düşüncem yani bir bilgi ve yorum olarak değerlendirebilirsin. Yani bu süreçte mutlaka ama mutlaka
1: Galiba bütün kalecileri Dünya Kupası'nda olan tek takım Fenerbahçe miydi?
0: Aykut Kocaman'a da mutlaka soruluyordu transfer. Şöyle söyleyeyim, 3 tane kalecisi Dünya Kupası'nda. Ederson, orada Livakovic.
1: Dünkü Livakovic'in performansını nasıl buldun?
0: İyiydi yani, güzel.
1: Hayır, dedirtmez mi yani? Abi bu Livakovic ya niye Fenerbahçe'de hani diye.
0: Ama Livakovic'in Hırvatistan milli takımındaki performansıyla kulüp takımlarındaki performansı arasında dağlar kadar fark var.
1: Bir de Hırvatistan üçlü savunma yapan bir adam yani.
0: Bir de yani şöyle söyleyeyim, Livakovic her zaman milli takımlarda oynadığı zaman zaten çok iyi performans sergiliyor
1: Sutalo
0: ama.
1: Bir taraftan, Vuskovic bir taraftan, Guardiol bir taraftan şey.
0: Tabii Livakovic'in bir de şöyle söyleyeyim, Livakovic'in Zagreb, mesela Dinamo Zagreb'de de iyi performans sergiledi ama Fenerbahçe yani Livakovic kariyeri boyunca Hırvatistan dışına çok fazla
1: Çıkmamış.
0: çıkmamış kaleci. Hırvatistan milli takım performansı çok iyi ama milli takım dışındaki kulüp performansı Dinamo Zagreb'de çok iyi performans sergiliyor ama diğer yani Fenerbahçe'de de zaman zaman bazı maçlarda iyi performans sergiledi. Daha şu var, 3 kalecisi Dünya Şampiyonası'nda mücadele ediyor. Mert Günok, Ederson ve Livakovic.
1: Bir tek Livakovic oynuyor zaten.
0: Fenerbahçe kaleci arıyor mu? Şu anda Fenerbahçe kaleci arayışında değil. Onu söyleyeyim. Ederson'a devam etmek istiyor.
1: Ederson istiyor mu?
0: Ederson da ben hani Sayın Başkan Aziz Yıldırım'la görüştü ve yani onun tabii Sayın Aziz Yıldırım'ın onunla ilgili ifadeleri, düşünceleri vardı. Sayın Aziz Yıldırım konuştuktan sonra ikna eder yani herhangi bir sıkıntı olacağını ben düşünmüyorum. Yani Ederson önemli bir kaleci. Sayın Aziz Yıldırım ne demişti seçim sürecinde? Biz bu oyuncuya 11 milyon euro yıllık ücret veriyoruz, net ücret. 15 milyon euro da bonservis ödemişiz. Toplam bugüne kadar 26 milyon euro ödemişiz dedi. Şimdi Ederson kalitesinde bir kaleci almak için yine bir bonservis bedeli ödeyecek. Yine bunu ona yakın bir yıllık ücret ödemek zorunda kalacaksın. Yani elinde de Ederson var. Dedi niye bir daha kaleci arayışı içerisinde olalım? Yani ondan yararlanmak var. Ondan yararlanmayı tercih edeceğiz dedi.
1: Şimdi belli bir tarih var önümüzde. Sen dedin ki 18 Haziran 2018 özel bir gün. Çünkü görevden ayrıldığı gündü Aykut Kocaman'ın. 18 Haziran 2026'da göreve gelebilir, bugün açıklanabilir dedin. Olmazsa 26.06.2026 tarihi biraz ön plana çıkıyor. 22'sinde
0: Yok.
1: De biliyorsun şey var, transfer başlıyor.
0: 21 Haziran'da futbolcular artık sağlık kontrolünden geçmeye başlayacak. Yani Sayın Aykut Kocaman tatildeydi. Aykut Kocaman bugün İstanbul'a dönüyor. Yani bugün İstanbul'a döndükten sonra ben kulüp binasında bir görüşme gerçekleştirileceğini düşünüyorum ve onun ardından da artık resmi açıklamanın da kısa süre içerisinde yapılacağını bekliyorum.
1: Aykut Hoca'nın açıklanmasına gerek yok ki, teknik direktör Aziz Yıldırım değil mi zaten diye mesajlar yazılıyor mesela.
0: Ya şöyle söyleyeyim, şimdi bak, Aziz Yıldırım'la Aykut Kocaman uyumlu bir şekilde çalışırlar ama Sayın Aykut Kocaman'ın da her noktada kendi işine karıştırılacak bir teknik direktör değildi. Yani ona izin vermez. Ama Sayın Aziz Yıldırım'la da uyumlu bir şekilde çalışacaktır. Sayın Aziz Yıldırım bir seneliğine geldi. Ne dedi? Ben 20 yıllık geçmişi bir kenara koyarak ve onu tehlikeye atarak ben dedi göreve talip oldum dedi. Sayın Aykut Kocaman da aslında o da bütün geçmişini veya işte büyük tartışmalar içerisinde ortaya koyarak göreve geliyor. Fenerbahçe'nin sağ dışı lideri Aziz Yıldırım olacak, sağ içi lideri ise Aykut Kocaman olacak. Ve burada şimdi olası bir durumda, yani Sayın Aykut Kocaman da çok oldukça heyecanlı olduğunu, oldukça hırslı ve istekli olduğunu söyleyebilirim. O da başarı için geliyor. O da tüm geçmişini belki de yani kariyerini ortaya koyarak yine buraya geliyor. Çünkü başarısız olduğu takdirde bu kez belki de yani teknik direktörlük kariyerini ne son ver, yani son bulmuş olacak. Yani bunu bilerek geliyor ve burada da tüm arzusuyla, coşkusuyla Fenerbahçe şampiyon yapmak için geliyor. Onu söyleyebilirim.
1: Peki biraz konular üzerinden gidince Barış Bey'i biraz ön planda görecekmişiz gibi gözüküyor değil mi bu sene?
0: Sonuçta başkan vekili Sayın Barış Gültürk.
1: Hani biraz daha yani, Mahmut Bey bir gene ön plana çıkar, özlemiştir diye düşünüyordum ama.
0: Sayın Mahmut Uslu da ön planda olacaktır. Sayın Mahmut Uslu genel sekreter olarak görev yapıyor. Genel sekreterlik de biliyorsun çok önemli bir makam. Nerede bütün neredeyse evraklarda başkanla beraber imzası olan kişidir genel sekreter. Kulübün tüm işlemlerinde, tüm şeylerinde yetkili olan isimdir. Bu süreçte Mahmut Uslu tabii süreci biraz daha yoğun bir şekilde yürütüyor. Sayın Başkan sürekli toplantı halindeler başkanlar, Sayın Aziz Yıldırım'la. İşte bu finansal tablolar, işte bilmem diğer işlemler. Dolayısıyla burada diğer taraftan Sayın Barış Gültürk'ün biraz daha ön plan çıkması çok normal. Sayın Başkan Vekili zaten yani sonuçta başkan herhalde bir şeye gitse, şehir dışına gitse veya özel bir iş olsa kulübe başkanlık vekili olarak kendisi başkanlık yapacak. Zaten geçtiğimiz işte kurallar açıklandığında da biliyorsun Sayın Barış Göktürk kanallara çıktı. Sayın Mahmut Uslu'yu arayan işte televizyoncuların Sayın Mahmut Uslu ben toplantıya gireceğim. Sayın Barış Göktürk çıksın da o değerlendirme yapsın dediğini biliyoruz. Dolayısıyla Sayın Barış Göktürk de bu seçim sürecinde aslında ön plana çıkan bir isim. Başkanlığa dayı olmuştu. Daha sonra Sayın Aziz Yıldırım'a birleşme çağrısını da yapmıştı. Sayın Aziz Yıldırım bu çağrıyı kabul etmişti. Dolayısıyla onun ön plana çıkması kadar normal bir şey yok, onu söyleyebilirim.
1: Basketbolda da güzel gitti işler. Seriyi 2-1'e getirdi ama Beşiktaş taraftarı daha ön plana çıktı. Fenerbahçe taraftarı biraz kendi taraftarından desteği açısından rahatsızlık duyduğunu söylüyor. Hani o VIP tribün gibi yorumluyor. Basketbol taraftarı da şey istiyorlar, böyle hani ateşli olsun, meşaleler yansın, davullar çalsın falan, hiç susmasın. Hani öyle bir kültür zaten yoktu. Sonradan futboldan biliyorsun rekabet artınca her branşta rekabete karşılık futbol taraftarı salona girmeye başladı. Ondan sonra olay orada biraz çığırından çıkmıştı. Yani dün aslında Beşiktaş taraftarının da vermiş olduğu destek ayrı bir konu. Çünkü elindeki kısıtlı bir kadroyla, iyi bir koçla güzel şeyler yapmaya çalışıyor. 1-0 öne geçmişti. 1-1 oldu. Dün 2-1 oldu. Yani gerçi işte Melli'nin ya da Hol'un ya da Tucker'ın sayıları tabii ki kaderi belirleyendi ama dün Anthony Brown'la Beşiktaş'ta Devin Dotson 22 sayı falan attılar, ikisi birlikte 44 sayıya tekabül ediyor. Cuma günü de şampiyon belli olacak gibi gözüküyor eğer Fenerbahçe kazanırsa Beşiktaş'ın sahasında 19
0: evet,
1: Haziran'da.
0: Evet. Yani şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe'nin
1: maça da gitti galiba değil mi Aziz Bey?
0: Onu hatırlamıyorum yani, ben takip etmedim şeyi.
1: İlk 1-1 olan maça mı gitmişti? 1-1 olan maça
0: gitmişti. Evet. Diyebilirim. Şöyle söyleyeyim, şimdi Fenerbahçe'nin daha güçlü bir kadroya sahip, daha geniş bir rotasyona sahip. Beşiktaş'ta da herhalde ciddi bir oyuncu da ciddi bir sakatlık yaşadı.
1: Yaşadı, evet.
0: Evet, yani onun eksikliği zaten dar bir rotasyona.
1: Aşil tendonu koptu.
0: Evet, dar bir rotasyona sahip Beşiktaş. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bu anlamda yani serinin favorisi olması çok normal. Geçtiğimiz sezonlarda da Fenerbahçe geride başlıyor zaten. İlk başları kaybediyor. Sonra kazanarak devam ediyor. Ben hani bu cuma günkü maç yine çekişmeli geçecektir ama Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyorum. Yani Sayın Erzurum'un da ilk kupası olacaktır yani Fenerbahçe Beko'yu da kazanarak. Yani aslında bir de şöyle bir şey var. Sosyal medyada bir grup var. İlk maçı kaybettiği zaman hemen eleştiriye başlamışlardı Erzurum'un yönetimini. Hemen eleştirmeye başlamış. Bak şimdi 2-1 oldu. Yani ne oldu şimdi, diyelim şampiyon olduğu zaman ne diyeceksiniz? Yani o atılan tweetleri yerinde duruyor mu? Acaba o insanlar mesela hiç halen o tweetleri silmeden yerinde tutacak? Onu da merak ediyorum.
1: Valla yakın bir zamanda bildiğim kadarıyla sosyal medyada yorum yaparken TC'ni girip yapman gerekecek. Artık öyle bir sınırlama getirilecek ama bu bir sene içinde mi olur, üç sene içinde mi olur bilmiyorum. Bunlar yapıldığında herhalde biraz daha kontrollü gidecektir. O kadar herkes kafasına göre istediğini yazamayacak gibi geliyor bana İrfan.
0: Öyle yani ciddi olarak herkes artık, yani bir de şöyle söyleyeyim.
1: O troller artık biraz tadilat dolayısıyla kapalıyız diyecekler.
0: Ya bence öyle olması lazım zaten. Yani öyle olması lazım. En azından insanların kim şey yaptığı zaman öyle rahat rahat hareket edemeyecekler. O anlamda çok önemli.
1: Peki camia içerisinden verebileceğin bilgi var mı, başka aktarabileceğin? Şöyle oldu, böyle oldu. İşte Aykut Hoca yakında açıklanacak dedin. İstanbul'a yeni geldi. Yurt dışındaydı. Kayıt geldi İstanbul'a.
0: Bugün gelecek. Yeni geldi mi gelmedi mi bilmiyorum.
1: Geri geldi diyelim. Hadi öyle olsun. Aykut Hoca'yla kayıt da geliyor. Onun sonrasında hatta 22 Haziran'da transferin başlayacağını söylemişti Başkan Vekili Barış Göktürk. Gecikme söz konusu falan değildir. Transfer başladıktan sonra takımın ana omurgasını oluşturacağız. İlk maç öncesi hazır olacağız. Dünya Kupası'nda bazı oyuncularımız var. Muhtemelen birinci maça da yetişemeyecekler şeklinde de senin söylediğin ayrıntıya yer vermiş.
0: Şöyle söyleyeyim, yani ana omurgayı zaten aslında Fenerbahçe'nin baktığın zaman oyuncularında yani eksik olarak hangi mevkiye seversen. Şimdi Fenerbahçe geçen sezon neyin eksikliğini yaşadı fazlasıyla?
1: Tamamen forvet üzerinden gidersin. Santrafor üzerinden ya da stoper üzerinden gidersin.
0: Bir stoper, bir forvet. Mesela evet. En önemli eksikler oraydı. Zaten Fenerbahçe yönetiminin de ilk etapta bu eksikleri gidermeye çalışıyor. Öncelik neresi? Forvet mevki ve forvette zaten Vedat Muriç'i açıklarlar. Yani onu söyleyeyim. Yani Vedat Muriç işte sağlık kontrolü öncesi, hani 21 Temmuz'da 21 Haziran'da sağlık kontrolleri olacak. Sağlık kontrolleri öncesi ilk açıklanan Vedat Muriç olur. Ondan sonra stoper transferi, ardından da işte Cirasi, diğer isimler gelecektir. Ondan sonra sağ kanat transferi.
1: Peki Hakan Bey'in ön plana çıkardığı ve camiayı heyecanlandıran Greenwood'la ilgili olarak bir
0: benim şey aldığım herhangi bir bilgi yok.
1: İlerleyiş olan yok mu?
0: Herhangi bir onunla ilgili bir temas
1: olduğunu. Hakan Bey, Aziz Bey görüşmesi ne zaman gerçekleşir?
0: Valla şimdi Sayın Hakan Sarfi, evet, o seçimi kaybettikten sonra çok üzüntü yaşamış, onu söyleyeyim, çok üzülmüş. Yani o sürecin biraz daha soğuması beklenir ama mutlaka Sayın Hakan Sarfi'nin de Fenerbahçe'nin önemli bir değeridir. Kaybedilmemesi gerekir. Mutlaka ilerleyen, şimdi ilk seçime girdiğinde de 9000 küsur oy aldı. Çok ciddi bir oy aldı. Bu çok önemli. Ama her zaman dile getirdiğimiz gibi bence bu sürece onu getiren en önemlilerden bir tanesi iletişim dilinin çok sert olmasıydı. Yaptı yani, ben o hataları da zaten tüm yayınlarda dile getirmiştim. O süreç içerisindeki iletişimin çok sert olması belki ona seçimi kaybettirdiğini söyleyebilirim. Sayın Aziz Hanım her zaman birleştirici, birlik beraberlikten bahsederken diğer tarafta da daha kutuplaştırıcı bir dil kullanılması kongrelerinin biraz daha özellikle vefa duygusunu ön plana çıkartarak Sayın Aziz Hanım'ın ben bir yıl için geliyorum ve bu kulübü şampiyon yapacağım düşüncesiyle sözlerine de dikkate alarak rekor oyla kendisini seçtirdi. Ama Sayın Hakan Sabri de mutlaka bu siyasetin, Fenerbahçe siyasetinin içerisinde yer alacaktır. Onu Fenerbahçe'nin önemli bir değeridir. Değersizleştirmemek gerekir diye düşünüyorum.
1: Montella düşünüldü mü hiç İrfan?
0: Montella ismi geldi, gündemde vardı.
1: Yani Dünya Kupası'ndan sonra da Aykut Hoca'nın açıklanmama sebeplerinden

0: bir tanesi Montella yok, bekleniyor yok, yok. Falan gibi yok, yorumlanıyor da.
1: Yok yok hayır. Yabancı kesinlikle değil, onu söyleyeyim yani. Yabancı kesinlikle.
0: Montella yabancı değil artık ya.
1: Yabancı kesinlikle değil.
0: Ona bakarsan hani...

0: Kim ne dedi?
1: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
2: Hocam merhabalar.
3: Merhabalar.
2: Dünya Kupası serimizin ilk buluşmasında birlikteyiz. Bugün tabii daha neşeli olmak, keyifli konular hakkında Türkiye'nin galibiyeti özelinde konuşmak isterdik. Ama böyle bir başlangıç yapıyoruz maalesef. Farklı bir mecradayız. YouTube'da bir aradayız. İlk buluşmamızda birlikteyiz. Neden buradayız? Dilerseniz sizin sözlerinizle başlayalım.
3: Herkese iyi günler ve sevgilerimi sunarak başlamak istiyorum. Burada açıkçası tecrübemi paylaşmak istiyorum. Kendi mecramızda, kendi ekip arkadaşlarımla doğrudan, filtresiz, direkt iletişim yolunu kullanarak bizi izleyenlere ulaşabileceğimizi düşündüm. Ve böyle bir adım atmaya karar verdim. Burası bir kürsü değil. Burası bir paylaşım alanı. Ana amaç futbola derinden bakmak. Ne olduğundan ziyade nasıl olduğu, neden olduğu gibi soruları yönelterek futbol konuşmak amacımız. Ve bizi izleyenleri doğru yönlendirmek. Açıkçası yeni nesle pusulu olmak ve geleceğe de bir miras bırakmak istiyorum. Bunu gerçekten çok istiyorum. Benim ağzımdan direkt ve samimi bir şekilde. Futbolu sadece oynanan bir oyun olarak değil, yönetilen bir akıl olarak anlatmak istiyorum. Ve bu yüzden buradayım. Bu perspektifle birlikte YouTube buluşmalarımıza 2026 Dünya Kupası ile başlıyoruz.
2: Evet hocam, Türkiye ilk maçını bugün Avustralya'ya karşı oynadı. Beklenmeyen bir mağlubiyet vardı açıkçası. 2-0'lık bir yenilgi söz konusu. Maçtan önce Avustralya'dan ne bekliyorduk? Türkiye'den ne gibi beklentilerimiz vardı? Bu yönde nasıl bir maç izlediniz hocam?
3: Açıkçası tabii benim de keyfim kaçtı ama daha turnuva da bitmedi. İnanıyorum ki bizim çocuklar gereğini bundan sonra yapacaktır. Biraz zorlanacağız ama ben onlara güveniyorum. Şimdi maçı seyreden herkes ve ben beklediğimiz bir Avustralya seyrettik. Beklentimizin dışında bir bizi üzecek, bize sürpriz gelecek herhangi bir oyun oynamadı Avustralya. Maç öncesi beklentiler kendi alanına kapanacak, orayı savunacak ve çabuk hücumlarla, geçiş hücumlarla da sonuca gidecek olan bir Avustralya. Enerjik olan, güçlü olan gençleriyle de, mücadeleci olan gençleriyle de tecrübeyi birleştiren bir takım olarak karşımıza çıkacak idi. Bunun dışında da Avustralya herhangi bir değişiklik oyunda yapmadı. Kazancını da zaten buna borçlu. Yani çabuk hücuma, daha doğrusu bizim de hatalarımızla. O yüzden rakip adına herhangi bir sürpriz yok. Şimdi bu tip maçlarda şöyle bir momentum vardır. Oyun başlangıcında birkaç dakika, oyuncular çok zeki insanlardır, rakibi analiz edip bir karara varırlar. Bugünkü karar da şuydu. Çünkü santrayla birlikte Avustralya kendi alanına kapandı, yerleşti ve hatta defansı 18 üstüne, içine ve 18'in hemen dışına derin bir şekilde blok halinde durmaya başladı. Daha oyunun başında. Bu bizim oyuncularımıza, tahminim odur ki, maçın kolay geçeceği düşüncesini kafasına yerleştirdi. O momentumu böyle geçtik biz. Nitekim pası yapan, yüzdesi çok yüksek rakamlarla oyunun kontrolünü elinde bulunduran bir Türkiye vardı. Tabii böyle durumlarda gol yememek, rakibin en büyük silahı olan geçiş hücumunu önlemek ve ona buna müsaade etmemek çok önemlidir. Ki atağı tekrardan tazeleyesiniz, kazanıp tekrardan tazeleyesiniz ve rakibe bir baskı kurarak, bu baskı sadece presle değil, topun kontrolü sizde olup topa tempo vererek. Şimdi biz orada oynadık topla ama sanki biraz da oyalandık.

0: oynamamız lazımdı, oyalanmamız değil. Bir diğeri çeşitlilik gerekiyor. Yani rakibinizi zora düşürmek için, rakibinizi hataya zorlamak için ve pozisyon bulabilmek için repertuarınızın geniş olması gerekiyor. 7 numaralı pozisyonu açtım, gidemedim. 8 numaralı pozisyondan gitmeyi denemeyi. 9 numaralı pozisyon olmadı, 11'den. Veyahut uzaktan şut, ki bunu bugün az da olsa denedik, daha çok deneyebilirdik. Ve tabii bu oyunun en önemli kelimesi, sihirli kelimesi sabırdır. Atağı en olgun, en uç noktada, en doğru anda kullanmak demektir. Yoksa gollemesek oyun şu şekilde geçecek. Biz yeni imkanlar arayarak, golü arayarak rakip alanda bir oyun tarzıyla devam edeceğiz. Onlar da kalesini savunacaktı. Şimdi ben orada diyorum ki, orada topa biraz tempo vermek lazım. Yani buna hızlı oyun da diyebilirsiniz, çabuk oyun da diyebilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman rakibe bir daha hataya zorlayabilirsiniz. Aksi takdirde yavaş bir döngüde rakip oyuncu zaten alanına gelecektir. Önünüzü kapayacaktır. Bir de özellikle merkezde çok kalabalıklar. Şut atsanız çarpıyor. Topu aradan göndermek isteseniz mani oluyor. Birini driplingle geçseniz bir diğeri önünüze geliyor. Dolayısıyla burada onu söylemeye çalışıyorum. Repertuar geniş olup çeşitlilik gerekir. Yani 8 koridorlarını biraz daha fazla kullanabilmeliydik. Gereksiz ortalar atmamalıydık mesela. Çünkü zaten ortadaki üçlünün hava hakimiyeti aşikar, çok açık. Buna rağmen sağdan soldan ortalar onların işine geldi. Bizim çok da işimize yaramadı. Çünkü zaten orada Kerem bu tip bir oyuncu değil. Maç başında, hatta maç öncesi söylenilen bütün tahminler maçın başlamasıyla beraber %80-90 oranında doğru çıktı.
1: Evet hocam, hatta dün akşam oynanan Katar-İsviçre maçı, bu sabaha karşı oynanan Haiti-İskoçya maçında da daha zayıf olarak gözüken iki takım, Haiti ve Katar, 1-0'ı da aslında oynadılar mağlup olmalarına rağmen. Hani son dakikaya kadar oyunun içinde kalmak adına. Bugün Avustralya'da sanki gol yeseler dahi pozisyonlarını bozmayacak gibi de bir görüntü vardı.
0: %100. Yani çünkü bu oyundan sonra başka bir oyun oynadıkları yok zaten. Bütün maçlarında da böyle. Yani 1-0'ı biz öne geçseydik de yine böyle duracaklardı. Yine Türk milli takımı nasıl olsa ikinciyi atmak için gelecek. Ben o arada yine bir çabuk atak yakalarım, bir hata bulurum ve eşitliği sağlarım. Veyahut free kick, veyahut corner, veyahut touch, ki fiziksel olarak yüksek oyunculardan da kurulu bu avantajlarını da kullanabilirlerdi. Şimdi birebir oyunlarda, yani ikili oyunlarda da fiziksel olarak kazandılar. Temaslı oyunlarda da hep düellodan galip çıktılar. Böyle de bir avantajları vardı. Açıkçası teknik oyuncuları beğenirim. Zeki oyuncuları herkes beğenir. Klas oyunculardan yanayım. Ancak özellikle bu tip turnuvalarda fiziksel açıdan da en yüksek seviyede olmak gerekir.
1: Bu sadece hocam hani uzun boylu olmak, hayır, kuvvetli olmak değil. Hayır, 8 koşularından bahsettiniz.
0: Fizikselden kastım sadece birebir oyunlar, tackling, havada, hayır. Fizik kondisyonu olarak, güç olarak, kuvvet olarak ve oyunu 90 dakika artı dakikalarıyla beraber oynayabilecek fizik kapasitesine, ciğer kapasitesine sahip olmak gerekir. Bana göre Avustralya'yı ben bu konuda çok hazır gördüm. Şimdi ben hep şunu söylerim. Yetenekli oyuncular, Arda'yı Frankfurt'ta oynadığımız cezalı maçlardan birinde son 20 dakika mı yarım saat mi oyuna sokmuştum ben. Çok da iyi oynadı. Maçtan sonra çağırdım onu. Şöyle bir şey söylemiştim. Kaç defa girdin 18'in içine? İşte hocam 3 girdim, 4 girdim. 3 girdin, 4 girdin. Böyle bir etkin var. Acaba 13 girsen, 14 girsen neler olabilir? Düşünebiliyor musun diye. Şimdi 94 Dünya Kupası yine

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam

0: bulacaksın.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: Atakan Kurt'la birebir başlıyor.
3: Dostlar, herkese merhabalar. Birebir başladı. Burası Radyo Gol. Saatlerimiz 12.09'u gösteriyor. Saat 13'e kadar Atakan Kurt'la birlikte olacağız. Sizler de hoş geldiniz diyelim. 0212 273 10 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere görüşlerinizi, eleştirilerinizi yazabilirsiniz diyelim. Atakan abiye de bir merhaba diyelim. Abi selamlar, hoş geldin.
4: Selamlar Cihan'cığım. Teşekkürler kardeşim. İkimize de iyi yayınlar. Selamlar. İnşallah güzel bir yayın olur.
3: Evet, tabii hafta boyunca Türkiye-Avustralya maçı konuşuldu. Ama ben de böyle çok hızlı üstünden bir böyle kesit alıp senin yorumunu merak edip diğer karşılaşmalarını da sana detaylarını soracağım. İstersen Türkiye-Avustralya ile bir başlayalım. Sonra Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri, Avrupa'daki rakipleri belli oldu. Dün yine basketbolda Fenerbahçe'ye karşı kaybetti. Bu detayları da alacağız ama bir ufaktan bir milli takım özeti alabilirim senden. Çünkü senin yorumların kıymetli.
4: Yani Avustralya'nın nasıl oynayacağını biliyorduk. Milli takım da biliyordu. Ama maalesef açamadı. Forvet'i olmamasının etkisi, hızlı oynamamasının etkisi, çabuk şekilde oyunu diğer kanada yığmamasının ve oyunun yönünü değiştirmemesinin etkisi, orta sahada oynayan Orkun, Hakan ve Arda'nın hep orta sahaya, boşluklara gelip top almaları ve o şekilde kenarlara, yanlara oynama isteği ama ağır bir şekilde her alan oyuncunun topu 2-3 defa dürtmesi, Orkun, Hakan ve Arda'nın hiç ceza sahası içine koşular yapmaması, adama eksiltmemeleri, sorumluluk almamaları, Barış Alper Yılmaz'ın kapalı savunmalara karşı maalesef iyi oynayamaması, Kerem'in 5 tane defans oyuncusunun arasında kaybolması, onun dışında Yunus'un bence ilk 11'de oynamalıydı, ikinci yarıda oyuna dahil olması. Bence Barış son 20 dakika oynamalıydı, ilk 11'de başlaması. Kenansız rakip savunmaları açamamamız, canı düşünmememiz, aralığı maalesef milli takım o geniş kadrosunu almamamız, kendi takımlarında az süre alan İrfan ve Oğuz'un milli takıma dahil edilmesi, Danimarka'da yılın futbolcusu seçilen Aral'ın milli takıma davet edilmemesi, savunma hattımızın kötü olması, ağır olması, ön tarafa çıktığımızda kompakt oynamamız, oyunu 25 metreye sıkıştıramamız, geniş alanda yakalandığımızda özellikle Merih ve Abdülkerim'in amiyane tabir Alman tankı gibi çok ağır olmaları, Avustralya milli takımının iki tane planı var, beşli savunma alanı da

0: boşaltma ve topu aldığın anda rakip kaleye çabuk gitme. İki tane çabuk driblingli atletik oyuncuları var. Bir tanesiyle golü buldular. Melih'in orada kötü pozisyon alması, rakibi tanımaması, orada oyuncunun işte sağını atıp solundan geçeceğini süzememesi. Yani böyle enteresan, A'dan Z'ye baktığımızda çok kötü bir milli takım vardı. Hiç de iyi de mücadele etmedik. Yani ne kadar iyi oyuncular olursanız olun, takımlarınızda ne kadar yıldız olursanız olun, mücadele etmezseniz, her şeyinizi ortaya koymazsanız kazanamıyorsunuz, 3 puan alamıyorsunuz. Dün Özbekistan maçının özetini izledim az önce. Yani gece 4'teki maçları çok izlemiyorum. Sadece Türkiye milli takımının maçına alarm kuruyorum. Bir de Arjantin'in maçına alarm kuruyorum Cihan. Onun dışında hiçbir takımın maçına alarm kurmuyorum. Özetlerini izledim az önce.
1: İngiltere-Hırvatistan da güzeldi.
0: Adamların 90 artı 8'de attığı bir gol var. Sağ kanatta adam can siperhane mücadele ediyor. İkili mücadeleyi kazanıyor. Son anda orta yapıyor ve gol oluyor. Böylesine özveri, böylesine mücadele oyarsanız, yaparsanız kazanırsınız. Dünya Kupası herkesin her şeyini ortaya koyduğu bir turnuva. Geliyor Yeşilburun Adaları, İspanya milli takımına kök söktürüyor, puan alıyor. Yani her şeyinizi ortaya koymazsanız, kimse sizin Juventus'un yıldızı, Real Madrid'in yıldızı, Inter'in yıldızı, işte Galatasaray'ın yıldızı, Beşiktaş'ın yıldızı bakmaz abi. Bir de maç bitmiş, işte herkesiyle kavgalar. İşte Galatasaray'ın oyuncusu Barış, Fener'in oyuncusu Kerem, işte Beşiktaş'ın oyuncusu Orkun, işte Hakan'ı oynatmak için böyle yapılıyor. İşte bilmem ya, bu tür açıklamaların bize ve milli takıma katkı verme şansı yok. Kulüpçülük yapmanın bir manası yok.
1: Evet,
0: Ben Beşiktaşlıyım. Orkun'u beğenmedim kardeşim. Ama Arda'yı da beğenmedim. Hakan'ı da beğenmedim. Ya kardeşim, siz 3 tane yetenekli orta sahayısınız. Ya sorumluluk almanız lazım. Bir tane adam eksiltmeniz lazım. Ceza sahasına sürekli koşu atmanız lazım. Hep ayağınızı istiyorsunuz. Ya ben de oynarım o kadar. Gelirim orta sahaya, boş alana ya da defansın önüne, Melih'le Abdülkerim önüne. Ver abi derim, alırım. Ben de kullanırım topu. Baskı yokken herkes oynar. Önemli olan baskı varken, sırtı dönük, arkanda stoper orta saha varken, 3 alandan baskı yokken bunları yapıyor olman. Ya kardeşim, 4-6-0 oynadın. Tamam, pozisyona giremedin, zor. Ben 4-0'lık İspanya-İtalya maçı hatırlıyorum. Santaforsuz oynadılar. Iniesta, Xavi, Busquets, Alonso, Fabregas, David Silva ile oynadı adamlar. Ama 4 tane attılar. Niye? Çünkü ceza aslına sürekli koşu atıyorlar. Xavi atıyor, Iniesta atıyor, Alonso atıyor, David Silva atıyor. Atıyor da atıyor. Şimdi geriden sürekli sürpriz koşular yaparsa farklı farklı oyuncular, stoperler de önlem alamazlar. Bir tane de attın mı, sıkıştırdın mı, iyi de savunma yaptın mı, 55-60'tan sonra zaten risk almaya başlıyor rakip takım ve üstüne geliyor. Orada da boşlukları Barış'la, Kenan'la, işte Kerem'le, Yunus'la değerlendirirsin.
1: Şunu fark ettin mi Atakan abi? Atakan Kurt'la beraberiz. Şimdi basın toplantısı kesitlerinde Samet Akaydın'ın açıklamalarından gördüğüm kadarıyla, hani federasyon başkanımız başta olmak üzere, sürecin berbat yönetildiğini düşünüyorum. Yani oyuncuları siz harikasınız, sizi eleştirenler kötü psikolojisine sokmuşlar sanki. Hani kimisi depresyon tepkisi olarak saçını bıyığını kesmiş. Hani bu gidişle kafayı toplayıp istenilen oyunu oynamaları bana böyle zor gibi görünüyor. Ama hayırlısı yani, gönlümden geçen tabii ki rahat kazanmaları. Ama sanki bu psikolojiye sokulmuş oyuncular. Siz iyisiniz, sizi eleştirenler kötü. Psikolojisi sanki biraz böyle oyuncuları şöyle yanıltıyor gibi.
0: Şöyle, ama yani şimdi Dünya Kupası kısa sürüyor ya. 10 günde 3 maç oynuyorsun. İyiysen çıkıyorsun, kötüysen eleniyorsun ya. Orada oyuncuları düşünmeye gerek yok. Yani oyuncuları siz çok iyisiniz, eleştirenler kötü, psikolojisi ya da motivasyonu yanlış bir motivasyon değil. Ben teknik direktör olsam ya da başkan olsam birkaç düşman yaratırım ve oyuncuları o şekilde motive ederim. Mesela kim eleştiriyor, onları sürekli oyunculara söylerim. Dedim ki mesela Hakan'a, kardeşim bak işte İbrahim Seten senin için bunları söylüyor falan, böyle oyuncuyu motive edelim. Ya da Orkun bak senin için böyle diyorlar, bak Kenan senin için böyle diyorlar, Arda işte Real Madrid'in yıldızlıkın ama milli takımda bir şey yapmıyorsun diyor bunlar sana. Ya da bak kaç tane çocuk ağladı statta, bak bu çocuklar için oynayın vesaire. Bunları sağlarım ki düşmanlar yaratırım, oyuncuları inanılmaz konsantre eder, sahaya çıktıklarınca şuursuzca koşmalarını sağlarım. 82 Dünya Kupası'nda bunu İtalya yapıyor. Böyle baktığında düşman olarak ilan ediyorlar ve ondan sonra Dünya Kupası'nı alıyor İtalya. Ve bunu son Dünya Kupası, geçen Dünya Kupası Arjantin'de yaşadı. Suudi Arabistan maçını kaybettiler. Sonra herkes Velizi Messi, Velizi Messi videoları paylaştı. İşte stat'tan çıkan bütün herkes onu sürekli yayınladılar. Arjantin ve Arjantinli tüm oyuncular bunun üzerinden motive oldu.
1: Evet, tabii Arjantinli oyuncular onun üzerinden motive oldu ama bir de Portekizli oyuncular, yani Ronaldo hiç sahada yoktu. Hani böyle mahalle maçında topun sahibi olan çocuk olur ya abi, hepimiz oynamışızdır. Hep böyle önde dururdu. Herkes bana pas atsın ben de golümü atayım diye uğraşırdı. Herkesin böyle dönüşümlü kaleye geçtiği maçlarda asla kaleye de geçmezdi. Maç bitince de topunu böyle koltuğunun arasına alıp doğru evine giderdi. Yani Ronaldo da bu çocuğa evrilmiş durumda sanki. Hiç göremedik sahada. Evet ya, şimdi... ya 41 yaşında doğru ama yani sonuçta Ronaldo. Messi bir şeyler yapmaya çalıştı.
0: Ya şimdi Ronaldo'nun artılarını eksilerini, Portekiz'in artılarını eksilerini, Messi'nin artılarını eksilerini, Arjantin'in artılarını eksilerini konuşmak lazım. Şimdi Messi tamamıyla Arjantin için oynamak ve kupa alma derdinde. Yani umurunda değil orada gol asist. Adam diyor ki kardeşim inanılmaz da baskı vardı adamda. Geçen Dünya Kupası'nda önce Copa America'yı aldı, sonra Finalissimo'yu aldı, rahatladı. Dünya Kupası'na kötü başlangıç Arabistan. Sonra kupayı aldı, rahatladı adam. Yani kazanmayacağı başarı kalmadı. Şu Arjantin'de ve Scaloni'de onun üzerine bir takım kurdu. Dedi ki benim yıldızım var Messi. Çünkü daha önce Tevezler, Agüero'lar, Di Maria'lar, Higuain'ler, Riquelme'ler, Crespo'lar, bir sürü starlar, yıldızlar vardı, Saviola'lar. Ama Messi de vardı. Çok yıldız olduğu zaman olmuyor. Mesela bunun problemini ilerleyen süreçte Fransa'da yaşayabilir. Mbappe, Dembele, Olise, işte ondan sonra o stili çocuğun adı neydi? Belki çok yıldız var. Ama Arjantin'in artısı şu. Bir tane yıldızı var şu anda. Tamam, ilerleyen zamanlarda o Nico Paz falan da yıldız olabilir ama şu anda tek yıldızı var Messi. Messi'nin etrafına bir ordu kurdular. O ordu 9'da 12'de oynuyor. Arkasında De Paul, McAllister, Enzo Fernandez, Paredes'le zaman zaman ikinci yarılarda giriyor. Alvarez önde bitiyor, yoruluyor. Lautaro Martinez ya da Lautaro Martinez'le başlıyor, Alvarez giriyor. Golde Alma da var, geçen turnuvada Di Maria vardı. Şimdi 9 tane adam Messi için koşuyor ve Messi'ye alan yaratıyor takım. Messi de her şeyini veriyor. Geliyor, oyun zekasını kullanıyor, pas bağlantıları yapıyor, oynuyor, oynatıyor. Ve onun o gücünü kolektif kullanıyor Arjantin. Dinlendiriyor onu. Mesela bazı maçlarda ya da bazı anlarda Messi geri yürüye yürüye geliyor. Orada nefes nefese kalıyor. Orada Lautaro Martinez geliyor, hemen onun alanını kapatıyor. Bu artıları ve eksileri Arjantin'in. Diğer tarafa baktığında Portekiz'de Ronaldo'nun etrafında bir takım kurmadı Portekiz milli takımı.
1: Bir de Messi kadar saygı duymuyorlar sanki. Mesela Messi takımla beraber
0: Messi kadar
1: en önde çıkıyor.
0: Değil. Bak Messi kadar değil, hiç saygı duymuyorlar.
1: Bence de.
0: Bak kapalı kapılar ardında da inanılmaz sallıyorlardır. Ama burada Ronaldo'nun da hataları var. Niye? Sahiplenmedi. Tamamıyla skor odaklı gitti. Hep gole kilitlendi. Yani son maçta da mesela dünkü maçta da Messi 3 tane attı ya. Hemen şey psikolojisiyle çıktı sahaya. Benim de goller

0: yapmam lazım. Yok kardeşim, gol atmana gerek yok. Orada iki tane pas bağlantısı yapsan, iki tane alan açsan, iki tane işte pozisyon hazırlasan, orta sahaya gelip orada pas organizasyonları sağlasan, diğer takım arkadaşlarına konfor alanı yaratacaksın. Ya da mesela bir pozisyon var, topun üstünden atlasa, vuruyormuş gibi yapsa, arkada Bruno Fernandes bomboş. Orada ayaklarını açsan, adam bir atsa 1-0 olsa, sana sahip çıkacaklar, saygı duyacaklar. Şimdi Ronaldo'nun da hataları var. Sürekli gole kilitleniyor. İşte bin golü geçeyim, işte gol atayım, işte Messi ile yarışayım. Bu ego kibir onu bitirdi. Ortadaki milli takımı da ona göre bir takım olmadı, ona göre bir takım oluşturmadılar. Onun için oynayan, saygı duyan oyuncu grubu yok. Maalesef Ronaldo bu durumu yaşıyor. Her ikinci, üçüncü maçtan sonra Ronaldo gol ya da goller atmaya, asist yapmaya başlarsa o güvenini kazanabilir. Ama Ronaldo'nun artık şuna karar vermesi lazım. Ben 45-50 dakika oynayabilirim çünkü o atletizmine, gücünü, kuvvetini kaybetti. Messi kadar da bir oyun zekası yok. Ayrıca Messi için oynayan bir oyuncu grubu Portekiz'de Ronaldo için oynamıyor. Bu etkenler de var. Ronaldo'ya son 30 dakika girecek ya da ilk 45 dakika 50 dakika oynayacak, yerine başkasına verecek.
1: Ama Atakan abi buyur. Ya mesela Messi'ye hiç tepki vermiyor takım arkadaşlar ama Ronaldo'ya çok tepki veriyorlar. Evet, Ronaldo 41 yaşında.
0: Saygı duymuyorlar.
1: Messi 38 yaşında, yani 24 ile 27 yaş arasında hani belki fark olmaz ama mesela senin az önce söylediğin, hani Bruno'ya bırakmadığı pozisyona kızdın ya sen, Ronaldo bencil dedin ha. Hani maçın henüz başında Ronaldo ceza sahasında Bruno'ya pas verdi. Hani orada belki 2'ye 1 yapabilecekleri pozisyonda rakip savunma daha yerleşmemişti. Bruno da aldı topu, önce geveledi sonra sol beki geri attı. Ya Ronaldo'nun da aslında burada kızması normal gibi geliyor ama Messi'ye bunu yapmıyorlar. Her topu Messi'ye ulaştırmaya çalışıyorlar.
0: Saygı duymuyorlar kardeşim. Bak ben yıllar önce, biz Portekiz'den dönüyorduk yanlış hatırlamıyorsam Braga maçından. Beşiktaş orada Braga'yı 1-0 yenmişti. Hatta Almeida'yı kesmişti. Simao Kovarajma çift forvet yapıp orta sahayı dörtlemişti. Ve Braga'ya pozisyon vermemişti. Beşiktaş yendi. Sonra biz oradan Porto'ya geçtik. Porto'dan da uçağa bineceğiz. Şeyde bekliyoruz, Apron'da. Televizyon izliyoruz. O sırada da yanlış hatırlamıyorsam Şampiyonlar Ligi maçı mı ya da özeti mi var? Şeyi gösteriyor. Bayer Leverkusen maçı olabilir. Almanya'daki bir maç. Barcelona, Messi inanılmaz şeyler yapıyor. Böyle ben de kardeşimle oturuyorum, maçı izliyorum o sırada. Böyle arada sohbet ediyoruz. Messi inanılmaz şeyler yaptı. Kardeşim böyle yaptı. Falan böyle yaptı, böyle Messi'nin o hareketlerini görünce. Yani böyle hani inanılmaz bir adam der gibi vücut dili. Böyle döndüm. Şimdi Ronaldo'da arkadaşı, tamam Ronaldo'yla da o zaman rekabeti vardı Quaresma'nın. Çünkü bunlar ilk Portekiz'e çıktığında Quaresma'yı Ronaldo'nun önünde görüyorlardı. Sonra Ronaldo santrafora evrildi, skoru evrildi. Quaresma onun gölgesinde kaldı. Bir kıskançlık elbette ki olabilir. Dedim ki Ronaldo mu Messi mi dedim. Ya bunu sormanın bile gerek yok. Tabii ki de Messi dedi. Yani şimdi bunu Fernandes'e bunu diyordur, emin ol. Diğer oyuncular da diyordur, aralarında konuşuyorlardır ve saygı duymuyorlar.
1: Evet, Atakan Kurt'la birlikte elimiz devam ediyor. Diğer taraftan bu Paraguay maçında sence ne yapacağız Atakan abi? Yani orada beklentin nedir? İlk maçta Paraguay evet çok etkisizdi Amerika Birleşik Devletleri karşısında. Ama normalde gruplarda, yani Dünya Kupası'na gelirken gruplarda bir aile sıkıntı çıkardılar üst seviye takımlara. Hani bize karşı da bir problem çıkaracaklarını düşünüyor musun?
0: Kardeşim, İki takım var. İki takım da her şeyini ortaya koyacak. Şans faktörü önemli. Soğukkanlı kalma çok önemli. Kalite çok önemli. Topa hakim olma önemli. Ama topu kazanıp rakip ceza sahasına yaptığın o ani koşular, sürpriz koşular, ani ataklar da çok önemli. Yani defansif mesela, biz çok kötü defansımız var bizim. Biz hem bireysel anlamda hem takım halinde kötü savunma yapıyoruz. Yani bunu geliştirmemiz lazım. Yani Özbekistan bile bizden daha iyi savunma yapıyor. Yeşil Burun Adaları, ondan sonra bir sürü takım bizden daha iyi savunma yapıyor. Hatta bu turnuvanın en kötü savunma yapan takımlarından bir tanesiyiz. Yani

0: kolay pozisyon veriyoruz, çok kolay gol yiyoruz. Bir defa iyi savunma yapamazsan bu turnuvada başarılı olma şansın yok. Bir, iyi savunacaksın. İki, iyi hücum edeceksin. Topa hakim olacaksın ve soğukkanlı kalacaksın. Şansla yanında olursa, her şeyini de ortaya koyarsan, iyi mücadele edersen, senin kaliteli ayakların Paraguay'dan daha fazla. Biz galibiyet alırsak, rüzgarı da arkamıza alırız. Amerika'da 3. maçta garantilerse, onlar Avustralya'yı inşallah yenerler. Yenerlerse 3. maça çıkarken onlar, aman sakatlanmayalım, bir sonraki turda sıkıntı olmasın diye %100'den ortaya koymazlar. Orada bizim şansımıza, çünkü ABD hem ev sahibi, hakem faktörü olabilir, kullanabilirler. Kendi evlerinde oynuyorlar, fiziksel kapasiteleri, kondisyonları bizden daha yüksek, moralleri daha fazla. Yani çok riskli bir takım. Zaten turnuva öncesinde de en riskli takım olarak ABD'yi görüyordum. Ama en zor görünen maç en kolay da olabilir. Yeter ki Paraguay'ı yenelim ve moral motivasyonu sağlayıp rüzgarı arkamıza alalım.
1: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz...
0: Ama bir de şöyle bir şey var. Ya Arda, Orkun, Hakan, Kenan, işte Yunus, bunların risk alması, sorumluluk alması lazım. Öne çıkıp adam eksiltmeleri lazım, çalım atmaları lazım, defalarca denemeleri lazım, işte şut atmaları lazım, biz koşular yapmaları lazım, pozisyon hazırlamaları lazım, o kalitelerini ortaya koymaları lazım. Kardeşim, sorumluluk almazsan başarılı olamazsın. Real Madrid'de, Inter'de, Juventus'ta oynayabilirsin ama gelip burada bir şeyler yapmazsan benim için çok enteresan değil yani.
1: Ya sıcak bir gelişme var tabii. Fenerbahçe'de bugün saat 13'te yeni teknik direktörünü açıklayacak ama Atakan Kurt, Atakan abi, Aykut Kocaman'dan vazgeçti Fenerbahçe. Şimdi de İsmail Kartal sesleri yüksek sesle çıkmaya başladı.
0: Şaka yani, yapıyorsun. Aykut Hoca'dan vaz mı geçti?
1: Evet, yani muhtemelen bir yıllığına gelen yönetim için kısa vadeli çalışabilecekleri isim olduğundan ibre belki de İsmail Kartal'a dönmüş olabilir. Yani tekrar gelirse 99 puan tesadüf mü değil mi? Biz de onu görmüş olacağız ama... Şu son dakika gelişmesiyle beraber %50 İsmail Kartal, %50 Aykut Kocaman ama Aykut Kocaman'dan yüksek ihtimal vazgeçtiği söyleniyor. Saat, yani yarım saat sonra belli olacak Fenerbahçe'nin hocası.
0: Biraz enteresan, Aykut Hoca ile Aziz Yıldırım aynı yolu yürüdüler. Yıllardır dava arkadaşlığı yaptılar, beraberlerdi. Yedikleri içtikleri ayrı gitmedi. 7-24 birliktelerdi. Yani vazgeçerlerse inanılmaz olur. Vazgeçmişlerse orada Aykut Hoca da affını istemiş olabilir. Yani beni bir yıl var getirmeyin. Bilemedim yani.
1: Ya bence ben o sebeple olduğunu düşünüyorum. Hani bir yıllığına belki bu planlamayı çok mu kabul edemedi ya da başka bir durum mu var? Onu da bilmiyorum. Zaten yarım saat sonra hepimiz öğrenmiş olacağız. Yani İsmail...
0: Bu arada yani bu sene İsmail Kartal'ın geldiğini varsayalım. Yani İsmail Kartal başarılı oldu ya da başarısız oldu. 99 puan, 99 gollü sezon. Yani şimdi bu sene başarılı olursa bak rastlantı değilmiş. Şimdi başarısız olursa bak rastlantıymış yorumu çok doğru bir yorum değil. O sezon Fenerbahçe Galatasaray'dan daha fazla hak etmişti şampiyonluğu. Ve hakem hataları hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ın lehine çok yapılıyor. Galatasaray'ın lehine daha fazlaydı. Yani o sene ortaya koyduğu oyun, futbol, skor, performans Fenerbahçe'nin rastlantı değildi. O pas bağlantıları, kanat organizasyonları, işte Perdi ile Tadiç'in uyumu, Ceko'nun performansı. O dönem Ali Koç çok karıştı İsmail Kartal'a. Hatta Avrupa'da bence kupada kazanabilirlerdi. Rotasyonlu takımla çıkardı. Fenerbahçe rüzgarı arkasına almıştı. O dönemde farklı farklı olaylar oldu falan. Hatta şey de o sezon olmuş değil mi? Tam rüzgarı arkasına almıştı. Trabzon'da olaylar olmuştu. Kavgalar çıkmıştı. Sonra Ali Koç takımı Galatasaray maçına çıkarmamıştı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet ama yani şeye de katılmıyorum az önce söylediğin, hani Fenerbahçe daha çok hak etmişti olayına. Çünkü şu yüzden söylüyorum. Hani Galatasaray sadece Anadolu takımlarına karşı değil, hani böyle baskının yüksek olduğu kırılma anlarında da kazandı Atakan abi.
0: Cihan'cığım sen şimdi Galatasaraylısın. Hani fanatik olacaksın.
1: Hayır, fanatik değilim de hak etti kısmı, hak etti kısmı biraz.
0: Sen bak fanatik değil, holigansın sen. Ya türbüne koy davul çalarsın. Yani şimdi ben Beşiktaşlıyım. Evet. Ben şimdi bak işin ucunda arkadaş olsa objektif konuşamayabilirim. Yani bizi dinleyenler der ki ulan bak Atakan'la sıkıyor. Beşiktaşlı. Objektif bakamıyor da. Ben şu anda Beşiktaş'ım. Ben zaten yarışta yokum ben. Senden daha objektif bakabilirim. Bak Galatasaray hak etmedi demiyorum. Fenerbahçe bir tık daha öndeydi o sene. Ve hakem hataları ikisinin de lehine çok verildi. Yani Fenerbahçe benim lehime hakkımı yediler falan diyemez. Galatasaray'ın lehine daha çok çalındı diyorum. Ha, Galatasaray tabii Icardi'si vardı, otu vardı, busu vardı bir şey demiyorum. Hak etmedi de demiyorum. Hatta yanlış hatırlamıyorsam o sene miydi? Gitti Galatasaray üçlük yaptı Fenerbahçe'ye şeyle Kadıköy'de.
1: Evet, Fener'de Samsun, evet. Samsun, Alanya, ha. Konya deplasmanında sıkıntı yaşamıştı.
0: Aynen öyle bir şey demiyorum ama sezonun genelinde domine anlamında ve skoru çabuk elde etme ve iyi oyun anlamında, doğru oyun anlamında Fenerbahçe bir tık daha öndeydi Galatasaray'ın ama olmadı. Bence rastlantı değildi. Her İsmail Kartal iyidir, kötüdür vesaire. O sene bir de o senenin başı ya da bir sene önce galiba bir de Mesut'u falan kaldışı bıraktılar yanlış hatırlamıyorsam, doğru mu? Orada da takım şey oldu, sikelendi ve oyuncular kendine geldi. Dediler ki ya yıldızları kaldışı bırakıyorlar deyip takım daha iyi oynamaya başladı ki bu sene de aynısını yaptılar. İrfan'la Cenk'i kaldışı bıraktılar. Takım ivme kazandı. İki tane oyuncunun kafasını kopardığın zaman mutlaka takım silkelenir. Çünkü orada hocayı yemeye çalışan oyuncu grubu bile der ki bak yıldızlar kaldışı kalıyor. Kendine gel, performansını göster der. Yani yönetimlerin bunu yapması lazım. Dediğim gibi İsmail Kartal'ın o sezonki performansı bence rastlantı değildi.
1: Evet, ona anı konuşuluyor abi. Beşiktaş'a ne diyorsun ligin kalitesi açısından? Trabzonspor'la şu an Trabzonspor'da kendi bonservisini almak için uğraşıyor ama Beşiktaş'ın da şimdi kaleci arayışı olduğunu biliyoruz ve ona anının geleceği söyleniyor. Bununla ilgili bilgi var mı sende? Biraz da Beşiktaş tarafına bakalım.
0: Ya kulislerde konuşuluyor. Yönetimde de konuşuluyor. Onana ismi eğer olursa Onana çok iyi kaleci. Yani Onana'nın tek sıkıntısı şu. Onana bazen motive problemi yaşıyor, konsantrasyon problemi yaşıyor. Yani maçta bazen zaman zaman dağılıyor, gidiyor, kafa gidiyor. Yani o anlarda böyle enteresan goller yiyebiliyor ama kendisini sahaya verdiği zaman büyük kaleci, ayakta duruyor, refleksleri inanılmaz, inanılmaz kurtarışlar yapıyor. Ayakları zaten o kadar iyi ki. Büyük takımda olması gereken bir oyuncu, top hep sende kalır, değilsin, sana geri iade eder, top sende kalır, bu sayede daha fazla topa hakim olursun, daha fazla organize olup gol atabilirsin. Yani Onana tam büyük takım kalecisi, tam İstanbul kalecisi bu arada. Yani ben yakın bir arkadaşıyla sohbet ettim geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftalarda, şunu söyledi, Onana Türkiye Ligi'ni çok kolay buluyor dedi. Zaman zaman konsantrasyon problemi yaşamasının sebebi de bu dedi. Tabii Beşiktaş'ta Trabzonspor'u da teraziye koyarsan evet ikisi de çok köklü camia. Trabzonspor'da büyük bir camia ama Beşiktaş İstanbul takımı olması ve daha fazla kupa kazanması ve Fenerbahçe'ye Galatasaray'a daha fazla rakip gösterilmesi itibariyle İşte Onana da daha ağır basabilir. Hem transfer anlamında hem psikolojik anlamda. Alınırsa da bence büyük işler yapar ve doğru transfer olur.
1: Evet, diğer taraftan Gökhan Saz da durumu var. Gökhan'la da yollar ayrılacak gibi gözüküyor. Yine Salih Uçan'la yollar ayrıldı. Yani Gökhan Sazdağ'ın geleceği hakkında senden net bir bilgi var mı Atakan abi?
0: Ya Gökhan Sazdağ motive anlamında, konsantre anlamında burada her şeyini veremedi. Çok çabuk dağıldı. Kafa gitti. Yani mesela Fenerbahçe maçında Sergen Yalçın onu sahaya soktuğunda ki bence yanlıştı oyun alması. Oyuncunun psikolojisini bile bilmiyordu. Yani oyuncunun şut diline baktığınız zaman Halit Uruyesi'nden hal hareket tavırlarından, topa dokunmasından, koşmasından, mücadelesinden anlarsınız. Yani hatta oyuna soktuğunda ben Kadıköy'de stattaydım. Çok yanlış
1: değil. Bu arada sözünü keseceğim abi. Şimdi bana bilgi geldi. Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal.

0: 20 dakika sonra açıklanacak ama bu net bilgiyi de söyleyelim, dinleyenlerle paylaşalım.
1: Hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın inşallah.
0: Buyur, sen Gökhan Sazdağ tarafına devam edebilirsin. Tekrar İsmail Kartal yorumu yaparsın. Hemen paylaşmak istedim sıcak gelişme olduğu için.
1: İyi yaptın. Gökhan'ı o gün oynatmasını hataydı. Gökhan da kendisini vermedi. Psikolojisi iyi değildi. Burayı kaldıramadı. Baskıyı kaldıramadığı için de gitmesi zaten doğru. Taylan'la Murillo olacak. Sağ bekte Beşiktaş'ta. İsmail Kartal'a dönecek olursak da çok enteresan bir durum oldu. İsmail Kartal 99 puan, 99 gol alıp iyi bir sezon geçirdikten sonra devam etmesi lazımdı. Orada Hadişler, Cekolar'la problemler de yaşadı. Orayı da iyi yönetemedi Fenerbahçe. Orada aslında İsmail Kartal'ı yiyen Ali Koç değildi, Aziz Yıldırım'dı. İsmail Kartal'ı yiyen Aziz Yıldırım, çünkü Mourinho'yla anlaştım dedi. Orada da Ali Koç Mourinho'yu almak zorunda kaldı. Eğer Mourinho'yu almasaydı, İsmail Kartal'la devam etseydi belki seçimi kaybedecekti. İsmail Kartal'ı yiyen Aziz Yıldırım geldi, İsmail Kartal'ı getirdi. Enteresan bir durum oldu.
0: Evet, yani biraz da onu konuşalım istersen, sıcak gelişme. Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bir anda son bir saat içinde karar değişti. Ve İsmail Kartal'ın geldiği söyleniyor. Sence doğru bir tercih mi Fenerbahçe adına?
1: Ya şöyle, daha net, daha sıcak bir teknik adam. Çünkü camiayı biliyor, ligi biliyor, çalışmış. Son 6-7 senede 2 defa yadı bu 3. Yani o kadar taze ki. Bir de yurt dışı yaptı geldi. Yani bence Aykut Kocaman'dan daha doğru bir isim.
0: Evet, işte Aykut Kocaman gelecek diye eleştirenler de vardı. Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ı başkanlık sürecinde açıklamadı, oy kaybetmek istemiyor diye açıklandı diye konuşuldu. Hani acaba belki Aziz Bey de tepki almaktan çekindiği için mi acaba İsmail Kartal'ı getirdi, yoksa gerçekten de İsmail Kartal'a güvendiği için mi? Yani onda...
1: İşte öyle, bence orada Aykut Kocaman'la da konuşmuş olabilir. Aykut Hoca da affını istemiş olabilir. Çünkü Aykut Hoca'yı getirseydi çok büyük tepkiler olacaktı. Çünkü son 5-6 senede hiç çalışmamış. Hocalık melekelerini bir kısmını kaybetmiş. Sıcak değil, taze değil. Belki gelişime, belki değişime ayak uyduramadı. Fenerbahçe camiası ivedilikle şampiyonluk bekliyor. İnanılmaz bir baskı var. Bir senelik geldi Aziz Yıldırım. Kısa vadede hem ligi bilen, hem daha sıcak, daha böyle son BSS'de çalışmış bir teknik adamı getirmek, camiayı bilen İsmail Kartal bence de doğru tercih. Yani bence doğru yaptı Aziz Yıldırım.
0: Peki şu yanlış bir düşünce mi sana göre? Yani Fenerbahçe aynı şeyleri deneyip hala inatla farklı sonuçlar almaya çalışıyor. İsmail Hocam daha önce 3 kere geldi Fenerbahçe'nin başına ama şampiyon olamadı.
1: Ama son geldiğinde çok başarılıydı.
0: Yani acil durum camı 99, gibi bir şey oldu yani artık.
1: 99 puan, 99 gollü sezona başarısız diyemezsin Cihan.
0: Yok, başarısız diyemezsin tabii de, yani şampiyon olmayınca bizde başarısızlık olarak ya, adlandırılıyor ya.
1: O bizde. Ya bizi bırak. Genele, totale ve reale gel. Realde adam başarılı. Sen taraftarı ve tribünü dinlersen başarılı olamazsın zaten.
0: Evet, biraz mesajlara bakalım istersen. Dinleyenlerimiz değer verip kıymet verip bize mesajını göndermiş. İsmail Kartal'ın işine daha çok karışabileceği için tercih etti bence Aziz Yıldırım demiş. Aykut Hoca'ya bir yere kadar müdahale edebilir ama İsmail Kartal'ın kadrosuna bile müdahale eder. İki maç berabere kalsın Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'a getirir demiş. Farklı bir düşünce. Bence Aykut Kocaman...
1: Zannetmiyorum. İsmail Kartal'la başlar ve bitirir. Yani sezon içerisinde hoca değiştirmez.
0: İsmail Kartal'ı uydurma Cihan, %100 Kocaman gelecek, yalnız seçim demiş. Yok, İsmail Kartal geldi, hayırlı uğurlu olsun. Yani net bir bilgi, zaten 20 dakika sonra açıklayacak Fenerbahçe. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a da geçmiş olsun. Boğaz'da 6 senedir balık tutan adamı koskoca Fenerbahçe'ye hoca yaptılar. Aziz Yıldırım ne yapmaya çalışıyor anlamakta zorlanıyorum diye bir mesaj var Taner Ültanır'dan. İsmail Kartal mı, büyük şaşkınlık içindeyim. Aykut Kocaman diye devam ederken süreç ne ara İsmail Kartal'a evrildi diye bir mesaj var Boray Köknel'den. Ersin'den sonra değil, Onana kaleye 40'lık ampul koysalar ben yine mutlu olurum demiş. Ha, Ersin'den sonra kim gelirse gelsin diyor, ben mutlu olacağım diyor. Ona ne olup olmaması önemli değil diyor. Atakan abiyi severiz sayarız. Kendisini 3-4 aydır Twitter'da

0: Twitter'dan fake hesaptan sallamayı da bıraktım. Ama 99 puanlık sezonda Fenerbahçe'ye...
1: Allah razı olsun kardeşim. Sallasın ya, sıkıntı yok ya. Eleştirsinler, sallasınlar. Küfür etmedikleri müddetçe sıkıntı yok. Ya dün Ronaldo ile alakalı tweet attım. Ya dedim ki son 20 seneye damga vurmuş çok büyük oyuncu. United'daki son 2 sene, Real Madrid'deki ilk 3 sene inanılmaz skorda oyunda var. Sonraki tamamıyla skora yöneldi. Son 3-4 senesinde oyunda da yok, skorda da zaman zaman var falan yazdım. Abi bir hakaretler. Bir böyle inanılmaz yani, tam bir Ronaldo sevdalıları var ya, böyle bir şey olamaz. Adamlar inanılmaz. Bak Messi'nin bütün paylaşımlarının ya da Messi paylaşımı yapan bütün sayfaların altına gidiyorlar. İşte FIFA yine Messi'yi kupa kazandıracak, işte kırmızı görmeliydi. Ondan sonra Ronaldo şöyle oyuncu, böyle oyuncu, eleştirenlere tehditler, hakaretler, inanılır gibi değil ya. Bak öyle bir şey olamaz.
0: Evet yani Ronaldo'cu, Messi'ci, hani argo tabirle bir tayfa var. Ama yani böyle sen bak, burada bence sana bir tık katılıyorum. Çünkü yani idol olmaktan çıkıp hani böyle biraz daha böyle nefret ögesine dönüşmeye dönüşebilir yani. Messi futbolu bırakmadıkça Ronaldo da bırakmayacak gibi gözüküyor. Hani Messi'nin o gol rekoruna ulaşmaya çalışıyor gibi. Hani 1000 gole ulaşırsa belki salar. Ne diyorsun?
1: Bak şunu anlamıyorum. Ronaldo çok büyük oyuncu. Çok çok büyük
0: tabii
1: oyuncu.
0: Tabii canım. Kimse adam makine zaten. Makine.
1: Bak ben geçen evdeyim, yalnızım. Ben tam evet Messi hayranı bir adamım ama Ronaldo'ya da hayranım. Adamın geçen gollerini açtım. United'da böyle son 2-3 senesi. Adam son senesi 43 maçta 42 gol atıyor bak. Alıyor gidiyor, gol yapıyor. İnanılmaz ya, bak böyle bir şey olamaz. Ama kompakt olarak değerlendirdiğin zaman oyuna katkısı, oyunu domine etmesi, oyunculara dokunması, takımı oynatması, takım arkadaşlarına konfor alanı yaratması, skor, asist vesaire, oyun zekası, oyun aklı Messi Ronaldo'nun çok önünde. Yani bak oyun zekası, oyun aklı anlamında Messi'den daha iyi bir oyuncu söyleyebilir misin? Yakın olanları söylersin. Yamal'la Olise dersin oyun zekası. Mesela 10 üzerinden 10'dur Messi. Olise ile Yamal da 10 üzerinden 8, 8,5, 9'dur. Ama Ronaldo 10 üzerinden 6, 7'dir. Hatta Ronaldo'dan oyun zekası anlamında daha iyi 50 tane oyuncu sayarım sana bak. 50 tane. Oyun zekası anlamında. Yani Iniesta'lar, Xavi'ler, Kevin De Bruyne'ler, Hazard'lar. Ya oyun zekası anlamında Tugay Kerimoğlu bile Ronaldo'dan oyun zekası anlamında diyorum bak. Ne olarak ya, kompakt futbolcu demiyorum tabii ki de. Şimdi adamın atletizmi, şut özelliği, driplingi, kafa vuruşu, en iyi zamandaki katkısı bir şey demiyorum. Ama oyun zekası anlamında Tugay Arda Güler bile Ronaldo'nun önünde. Bunu kaçırıyorlar. Adamın gücü, kuvveti ve atletizmi bitti ya. Bir de tamamıyla skora odaklandı. Gelip pas bağlantısı sağlamıyor. İşte organizasyonu sağlamıyor. İkiyi birler yapmıyor. Bunları da yapmıyor. Oyun zekası da sınırlı olduğu için takıma büyük zarar veriyor. 10 kişi oynatıyor.
0: Doğru hani zaten. Buna kimse bir şey demez ki. Yani Ronaldo bak, hiçbir zaman oyunu geriden kuran, böyle orta sahaya gelip maestro gibi takımı
1: ama
0: yöneten bir isim olmadı.
1: Ama yaşlandığın zaman yapmak zorundasın. Şimdi yaşa, Harry Kane'i dün izliyoruz İngiltere maçında. Adam geliyor santra yuvarlağına, sürekli pas bağlantısı alıyor. Alıyor, oynuyor, oynatıyor. Bunu yapmazsan katkı veremezsin. Bir de o oyunun şöyle bir artısı da var Cihan. Gelip orada topu alıp verdiğin zaman kibirler, pas bağlantıları, organizasyonları, topu alıp oyunun yönünü değiştirdiğin zaman fazla topa dokunuyorsun, sıcak kalıyorsun. Sıcak kaldığın zaman da önde topla buluştuğun zaman gol atma ihtimalin de yükseliyor. Ama önde sadece maç boyunca top beklediğin zaman 3-5 kere topu dokunuyorsun, sıcak da kalmıyorsun, gerini de atamıyorsun bu sefer.
0: Evet, dinleyenlerimizin mesajları var. Tam kadro dinlemedeyiz demiş dostumuz. Eymen, Alper ve Musa bizi dinliyorlar. Selam olsun, fotoğrafta atmışlar. Atakan abi sende bir gizli Galatasaray düşmanlığı var demiş. Alp Türkmen yazmış.
1: Yok kardeşim, estağfurullah. Yani Galatasaray şampiyon olduğunda ben hemen tebrik mesajları atarım. Hemen tebrik ederim, kutlarım, Okan Burun hakkını teslim ederim. oyuncuların hakkını teslim edelim. Hatta hep şunu diyorum, yani Galatasaray kadro planlamasını en doğru yapan takım, yerli havuzunu en iyi yapan takım, ki yerli havuzunu yapmazsan şampiyon olamazsın. Son yıllarda Kerem Barış, sonra Kerem Barış Yunus, sonra Barış Yunus, Kaan, Abdülkerim, Eren, Uğurcan, bu oyuncuları aldığı için zaten Galatasaray şampiyon oluyor. Kaliteli yerliler alamazsan şampiyon olamazsın. Galatasaray bunu muhteşem yapıyor. Okan Buruk'ta çok başarılı adam. 4'te 4 yaptı ya, daha ne yapsın?
0: İsmail Kartal'la ilgili bilgi yazmış. 99 puan topladı. Takım sezon boyunca dış sahada hiç maç kaybetmedi. 19 maçta 16 galibiyet aldı. Sezonu ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı olarak tamamladı. Maç başına 2.59 puan ortalaması aldı. Aykut Kocaman'dan 1000 kat daha iyidir. Ben biraz mutluyum demiş. En azından diyor. Beşiktaş...
1: Ya Aykut Hoca'dan 1000 kat daha iyidir, tabi biraz ağır olur ama getirmesi daha doğru olanı oydu. Daha sıcak olan, daha taze olan, daha çok çalışmış olan, daha net olanı oydu. Bence Aziz Yıldırım doğru yaptı İsmail Kartal'da.
0: Abi Beşiktaşlıyım. İlk izlediğim maç 1974 Cumhurbaşkanlığı Kupası. Aykut Hoca 5-6 yıldır çalışmıyor. Melekelerini kaybetti yorumu bana insan kaynakları yöneticilerini hatırlattı. Neye göre, kime göre söyledin bunu demiş.
1: Ya şöyle, melekeni kaybetti derken melekeleri azaldı dedim. Şimdi futbol sürekli gelişen ve değişen bir oyun ya. Ya son 5-6 senede çalışmıyor ya. Burada biraz geride kalmış olabilir. Ama İsmail Kartal sürecinde İtalyano'nun gelmesine ondan çok sevindim. Son 10 senesinde de çalışmış adam. Ve mesela adamın demeçleri var. İşte diyor ki ben uzun top yapmam, uzun pas oynamam. Ama son 2 senesinde uzun pas oynamış, uzun top. Yani ısrar etmiyor, inat etmiyor adam. Takıma göre evriliyor. Ben böyle hocaları seviyorum, inat etmeyen hocaları. Oyuncuya göre sistem belirleyen hocaları seviyorum. Onun için İsmail Kartal katkı veremeyebilir, başarılı olamayabilir, o zamanki performansı sergileyemeyebilir. Elbette ki olabilir bunlar. Ama getirilmesi en doğru isim oydu bence.
0: Evet, dün bir de Beşiktaş Geyin'le Fenerbahçe Beko'nun basketbol maçı vardı. Ona kızmış bir dinleyenimiz. Faul verilmeyen hareketli perde pozisyondaki faulleri bıraksınlar. Boksta, güreşte, karatede, rugby'de falan fauldür. Hakemler bizi yedi. Yönetimden rica ediyorum, basketbol şubemize tam destek versinler ya da hiç vermesinler. Böyle arada kalmak daha kötü demiş. Böyle bir yorum yapmış basketbol karşı.
1: Bu arada Beşiktaş'ın tabii transfer süreci de var. Beşiktaş her an İlhan Fakili'yi açıklayabilir. Bu oyuncuyla anlaşıldı, İlhan Fakili. Ayrıca Trossard'la görüşüyorlar. Onana ile görüştüklerini söylemiştik ama Nübel'le de görüşüyorlar ve bu iş çok ciddi. Pazarlıklar sürüyor. Davidashvili ile görüşüyorlar. Pazarlıklar devam ediyor. Sobek, Otara, Vlahovic'in bütün şartları da kabul edildi. Yani Otara, Vlahovic, Davidashvili, Nübel ve Trossard'dan da cevap bekliyor Beşiktaş. Hepsine teklifler yapıldı.
0: Evet, yani Fakili genç bir kardeşimiz Fransa Ligi'nde ama mesela Beşiktaş bir planlama mı yapmaya çalışıyor yoksa direkt şampiyonluğu mu istiyor Atakan abi? Evet, yani şimdi Trossard'a falan kimse hayır demez zaten.
1: Kardeşim 350 milyon euroluk bir rakibin varsa planlama yapmak zorundasın. Ben de gideyim yıldız alayım, star alayım, onlarla başa baş oynayayım, yapamazsın. Adamın zaten 4 senedir oturmuş bir kadrosu var. Adam ilk ayın yerine oraya 10 numaraya bir tane adam koyacak Galatasaray. Bir tane santrafor alacak, Osimhen giderse 2 tane alacak. Bir tane sol stoper alacak. 3-4 transferde zaten Galatasaray'ın kadrosu muazzam bir kadro. Oturmuş bir kadro. Bununla mücadele etmek istiyorsan evet doğru oyuncular getireceksin ama planlama da yapmak zorundasın. Planlama yapamazsan orta ve uzun vadede rekabet edemezsin. Çünkü senin 150 milyon euroluk takım var. Adamın 350 milyon euroluk takım var kardeşim.
0: Evet, yani biraz da mesela Beşiktaşlı arkadaşlarımla konuşuyorum. Ya diyorum ki mesela normal radyo dışında ya Muçi'nin peşinden işte isyan ediyorsun, ağlıyorsun, Trossard'ı beğenmiyorsun dedim arkadaşıma. Yani 38 gol katkısı yapmış, 62 kez ilk 11 yapmış. Geçen yıl direkt 37 maç ilk 11 yapmış. Ya Trossard beğenilmiyor mesela. Bunun sebebi nedir? Muhasebe işi yüzünden.
1: Bak Beşiktaş şimdi şöyle şansı olacak gelecek sene. Son 40 senenin en kötü performans sezonu, en kötü teknik direktör performans yılı. Hiçbir derbi kazanamamışsın. Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ligde yenememişsin. Ondan sonra derbi galibiyeti yok. Küme düşen takımları yenememişsin. Türkiye Kupası'nda yarı finalde Konyaspor'u elenmişsin. Kendi evinde elenmişsin. Ve Fenerbahçe'de Galatasaray yokken elenmişsin. Ve ligi dördüncü bitirmişsin. Bundan daha kötü bir sezon yok zaten. Yeni gelen hoca için bu bir şans. Çünkü bundan daha kötüsünü zaten yapamaz. Onun için her yaptığı olumlu bir şey artı olarak hanesine gelecek ve destek görecek. 15 senesinde sol kanatsız oynayan bir Beşiktaş var. Sol kanada iki tane oyuncu alacak. Zaten sol kanada kimi koyarsa zaten çok iyi görünecek. Yani vasatın biraz üstünde performans gösterdiği zaman zaten taraftar mest olacak. Çünkü son 5 senesinde sol kanatsız oynayan bir Beşiktaş ve sol kanada izlemeyen bir Beşiktaş taraftarı var. Ya Beşiktaş'ın şansları da var yani.
0: Planlama yapmayı, uzun vadeli strateji belirlemeyi Sergen Yalçın döneminde de gördük demiş Yunus Balyer.
1: Sergen Yalçın'la planlama yapamazsınız. Sergen Yalçın'ın çünkü dünya futbol görüşü yok. Takımları izlemez, oyuncuları izlemez, rakipleri izlemez. Futbol izlemez Sergen Yalçın.
0: Herhalde burada bir ima var gibi gözüküyor çünkü gülen emoji atmış yanına. Bence Rashford zorlanmalı demiş. Davidashvili ve Trossard aynı mevkide oynuyor. İkisinin de maliyeti 20 milyon. Çok saçma değil mi diye bir soru var.
1: Rashford kabul ederse tabii ki de adam geçen sene Barcelona'da mükemmel bir sezon geçirdi. Adam dün girdi gol attı İngiltere'de. Yani Rashford almışsa tabii abi Rashford'da hem santrafor özelliği var hem sol kanat özelliği var. Yani Rashford 15 gol 15 asist yapar sana. Yani büyük maçları kazandırır. Öne geçtiğin bütün maçlarda rakibi 1-1-1-2 yakaladığımız zaman oraya ayıklar gider yani. Ama işte Rashford seni 8. 10. sıraya koyar görüştüğü kulüplerle alakalı.
0: Evet.
1: Ha, ama o abi işte son vurgun yapmak istiyor desem de Arabistan var. Yani artık işte son 7-8 yıldır böyle bir handikap var Türkiye'de. Eskiden diyorlardı ki ben belli bir yaşa geldim kardeşim artık son vurgunumu yapayım Türkiye'ye gideyim diyorlardı. Ama şu anda adam Arabistan'a gidiyor, seni seçmiyor ki.
0: Evet, yani biraz kötü bir tabir kullanacağım ama United'ın çöplüğünden kurtuldu. Hani prime dönemlerine geri döndü. Barcelona'da yeniden doğmuş gibi oynuyor. Yani United'da sanki bu adam futbolu bırakmış gibiydi.
1: Ama United'ın şeyiyle alakalı, yani son yıllardaki Fenerbahçe gibi United. Oraya giden paslanıyor, oraya giden performansını gösteremiyor. 5 giden 3 oluyor, 8 giden 6 oluyor ya Fenerbahçe'de. Ya şimdi adam Yunus'u alıyor Okan Buruk. Yunus Akgün, Adana Demirspor, Hulsti kiralık geliyor. Kimse Yunus'tan bahsetmiyorken, bir şey beklemiyorken, bir medet ummuyorken adam onu yıldız yaptı, star yaptı. Yani şimdi sen elindekini parlatamıyorsun, gelen iyi oyuncuyu da paslıyorsun. Yani Fenerbahçe'nin böyle handikapları var. Ha, bana konuşacak olursan tabii ki de Rashford'a hayır demem ama mesela Davidashvili'yi Fransa 2. liginden alacaksın. Ben Davidashvili'ye daha okeyim. Zaten Beşiktaş oraya 2 tane oyuncu alacak. Bir tane sırtı dönük oynayabilen, ayağını çizgiye basabilen, 1-1-1-2 geçebilen, içeri dışarı kat edebilen, yenip orta yapabilen bir oyuncu arıyor. Bir de sürekli savunma arkasına koşu atan, ceza sahasına koşu atan, Larin tarzı, Babel tarzı gol yükünü çeken bir oyuncu arıyor. Zaten 2 tane oyuncu alacak o kanada. Yani Enkudu'yu da Larin gibi şampiyonluk sezonunda ikisi değişe değişe oynadı ya, öyle 2 tane oyuncu almanın derdinde Beşiktaş ama dahiliyene bakıyor.
0: Şimdi seninle konuşurken bu tarz mesajlar çok fazla var. Az önce zaten buna benzer bir mesajı okumuştum ama İsmail Kartal'ın gelme sebebinin işte Aziz Yıldırım'ın kadroyu kurarken söz sahibi olmasını istediği için İsmail Kartal'ı getirdiğini düşünenler çok var. İşte yemin ederim ama kanıtlayamam diye işte Midyat Şenköy'ün selamları.
1: Aziz Yıldırım karışır. Karışmaz.
0: Aykut Kocaman'a karışamaz mı? Ona da karışır bence Aziz Yıldırım.
1: Ona da karışıyor zaten. Beraber yapıyorlardı. Orada ne fikir ayrılıkları oldu bilemiyorum. O zaten yakın zamanda çıkar. Onu da Fenerbahçe muhabirine soracağım. Ne yapıyorlar acaba? Kesin bir problem yaşamışlar.
0: Evet, daha yeni yani, geçenlerde röportaj verdi. Hani göreve hazırım demişti ama şu an net bir şey yok demişti Aykut Kocaman. Hani bir anda bu dönüşün sebebini gerçekten ben de anlamakta zorlanıyorum. Zaten az sonra yaklaşık bir 4-5 dakika sonra bir gecikme yaşanmazsa Fenerbahçe ya, TV'den açıklanacak.
1: Seçimden önce Aziz Yıldırım diyor ki Aykut Hocam'a hiçbir yerde görünme diyor. Hiç ortalıklarda gözükme, ortaya çıkma, demeç verme diyor. Çünkü sen demeç verirsen bu bizim eksi olur diyor. Çünkü Fenerbahçe taraftar istemiyor Aykut Kocaman'ı. Sonra o seçimden birkaç gün önce Aykut Kocaman yönetimdekilere soruyor. Ya benden vaz mı geçti başkan, almayacak mı beni tarzı sorular da soruyor. Sonra başkan olduktan sonra işler

0: Atakan Kurt'la yavaş yavaş birlikteliğimizin sonuna geliyoruz. Fenerbahçe TV'ye bağlanacağız. Son mesajları da okuyayım. Hakan Safi Conte'yi getirecekti. Şimdi İsmail Kartal'a döndü iş demiş. Fenerbahçe kendi ayaklarına sıkmayı çok seviyor diyor. Fenerbahçe'den Amrabat'ı biz alsak Beşiktaş'a yakışmaz mı demiş. Saçına sakalına tipine kurban oldum diyor. Bana böyle bir mesaj gelmiş. Amrabat. İş yapar mı Beşiktaş'ta?
1: Yapar tabii canım, yapmaz olur mu? Ama daha iyisi lazım. Yani Beşiktaş'ın daha iyisine ve daha netine ihtiyacı var. Eğer kimse kalmazsa alırsın, katkı verir ama daha iyisi lazım Beşiktaş'a.
0: İki saat önce...
1: Çünkü Beşiktaş'ın ciddi bir orta saha problemi var.
0: İki saat önce İrfan 25 %3, %100 Aykut Kocaman diyordu demiş. Evet, biz de öyle diyorduk ama son dakika her şey değişti. İsmail Kartal'a ibre döndü. Şu an net bir bilgi de geldi bana. Yani direkt çok yakınından İsmail Kartal'la anlaştığını söyledi. Beşiktaşlar bu yabancı kuralı hakkındaki düşüncesini sorar mısın demiş Beşiktaşlı yorumcuya. 10 artı 4'ü sormuş sana.
1: Ya şöyle, geçen sene, şimdi ben İbrahim Hacı'yı onu hiç beğenmiyorum. TFF başkanlığına da çok yakıştırmıyorum. Daha iyi bir isimin TFF başkanı olması gerektiğini söylüyorum. Ama bu konuda çok eleştirmem çünkü geçen sene bunu açıkladılar. Yani yeni açıklanmış bir durum değil yani bu. Son dakika olan bir durum değil. Ha, gönül ister ki 3 sene önce açıklansın bunlar. Yani 2026'da mesela 2029-2030 için 2030 yılında 10 artı 2 olacak densin ki işte millet 3-4 senelik kulüpler sözleşme imzalıyor, ona göre planlama yapsın. Son dakika çünkü yetiştiremiyorlar, oyuncuları ellerinden çıkaramıyorlar. Ama geçen sene açıklama yaptı, onun için çok eleştirmem.
0: Atakan abi, ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum. Var mıdır yarım bıraktığım, bir şeyler? Yok herhalde.
1: Yok, her şeyi konuştuk.
0: Peki, sağ olasın, görüşürüz. Fenerbahçe'nin teknik direktörü az sonra belli olacak. Sarı Lacivertlerin yeni teknik direktörünün İsmail Kartal olmasını bekliyoruz. Yayını da sizlere aktaracağız. Yayın sonunda da bir gelişme olursa bağlanırız. Hoca hakkında konuşmaları da yaparız. Gelen mesajlara devam edelim, onlar askıda kalmasın. Aykut Kocaman'ı kullandılar. Vallahi bir Galatasaraylı olarak çok üzüldüm. Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım dostluğu bitti mi demiş. Ali Esen, zannetmiyorum, o dostluk kolay kolay bitmez ama başka bir durum vardır. Yakın zamanda ortaya çıkacaktır bunun sebebi. Kolay gelsin, görüşünü merak ediyorum. Bu sene Galatasaray için şampiyonluk mu, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 veyahut çeyrek final mi demiş. İkisi de falan, ikisi de falan diyor musun yani, ne diyeyim. Yani geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde playoff'ta Juventus'u eledi. Dediğin gibi 16'ya kalma başarısını gösterdi. Yani orada Liverpool'a elendi, çeyrek finalin kapısından döndü. Yani takım en azından bu sene o havayı soludu. Hani o arenada nasıl oynanması gerektiğini bir tık daha böyle tecrübe edindi. Şimdi doğrudan bir katılım hakkı var ve bu cepte kura çekiminde de 3. torbadan yer alacak. Bu da güzel bir şey. Geçen sezonun üstüne koyması şart Galatasaray'ın. Hani sonun altı artık tavan değil. Bana göre böyle taban hedef olmalı. Dünya vitrininde başka bir seviyeye çıkmak zorunda diye düşünüyorum. İrfan 25'e bile büyük sürpriz olduysa bize de büyük sürpriz oldu. Evet, yani İrfan abi Aziz Yıldırım'la telefonda konuşur. Yani direkt net birebir bilgi alır kendisinden. Ve Aziz Yıldırım'ın da çok sevdiği isimlerden bir tanesidir. Biz de onunla konuştuğumuzda Aykut Kocaman diyordu. Şu son dakika, yani yaklaşık bir iki saatte ne olduysa bir anda İbre İsmail Kartal'a döndü. Ben de işin açıkçası çok merak ediyorum sebebini. Bu ekiple sizi komple ziyarete gelmek istiyoruz demiş. Buyurun Musa'cığım, seve seve, kapılarımız tüm dinleyenlerimize açık. İsmail Kartal kaç takım yönetmiş geçen boş senelerinde diyor. Sevgili Atakan, maçlarda hakem kararları sağ dışında Türkiye Futbol Federasyonu kararları açısından yeni sezonda Aziz Başkan'ın etkisi nasıl olur? Öngörün nedir demiş. Aziz Başkan'dan önceki başkanlar neyi yapamadı? Aziz Başkan neyi yapabilir? Görüşün nedir demiş. Vallahi Aziz Yıldırım'ın tecrübesinden yararlanmaya çalışacak Fenerbahçe. Biraz daha dominant bir karakter ya. Hani daha böyle baskın bir karakter olduğu için. Hani Fenerbahçe taraftarı hatalı hakem kararlarının bilerek yapıldığını düşünüyor. Aziz Yıldırım'ın gelmesiyle bunların daha da azalacağını

0: düşünüyorlar. Yani önceki başkanlar işte özellikle Ali Koç ve sonrasındaki o geçiş süreçlerinde işte Fenerbahçe çok kurumsal bildiriler yayınladı. Basın toplantıları yaptı, işte adalete vurgu yapan hukuki çıkışlar yaptı. Biraz daha böyle mağdur ediliyoruz söylemi üzerinden yürüdü. Ama Yıldırım daha farklı noktadan yürüyebilir. Yani doğrudan sistemin merkezine doğru yürüyebilir. Belki o sebeple seçilmiş olabilir. Bir de psikolojik eşik dedikleri şey var ya. Hani hakem hatalarını bence Aziz Yıldırım ilk maçtan gündeme getirecek. Yani çok erken ve çok yoğun bir şekilde gündeme getirecek. Biraz daha böyle o baskıyı kurmaya çalışacak. Federasyonun tepesinde de böyle Demokles'in kılıcı gibi ben etkisi olacağına inanıyorum. Ama kötü bir kadro kurarsa ne kadar fayda sağlar Aziz Yıldırım'ın olması, onu da hep beraber görmüş olacağız. Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü'nü açıklıyor. Bir Fenerbahçe TV'ye uzanalım isterseniz arkadaşlar, dostlar. Durum nedir bir bakalım, ama önce kısa bir aramız var. Aranın ardından hemen buradayız.
1: Reklam.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
5: Baba büyüksün!
4: Diyerek babasına sarılıyor.
6: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
7: İyi akşam yapar.
1: Reklam bitti. Reklam.
8: Garanti BBVA.
9: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
10: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
11: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Reklam bitti.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Son dakika.
2: Spor direktörlüğü görevine Sayın Oğuz Çetin getirilmiştir. Hepimizin bildiği gibi futbol oynadığı dönemde imparator lakabını alan, 103 gollü unutulmaz şampiyonluğumuzun baş aktörlerinden, Türkiye Futbol Federasyonu'nda futbol gelişimi direktörlüğü görevlerini üstlenmiş Sayın Oğuz Çetin'e biz başkanım ve yönetimim adına başarılar diliyoruz. Kendisinin de duygularını alalım.
3: Evet, çok teşekkür ederim öncelikle. Tekrar yuvaya dönmek, camiaya dönmek, taraftarlarımızla buluşmak gerçekten çok güzel. Özellikle eşim Melike Hanım, oğlum Bartu, Buğçe ve Mehmet Ata, evimizde çok büyük bir heyecan var. Çünkü uzun yıllardan sonra böyle bir göreve layık görülüp davet edildim. Sayın Başkanımız, efsane başkanımızın liderliğinde sizin de yaptığınız vurgu üzerine artık bazı şeylere farklılık gelmesi adına futbol aklımızı ortaya koymak, Fenerbahçe ruhunu tekrar hatırlatmak adına ben ve arkadaşlarım, Fenerbahçe'de liyakat sahibi olan arkadaşlarım hep birlikte bu görevde ilk günden itibaren hazırız ve bugün burada olmak, duygularımı açıklamaya çalışmak gerçekten heyecan verici. Bir müddet sonra daha detaylı konuşmak üzere, evet. Çok mutlu olduğumu, her şeyin bilincinde, beklentilerin farkında ve bunların da üstesinden gelebilecek bir ortak akla sahip olduğumuzu belirtebilirim.
4: Evet, çok teşekkürler. Futbol direktörü görevliğinin görevinizde bir kez daha başarı dileklerimizi de iletmiş olalım bu vesileyle Oğuz Hocam size. Can Bey.
2: Evet, işin en heyecanlı diyelim, evet. Taraftarlarımızın heyecanla beklediği teknik direktörümüzü açıklamaya zamanı geldi. Göreve geldiğimiz andan itibaren birçok teknik adamla görüştük hocamla beraber Sayın Başkanımızın önderliğinde. Birçok istişarede bulunduk. Sonuç olarak Sayın İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine getirilmesine karar verdik. Yeni teknik direktörümüz diyorum, ancak İsmail hocamız bütün camiamızın bildiği gibi futbolculuğu ve daha önceki dönemlerde de kulübümüzde görev alarak nasıl bir Fenerbahçeli olduğunu herkese kanıtlamış birisidir. Ayrıca teknik adam göreviyle görev aldığı noktada da 99 puan toplayarak, rekor puan toplayarak takım Fenerbahçe'mizi başka bir boyutta temsil etmiştir. Teknik, taktik anlamda çok güvendiğimiz bir isimdir kendisine. İnşallah Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağı noktada kendisine başarılar diliyor ve hislerinizi almak istiyoruz hocam.
5: Öncelikle Sayın Başkanıma, Aziz Yıldırım Sayın Başkanıma, siz yöneticilerime, değerli arkadaşım, takım arkadaşım, Oğuz Çetin arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Tekrar yuvaya dönmek, tekrar Fenerbahçe'de görev almak yani beni çok mutlu etti. Dün beni Sayın Başkanımızın beni arayarak oğlum İsmail nasılsın demesi bile çok duygulandım o ara. Çünkü bizim Sayın Başkanımızla geçmişten bu yana çok özel ilişkilerimiz var, anılarımız var. 3 Temmuz sürecinde yaşadıklarımız, başkanımızın yaşadıkları, ondan sonra Trabzon'da kurşunlanmalarımız vesaire. Yani tekrar oradan bugüne kadar, tekrar oradan sanki bugün yine o gün devam ediyormuşum gibi. Başkanımın beni araması, sesini duymam beni çok gururlandırdı, çok duygulandım o anda. Tabii ki duygular bir yere kadar, bir yerden sonra gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Bu gerçeklerle de birlikte nedir? İşte onları da biz biliyoruz. Ne olması gerekiyor Fenerbahçe'nin şu andan itibaren yeni sezon, hem Türkiye Ligi hem Avrupa'da, onları da hep birlikte başkanımız, yöneticilerimiz, Oğuz kardeşimiz, benim ekibimle birlikte hepsinin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Ama çok duyguluyum, çok da mutluyum, çok heyecanlıyım. Çünkü çok da tecrübelendim. Bu sefer gelişim, dördüncü gelişim. Bir antrenör olarak, bu camianın evladı olarak ben de sayın başkanıma, yöneticilerime, kulüp içerisinde ve dışarıdaki beni destekleyen bütün taraftarlarıma karşı mahcup olmamak için elimden gelen en iyisini yapacağımı söz veriyorum. Onlara teşekkür ediyorum.
4: Bir kez daha biz de size hoş geldiniz diyoruz hocam. Gerçekten sizi yanımızda görmek bizleri de ayrıca heyecanlandırıyor. Umarım sizin de düşündüğünüz gibi, istediğiniz gibi, planlandığı gibi şampiyonlukla sonuçlanacak bir sezonun henüz çok başındayız. Konuşacağız tabii ki, benim size yöneltmek istediğim birkaç sorum olacak. Ama öncesinde Cihan Bey'e var mı eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir nokta, onu sorayım. Yoksa Oğuz hocama hemen bir soru yöneltmek istiyorum.
2: Biz çok değerli bir teknik heyet oluşturduğumuza inanıyorum. Ayrıca sevgili İsmail hocamızın birinci yardımcılığına da yine Fenerbahçe camiasında hizmet etmiş Dayk Kurt'u
4: Kayıt'ı
2: biz de heyecanlıyız.
4: Evet.
2: Kayıtı müjdelemek istiyorum. Kendisiyle dün görüştük ve anlaştık. Birinci yardımcısı olacak hocamızın. Çok heyecanlı olduğunu söyledi. Hatta şöyle bir ifadede bulundu. Ben şampiyon olarak gittim, ayrıldım. Tekrar şampiyon yapacak bir ekiple, İsmail hocamızla, Fenerbahçe taraftarıyla buluşuyor olmaktan çok heyecanlıyım, çok mutluyum dedi. İnşallah diğer hocamızın kadrosunu da oluşturarak, teknik heyetini de oluşturarak Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız.
4: Evet, Oğuz hocam size devam etmek istiyorum. Tabii futbol direktörlük göreviyle birlikte o günden bu yana da ciddi çalışmalar içerisindesiniz. Evet. Hazırlıklar devam ediyor. Bu süreci nasıl değerlendirdiniz, nasıl geçti? Biraz bundan bahseder misiniz bize?
3: Ya burada önemli olan bizim bu camiayı ve dinamiklerini çok iyi bilmemiz. Hı hı. Özellikle büyük Fenerbahçe taraftarının hangi oyunu beklediğini, nasıl oynanması gerektiği konusunda çok bilinçliyiz. Hı hı. Biz buna talibiz. Artık 103 gollü senede olduğu gibi taraftara seyrederken keyif alan, çok gol pozisyonuna giren, gol atan, o seneyi hatırlarsanız.
4: Evet.
3: Yani işin spesifik yönlerini hocam vurgusunu yapar. Biz beklentileri çok net bildiğimiz için çalışmalara geçmeden önce Fenerbahçelilik nedir? Fenerbahçe kültürü ve değerleri üzerine takımdaşlık çalışması, takımın Samandıra'da bir bütün olması, Fenerbahçe ruhunu yükseltmek, bunu taraftarla bütünleştirmek ki biz enerjimizi taraftardan alıyoruz. Bu noktaya gelebilmek en önemli konumuz. Ve bunu biz çok rahatlıkla İsmail Hoca'nın da gelmesiyle, ben ve futbol komitesindeki diğer arkadaşlarımla birlikte bunu canlandıracağız. Samandıra'yı, enerjisini yükselteceğiz. Bu konuda çok şanslıyız. Çünkü lider bir başkanımız var. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Ama yine çok şanslıyız. Futboldan sorumlu olan iki yöneticimiz, Sayın Cihan Kamer ve Sayın Feridun Gelgeç Bey'le biz bu süreci 7/24 çalışarak geçirdik. Çalışmalarımız takımı tekrar istediğimiz noktaya getirmek, oynayacağımız oyuna bağlı olarak eksik olan mevkilerdeki oyuncu profillerini belirlemek, bunların takımımıza kazandırılması adına futbol komitesiyle birlikte yaklaşık 2 aydır 7/24 çalışarak bugünlere geldik.
4: Evet.
3: Ve bu yolda da çok sabırlı geldik. Çok bilinçli geldik. Şimdi İsmail Kartal hocamın da bu işin içine direkt girmesiyle birlikte bu gücü daha da katlanarak ilerleyeceğiz.
4: Evet, İsmail hocam, tabii ki siz Samandıra'yı çok iyi bilen, orada sizden neler istendiğini çok iyi bilen bir isimsiniz ve o Samandıra'daki Fenerbahçe aidiyetiyle birlikte oradaki coşkuyu en üst noktaya çıkarmayı da çok iyi biliyorsunuz. Daha önceki görev yaptığınız dönemlerden de biz buna şahit olduk.

0: Kulübümüz için tabii ki yine çok önemli ve anlamlı bir yıl. 120. yılımızın içerisindeyiz. Dolayısıyla 120. yılımızda nasıl bir Fenerbahçe izleyecek camiamız, taraftarlarımız, sizin hedefiniz her zaman başarı ve şampiyonluk, şampiyonluklar. Bu doğrultuda neler söylemek istersiniz?
1: Öncelikle bizim Fenerbahçe camiasına, taraftarlarımıza bir borcumuz var. Yani bunu bir türlü ödeyemedik. Bu nedir bu borç? Şampiyonluk. Benim 3 dönem yaptığım teknik direktörlük döneminde ikisini bizim maalesef elimizden aldılar. Bu artık tescillenmiş bir durum. Bundan sonra biz ne yapmalıyız? Ne yapacağız? Geçmiş dönemde en son 99 puan, 99 gol 2 sezonu taraftarlarımız, camiamız bir hatırlarsa geriye dönük. Biz o gün nasıl futbol oynattıysak ekibimizle beraber, bugün dünya futbolunda trend 5 tane takım var. Paris Saint-Germain, Bayern Münih, City, Barcelona ve Arsenal. Bu takımları izlerlerse taraftarlarımız nasıl futbol oynanıyor, modern futbol, pozitif futbol. Bizim de o gün oynattığımız futbol bunun aynı bir benzeriydi. Ya bu seferki gelişimizde tabii ki o günkü oynattığım futbolun birkaç daha üstüne ilavelerimiz olacak. Çünkü trendi biz ekip olarak çok yakından takip edebiliyoruz. Buna uygun elimizde oyuncular da var. Buna uygun oyuncuları da Oğuz kardeşimle beraber çok mutluyum. Beraber çalıştığımız için. Onlar 2 aydır çalışıyormuş. Bana bir oyuncu şeyi sundular. Ben de birkaç isimler kendilerine verdim. Şu anda onlarla da ilgili Sayın Başkanımıza hemen hızlı bir şekilde harekete geçildi. Taraftarlarımız merak etmesinler. Biz onları türbinde mutlu edecek, heyecanlandıracak, mutlu olmaları için iyi mücadele eden, koşan ve iyi futbol oynayan bir takım seyredeceklerine dair ben bugüne kadar bunu yaptım. Bundan sonra da yapacağımı onlara söylemek istiyorum. Ama dediğim gibi biz hep birlikte hareket etmeliyiz. Bu sene bizim şampiyon olmamız gerekiyor. Şampiyonluk sadece benim çabam, ekibim, Oğuz'un, başkanımızın değil, bütün yönetimimizin, bütün türbündeki taraftarlarımızın ve medyamızın hep beraber birlikte hareket etmemiz lazım. Onların, taraftarlarımızın bize vereceği enerjiyle biz maç başından sonuna kadar bitmeyen, tükenmeyen bir tempoyla maçları kazanmak için gol değsek, o maçı çevirmek için taraftarlarımızın bize sonuna kadar inanması ve destek vermesi gerekiyor. Çünkü bu sene hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor ki bunu Sayın Başkanımızın ve yöneticilerimizin önderliğinde ben bunun bu sene olacağını düşünüyorum. Onların bize vereceği enerjiyle, onların bize, taraftarlarımızı vereceği destekle ben de çok çok iyi bir sezon geçireceğimizi, Allah'ın izniyle şampiyon olacağımıza inanıyorum.
0: Evet, Oğuz Hocam tabii az önce Sayın Cihan Kamer'de bahsetti, Dirkayt da teknik ekipte olacak dedi. Bu noktada neler söylersiniz? O da Fenerbahçe'yi, Fenerbahçeliliği, Fenerbahçe sevgisiyle gerçekten hepimizin hafızalarında yer alan bir isim.
2: Evet, işin bir birlik beraberlik yönünde çok önemli bir unsur. Fenerbahçe taraftarı tarafından çok sevilen, ortaya koyduğu performansla her zaman dikkat çeken bir oyuncuyken, ama daha da öne çıkan özelliği karakteriydi. Onun birleştirici, kolektif anlayışı, kavrayıcı yapısı. Kaldı ki Dirkayt son 5 yıldır lisans eğitimlerini tamamlamış. UEFA Pro lisansa kadar gelmiş. Kendini geliştirmek için de bir yola girerken onun varlığı, İsmail Hocam'ın da vurguladığı gibi, birlik beraberliğimiz yönünde en önemli etkenlerden bir tanesi. Bu etkenlerden başlıcası taraftar desteği. Taraftarın sevdiği, inandığı ve güvendiği karakterlerle bütünleşmesi, o bağı kurması kayıt sayesinde de ciddi şekilde bir etken olacak. Kayıt'ın seçilmesinden dolayı da ben Sayın Başkan'a ve Cihan Kamer, Feridun Gelgeç yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Sadece sahadaki birlik beraberlik değil, saha dışındaki bütünleşme ve takımdaşlık ruhunu yükseltmek, bu liyakatlı insanların bir araya gelmesi ve birlikte çalışma becerisini ortaya koymasıyla çıkacak. Şu vurguyu da hemen yapmak isterim İsmail Hocam. Sayın Başkanım ve yöneticiler 7/24 çalışıyorlar, çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Biz işin teknik tarafında, futbol direktörlüğü tarafındaki bir tek amacımız var. Aynı sizlerin olduğu gibi İsmail Hoca'yı en güçlü şekilde nasıl tutabiliriz, nasıl destekleyebiliriz? O oyuncularıyla kuracağı bu bağla Fenerbahçe'de nasıl bir fark yaratacağını hep birlikte önümüzdeki kısa süreçte görmeyi ümit ediyorum ki göreceğiz onu.
0: Evet, İsmail Hocam duygularını bizlerle her zaman en samimi şekilde paylaşıyor. Az önce de söyledi ama heyecanlı mıyız İsmail Hocam?
1: Fenerbahçe'ye gelip de heyecanlı olmamak değil elde değil yani. Evet. Sonuçta
2: hepimiz yani.
1: Burası bizim kesinlikle yuvamız yani. Burası bizim her şeyimiz. Yani benim hayatımın geçtiği bir yer burası. Sonuçta dediğim gibi Fenerbahçe'de tekrar o Fenerbahçe ruhunu geri getirmemiz lazım. Sonuna kadar savaşan, sonuna kadar kazanma arzu ve hırsıyla iyi futbol oynayan bir takım yaratmak istiyorum ve bunu daha önce başardık. İnşallah yine söylüyorum, Sayın Başkanımız ve yöneticilerimiz sayesinde bana verecekleri destek ki şu anda görüyorum büyük bir çaba var. Hep birlikte bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Futbolcularımızın aidiyet duygusunu burada hissetmeleri çok önemli. Mesela yabancı hocalar, futbolcular var. Bazıları geçen sene baktım, izledim, beden dilleri falan mesela iyi olmayan bazı oyuncular var. Bunlar ikili ilişkilerle düzeltebileceğimiz şeyler. Yani o futbolcunun aidiyet duygusunun ne olduğunu, Fenerbahçe'nin ne olduğunu ben onlara tek tek anlatacağım. Ondan sonra zaten onların aidiyet duygusuyla beraber maç pazar günü ise cumartesi günü kazanmamız lazım. Hep birlikte. Bunu Allah'ın izniyle başaracağız. Hep birlikte. Taraftarlarımız merak etmesinler. Şu an Fenerbahçe'mize Sayın Başkanımızın ve yöneticilerimizin önderliğinde bizlere destek veriyorlar. Daha güçlü bir takım yaratmak için herkes elinden geleni yapıyor. Ben bunu görüyorum, bu çabayı da görüyorum. Benim de onlara, Oğuz kardeşime verdiğim birkaç isimlerle birlikte inşallah yeni sezona çok güçlü bir şekilde girerek Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız.
2: Biz dakika bir harekete hep geçtik zaten de. Bugün şöyle, biz hani bu seçimden kaynaklı görev dağılımları, işlerin yürümesi konusunda tabii ki bir gecikmeli gidiyoruz. Kaptanımız Milan Škriniar tatil programını yapmış. Tatil programı geçmiş teknik heyetin verdiği program doğrultusunda daha ileri bir tarihteydi. Bugün bir görüntülü görüşme yaptık. Duygularımızı dile getirdik, beklentilerimizi söyledik. Çok mutlu oldu. Hemen tatilini yarım kesip 22-23'ündeki sağlık kontrollerinde oradayım dedi. Yani biz bağımızı hocamın da dediği gibi oyuncularla öyle bir kuracağız ki onları bilinçlendireceğiz. Tekrar bu duyguları, birlik beraberliği Samandıra'da oluşturacağız ki bu türbünlerimize ulaşsın. Sağdaki oyuna ulaşsın.
3: Oğuz Hocam, yine taraftarımıza önümüzdeki süreç içerisinde ne zaman kampa giriyoruz, nasıl bir yol izleyeceğimizle ilgili kısa bir bilgi de verirseniz yayını öyle bitirelim isterseniz.
0: Tamam, nasıl isterseniz.
2: Yani bu döneme hazırlarken biz iki aydan beri süreç planlamasını da yürüttük hocam. Ayın 22 ve 23 Haziran'da oyuncularımızın sağlık kontrolleri yapılacak. 10 tane milli takım oyuncumuzun dönüşü daha geç olacak. Bu iki gün sonunda 24 Haziran'la 30 Haziran arasında Topuk Yaylası'na, Serkan Acar Topuk Yaylası'na gideceğiz. Kaldı ki bu program yapılmamış, istenmemiş. Biz özellikle istedik. Evet. Cihan Bey'le. Çünkü orada biz bunu inşa etmek istiyoruz. Fenerbahçeliliği ortaya çıkarmak istiyoruz. Takımdaşlık ruhunun temellerini orada atmak istiyoruz. Bunu İsmail Hocam'la paylaştığımda hocam da son derece memnun oldu ki hocamın da yaptığı buydu her zaman.
0: Evet.
2: Bu süreci tamamladıktan sonra 30'unda döneceğiz. 5 Temmuz 14 Temmuz arasında Avusturya'da Linz'te ikinci kamp dönemi başlayacak. Orada da 8, 11 ve 14 tarihlerinde 3 tane özel maç yapacağız. 14'ünde döneceğiz ki Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maç tarihi 21 veya 22 Temmuz'da olacak. biz 14'ünde dönerek 21'ine kadar bir haftalık maç hazırlığı dönemi de rahatlıkla yapılsın diye 14'ünde dönüyoruz. Hı hı. Ve güçlü bir şekilde ilk maçımıza da çıkacağız.
0: Evet. Peki. Cihan Bey, eklemek istediğiniz, yayını sonlandırmadan önce
3: taraftarlarımız huzurlu olsunlar. Canla başla başkanımızın liderliğinde gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Birçok oyuncuyu izliyor, birçok oyuncuyla görüşmeler yapıyoruz. Sabırlı olsunlar. İnşallah hocamızın da katılımıyla beraber bu süreci de hızlandıracağız. Santrofor olsun, takımın ihtiyacı olan her noktada böyle çok güzel haberler alacaklar. Coşkularını arttırarak devam ettirsinler. İnşallah bu senenin şampiyonu Fenerbahçe'miz olacak.
0: Çok teşekkürler. Tabii şu an yeni sezon planlaması kapsamında Fenerbahçe Erkek Futbol A takımımızın teknik direktörünün İsmail Kartal, Sayın İsmail Kartal olduğu yönetim kurulu üyemiz, futbol şubemizden sorumlu yönetim kurulu üyemiz Sayın Cihan Kamer tarafından açıklandı. Yayınımızın hemen başında söylemiştik. Tüm Türkiye'nin ve camiamızın tabii ki gözü kulağı şu an bu ekranlarda diye. Yine Fenerbahçe TV ekranlarında gerçekleştirdiğimiz bu yayın şu an Türkiye'deki tüm yayın kuruluşları tarafından da izleyicileriyle paylaşılıyor. Bu bilgiyi de hem sizlere de aktarmış olayım hem de izleyicilerimizle de bir kez daha paylaşmış olalım. Bu özel ve önemli yayınımızın sonuna geliyoruz. Son söz varsa hemen alalım ve veda edelim. İsmail Hocam.
1: Taraftarlarımızı her maçımıza bekliyorum. Sonuna kadar bize, takıma, oyuncularımıza güvensinler ve inansınlar. Onlar, biz sahada elimizden geleni yapacağız. Onlar da tribünde ellerinden geleni yapsınlar. Allah'ın izniyle hep birlikte bu sene bu takımı şampiyon yapacağız.
0: Oğuz Hocam.
2: 120. yılımız. Evet. Hep beraberiz. Birlikte bu işi çok rahatlıkla başarırız. Bu konuda hiçbir şüphem yok. Bu birliktelik sene sonunda şampiyonluğu getirecektir. O rahatlık içindeyim.
0: Evet. Bence bu söylemlerle birlikte camiamızda, taraftarlarımızda tüm mesajları en net şekilde aldılar. Değerli izleyenler, Fenerbahçe camiası, kıymetli taraftarlarımız, gerçekleştirdiğimiz canlı yayında yönetim kurulumuz Sayın Cihan Kamer bizlerle birlikteydi. Futbol direktörümüz Sayın Oğuz Çetin ve yeni sezon planlaması kapsamında az önce sizlerle paylaşıldı. Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal'la birlikte gerçekleştirdiğimiz canlı yayınımızın sonuna geldik. Bir başka yayında görüşmek üzere diyelim. Fenerbahçe'mize şampiyonluklarla dolu bir sezon dileyerek sizlere veda edelim. Hoşçakalın.
4: Reklam.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
7: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Bir takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Reklam.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: İsmail Kartal sesi açıklandı. Ses açık şu anda. Evet. İsmail Kartal açıklandı. Aykut Kocaman'ı bekliyordu. Herkes bir anda Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal.
4: Neden İsmail Kartal sorusu en önemli konu. Şimdi saat 2 olayı anlatayım. Dün gece ben saat 11 civarıydı. Bu arada transferlerle ilgili de bir bilgi var, onu da aktaracağım. Dün gece saat 11 civarındayken yaptığım bir görüşmede ben artık, hani bugün bu arada hocanın açıklanması bekleniyordu ama
3: evet.
4: Bu yönde bilgiler vardı. Ama dün gece hafta sonu yeni ismin ekibiyle birlikte açıklanacağı söylenmişti. Sen şeyi takip et yine de.
3: Evet, bakıyorum.
4: Orada bir gelişme olursa onu da söyleyelim, ya da arkadaşlar da bize yazsınlar. Arka taraftan yönlendirsinler. Dün akşam hafta sonu hocanın ekibiyle birlikte açıklanacağına dair bir bilgi edindim Fenerbahçe yönetimi tarafından. Benim için sürpriz oldu mu? Oldu. Herkes için sürpriz oldu. Onu söyleyelim. Ama hani şey hissiyatı verildi bu arada. Yani ben Aykut Kocaman, çünkü beklenti o. Büyük ihtimalle de zaten Aykut Kocaman'ın açıklanması bekleniyor. Ama burada hani sağ gösterip sol vuruldu, öyle söyleyelim. Hoca konusunda böyle bir gelişme yaşandı. Dün gece hani Aykut Hoca'nın olmayacağına dair böyle bir şey, hani o sorarsın hani isim söylenmez ama hoca da değil sonucu çıkar. Ben orada şey noktasındaydım. Bu arada hani özellikle bir bilgi çıkmasın diye çok uğraşılıyor Fenerbahçe yönetiminden. Bu konuda çok net bazı prensipler var. Hani yine de bizim ağzımızdan, efendim?
3: Başarılı da oldular bu.
4: Evet, bizim ağzımızdan Aykut Kocaman ismini kamuoyuna resmi olarak açıklamadan vermekte de doğru değil düşüncesindeydiler. Ama Aykut Hoca ile ilgili olmayacağını, aslında bir sürprizin olabileceğine dair bir hissiyat vardı. Sabah saatlerinde, hatta ben İrfan 25 ile konuşurken o arada İrfan abi söyledik, saat 13'te açıklıyormuş Fenerbahçe, tweet attı diye. Doğal olarak herkes Aykut Kocaman'ı beklerken, hatta Murat Aşık da yazdı.
3: Evet.
4: Bana bir arkadaşım da yazdı, İsmail Kartal ismi dönüyor diye. Sonra bunun üzerine ben ya İsmail Kartal mı diye sorduğumda, özellikle hani işi bilen orada olan birkaç kişiye sorduğumda, yani Aykut Kocaman değil dediler. İsmail Kartal'ı doğrulamaya da sonrasında başladılar. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle bunu söyleyelim. Sürpriz mi? Tabii ki burada büyük bir sürpriz olduğunun özellikle altını çizmem gerekiyor. Çünkü beklenti Aykut Kocaman'dı. Şimdi peki neden Aykut Kocaman değil de İsmail Kartal'la anlaşıldı? Bir kere Aziz Yıldırım kesin olarak yerli bir teknik direktörle çalışacağını söylüyordu. Ama bugüne kadar, şunun altını çizelim. Bak, bugüne kadar Aykut Kocaman, Nuri Şahin, Montella dışında İsmail Kartal ismi Aziz Yıldırım özelinde pek geçmedi. Hiç şunu geçmedi. Da söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırım'ın da bu kararı verinceye kadar, belki politikası da odur, İsmail Kartal üzerinde herhangi bir gündemde yaratmadı. Doğru mu?
3: Doğru.
4: Yani İsmail Kartal'ı biz pek duymadık ve görmedik. Yani benim açımdan İsmail Kartal ve herkes için açıkçası İsmail Kartal ismi sürpriz oldu. Şimdi iki gün önce bir olay yaşanıyor. Hani teyitli bilgi değil ama burada en büyük soru şu: neden Aykut Kocaman değil de İsmail Kartal'la Fenerbahçe yönetimi anlaştı? Şöyle bilgiler var, onu söyleyeyim. İki gün önce bir görüşme gerçekleştiriliyor. Başkan Aziz Yıldırım'la şey arasında, Aykut Kocaman arasında. Bu arada hani bu bir süreç, anlaşma süreci, kolay da bir süreç değil. İki gün önce anladığım kadarıyla ipler kopuyor. Aykut Hoca tatile gidiyor. Yani ya da İstanbul'dan ayrılıyor. Ben bu arada yayına girmeden önce Aykut Hoca'yı da aradım ama ulaşamadım. Ya yani açık. Hocadan belki yayın sırasında bir temas kurma şansımız olur. İki gün önce hoca İstanbul'dan ayrılıyor. İki gün önce tatile gidiyor. Hatta şöyle bir durum vardı. Bugün Aykut Kocaman'ın İstanbul'a geleceği ve İstanbul'a geldikten sonra işte kulübe gideceği ve açıklanması bekleniyor diye de haberler vardı. Yani bu hocanın İstanbul dışında olduğunu bir taraftan doğrulayan başka bir şey bugün gelecek ve açıklanacak diye. Peki şimdi burada ne oldu sorusu önemli. İki gün önce anladığım kadarıyla bu ipler kopuyor. Böyle bir durum oluşuyor. Temel olarak ilk edindiğim bilgi Aykut Hoca ile Aziz Yıldırım bir görüşme yapıyorlar. Ve burada isim yardımcılar konusunda bir mutabakat olmuyor. İlk edindiğim bilgi ne olduğunu söyleyeyim. Yardımcılar konusunda bir mutabakat olmuyor. Mutabakat olmadığı için de anlaşma gerçekleşmiyor. Ve Fenerbahçe yönetimi İsmail Kartal'a dönüyor. Aziz Yıldırım İsmail Kartal'a dönüyor. Yerli hocayla çalışacağını zaten açıklamıştı. Daha önce de 2014-15 yılında zaten birlikte çalışmışlardı. Ve böyle bir kararla birlikte 4. İsmail Kartal dönemi de başlamış oluyor. Herkes için yani benim için sürpriz. Ben Aykut Kocaman'ın gelmemesini sürpriz olarak nitelendiriyorum. Bu da Aziz Yıldırım'ın mesela birisi bana demişti ki yani hoca Aykut Kocaman ama yani Aziz Yıldırım'ın kararlarında değişkenlik olabilir. Sürpriz de çıkabilir. Bunu bana söyledi. Bir hafta önce falandı. Çünkü Aykut Kocaman konusunda bence bir genel bir en azından şöyle başkanın kafasında bir netlik vardı diye düşünüyorum onunla çalışma konusunda. Ama masaya oturduklarında iş tabii değişebilir. Bu arada diğer yandan şu da var tabii. Bunu daha önce de konuştuk. Yönetim kurulu toplantılarında mutlaka bu konu ele alındı. Aykut Kocaman'ı evet diyen vardı. Aykut Kocaman'a hayır diyen vardı. Nuri Şahin diyen vardı. Montella diyen olduğuna dair böyle değerlendirmeler vardı. Ve sonuç itibariyle Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman değil İsmail Kartal oldu. Sürpriz mi? Tabii ki herkes için büyük bir sürpriz olduğunu söyleyeyim. İlk edindiğim bilgi ama tekrar söyleyeyim. Neden Aykut Kocaman olmadı? İki gün önce bu mesele yani aslında iki gün önce hani son anlaşma için anladığım kadarıyla Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geliyorlar. Ama bu toplantıdan çıkan sonuç olumlu olmuyor. Yardımcıları konusunda bir şey olunca uzlaşma olmadı. Aykut Kocaman belki Aziz Yıldırım yakın zamanda bu konuyla ilgili bir açıklama yaparlar ya da yapmazlar bilemiyorum artık. Ama ilk bilgi hani bu sürecin İsmail Kartal'a dönmesinde Aykut Kocaman'la yapılan görüşmelerde uzlaşma hoca konusunda yardımcılar konusunda uzlaşma olmamasına ötürü bir değişikliğe gidilmiş.
3: Abi yani ben hiç beklemiyordum. İnanılmaz sürpriz oldu. Hepimiz Aykut Kocaman'ın tabii açıklanacağını ki bekliyorken bir anda İsmail Kartal isminin çıkması ve bu zamana kadar da bu ismin senin az önce söylediğin gibi aslında bir nevi tırnak içinde gizli tutulması, hiç kamuoyuna çıkmaması, kağıtta adaylık sürecinde Hakan Safi'nin yerli adayı İsmail Kartal deniliyordu.
4: Evet.
3: Ama finalde Aziz Yıldırım çıktı. Peki sence İsmail Kartal ismi doğru isim mi? Biz de chatte de sorduk. Bu arada yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız lütfen seviniriz. %65 ile 696 oy var şu anda. Evet, İsmail Kartal doğru isim diyor izleyenlerimiz.
4: Yani Aykut Kocaman'a karşı bir tepki vardı.
3: Evet.
4: Ama bak bunun tekrar altını çizeyim. Yani bu kararın altında Aykut Kocaman'a karşı olumsuz hava daha yüksek diye bu kararın verildiğini ben düşünmüyorum.
3: Ben de.
4: Bunu söyleyeyim. İsmail Kartal başarılı olur mu sorusuna gelince şimdi birçok konu gündeme gelecektir. Yani mesela şimdi diyecekler ki Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ı tercih etti. Muhtemelen demiş de olabilirler. O zaman yani bu da tabii buradan da Aziz Yıldırım'a yürüyenler olacaktır, tartışılacaktır. Hı hı. O zaman siz İsmail Kartal konusunda bu kadar şeyseniz, kesinseniz o zaman 2024 yılı seçimlerinde neden siz Mourinho'yu açıkladınız? O zaman İsmail Kartal'dı, evet. Fenerbahçe'nin teknik direktörü. O günün koşulları başka. O gün teknik direktörlük meselesi önemli. Aziz Yıldırım seçime girerken böyle iddialı bir şekilde girmiştim. İsmail Kartal nerede bıraktı Fenerbahçe'yi? Fenerbahçe'yi bıraktığı noktada Fenerbahçe ikinciydi. Yani Galatasaray'la kafa kafaya gittikleri sezonda Galatasaray 3 puan farkla şampiyonluğunu ilan etmişti. Son maçta da ya da sondan bir maç öncesinde de biliyorsun Galatasaray'ı Türk Telekom Stadyumu'nda ya da Rams Park'ta yenerek aslında evet. O sezon vedasını gerçekleştirmişti. İsmail Kartal'ın oynattığı oyunla ilgili olarak, İsmail Kartal'ın oynattığı oyunla ilgili genel olarak hani daha böyle önde basan coşkulu futbol Fenerbahçe taraftarının beklediği bir oyun. Hani bu açıdan bakılınca aslında taraftarın da anlayış olarak taraftarın da isteğine yanıt verilmiş gibi duruyor. 3 dönem görev yaptı. 3 dönemde bir şampiyonluk yok İsmail Kartal'da. Ama şunu söyleyeyim ondan sonra devam edelim. İsmail Kartal'la ilgili olarak şimdi İsmail Kartal birincisi şeyde sen söyle abi 2014-15'te o kurşunlama sezonu evet. Ligi ikinci bitirdi. Sonra Fenerbahçe'nin başına geldiğinde Vitor Pereira sonrasıydı yanılmıyorsam öyle olması
3: evet,
4: lazım.
3: Evet, Vitor Pereira'dan.
4: Devre arasında hani zaten bu takım olmaz denilerek transfer bile yapılmamıştı. Trabzonspor'un büyük farklı önde gittiği sezonda son 11-12 haftada çok iyi işler yapmış. Yani yenilmezlik serisiyle Fenerbahçe'yi bir en azından o ikinci olmuştu diye hatırlıyorum o sezon. Son sezona geldiğinde İsmail Kartal ikinci oldu. Galatasaray'la kafa kafaya top oynattı. Burada İsmail Kartal'ın elinde bir şampiyonluk yok ama Aziz Yıldırım'ın özellikle ben yerli ve anlaşabileceğim, hızlı karar verebileceğim, gerektiğinde müdahale edebileceğim bir hoca, daha çabuk birlikte karar verebileceğimiz bir hoca istiyorum demişti kısa mesafe koşuda. O yüzden İsmail Kartal'ı tercih etti. Bu referanslar kolay bir sezon olmayacak tabii Fenerbahçe için. Bu referanslar hani Fenerbahçe'nin oynayacağı oyun, yarışın içerisinde ne kadar güçlü olup olmayacağı konusunda İsmail Kartal Fenerbahçe yönetimini, Aziz Yıldırım'ı ikna etmiş ve bu kararı almışlar.
3: Sen transferle alakalı da birkaç bilgi vereceğim diyordun abi. İstersen oraları da konuşalım. Yine İsmail Kartal'ın demeçleri üzerinden ilerleriz. Bu transfer konusunu da konuşmak isteriz. Fenerbahçe olur. Transferde ne yapıyor?
4: Fenerbahçe transferde bir kere şunu söyleyeyim. İki tane oyuncuyla sözleşme imzalamış Fenerbahçe.
3: Öyle mi?
4: Sözleşmeler imzalanmış. İsimler biri kesin Vedat Muriç işte.
3: Evet.
4: Diğeri stoper mi yoksa Cirasi mi o ismi alamadım. Hı hı. Ama iki tane oyuncunun kontratı yani kulüpleriyle ve kendileriyle sözleşme imzalanmış. Ama resmi transfer günü 21 ya da 22 Haziran olması lazım. Evet. O tarihte olacağı için o tarihten önce Fenerbahçe yönetimi herhangi bir şekilde bir kamuoyu bilgilendirmesi yapmayacak. Ama iki oyuncuyla Fenerbahçe'nin anlaştığını yönetimi bunu söylüyor. Diyor ki iki oyuncuyla biz imzaları attık. Kulüpleriyle ve kendileriyle anlaştık. Resmi transfer dönemi başladığında da Fenerbahçe bu açıklamayı yapacaktır. Yine söylüyorum bu iki oyuncu Vedat Muriç ve Vedat biri kesin Vedat Muriç de bu arada şimdi biz böyle konuşuyoruz onu da söyleyelim. Hani terse de düşme durumu olabilir ama Aykut Kocaman meselesine bak yine söylüyorum. Yani bu iki gün çok sır gibi saklandı.
3: Evet.
4: Onu söyleyelim. İki günün çok sır gibi saklandığını altını çizeyim. Çünkü bu iki gün içerisinde Fenerbahçe'de olağanüstü gelişmeler yaşanmış ve dün akşamki hava bunu zaten doğruluyor. Yani aslında dün akşam biraz ima şuydu, herkes biraz terse yatacak, terse düşecek. Hocayı birkaç gün içerisinde herkes görecek ve büyük bir sürpriz olabilir iması yapılmıştı. Açıkçası ben çok hani olabilir mi noktasında yani
3: sen emindin aslında %100
4: şöyle yani.

0: Daha yani hala ben Aykut Kocaman'ın önde olduğunu düşünüyordum ama bu 2 gün içerisinde başka bazı gelişmeler yaşanınca İsmail Kartal'a dönülmüş. Ama transfer konusunda hani bazı isimler yazılıyor, ediliyor, onu söyleyeyim. Diğerlerine de istersen bazı konuşulan isimlere de geliriz ama
1: geliriz
0: şey konusunda, sözleşmeler konusunda iki oyuncuyla Fenerbahçe imzayı atmış. Resmi transfer tarihi açıklandıktan sonra bu açıklanacak. Bu arada bunu da şöyle anlatıyorlar. Diyorlar ki kardeşim, biz resmi transfer dönemi başlamadan bu oyuncuları açıkladığınız zaman, yani bunu bir kere federasyona resmi olarak bildirmen gerekiyor. Yani
1: evet,
0: resmi tarih başladıktan sonra. Şu anda bu sözleşmeleri bunları yapıyorsun ama resmi olarak bildirmediğin zaman transferin geçerliliği de söz konusu değil ve orada başka sorunlar da yaşanabilir. O yüzden biz mutabakatları yaptık. Resmi tarih açıklandıktan sonra hemen iki oyuncuyu açıklayacağız diyorlar. Bu bilgiyi de aktarayım.
1: Abi, teknik direktör konusundan şöyle devam etmek
0: edelim
1: isterim. Aykut Kocaman'ı bu süreç sence itibarsız hale getirdi mi?
0: Şöyle oldu bence. Şimdi bunun, eğer bak, bu tepkiden ötürü Aykut Kocaman gelmediyse, Fenerbahçe yönetimi bundan ötürü almadıysa, bu Aykut Kocaman'ın itibarı açısından problem tabii.
1: Tabii.
0: Ama ya böyleyse ve fakat benim edindiğim bilgi, bak, 2 gün önce bir görüşme yapılıyor, sonra Aykut Kocaman gidiyor, tatile gidiyor ya da ne bileyim işte hocanın, bilmiyorum, Bodrum'da,
1: yazdığı
0: Marmaris'te bir yerde
1: vesaire.
0: yazlığı vardır, oraya gidiyor.
1: Fenerbahçe TV yayında sona erdi bu arada, onu da belirtelim.
0: Tamam, orada yeni bir gelişme olursa
1: Hı
0: bana iletirsin lütfen,
1: Tamam.
0: onlara da bakalım. Oraya gidiyor. Burada hani ilk edindiğim bilgi, başkanla hoca arasında yardımcılar konusunda bir şey yok. Yani anlaşma yok. Şimdi böyle bir anlaşma olmayınca da yapacak da bir şey yok. Yani böyle bir karar veriliyor ve İsmail Kartal'a konu dönüyor. Tekrar altını çizeyim. İtibarsızlık muhabbeti yapmıştın
1: Evet.
0: sen. Şöyle, şimdi öyle bir karar verildi ki tabii, bu arada bugün Aykut Kocaman gelse göreve, işler kötü gitse, bak biz diye dedim
1: Tabii.
0: demiştik. Yani bu Aykut Hoca'yla çalışma diyenler olacaktır. Ya da İsmail Kartal şimdi iyi giderse demek ki doğru isimmiş. Aykut Kocaman burada çok büyük risk olurdu. Kötü giderse, ya Aykut Kocaman olsaydı daha iyi olmaz mıydı gibi tartışmalar olacaktır. Bu tartışmalar da doğaldır. Ama burada Aykut Kocaman itibarsız hale geldi mi meselesinde, ben dışarıda kalarak o itibarını kaybettiğini falan düşünmem tabii. Yani niye
1: Evet.
0: itibarını kaybetsin? Ama şu var ki, Aykut Hoca'nın da çıkıp kendisini anlatması gerektiği bir kez daha ortaya
1: Kesin.
0: çıktı. Şimdi chatte yazan arkadaşlarımız da var. Ben onu da görüyorum. Mesela şu anda işte bir anket yaptık. O ankette kaç çıktı?
1: %65'e doğru isim.
0: %65'e
1: Evet,
0: 35
1: evet.
0: İsmail Kartal doğru ismi şey çıkıyor, sonucu çıkıyor. Hoca ile ilgili çok olumsuz bir, yani şöyle, çok olumsuz bir hava bir kesimde kesinlikle çok yüksek oranda var. Bunu da değiştirecek olan hocanın kendisi, anlatacak olan hocanın kendisiydi. Ama bunlarla ilgili bugüne kadar pek bir reaksiyon almadı. Burada da hocayı diyeceğiz ki, hoca kalkacak ve kendini anlatacak. Bu tercih de artık kendisinindir.
1: Abi zamanında seçim
0: Şu ışıkta bir şey var ya.
1: bakacağım hemen. Zamanında seçim kazanamayacağını düşünerek İsmail Kartal ismini açıklayamayan bir Ali Koç vardı. Şimdi İsmail Kartal Fenerbahçe'ye kurtarıcı olarak geri geliyor.
0: Ne zamandı o?
1: Mourinho'yu açıkladığı dönem işte. Yine 99 puanlı
0: Ha,
1: sezon.
0: güçlendirilmiş İsmail Kartal
1: Güçlendir.
0: meselesi vardı.
1: Şimdi
0: Evet. Yani
1: kurtarıcı
0: Mourinho,
1: olarak
0: doğru
1: geliyor.
0: doğru doğru. Ama bu arada bir bilgi de vereyim. Mesela bugün eğer Aykut Kocaman açıklansaydı, Aykut Kocaman'ın şöyle bir hikayesi olacaktı. Fenerbahçe'den gönderildiği, Ali Koç'un Fenerbahçe'den gönderdiği dönemde günde tekrar yıllar sonra, 8 yıl sonra Fenerbahçe'nin başına gelmiş olacaktı. Böyle bir hikaye de vardı. İsmail Kartal, hani abi, sonuç itibariyle referanslarıyla, yaptıklarıyla şampiyonluk yok ama
1: Ama
0: Fenerbahçe yönetimini ikna etmiş. Başkanla da konuşmuş. Başkan da bu işe tamam demiş. Fenerbahçe için bundan sonra yönetim açısından hayırlı olsun. Denecek başka bir şey yok
1: şimdi
0: yani.
1: genel yorumlara baktığımda İsmail
0: Ha, şunu
1: Kartal'la
0: söyleyeyim
1: alakalı.
0: ben.
1: Söyle
0: Fikrimi
1: abi.
0: de söyleyeyim ama şimdi bu sene şampiyonluk açısından, Fenerbahçe açısından çok önemli. Bu sene alınacak sonuçlar hem hoca açısından, hem başkan açısından, hem Fenerbahçe'nin mevcut yönetimi açısından çok belirleyici olacaktır. Özellikle kamuoyuna yön verme meselesi, İsmail Kartal'ın kamuoyunu yönlendirme meselesi konuları da önümüzdeki günlerde çok sık sık gündeme gelecek meselelerden bir tanesidir. Yani bu sene özelinde bakıldığında Aziz Yıldırım özellikle şunu söylüyordu: ben takımı hoca ile birlikte yöneteceğim. Hoca ile birlikte yöneteceğim. Hep o samandıranın içerisinde olacağım. Hep soyunma odasının içerisinde olacağım. Demek ki başkanla İsmail Kartal burada da mutabık kaldılar. Birlikte Fenerbahçe'yi yönetecekler.
1: Daha
0: yani takımı yönetecekler, evet, bağlamında söylüyorum.
1: Daha uygun bir isim gibi sanki zaten abi İsmail Kartal. Yani düşündüğümde şimdi Aykut Kocaman ve İsmail Kartal ve Aziz Yıldırım'ın stratejilerini düşündüğümde belki Aykut Hoca ile daha büyük problem yaşayabilirdi. Çünkü Aykut Hoca daha bence
0: abi
1: İsmail Hoca'ya göre dominant
0: şöyledir.
1: Bir karakter.
0: İyi giderken, yani iyi giderken bir problem yaşanmaz.
1: Olmaz tabii.
0: Mesele kötü giderken buraların nasıl yorum...
1: Ne oldu, ne gülüyorsun?
0: Tam bu konuda bir isim geçen bir şey.
1: Ne oldu ya?
0: O aklıma geldi. Yok.
1: Ne? Ne adı söyle ya.
0: Söyleyemem onu da. Şöyle bir durum. Kötü giderken nasıl olacağı önemli. Ama şeyde katılıyorum. Yani İsmail Kartal'la daha rahat çalışır Aziz Yıldırım. Onu söyleyeyim.
1: Şimdi İsmail Kartal'la alakalı tabii bir hani medyadaki yorumlara bakıyorum yavaş yavaş, şimdi her şey konuşulmaya başlandı tekrardan. Baskı altında sorun çözememesi İsmail Kartal'ın aslında kendi sezonlarında hep bu tartışılıyordu.
0: Tartışılır.
1: Ve bence Fenerbahçe'nin en baskılı sezonuna geldi.
0: Kesin. Bir de şimdi şöyle başında da Aziz Yıldırım
1: bir
0: var.
1: Bir de Aziz Yıldırım
0: bir
1: var.
0: Bir de Aziz Yıldırım var yani. Çok zor bir şey olacak. Dönem ve süreç olacak. İsmail Kartal ben bu işi yaparım noktasında iddialı. Yine söylüyorum, hani İsmail Kartal'la ilgili olarak şeyde sen söyle adını lütfen, son sezon yani 3 sezonda Fenerbahçe'de görev yaptığı 3 sezonda İsmail Kartal belli bir çıtada,
1: evet,
0: Fenerbahçe'yi tuttu. Fenerbahçe'yi tuttu. Ama şöyle İsmail Kartal açısından da şöyle problemler var. İsmail Kartal derbilerde fena işler yapmadı Fenerbahçe'de, ama şey son sezonu hatırla, 99'a 102 biten sezonu hatırla, oralarda işte içeride Samsun beraberliği diye hatırlıyorum.
1: Var doğru.
0: Bir Alanya beraberliğiydi galiba, o küçük maçlarda sorunlar yaşamıştı. Bunu da göreceğiz. Ama İsmail Kartal Aykut Kocaman meselesinde bu karar sürprizdir. Tekrar altını çiziyorum. Benim için de sürprizdir. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Söyle abi.
0: Bu karar İsmail Kartal için bile sürpriz.
1: Bence de.
0: İsmail Kartal için bile sürpriz olan bir karardan bahsediyoruz.
1: Doğru.
0: Ben böyle yorumluyorum.
1: Yani İsmail Kartal'ın da ben de pek bu dönemde özellikle teknik direktör olacağını düşündüğünü ben de düşünmüyorum. Şimdi tabii şöyle bir risk durumu var İsmail Kartal için bence abi. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu. Eğer olur da Allah korusun Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa, ön elemelere geçemezse, İsmail Kartal direkt olarak topa tutulmaya başlanacaktır. Neden? Çünkü İsmail Kartal'ın Avrupa performansı hep eleştirilen noktadaydı. Avrupa'yı kaldıramıyor, ligi düşünüyor. Hatırlattı. Olympiakos maçından sonra inanılmaz
0: ama şöyle,
1: eleştirilmişti.
0: Yani zaten şimdi şöyle, Fenerbahçe açısından Şampiyonlar Ligi'ne girmek önemli.
1: Çok önemli.
0: Ve Fenerbahçe bir takım kuracak. Bu arada eski yıllara oranla Şampiyonlar Ligi'ne katılmak artık daha kolay. Takım sayısının, evet, fazlalığından ötürü. Ama burada temel motivasyon şampiyonluk olduğu için buradan meseleye bakılacaktır. Ve fakat tabii şöyle bir durumda yok. Yani Şampiyonlar Ligi'ne girdiğin zaman çok büyük bir bütçeye hakim oluyorsun.
1: Tabii.
0: Çok büyük bir bütçe, para cebine giriyor. Buraları yok sayamazsın. O sene özelinde gerçekten de İsmail Kartal Olympiakos'tu yanılmıyorsam.
1: Olympiakos.
0: Konferans liginde. Orada tercihleri çok hakikaten tartışılmıştı İsmail Kartal'ın. Tartışılır İsmail. Yani Fenerbahçe'de herkes her şekilde tartışılır, onu söyleyeyim. Ama başkan İsmail Kartal'la bu işi çözebileceğine karar vermiş ve İsmail Kartal'la yola çıktı.
1: Yani Aykut Kocaman'ı beklerken İsmail Kartal'ın bir anda gelmesi tabii yani enteresan bir durum.
0: Çünkü Aykut Kocaman'ı beklerken derken de şunun altını çizelim. Yani özellikle Aykut Kocaman'la ilgili ya doğru isim olur mu tepki var sorularına bir yanıt verilmişti Fenerbahçe kongresinde. Hı hı. evet çalışabilirsin, biz bu yetkiyi sana veriyoruz Aziz Yıldırım denmişti ve ben seçimi kazananlardan biri olarak da Aykut Kocaman'ı yorumlamıştım ama böyle bir karar çıktı.
1: İsmail Kartal diyor ki taraftarımıza bir borcumuz var, ödeyemedik. 3 dönemimde 2 şampiyonluğumuzu elimizden aldılar diyor. Burada, bu tescillendi diyor. Böyle bir açıklaması var.
0: Yani burada o tabii, kurşunlama sezonuyla tabii. ilgili o süreç Fenerbahçe açısından tabii ki çok ağırdı. Son şeyde de sezonda da ben ona katılmıyorum, onu söyleyeyim.
1: 99 puanlı sezondan mı?

0: puan kaybetmemesi gereken maçlarda puan kaybeden takım da sizin takımınızdı. O gün o puan kayıplarının hakemle ilgisi de yoktu. Denecek ki öyle oldu ama şöyle bir şey de oldu. İşte o hafta örneğin Galatasaray maçlarında şöyle oldu. Bunlar tartışılabilir. Yine söylüyorum. O zaman siz de o lobide ve dengede daha güçlü olacaktınız. Ve fakat hani oradaki temel olarak İsmail Kartal'ın o görüşüne katılmak mümkün değil. Katılmak mümkün değil yani.
1: Şimdi sen iki tane transferden bahsettin anlaşıldığı evet. yönünde. Artık bir
0: daha... Hayır, anlaşılma değil, imzalar atılmış. Yani iki tane futbolcuyu Fenerbahçe almış. Bu bence birincisi. Birisi kesin Vedat Muriç. Diğeri sürekli konuşuluyor çünkü Ciresi'nin bonservisini indirmeye çalışıyordu evet. Fenerbahçe. Diğeri Ciresi mi? Yoksa başka mi? Bir oyuncu mu? Onu bilemiyorum. Bu stoper de olabilir ama iki tane oyuncuyla Fenerbahçe kontratları imzalamış. Mesela... Yani ikisi de şu anda Fenerbahçe'nin oyuncusu. Resmi olarak transfer dönemi başladığında bir gün sonra, iki gün sonra artık bilemiyorum. Fenerbahçe yönetiminin vereceği karardır. Bu bildirimler yapılacak Futbol Federasyonu'nda ve kamuoyuna.
1: Kim Min-jae ile de şeye geçilmiş, irtibata geçilmiş. 25 milyon euro bonservis, 12 milyon euro maaşı olduğu için Aziz Başkan bir stopere bu kadar yüksekte para vermek istemem deyip vazgeçtiği
0: şimdi çok
1: söyleniyor.
0: Isim, çok isim dolanıyor. Çok isim dolanıyor. Manchester City'de mi oynuyordu Ake?
1: Evet.
0: Ake. Bir de neydi? Malang Sar mıydı?
1: Bir de Malang Sar
0: evet,
1: var.
0: Bu ikisiyle ilgili Fenerbahçe yönetiminin zaten bir şeyi var.
1: İlgisi var.
0: İlgisi var. Uzun süredir de konuşuluyor. Belki bu arada o bahsettiğim iki isimden bir tanesi bunlardan biri de olabilir. Çünkü iki tane oyuncuyla biz imzaladık. İşi bitirdik.
1: Malang Sar olabilir diyorlar. Belki. Çok
0: olabilir.
1: Konuşuluyor.
0: Olabilir. Onu göreceğiz. Tabii şöyle, burada büyük bir bütçe var, büyük bir para var. Fenerbahçe'nin çok ciddi bir gider tablosu var. Ona ayak uydurmak durumunda, limitlere ayak uydurmak durumundalar. Fenerbahçe en az zaten 4-5 tane oyuncu alacaktır. Orada da yakın zamanda, şimdi bak burada şöyle bir durum var. Transferde, sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Söyle abi.
0: Görüşüm şudur. Bence transferde bugüne kadar gelinirken, Aykut Hoca'nın da bence görüşleri alındı. Ben böyle düşünüyorum.
1: Bence de. Çünkü bence bu iki güne kadar Aykut Hoca'ydı.
0: Görüşleri
1: zaten.
0: De transfer konusunda alındığını düşünüyorum. İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte hocanın vereceği rapor, hocanın beklentileri meselesi, yönetimde yapılan toplantıda transfer ve futbol komitesiyle yapılan toplantıda transferler tam olarak bu çerçevede değerlendirildi mi? Hoca ben şunu istiyorum dedi mi? Bunun için de biraz zamana ihtiyaç var. Onu da görmüş olacağız. Bu arada bir de şey bilgisini de verelim. O da zaten açıklandı. Kayt, İsmail Kartal'ın evet. yardımcısı olacak. O da en son Belçika'da şeyin Selahattin Baki'nin takımı. Daha sonra onlar aldılar. O takımın teknik direktörüydü. Şimdi İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak görev yapacak.
1: Şimdi Aydın abi, İsmail Kartal'ın gelmesine sence mevcut Fenerbahçe kadrosundan en fazla sevinen oyuncu kimdir?
0: Yerliler İsmail Kartal'la birlikte İrfan yukarıya Can çıkıyor. Kahveci. İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, gerçi o sözleşme uzatılacak mı uzatılmayacak mı o başka bir mesele. Ama Fenerbahçe'de yerli oyuncular İsmail Kartal'la birlikte daha da yukarıya çıkıyorlar.
1: Fred de mesela İsmail Kartal döneminde çok iyi performans sergilemişti. İsmail Kartal'la alakalı çok olumlu açıklamaları vardı mesela. Şimdi Fred'in ayrılması ihtimali konuşuluyor ama İsmail Kartal'ın gelişiyle beraber kadro planlaması
0: olabilir. Yani
1: nasıl olacak
0: hoca, hoca oralarda çeşitli isimlerin kalmasını isteyebilir, gitmesini isteyebilir. Ben Fenerbahçe'nin transfer planlamasında da yeni bazı gelişmeler olacağını düşünüyorum. Tabii burada yönetim takımı kurar, hoca oynatır anlayışı ne kadar baskın Fenerbahçe'de onu da yakın zamanda göreceğiz. Ha, çok böyle oynama olacağını düşünmüyorum açıkçası. Transfer planlamalarında ama isimler konusunda belki bir iki değişiklik olabilir.
1: Ben İrfan'ın ve dediğin gibi yerlilerin performansını bayağı merak ediyorum. İsmail Kartal'la beraber.
0: Ben Mert Hakan kalır demedim. Yani belki kalabilir dedim. Mert Hakan'la ilgili olarak mesele şu. Mert
1: kalabilir
0: Hakan'la ilgili olarak da yani İsmail Kartal zamanında evet. olduğu dönemlerde daha iyi bir şey vardı. Mert Hakan vardı, onu söylüyorum.
1: Aynen öyle, yani İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte kadro planlamasında değişik şeyler olabilir.
0: Yani o dönem oyuncularla hoca arasında ne yaşanmıştı? Çünkü aradan vakit de geçti. Çok öyle sorun yaşayan bir hoca da değildi. Hoca da değildi diye hatırlıyorum.
1: Yani Cekolu, Tadiçli kadroda hakikaten iyi bir futbol oynuyordu Fenerbahçe yani. İsmail Kartal'ın
0: orada.
1: O son
0: dönemde düştü ama.
1: Zaten tartışılan o. Yani şu anda baktığım kamuoyunda kritik yerlerde, kritik virajlarda İsmail Kartal zaten hata yapıyor noktası çok fazla tartışılıyor. Ve Fenerbahçe için az önce de konuştuğumuz gibi bu sezon komple zaten kritik ya. İlk maçından son

0: maçına kadar.
1: Şöyle yakın tarihten yola çıkarak değerlendirelim. Hani bu sene Galatasaray çok ciddi puanlar kaybetti ya, Fenerbahçe evet. bunu değerlendiremedi.
0: Evet.
1: Yani Galatasaray'ın hiç tahmin etmediğimiz yerlerde, biliyorsun, hiç tahmin etmediğimiz yerlerde puan kayıpları oldu. Maç kaybettiği anlar oldu. O sezon, yani İsmail Kartal'ın son sezonunda da böyle maçlar oynamıştı Fenerbahçe.
0: Evet. Abi hatırlıyor musun, Aykut Kocaman 2023-2024 sezonunun başında teknik direktörlük İsmail Kartal'ın hakkı demişti.
1: Demiştim.
0: Evet. Şu Doğru. an ne düşünüyordur acaba?
1: Ya çok bunun aksine ya yapacak bir şey yok. Yani şöyle, bence bunu artık hani Bay İsmail Kartal'a gitti bu iş görev diyecek hali yok. Sonuç itibariyle burada Aykut Hoca bir masaya oturuyor, görüşülüyor, anlaşamıyorlar. Yani kalkıp bu saatten sonra ben olmadım ama ya İsmail Kartal geldi, nasıl, niye geldi soruları soracak ya da bununla ilgili antipropaganda yapacak bir söz söyleyecek insan değildir. Daha önce o şeyi hakikaten öyleydi. Hatırladım ben de şimdi.
0: Evet.
1: İsmail Kartal'a yakışır bu görev demişti. O da şey, Ali Koç'un Mali Genel Kurulu'da bu sene biz yerli bir teknik direktörle çalışacağız dediği gündü evet. diye hatırlıyorum. Çalışacağız dediği gün... Aykut Kocaman mı yoksa İsmail Kartal mı soruları varken, Aykut Kocaman bu görev İsmail Kartal'a yakışır. Çünkü Ali Koç'un 6 yıllık 7 yıllık döneminde ilk geldiği sezon Pereira sonrası gelmişti. Fena da işler yapmamıştı. Yollanmıştı. Jesus gelmişti onun evet. yerine, hatırla. Orada hoca açısından iyi bir grafik vardı İsmail Kartal açısından ve çok da iyi yollanmıştı, hatırla şey. İsmail evet, Kartal evet. yani o Mali Genel Kurul'da kürsüye davet edilmiş.
0: Davet edilmişti. Plaket verilmişti.
1: Ondan sonraki sezon işte, pardon. Ondan sonraki sezon, aynen. Ondan aynen. sonra bir sezon sonra bu söylenmişti ve Aykut Kocaman da kalkıp o zaman şunu söylemişti. Evet, burada bu iş şeyin hakkıdır. İsmail Kartal'ın hakkıdır demişti.
0: Peki. Yavaş yavaş toparlayacağım. Var mı eklemek istediğin?
1: Yok, yani genel hatlarıyla bunlar. Bilgi edindikçe de aktarmaya çalışacağız tabii. Tabii. Tekrar altını çiziyorum. Bu herkes için büyük bir sürpriz. Dün gece bu her ne kadar ima edilse de isim verilmediği için yapacak bir şey yok. Yani Fenerbahçe'de başka bir isim olabilir meselesi vardı. Yani şimdi Fenerbahçe'de, yine söylüyorum, iki gün öncesine kadar favori Aykut Kocaman noktasından işin buraya gelmesi bir anlaşmazlığın sonucudur. Anlaşmazlığın aynı zamanda ortaya çıkmasıdır. Tekrar kapatırken de söyleyeyim. Niye bu karar verildi sorusunun yanıtı. İlk bildiğim Aziz Yıldırım'la Aykut Kocaman evet, yardımcılar konusunda bir mutabakata varamıyorlar.
2: Reklam.
3: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmeniz.

0: etmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam bitti.
3: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem başlıyor.
4: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'den 92.2 frekanslarından ve İstanbul stüdyolarından ben Çağatay Çıtlak, radyoları başında bizimle birlikte olan tüm Radyo Gol dostlarına merhaba diyorum. Takvimlerin 18 Haziran 2026 Perşembe'yi gösterdiği bir günde ve Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, metroda ya da yollarda olan bu programın en kıymetli paydaşları olan sizlere hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız? 0212 273 10 10, 0540 273 10 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde sizlerin mesajlarıyla yine daha da anlam kazanacak olan programımıza 2 saat boyunca Türkiye'nin gündemini sizlerle birlikte belirleyeceğiz. A milli futbol takımımızın yaklaşan Paraguay maçı, transfer haberleri ve gündemin en sıcak maddeleri Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında yine sizlerle konuşuyor olacağız. Ama öncesinde bugünün en sıcak gelişmesi, hatta beni de yanıltan bir gelişmesi, biraz önce açıklanan Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin başlamasıydı. Dilerseniz sıcağı sıcağına İsmail Kartal'ın canlı yayında Oğuz Çetin'le birlikte resmi olarak göreve başlamasını bir dinleyelim. Daha sonrasında da üzerine konuşalım.
5: Sayın İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine getirilmesine karar verdik. Yeni teknik direktörümüz diyorum, ancak İsmail hocamız bütün camiamızın bildiği gibi futbolculuğu ve daha önceki dönemlerde de kulübümüzde görev alarak nasıl bir Fenerbahçeli olduğunu herkese kanıtlamış birisidir. Ayrıca teknik adam göreviyle görev aldığı noktada da 99 puan toplayarak, rekor puan toplayarak takım Fenerbahçe'mizi başka bir boyutta temsil etmiştir. Teknik, taktik anlamda çok güvendiğimiz bir isimdir kendisine. İnşallah Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağı noktada kendisine başarılar diliyor ve hislerinizi almak istiyoruz hocam.
6: Öncelikle Sayın Başkanıma, Aziz Yıldırım Sayın Başkanıma, siz yöneticilerime, değerli arkadaşım, takım arkadaşım, Oğuz Çetin arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Tekrar yuvaya dönmek, tekrar Fenerbahçe'de görev almak yani beni çok mutlu etti. Dün beni Sayın Başkanımızın beni arayarak oğlum İsmail nasılsın demesi bile çok duygulandım o ara. Çünkü bizim Sayın Başkanımızla geçmişten bu yana çok özel ilişkilerimiz var, anılarımız var. 3 Temmuz sürecinde yaşadıklarımız, başkanımızın yaşadıkları, ondan sonra Trabzon'da kurşunlanmalarımız vesaire. Yani tekrar oradan bugüne kadar, tekrar oradan sanki bugün yine o gün devam ediyormuşum gibi başkanımın beni araması, sesini duymam beni çok gururlandırdı, çok duygulandım o anda. Tabii ki duygular bir yere kadar, bir yerden sonra gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Bu gerçeklerle de birlikte nedir? İşte onları da biz biliyoruz. Ne olması gerekiyor Fenerbahçe'nin şu andan itibaren yeni sezon, hem Türkiye Ligi hem Avrupa'da, onları da hep birlikte başkanımız, yöneticilerimiz, Oğuz kardeşimiz, benim ekibimle birlikte hepsinin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Ama çok duyguluyum, çok da mutluyum, çok heyecanlıyım. Çünkü çok da tecrübelendim. Bu sefer gelişim, dördüncü gelişim. Bir antrenör olarak, bu camianın evladı olarak ben de Sayın Başkanıma, yöneticilerime, kulüp içerisinde ve dışarıdaki beni destekleyen bütün taraftarlarıma karşı mahcup olmamak için elimden gelenin iyisini yapacağımı söz veriyorum. Onlara teşekkür ediyorum.
4: Tamam.
7: Bir kez daha biz de size hoş geldiniz diyoruz hocam. Gerçekten sizi yanımızda görmek bizleri de ayrıca heyecanlandırıyor. Umarım sizin de düşündüğünüz gibi, istediğiniz gibi, planlandığı gibi şampiyonlukla sonuçlanacak bir sezonun henüz çok başındayız. Konuşacağız tabii ki, benim size yöneltmek istediğim birkaç sorum olacak. Ama öncesinde Cihan Bey'e var mı eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir nokta, onu sorayım. Yoksa Oğuz hocama hemen bir soru yöneltmek istiyorum.
5: Biz çok değerli bir teknik heyet oluşturduğumuza inanıyorum. Ayrıca sevgili İsmail hocamızın birinci yardımcılığına da yine Fenerbahçe camiasında hizmet etmiş Dijk Kurt'u
7: kaydı.
5: Biz de heyecanlıyız.
7: Evet.
5: Kaydı müjdelemek istiyorum. Kendisiyle dün görüştük ve anlaştık. Birinci yardımcısı olacak hocamızın. Çok heyecanlı olduğunu söyledi. Hatta şöyle bir ifadede bulundu: ben şampiyon olarak gittim, ayrıldım. Tekrar şampiyon yapacak bir ekiple, İsmail hocamızla, Fenerbahçe taraftarıyla buluşuyor olmaktan çok heyecanlıyım, çok mutluyum dedi. İnşallah diğer hocamızın kadrosunu da oluşturarak, teknik heyetini de oluşturarak Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız.
7: Evet, Oğuz hocam, size devam etmek istiyorum. Tabii futbol direktörlük göreviyle birlikte o günden bu yana da ciddi çalışmalar içerisindesiniz. Evet. Hazırlıklar devam ediyor. Bu süreci nasıl değerlendirdiniz, nasıl geçti, biraz bundan bahseder misiniz bize?
8: Ya burada önemli olan bizim bu camiayı ve dinamiklerini çok iyi bilmemiz. Özellikle büyük Fenerbahçe taraftarının hangi oyunu beklediğini, nasıl oynanması gerektiği konusunda çok bilinçliyiz. Biz buna talibiz. Artık 103 gollü senede olduğu gibi taraftara seyrederken keyif alan, çok gol pozisyonuna giren, gol atan, o seneyi hatırlarsanız.
7: Evet.
8: Yani işin spesifik yönlerini hocam vurgusunu yapar. Biz beklentileri çok net bildiğimiz için çalışmalara geçmeden önce Fenerbahçelilik nedir, Fenerbahçe kültürü ve değerleri üzerine takımdaşlık çalışması, takımın Samandıra'da bir bütün olması, Fenerbahçe ruhunu yükseltmek, bunu taraftarla bütünleştirmek, ki biz enerjimizi taraftardan alıyoruz. Bu noktaya gelebilmek en önemli konumuz. Ve bunu biz çok rahatlıkla İsmail Hoca'nın da gelmesiyle, ben ve futbol komitesindeki diğer arkadaşlarımla birlikte bunu canlandıracağız. Samandıra'yı, enerjisini yükselteceğiz. Bu konuda çok şanslıyız. Çünkü lider bir başkanımız var. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Ama yine çok şanslıyız. Futboldan sorumlu olan iki yöneticimiz, Sayın Cihan Kamer ve Sayın Feridun Gergeç Bey'le biz bu

0: süreci 7-24 çalışarak geçirdik. Çalışmalarımız takımı tekrar istediğimiz noktaya getirmek, oynayacağımız oyuna bağlı olarak eksik olan mevkilerdeki oyuncu profillerini belirlemek, bunların takımımıza kazandırılması adına futbol komitesiyle birlikte yaklaşık 2 aydır 7-24 çalışarak bugünlere geldik.
1: Evet.
0: Ve bu yolda da çok sabırlı geldik. Çok bilinçli geldik. Şimdi İsmail Kartal hocamın da bu işin içine direkt girmesiyle birlikte bu gücü daha da katlanarak ilerleyeceğiz.
1: Evet, İsmail hocam, tabii ki siz Samandıra'yı çok iyi bilen, orada sizden neler istendiğini çok iyi bilen bir isimsiniz ve o Samandıra'daki Fenerbahçe aidiyetiyle birlikte oradaki coşkuyu en üst noktaya çıkarmayı da çok iyi biliyorsunuz. Daha önceki görev yaptığınız dönemlerden de biz buna şahit olduk. Kulübümüz için tabii ki yine çok önemli ve anlamlı bir yıl. 120. yılımızın içerisindeyiz. Dolayısıyla 120. yılımızda nasıl bir Fenerbahçe izleyecek camiamız, taraftarlarımız? Sizin hedefiniz her zaman başarı ve şampiyonluk, şampiyonluklar. Bu doğrultuda neler söylemek istersiniz?
2: Öncelikle bizim Fenerbahçe camiasına, taraftarlarımıza bir borcumuz var. Yani bunu bir türlü ödeyemedik. Bu nedir bu borç? Şampiyonluk. Benim 3 dönem yaptığım teknik direktörlük döneminde ikisini bizim maalesef elimizden aldılar. Bu artık tescillenmiş bir durum. Bundan sonra biz ne yapmalıyız? Ne yapacağız? Geçmiş dönemde en son 99 puan, 99 golleki sezonu taraftarlarımız, camiamız bir hatırlarsa geriye dönük, biz o gün nasıl futbol oynattıysak ekibimizle beraber, bugün dünya futbolunda trend 5 tane takım var. Paris Saint Germain, Bayern Münih, City, Barcelona ve Arsenal. Bu takımları izlerlerse taraftarlarımız, nasıl futbol oynanıyor, modern futbol, pozitif futbol, bizim de o gün oynattığımız futbol bunun aynı bir benzeriydi. Ya bu seferki gelişimizde tabii ki o günkü oynattığım futbolun birkaç daha üstüne ilavelerimiz olacak. Çünkü trendi biz ekip olarak çok yakından takip edebiliyoruz. Buna uygun elimizde oyuncular da var. Buna uygun oyuncuları da Oğuz kardeşimle beraber, çok mutluyum beraber çalıştığımız için. Onlar 2 aydır çalışıyormuş, bana bir oyuncu şeyi sundular. Ben de birkaç isimler kendilerine verdim. Şu anda onlarla da ilgili Sayın Başkanımıza hemen hızlı bir şekilde harekete geçildi. Taraftarlarımız merak etmesinler. Biz onları türbünde mutlu edecek, heyecanlandıracak, mutlu olmaları için iyi mücadele eden, koşan ve iyi futbol oynayan bir takım seyredeceklerine dahil ben bugüne kadar bunu yaptım. Bundan sonra da yapacağımı onlara söylemek istiyorum. Ama dediğim gibi biz hep birlikte hareket etmeliyiz. Bu sene bizim şampiyon olmamız gerekiyor. Şampiyonluk sadece benim çabam, ekibim, Oğuz'un, başkanımızın değil, bütün yönetimimizin, bütün tribündeki taraftarlarımızın ve medyamızın hep beraber birlikte hareket etmemiz lazım. Onların, taraftarlarımızın bize vereceği enerjiyle biz maç başından sonuna kadar bitmeyen, tükenmeyen bir tempoyla maçları kazanmak için gol değsek, o maçı çevirmek için taraftarlarımızın bize sonuna kadar inanması ve destek vermesi gerekiyor. Çünkü bu sene hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor ki bunu Sayın Başkanımızın ve yöneticilerimizin önderliğinde ben bunun bu sene olacağını düşünüyorum. Onların bize vereceği enerjiyle, onların bize, taraftarlarımız vereceği destekle ben de çok çok iyi bir sezon geçireceğimizi, Allah'ın izniyle şampiyon olacağımıza inanıyorum.
1: Evet, Oğuz hocam tabii az önce Sayın Cihan Kamer'de bahsetti, Dilkayt da teknik ekipte olacak dedi. Bu noktada neler söylersiniz? O da Fenerbahçe'yi, Fenerbahçeliliği, Fenerbahçe sevgisiyle gerçekten hepimizin hafızalarında yer alan bir isim.
0: Evet, işin bir birlik beraberlik yönünde çok önemli bir unsur. Fenerbahçe taraftarı tarafından çok sevilen, ortaya koyduğu performansla her zaman dikkat çeken bir oyuncuyken, ama daha da öne çıkan özelliği karakteriydi. Onun birleştirici, kolektif anlayışı, kavrayıcı yapısı. Kaldı ki Dörkayt son 5 yıldır lisans eğitimlerini tamamlamış, UEFA Pro lisansa kadar gelmiş. Kendini geliştirmek için de bir yola girerken onun varlığı, İsmail hocamın da vurguladığı gibi, birlik beraberliğimiz yönünde en önemli etkenlerden bir tanesi. bu etkenlerden başlıcası taraftar desteği. Taraftarın sevdiği, inandığı ve güvendiği karakterlerle bütünleşmesi, o bağı kurması kayıt sayesinde de ciddi şekilde bir etken olacak. Kayıtın seçilmesinden dolayı da ben Sayın Başkan'a ve Cihan Kamer, Feridun Gelgeç yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Sadece sahadaki birlik beraberlik değil, saha dışındaki bütünleşme ve takımdaşlık ruhunu yükseltmek, bu liyakatlı insanların bir araya gelmesi ve birlikte çalışma becerisini ortaya koymasıyla çıkacak. Şu vurguyu da hemen yapmak isterim İsmail Hocam. Sayın Başkanım ve yöneticiler 7-24 çalışıyorlar, çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Biz işin teknik tarafında, futbol direktörlüğü tarafındaki bir tek amacımız var. Aynı sizlerin olduğu gibi İsmail Hoca'yı en güçlü şekilde nasıl tutabiliriz, nasıl destekleyebiliriz? O oyuncularıyla kuracağı bu bağla Fenerbahçe'de nasıl bir fark yaratacağını hep birlikte önümüzdeki kısa süreçte görmeyi ümit ediyorum ki göreceğiz onu.
1: Evet, İsmail Hocam duygularını bizlerle her zaman en samimi şekilde paylaşıyor. Az önce de söyledi ama heyecanlı mıyız İsmail Hocam?
2: Fenerbahçe'ye gelip de heyecanlı olmamak değil elde değil yani. Evet. Sonuçta
0: hepimiz yani,
2: burası bizim kesinlikle yuvamız yani. Burası bizim her şeyimiz. Yani benim hayatımın geçtiği bir yer burası. Sonuçta dediğim gibi Fenerbahçe'yle tekrar o Fenerbahçe ruhunu geri getirmemiz lazım. Sonuna kadar savaşan, sonuna kadar kazanma arzu ve hırsıyla iyi futbol oynayan bir takım yaratmak istiyorum ve bunu daha önce başardık. İnşallah yine söylüyorum, Sayın Başkanımız ve yöneticilerimiz sayesinde bana verecekleri destek, ki şu anda görüyorum büyük bir çaba var, hep birlikte bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Futbolcularımızın aidiyet duygusunu burada hissetmeleri çok önemli. Mesela yabancı hocalar, futbolcular var. Bazıları geçen sene baktım, izledim, beden dilleri falan mesela iyi olmayan bazı oyuncular var. Bunlar ikili ilişkilerle düzeltebileceğimiz şeyler. Yani o futbolcunun aidiyet duygusunun ne olduğunu, Fenerbahçe'nin ne olduğunu ben onlara tek tek anlatacağım. Ondan sonra zaten onların aidiyet duygusuyla beraber maç pazar günü ise cumartesi günü kazanmamız lazım. Hep birlikte. Bunu Allah'ın izniyle başaracağız. Hep birlikte. Taraftarlarımız merak etmesinler. Şu an Fenerbahçe'mize Sayın Başkanımızın ve yöneticilerimizin önderliğinde bizlere destek veriyorlar. Daha güçlü bir takım yaratmak için herkes elinden geleni yapıyor. Ben bunu görüyorum, bu çabayı da görüyorum. Benim de onlara, Oğuz kardeşime verdiğim birkaç isimlerle birlikte inşallah yeni sezona çok güçlü bir şekilde girerek Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız.
0: Biz dakika bir harekete hep geçtik zaten de. Bugün şöyle, biz hani bu seçimden kaynaklı görev dağılımları, işlerin yürümesi konusunda tabii ki bir gecikmeli gidiyoruz. Kaptanımız Milan Škriniar tatil programını yapmış. Tatil programı geçmiş teknik heyetin verdiği program doğrultusunda daha ileri bir tarihteydi. Bugün bir görüntülü görüşme yaptık. Duygularımızı dile getirdik, beklentilerimizi söyledik. Çok mutlu oldu. Hemen tatilini yarım kesip 22-23'ündeki sağlık kontrollerinde oradayım dedi. Yani biz bağımızı hocamın da dediği gibi oyuncularla öyle bir kuracağız ki onları bilinçlendireceğiz. Tekrar bu duyguları, birlik beraberliği Samandıra'da oluşturacağız ki bu türbünlerimize ulaşsın, sahadaki oyuna ulaşsın.
3: Oğuz Hocam, yine taraftarımıza önümüzdeki süreç içerisinde ne zaman kampa giriyoruz, nasıl bir yol izleyeceğimizle ilgili kısa bir bilgi de verirseniz yayını öyle bitirelim isterseniz.
1: Tamam, nasıl isterseniz.
0: Yani bu döneme hazırlarken biz iki aydan beri süreç planlamasını da yürüttük hocam. Ayın 22 ve 23 Haziran'da oyuncularımızın sağlık kontrolleri yapılacak. 10 tane milli takım oyuncumuzun dönüşü daha geç olacak. Bu iki gün sonunda 24 Haziran'la 30 Haziran arasında Topuk Yaylası'na, Serkan Acar Topuk Yaylası'na gideceğiz. Kaldı ki bu

0: program yapılmamış, istenmemiş. Biz özellikle istedik, evet. Cihan Bey'le. Çünkü orada biz bunu inşa etmek istiyoruz. Fenerbahçeliliği ortaya çıkarmak istiyoruz. Takımdaşlık ruhunun temellerini orada atmak istiyoruz. Bunu İsmail Hocam'la paylaştığımda hocam da son derece memnun oldu ki hocamın da yaptığı buydu her zaman.
1: Evet.
0: Bu süreci tamamladıktan sonra 30'unda döneceğiz. 5 Temmuz 14 Temmuz arasında Avusturya'da Linz'de ikinci kamp dönemi başlayacak. Orada da 8, 11 ve 14 tarihlerinde 3 tane özel maç yapacağız. 14'ünde döneceğiz ki Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maç tarihi 21 evet. veya 22 Temmuz'da olacak. Biz 14'ünde dönerek 21'ine kadar bir haftalık maç hazırlığı dönemi de rahatlıkla yapılsın diye 14'ünde dönüyoruz. Ve güçlü bir şekilde ilk maçımıza da çıkacağız.
1: Evet. Peki. Cihan Bey, eklemek istediğiniz yayını sonlandırmadan ben önce
2: huzurlu olsun.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Sporcular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
1: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
4: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntı

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
3: İlk koşu için atlar hazır. Start verildi ve Ankara'da ilk koşu ve birinci altılı Ganyan başladı değerli yarışseverler. Çıkıştan sonra iki boy geriye düştü bir numaralı Hızlı İbrahim. Fener alayı liderliği aldı. Hemen içinde altı numaralı Fatih Şah dışından da sekiz numaralı Teyar geldiler ki Teyar şimdi önde. İç kulvarda altı numaralı Fatih Şah ikincilikte. Üçüncülükte dokuz numaralı Fener alayı bir boy kadar geride yedi numaralı Ketüda. Hemen dışında dört numaralı Samet Efendi. Onun dışında beş numaralı Sükan Bey. Bir buçuk boy kadar geride 3 numaralı Nusretoğlu, 2 boy geride 2 numaralı Arslanoğlu, hemen içinde 1 numaralı Hızlı İbrahim. 8 numaralı Teyar önde, fark 1 boy kadar. Dışta 6 numaralı Fatih Şah ikincilikte. İşte 3.lükte 7 numaralı Ketuda 1 boy kadar geride. Ortada 4 numaralı Samet Efendi, onun dışında 9 numaralı Fener Alayı 1 boy kadar geride, 3 numaralı Nusretoğlu, dışta 5 numaralı Sükan Bey yine 1.5 boy kadar geride. İçeride Hızlı İbrahim, dışarıda Arslanoğlu, sırasıyla atlar virajı dönüyor. 8 numaralı Teyar önde, 6 numaralı Fatih Şah yine dışında, bariyer dibinden de Ketüda'nın ataklarıyla son 400'e girilirken içeriden gelen Ketüda ve dıştaki Fatih Şah ortadaki Teyar'ı yakaladı. Onların dışından da Samet Efendi geliyor. 8 numaralı Teyar direnmeye çalışıyor, içinde Ketüda, dışında Fatih Şah, en dışta Samet Efendi. Son 200 metreye doğru Teyar aspakta liderdi, şimdi Ketüda hakim olmaya çalışıyor yine. Teyar da bırakmadı, son 100 metre içeride Ketüda, dışarı.

0: geçiyor fotoyu. 6 numaralı Fatih Şah 3. 4 numaralı Samet Efendi 4. 5. de geçin. 5 numaralı Sükan Bey ve 3 numaralı Nusretoğlu da aynayı beraber geçen atlar oldu. 8 numaralı TR ve 7 numaralı Ketü de fotoyu beraber geçtiler. Hangisinin kazandığını birazdan foto finish resminde göreceğiz.
1: Reklam.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Reklam bitti.
3: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında gündemi sıcağı sıcağına takip etmeye devam ediyor. 0212 273 10 10 0540 273 10 10'da mesajlarınız da yağmaya devam ediyor. Gündemin en sıcak gelişmesi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün İsmail Kartal olmasıydı ve gazeteci dostumuz Türkiye'nin en çok izlenen, takip edilen spor yorumcularından bir tanesi sevgili Cüneyt Kaşeler'e de bağlanmak istiyorum. Cüneyt'cim hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ediyorum. Hepimiz aslında ters köşe olduk diyebiliriz. Bizler de böyle biliyorduk çünkü. İsmail Kartal'ın gelmesiyle ilgili sevgili Cüneyt Kaşeler neler söyleyeceksin?
1: Vallahi şöyle söyleyeyim, bence Aziz Yıldırım'ın kendisi de ters köşe oldu. İsmail Kartal da ters köşe oldu. Çünkü biliyorsun Sayın İsmail Kartal'ın kendi açıklaması, hani dün başkanımız beni aradı, nasılsın oğlum dedi, çok duygulandım diye. Yani bu konu öyle planlanmış, programlanmış falan bir şey değil. Şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe'yi takip eden Aziz Yıldırım'ın yakın çevresi, aynı zamanda Fenerbahçe'yi takip eden bütün yorumcular Fenerbahçe'nin teknik direktörünün Aykut Kocaman olduğunu, ne zaman açıklanacağının bir an meselesi olduğunu söylüyorlardı. Zaten seçimden önce de, hatırla, seçim boyunca Sayın Aykut Kocaman'la ilgili hep konuştu Sayın Aziz Yıldırım. Ya açık konuşalım, bu Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık dönemi de böyleydi. Yani Aziz Yıldırım bir günde karar, yani bir gün bile çok dedik hatta, 15 dakikada karar veriyor. Yani bence herkese sürpriz oldu bu. Öyle bir plan program olduğunu sanmıyorum. Bunun perde arkasıyla ilgili ilk duyduklarımız tabii ki oyuncularla ilgili, yani hani o gitsin, bu kalsın, o gelsin konuları, yardımcıları konuları, bunlar da detaylarda anlaşamadıkları söyleniyor ve bir anda Sayın Aziz Yıldırım böyle bir karar vermiş anladığımız kadarıyla. Yani bu şunu gösteriyor, Sayın Aziz Yıldırım diyordu ya, antrenör benim. Yani ne yapacaksınız, evet, antrenörünüz, evet, antrenör benim diyordu. Tamam işte, yani uygulama olarak bunu görüyoruz. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aziz Yıldırım'dır. Fenerbahçe'nin sportif direktörü Aziz Yıldırım'dır. Fenerbahçe'nin futbol şube sorumlusu Sayın Aziz Yıldırım'dır. Zaten seçerken de herkes böyle oy verdi. Aslında orada da bir sürpriz yok yani. Hani böyle bir şey bekleyen varsa zaten oy vermemiştir Sayın Aziz Yıldırım'a, planlı, programlı hareket edecek diye. Hayırlı olsun. Yani ben bunu ancak böyle söyleyebiliriz. Hayırlı uğurlu olsun Fenerbahçe'ye, İsmail Kartal'ın 4. dönemi. Ama şunu sormak lazım. Ya bir insan 4. kez bir göreve geliyorsa, daha önceki yardımcı teknik direktörlük dönemlerinde sayarsak 5 olabilir bu. Bir insan niye zaman kovuyorsunuz her seferinde? Ya da Mourinho'yu açıkladığında Sayın Aziz Yıldırım demişti ya, evlat olayı bitti artık, ne demek evlat diye. Ya da hani bir video var, bir seçim için bir yere gittiklerinde kızı Yaz Yıldırım da var, İsmail Kartal'la görüşecek misiniz? Görüşmeyecek diyor. Yani demek istediğim, Fenerbahçe'de bundan sonra 10 dakika uzun vadedir, 5 dakika orta vadedir, 1 dakika kısa vadedir. Böyle bakmak lazım olaylara.
0: Yani her an her şey olabiliyor sevgili Cüneyt Kaşeler.
1: Tabii tabii, belki İsmail Kartal kovulmuştur, bir bakmak lazım Fenerbahçe'nin resmi sitesine.
0: Peki aslında ben Aykut Hoca'nın seçim günü hatırlarsan bir röportajı olmuştu. Orada da bu süreç bana çok zarar verdi. Bu açıklamalar da benimle alakalı açıklamalar değil dedi. Bunun sanki sinyalini mi vermişti Cüneyt?
1: Şimdi şöyle, ben Aykut Hoca'nın Fenerbahçe ve milli takım dışında teknik direktörlük yapmak istemediğini biliyorum. Fenerbahçe'ye teknik direktör bu dönemde olmak gerçekten olmak istediğini ve bununla ilgili yeniden motive olup plan ve program yaptığını da, yani yakın kendisinden ve çevresinden çok net biliyorduk. Ancak burada bir virgül koyayım, orada senin dediğin çok doğru. Yani öyle bir muhalefet var ki, bu sosyolojik bir tez olabilir. Yani Aykut Kocaman karşıtlığı var. Ben bu açıdan hocanın Fenerbahçe teknik direktörü olmamasına haddim olmayarak sevindim. Çünkü gerçekten çok yıpranacaktı. Çünkü ne olursa olsun bunu negatif tarafından bakan bir şey var. Sosyolojik bir gerçek bu. Bak, iyidir, doğrudur, kötüdür, yanlıştır demiyorum. Hı hı. İnsanlar böyle bir karar vermiş. Yani zaten %50 ile başlıyordu Sayın Aykut Kocaman. Onun açısından bu böyle olması iyi oldu diye düşünüyorum ben kendi adıma. Hakikaten yıpranacaktı. Çünkü ne yaparsa yapsın eleştirecek bir şey bekliyordu. Grup bekliyordu. Ama hani Aykut Hoca bu göreve gelmeyi istiyordu. Zaten bak tekrar edeyim. Bugün saat 1'de Fenerbahçe'nin teknik direktörü açıklanacak diye Fenerbahçe açıklama yaptı. Ondan önce ben sabah şey diye bak ben daha da hatta sana enteresan bir bilgi vereyim. Sevgili Barış Yurduseven, TRT Spor'daki arkadaşımız. Ben geçen tweet attım niye açıklanmıyor Fenerbahçe'nin teknik direktörü diye. O da dedi ki Fenerbahçe'nin eski bir forveti çarşamba günü açıklanacak dedi. Yani Aykut Kocaman çarşamba açıklanacak dedi o. Yani herkesin beklentisi Aykut Kocaman'dı. Beklentisi değil hatta yani kesinlikle Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin hocasıydı.
0: %99 dedik.
1: Ama buradaki ben de bu sabah bir tweet attım. Hani ne oldu çarşambada geçti niye açıklanmıyor madem hani Aykut Kocaman diye. Ben tekrar edeyim hatırlar mısın o 2013-14 Ersun Yanal'ın geldiği dönemi hatırlayalım.
0: Evet.
1: O dönemde Aykut Kocaman'la aslında Fenerbahçe Christian Baroni'nin yedeğine bir oyuncu bakarken Holman diyor başkan da diyor ki Kaka vesaire öyle oyuncular Aykut Kocaman da diyor ki biz diyor Baroni'nin yedeği olarak düşünüyoruz diyor yani Kaka falan olmaz diyor. Orada bir kavga oluyor ve orada yollar ayrıldı. Yani ben yine buna benzer bir şey bekliyorum. Yani sonuçta oyuncu bazında. Çünkü Fenerbahçe'de kim gidecek, kim kalacak? Bu da önemli. Ve bu arada hani iki oyuncuyla anlaştık demişti. Hala yok ortada. Yani valla bilmiyorum. Ben dediğim gibi beni şaşırtmıyor Fenerbahçe'de. Yani Sayın Aziz Yıldırım'ın 20 senelik başkanlık dönemi zaten hep böyleydi. Yani bir gece yatıyorduk, sabah kalkıyorduk bambaşka bir şey oluyordu. Aynı şey devam ediyor. Görüntü o yönde. Yani o anlamda şaşırtan bir şey yok.
0: Ben şuna baktım sevgili Cüneyt. Hani tarihe baktım acaba tarihle mi ilgili bir şeydi ama 18 Haziran'da da benim aklıma şu geldi. Ali Koç'un zamanında 18 Haziran'da da Aykut Kocaman gönderilmişti. Acaba dedim buna bir gönderim.
1: Ya bir kez daha yapıldı. Aykut Kocaman. Bir kez daha Aykut Kocaman Fenerbahçe hocası 18 Haziran'da bu sefer de Aziz Yıldırım'la anlaşamadı. Bu sefer de öyle geçecek herhalde tarihi değil mi?
0: Evet.
1: Bilmiyorum. Tabii bunun illaki muhabir arkadaşlar ben ısrarla söylüyorum. Ben yorumcuyum. Yani ben bilgiye zaman zaman biz de ulaşıyoruz ama benim asıl işim ve önceliğim bu değil. Dolayısıyla ben bilgiler üzerinden yorum yapıyorum. Yani söylediklerimin hepsi duyduğumuz, okuduğumuz ve arkadaşlar yaptığı açıklamalardır. O açıklamalar nezdinde durum böyle gözüküyor.
0: Sevgili Cüneyt Kaşeler, gelen çok soru var. Taner Bey, Muhittin Bey, Adem Bey, Muammer Bey. Onlar da diyorlar ki sıkıcı ve defansif oyun oynatan zamanında öyle ya da böyle Alex'e çok uğraşan Aykut hocamızdan ziyade İsmail hocamızın gelmesi daha olumlu bizim için.
1: Oradalar mıymış uğraşırken Aykut Kocaman? Hani bazen bak bir şey söyleyeyim mi? Dediğim gibi eyvallah doğru ama ben de şunu söyleyeyim o zaman. İki şampiyonluğu, bir UEFA yarı finali, iki Türkiye kupası. Alex de Souza da en fazla gol Aykut Kocaman döneminde atmış. Ya yani ben Aykut Kocaman'ı savunmak zorunda değilim zaten benim işim de değil bu ama yani

0: Çok bunlar şey ezbere yorumlar, onu söylemek istiyorum. Ama tabii ki herkesin Aykut Kocaman'ı istememe, İsmail Kartal'ı istememe. Buradaki sorun şu, Fenerbahçe'nin 2010'dan bu yana arada bir Erol Bulut var. Teknik direktör olarak, yani sezona başlayan bahsediyorum. Hı-hı. İki kere de Ersin İnal var. Onun dışında hep İsmail Kartal'la Aykut Kocaman olmuş. Ya başka kimse yok mu Fenerbahçe'de teknik direktör olarak getirilebilecek? Yani asıl konuşulması gereken bu. Ya dördüncü kez geliyor İsmail Kartal. Aykut Kocaman gelse üçüncü kez gelecekti. Asıl buna odaklanmak lazım diye düşünüyorum ben. Hı-hı.
1: Sevgili Cüneyt, yurt dışında çok fazla geziyor musun? Dinleyicilerimiz kıskanıyormuş. Seni de takip ediyorlarmış devamlı. Eskiden 6-8 kuşağında. Sana da
0: eyvallah, gelsinler birlikte dolaşırız.
1: Selamlarını yolluyorlar. Cüneyt Kaşeler'in, Oğuz Çetin yorumunu çok merak ediyoruz. Nasıl bakıyorlar acaba diyor Cüneyt Bey.
0: Valla Oğuz Çetin, şöyle söyleyeyim. Futbol dışında, ben de kendisine sorayım. Ne başarısı var Oğuz Hoca'nın? Yani benim bildiğim futboldan sonra, bak futbolculuğundaki başarıları çok büyüktür. Ama Oğuz Hoca'nın futboldan sonra bir başarısı yok. Ama ön yargılı yaklaşmam. Bakacağız yani, çok biliyorsunuz Okan Hoca, evet Başakşehir'de şampiyon oldu. Evet Akhisar'da kupa aldı. Ama Galatasaray'a geldiğinde hala da eleştirilen biri, ama 4 sene üst üste şampiyon oldu. Geldiği gün deseydi ki biri 4 sene üst üste şampiyon olacak, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a son 8 mücadelesinde elenecek, herhalde bunu tahmin edemezdik. Ama bazen de ön yargılı olmamak gerekiyor. Ama şu anki CV'si çok uygun mu emin değilim. Hı hı.
1: Ali Şimşek diyor ki İsmail Hoca kaç senedir Fenerbahçe'nin acil butonu gibi oldu demiş. Cüneyt abi, süre çok azalmadı mı Şampiyonlar Ligi için ve Türkiye Ligi için? Görüşlerini çok merak ediyorum demiş.
0: Şimdi şöyle, Oğuz Çetin onunla ilgili açıklamalar yaptı. Hani kamp dönemi 23-24'ünde başlayacak diye, zaten böyle olacaktı. Yani 22 Temmuz'da oynayacağı için Fenerbahçe 21-22 Temmuz'da oynayacak ilk maçını. Dolayısıyla bu dönemde kampa başlaması gerekiyordu Fenerbahçe'nin. Bakın, seçim kararı alındıktan sonra Aziz Yıldırım'ın aday olduğu belli olduğu andan itibaren biz hep şunu söylüyorduk. Seçilen başkan 8 Haziran'da hocasını açıklamalı, kamp sürecini vesairesini açıklamalı diyorduk. Bugün 18 Haziran ve bugün açıklandı. Olarak geç kalınmadı. Tarih olarak hala geç kalınmadı, ama mesela dedi ya, Şkriniar'la konuştuk dedi Sayın Osvet'in. Kimler gelecek, kimler gelmeyecek, kimlerle kampa katılacaklar, transferler kimler, yetişecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Bir ay süre var, evet çok az bir süre var, ama acaba öncelikleri Şampiyonlar Ligi mi, onu da bilmiyoruz yani. Onu da zamanla göreceğiz.
1: Evet. Devrim Bey diyor ki, Çağatay Hocam, Cüneyt Bey'e çok selamlar, sevgiler olsun. Girassi ve Vedat Muriç transferlerini nasıl değerlendirir acaba?
0: Olmadan değerlendiremeyiz değil mi?
1: Yani eğer olursa diyelim, dinleyicimizi de kırmayalım Cüneyt'ciğim.
0: Tabii ki. Şöyle söyleyeyim, Vedat Muriç benim çok beğendiğim ve zaten Fenerbahçe'de ve Türkiye'de kendini kanıtlamış bir forvet. Girassi de, o da Dortmund'da, ikisi de çok başarılı olur. Yani nasıl oynayacaklar konusu önemli. Zamanında Dzeko vardı, hı-hı, İsmail Hoca'da, Batshuayi vardı. İkisinden de ciddi anlamda verim almış, hatta Serdar Dursun da vardı. Hoca elbette verim alır. Hiçbir sıkıntı olacağını sanmıyorum. İkisi de çok iyi forvet. Hiç orada itirazım yok.
1: Evet. Peki Fenerbahçe taraftarı için sevgili Cüneyt Kaşeler, son olarak söylemek istediğin ya da özellikle Paraguay maçı için de vermek istediğin bir mesaj var mı? Milli takımda değişik bir süreçten geçiyor. Fikirlerin, düşüncelerin önemli bizim için.
0: Fenerbahçe taraftarını tavsiyem, sağlıklı beslensinler, spor yapsınlar, sevdiklerine vakit ayırsınlar. Çünkü önce kendileri iyi olsun, Fenerbahçe sonra iyi olur. Valla milli takımla ilgili de şunu söyleyeyim. Milli takım konusundan o kadar çok rating devşiren var ki her anlamda, insan artık bir yerden sonra bana bile fazla geliyor bu. Ben de bu yüzden milli takımımızı destekliyorum. İnşallah Paraguay'ı yenerler. Yenemeseler, bir puan bile alsalar son maçta 3 puan alıp çıkma şansı hala var. Ben Montella'nın başarılı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'yi 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götüren Montella, unutmayalım bunu. Avrupa Şampiyonası'na götüren, Hollanda'yı geçsek yarı finale çıkaracak olan da Montella'ydı. Ben bugüne kadar Türkiye milli takımını çalıştırmış hiçbir teknik direktörün bir daha teknik direktör olamayacağı maddesi

0: olsun istiyorum. Milli takım.
1: Evet, değişiklik.
0: Tabii canım. Hı-hı. Yeter artık yani, bak Fenerbahçe'den ne farkı var ya? Yani sürekli ya, bak şundan bahsediyorum bak. Ben bu isimlerin çok değerli olduğunu, tarih yazdığını düşünüyorum. Ama o zaman niye kovuyorsunuz abi bu adamları? Yani madem yine geri getirecekseniz, o Şener Şen'in filmine gibi döndük yani. Kovayım sen kovmayayım şeklinde döndü. Olmaz, karikatürize ediyoruz. Ben milli takımımızın başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu gruptan çıkamasa bile, oraya gitmesi bile bir başarıdır. Ama ben çıkacaklarına da inanıyorum. Sonuçta maalesef biz ya çok büyütüyoruz gözümüzde rakipleri ya da çok küçültüyoruz. Ne Avustralya ne Paraguay o kadar zayıf ekipler değiller. Futbol sahada oynanıyor. Yani bugün Yeşilburun adalarının yaptığı sürpriz, tırnak içinde diyelim buna. Bunun dışında da bir sürü şey var. Yani dün mesela Portekiz Kongo'yu yenemedi, az daha kaybediyor.
1: Evet.
0: O dolayısıyla ben kendi adıma sakin olalım. İnşallah da başarılı olur bu. Bizi oraya götüren Türk milli takımı, bu çocuklar inşallah da başarılı olurlar.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili dostum Cüneyt Kaşeler, yayınımıza bağlandığınız için, beni de kırmadığın için.
0: Görüşmek üzere.
1: Hoşça kal. Evet, spor yazarlarıyla bağlantılarımız devam edecek. Şu an inanın bir 7-8 tane arkadaşımla konuştum ama saatleri birazcık karıştırmış olabilirim. Şöyle bir cep telefonundan bakmam lazım çünkü saatler konusunda da onlara hangi vakitlerde gireceklerini de söylemiştim onların müsaitliklerine göre. Bu arada evet, milli takımla ilgili haberlerimiz de var. Sizlerden gelen çok çok sorular da var. Çağatay Hocam programı vermedin bugün diye. Evet, bugün daha vermedim çünkü henüz programın başı, yeni yeni başladık. Yeni yeni ısınma turları yapıyoruz. Çağatay Hocam yurt dışına seni de bekleriz demişler. Brüksel'e bekleriz demişler. İnşallah geldiğimde Ahmet Yürük de herhalde, değil mi? Bilmiyorum ama Beşiktaş ambleminden anladığım kadarıyla nickname olarak öyle hatırlıyorum. Bu ara çok yurt dışına gidemiyorum. Gidebildiğim en fazla yer Bosna. O da haftaya gideceğim ama yeni Bosna'ya. Böyle de kötü bir espriyle yayınımıza devam ederken lütfen radyolarınızı kapatmayın. programı hemen vereyim aklındayken. Saat 19'da Çekya Güney Afrika maçı var. Saat 22'de İsviçre Bosna Hersek oynuyor. 01'de Kanada Katar, 04'te de Meksika Güney Kore maçları var. Dün Filenin Sultanları Ankara etabına galibiyetle başladı. Bu çok da güzeldi. Hepimize de moral oldu. Dün akşam ben de baktım. Ay Yıldız ekibimiz Milletler Ligi'nde Brezilya etabının ardından evindeki ilk maçta oldukça rahatlı bir oyun sergiledi. Ve 3-0'lık bir sonuca ulaştı. Yine her zaman olduğu gibi Melisa Vargas 17 sayıyla bence MVP dedikleri ödülü alması gerekiyordu. Bir yandan da bakıyorum. Bayrampaşa'dan Lokman ben, saygılar Çağatay Hocam. Sizin Bayrampaşa'ya boşnak böreği bir yemeğe davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Böyle devam ederseniz ben biraz sonra programdan izin alıp gurme olarak, ama sonradan gurme olarak hepinize uğramaya da çok isterim. Abdullah Bey çok teşekkür ediyorum dünden beri. Evet, bana da sürpriz oldu, doğru söylüyorsunuz. Çünkü herkes öyle bekliyordu ama demek ki sizi güldürebilirsem Gökhan Bey ne mutlu bana, sizleri neşelendirebildiysem. Evet, dünden beri herkes, ben de dahil olmak üzere Aykut Kocaman'ı bekliyorduk ama herkes için tabii, bu da Sayın Aziz Yıldırım farkı olabilir. Belki anlaşmazlık olabilir. Belki de yönetim içinde, ben yönetim kurulu üyelerinin bir kısmının Aykut Kocaman'ı, bir kısmının da İsmail Kartal'ı istediğini biliyordum. Demek ki İsmail Kartal ağır bastı. Ani alınmış, plansız ve programsız bir tercih diyorlar. Teşekkür ediyorum. İsimlerinizi lütfen yollayın. Onur Bey, nickname'lerinize bakmak zorunda kalıyorum. Öpücükler gelmiş. Çok teşekkürler. Başımın üstüne yeriniz var. Cüneyt Kaşeler, bizim oraya gitmemiz bile büyük başarıdır dedi. Demek ki bizi Yeşilburun adalarıyla aynı seviyede görüyor demiş Sinan Yıldırım, ki bu arada Yeşilburun adaları hakikaten iyi takım ya. Yani kötü takım değil bence. Sürpriz yapabilirler, böyle Kongo gibi takımları da dün gördük. Demokratik Kongo'yu da. Mesajlarınız için teşekkür ediyoruz. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 araya gideceğiz. Araya gitmeden aslında yorumlar da evet, yapabildiğimiz espriler bu kadar Harun Bey. Seviyemiz budur. Şimdi telefon bağlantıları alalım diyorum ama araya da gideceğiz. Sevgili spor yazarı dostlarımızı da bu anlamda çok bekletmek istemiyorum ama yine de istekler var. İrfan 25'e evet ulaşamıyorum. 5 kere aradım sevgili İrfan, eğer dinliyorsan lütfen bize ses ver. Serdal Kalaycı, Anadolu Ajansı'ndan hatırlayacaksınız, aynı zamanda HT Spor yorumcusu, ona da bağlanıp onun da yorumlarını merak ediyorum. Eğer müsaitse Serdal'ı bir yandan arıyorum cep telefonundan, onu da yayın almak isterim. Sevgili Cem Kerpiççiler, A Spor yorumcusu, ona da biraz sonra bağlanacağım. Çok değerli, çok önemli konuklarımız da var. Serdal'cığım müsait misin? Serdal'cığım müsait misin?
2: Ses alamıyorum.
1: Bir kere daha arayayım o zaman seni sevgili Serdal. Hocam dişimi çektirdim. Ağzım uyuşuk, lütfen güldürme demiş. Yaşar Bey'e de selamlar olsun. Yeşilburun takımı Kızıl Yıldız'a takımı yendi abi. Onlar çok güçlü bir takım demişler. Serdal'cığım müsait misin?
2: Alo.
1: Duyabiliyor musun bizi Serdal Kalaycı?
2: Şimdi duyuyorum ya. Ses gelmedi ama.
1: Evet, şu an duyabiliyorsan sorun yok demektir.
2: Şu an iyi, şu an çok iyi. Yani
1: nasılsın? İyi misin? Aykut Kocaman beklerken bir İsmail Kartal çıktı. Herkes evet. De merak ediyor. Herkeste bir ters köşe durumu var deniliyor.
2: Durumu var. Yani aslında ters köşe. Tabii ki ters köşe diyebiliriz de. Camianın içinden bir beklenti hep vardı. En azından kendi adıma söyleyeyim. Ya hep Aykut Kocaman dememizin de bir sebebi var. Yani hani bu bir çok da sadece tahmin üzerine değildi tabii ki. Sürekli diyaloglar Aykut Hoca üzerinden yürütüldü. Aykut Hoca ile görüşmeler yapıldı sürekli. Hal böyle olunca, başka bir isim de çıkmayınca büyük olasılıkla Aykut Kocaman ismi dedik. Hani bunu da bu diyaloglar devam ettiği için söyledik aslında. Biraz da böyle yapılan açıklamalar, konuşmalar, onu da işaret edince başka da bir isim akla gelmedi. Ama yani camianın içinden bir isim olacağı çok kesindi. İsmail Hoca ismi en başta olabilir mi, olamaz mı şeklinde tabii değerlendirilmedi değil mutlaka da. Futbol aklının yaptığı görüşmelerden dolayı hep Aykut Kocaman dedik. Bunu önce söyleyelim. Yani ters köşe olduysak olmuşuzdur. Ama benim beklentim mutlaka camia içiydi. Yani ben bunu hep Fenerbahçe'de Aziz Bey'le birlikte zaten seçim başlamadan önce, yani seçim faaliyetlerine giriştiklerinde bir futbol aklı oluşturduklarını söylemişlerdi. Burada bir yeni bir sistemin kurulduğu çok net ifade ediliyordu zaten. Hı hı. Yani Fenerbahçe'de şu anda yapılan şu sevgili Çağatay Hocam. Bir sistem oluşturuldu. Bir futbol aklı kuruldu ki futbol direktörlüğüne Sayın Oğuz Çetin getirildi. Bu sistemin parçası gelecek olan teknik direktör olacaktı. Yani biz hep şuna alışırız. Bir teknik direktör gelir. O teknik direktör yardımcılarını da seçer. Kim isterse o seçer. Ya yani yabancı bir isimli bir teknik adam gelseydi eğer böyle yapacaktı mutlaka. Türkiye'den yani Fenerbahçe'nin camianın içinden dışından birisini seçseniz dahi bunu isteyecekti. Kulübün kendi oluşturduğu sistemi ancak camianın içinden bir teknik adamı dahil edebilirdiniz. Bunu ancak o teknik adam kabul edebilirdi. Burada belli ki daha henüz sebeplerini çok iyi, çok net bir şekilde bilmiyoruz ama tabii dolaşan hemen yayılan bilgiler var bizim de edindiğimiz. Ufak tefek diyebileceğimiz konular aslında ama hani o sistemin dışında olan isimler olduğu için Aykut Hoca hani kendi teknik ekibiyle alakalı kabul ettiremediği bazı şeyler olduğu için son anda bu anlaşma zemininin bozulduğu konuşuluyor. Bunu tabii öğreneceğiz, detayları daha çok sıcak. Bu bilgileri öğreneceğiz ama en nihayetinde o sistemin parçası olmayı kabul eden İsmail Hoca da Fenerbahçe için çok önemli bir figür haline gelmişti İsmail Hoca. Çünkü İsmail Hoca baktığımızda gerçekten özellikle son görev yaptığı 2023-24 sezonda kulüp tarihine geçen işler yaptı. Bir şampiyonluk gelmedi ama hı hı. Yani 3 döneminde de Fenerbahçe ikinci oldu. 2014-15 sezonunda, 2021-22 sezonunda ve 2023-24 sezonu, ki Jorge Jesus ayrılığından sonra gelmişti son olarak ve çok

gerçekten de ciddi ciddi tarihe geçen işler yaptı. Yani nedir bu tarihe geçen işler? Bir kere bir sezon başlangıcını hatırlayalım. 10'da 10'la başlamıştı Fenerbahçe ki Süper Lig tarihinin en iyi başlangıç rekorunun sahibi oldu o sezon. Yani

0: zaman 2.61 puan ortalaması da kulüp tarihinde en yüksek. Onu da belirtmek lazım. Ki bir detay daha var. Mesela sezon sonu itibariyle de deplasmanda 19 maça çıkmıştı. 16 galibiyet, 3 beraberlik, 51 puan toplanmıştı. O da lig tarihinin dış sahada en fazla galibiyet ve en fazla puan toplandığı sezonu olmuştu bir takım adına. Yani çok iz bıraktı ama onun önünde Galatasaray şampiyon oldu o sezon. Yine Fenerbahçe şampiyon olamadı. Baktığınız zaman hani kupa anlamında çok fazla böyle Fenerbahçe'de bir izi yok ama performans odaklı olarak bu son şampiyon olunamayan, işte 12 yıl geride kaldı. 28 sezon eğer Fenerbahçe şampiyon olursa 13. sezonda 13 yılın ardından şampiyon olmuş olacak. Dolayısıyla baktığımız zaman performans olarak takımın 2023-2024 sezonu bıraktığı izler çok büyük. Yani hani bu yadsınamaz gerçekten. Hı hı. Burada zaten bu futbol aklı görüşmelerini İsmail Kartal nezdinde yürüseydi, yani biz o zaman İsmail Kartal'ı konuşuyor olacaktık. Hep Aykut Kocaman'la geldiği için bizler de Aykut Kocaman, Aykut Kocaman dedik. Bir de şunu da hatırlatayım. Bugün 18 Haziran. Bir de akıllara bu 18 Haziran konusu geldi. Evet, daha önce gönderilmesi. Yani bütün işaretler Aykut Hoca'yı gösteriyor gibi bir algı da oluştu. Ama ya son nokta şunu vurgulayayım. Gerçekten de Aykut Hoca'yla çok görüşme yapıldı, çok gelgitler yapıldı derken neticede İsmail Hoca'da karar kılındı ki bu aslında İsmail Hoca'ya da şey göndermişler ki bugün kendisi FBTV'de yaptığı açıklamada işte transfer isimleri, o da hatta birkaç kişi önermiş falan filan. Ya bu kısa süreçte karar verilmiş bir isim oldu ama dediğim gibi, hep vurguladığım gibi, Fenerbahçe kulübü bu özel geçiş döneminde Aziz Yıldırım'ı tekrar başkan seçti. O camianın çok önemli figürü, hafızası. O da kulübü kendi değerleriyle bu sıkıntılı dönemde, yani şampiyon olunamayan süreçleri kulübün kendi değerleriyle atlatabileceğini düşünüp buna karar verdi. Zaten bence Fenerbahçe camiası Aziz Yıldırım'ı seçerek buna en baştan karar vermişti. Yani böyle bir yapılanmaya. Çünkü Aziz Yıldırım'a güvenmişseniz, Aziz Yıldırım'ın da belki de en kısa vadede çözüm alacağını düşündüğü yapı bu yapı. Sayın Oğuzettin'e de güvendi. Dirk Gayet ki 3 sezon Fenerbahçe forması giydi. Herhalde 3 sezonda Fenerbahçe'nin yapısı anlaşılırken, yani Dirk Gayet de futbol itibariyle hatırlayacak olursak yani bitmeyen pil, marka ismi reklam olmasın diye söylemiyorum da, o dönemde çok popüler olan bir pil markası vardı. Onun adıyla anılmaya başlamıştı Dirk Gayet ki bitmeyen enerjisi nedeniyle. Böyle enteresan bir kimlikti. Tabii teknik adamlığında neler gösterir bilemem ama yani 3 senede forma giydiği Fenerbahçe'de 3 senede Fenerbahçe'nin yapısını tamamıyla öğrenmiştir. Dinamiklerini, reflekslerini anlıyordur diye düşünüyoruz ki bir de şampiyonluk da gördü Dirk Gayet. Yani 2012, 13, 13, 14, 14, 15 sezonlarında Fenerbahçe'deydi. 13-14 şampiyonluğunu da yaşamış bir isim. O da tabii İsmail Kartal'la birlikte birinci yardımcısı olacak. Ama şunu vurgulamakta fayda var. Hani İsmail Kartal ismi kısa vadede Fenerbahçe yönetiminin ve futbol aklının o yapabilir kararını verdiği isim. Aslında ya İsmail Kartal özelinde değil de camianın içinden birisi olması önemliydi. O yapının bir parçası olmayı kabul eden bir isimdi. Bence o hani sistem, Aykut Kocaman kendi olduğu yerde kendisi de baskın olmak isteyecektir. Hani belki o Fenerbahçe'nin kurduğu sistem içinde belki ona ters gelen olmaması gereken şeyler de vardı. Aklıma bunlar da geliyor. Yani Aykut Koca Hoca böyle değil de böyle yürüsün demiş de olabilir. Bu detayları öğreneceğiz. Şu an gerçekten de hani biz de şok olduk İsmail Kartal ismini görünce. Hı hı. Bir yandan da dediğim gibi olaya bakışım itibarıyla camianın içinden birisi olur zaten bu sistemin içinde diye düşündüğüm için de çok da şaşırmadım. Anlık Aykut Hoca'yı beklediğimiz için bir an böyle bir kaldık. İsmail Hoca ne zaman devreye girdi diye. Durum budur sevgili Çağatay Hocam.
1: Peki ben biraz önce şimdi sevgili Cüneyt Kaşeler'le de konuştuğumda hatırlarsan, evet, Aykut Kocaman seçim günü de mikrofonlara uzatıldığında şöyle bir yorum yapmıştı sevgili Serdal Kalaycı. Dedi ki bu süreç bana çok zarar verdi. Bu açıklamaların hepsi benim dışımda yapılıyor. Sanki o zaman da bunun sinyalini vermişti. Aynı soruyu ona da sordum. Sen neler söylemek istersin?
0: Aslında orada vurguladığı şey, ya isminin gündeme gelmesinden itibaren işte tartışılmaya, camia içinde tartışılmaya başlanmıştı. Ben biraz öyle okudum. Yani camia içinde o tartışılmaya başlandı. Hani onun dönemi hafızalarda kalmış, işte savunma futbolu algısı bir yandan, sürekli farklı farklı şeyler yıpratılmaya çalışılan bir sürece doğru gidiyordu. Hı hı.

0: orada yani kendisine ciddi bir henüz daha bir şey teklifi, yani teknik adamlık teklifi götürülmemişken yıpratılıyor olmasına biraz bence sitem etmişti. Orada hani onunla yapılan görüşmeler, onunla yapılan konuşmalar mutlaka ona da süreç onun üzerinde mi tamamlanacak algısı bence Aykut Hoca da mutlaka bırakmıştır. Yani o açıklamasını biraz oraya yormuştu tabii. Tabii şimdi bu gelişme üzerine baktığımız zaman orada aslında farklı bir şey de kastediyormuş diyebiliyoruz tabii. Yani hani bugünleri orada ona çok kesin bir görev tanımı yapılmamış. Orada belki fikrine danışılmış, onunla görüşülmüş ki Sayın Oğuz Çetin de sürekli onunla istişare eden bir insandı neticede. Ama sürecin bu noktaya geldiğinde İsmail Kartal ismi açıklandığında tabii bunu da düşündürmüyor değil şu anda bize. Aykut Hoca demek ki o zaman bizim olayı algıladığımız gibi dışarıdan tam net olarak Fenerbahçe'nin kararı olmamış hiçbir zaman. O da danışılmış bir camia içinden önemli bir unsur olmuş. Onu anlıyoruz şimdi. Fenerbahçe yönetimi zaten Sayın Cihan Kamer de İsmail Kartal ismini açıklamadan önce birçok teknik adamla görüştüklerini de ifade etti. Aslında bu demek oluyor ki yani sadece bu iki isim üzerinde de durulmamış. Bir takım görüşmeler yapılmış ve neticede sonunda son karar İsmail Kartal gibi İsmail Kartal, ama İsmail Kartal ismi benim hala yani hissettiğim ya da olayların gelişimini böyle sıraya koyduğumda son dönemde kararı verilmiş bir isim olmuş gibi duruyor sevgili Çağatay Hocam.
1: Serdal Kalaycı, çok sorular var sana gelen. Diyor ki
0: yanıtlayabileceklerimi seve seve.
1: Aziz Yıldırım'dan sonra Ali Koç, Ali Koç'tan sonra Saadettin Saran, Saran'dan sonra Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'dan sonra Jesus, Jesus'tan sonra Mourinho, Mourinho'dan kurtulmak için Tedesco, Tedesco'dan kurtulmak için tekrar İsmail Kartal. Neden Aykut Kocaman değil Serdal Bey, lütfen cevap verebilir mi demiş. Bir başka dinleyicimizin yine sorusu var. O da diyor ki İsmail Kartal'la başarılı olmazsa bu sefer Aykut Kocaman'ın gelme şansı nedir diye. Neler söylemek istersiniz Serdal Kalaycı?
0: Neden Aykut Kocaman değil? En başa döneyim hemen. Neden Aykut Kocaman değil? Aykut Hoca, az önce de vurguladığım bir şey var. Benim yani bu teknik adam belirleme sürecinde Fenerbahçe'nin yeniden oluşturmaya başladığı bu futbol yönetimi, futbol aklı bir sistem ortaya koyuyor. Ve getirilecek olan teknik adam bu sistemin parçası olacak. Normalde teknik adamlar sistemi kendisi kurarlar. Aykut Hocaman da bu yönde baskın bir teknik adam. Bunu bir kenara koyalım. Veya çok farazi konuşuyorum. Eğer Jorge Jesus yeniden getiriliyor olsaydı o sistemi Jorge Jesus kurardı. Veya işte geçmişte çalıştırmış herhangi bir yabancı teknik adam tekrar veya başka bir teknik adam. Conte'yi getirdiğini düşünelim Fenerbahçe'nin. Sistemi kendisi kurardı. Şimdi Fenerbahçe kulübü yönetimi bir sistem kurdu ve bu sistem de hani sadece bu geçiş dönemi için değil, Fenerbahçe kulübüne, Fenerbahçe futbol A takımına yıllarca hizmet edecek bir sistemin başlangıcı olsun düşüncesiyle yapılmış. Yani sadece kendi anlayışlarıyla, kendi algılarıyla oluşsun bir sistem değil. İşte bu sistemin parçası olacak teknik direktör kim olabilir? Bunu çok kariyerli bir teknik adamın bu sistemin parçası yapamazsınız. Eğer siz Avrupa'nın çok büyük köklü bir kulübü olsanız, Real Madrid gibi, orada bir sistem vardır. Oraya gitmeyi kabul eden ünlü bir teknik adam zaten o sistemi kabul eder. Siz yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz, yeni bir yapılanma kurmaya çalışıyorsunuz. Buraya getirdiğiniz kariyerli bir teknik adama sizin sisteminizi kabul ettirmeyebilirsiniz, ettiremeyebilirsiniz. İşte bu sistemi kabul edecek teknik adam lazımdı Fenerbahçe'ye. Aykut Kocaman da bu anlamda sistem kurma açısından baskın bir karakter. Bence Aykut Kocaman o sistemin içinde ya şuna gitmeyen, kendisini başarıya taşıyacağına inanmadığı şeyler vardı. Onları gördü, onlara karşı ben bunu istemem dedi belki. Şunu şöyle yaparsak böyle daha iyi olur dedi belki. Ve sistemin başındaki yani futbol aklı, futbol yönetimi işte Oğuz Çetin futbol direktörü, Sayın Başkan Aziz Yıldırım doğrudan işin içinde, Sayın Cihan Kamer de futbol şubesinde. O yapı ya bizim sistemimize uyacak bir kişi olsun dedi bence. Ve İsmail Kartal o sistemin bir parçası olmayı kabul ettiği için bugün burada. Neden Aykut Kocaman olmadığı böyle açıklayabilirim. Onu söyleyeyim. Ha, bu döngü bir kısır döngü gibi görünüyor. Burada da biraz benim neden bu devam ediyor? Yani Sayın Aziz Bey'in seçilmesi bile aslında bu bir döngünün bir parçası. Neden yeniden dördüncü kez İsmail Kartal? Yani şampiyonluk da edilmemiş bir teknik adam. Şimdi Olumsuz yönden bakarsanız çok şey söyleyebilirim. Ben biraz önce İsmail Hoca'nın artılarını, Fenerbahçe dönemindeki yaptıklarını biraz böyle anlatmaya çalıştım. Hele hele son dönemi gerçekten kulüp tarihine geçmiş bir dönemdi. Şampiyonluk gelmedi, çok enteresan. Puanlar inanılmaz yani. Puanlar 99 puan ve 99 puanın üzerine çıkmış bir takım 102, şampiyon 102 oldu. Puan. Evet, yani hani böyle baktığımız zaman bir kısır döngü gibi görünüyor. Bu biraz camianın refleksi. Neden camianın refleksi? Camia her sene şampiyonluk bekleyince, sabır olmayınca maalesef bu noktaya geliniyor. Yani Fenerbahçe kulübünün doğru bir yapıyı kurup doğru bir yapı üzerinde birkaç sene gitmesi belki gerekiyor. Belki değil aslında. Bence görünen köy bu. Yani Fenerbahçe'deki futbolun yönetiminin getirilmesi gereken nokta bu. Bu sene bir yapı kurdunuz. Şampiyonluk gelmediği için karalar bağlanamamalı, gemiler yakılmamalı. Pozitif artı bir şeyler görüldüyse o sezondan devam etmeli, üzerine bir şey koymalı. Bu yapılmadığı için yıllardır bu noktadayız. Fenerbahçe Allah aşkına getirilmiş teknik direktörler kötü teknik direktörler miydi? Yani kariyer yaptıkları için getirilmiş insanlardı. Yani çok insan var. Yani bunların bunlar da ısrar edilmeliydi. O yapı devam edilmeliydi, kurulan. Bütün kurulan inşaatlar sonucunda ev tamamlanamadığı için yıkıldı. Yeniden temel atılmaya çalışıldı. Ana problem bu. Camianın buna refleks göstermesi gerekiyor artık ama Fenerbahçe camiası göstermiyor bu refleksi. Yani bir duralım Allah aşkına. Bir duralım, bir sistemde devam edelim, bir teknik adama güvenelim. Yani bir takım olumsuzluklarını görmeyelim, artılarına bakalım. Sonuçta bir şeye ulaşırız. Ya bugün Fenerbahçe'nin üst üste şampiyon olduğu sezonlara baktığınız zaman çok yakın tarihte üst üste şampiyon oldu. Rahmetli Christoph Daum döneminde görüyoruz en son. Onun haricinde aldığı şampiyonlukların arkası gelmedi hiç. Gelmedi. Yani bunu getirmek için bir devamlılık söz konusu. Bir süreklilik hiçbir zaman olmadı. Fenerbahçe kulübü, camianın baskısı, gelen yönetimler hiçbir zaman bu devamlılığı getiremedi. Ama ben burada yönetimlere de ne kadar kusur bulsam da camiaya da kusur buluyorum. Çünkü bunun kararını verecek olan camia, o yönetimi göreve getiren camia, camialar seçimlerde, kongrelerde verdiği kararlarla kulüpteki o yapılan o ana kadar işlerin de onaylanmış olduğunu bir anlamda onaylıyor. Yani şimdi Aziz Yıldırım peki neden tekrar geri getirdi bu camia diyecek olursak da Aziz Yıldırım sonrasında bir şey elde edilemediği için onun döneminin hafızası, yani camianın da bir hafıza var. Onun döneminde yapılanlar, şu diyorum ya, hep geçiş dönemi. Herkesi böyle adlandıran da çok var. Bu geçiş döneminde güvenli bir ele teslim etti kulübü. Tamamen böyle okuyorum. Ha, işleri çok zor. Önümüzdeki genel kuruluna kadar, 2007 Haziran'daki olan genel kuruluna kadar eğer bir şampiyonluk, yani önümüzdeki sezon, yeni sezonda şampiyonluk gelmezse zaten Aziz Bey'in adı da kulübün tarihi sayfalarında çok güzel bir yerde durmak üzere kaldırılacaktır. Teknik adam olarak İsmail Kartal'ın işi de inanılmaz zor. Şu anda ona verilen bu görev, FB TV'de izledim, çok heyecanlıydı gerçekten. Yani Fenerbahçe'nin başına üçüncü kez getirilen bir teknik adam inanılmaz heyecanlıydı yine. Yani gerçekten de camianın içinden biri olduğunu gösteriyor o heyecanla. Ama o kadar büyük bir sorumluluk yüklendi ki üzerine. Onun bile artık Fenerbahçe sayfası bu sezon sonunda ya kapanır ya da daha yukarılara gider. Yani o kadar kritik bir sezon hocam. Onu vurgulamaya çalışıyorum.
1: Serdal'cığım, şimdi sen konuşurken bir yandan da tabii sorular geliyor. 20-25'i geçmeye başladı. O yüzden buralarda sorulara girmem lazım ki dinleyicilerim.
0: Tabii ki. Çok sen fazla... araya gir hocam, ben susmam.
1: Radyolarını yeni açanlar varsa, Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başladı. Fenerbahçe 65 yaşındaki teknik direktörle bir yıllığına anlaştı. 0212 273 10 ya da 0542 273 10'a, hatta Çağatay Hoca Instagram adresine de sorularınız geliyor. İbrahim Bey demiş ki Fenerbahçe'mize hayırlı olsun inşallah. Serdal Bey'e sorar mısın Çağatay Hocam? Aykut Kocaman kırılmış mıdır acaba diye bir soru var.
0: Aykut Kocaman kırılmış mıdır? Aykut Kocaman bence kırılmıştır. Yani çünkü ona bir güven duyuluyorsa, istediği bir şeyi kabul görmemişse eğer bu süreçte yapılan görüşmelerde, yani madem bir güven var, neden bu kabul edilmiyor düşünüp kırılmış olabilir. Çünkü o da, yani ne zaman Fenerbahçe ona bir görev tevdi etse hiç sorgusuz sualsiz gelebilecek bir insan. Ha burada neden şimdi

0: kabul etmedi değildi. Aykut Kocaman kendi damgasını vurmak isteyen bir isim. Yani baskın bir karakter Aykut Kocaman. Hı-hı. Bence kırılmıştır bunu da. Yakın zamanda konuşacağını sanmıyorum ama Aykut Hoca'yı ne zaman bu sürece dair açıklama ihtiyacı hissedecek göreceğiz, süreç gösterecek. O zaman cümlelerinden anlarız zaten. Bence bir kırgınlık olmuştur. Ben aslında İsmail Kartal ismi daha kulüp açıklamadan, açıklama yapmadan önce tabii İsmail Kartal ismini sen bana ilk duyurdun hocam, onu söyleyeyim. O ismi öğrendikten sonra aslında biraz böyle şeyi düşündüm. Yani hani acaba Aykut Kocaman bu futbolun yönetiminde bir isim mi olacak? Bunu düşündüm ve onunla çok istişare edildiği için doğrudan öyle bir yapı bekledim gerçekten. O da olmayınca aslında ben ona şaşırdım. Yani hani bu kadar görüşüldü, bu kadar diyalog kuruldu. Bu işin içerisinde olmayacaksa neden bu kadar birlikte olundu, bu kadar konuşuldu? Ona çok şaşırdım. Benim en şaşırdığım nokta İsmail Kartal isminden ziyade o oldu. Yani mutlaka o futbol yönetiminin içinde, futbol hattının içinde bir profesyonel olarak yer almasını bekledim İsmail Kartal ismini duyduktan sonra. Kırılmıştır. Cevabım kırılmıştır.
1: Sevgili Serdal, şimdi yurt dışından da dinleyicilerimiz var. Nevzat Bey diyor ki yönetimin sadece bir sene için geliyor olması, görüştükleri teknik direktörlerin hiçbirinin bir senelik sözleşmeye evet dememesine bir neden olabilir mi diye bir soru var. Yine çok ama çok
0: onu çok var. Sanmıyorum. Onu çok sanmıyorum çünkü ya Türkiye'ye geldiklerinde zaten büyük paralar alıyorlar. Yabancı teknik direktörler açısından söylüyorum. Büyük meblağlar istiyorlar zaten önemli isimler. Yani Avrupa'da birçok işim ya Jorge Jesus bile yeniden dönmek için 15 milyon euro rakamlardan bahsedildi. O bile kapıyı yokladı, düşünün yani. Hani o yüzden onu hiç sanmıyorum. Bir sezon bile olsa zaten şampiyon yapabilmiş olsa takımı kimse onu bırakmazdı. Öyle söyleyeyim, camia onu bıraktırmazdı. Ona katılmıyorum.
1: Evet, şimdi tabii genelde hep sana da geliyor bu sorular, bana da geliyor bu sorular. Hep de konuşuyoruz bunu ekranlarda seninle. Girassi ve Vedat Muriç transferleri için neler söylemek istersin? Onu da alalım senden. Daha sonra seni de uğurlamak isterim.
0: Muriç için her şey çok pozitif. Yani bütün işler bitmek üzere, hatta şey bekleniyor. Bunu yöneticiler de çok ifade ettiler. Transfer sezonunun açılması 22 Haziran'da başlıyor. Çünkü yani daha tam net imzalar atılmadan bir ismin duyurulması, biliyorsun ki Çağatay Hocam, işleri değiştirebiliyor, rakamları değiştirebiliyor, öyle söyleyeyim. 22 Haziran geldiği gün Fenerbahçe'nin şartlarını zaten kabul etmiş karşı taraf. Zaten futbolcu hazır. Girassi konusunda kulüple bonservis pazarlığının devam ettiğini biliyorum. İki ismin de Fenerbahçe'nin oynaması planlanan, oynatılması planlanan futbol yapısında Fenerbahçe'nin en büyük eksiği santrafor olarak baktığımızda iki isim. Ben geçenlerde bir programda şöyle bir şey söyledim. Yani bence o ikili Türkiye'de tabii Galatasaray Osimhen'in yanına bir santrfor da alır ve bunu isim üzerinden değerlendirecek olursak bilemiyorum nasıl bir isim getirir ama yani Giresi, Muriç ikilisi bence Süper Lig'in en korkutucu santrfor rotasyonu olabilir derim çok net bir şekilde. Yani çünkü hani Giresi'nin ilk 11'de başladığı bir Fenerbahçe'de rotasyonda Muriç'in olması Fenerbahçe adına inanılmaz artık. Yani bu sene Fenerbahçe şampiyon olamadı ama hücumdaki ortalama rakamları Galatasaray'a çok yakındı. Yani böyle birbirinden uzak bir takım yoktu. Çünkü o kadar topun yine ceza alanı, rakip ceza alanına taşınacağını düşünürsek orada önemli bitirici olacak Giresi ve onun rotasyonda da Muriç olacak. Bazen Muriç olacak. Yani Muriç orada fizik gücü ve hava hakimiyeti, Giresi'yi de derin koşu ve bitiricilik olarak değerlendirdiğimiz zaman Süper Lig için bence muazzam iki oyuncu karakteri. Giresi de dediğim gibi bonservis pazarlıkları devam ettiğini biliyoruz. Her ne kadar kendi kulübünden de böyle tutmak istiyoruz gibi açıklamalar gelse de bu işin şeyinde vardır, elinde vardır böyle şeyler. İkilinin Fenerbahçe'ye çok faydalı olacağını düşünüyorum Süper Lig mücadelesinde.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, yine bizi değerli görüşlerinle renklendirdin. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza da katıldığın için.
0: Ben teşekkür ederim. Sevgiler saygılar tüm dinleyicilerine sevgili Çağatay Hocam.
1: En kısa zamanda da bir araya gelebilmek dileğiyle.
0: İnşallah, görüşmek üzere.
1: Sevgiler, hoşça kal. Evet, 0212-273-10-10, 0540-273-10-10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de bana mesajlarınızı iletebilirsiniz. Yılmaz Bey diyor.

0: Diyor ki Hakan Safi olsaydı bu kadar geç açıklasaydı, üzerine bir de İsmail Hoca'yı açıklasalardı acaba ne denirdi diye. Selam olsun misafirinize demiş. Evet, Serdal'a da göndeririz. Yine sizlerin mesajlarıyla devam edeceğiz ama ben hata yapmama adına sevgili Cem Kerpiççiler, A-Spor yorumcusu, değerli dostuma da arayacağımı iletmiştim, konuşmuştuk. İsterseniz onu yayına alalım, Fenerbahçe'deki son gelişmeleri değerlendirsin. Sevgili Cem Kerpiççiler, müsait misin?
1: Müsaitim hocam.
0: Nasılsın, iyi misin? Arkadan biraz fazla ses geliyor.
1: Hemen kapatmaya çalışayım.
0: Evet.
1: Şimdi nasıl hocam?
0: Gayet iyi sevgili Cem Kerpiççiler. Maltepe'de bir ay önce 30 metreden bir gol attın. Hala konuşuluyor. Halı sahanın yetkilileri beni aradı. Dedi ki Cem Bey'e örümcek ağlarını temizlediği için çok teşekkür ediyoruz. Hatta diyorlar ki Cem'cim, halı sahaya acaba Cem Kerpiççiler'in adını versek mi diye de düşünüyorlarmış.
1: Hocam mahcup ettin beni. Çok mahcup ettin. Senin yaptıklarını ben nasıl anlatacağım hocam?
0: Yok, ne yaptık?
1: Ali İsmail'i ara pastıkların, yaptıkların, o aldığın toplar, bloklar arasına girişin, takımı ön tarafta bir oyun aklı oluşun. Ben senin hangi cümleleri nasıl anlatacağım hocam?
0: Estağfurullah, sadece kendi çapımızda dönüyoruz işte. Araya bırakmaya çalışıyoruz sevgili Cem'cim. İyi misin?
1: Çok şükür hocam, çok teşekkür ederim. Seninle burada olmaktan dolayı çok mutluyum hocam.
0: Ben de sesini duyduğum için çok mutluyum. Bu akşam da 9-10 arası sevgili Cem Kerpiççilerle biz aynı takımdayız. Halı saha maçımız var Maltepe'de. Hangi kanal yayınlıyor onu bilmiyorum Cem de. Daha herhalde belli olmadı.
1: Daha belli olmadı hocam. Çalışmalar sürüyor.
0: Peki Fenerbahçe'de şimdi hepimizi ters köşe yapan mı desem artık, Fenerbahçe'de yönetim kurulunda, yönetim kurulu üyelerinin bir kısmının Aykut Kocaman, bir kısmının İsmail Kartal istendiği söylenmişti. Geçen hafta bu bilgi gelmişti bizlere. Tabii Fenerbahçe'yi en yakından takip eden kişilerden birisin sevgili Cem Kerpiççiler, A-Spor yorumcusu aynı zamanda. Son bilgileri senden alabilir miyiz? Görüşlerin çok önemli bizim için.
1: Rica ederim hocam, estağfurullah, mahcup ettiniz. 17 Haziran operasyonu olarak tarihe geçecek bir operasyon bu. Aziz Yıldırım Bey 17 Haziran'da rotayı Aykut Kocaman'dan İsmail Kartal Hoca'ya kırdı.
0: Çok dün için konuşuyoruz yani, 17 Haziran.
1: Evet, evet. Çünkü düne kadar hep planlamalar Aykut Kocaman üzerinden yürüyordu. Yalnız biz Aziz Bey göreve geldiğinde ilk olarak şunu söylemiştik. Camia sürprizlere, ters köşelere hazır olmalı. Düşündüğümüz gibi de çıktı. Ya Aziz Bey döneminde kendisinin ajandası vardır. Kendisi istediği zaman açıklar. Onun istediği zaman her şeyin olmasını ister. Haber yapılırken bile kendi istediği haberlerin olmasını ister. Dönüp baktığınızda İsmail Kartal Hoca tercihi, evet, bu bir senelik olağanüstü hal durumunda doğru mudur? Doğru tercihtir. İsmail Kartal Hoca gönüllere girer. Futbolcuların önce gönlünü alır, kalbine girer, aklındaki oyuna ikna eder. Çok önemlidir. Hı hı. 33 gün sonra çok önemli bir ön eleme olacak. Şundan emin olun ki 33 gün boyunca Samandıra'da bir karargah gibi orada yatar kalkar. Bütün çalışmalarını yapar. Oğuz Çetin çok önemli bir spor insanı. Beraber bir akıl oluşturabilirler mi? Oluşturabilirler. Fakat benim bir şerhim var. Ben Fenerbahçe'nin dönüp dolaşıp hep bu yarım kalan hikayelere odaklanmasından çok rahatsızım. Hı hı. Bu bana çok Fenerbahçe'nin nostaljiye aşık bir arabesk içinde olduğunu düşündürüyor. Fenerbahçe neden kafasını kaldırıp yeni bir yol açmaya cesaret etmiyor? Dönüp dönüp aynı isimler ve bu isimler de genelde başaramamış isimler. Dönüyoruz, dolaşıyoruz, aynı isimlere gidiyoruz ve ben bundan çok rahatsızım. Yani Fenerbahçe 1907 yılında kuruldu ve çok önemli bir camia, kafasını kaldırıp bambaşka işlere imza atabilir nitelikli bir kulüp. Hı-hı. Ama dönüp dolaşıp hep aynı isimler ve tırnak içinde de tabii mesela İsmail Kartal Hoca'nın 4. dönemi başlıyor. Ben neden farklı olmasın? Neden farklı isimlere gidilmesin? Neden yeni bir yol açılmasın? Şimdi bagajı var. Bunu da kabul edelim. Hı hı. İki maçta tökezlese İsmail Kartal Hoca veya Aykut Kocaman Hoca gelseydi, üç maçta tökezlese o bagaj hemen ortaya boca edilecekti. Neden bunları Fenerbahçe camiası yaşamak zorunda kalıyor? Neden bir yeni yol açılmıyor? Böyle de bir şerhim var. Senin de fikirleri çok merak, evet, ediyorum bu konuda.
0: Ben katılıyorum sana. Şimdi sevgili Gökhan Tüfekçi dinleyicimiz diyor ki Aziz Yıldırım yerli hoca olarak İsmail Kartal'ı getirerek doğru bir karar vermişti diyor. Çünkü Aykut Kocaman getirseydi bu kadar senede kulüp çalıştırmıyordu. Kulüp içerisinde belki çok ses çıkacaktı buna. Ama Cem Hocama selamlar. Bu konuda yorumlarsa Cem Hocama çok teşekkür ederim demiş.
1: Ben teşekkür ederim. Çok doğru, katılıyorum. İsmail Kartal evet bu konuda belki bir adım önde olabilir mi? Olabilir. Ama şunu net olarak söyleyelim. Ya İsmail Kartal Hoca da denedi ve bu denediğinde de evet hani zorladı, belki sonunu getiremedi. Ama ben bir yandan da Aziz Yıldırım Bey'in cümlelerinin bu teknik direktör tercihinde de önemli bir parametre olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çünkü Aziz Yıldırım Bey başından itibaren şunu çok net altını çiziyor. Ben olacağım, ben var olacağım, gerekirse müdahale edeceğim. Acaba ben de şu soruyu ortaya atıyorum. Aykut Kocaman Hoca kendi işine müdahale edilmesine izin vermediği için mi bu ortaklıkta yok? Bunu da çok net tartışmak gerekiyor. Hı hı. Çünkü Aykut Kocaman Hoca da çok prensipli, nevi şahsına münasır, Türk futbolunda başka bir mümkünün temsilcisidir. Ama Aziz Yıldırım Bey'in bütün söylemleri ben de içinde olacağım bunun. Var olacağım. Ben gerçekten Fenerbahçe büyük de sürprizlerin hı hı. beklediğini düşünen taraftayım.
0: Evet sevgili Cem, halı sahalardan 30 metreden şut çekmek yasaklanmalı demiş Şenal Bey. Lütfen sen de ayağına sahip çıkarsan 30 değil de en azından bir 15-20 metreden vurursan.
1: Hocam yok tesadüf oldu ya. Senede bir kere olurum sen.
0: Mourinho geldi. Daha nasıl yeni sayfa açalım Cem Bey diye bir soru var. Çok gelmiş.
1: Haklılar. Haklılar. Evet ama en azından şunu denemedik mi? Yeni bir isim, yeni bir yol. Oldu olmadı o tartışılır. Yapamadıysa ayrılmak gayet normal. Ki bana kalırsa bu çok uzun bir tartışma konusu. Ben inşaat sürecine saygı duran taraftayım. Hı hı. İlk sezon yapamadı diye ben bir teknik direktörü göndermem. Fenerbahçe'nin en büyük sorunu 12 sezondur zaten. İlk sezonlarda yapamayınca teknik direktörle yollara ayırmak. Bir inşaat sürecinden geçmek gerekiyor. Bana kalırsa İsmail Kartal Hoca'da kalmalıydı. Mourinho gelmemeliydi. Ama tabii bunu ikna edebilmek kitleleri gerçekten buna çok zor. Çünkü ilk sezondan şampiyonluk baskısı demokrasinin kılıcı gibi her gelen ekibin başında sallanıyor. Asıl mesele şu, üst üste bir denense, tuğla tuğla, ilmek ilmek örülse her sezon yapamayan gidiyor ve önümüzdeki tablo çok net.
0: İşin ucu yani sevgili Cem Kerpiççiler gene istikrara kalıyor. İstikrara
1: doğru
0: çıkıyor.
1: Hocam, %100, %100, %100 haklısınız hocam. Evet. İstikrar.
0: Okan Bey diyor ki Cem Bey'e çok çok selamlar. Fenerbahçe'miz DNA'larına kavuşması lazım. Onun için de bu yıl doğru olanlar yapılıyor. Ne dedi İsmail Kartal? Geçen sene maçları izliyorum. Futbolcuların beden dili farklı. Onlara ruh verilmemiş işte. O ruhu kazandırmaya geliyor. O ruh da şampiyonluk demektir diyor. Cem Bey'e tekrar selamlar olsun demiş.
1: Ben de çok selam söylüyorum. Çok doğru bir tanımlama. Hemen örnek verelim. İsmail Kartal Hoca ile Osayi arasında yaşananları hatırlatalım. Mesela İsmail Hoca oyunculara dokunur, kalplerini kazanır, yeri geldiğinde onları oynamaya ikna eder, verdiği rollere ikna eder, gönüllerine girer. Ve bu da artık dünyada teknik direktörlerin iletişimi olmazsa olmaz seviyede. Bunu da çok iyi yapabilen bir teknik direktör İsmail Kartal.
0: Hı hı. Yine çok soru var. Cem Hoca'ya selamlar demiş. İsmi Ayhan Bey. Aziz Yıldırım çok tecrübeli bir başkan. Aykut Hoca geldiği takdirde camiayı bütünleştiremeyeceğini biliyor ama İsmail Kartal'da da durum tam tersi. Saygılar Cem Bey'e demiş.
1: O da doğru. Oraya da katılırım. Çünkü Aykut Kocaman Hoca evet yani taraftarın bir bölümünün nezdinde onay alan bir kimlik değildi. İsmail Kartal'a tribünlerin genelinin ortak bir mutabakata varmış konumda kendisine destek vereceği %100. Tabii bu süreçte bence yapılacak transferler de çok önemli bir noktada. Ya İsmail Hoca'nın oynatacağı oyuna yönelik belki Oğuz Çetin'in raporunda da bir takım revizelere de gidilecektir. Çünkü İsmail Hoca özellikle beklerde farklı profiller ister. Ön tarafta alınacak oyuncularda belki başka profillere yönelebilir ama Fenerbahçe'nin çok net buradan şunu söylüyorum. Artık Fenerbahçe Kadıköy'deki ilk maça teknik direktör, oyuncu grubu, sportif direktör el ele çıkmalı ve tribüne şu mesajı vermeli. Biz birlikteyiz, bize destek olun, bu yolun sonu şampiyonluk olsun.
0: Sevgili Cem Kerpiççiler çok teşekkür ediyorum. Saate baktım ne kadar? Bir 5 saat sonra beraber olacağız herhalde.
1: Harika hocam. Çok teşekkür ederim.

0: Çok mutlu oldum burada olmaktan. Tüm dinleyicilerimize selamlar sunuyorum, saygılarımı sunuyorum hocam.
1: Vallahi ilk kez aldık seni Cem'cim. İyi ki katıldın sevgili Cem Kerpiççiler yayınımıza. İyi ki varsın.
0: Hocam çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Kendine iyi bak. İşlerinde kolaylıklar diliyorum. İşin gücün rast gitsin. Hoşçakal.
0: Sağ olun hocam. Sizin de bilmukabele. Saygılar hocam.
1: Evet. Cem'le de bağlantımızı yaptık. Sevgili Cem Kerpiççiler A-Spor yorumcusuydu. Enteresan bir mesaj geldi de şimdi Ercan Bey'den okuyayım mı okumayayım mı diye bir muallakta kaldım. Diyor ki Çağatay Hocam 47 yaşındayım. Eşimle 11 senedir çocuğumuz olmuyordu. 9 ay önce hamile olduğunu öğrendik ve şu an rutin kontrolde geldiğimizde bebeğin ters geldiğini, acil sezaryana alınması gerektiğini söylüyorlar. Direkt sezaryana aldılar ve ben şu anda eşimin doğum çantasını almaya giderken radyoda sürekli açık olduğu için sizin sesinizle doğum çantasını almaya gidiyorum. İlk defa baba olacağım, 47 yaşındayım diyor, herkesin duasını bekliyorum demiş Ercan Bey. İnşallah lütfen bizi de haberdar edin, ben de şimdi merak ettim. Allah analı babalı büyütsün, eşinize de saygılarımızı selamlarımızı inşallah güzel haberler alırız. Şansı da bahtı da açık olsun sevgili yeğenimizin diyelim. Çok mesaj var ama artık bir araya gitmek durumundayız herhalde. Bir saattir hiç ara vermeden konuştuk. Bir kısa su molası ardından yine ilk defa alacağım bir profesör var. O da Turgay Biçer. Biliyorsunuz milli takımla ilgili konuşacağız ve mentörlük anlamında aslında hep söylediğimiz yere çıkıyor. Her takımın, her insanın bir mentörü olmalı. Acaba milli takımın şu anki psikolojisi nasıl? Milli takım neler yapmalı? Son yarım saatimizde bunları konuşacağız. Çağatay Hoca Instagram adresi 0212 273 1010. Telefon numaralarımız, iletişim kanallarımız. Kısa bir ara, daha sonrasında yine Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de sizlerle birlikte olacağız. Lütfen ayrılmayın.
2: Reklam.
3: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçen geçene, beni anlayan,
1: her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
3: Start verildi ve 3. koşu başladı. 3 numaralı Lord Vidar 4-5 boy kadar geç çıktı. 2 numaralı Şamar yarışın liderliğini aldı dışarıdan. 1 numaralı Best Alia ikinciye girip öndeki Şamar'la olan rayı azalttı. Liderliği istiyor Best Alia. Şamar ikincilikte, şimdi Best Alia önde. İkincilikte 2 numaralı Şamar. Onun 2,5 boy gerisinde 4 numaralı Gecenin Ateşi iç kulvarda. 5 numaralı Mi Prinsesa Şükran. 1,5 boy kadar geride 6 numaralı Seyyah'ım. Hemen dışında 7 numaralı Elin Tokable. 3 boy geride 8 numaralı Black Shining. 5 boy kadar geride ise 3 numaralı Lord Vidar. 1 numaralı Best Alia. Yarıştaki lider fark 1,5 boy. İkincilikte 2 numaralı Şamar var. En dış kulvardan önlere doğru 8 numaralı Black Shining geldi ki koşuya sürat kazandırıp yarıştaki liderliği aldı Black Shining ve 1200 önde girdi. 1 numaralı Best Alia ikincilikte, 2 numaralı Şamar üçüncülükte. 2 boy geride 4 numaralı Gecenin Ateşi içinde 5 numaralı Mi Prinsesa Şükran. Sağrısında 7 numaralı Elin Tokable 1 boy kadar geride 6 numaralı Seyyah'ım 2 boy geride 3 numaralı Lord Vidar var. Yarışın lideri 8 numaralı Black Shining Fark 1 boy kadar 2 numaralı Şamar ikinciliğe girdi. 1 numaralı Best Alia üçüncülükte. Dışarıdan dördüncülüğe girmeye çalışıyor. Elin Tokable içinde 4 numaralı Gecenin Ateşi 2,5 boy geride 5 numaralı Mi Prinsesa Şükran. Onun dışında 6 numaralı Seyyah'ım, en dışta Lord Vidar sırasıyla atlar son 600'e girmek üzere. 8 numaralı Black Shining yarışın lideri, 2 numaralı Şamar dışına kadar geldi bu safkanın. Bariyer dibinde yine 1 numaralı Best Alia, dışında 4 numaralı Gecenin Ateşi, onun dışında Elin Tokable, en dışta Lord Vidar sırasıyla atlar düzlüğe çıktı. Black Shining düzlüğe önde çıkmıştı fakat ortadan 2 numaralı Şamar geldi, liderliği aldı. Daha geriden Gecenin Ateşi, içeriden tekrar Best Alia geliyor. Şamar aspaklandı dışarıdan. Gecenin Ateşi geliyor. Yakalıyor Şamar'ı ve öne geçiyor bu safkan. Son 200'e girildi dıştaki. 4 numaralı Gecenin Ateşi önde, fark 1,5 boy. İkincilikte 2 numaralı Şamar var. Geriden Black Shining Best Alia gelmeye çalışıyor ama son 50'de fark 2,5 boy. 4 numaralı Gecenin Ateşi kazanıyor. 2 numaralı Şamar ve 8 numaralı Black Shining ikincilik için beraber geçti fotoyu. 1 numaralı Best Alia 4. 3 numaralı Lord Vidar 5. oldu. 4 numaralı Gecenin Ateşi Mehmet Keskin'le kazandı.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
6: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında, programın başında da sizlere anons etmiştim. Çok değerli, çok önemli bir profesör var şu anda telefonun diğer ucunda. Sevgili Turgay Biçer, Profesör Doktor, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi, aynı zamanda da milli takımlar eski mentoru. Turgay Hocam hoş geldin.
7: Hoş bulduk sevgili Çağatay. Yayınlar diliyorum. Her gün saygıyla selamlıyorum.
6: Çok çok teşekkürler. İlk defa bağlanıyoruz sevgili hocam, sana da.
7: Evet,
6: şimdi sevgili hocam, samimiyetine ve yıllar, tabii yıllarca dostluğumuz, tanışıklığımızdan da
7: tabii.
6: Şöyle bir soru soracağım. Milli takımla ilgili özellikle sosyal medyada birçok tepkiler oldu. Şu anda bulunduğu atmosferle alakalı bir mentor olarak, bir profesör olarak işin psikolojik tarafında bunu nasıl yönetmek gerekir? Neler yapılması lazım? Özellikle Paraguay maçı öncesinde neler söylemek istersin?
7: Şöyle, aslında gereksiz bir baskı yarattık çocuklar üzerinde. Onlar o gün biliyorsun yapabileceklerini yaptılar ama kazanamadılar. Hı hı. Oyun üstünlüğü vardı, çok stratejik vardı ama yani iyi başlayamadılar. Çünkü turnuva apayrı bir organizasyondur. Yani bu haftalık maçlara benzemez. Çünkü ben de eski sporcu ve eski bir antrenör olarak turnuvalar, mesela ben basketbolcuyum. 30 atacağımız takımdan 30 yedik. 30 yediğimiz takıma da 30 attık yani, anlatabildim ya. Öyle şey değişebiliyor günden gününe. Yani burada performans ölçüleri çok değişiktir. İyi başlayamadık, doğrudur. Ama böyle durumlarda önemli olan iyi bitirmektir. Büyük takımlar iyi başlayamakla bile iyi bitirmeyi öğrenen takımlardır. Biz çocukların işini daha da zorlaştırdık. Niye? Bir takım polemikler yarattık. Olaylara baskı yarattık. Birdenbire hocayı eleştirdik, çocukları eleştirdik. Tabii sosyal medyanın da yardımıyla bir anda yani hani kelebek kanat çırpar ya içinde. Burada da Portana'ya dönüşür. Aynı şeyler olmaya başladı. Oysa şey yapsak, rahatlatsak, gevşetsek, bunu bir futbol şenliğini, dünya şenliğini, futbol şenliğini onu kabul etsek, öyle de böyle de sevsek, katılsak, desteklesek, tartsak, sarmalasak, güzel mesajlarımızı ve enerjimizi iletsek, hiç bunlar böyle olmaz. Çocuklar daha da mutlu olur. Şimdi çocuklar önü yenmeleri geldi, iki tane olay var. Şimdi Paraguay mı yoksa Türk halkının beklentileri mi? Şimdi bu açmada gidince biraz zor. Oysa o çocukların kafaları rahat olması lazım. Tabii orada da bir uzman olmadığı için onları böyle yönetecek, yönlendirecek bazı uygulamaları yapamayacağı için de çocuklar kendi kendine bu savaşı vermek durumunda kalacaklar. Antalya'da arkadaşları bir araya geldi konuşsalar ama yine de sorun o, yani iyi futbol oynamaktan çok kendimizi nasıl atlayalım falan filan bir kaygı temelli başlayacaklar. Bence bu doğru değil. Yani o, keşke orada olsam onları rahatlatsak, bu tür şeyler uzak tutsak, dikkatlerini bu tarafa çeksek, oynatsak çok daha iyi olacak. O yüzden tek isteğim Türk halkından. Yani çocukları rahat bıraksınlar. Yani başların keyfini çıkarsınlar. 4 yılda olan bir dünya organizasyonu. Futbol şenliği. Bir savaş değil bu. Savaş oyunu değil. Bir futbol şenliği. Bundan keyif almayı öğrenmemiz lazım. Sporcular da bu kafayla çıkarlarsa hani bilirsin spor binlerde. Sen spor binlerine yakınsın. Yani akışta bir kuram vardır.
6: Kesinlikle.
7: Yani,
6: doğru.
7: Günün doğmak dediğiniz bir şey vardır. Yani bir insan en iyi yaptığı zaman hangi şey olursa olsun zamanı unuttuğumuz, zamana daldığımız, sonucu unuttuğumuz, işten keyif aldığımız, kendimizi akışa bıraktığımız andır. Bu da önemli kuramdır. Yani oraya girmeleri lazım. O akışa girerlerse ya çok güzel sonuçlar elde edebiliriz ama o akıştan alıkoyan şeyler devreye girdiğinde kaygı, endişe, korku, bir takım şeyler işte o zaman o bozulur ve zorlanmaya başlarız. Zaten psikolojik direncimiz öyle yüksek bir takım değiliz. İyi özelliklerimiz ama bu açıdan çalışmadığımız için üşüyüz biliyorsun yani. Moralimizin iyi olması da yetmez. Bu açıdan da çocukların işini kolaylaştırma adına bırakalım çocuklar keyif alsın. Ya canınız sağ olsun çocuklar. Sizden fazla bir şey beklemiyoruz. Yeter ki Türkiye'yi temsil edin. Ya, gidin çıkın topunuzu oynayın bağlamına getirmek lazım. Yapsalar da yapmasalar da onları bağrımıza basmak lazım. Böyle olursak herkes çok daha keyif olur ve çocukların işi daha da kolay olur diye düşünüyorum şahsen.
6: Sevgili Turgay Biçer hocam, şunu da sormak istiyorum. Bugün Hürriyet gazetesinde güzel bir röportajınız vardı da. Futbolcuların istiklal maaşını nasıl söylediğine bakarım derken bunu biraz açabilir misiniz? Hani hepimiz daha iyi anlayalım diye onun adına soruyorum.
7: Avrupa Şampiyonası İtalya'ya baktım bir gün mesela. Antrenörler işte kol kola girmişler. Futbolcular bir bakıyorsunuz ki öyle bir coşkun, öyle içten söylüyorlar ki dedim ki benim gözde takımım bu. Yani şampiyon alayım bu takım. Ve gerçekten de şampiyon olmuşlardı. Ben bizim mesleki açıdan biliyorsunuz duygu ve düşünceler bizim için çok önemlidir. Görünüş, yüz hatları, yüz rengi, o anki jestler, ses tonları, kimsenin dikkat etmediği şeyleri biz mesleki anlamda dikkat ederiz. Çünkü o anda içinde bulduğu duygu yansıtır. Duygular da bizim için çok değerlidir.

0: yani duygusu olsun falan filan değil, tam da ama coşku, heyecan, mutluluk, o yüksek enerjinin olması lazım. Ben bizim takımı izlerken o gün dedim eyvah, bu çocuklar tam hazırlanmamış, endişeleri var kafalarında. Yani ne kadar bir şey olsa da, fiziksel hazır olsa da, ya dedim herhalde şey yok yani, tam bir enerji, o şeyi göremem onlarda. İçim, kendi kendime söyledim bunları. Ve çoğunlukla ben %99 böyle bilebiliyorum, insanları anlayabiliyorum. Çünkü mesleki şeylik bu, profesyonellik diyelim onları. Orada biraz eksik gördüm çocukları, hepsi buydu. Çünkü sonra diğer maçları izliyorum. O zaman belli oluyor zaten çocuk, o gün iyi olacağı, bu akışta olacağı, gününde olacağı kavramı. Yani o yüzden sabah kalktığındaki o enerji, o coşku, veya kitler marşesini söylediğindeki durum ya da maç içerisinde yaptığı bir hataya takındığı tavır beni çok ilgilendirir. Eğer o da yapıcı bir tavır ortaya koyarsa dedim tamam, bu takım sonuna kadar savaşacak, yüzü yüzünü ortaya koyacak, keyif alacak ve güzel futbol oynayacak. Ama kaygıları, endişeleri, korkuları olduğu zaman da ne yazık ki dünyanın bir starları bile olsa ayakları kilitleniyor. Kendilerini yüzde yüz ortaya koyamıyorlar. Bir futbol yerine bir kör dövüşüne dönüyor. Oradan kimse keyif almıyor yani.
1: Milli takım seviyesindeki futbolcular da aslında her türlü baskıyı kaldıracak güçlü olmalılar değil mi hocam?
0: Meliler malılar ama doğru, haklısın. Zaten antrenman niçin yapılır? Mesela askerler niçin savaşa gider? Savaş öncesi talim yaparlar değil mi? Hı hı. Bir savaş olma durumunda %100. Pilotlar bile ne yapıyor? Simülasyon çalışmaları yapıyor değil mi? Ne yapsın? Sonra koltuğa oturduğu zaman o uçağa uçursunlar diye. Antrenmanlar bunun için yapılır yani, bir sonuca gitmek. O beceriye dönüştürmek için orada öğrenilenleri. Ama biz ne yazık ki futbolda bu beceriler sistemimiz ölçülerde oluşmuyor yani. Anlatabildim mi? Hı hı. Niye oluşmuyor? Çalıştık diyoruz, bir bakıyoruz olmuyor. O zaman o savaş kaybediliyor yani, o oyun kaybediliyor. Tam hazır olmak demek, yani biliyorsun teknik taktik kondisyon ve psikolojik çalışmaları kapsar. Beslenme, dinlenme de bunların içindedir yani. Ama bir tanesi eksik olduğu zaman işte hayat hep oradan şey yapıyor, onu soruyor bize. Oradan işte bir takım şeyler oluyor, eksilmeler oluyor veya zorlanmalar oluyor. O yüzden tam hazırlanması lazım. Ben de bunu istiyorum. Yani benim malı doğru ama görüyorsun olmuyor yani. Evet. Niye olmuyor? Teknik mi? Hayır. Daha çok psikolojik faktörler. Antrenman bizimlere bunu söyler biliyorsun. Tamam. Çalışmadan çoğu %70-80'i daha çok o civarda teknik ve kondisyon çalışmaları, ama antrenmanda %20 aralıklı psikolojik çalışma yapılır, ama maçlarda da tam tersidir. İşin büyük bir oranı %70-80'i psikolojidir. İşte rahatlık, gevşeklik, yüksek enerji, odaklanma değil mi? Özgüvenler saygı, rakiben saygı, zorlanma, sakin kalabilme becerileri. Bakın bunlar hepsi bir beceri. Bunları öğrenmemişseniz maçta olmasını bekleyemezsiniz. Öğretmeseniz de. Antrenörde şu hatayı görüyorum. Hep oyunculara, evet, taktik ve teknik, özellikle milli takımlar hep taktik ağırlıklı biraz. Yani ona yeni bir şey de öğretemiyorsunuz o seviyede çocuğa. Biraz moralle, biraz da taktik ağırlıkla götürmeye çalışıyoruz. İşte problem burada. Oysa antrenörün yanında bir tane davranıştan anlayan, psikologdan anlayan, psikolojiden anlayan bir yardımcı olsa bunlar böyle olmayacak.
1: Hocam şu anda yok mu? Yani siz milli takımın eski mentorusunuz. Şu anda milli takımda...
0: Ben olmadığını biliyorum.
1: Şu anda böyle birisi yok. Yani peki...
0: Ben şu an bildiğim kadarıyla kimse yok.
1: Peki bunları...
0: Ama antrenörün hem konuda eksikler. Çünkü... Oyuncuların hiçbiri, onlar bir insan, duyguları var, düşünceleri var, kaygıları, endişeleri var. Yani onları anlayacak, onların yanında olacak, onları algılayacak, o sabah gözlerinin içine baktığında nasıl olduğunu bilecek insanlara ihtiyacı var. Bizim böyle bir sürü tecrübemiz var. Ben de çok kritik durumlarda antrenörlere bu durumları rapor olarak ilettiğimde çok değişik şeyler yaptık yani. Maç öncesi, maç sırası, gecesi, sonrası, anlatabildim mi? Benim çalışma döneminde. İşte orada mesela Dick Saban diye dünya çapında bir basketbol koçu var. Diyor ki artık diyor, son yıllarda bir psikiyatrla çalışmaya başladım diyor, spordan anlayan. Bir spor uzmanı aynı zamanda. Çünkü diyor, ben diyor davranışı anlayamıyorum, insanı tanıyamıyorum. Ben diyor tamamen teknik taktik üzerine ağırlattım ama insan davranışı çok karmaşık bir süreç. O yüzden dışarı bir yardımcı olarak diyor uzmanla çalışıyorum, işlerim çok daha kolay oldu diyor. Bu dünya çapında gibi efsane diye koçu söylüyor bunu. Şimdi bizler de koçlar da yanlarında artık böyle bir yardımcıyı almaları lazım. Ben 30 senedir söylüyorum ama ne yazık ki olmuyorlar yani. Yani olay sadece moralle, motivasyonla değil. Ben sporcular moralleri bozuk olsa da yani limitli, yani kendi sınırlarında oynamayı öğrenmeleri var. Bu iş moralle olmaz. Yani moral düşük olsa da işini yapmayı öğrenecek o çocuklar yani. Hı hı. Bir taksi şoförü morali bozuk oldu diye o gün taksiye çıkmayacak mı mesela? Bir pilot morali bozuk diye uçağa uçurmayacak mı? Bir cerrah morali bozuk diye ne bileyim biraz canı sıkın diye ameliyatını yapmayacak mı? Yapacak. İşte o beceriler farklı şeyler. Bu moral da

0: Sivas'ın ötesinde bir şey. Biz bunları aşmamız lazım. Ama hala buraya bile gelmedik Türkiye'de yani.
1: Turgay Hocam, Paraguay maçı öncesinde milli takımı moral motivasyonu olarak psikolojisini nasıl görüyorsunuz?
0: Ben dedim ki çocuklara hiç takmayın. Sadece odaklanın. Yani bir çocuklar gibi futbol oynamayı öğrenin. Hani Picasso diyor ki ben diyorum çocuklar gibi resim yapabilmek için de 40 yıl mı verdim. Ben dedim ki çocuklara, dedim ki orada olsa çocuklar bu saatten sonra bazı şeyler yapmaya gerek yok. Biz sadece nasıl o tutkuyla bağladığınız o top var ya. İşte onu sanki topa başlıyormuş gibi oynayın. Onun yaşlarındaki gibi oynayın. Ve gerisini bak. Yani sonuca odaklanmayın. Çünkü sonucu düşündüğümüzde paradoks olarak, yani çelişki olarak kaygılar duyarız. O yüzden ana odaklandığımızda, yani yapabileceğimizin en iyisini ortaya koymak istediğimizde, bir takım bütünün içerisinde, yani bir çocuklar gibi futbol oynadığımızda, yani inanılmaz sonuçlar ortaya gelecektir. Bence çocuklar yani bu kaygıyı üzerinden almak lazım. Ben olsam bu minvalde o çocuklara hazırlardım yani. Hı hı. Bir de şunu bilmek lazım. Elhamdan nasıl başladığını değil, nasıl bir çocuğun.
1: Hocam bir daha orayı söyleyebilir misiniz? Kaçırdım orayı. Bir kere daha tekrarlayabilir misiniz son söylediğinizi?
0: Tabii. Önemli olan nasıl başladığınız değil. Nasıl bitirdiğiniz. Ya büyük takımlar daha iyi bitirenlerdir. İyi başlamasa bile iyi bitirenlerdir. Bunu çok üst düzey bir psikolojik beceridir. Bunu yapan takımlar benim gönlümde her zaman yüksektedir yani.
1: Evet. Turgay Hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza bağlandığınız için.
0: Her zaman sevgili Çağatay, ne demek? Benim için büyük bir zevkti.
1: Görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum hocam. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkür ederim. Yayınlar dilerim.
1: Sağ olun.
0: Benim takımımıza başarılar dilerim.
1: Sağ olun. Canı gönülden. Profesör Doktor Turgay Biçer, Gedik Üniversitesi'nde öğretim üyesi, milli takımında aynı zamanda eski mentörüydü. Sizlerden gelen mesajları tabii ki hepsini okumaya çalışıyorum, gözden kaçan var mı diye. Çağatay Hocam, Instagram'da gördüğüm paylaşımını, tarih bilgim senin kadar iyi değil ama Türk gibi güçlü sözünün, Türk gibi kuvvetli sözünün nereden geldiğini sayende öğrendik demiş. Çok teşekkür ediyorum demiş. Ben teşekkür ediyorum size bunda paylaştığınız için. Bu arada Instagram Çağatay Hoca adresinde tabii postların altına yorum da yaparsanız beni de mutlu edersiniz. Bunu da özellikle belirtmiş olayım. Çok teşekkürler. Bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık. Biliyorsunuz Türkiye'nin Spor Radyosu'nda 92.2 frekansında yarın yine saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye radyolarının en çok tercih edilen spor programında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde görüşmek üzere. Hepinize mutlu, keyifli, huzurlu, işinizin gücünüzün rast gittiği bir gün diliyorum. Hoşça kalın efendim.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem sona erdi.
3: Reklam.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Oyuncu kim? O kim, bu kim? Hiç umurumda değil abi açıkçası. Ama son oynattığı oyunu oynatırsa zaten taraftarın nezdinde artı bir başlık İsmail Hoca. O hatırlasana abi, hele sezon başını hatırla.
4: Sen genel toplantıda ne demiş oldun? Hangisi daha büyük risk?
3: Aykut Kocaman daha büyük risk olurdu. Çünkü yani Aykut Kocaman, ama şöyle, Aykut Kocaman da başka bir şey sunabilirdi yıllar sonra. Ya bakın, hani Aykut Kocaman'ın oynatacağı bir iyi oyun ilk maçtan denir ki ya bak hoca değişmiş, o zaman tamam. Çünkü hocanın liderliğine, hocanın duruşuna kimse bir şey demiyordu 3 Temmuz'dan dolayı. Oyununa deniyordu. Hani bir iyi oyunla başlasaydı o da art olurdu. Ama şimdi süre çok dar abi. Bugün ayın 18'i, bir ay sonra maç var. Hani bu kadar kısa sürede İsmail Kartal daha az riskli. Çünkü daha güncel bir hoca. En son İran'da geçen sene miydi, evvelki sene miydi?
4: Geçen sene miydi?
3: Geçen, evvelki seneydi. Yani en fazla bir senedir boşta, evet, İsmail Hoca. Ve oynattı oyunda damaklarda bir tat. Hepimiz konuşmadık mı abi? Mourinho mu, İsmail Kartal mı? Yani bu kıyaslamaya girdik. Ben de dahil olmak
4: üzere. Sana şöyle döneceğim. Oğuz Çetin bu arada yayında şeyi açıklamış. Kaptanımız Skriniar'ın tatili daha ileri dönemdeydi. Bugün görüntülü konuştuk. Tatilini yarıda kesti. 22-23 Haziran'da orada olacağını demiş. 22-23 Haziran'da sağlık kontrolleri olacak. Sonrasında topuk yaylasına gideceğiz. 30 Haziran'da döneceğiz. 5-14 Temmuz arası Avusturya'da ikinci kamp dönemi başlayacakmış. 8-11-14 Temmuz tarihlerinde 3 tane özel hazırlık maçı olacakmış. 14 Temmuz'da dönüp 21 Temmuz'a kadar Şampiyonlar Ligi hazırlığını yapacaklarmış. Bir daha tekrar ederim. Şimdi baba şunu soracağım. Ya madem İsmail Kartal bu kadar muhteşem bir teknik direktördü. 99 puanlı sezonda şahane bir performans sergiledi. Peki Fenerbahçe 2 sene boyunca niye bunları yaşadı abi? İsmail Kartal'ı gönderdi, Mourinho'yu getirdi. İblis'ten sonra hep aşağı doğru gitti iş. Ve Fenerbahçe yüksek para harcayarak sağlam takımlar kurmasına rağmen şampiyonluğu kaybetti. Ve mesela 2 sene evvel bıraktığı yere geri döndü. Bunu bir değerlendirir misin? Ya İsmail Hoca'ya mı haksızlık var burada?
5: Şimdi
4: aslında
5: bak,
4: Murat onu sormaya çalışıyorum.
5: O dönem söylediği gibi. Hatırlayın, 99 puanlık dönemde Galatasaray maçı galibiyeti sonrası Fenerbahçe'nin şampiyon olmamasına rağmen son maçta 50 bin seyirci oynadı Fenerbahçe. Ve İsmail Kartal o maçta bence ayakta alkışlanarak stattan ayrıldı ve son maç oldu. Ondan sonra Mourinho dönemi başladığında Ahmet Ketenci futbol komitesi seçime girmeden önce dediler ki İsmail Kartal durumu. İsmail Kartal taraftar nezdinde de seviliyor. İyi de bu sezon top oynattı şeklinde hemfikirleri. Gelin dediler altına bir iki tane Alman çok iyi. Bir yardımcı antrenör yapalım. Bir tane de Türk yerli. Gelin altını bir güzel kuvvetlendirelim dediler. Ve İsmail Kartal'la devam edelim dedi. Ve o an Ali Koç dedi ki tamam iyi güzel ama işte Aziz Yıldırım Mourinho'yla seçime giriyor.
4: Seçim
5: tamam.
4: Kaybedeceğiz.
5: Yani seçim durumu. Kaybetme durumumuz oluşabilir mi? Derken bir bütün çıktığı konuşmalarda işte Mourinho mu İsmail Kartal olsun mu olmasın mı o gibi bir ton şeylerin içine girdiler. Tamam mı? Orada İsmail Kartal'la yollar ayırdılar mecburiyetten. Aslında o gün o şartlarda Ali Koç da yönetim de İsmail Kartal'la kesinlikle devam etmek istiyorlardı. Herkes hemfikirdi. Ama sırf seçimi kaybedebiliriz endişesiyle Mourinho'nun isminin çok büyük olmasından kaynaklı orada bu iş iptal oldu.
4: Aziz Bey belki de Mourinho ismini ortaya atmasaydı
5: öyle İsmail Kartal devam ediyordu.
4: Ha belki seçimi de o kadar
5: evet,
4: zorlayamayacaktı.
5: Hiçbir şey olmayacaktı. Aynı şekilde devam edeceklerdi. Çünkü orada iki tane Almanla bile düşüncelerin isimleri bile masaya gelmişti. Yardımcıları gelmişti. Ben bizzat Ahmet Bey'le de yapmış olduğum o an konuşmada aslında Sercan biz dedi her şeye hazırlamıştık dedi İsmail Hoca ile alakalı. Ve çok daha güçlü. Çünkü onun da dediği gibi Murat abinin bazen dağıldığı yerler oldu. Çok başarılı performans ve maçları çıkardığı yerin yanında bir iki tane maçta da çok böyle taktiksel anlamda hatalı ve dağıldığı maçlar olmuştu kabul. Ama burada da işte herkesin orada en fikir olduğu durum ekibiydi. İsmail Kartal Samandıra'da ve çalışanlar ve idare menajerinden hepsine abi herkesin İsmail Kartal'ın olması gerektiği yönde rapor vermiş. Çünkü bu gitmiyor.
4: Sefer, bu seferden bahsediyor.
5: Yok bugünden değil daha önceki dönemde gitmemesi yönünde. Çünkü diyor buradan çıkmıyor diyor. Evine gitmiyor diyor. Yani kendini öyle bir kapattı ki diyor Samandıra'ya diyor. 7-24 diyor burada oyuncularla birebir toplantılar yapıyor. Rakibin 4 tane kasetini izliyor. Yardımcıları siz gidin evinize diyor. Buradan çıkmıyor. Yani tabiri caizse kendini buraya adamıştı. Bütün futbolcular tek tek görüşüp performanslarını arttırmıştı. Ya o dönem bakalım İrfan Can Kahveci'nin, Osayi'nin, İsmail'in birçok oyuncunun performansında çok ciddi arttığını ve iyi futbol oynadığımızda hepimiz hemfikirdik burada o 99 puanlık şeyde. Ve böyle bir hocayla yolları ayırmak ne kadar doğru kısmındaydı herkes. Ya iyi gidiyor işte. Bir galibiyet de alsaydı o senede bir takım hakem hatalarından dolayı mağdur olduğunu ve maç maçta İsmail Kartal rapor vermiş. Bundan sebep Biz şampiyonluğu kaybettik kısmında. Ve bu kadar işleyiş varken niye bu gönderiyorsunuz?
4: Murat'a bir döneyim. Murat,
3: buyur abi.
4: Şimdi Mourinho geldi. Mourinho'nun sonuçta Fenerbahçe'de olmadığı ve büyük hata aldığı her şekilde...
3: Bu arada çıktı. Oraya tekrar döneyim. Mourinho bugün olsa bugün de ben Mourinho derdim. Onu baştan
4: eyvallah
3: söyleyeyim abi.
4: Eyvallah. Şöyle, adam da Real Madrid çalışıyor.
3: Yani sonuçta gittiği yer Real Madrid.
4: İblis'i ayrı.
3: Oğlu galiba. İşte son şampiyonlukta oğlu. Düşün abi. Hayat ne kadar geçti. Çocuk koca adam oldu şu anda.
4: Abi şeyden sonra da Saadettin Saran da bir Tedesco'yu göndereceği pozisyonda galiba hem hani daha evvelde ilk geldiğinde seçimden hemen sonra Fenerbahçe'nin üst üste puan kaybettiği pozisyonda şey yapacaktı. Tedesco'yu gönderip birini getirecekti. Hı hı. Galiba Saadettin Saran da hemen hemen aynı dönemler içinde aynı gecede neredeyse hem Aykut Kocaman'dan hem İsmail Kartal'la doğru görüşmüştü. Ne olmuştu orada?
3: Ya orada ikisi de görüştü. Fakat akabinde...
4: O yani, zaman niye olmamışlardı?
3: Hayır, sonra şöyle abi, sonra yönetim kurulunda bir karar alıyor. Devam edelim hocayla yani. Yani şu anda getirsek bir şey, bir görelim en azından. Devre arasına kadar gidelim hocayla yani. Zaten puan farkı açılmış. O şey maçından sonra galiba. Dinamo Zagreb'e kaybetmiştik. Deplasmanda çok da kötü oynamıştı Fenerbahçe evet, hakikaten. Onun akabinde oluyor. Bu zaten Aykut Hoca görevde hoca varken ben görüşmem diyor. Etik olmaz. İsmail Hoca'yı da eski yönetimden birisi söylüyor.

İsmail Hoca ile çalış diye. Saadettin Başkan'ın arkadaşlarından birisi diyor ki, eski yönetimden olan. Ya İsmail Hoca, Sercan dedi ki bak burada çok seviliyor, ediliyor yani, düşünmez misiniz? Konuşalım diyor. Konuşuyor ama dediğim gibi abi, sonra yönetim kurulu karar alıyor, devam ediyorlar. Asıl Karagümrük maçından sonra futbol şubesi hemen hemen 4 kişilerde tamamı İsmail Kartal diyor ve bir tane yönetici oradan gidiyor, konuşuyor İsmail Hoca'yla. İsmail Hoca'nın evinde.

0: Yani İsmail Kartal hep var gündemde.
1: Ben İsmail Hoca'yla o zaman görüştüğümde, yani bu sene içinde, biz dedi Antalya Spor maçı öncesi, daha sezon başı hani ayrılma durumu vardı ya, bir Avrupa maçında bir takıma yenilmiştik. Kimdi? Dinamo Zagreb miydi? Kimdi? Bir takıma yenildiğimiz maçı sonrası teknik direktör Tedesco ile yollar ayrılacak. İşte muhabbete çok ciddi gündem oldu ya. O zaman İsmail Hoca'yla birebir dışarıda buluşuyorlar. Evet, tamam mı? Birebir görüşüyorlar ve İsmail Hoca ile 1,5 yılını anlaşıyorlar.
2: Bir de yani etkilenmiş değil mi?
0: Ben hatta olay o kadar gizlik, bak şu anda aklıma geldi. O zaman görüşen arkadaşa ben dün akşam mesaj attım. Pardon, bu sabah mesaj attım. Dedim lan ne yaptın, ne ettin, getirdin İsmail Hoca'nın dedim. Ne alaka dedi. Nereden çıktı dedi. Dedim ki İsmail Hoca geliyormuş. Yok ya dedi, mümkün değil. İmkansız dedi. Bence kesin Aykut Kocaman açıklanacaktı. Daha bu sabah onun da yazışmasını gösteririm hatta. Peki dedim kardeşim dedim. Bir saat sonra yazdım ki oğlum geliyormuş dedim bak.
2: Ben böyle yemek kaybettim sana.
0: Evet.
2: Ama ekranında...
0: Nasıl ödemezsin abi? Boş ver. Gelmeyeceksin bizim Zelafi tarafa. Boş ver. Nelerse.
2: Nasıl gelebiliriz? Zelafi
0: gelmiyorsun abi.
2: Zelafi'de gidelim.
0: Abi 50 kere çağırdım seni ya. Gelmiyorsun ki.
1: Arada beni de çağırın da hep beraber oturalım.
2: Baba senin şeyin line'ın farklı.
0: Niye abi, abi sen şimdi...
2: Ben böyle şey...
1: Ben gelirim abi.
0: Beğenmedim dedin orayı.
1: Beğendim abi, niye
0: geçen beğenmedim dedin bana yayında.
1: Yok demedim abi beğenmedim diye.
2: Demedim. Ya Zelafi'de beğenmeyen olabilir mi?
1: Olabilir mi abi öyle bir şey?
0: Sen arada kaşıkça beğenmemişler.
2: Bence ama sen
0: abi. Sallamış.
2: Ayrı bir şey.
0: Şimdi bize de saldı. Bize de saldı gerçi geçen gün ama olsun. Güzel sallamış.
2: Hep beraber olalım.
0: Tatlı değil mi?
2: Yerin önemi yok abi.
0: Yok ben çok beğendim. Teşekkür ettim zaten de.
2: Tamam, neye salladı diyorsun?
0: Ama sallama aslında bakarsan.
2: Bence değil. Seni biraz standartize etmiş diyebiliriz.
1: Ya evet, İsmail Hoca ile alakalı o kadar çok bende şey var.
2: Baba anlatıyordu. Zaman... Sen şimdi sezon başında 1,5 yıllık anlaşmıştı. Hatta ben şunu duydum.
1: Ya maçlar
2: o kadar mi? Etkilenmiş ki.
1: Evet.
2: Sabah aramış. Hocam sen de toplantı yaptın. Çok memnun oldum. Çok güzel yaptın. Seni açıklayacağım demiş. Ve sonra açıklamamış.
1: Evet.
2: Ve sürekli zaten gördüğüm kadarıyla İsmail Hoca top ceza sahasına geliyor. Çizgiye kadar sürekli var. Ya offside kaldırıyor.
1: Yani bu dönem iki defa böyle bir şey oldu. Doğru. Ama ben Aziz Yıldırım'ı bu konuda şeyden dolayı tebrik ederim. Hiç düşünmüyordu İsmail Hoca'yı. Ama eğer Fenerbahçe'nin söz konusu demiş ki Fenerbahçe ise Aziz Yıldırım, eğer menfaatimiz şu an İsmail Kartal'la Fenerbahçe şampiyonluğunsa ben geri vites yapıyorum dedi ve resmen İsmail Hoca'yı aldı.
0: Sercan daha önce
1: helal olsun bak, ben Aziz Yıldırım'ı da tebrik ediyorum.
0: Daha önce de yaptı. Dön 2017'ye. 6 ay öncesinde dedi ki ben başkan olduğum sürece Aykut Kocaman bu kulübün kapısından içeri giremez. Ben gidince girebilir. Ersun Yanal benden sonra da giremez dedi.
1: Evet dedi.
0: 6 ay sonra Aykut Kocaman'ın basın imza töreninde dedi ki olabilir. Fenerbahçe için bazen bazı şeyleri yutabiliriz.
1: Evet abi.
0: Kararımızdan geri adım atabiliriz. Çünkü niye, ana fikir ne abi? Hepimizin ana fikri abi. Şimdi bizi destekledi. Eleştirdik mi İsmail Kartal'ı? Evet, ama bugünden sonra en iyi teknik direktör İsmail Kartal benim için abi. Sizin çünkü niye, şampiyon olmamız gerekiyor. Fenerbahçe'nin şampiyon olması
2: lazım. Hiç önemli olmayan noktasıdır büyük ihtimalle. Artık Fenerbahçe teknik direktörü kim olduysa belli bir asgari saygıyla devam edeceğini ben biliyorum. Sizi tanıyorum artık. Peki burada Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden biri. Ona bir ayıp olmuş mudur? Çok ismi kullanıldı çünkü. Çok abi, dayak yedi.
1: Çok ciddi dayak yedi ya. Yani bu kadar gündemde yani
2: burada Aykut Kocaman'ın suçu ya. Var mı diye sormayayım ama Aykut Kocaman ismi üzerinde 1,5 yıl aydır öyle bir manipülasyon oldu ki,
1: bir yandan da reklamın iyisi kötüsü olmaz. 6 yıldan beri evde oturan, hiçbir takım çalıştırmayan bir teknik direktör. 5 yıl olsun. Tamam mı? İsmi çok üst sıralarda gezdi. Gündemin en üst sırasında Aykut Kocaman ismi geçti. Ne olacak? İsmail Kartal dönemi olur, sonrası olur, bilmem ne olur. Artık potansiyel tekrardan Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı konumuna
0: geldi. Ben bir daha olacağını düşünmüyorum abi. Ben Aykut Hoca'nın da bilmiyorum, hiç konuşmadım.
1: Olur bence.
0: Gıyabın bence olmayacak. Ben mesleği bile bırakabileceğini düşünüyorum bu arada teknik direktörlüğü.
1: Bence çok.
0: Ama ben çıkıp konuşması gerektiğini düşünüyorum artık. Bu süreçte ne yaşandı? Hiç konuşuldu mu, konuşulmadı mı? Çünkü şunu dedi biliyorsun geçen sene Ocak ayında.
2: Saadettin Saran'ı da anlatacak.
0: Saadettin Saran'ı konuşacağım dedi.
2: Onu da anlatacak.
0: Abi çıksın hoca. Saadettin Saran döneminde ne oldu? Aziz Yıldırım döneminde bu dönemde neler oldu? Hoca bir anlatsın. Hoca kendini hiç anlatmıyor. Anlatmadıkça da Sercan dediği gibi sürekli dayak yiyor özellikle sosyal medyada.
2: Ben vallahi 10 gün 2 aydır aynı şeyi
0: söylüyorum. Bu arada şunu söyleyeyim. Sadece sosyal medyada. Kongreye geldiğinde ben gördüm onun olan ilgiyi.
2: Şunu söylemeye çalışıyorum.
0: Yani.
1: Fenerbahçe'nin
2: sen şimdi Ali Koç'la anlaşamıyorsun. Sen Saadettin Saran'la anlaşamıyorsun. Sen Aziz Yıldırım'la da anlaşamıyorsan üçünün birden bir ortak paydası yok Fenerbahçe'de.
0: Evet abi.
2: Yani biraz da insanın kendisinin yöntemiyle ilgili bir öz eleştiri yapması lazım
0: abi. Ya belki...
2: Bunu anlatması lazım önce. Belki de bir bak hiç bilmiyoruz. Ama şimdi gerçekten son dakikaya kadar...
0: 20 tane mesaj geldi şu anda bana mesela ne Instagram'dan. Diyeyim? Hepsi Aykut Hoca olmalıydı diyor. Şimdi istenmiyordu ya mesela bu adam. Abi Fenerbahçe camiasında böyle bir gariplik var mesela. Aykut Hoca'nın ismi varken
2: İsmail olmalıydı.
0: Aykut Hoca'nın ismi varken ya abi bizce İsmail Hoca olmalı. Olur mu? İsmail Hoca'mız çok iyi oynattı. Şimdi o açıklandı ya, tam terse döndük bu sefer. Abi İsmail Kartal olursa artık o gelmeliydi, bu gitmeliydi. Bırakalım abi İsmail Kartal inşallah 4. döneminde kazanamadığı tüm kupaları kazansın. Fenerbahçe'de şampiyonlarına da soksun inşallah.
2: Amin. Peki şeyi sorayım baba.

0: Beyefendi size söyleyeyim şimdi. Siz İsmail Kartal'ın olduğunu resmen canlı yayında açıklama fırsatı bulmuş. Şu anda Türkiye'nin en mutlu olması gereken insanlardan birisiniz. Yani İsmail Kartal bir, sen iki bence.
1: Yani iki taraf hem insani olarak da
0: Aykut Kocaman,
1: habercilik olarak da iyi oldu.
0: Aykut Kocaman geldi diye tam çalanlar bir buçuk aydır. Onlara ne dememiz lazım?
1: Nasıl yani?
0: Geldi diye herkes Aykut Kocaman geldi.
1: Hepimiz öyle bekliyorduk.
0: Hayır da baba şöyle bir şey. Sen bu kadar net ifade ettin mi? İmzaladı, geldi. Hayır, yarın başlıyor demedim. Falan mıydı?
1: Demedim abi.
0: Hiç boşluk bırakmayıp geldi diye açıklayan bir sürü insan
1: okudum. Yok ben yapmadım öyle.
0: Havada biraz öyle.
1: Tabii tabii. Bir, bazıları var. Prensip anlaşmasına varıldı.
0: Yani imzaladı. Dün imzaladı filandayız ya.
1: Oo, hem de yani çok ciddi şu an tweetlerini siliyorlar. Evet. Ben benim diyenler tabii canım.
2: Tweet var mı?
1: Ben hiçbir zaman öyle bir şey demedim.
2: Yayınlarımız buruyordur abi. Yayınlarda söylemedik hiçbir zaman biz böyle anlaştık.
1: Aa vallahi bak şimdi bir daha tweet aklıma geldi. Hoca ile her konuda anlaşmaya varıldı dedi.
2: Onu bilmiyorum.
0: Ben kaç kişi gördüm ya.
2: Şunu anlaştım. Diyeyim ama İbrahim abi biz şurada ya galiba son yaptığımız program. Sen var mıydın yok muydun hatırlamıyorum. Sana ben şunu dedim. Ben Aykut Hoca'yı biraz tanıyorsam çok kolay olmaz anlaşması dedim.
0: Evet bunları hep konuştuk.
2: Hatta bir yerde de yine Sercan'la ya da başka bir yerde olabilir. Kabul etmezse şaşırmayın dedim. Yani teklif gidebilir ama hoca kabul etmezse şaşırmayın. Bunu bilgiye dayalı söylemedim. Hocayı iyi tanıdığım için söyledim. Hatta hocayı başka iyi tanıyan birisi beni aradı. Aynı düşünüyoruz seninle dedi.
0: Hocanın yakını birisiyle konuştum. Pazartesi günü hoca demiş ki ben bile olacaksam geç kalıyoruz demiş.
2: Zaten Oğuz Çetin de az önce dedi ya biraz geriden gidiyoruz planladığımızın dedi.
0: Hem öyle. Yani hoca bundan bir rahatsız bir ihtimal. İkinci ihtimalle oradan şeyi hissettim. Üçü yan yana durduğu zaman Oğuz kardeşim diyerek sanki futbol aklıyla bir eşit seviyeye kendini getiriyor gibi gördüm.
1: Yaş olarak mütevazilik var orada.
2: Yaş olarak güzel yaş olarak
1: bir saygı var orada.
0: Hayır mütevazilik değil de Oğuz kardeşim dediğine göre şöyle yapıyor. Tamam sen futbol aklı olabilirsin ama ben de teknik direktörüm.
2: Şimdi abi bir diyor. Defa futbol.
0: Dört kere Oğuz kardeşim
2: dedi. Fenerbahçe'nin futbol aklı yani Oğuz Çetin'in ekibine baktığında Oğuz Çetin'in ekibi aslında Aykut Kocaman'ı getirir diye düşünün. Neden? Oğuz Çetin, Turan Sofoğlu, Şenol Usta Ömer, Engin İpekoğlu. Bunların bir tane dördü zaten Sakarya grubu. Artı Şenol Usta Ömer var. Artık kurdukları bir dernek var abi biliyorsun. Yani daha doğrusu o derneği tekrar aktive mi ettiler Sercan bu eski futbolcuların olduğu? Vakıf mı var?
1: Evet aktive.
2: O vakıfta bir tane futbolcu yok. Bir kişi yok sadece bu kadar efsanenin içinden. İsmail Kartal yok.
1: Yok.
2: Yani zaten o aklın İsmail Kartal dediğinde Aziz Yıldırım demiş İsmail'i getiriyorum diye. Belli iki kere iki dört yani bu.
1: İsmail Kartal da yok orada.
2: Demiş ki şöyle yapmıştır. Aziz Bey'i de tanıyorum ben. Beraber çalıştım. Oturtmuştuk ikisinin karşısına. Beraber çalışacaksınız. Hadi kalkın şimdi çıkın yayında anlatın. Hiç şey yapmaz yani. Çalışır mısın? Çalışabilir misin? Sen Oğuz'u ister misin? Oğuz sen İsmail'i ister öyle bir şey yapmaz. Başkan Racon keser abi. Girer der ki tamam Oğuz sen futbol direktörsün sen tek direktörsün.
0: doğrusu tamam, yalnız. Tamam. Bence de doğrusu.
2: Zaten benim yıllardır anlattığım bu. Başkanlık budur abi sürekli herkes dinleme. Bırak kes Racon'u yürü.
0: Sınıf başkanı mısın? Başkan mısın?
2: Abi yıllardır ben Ali Bey'i de Saadettin Bey'i de bundan eleştirdim ya. Abi niye sürekli fikir dinliyorsunuz? Kesin Racon'u gidin. Çünkü size bağıracak
0: yok.
2: Türbün.
0: Çünkü bir fikirleri yok. Aziz Yıldırım'ın iyi, kötü, doğru, yanlış bir fikri vardır abi. Fikrinin peşinden gider her zaman.
2: Bak ben bunu Mourinho için de söylemiştim olmadı. Mourinho için ne demiştik abi hatta bütün yayınlarda? Ya adam başarının nasıl kazanılacağını biliyor. Defalarca kazanmış. Ha tutar tutmaz. Aziz Bey de aynı. Abi, Aziz Bey de başarının formülünü biliyor abi.
1: Tecrübeli adam.
2: Bakacağız şimdi tutacak mı? Yani tamam. Bildiği yoksa yeni bir şey mi katması gerekecek? Onu da yolda göreceğiz abi. Vallahi
1: ben Aziz Yıldırım'ın şampiyon olma isteği arzusunu bugünkü yaptığı hamleyle ne kadar gerekirse geri vites yaparım. Fenerbahçe için hamlesini görüyorum. Normal şartlarda İsmail Kartal'ı hiç düşünmüyordu.
0: Baba şeyi söyleyelim peki. Yani. Bir dakika şu başlıkları da alalım. Birincisi Murat'ın bilgisi. Fenerbahçe Muriç'le Avrupa'nın ilk şeyle oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nin ilk önelemesiyle oynayacak. Oynama planı. Sonra şey yapacak.
2: Abi bunun sebebi şu. Aziz Başkan bakıyor rakamlara tamam mı? Bakıyor alttan yukarı yukarıdan aşağı zaten deli gibi bir maaşlık var Fenerbahçe.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere geldi.

0: Sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulan da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol.

Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantezde gündemi birlikte konuşacağız. Aziz Yıldırım geri döndü cümlesini herhalde bugün tam da gününde kullanmış oluruz. Öyle söyleyeyim. Etrafından az önce Murat Aşık'ı da dinledik. Murat Aşık'ın yayını da 343'teki yayını da izledik. Aynı zamanda dinledik. Ben hem izleyip hem dinlediğim için öyle dedim. Diğer tarafta Aydın Cingöz'ün yayını Digifutbol'da dinledik. Gün boyunca birçok önemli öne çıkan gazetecilerin görüşlerine baktık. Oralardan olayları böyle okumaya çalıştık. Diğer tarafta da haber aldığımız noktalardan, kaynaklardan işi değerlendirdiğimizde Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırımlığını konuşturarak İsmail Kartal döneminin altına imzasını atıyor. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki sadece biz değil, az önce verdiğim örneklerle de aklı selim birçok gazetecinin, aklı selim birçok medyada yorum yapan ismin ön plana çıkardığı bir detay olduğu gerçek, aşikar. Fenerbahçe'de yeniden bir İsmail Kartal dönemi, Aykut Kocaman ve İsmail Kartal isimlerine, bu gibi isimlere Fenerbahçe'de çok da uzak olan örneğin bir isim değildim ben. Bir futbol sever olarak konuşuyorum, bunu böyle söylüyorum. Birçoğumuz belki İsmail Kartal, Fenerbahçeliler tarafına baktığımda birçoğu taraftarın belki İsmail Kartal kısmında daha ağır basardı anket yapıldığında, bir ankete yönelildiğinde. Ama Aziz Yıldırım'ın sözleri de ya mutlaka Aykut Kocaman olur, İsmail Kartal katiyen olmaz artık bu dakika itibariyle'yi konuşturuyordu. Ama geçmişe de döndüğümde, geçmişe de dönüp baktığımda Sayın Aziz Başkan'ın, Sayın Yıldırım'ın basın toplantısında benden sonra gelebilir Aykut Kocaman, ben varken gelmez dediği birçok yeri de hatırlıyoruz. Oradan dönüp tekrardan Aykut Kocaman'la anlaşmanın eşiğine gelen ve bir görüşmeye kadar ilerleyen bu iş, ki görüşmede karar verildiği iddia ediliyor. Görüşmede fikir ayrılığı bugün varsa, daha ilk günden fikir ayrılığı varsa biz anlaşmayalım Aykut Hocam dediği iddia ediliyor Sayın Başkan'ın. İddialar bu yönde. Onu düşünen biraz Yıldırım varken diğer tarafta İsmail Kartal söz konusu olduğunda, İsmail Kartal dile getirildiğinde onu düşünmediğini hatırlatan Aziz Yıldırım'ın da kararından dönmesi çok da ya da bu düşüncesinin aksine bir karar vermesi çok da garipsenecek bir şey değil bence. Türk futbolunda olan şeyler, hep benzetirim Türk futbolu ve Türk siyasetini, söylenen şeylerin zıttını görmeye hep gebeyizdir. O yüzden bu tarz durumlar çok da hani tamam öyle, belki bizler medya mensupları olarak sizlere öyle lanse ediyoruz, sürpriz karar geldi diyoruz, başlık atarken buna ihtiyaç duyuyoruz, dikkat çeken bu kelimeye ihtiyaç duyuyoruz belki, ama benim görüşüm, benim düşüncem o ki yani Türk futbolu ve Türk siyasetinde de olmaz diye bir durum yok. Onu söylemek gerekiyor. O yüzden her ne kadar sürpriz desek de bu açıdan bakarak farklı bir pencereyle girmeye, farklı bir bakış açısıyla konuyu gündeme taşımaya, sizlerle konuşmaya ihtiyaç duydum açıkçası bir gazeteci olarak. Ve Erkan Tiryaki ile değerlendireceğiz, onunla bakacağız buraya. Fenerbahçe camiasını uzun yıllar takip etmiş bir isim ki şimdilerde Ankara'da Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürlüğü yapıyor, ki tanıtmaya ihtiyacımız yok ya, her hafta uzun uza diye yayınlar yaptığımız Erkan Tiryaki. Ama bu Fenerbahçe söz konusu olduğunda, böyle hassas bir konuda biraz geçmişini de öne çıkartmak isterim Erkan abinin. Hemen ardından Erhan Alveroğlu bizlerle birlikte olacak. Erhan Alveroğlu ile konuşacağız. O da Fenerbahçe'yi yıllardır takip eden farklı gazetecilerden ve Fenerbahçe'yi parantez programında gündeme

0: getireceğiz, gündemde tutacağız, detaylandıracağız diyelim. Erkan Tiryaki, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, iyi yayınlar, teşekkür ederim.
0: Gündem kalabalık olunca sana böyle girizgahtan sonra hoş geldin demek de uzuyor abi.
1: Yok, güzel özetledin. Yani o kadar özetlenecek şey var ki, evet. O kadar çok başlık var. Yani başlık, aklıma gelen başlıkları sayayım istiyorsan. Ondan tabii. Sonra sen o başlıkların alt metinlerine in dersin. Bir kere Aziz Yıldırım, eski Aziz Yıldırım. Murat abinin Sercan ve İbrahim Seten'le yaptığı yayına ben de o saatlerde takip ettim, izledim YouTube'dan. Ben de Murat abiye katılıyorum. Murat,
0: biz de kim ne dedi formatıyla buluştuk.
1: Aziz Yıldırım, eski Aziz Yıldırım. Evet. Yani o dünkü kararı onun altı.
0: Yani neticesinde özür diliyorum, bölmüş oldum abi, ama neticesinde Aykut Kocaman söz konusu olduğunda derneklerde yaptığı toplantıda bu seçim döneminde İsmail Kartal'a şöyle bir uzak bakıp Aykut Kocaman üzerinden konuya devam eden bir Aziz Yıldırım figürü vardı. Evet, 10 yıl önce de tam tersi, Aykut Kocaman ben varken gelemez diyen bir Aziz Yıldırım vardı. O yüzden dediğin çok doğru.
1: Bu arada Aziz Yıldırım, eski Aziz Yıldırım derken, Fenerbahçeliler zaten 17 bin oy eski Aziz Yıldırım için verildi. Yani öyle yönetsin diye. Yani eski Aziz Yıldırım, 2000'li yıllardaki Aziz Yıldırım, 2015'e kadar olan Aziz Yıldırım için. O Aziz Yıldırım yani. Bu Fenerbahçeliler için iyi bir şey. Kötü bir şey söylemiyorum bu arada. Diğer başlık, İsmail Kartal dönemini, 99 puanlı İsmail Kartal dönemini sona erdiren isim Aziz Yıldırım'dı Mourinho ile beraber. Mourinho açıklamasıyla. Yoksa biliyorsun Ali Koç İsmail Kartal'la devam edecekti. Tekrar İsmail Kartal dönemini başlatan da Aziz Yıldırım oldu. Bu da başka çok ilginç bir başlık. Oğuz Aykut dostluğu ne kadar etkilenecek buradan? Meşhur Oğuz Aykut ikilisinin dostluğu. Çünkü dün akşam, hatta dün bu saatlerde, dün akşam saatlerine kadar Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman'dı. Başka hiçbir isim geçmiyordu ve bugün açıklanmasını beklenmesinin sebebi bir intikam olarak değildi. Bir kimilerine göre tesadüf, ama planlı bir şey olacaktı. 18 Temmuz'da, hatta ben daha da ilerine giderek söyleyeyim, tam 16-16-23'te falan açıklanmıştı. 18 Haziran 2018'de Aykut Kocaman'la yolların ayrıldı. O saatlere yakın bir saatlerde yine Aykut Kocaman Fenerbahçe'de "Yuvana hoş geldin Aykut Kocaman" açıklaması yapılmasının planlandığını duydum. Tabii ki bu süreçte Fenerbahçe'de seçimden sonra da hemen ertesi gün biz Aykut Kocaman'ın açıklanmasını bekliyorduk, ama ciddi bir süre aldı. Bu sürede de tabii ki istişareler oldu. Sayın Aziz Yıldırım'ın kafasındaki proje tıpkı Löw'ün yanına İsmail Kartal'ı yerleştirdiği gibi, Aykut Kocaman'ın yanına İsmail Kartal'ı veya Ersun Yanal'ın yanında İsmail Kartal'ı tuttuğu gibi veya diğer şeyler, Önder Özen'i getirdiği gibi Christoph Daum'un yanına veya Zico'nun yanına Önder Özen'i getirdiği gibi veya Christoph Daum'un üstüne sportif direktör olarak Aykut Kocaman'ı getirdiği gibi kendi müdahale etmek istedi. Yani o Vitor Pereira döneminde yapılan yanlışlar veya Dick Advocaat, çok yanlış denmez ama hemen Pereira'dan sonra gelmişti biliyorsun. O dönemlerde yapılan yanlışlar ve o dönemlerde bir kontrol mekanizmasının, kendi kontrol mekanizmasının Samandıra'da olmamasını sonucunu 2018 seçimine ve daha sonra seçimleri kaybederek zaten Aziz Yıldırım gördü. Ondan dolayı kontrol mekanizması zaten 98 yılından itibaren, seçildiğinden itibaren, ta Löw döneminden başlayarak 2014, o Vitor Pereira dönemine kadar, o Vitor Pereira döneminde o şey bozuldu. Aziz Yıldırım'ın istediği veya Aziz Yıldırım'ın teknik heyete yardımcı veya üstte bir tane sportif direktör koymama, Komoli değil de o zaman kim vardı? Teren Ağa vardı, o gelmişti zaten. 3. ay kovmuştu Teren Ağa'yı da Vitor Pereira'nın üstündeki. O gelenek bozulduğu zaman Aziz Yıldırım'ın çalışma şekli Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde sonuna geldiğimiz dönemlerde tekrar o eski dönemlerine dönmek için kendi bir ekip kurmak istedi, yardımcı ekibi. İşte Dörtkayt. Ki Dörtkayt'a ben Aykut Hoca'nın itiraz ettiğini düşünmüyorum. Tabii Aykut Hoca'nın açıklamaları ne olacak bilmiyoruz, ama birinci yardımcısı ama olmasını istemiyordu. Yani birinci yardımcısı özellikle o 2018'de Ali Koç döneminde kulüpten kovulan isimlerin de olduğu bir ekip düşünüyordu Sayın Aykut Kocaman. O yüzden orada büyük bir anlaşmazlık çıktı. Bu anlaşmazlığı büyük bir ihtimalle Sayın Oğuz Çetin, sportif direktör, futbol direktörü Oğuz Çetin sonuna kadar çözmeye çalıştı. Ama demek ki çok da başarılı olamadı. Aziz Yıldırım, niye Aziz Yıldırım diyorum, eski Aziz Yıldırım? Aziz Yıldırım şundan dolayı, eski Aziz Yıldırım yine sinirlenmiştir büyük bir ihtimalle. Bu tamamen şu anda Sayın Aziz Yıldırım veya Sayın Aykut Kocaman'ın açıklamaları olmadan bir şey söyleyemeyiz. Büyük bir ihtimalle çok sinirlenmiştir. Artık tamam Aykut niye şey yapmıyorsun gibilerinden. Yani istemiyor musun? Evladım İsmail nasılsın? Oğlum İsmail nasılsın? Evet. Diye o telefonu açmıştır. İsmail Hoca'nın şu oğlum İsmail diye lanse ettiğini söyledi ya.
0: Detayları da haliyle İsmail Hoca'nın heyecanına vererek, ki bu tabii bizim için bir işte orada argümandır, elimizdeki bir malzemedir hani konuşabileceğimiz üzerine. İsmail Hoca'nın açıklamalarından öğrenebiliyoruz oradaki.
1: Tabii. Yani şimdi Aykut Hoca da büyük bir ihtimalle konuşacaktır ama Aykut Hoca bugünden yarına konuşmaz. Büyük bir ihtimalle kendine yakın olan gazetecilere bir açıklama yapacaktır. Ama bugünden yarına konuşmaz. Fenerbahçe'ye zarar vermek istemez. Aykut Hoca'nın da tabii ki şu andaki en büyük rakibi olarak işte Ersun Yanal'ın zaten bir kere denendi, olmadı. İsmail Kartal'dı ve İsmail Kartal getirildi. Tabii ki buradaki diğer başlıklardan birisi de, konuşulması gerekenlerden birisi de, evet, İsmail Kartal camiada camiada çok sevilen bir isim ama yani doğru, yani dünyanın hiçbir yerinde dördüncü dönem maçı Fatih Terim'le Galatasaray'dan alışıyoruz ama yani UEFA Kupası 4-5-6 şampiyonluğu olan bir isimden bahsediyoruz. O yüzden dördüncü dönem olup da yani bir de ilk üç döneminde kupa açısından başarısız olmuş bir isim ama özellikle Ersun Yanal'ın, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'dan aldığı takıma La Süper Kupayı kazanmış, şampiyonluğa giderken Trabzon'daki o olay, kurşunlanma olayı yaşanmış, daha sonra Vitor Pereira'dan aldığı enkazı, o takımı Trabzon'un şampiyon olduğu seneye herhalde şampiyonluk yarışı yok ama ikincilik yarışına sokup ikinci olarak bitirmiş, Şampiyonlar Ligi bileti almış, Galatasaray ve Beşiktaş'ı geçmiş. Son yılında da 99 puan rakibinden almış, sonuçta az puan aldı. İsterseniz 138 puan alın, rakibiniz 139 puan aldığı sürece hiçbir şey yok. Şimdi bu yıl Fenerbahçe 79 puan alsaydı, 80 puan alsaydı, tam hatırlamıyorum puanları ama şampiyondu. 99 puan aldı, şampiyon olamadın. Önemli olan rakibinden 1 puan daha fazla almak ya da ikili averajda önüne düşmek. Ama 99 puan da bence çok büyük başarı olarak gösterilmesi yanlış ama o sezon oynatılan, özellikle sezonun ilk yarısında oynatılan, o sezon başlangıcında Cekolu Tadiç'li takımın oynadığı futbol çok keyif veriyordu Fenerbahçe'ye. Ama evet, büyük bir destekle başlayacak ama 3. 4. hafta kötü bir sonuç veya Şampiyonlar Ligi'nde katılamama olduğu zaman işte Fenerbahçe'de yeni bir teknik direktör değişik. Çünkü İsmail Kartal çok güçlü gelmiyor. Aykut Kocaman da çok güçlü gelmeyecekti. Burada Aykut Kocaman'ın şeye oranla, İsmail Hoca'ya oranla avantajı Aziz Yıldırım ve ekibiyle çalışması olacaktı. Doğru tercih mi, yaşayıp göreceğiz. Şimdi mesela Mourinho'ya doğru tercih diyorduk. Yani Mourinho ismi ne olursa olsun. Yani bugün belki Vitor Pereira da doğru tercihti. Nottingham Forest'la UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı. Küme düştüğünden Nottingham Forest'u kümede tuttu. Vitor Pereira bunu yaptı. Diğer taraftan İtalya Ligi'nde ilk 5'e hedefleyen Bologna Fenerbahçe'nin gönderdi. Tedesco ile anlaştı. Jose Mourinho bundan hoca mı olur artık, bu eski kafalı dedik. Real Madrid tarihinden pahalı kadrolarından birisini kurmak üzere tekrar Jose Mourinho'ya emanet etti takıma. Yani sorun teknik direktörlerde, Fenerbahçe'de çalışan teknik direktörlerde değil. Zaten bunu anlamış olacak ki kongre üyeleri, birazcık daha bu işin raconunu bilen Aziz Yıldırım'ı getirirler. Ama dediğim gibi İsmail Kartal sadece saha içine odaklanır. Sayın Aziz Yıldırım da o saha dışı açıklamalara odaklanırsa başarılı olunabilir. Benim yine de soru işaretlerim çok büyük. Çünkü 24 saat öncesine kadar asla ismi yönetimde geçmeyen bir ismin evet Fenerbahçe ihtiyaç duydu diye geldi ama ne kadar sağlıklı bir karar oldu bu göreceğiz.
0: Peki konuşulan transferler mutlaka Aykut Kocaman'la da görüşülen isimler özelinde ilerleniyordu. Örneğin
1: zaten Fenerbahçe çok transfer yapmayacaklar.
0: Melat Muriç gibi. Öyle ama yani bu Aziz Yıldırım'ın transferleri mi olarak okumak gerekiyor? Yoksa Aykut Hoca'nın da burada isteği var mıydı diye sormak gerekiyor. Mesela dinleyicimiz sormuş. O da sosyal medyada ortaya atılan bir iddia da demek istemiyorum şu an. Tek bir kaynaktan ortaya atılan bir iddia, bir durum. Bir haber ya da öyle söyleyeyim. Ya dillendirmeyeyim çünkü çok da doğru bir haber olduğunu düşünmüyorum. Yani Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman arasında ayrılığa, fikir ayrılığına sebep olan bir oyuncudan yola çıkılarak bazı şeyler iddia ediliyor. Örneğin Aziz Yıldırım'ın ya bir insan hiç mi değişmez gibi söylemlerde
1: sabit
0: bulunduğu iddiaları var.
1: Olarak mı konuşuluyor?
0: Evet, evet.
1: Simde
0: evet.
1: Ya, ben bakmadım. Semedo ile ilgili mi?
0: Hayır, hayır. İstediği, Aykut Kocaman'ın istediği, Aziz Yıldırım'a çok da ters gelen bir isim olduğu yönünde. Ki camiaya da öyle gelecektir doğruysa.

0: yok. Portekiz milli takımını sağ bek stand'da oynuyor zaten yani.
1: Evet. Ya onu geçtim. Hem oradan düşünüyorum hem de istediğin oyuncu ve istediğin yer biraz da böyle Aykut Kocaman'ın geçmiş yıllardaki Holmen üzerine yapışan Holmen dönemi var ya, onu biraz kaşımak isteyenler o iddiayı ortaya atıyor gibi geliyor bana.
0: Ya ben
1: burada Aykut Hoca'yı savunmak adına konuşmuyorum ama burada bu çok da doğru bir şey gibi gelmiyor bana. İlk sorduğum kaynaktan aldığım haber böyle en azından.
0: Burada
1: onu
0: büyük bir hayal kırıklığı
1: ama çok da bakmıyorum oralara.
0: Aykut Kocaman cephesinde çok büyük bir hayal kırıklığı vardır. Ama kendi doğru bildikleriyle yola çıkmış ve sonuçta doğru bildikleriyle yönetebileceğini söylemiş. Her ne olursa olsun evet, Fenerbahçe ihtiyaç duyduğu zaman gelir. Şartsız koşulsuz, zaten bu şart koşulu dediğimiz madde olarak. Ama işime karıştırılmaması vesaire vesaire. Bunların şeyi çıkar. Bence Aziz Yıldırım da büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır ama daha önce de biliyorsun ikisi arasında dargınlık olmuştu. O dargınlık sona erdirilir bence. Ama şunu söyleyeyim, Aykut Kocaman'ın bir kere daha Fenerbahçe şansı var ama İsmail Kartal'ın Fenerbahçe ile ilgili son kesin ki yani isterse 30 puan önde olsun, o 30 puan önde olurken herkesin hem fikir olduğu şekilde hakem kıyımlarıyla şampiyonluğu kaybetsin, bambaşka şeyler olsun, dünya bir şampiyon olamadığın sürece veya başarılı olamadığın sürece İsmail Kartal defteri Fenerbahçe için onun için de büyük bir risk, bir daha açılmamak üzere kapanır.
1: Ben şunu söyleyeyim Erkan Tiryaki, mevcut durumda Aykut Kocaman'ın arkasında, hatta önce ilk en son diyeceğimi söyleyeyim de iki dediğine de katılmıyorum diyeyim. İsmail Kartal özelinde son sezon olduğunu düşünmüyorum herhangi bir olumsuzluk.
0: Başarılı halinde olamazsa 5. sezonu daha olur diyorsun.
1: Olur abi, çok net olur. Çok net olur. Gidişat onu gösteriyor çünkü Fenerbahçe'de. Ali Koç dönemi olsun. Ali Koç dönemi olsun. Ali Koç dönemi olsun. Aziz Yıldırım dönemi olsun. Demek ki camiada hala ismi olan bir isim. Kredisi olan bir isim. Ama şuraya da geleceğim abi. Aykut Kocaman dedin ya, onun hala beklenen bir durumu var dedin. Ona da kesinlikle katılmıyorum. Niye biliyor musun? Aykut Kocaman ismini tek savunan taraf, yönetimler bazında ele al bunu. Hakan Safi tarafını düşün, Ali Koç tarafını düşün ve Aziz Yıldırım tarafını düşün. Hadi ekle bir isim daha. Mesela Mehmet Ali Aydınlar gelse o Aykut Kocaman'dan taraf mı olacaktı bilmiyorum. Ama kimi düşünürsen düşün, arkasında duran son 8-10 yılda tek isim Aziz Yıldırım'dı. Ve en yakın dönemi buydu o ayrılıştan sonra. Hak ediyor ayrı konu ama en yakın dönemi buydu. Bugün olmadıysa uzun bir süre daha olmaz. Benim bildiğim Aykut Kocaman da kolay kolay geri dönmez daha.
0: Döner. Niye dönmesi? Fenerbahçe istedikten sonra döner ihtiyaç olduktan sonra. Aykut Kocaman Fenerbahçe
1: ama
0: Spor
1: işte,
0: Kulübü'nde.
1: Ne kadar isteniyor?
0: Yani şöyle diyeyim, 59'dan sonra futbolculuk döneminden başlayayım. Yoksa tabii ki Zeki Rıza, Sporeller vesaire onları saymıyorum. Lefterlerle beraber başlatayım. Heykeli dikilecek atladığım isim varsa dinleyicilerimiz yazsın. 5 isimden birisidir. Bak, Alex futbolcu olarak heykeli dikilir. Ama futbolculuğu bıraktıktan sonra Alex'in Fenerbahçe'ye gram faydası oldu mu? Futbolcu getirdi mi? Teknik heyetle çalıştı mı? Başka bir şey oldu mu? Olmadı. Aykut Kocaman'dır. Lefter Küçükandönidis'tir. Can Bartu'dur. Şu an için Volkan Demirel'dir heykeli dikilecek isimler. Bunlar Selçuk Yula'dır. Yine Selçuk Yula'ya kızgın olanlar da olabilir rahmetliye. Niye? Çünkü Galatasaray'a gitti oynadı. Yani Galatasaray'da forma giydi. Sonuçta o zamanın reddedilemeyecek bir parasına bir yıl daha sonra kendisi de pişmanlığını söyledi ama gitti Galatasaray'da oynadı. Yani heykeli dikilebilecek futbolcu ve futbolu bıraktıktan sonraki şekliyle, duruşuyla Aykut Kocaman bu isimlerin başında Leftel ve Can Bartu ile beraber birinci sırada gelir. Çok net söylüyorum. Aykut Kocaman'ı buraya koymak lazım. Aykut Kocaman Fenerbahçe'de teknik direktör üstü bir isimdir. 3 Temmuz'u yaşamış, birçok başarı kazandırmış hem futbolcu olarak hem teknik direktör olarak. Yani Fenerbahçe'nin son iki şampiyonluğunun birinde Aykut Kocaman'ın imzası var. Son 3 kupasından ikisinde Aykut Kocaman'ın imzası var. Türkiye kupalarını aldı. Avrupa'da tarihinde bugüne kadar yakalamış en büyük başarıyı Aykut Kocaman yakaladı. Yanlış mıyım? Değilim. Şimdi bu işin kısımlarından birisi bu. Hani başlıklar atıyoruz ya. Şimdi İsmail Kartal hakkında Sayın Aziz Yıldırım'ın söyledikleri. Bu arada İsmail Kartal'ı İsmail Kartal yapan bugün Murat abi de söyledi. Murat Aşık da söyledi. Aziz Yıldırım ve Bülent Uygun'dur. İşte Sivasspor'a Bülent Uygun getirdi sportif direktörlüğü zamanında. Ve Löw'le beraber yardımcılığı, daha sonra Sivas'taki kariyerinden sonra Aykut Hoca'nın yardımcılığı, şeyin yardımcılığı, Ersun Yanal'ın yardımcılığı ve Fenerbahçe'yi yönetmesi vesaire. Sonuçta Aziz Yıldırım'ın emeği çok büyüktür. Ama ve lakin İsmail Kartal'la ilgili düşünceleri insani ve Fenerbahçelilik olarak çok iyi ama teknik yeterlilik açısından çok çok çok pozitif değildi. İllaki başarılı vesaire ama çok çok pozitif değildi. Yani burada bence tartışılması gereken konu İsmail Kartal listenizden birisi miydi yoksa son anda mıydı? Şimdi ben başka bir şey söyleyeyim sana.

0: Ben bu haberi sabah 9.30'da aldım. Aldığım haber İsmail Kartal haberi değildi. Sabah 9.30'da bu sabah. Ki bakıyorum böyle önemli isimlere falan da bakıyorum. Saat 1'de açıklanacak dendiği zaman 12.30'a kadar falan kimse bir şey yazamadı. Yazamadı. İlk 12 çeyrek geçe 20 geçe zaten dün akşam öğrenmiş Murat abi herhalde. Dinliyorsa da sevgiler saygılar. İlk o öğrenmiş. O da teyit edememiş. Ben de duydum. Aykut Kocaman kesinlikle olmayacak. Ama benim duyduğum isim Abdullah Avcı ve Nuri Şahin üzerine odaklanılmasıydı.
1: Evet.
0: Abdullah Avcı'nın kabul edilemeyeceği camiada, Nuri Şahin'in de şimdi çalıştırdığı bir kulüp var vesaire veya işte yerli olmazsa da Montella için de beklemeye zamanın olmadı. Milli takım sürecinde de Montella ile anlaşamazsınız. Milli takım maçlarının bitmesi de çok geç olacak. Fenerbahçe maçları çıkacak çünkü sezon açacak. O yüzden Abdullah Avcı ve Nuri Şahin üzerineydi. Üçüncü isim de İsmail Kartal'dı. Ben hiç ihtimal vermedim. Doğru söyleyeyim. Çünkü Aziz Yıldırım'ın açıklamaları, duruşu vesaire. Ama demek ki dün akşam böyle bir karar alınmış. Ama dedim ki saat 9.30'da Aykut Kocaman ismini olmayacağını kesin kez öğrendim. Kesin kez öğrendim. Hatta bazı şeyleri seninle paylaşırım, ben paylaşmadım. Ne olur ne olmaz yayında. Çünkü birisi bana bunu...
1: Ben senin söylediğin ama ikinci bir kaynaktan duymadım. O yüzden dillendirmiyorum ama sen söylemek
0: ya
1: istersen.
0: Şimdi ben kendimi tutamadım yani. Ben bile kendimi tutmakta zorlandım yani. Şunu bile yazmak istedim veya şimdi o saatlerde sen bana abi yayına bağlanalım mı saat öğlen 10'da falan daha ortada bir şey yokken bağlanmayalım derdim. Çünkü da haberi almışım, haberi verememenin huzursuzluğunu yaşıyorum. Ne derdim en kötü yuvarlak olarak yani herkesin beklediğinin aksine evet. Sürpriz bir şey olabilir derdim. O bile şey olurdu. Ama sabah dediğim gibi 9-9.30 gibi bu haberi aldım ama dün akşam belli olmuş.
1: Peki, Erkan Tiryaki ile yayındayız. Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki bizlerle birlikte.
0: Erkan, Fenerbahçe için hayırlı olsun. İsmail bazı, Kartal olabildiğince sahaya odaklanır.
1: Erkan Tiryaki, bazı şeyler söyledin sen. Evet, öğle vaktinde konuştuğumuzda. Tam da o detayları burada vermiyorsun ama şimdi. Onu da fark ediyorum. Yani
0: bazı şeyler özel off the record konuşulur.
1: Tamam ama yani orada Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım'la alakalı bir iddiada bulundun. Benle konuşurken yani bir haber verdin orada, kaynakların da kuvvetli Fenerbahçe'de biliyorum.
0: Evet.
1: Söylemek istersen burada dillendirelim onu, böyle bir şey duydum diye anlatabilirsin istersen. Ben ikinci bir kaynaktan duymadığım için senden duyduklarımı.
0: Hayır ben yok, bazı şeyleri söylediğim şeylerle yetin.
1: Basit haliyle naif haliyle fikir ayrılıkları var diyorsun yani.
0: Yani fikir ayrılıkları o var zaten tabii kesin. Ki yani. Yoksa Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'a sevgisi, Aziz Yıldırım'ın Aykut'u.
1: Ama sendeki başka.
0: Oğuz Aykut ilişkisi de nasıl yani, onlar Fenerbahçe için yani Oğuz Aykut, anlatabildim mi? Fenerbahçelilere birazcık Aykut Kocaman'a karşı çıkanları da heyecanlandıranlardan bir şey de Oğuz Aykut'tur. Şimdi senin yaşın yetmez. Oğuz Çetin Fenerbahçe teknik direktörlüğü yaptığını biliyorsun değil mi?
1: Hı hı.
0: Kimden sonra geldi? Musa Denizli Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. O Şampiyonlar Ligi'nden sıfır çekildiği sezon, Şampiyonlar Ligi'nden sıfır çekildi. Ocak ya da Şubat ayı olması lazım. Beşiktaş'ın tabii 2000-2001 Fenerbahçe şampiyon, 2001-2002 tekrar Galatasaray'ın şampiyon olduğu, Lucescu ile şampiyon olduğu sezon. Fenerbahçe çok kötü bir sezon geçiriyor. Devre arasında şeyin yerine, Mustafa Denizli'nin yerine o zaman da yardımcısıyla herhalde Oğuz Çetin getiriliyor. Ve Aziz Yıldırım'ın daha başkanlıktaki 4. yılı, açıp kaynaklara işte arama motorlarına yazabilirsin. Basın o zaman pazartesi akşamları olurdu. Herhalde Selim Soy'dan mıydı ya da Uğur Dündar mıydı basın sözcüsü? Selim Soy'dan da olabilir. Tam hatırlamıyorum. Ama Aziz Yıldırım onunla beraber çıkıp Oğuz Çetin'in imza töreninde demiş ki benim başkanlık kariyerimin son teknik direktörü demişti Oğuz Çetin için. Oğuz Çetin'in ömrü de 3 ay olmuştu. Ondan sonra sezonu Tamer Güney tamamlamıştı. 1 ya da 2 ay çalışabilmişti Oğuz Çetin. Tamer Güney tamamlamıştı Fenerbahçe'de sezonu. Yıllar sonra tekrar Aziz Yıldırım'la Oğuz Çetin. Ondan sonra da çok fazla sıkı fıkı görüşmediklerini biliyoruz. Birleşmişti o Oğuz Aykut birleşmesinin, o ruhun tekrar yakalanacak olmasının bir heyecanı vardı. Yok değildi. Bende de vardı. Ama İsmail Kartal camiada benimsenilmiş. Ama 3 maç üst üste kaybettiği zaman, bu Aykut Kocaman için de geçerli. Şu an İsmail Kartal için de geçerli. Çok kritik bir Avrupa serüveni var. Bence yolu çok güzel gibi gözüküyor. Şampiyonlar Ligi'ne hiç yakın olmadığı kadar yakın son 15 yıldakinden Fenerbahçe. Zaten Şampiyonlar Ligi'ne katılarak o bileti alırsa inanılmaz bir cebine şeyi koymuş olur. Krediyi koymuş olur İsmail Kartal. Tabii diğer taraftan bu kadar sürecin içinde beni en çok mutlu eden de şey oldu. 4 kayıt oldu. Ona da ayrı bir başlık açmak lazım. Kayıt çok büyük bir katkı verdi Fenerbahçe'ye. Özellikle yabancı oyuncuların çok saygı duyduğu bir isim. Bir efsane bir futbolcu çünkü Avrupa futbolunda, dünya futbolunda. Ve yabancı oyuncuların da çok saygı duyduğu bir isim. O köprüyü de çok iyi oluşturacaktır. Çünkü İsmail Hoca'nın hatırlarsın işte Ceko ile Tadiş'le falan sorunlar oluyor deniliyordu ya, hatırlarsın. Hı hı. O dönemde. İletişim problemini veya yabancı oyuncularla üzerinde durarak söyleyelim. İletişim problemini çözebilecek en önemlisinde 4 kayıt olacaktır.
1: Peki iletişim problemi dedin. Bugün İsmail Hoca'nın açıklamalarında şampiyonluğumuzu aldılar, nasıl aldıklarını biliyoruz tarzı açıklamalarına bir benzerini ekledi İsmail Kartal. Bunu ne kadar doğru buluyorsun ilk günden?
0: 4 yıllık şampiyonluğu içerisinde bir kere doğru da anasının aksutu gibi helal. Yani 4 yıl üst üste şampiyon olmak kolay değil.
1: Tamam. Bırakalım bunu dedikten sonra ne kadar
0: amma
1: doğru?
0: Amma ve lakin en böyle zorlanarak şampiyon olduğu sezon 99'a 101 biten sezondu.
1: Evet.
0: Belki de bu 4 yıl içinde Fenerbahçe ve Galatasaray aleyhine ve lehine çok fazla hakem hataları yapılıyor ama sezon içinde kıyasladığımız zaman en fazla hakem hatasından, yani rakibine oranla daha fazla hakem hatasından puan kaybettiğinin düşünüldüğü sezon o sezondu. Hı hı. Ve 2 puanlık farklı olduğu için işte bir hakem hatası olmasın, öbür tarafın lehine olmasın, bir anda 101'e 99 puanlar değişir. Onu bahsetmek istiyor. Veya 3 Fenerbahçe Ersun Yanal'dan devre aldığı kadroda evet çok büyük bir avantajla Rize'den dönerken Fenerbahçe. Ya bugün böyle bir olay olsa hiç kimse sahaya çıkmaz ama o gün Türk Futbol Kamuoyu bir araya gelemedi. Hatta Sayın Göksel Gümüştağ Kulüpler Birliği Başkanı'ydı. Fenerbahçe sahaya çıkmazsa cezasını da çeker dedi. Asıl o gün Aziz Yıldırım çıkartmayacaktı o takım sahaya. Hiç kimse yani otobüs kurşunlanmış dahası var mı? O gün o olayın o kadar farkındalığı yaratılamadı. Belki Fenerbahçe 2011'den sonra bir daha böyle bir şeyle uğraşmak istemedi. Çalındıdan ziyade evet engellendi o zamanki şampiyonluğu o olaydan sonra. Ya engellenen şampiyonluk olsun hiç önemli değil. Orada bir otobüs dolusu insan, birçoğu da milli futbolcu, uluslararası çapta yabancı futbolcular hepsinin ertesinin cenazesini kaldırıyor olabilirdik. Ona şükrettik, devam ettik. Ama sonuçta sen çok basit puan kayıpları yapmasaydın da şampiyon olabilirdin. Dediğim gibi 70 puanla şampiyon ol, 135 puan al şampiyon ol ama 70 puanla şampiyon olduğun sezon konuşulur. Önemli olan şampiyon olmak.
1: Peki gelen mesajlara bakıyorum, oradan ilerleyeceğim. Son bölümde Erkan Tiryaki ile birlikteyiz. Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü bizlerle birlikte. Şöyle hızlıca ilk mesajlardan başlayarak yola çıkalım. Hoş geldin Berk, seviliyorsun demiş. Teşekkür ediyorum, hoş buldum, sağ olun. Berk iyi yayınlar. Günün sorusunu sana da sorayım. Aykut Kocaman Fenerbahçe teknik direktörü olarak Volkan Demirel'le çalışacaktı. İsmail Kartal Volkan Demirel'le birlikte mi çalışacak demiş. Sanmam. İsmail Kartal özelinde söylemedi.
0: Söyleyeyim ne Volkan Demirel de 4 kat birinci yardımcısı olmayacak. Çok önemli isimler olacaktı ama birinci yardımcısı olmayacaktı. Hatta Volkan Demirel'e kaleci antrenörü falan yazanlar oluyor da Volkan Hoca gelip kaleci antrenörlüğü yapan Volkan Hoca artık A takım teknik direktörü. Sadece Aykut Hoca'nın yardımcılığını yapacağını söylemişti.
1: Belki sadece onun bir de.
0: Belki Volkan'ı as yardımcı birisini yapardı.
1: Sanmıyorum.
0: Belki daha fazla yabancı oyuncularla ilişkide kullanırdı ama o kemik kadrosunu korumak istiyordu. Evet. Yani o beni daha çok heyecanlandırıyordu. Doğru söyleyeyim. O Aykut Kocaman kendi ekibi. 4 kayıt Volkan Demirel. Bir tarafta Volkan Demirel yerli oyuncular üzerindeki hakimiyeti, abiliği. Yani o varken kimse papazlık yapamaz, çok net söyleyeyim. Diğer taraftan 4 kayıtın saygınlığı. Bu Fenerbahçe'ye çok büyük güç katardı. Ama sonuçta İsmail Kartal da bu gücü kullanabilir. İsmail Kartal'ın yardımcısı da 4 kayıt olacak sonuçta. Belki yerli bir oyuncu da olacak geçmişten, onu da bilemiyoruz.
1: Peki. Çok mesaj var.
0: Faydalı olacaktır. Ama Volkan Demirel çalışmaz İsmail
1: Hoca'yla. Çok mesaj var.
0: Yani İsmail Hoca'yla şöyle çalışmaz. Yanlış anlaşılmasın, ona karşı sevgisi, saygısı. Ya
1: önceden söyledi zaten. Olur. Aykut Kocaman'la çalışırım dedi. Hocası.
0: Tabii. Yani ben yardımcı antrenörüne
1: dönersem evet, aynen öyle. O yüzden çalışmaz. Evet, isimlerle alakalı bir durum mu? Aslında öyle, tamam ama Aykut Kocaman özelinde çalışan dedi
0: zaten. O özel olduğu için üstümüzde ayakta söyledik. Kalmış iki isimden bahsediyoruz.
1: Söyledik ve hatta oraya ilişkin aktardığı bir anısı dahi var yani orada. Ben Acıbadem'de otururdu Aykut Hoca. Benim teyzemin evi oradaydı der Volkan Demirel. Bir anlattığı anıda ve ben sabahın 10'undan 11'inden başlardım. Orada 3-4 saat çocuklarla top oynarken sürekli onu gözlerdim. Aykut Hoca çıksın da yanına gidelim diye. Aykut Hoca değil tabii o zamanlar. Onun için bir idol, bir futbolcu.
0: İsmail Hoca da öyle de.
1: Aynı
0: çok
1: şekilde. Evet.
0: Lafını kestim. Aykut Hoca mükemmel bir karakter, bir insan. Şu an yani o çok üzülüyordur ama İsmail Kartal da mükemmel karakterli bir insan.
1: Peki.
0: Ama Aykut Hoca'nın karakteri inanılmaz.
1: hızlıca mesajları okuyarak ilerliyorum. Çok mesaj var Erkan Tiryaki. Senle yaptığımız yayın sırasında gelen mesajlardan bahsediyorum. Kulaklar sende Berk kardeşim demiş dinleyicimiz. Musa Çotuk oğluyla beraber çalıştığı yerden fotoğrafını bizlerle selamlar paylaşmış. Selamlar olsun Musa Bey'e, sağ olsun, var olsun. İyi yayınlar Berk. Bence Aziz Yıldırım bizi şaşırtmaya devam edecek. Özellikle transfer

0: Haberlerde demiş. Cihat Kır selamlar Ataşehir'e, Ümraniye'ye, Dudullu'ya daha doğrusu. Cihat
1: Fenerbahçe'de
0: Kır'a.
1: transfer konusuna girecek olursak, şimdi
0: Evet.
1: Vedat Muriç'i aldıktan sonra Fenerbahçe'nin acil transfer yapacağı bölge bir kanat oyuncusu belki. Onun dışında yok. Yani Fenerbahçe dün Livakovic'in performansını gördün. Değerine değer kattı. Yani Ederson Brezilya milli takımının kalecilerinden birisi. Livakovic öyle. Diğer taraftan bakıyorsun şey var. Stoperinde Skriniar var. Dün Semedo kurtarıcı olarak Portekiz milli takımda oyuna girdi. Kanat bek olarak. Hücumcu bek olarak. Yani Fenerbahçe'nin kadrosu zaten kötü değil. Şimdi İsmail Hoca'nın gelmesiyle özellikle İsmail Hüseyin, belki İrfan Can'ın performansı çok artacak. İrfan Can kahve yeni bir transfer olarak değerlendirilecek belki. Fenerbahçe'nin kadrosu zaten Polonya ekibini de ikinci, ondan sonraki üçüncü turu da geçecek kalitede. Playoff'ta biraz daha zor takım gelecek. Fenerbahçe'nin kadrosu 4-5 mutlaka. 2 santrafor,
0: Peki.
1: bir stoper. Bir stoperde de Osorvolde'nin de biliyorsun Osorvolde stoper oynamayı ikna eden İsmail Kartal'dır. Onun da performansı artacaktır. Fenerbahçe transferde acele edecek. Bir tek Vedat Muriç zaten onu da alacak. Onun dışında bekleyecek
0: Peki.
1: Fenerbahçe. Belki sadece bir Vedat Muriç transferiyle
0: Peki.
1: çıkacak.
0: Mesajları okuyamayacağız Erkan Tiryaki. Yorumu uzatırsak. Ben hızlıca mesajlara bakayım. Bir yorum bir mesaj gibi ilerleyeyim. Yok estağfurullah. Kızmak değil abi. Şimdi mesela ne olacak? 5 mesaj ileride Yaşar Bey'in mesajı var. Yine bize gönül koyacak.
1: Ya,
0: okuyamadım
1: lütfen,
0: diye.
1: Yaşar abi okur musun?
0: 3 dakikayı da seninle yaptığımız bağlantıyı bitirmem gerekiyor. O yüzden oraya geleceğim. Ama hızlıca
1: tamam.
0: geçersek. Oğuz Çetin
1: Yaşar abiye okut ben yorum yaptım.
0: Tamam.
1: Yeter ki Yaşar abiye okut.
0: Estağfurullah. Oğuz Çetin Alex efsanesi değildir. Para için Fenerbahçe'de oynadı dedi kendisi. Bedava mı oynadı demiş. Selçuk Yula'dan önce Cemil Turan olur. Belki bir Galatasaraylı olarak yanlışımdır, yanılmışımdır demek istemiş galiba. Peki.
1: Cemil Turan'ı da sayabiliriz.
0: Berk kardeşim Amsterdam'dan sana ve dostum Erkan müdürüme selamlar. Ben de Aykut Bey'i bekliyordum. Açıklamadan bir saat önce önemli bir dosttan öğrendim. İsmail Hoca'ya hayırlı olsun diyelim. Saygılar ben Yaşar demiş. Werner Laurent'tan sonra geldi müdürüm Oğuz Hoca demiş. Onu da hatırlatmış.
1: Öyle mi?
0: Bak, evet. Bilgi
1: Laurent'ın
0: veriyor.
1: Laurent'ın mı yardımcısıydı?
0: Galiba bilmiyorum.
1: Denizli'den
0: ben hatırlamıyorum o dönemi.
1: Ya?
0: Yoktu mu?
1: Sonra
0: Yok,
1: Denizli'den sonra kim
0: de.
1: Geldi Fenerbahçe'de? Parada. Doğru Werner Laurent'dan sonra olabilir. Sanki Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunda geldi. Tamer Güney ile tamamlamış olabilir Fenerbahçe. Olabilir. Aradan 23 yıl geçmiş. Bunu bile hatırlamam önemli ama. Doğru. Werner Laurent'tan sonra ama Mustafa Deniz'den sonra kim gelmişti Fenerbahçe'ye? Ya? Direkt Laurent mı geldi acaba?
0: Şu an bir bakıyorum ama öyle hızlıca bulabilir miyim?
1: Werner Laurent gelmiş olabilir.
0: Denizli, Werner Laurent, Oğuz Çetin dağılma
1: tamam,
0: devam
1: Denizli'den
0: ediyor.
1: Denizli'den sonra Werner Laurent
0: Tamer
1: gelmiş.
0: Tamer Günay. Evet.
1: Tamam Werner Laurent'tan
0: evet.
1: sonra şey geliyor o zaman Oğuz
0: Peki.
1: Çetin geliyor. Sonra Tamer Günay geliyor değil mi?
0: Evet. Peki hızlıca Berk Galatasaray hocasına... Şimdi evet dedim ama yanlış bilgi vermiş olmayayım Erkan Tiryaki. Orada saplanıp kalmamak adına evet dedim. Ben tekrar açacağım
1: Laurent,
0: listeyi.
1: Doğru, baktık şimdi.
0: Hızlıca Mustafa Denizli, Werner Laurent, Oğuz Çetin, Tamer Güney, Daum, Zico. Öyle devam ediyor. Sonrasını zaten...
1: Ondan sonra hepsini evet. tek tek sayarım.
0: Abi ben de sayarım hepsini. Şu an listeyi kapattım bak.
1: Tamer Güney'i hatırlıyor muyuz?
0: Zico'dan sonrası kolay. Zico'dan sonrası
1: Tamer
0: kolay
1: Güney...
0: demiş. Ben yok. Ben Daum, Zico. Daum, Zico ile açtım gözümü. Öyle
1: hem,
0: söyleyeyim.
1: Bak hem dinleyicilerimize sorayım hem sana sorayım. Fenerbahçe
0: tamam.
1: 13 yıldır şampiyon olamıyor değil mi?
0: Evet.
1: Son 12-13 yılın en başarılı takımı kim?
0: Galatasaray
1: değil mi
0: evet.
1: baktığın zaman?
0: Evet.
1: Yani Okan Hoca'dan önce Fatih Hoca'yla da şampiyon oldu. Hamza Hoca'yla da şampiyon oldu. Baktığın zaman. Bak ki 4 yıldır aynı teknik direktörle çalışmasına rağmen Fenerbahçe'den daha fazla teknik direktörle çalışmıştır. Ya yani iki kere Vitor Pereira, iki kere Ersun Yanal, iki kere Aykut Kocaman, dört kere İsmail Kartal. Hep aynı isimlerde dönüyor Fenerbahçe. Fenerbahçelileri birazcık içini rahatsız eden de bu. Hep aynı isimler. Yani ben ondan dolayı Nuri Şahin acaba olsa mıydı diyorum yani. Ama bir yıl daha var Başakşehir'de. Bu yıl Nuri Şahin çok daha büyük işler yapacak.
0: Bir yılda da belki daha da bilmiyorum yorum yapmayayım oraya.
1: Belki
0: şimdi.
1: De 4 kayıt olacak Fenerbahçe'nin seneye hocası bilemiyoruz.
0: Bilemiyoruz evet. Ama dediğin gibi şimdi oradan sonraki listeyi tekrardan açtım. Kapattım dedim az önce. Şimdi tekrar açtım. Vitor Pereira'lar.
1: Ha, bu arada Christoph Daum da 2 kere geldi.
0: Evet Vitor Pereira, Christoph Daum, Aykut Kocaman işte onun haricinde Jesus gibi isimler. İsmail Kartal ki bugün örneği var.
1: Ya bak
0: Böyle
1: şimdi Galatasaraylılara
0: tekrar
1: laf veriyoruz. Bak ne diyeceğim biliyor musun? Yaşar abi okuduğun için rahat söyleyeyim. Nesim
0: tamam.
1: hep biliyor. Yani dinleyicilerimiz de biliyor. Nesim Turan'a sık sık katılıyor senin programlarına. Bu Galatasaraylı olduğunu biliyoruz. Bak diyor ki İsmail Hoca'dan sonraki hoca Vitor Pereira ondan sonra da Aykut Kocaman olur diyor. Aykut.
0: Aykut Kocaman gelmez abi bu saatten sonra kolay kolay. Bir süre daha gelmez öyle söyleyeyim. En az 2-3 yıl daha, 4 yıl daha, 5 yıl daha.
1: Hiç belli olmaz. Bir bakmasın devir arada. İnşallah gerek kalmaz Fenerbahçe. İsmail Sen...

0: Kartal en az 5 yıl çalıştırır. Devre arası,
1: devre arası görmek istiyoruz. İşte, görmek istiyoruz tarafındasın tabii Aykut Hoca.
0: Fenerbahçe tarihinde ilk defa 3 yıl üst üste şampiyonluk yaşatır inşallah. Yani inşallah İsmail Kartal bak, uzun süre teknik direktör Fenerbahçe'de sorun yok dedirtir. Umarım öyle olur.
1: Yunus Balyer diyor ki maşallah Erkan Tiryaki'ye nefessiz konuşuyor diyor. Mesajlar yetişmeyecek cansınız diyor. Mesajlar yetişmedi. Ben geçtim zaten oradan. Artık son sözünü rica
0: ama
1: edeyim.
0: Ama devamında Fenerbahçe'de var ya, o zaman onu da sorarsın.
1: Evet. Abi ama çok mesaj geldi bu yayında. Hani öyle 5-6 mesajı tamam, okuyup hemen kapatalım derdik ama bu yayın biraz farklı bir yayın. O yüzden zaten senden dolayı değil, okuyamazdık her birini. Okuyacağım ama çıkarken okuyacağım en kötü ihtimalle. Teşekkür edeyim. Her
0: belki
1: mesajı
0: beni atalım. Özlediler. 2 gün önce yani benim bir hatamdan dolayı, planlama hatamdan dolayı
1: Erkan Tiryaki'yi arıyorum. Abi reklamı vereceğiz, yarışı vereceğiz. 16.09'da sendeyiz diyorum. Genelde öyle ya.
0: Evet.
1: Arıyorum Erkan Tiryaki. Aa yemekteyim unutmuşum diyor bana. Yemekteyim diyor. Bir de yemeğin detayını veriyor bir de. Bir de yemeğin detayını veriyor bana bir de.
0: Biliyor musun? Bak ne yemeğini? Amirli Kadın Voleybol takımı burada biliyorsun Ankara'da. Bir anda o yemek, onunla ilgili bir yemek çıktı. Yani aşağıya lokantaya indiğim yemek değil öyle. Sen hiç öyle eker miyim?
1: Eyvallah.
0: Onu da şey yapacaktım, 10 dakika müsaade istedim
1: oraya,
0: senden.
1: Oraya feda olsun.
0: Dinleyicilere bırak. Amirli Kadın Voleybol takımı çok önemli bizim eyvallah için.
1: Dinleyicilere bırakıyorum diyorsun. Bir de bak beni dinleyicilerin önüne atıyorsun abi. Yürüyorsun
0: attım, attım. Abi, ben Yaşar abinin önüne atıyorum. Yaşar abi savunur beni.
1: Dinleyicilerimiz de beni savunur. Yaşar abi tamam, farklıdır.
0: Yaşar abi de dinleyicimiz canım. Ben sağ
1: peki, farklıdır bizim için dedim. Onu dinleyicilerimiz tamam, ayrı konu ama. Berk Galatasaray hocasına tek cevap verecek olan Aykut Kocaman'dı diyorum demiş. Sabri abimiz yazmış. Sabri abimiz deyince de abi Kolpaçino'ya döndü yavaş yavaş burası ya. Neyse. Peki. Sabri
0: bana
1: Aydoğan selamlar.
0: Bana veda etmeden önce ben sana şeyi söyleyeyim. Avustralya-Türkiye evet, maçını ben sana ne dedim bir gün önce? Ne olur
1: evet,
0: dedim.
1: Maalesef. Abi sen bir gün önce değil, aylar önce dedin onu. Kötü bir his
0: Paraguay
1: var dedim.
0: Paraguay maçını hiç sorma o zaman.
1: Abi sormayacağım zaten. O yüzden girmiyorum sorma oralara.
0: Sorma.
1: Selamlar o zaman. Selamlar o zaman abi. Haberleşiriz. Teşekkür
0: ediyorum. Tamamdır. Erkan teşekkür Tiryaki ediyorum. Selamlar. Saygılar. İyi yayınlar.
1: Saygılar abi. Sağ ol, var ol. Erkan Tiryaki ile konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Erkan abimle keyifli yayınlardan birini daha gerçekleştirmiş olduk. Bak bir dinleyicimiz çok gülmüş. Neye güldü bilmiyorum. Belki Sabri abimiz olayına mı? Peki. Hızlıca bir reklama gidelim. Reklamın ardından kaldığımız yerden Fenerbahçe'yi konuşarak devam edeceğiz. Erhan Alveroğlu ile konuşarak devam edeceğiz Fenerbahçe'yi.
2: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
5: Geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
6: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
5: Geçer, geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
3: Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Yıllar süren hasret sona erdi. Bizim çocuklar tarih yazmak için yeniden dünya sahnesine çıkıyor. 2026 Dünya Kupası'nda kırmızı beyaz bayrağımızın dalgalandığı her an kalbimiz Kuzey Amerika'da atıyor. Bu büyük gururu, bu eşsiz heyecanı tek bir saniyesini bile kaçırmadan yaşamak için frekansını ayarla. Bizim çocuklar sahada, futbolun sesi Radyo Gol Amerika'da.
3: Reklam.

0: topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Reklam bitti.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Fenerbahçe'yi konuşarak devam edeceğiz. Fenerbahçe'yi takip eden gazetecilerden, yıllardır takip eden gazetecilerden biri Erhan Alveroğlu bizlerle birlikte. Ama o gelmeden sorular geldi. X radyonun sahibi Gökhan Alveroğlu'nun neyi oluyor? Erhan Bey'e sorar mısınız lütfen diye sana mesaj gelmiş. Aykut Kocaman'ı bekliyordu. Neden olmadı ona sorar mısınız diye bir mesaj daha var. O da Fahmi Bey'den gördüğüm kadarıyla şu an. Erhan Alveroğlu bizlerle. Erhan abi selamlar, hoş geldin.
1: Selamlar, hoş bulduk Berk'cim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Öncelikle ilk soru Radyo 34, evet bizlerin de Gökhan'ın abisiyim ben. Uzun yıllar radyoculuk geçmişimiz de var. Hatta Radyo Fenerbahçe'yi de zamanında Fenerbahçe kulübüne satan grubuz diyelim. Şu anda ama Radyo 34 tabii başkalarında. Hatta öyle bir ilişki ki Radyo 34 de daha sonra Saadettin Saran'dan Fenerbahçe'yi radyosunu kiralamıştı. Şimdi geri alındı radyo. Tekrar diyebiliriz. Evet. Gündem çok sıcak. Aykut Kocaman konusu çok konuşuluyor. Evet, hepimizin beklediği. Hatta
0: yakın birisin. Bak mesela çok ilginç bir konu bu. Ben de denk geldim açıkçası bu konuda sana Erhan abi. Böyle bir şey, böyle bir durum olduğunu bilmiyordum. Bu dönemde, yakın dönemde Fenerbahçe'de az başkanı yaptığı ilk icraatlardan biri o radyonun geri alınıp tekrar Fenerbahçe Radyosu'nun açılması oldu. Ya da Fenerbahçe bünyesine geçmesi oldu. Kiralanmaktan vazgeçildi. Sen nasıl yorumluyorsun? Oraya, o tarafa yakın olan biri olarak yine denk geldim, sormak isterim.
1: Şimdi ilk olarak şunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım'ın ilk iki icraatı bence çok önemli iki icraatı. Kanayan yaraları bir pansuman yapıp, hatta pansumandan ameliyata çevirdi. Nasıl diyeceksin? E-Bloğu düzenledi. Yapılıyor şu anda, tamamen yönetimin kendi cebinden harcayacağı parayla yapılıyor. Diğer taraftan da Radyo Fenerbahçe'yi seçim sürecinde sorduğumuz sorulara verilen cevapların aynısı olacak şekilde geri aldı. Kongre günü tramvayla, metrobüsle, Marmara'yla, kendi arabasıyla kongreye oy vermeye ya da bir evvelki gün konuşmaları dinlemeye stada gelenler Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'nin kongresini takip edemiyordu. Birçok radyo kanalı verdi ama bilmiyordu insanlar açıkçası. Ama Fenerbahçe Radyosu olsaydı herkes onu Fenerbahçe Radyosu'na alışkanlık olarak açacaktı. Oradan dinleyecekti.
0: Doğru.
1: Bu bir defa Fenerbahçe için çok önemli bir şeydi. Bunun geri kazandırılması bence çok değerliydi. Bu konuda da yönetimi ve ilgilileri tebrik ediyorum ben.
0: Ki kiralayan biri olarak, mesela o grupta olan bir isim olarak bunu söylüyorsun. Bu da değerli Erhan Alveroğlu.
1: Evet, bu arada ben kiralayan biri değilim. Biz peki. Radyo 34'ü sattık.
0: Tamam.
1: Radyo 34'ü sattıktan sonra Radyo 34'ü alan Sezer Bey aradan bir yıl geçtikten sonra Radyo Fenerbahçe'yi kiraladı.
0: Ha, peki, o tamam. Işte tamam. Peki. Peki. Peki. En azından o işin içerisinde ya da oraları takip eden, yakın dönemde işin içerisinde olan insanlarla işbirliği yapmış ya da çalışmış, birlikte alsat durumu olmuş bir biri olarak bunu söylüyorsun diyerek düzelteyim, o daha doğru. Fenerbahçe tarafında Aykut Kocaman iddialarını senle de çok konuşuyorduk, çok dillendiriyorduk, çok detaylandırıyorduk. Hatta seçim günü Aziz Yıldırım'ın seçilmesiyle beraber bunu çokça konuşmuştuk seninle yine radyoda.
1: Evet.
0: Bugünü nasıl yorumluyorsun? Yıllardır Fenerbahçe'yi takip eden bir isim olarak.
1: Şimdi açıkçası bugün Fenerbahçe camiasının %95'i şok oldu.

iki aydır Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'la yolduruyordu. Yardımcı antrenör anlaşmaları yapıldı. Samandıra'daki düzenlemeler, Topuk Yaylası'nda idmanların başlayacağı tarih, o Topuk Yaylası'ndaki bazı düzenlemeler hepsi Aykut Kocaman tarafından organize edilmiş ve bu yol arkadaşlığının tekrar şampiyonluğa dönüşeceği ümit edilerek yola çıkılmış bir durumdu ve biz açıkçası 18 Haziran 2018'de Aykut Kocaman'ın son günüydü Fenerbahçe'de, 18 Haziran 2026'da geri dönüşünü artık sembolik olarak bugün açıklanır diye bekliyorduk. Çünkü geçen hafta çarşambaydı. Cuma oldu. Pazartesi oldu. Çarşamba oldu bu sefer. Birçok Fenerbahçe'ye yakın, Fenerbahçe'ye uzak fark etmez. Birçok medya mensubu, hatta Barış Yurdu seven Fenerbahçe'nin çarşamba günü teknik adamı eski bir gol kralı olacak, golcüsü olacak demişti hatırlarsanız. Bizler yayınlarda, yazılarımızda, haberlerimizde bunları dile getirdik. Ama öyle olmadı. Hatta dün öğlen saatlerine kadar Aykut Kocaman yine teknik direktörüydü Fenerbahçe'nin. Dediğim gibi bütün hazırlıklar yapıldı. Belki 60-70 oyuncu izlendi bu süreçte. Transfer planlaması yapıldı. Hangi oyuncuların alınacağı, hangi oyuncuların gönderilmesi gerektiğiyle ilgili bütün çalışmaları Aykut Kocaman yaptı. Ama sonrasında bugün gördük ki önce bir saat 12'de böyle hayır Aykut Kocaman değil mi diye bir şey çıktı. Ama saat 12.30'da artık İsmail Kartal'ın olduğunu hepimiz bir yerleri arayarak teyit ettirdik. Büyük bir şok oldu. Aziz Yıldırım'ın açıkçası yola çıktı. Dava arkada, hani seçim konuşmasında selamlamasını yaptı. Dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, hepinizi selamlıyorum demişti. Dava arkadaşından vazgeçmesi bence kolay bir durum değildi. Öyle bir durum oldu. Yani o anlamda %95'i şok oldu camianın. İsmail Kartal da beklenen bir isim değildi. Çünkü bu süreçte İsmail Kartal ismi hiç gündeme gelmemişti. Evet, Montella ismi gündeme geldi. Evet, Nuri Şahin ismi gündeme geldi. Ama bunlar hep o %1'lik ihtimalin içindeydi. %99 Aykut Kocaman'dı teknik adam. Fakat bir anda İsmail Kartal olması ve bunun da teyidini şöyle yapabiliriz. İsmail Kartal'ın programa başlarken dün öğle saatlerinde başkanım aradı. İsmail oğlum nasılsın dedi demesiyle bu söylediklerimizin de sağlaması yapılabilir. Açıkçası İsmail Kartal geldiğinde herhangi bir yardımcı antrenör ya da bir ekip çalışması ya da günlerdir Fenerbahçe üzerine yapılan bir çalışma olmadığını bu ilk açıklamadan, İsmail Kartal'ın ekranda ilk söylediği sözden anlamış olmamız gerekiyor. Bir yandan da Fenerbahçe yönetimine, Aziz Yıldırım'a hiçbir programı planı olmadan geliyorlar sözünün de eleştirisinin de bu transferle, bu İsmail Kartal transferiyle, teknik direktör açıklamasıyla biraz da yerini bulduğunu söyleyebiliriz yani. Burada haksızlık etmiş olmayız. Çünkü İsmail Kartal planlarda yoktu. Aykut Kocaman gibi dava arkadaşın, yol arkadaşın, iki aydır birlikte yürüdüğü yol arkadaşını tercih etmeyip İsmail Kartal'ı tercih etti Aziz Yıldırım. Ama burada tabii şimdi neden böyle olduğu kısmına geçeceğiz. Benim kısa süre içerisinde son 3-5 saattir yaptığım görüşmelerden çıkan şu. Bir defa antrenör, yardımcı antrenörler konusunda bir problem yaşanıyor. Ve bu yardımcı antrenörler konusundaki olan problem Dirk Kuyt'la ilgili. Dirk Kuyt'ın birinci yardımcı antrenör olması isteniyor. Ama Aykut Kocaman da ekibimi ben seçeyim noktasında yaklaşıyor. Dirk Kuyt'ın belki de şeyinde, antrenör ekibinde olmasına hayır demeyecek noktada, ama birinci yardımcı antrenör olması, yani hocanın da kendi antrenör grubu var, bu biraz ters geliyor. Yine de bunu yumuşatıyorlar. Daha sonrasında bazı Samandıra'da olacak bazı durumlarla ilgili Aykut Kocaman ilkelerinden ödün vermiyor. Mesela buna ne diyebiliriz? Sayın Aziz Yıldırım'ın Samandıra'ya bir kendisi için bir oda yaptırdığı. Oda yaptırdı dedim, yanlış anlaşılmasın. Teknik direktörün odası var, işte yardımcı antrenörlerin odası var. Aziz Yıldırım da başkan kendine bir oda yaptırdı ve çok uzun süre şeyde geçireceğini, Samandıra'da geçireceğini belirtiyor. Bu da Aykut Kocaman'ın hani başkan kendi sorumluluklarını yerine getirsin, teknik direktör de kendi sorumluluklarını yerine getirsin bakış açısına ters geldiğini söyleyebiliriz. Bununla ilgili de bir yol ayrımı olmuş olabilir. Yani üst üste alt alta koyduğunuzda dün öğlen saatlerine kadar bu kulübün teknik direktörü Aykut Kocaman'dı ama açıklanmamıştı. Bugün öğlen saatlerinde İsmail Kartal oldu. Hatta bir örnekte Yaz Yıldırım'ın 2-3 gün

0: evvel sosyal medyada
1: 11 numaralı paylaşım.
0: Formasıyla verdiği her formadan birer fotoğraf verdiğini gördük. Onunla da birleştirirsek evet, Hoca Aykut Koca

0: ekrana çağırdığı Cihan Aydın'ın verdiği penaltı sonrası, ki penaltı yoktu orada. Bunu daha sonra Merkez Hakem Kurulu da açıkladı. O penaltı sonrası hakem hakkında konuşmak istemiyorum demişti İsmail Kartal. Ve şampiyonluk gitmişti o maç sonrası. İşte bu iletişim hatalarını tekrar edecek mi? Az Yıldırım bu konuda ona destek verecek mi? Ya da yanına bir iletişimci konacak mı? Bu tür konuların gelişip gelişmediğini takip edeceğiz. Önümüzde hı hı. çok önemli Şampiyonlar Ligi maçları var, önelemeleri var. Bu önelemelerde alınacak olumsuz bir sonuç durumu nasıl etki edecek? Bir defa başlarken belki şunu söyleyelim. Evet. Az Yıldırım Aykut Kocaman'la başlasaydı bir kıyas olmayacaktı. Fakat şu anda İsmail Kartal'la başladığı için bir kıyas yapılacak artık. Her puan kaybında ya da her kötü oyunda Aykut Kocaman olsaydı böyle olmazdı diye bir kıyas yapılabilecek artık. Bunu yönetim kendi eliyle verdi Fenerbahçe taraftarına ya da spor kamuoyuna. Bu hep böyle hani şey olacak. Nasıl diyeyim? Hep bir demokrasinin kılıcı gibi tepesinde olacak Fenerbahçe takımının. Umarım bundan olumsuz etkilenme evet. yaşanmaz, beklenilen verilebilir.
1: Peki. Erhan Alveroğlu, aktardıkların için teşekkür ediyorum. Özellikle dünden bu yana 2-3 gündür olan sürecinde çok net Aykut Kocaman'dan İsmail Kartal'a dönüş fikri sürecinde çok net konuşmuş olduk seninle. Bu arada Aykut Kocaman'ın burada Az Yıldırım'la bir fikir ayrılığından bahsediliyor ve sen de bunu haberinle destekleyerek ben kendi ekibimle çalışayım diyerek Aykut Kocaman'ın buna karşı bir fikirle geldiğini söylüyorsun ya. Orada şu geliyor aklıma. Güçlendirilmiş Aykut Kocaman modeli mi vardı Az Yıldırım kafasında? Az Yıldırım'ın kafasında da bu uymadı Aykut Hoca'ya.
0: Ya şimdi aslında bir açmaz var.
1: Evet.
0: Bu konuda.
1: Çünkü
0: bu
1: bunu çok konuştuk ya. İsmail Kartal dönemini de güçlendirilmiş İsmail Kartal dönemi diye çok konuşmuştuk. Bir benzerini mi yaşadı Fenerbahçe?
0: Ben böyle olduğunu düşünmüyorum diyorum ya. Bir açmaz var. O açmazın ne olduğunu hiçbirimiz şu anda bulamıyoruz.
1: Peki.
0: Mesela bu açmaza bir örnek daha vereyim. Hatırlarsanız geçtiğimiz zamanlarda İsmail Kartal'ın Az Yıldırım döneminde İsmail Kartal açıklandığında hemen yanı başında televizyonda Az Yıldırım vardı İsmail Kartal'ın. Aykut Kocaman açıklandığında hemen yanı başında Az Yıldırım vardı. Bugün Az Yıldırım yoktu ekranda.
1: Bu bir model mi? Acaba sezon boyunca mı böyle olacak?
0: Zannetmiyorum. Bu bence bugün o alınan ani kararın çünkü birçok ortamda, yani bu Az Yıldırım hatırlayın seçim konuşmalarında bazı televizyonlarda bile İsmail Kartal mı Aykut Kocaman mı konuşmasında hocamız belli değil ama deyip Aykut Kocaman'ı çok ciddi savunduğu durumlar olmuştu.
1: Tabii.
0: Şimdi bu noktadan bir anda Aykut Kocaman'ın denklem dışı kalması, İsmail Kartal'ın açıklanması orada Az Yıldırım'ın FB TV'de koltukta oturmuyor olmasıyla birlikte ördüğünüzde bunu birleştirdiğinizde yani bir oturmayan bir şey var. O oturmayan bir şey de herhalde ikilinin görüş ayrılıkları diyebiliriz. Az Yıldırım'ın çok daha fazla futbol takımının içinde olma isteği diyebiliriz. Ki zaten Az Yıldırım her dönem Aykut Kocaman dönemlerinde de futbol takımının içindeydi. Ama bu ayrılık nedir anlayamadım. Ben açıkça şunu söyleyeyim. Birinci ağızdan teyit ettirdiğim bir şey var. Birinci ağız demeyelim de düzelteyim. Çok yakın kaynaklardan teyit ettirdiğim bir şey var. Ortadaki durum ne Taha Şahin işte sen bizim hani bu seviyede futbolcuları kabul ettiremeyiz gibi bir...
1: Mithat Pala mı Taha Şahin mi bu arada?
0: Değil. Yani o değil. Bu durum bu değil. Hani sosyal medyada peki. çok dönüyor ya.
1: Yok Rize hayır. Spor... O sosyal medyada Rize Sporlu bir sağ beki istiyor. Haberleri çok konuşuldu. Ben isim anmadım. Çok doğru olduğunu düşünmedim.
0: Taha Şahin... ismi geçen oyuncu. Peki. Ama o değil. Durum o değil. Hani Aziz Yıldırım masadan kalktı falan. Aykut Kocaman zaten burada değil. Aykut Kocaman İngiltere'deydi bir süredir. Kızı orada biliyorsunuz yaşıyor. Bir süredir oradaydı. Bugün gelip sabahtan imza atacaktı. Hani ama o dendiği gibi yok işte bu seviyede oyuncuları biz almayız falan. Sen hala aynı noktadasın. Aykut gibi bir üretilmiş yani. Bu üretilmiş.
1: Holmen'den yola çıkarak bunların hazırlandığını düşünüyorum. Ne diyorsun? Holmen'den
0: tekrar alabilir miyim?
1: Holmen'de yaşanmıştı ya bir benzeri. Oradan yola çıkarak bir Aykut Kocaman yıpratma operasyonu gibi görüyorum. Ya da en azından yıpratma isteği diyelim. Operasyon belki çok ağır kaçar ama.
0: Tamamen buna katılıyorum. Şimdi sen söylediğinde tekrar hani hatırladım o süreçleri.
1: Holmen'de mi vardı?

0: Kocaman için böyle bir durumlar hep oldu. Olmayan bir şeyi Aykut Kocaman'ın üstüne yıkmak. Yani zaten şöyle düşünsenize, Türkiye'den kimi alabilirsiniz Fenerbahçe'ye diye düşünüyorum. Beşiktaş'ta Orkun Kökçü mesela çok iyi bir oyuncu değil mi? Yerli olarak. Alabilir evet. misiniz? Çok zor. Hı hı. Devam edin, Galatasaray'a gidin. Yerli olarak kim var? Abdülkerim Bardakçı. Alabilir misiniz?
1: Evet.
0: Çok zor. Ya da gelin Fenerbahçe'ye, yerli olarak kim var? Çok iyi diyebileceğimiz. Hani İsmail Yüksek, alabilir misiniz bunu Galatasaray'a? Çok zor. Şimdi Fenerbahçe'de de hani ya Tah Şahin'i istedi de Tah Şahin, Fenerbahçe Oftaş'tan Gökhan Gönül'ü aldı. Gökhan Gönül Fenerbahçe'nin 10 senesine hükmetti. Türk milli takımının 10 sene sağ beki oldu. Hı-hı. Yani bu durum bu değil. Aziz Yıldırım'ın açıkçası trollerle çok mücadele edeceğim deyip ardından bu tür yıpratma haberlerine trollerin konuşması ve Aziz Yıldırım'ın tabii ki şu anda çok yeni bu konularla ilgili evet. bir açıklama yapmaması da aslında kendi söylediklerinin bir noktada şu an için çelişeceğini Peki. gösteriyor bize.
1: Teşekkür ediyorum Erhan Alveroğlu. Tekrardan görüşmek üzere diyeyim ben o zaman.
0: Rica ederim. İyi yayınlar. Selamlar. Her zaman arayabilirsiniz.
1: Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ve Erkan Tiryaki ile başladığımız yayını Erhan Alveroğlu ile konuşarak noktaladık. Biraz da son kısmı hızlıca kesmek durumunda kaldık ki hani hızlı tamamlamak durumunda kaldık ki sizlerden gelen mesajlar için bir sözüm vardı. Hepsini okuyacağım demiştim. Sabri Bey'in mesajında kalmıştık. Sonrasına geçelim. Allah aşkına İsmail Kartal'ın ne başarısı var ki Fenerbahçe başına getiriliyor demiş. Bunu sorgulamış bir Galatasaraylı dinleyicimiz. Galatasaray 102 puan aldı. Fenerbahçe'nin 99 puan aldığı sezon Galatasaray 101 puan aldı diyen yorumcunuz nasıl takip ediyor ligi demiş. Ya hata yapılır. Siz hata yapmıyor musunuz? Yani o dönemi hatırlayamazsın ya. Bu dönemden, bu yıldan bahsetse tamam katılayım size. Doğru ya. Bunda nasıl şaşırmış dinleyicimiz ya da yorumcumuz diyeyim. Ama yapmayın yani. Bu kadar net görüşle, dar görüşle bakmamak gerekiyor. Olabilecek şeyler bunlar ya. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam Eşref Bey. Kolay gelsin. Ne oldu ki İsmail Kartal sezona kötü başladı? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı. İsmail Kartal'ı gönderip tekrar Kocaman'a teklif yaparlar mı? Ya da Aykut Kocaman kabul eder mi demiş. Oldu ki demiş. Ne oldu ki dememiş ama öyle yazmış. Yanlış yazmış. Peki. Ezbere konuşulmasın lütfen. Kurşunlamadan sonra Fenerbahçe 17'de 16 yaptı ama yine Galatasaray şampiyon oldu. Fenerbahçe şampiyon olamadı demiş. Ben de çalıştığım yerden paylaşayım sizlerle fotoğraf demiş. Dinleyicimiz Karagümrüklü Hüseyin Bey, yanlış hatırlamıyorsam tabii. Hüseyin Topçuoğlu. Kolaylık diliyorum Hüseyin Bey. Selamlar diliyorum. Selamlar gönderiyorum daha doğrusu. Fotoğrafın şöyle detaylarına bakayım. Çalıştığınız yeri az çok anlamaya çalışayım derken bir tık kelime kaçırdık. 11 yaşında yeğenim var. Avustralya mağlubiyetini Montella'ya bağladı demiş mesela. O da Mehmet Yıldırım da oradan dinlemiş. Oradan mesaj katkısında bulunmuş. Selamlar. Biz de seni dinlemeye devam ediyoruz. Cihat Kırben demiş. Teşekkür ediyorum Cihat. Sağ ol, var ol. 99 puanlı sezonu İsmail Kartal'ın başarısı olarak görürseniz herkes hüsran yaşar. O sezon Fred faktörü vardı. O varken takım kazandı. O yokken takım puan kaybediyordu demiş. Doğru. Bir tarafta Fred faktörü kısmına katılıyorum. Ama işte başarı olarak görme ya da görmeme kısmına katılmıyorum. Fredli sezon, Fredsiz sezon ya da Fred'in alternatifi neden yoklar konuşuluyordu çokça. Emre Bey yazmış. Anadolu Kavağı seninle gurur duyuyor İsmail abi. İngiltere'den selamlar. Hocamıza başarılar diliyorum demiş. Emre Okata'nın mesajı böyle. O da İsmail Kartal'ın belli ki komşusu ya da aynı yerden, Anadolu Kavağı'ndan. Berk Bey merhaba demiş. Fenerbahçe Kulübü saat 1'de teknik direktör açıklayacağız dediğinde ben Aykut Kocaman olmayacağını anladım zaten. Olsaydı böyle bir açıklama yapmazlardı demiş. Ben Hüseyin Mecit. Fenerbahçe al birini vur ötekine, Aykut gel İsmail git yapıyor demiş. Peki. Plansız ve programsız bir hamle. Tüm organizasyon Aykut Kocaman üzerine yapılmıştı. Bir Galatasaraylı olarak bu durumdan mutluyum. Onur Veli ben demiş. İyi yayınlar diliyorum. Size yemin ediyorum Fenerbahçe'nin başına 4 defa ben geleyim. Kesin şampiyon yaparım demiş. O kadar da net konuşmamak gerekiyor ya. Mesut Kayaoğlu ya. Öyle olmuyor iş. Burada yazıldığı gibi yapmayın. Sinan Bey saygılar demiş. Öyle girmiş. Maalesef yorumcunuz yanlı. Sivas'taki pozisyon net penaltıydı demiş. Sinan Bey'in mesajı bu. İsmail Kartal'ın yerinde olsam Galatasaray maçında Okan Burak'a beyaz boğazlı kayak kazak yazmak istemiş. Peki kazak hediye ederim demiş Kadir Temurçi'ye. Kazak gündemini tekrardan öne çıkartmış. Okuyamadığımız mesaj var mı diye bakıyorum. Son bir mesaj Yaşar Bey'den.

0: Doğal. Yayınınız doğal kardeşim. Önemli olan bu. Çok dinlenmesi de doğallığından, samimiyetinden demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Güzel görüşünüz için diyelim ve parantezi noktalıyorum. Az sonra Femi Kurtuluş Kazandıran Saatler'de sizlerle olacak. Bir tık uzattım. Fenerbahçe gündemi haliyle gündem başlıklarını şişirip programın süresini uzatınca bir tık fazla gevezeliğim tuttu diyeyim bugün için. Ama saatler 18.10'u gösterdiğinde haber masasında yeniden buluşacağız. Buluştuğumuz haber masasında da birçok farklı konuyu ele alacağız. Ferhat Kızıltaş'ta Galatasaray'ı, Suagur'la Fenerbahçe'yi, Oğulcan Çoksayar'la Beşiktaş'ı ve milli takım gündemine, Aytekin Akay'la Trabzonspor'u, Süheyl Gürsoy'la da Bursaspor'u konuşacağız. Haber masası dolu dolu, orada buluşalım. Az sonra ayrılmayın. Femi Kurtuluş Kazandıran Saatler'le sizlerle olacak.
1: Ben Sayar'la parantez sona erdi.
2: Reklam.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
5: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri. 18 Haziran Perşembe gününde yine 17-18 saatleri arasında Kazandıran Saatler'de sizlerle birlikteyiz. Günün öne çıkan maçlarını yorumlayacağız, analizler yapacağız. Kendi perspektifimizden öne çıkan tercihleri sizlere ileteceğiz. Sizin de varsa sormak istedikleriniz, öneri ve görüşleriniz 0212-273-1010 numaralı WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Mesaj yazarsanız memnuniyetle okuruz, beraber değerlendiririz, daha da keyifli olur. Bugün sevgili Rahmi yine konuğum. Rahmi hoş geldin.
6: Hoş bulduk Fehmi, yayınlar diliyorum.
5: Çok

0: Teşekkürler. İkinci maçlar başlıyor Dünya Kupası'nda artık grupların ikinci maçları. İlk maçları geride bıraktık. Kısa bir değerlendirme alacak olursak senin bu ilk maçlar çerçevesinde dikkatini çeken neler oldu?
1: Valla tabii sürprizler oldu aslında Fehmi. Turnuva beklediğimden güzel başladı benim. Ben biraz daha böyle sönük bir turnuva bekliyordum açıkçası. Ama turnuva beklediğimden çok hareketli başladı. Tabii mayınlar vardı. O mayınlardan birkaç tanesine ben de bastım tabii ki. Bunlardan biri İspanya. Fildiş-Ekvator maçının biraz daha böyle hareketli geçmesini beklerdim. İsveç-Tunus maçı çok şaşırttı beni mesela. Keza Portekiz dün 1-1 berabere kalarak o da bir şaşırttı.
0: Evet.
1: İngiltere maçı bu kadar kurulu geçmesini beklemiyordum. Genel bağlamda birkaç sürpriz var, birkaç mayın var. KG yok biten yani tek taraflı maçların bittiği 5-6 tane maç var. Onun haricinde güzel geçiyor şu anda turnuva.
0: Evet, baktığımız zaman aslında İngiltere beni de biraz şaşırttı. Yani turnuvalarda, gruplarda daha tutuk bir İngiltere görmeye alıştık ya da öyle bir algı oluştu artık bizde. Dün biraz daha akıcı bir İngiltere vardı. Bu da beni o anlamda şaşırttığını söyleyebilirim. Portekiz'in berabere kalması aslında kapanan takımlara karşı açmakta biraz sorun yaşayan bir Portekiz vardı dönem dönem ama tabii Dünya Kupası'na böyle başlamak, hele bir de bir gece öncesinde Messi'nin hat-trick yaparak girdiği bir Dünya Kupası'na Ronaldo'nun bu kadar negatif anlamda göze batması tabii ki şaşırtıcıydı diyebiliriz. Peki tahmin açısından ben biliyorum ki bazı kolaylıklar yakaladığını düşünüyorum. En azından senin böyle bir gözüne ilişen bazı detaylar var. Bunlardan bir tanesi de su molalarına kadar sakin giden oyunların ardından su molasından sonra açılan ve gol gelen yarılar görüyoruz. Bu konuda da YouTube kanalındaki programda da değindiniz birkaç sefer. Bunu biraz daha detaylandıracak olursak bunun gibi ayrıca başka tercihler de var mı gözüne çarpan? Neler sence tahmin açısından ön plana çıktı ilk maçlar çerçevesinde?
1: Valla Fehmi, su molaları aslında ilk 4 maç tamamlandıktan sonra Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, işte Çekya, Kanada, Bosna bu maçları izledikten sonra dikkat ettim. Su molaları sonrasında takımlar o gerçek stratejik hamlesini tam olarak yapıyor. Yani oyunun ilk bölümünde su molasına kadar takımlar birbirlerini bir tartıyor. Ve 23. dakikadan sonra su molası girdikten sonra gerçek baskıyı favori olan taraftan görebiliyoruz. Tabii bunun ters tepti maçlar da oldu. Mesela
0: Tabii.
1: işte Suudi Arabistan bunlardan bir tanesiydi mesela Uruguay karşısında. Ama o su molaları gerçekten ben artık onu değerlendiriyorum. Ve bu turnuva özelinde en çok aldığım tercih benim kale vuruşlar oldu Fehmi.
0: Evet.
1: Yani inanılmaz bir şekilde kale vuruşlarına yöneliyorum. Tabii burada toplamlara gidiyorum. Bazen takım özelinde gidiyorum. Mesela dün İngiltere özelinde gittim. İşte mesela Gana Panama maçında toplama gittim. Bayağı bir avuç çıktı mesela orada.
0: Evet.
1: Toplamlara gidiyorum genelde böyle. Türkiye maçında da aslında toplama gitmiştim. Kale vuruşları üzerinde. Kale vuruşları bence değerli oluyor. Turnuva üzerinde söylüyorum. Bakalım lige ziyaret edecek mi ben de bu tercih. Çünkü tercih ettiğim bir market değildi. Ama çok
0: Evet.
1: fazla değerlendiriyorum bunu.
0: Ya baktığımız zaman aslında amaç her zaman için öncelikle biraz keyif almak bu oyunda. Daha sonrasında da kazanmak tabii ki. Aslında baktığımızda ki bence kazanmaktan daha önce kaybetmemek olduğunu düşünüyorum. Orada bence ince bir çizgi var. Baktığımız zaman yani çok böyle bazen eleştiriler oluyor. Ben yakın çevremle de sohbet ettiğimde işte taç atışı, kale vuruşu ya bunları geç alt üst hani karşılıklı gol var karşılıklı gol yok bunları konuşalım deniyor ama yani önemli olan eğer ilk etapta kazanmayı hedefliyorsak kazandıran tercih kale vuruşuysa ben yılın 365 kilo o tercihi alırım. Niye almayayım ki?
1: Doğru,
0: Yani
1: doğru.
0: haksız mıyım abi? Sonuçta
1: Kesinlikle.
0: neticede amacımız o. Ama tabii ki turnuvanın keyfini biraz daha farklı heyecanlarla yaşamak adına farklı özel tercihlere de gidiyoruz. İşte takım bir gol atar, 5 gol 5 korner kullanır. İşte oyuncu 3 şut çeker, 2 isabet bir gol yapar gibi. Metin Atakan'ın kulakları çınlasın. Mbappe de bu tercihi önermişti. Ya bunlar da tabii ki tadı tuzu biberi. Yine turnuva öncesinde senin orta saha gerisinden atılacak gole karşı bir vurgun vardı. Böyle, ya bunlar tadı tuzu tabii ama
1: Evet.
0: eğer ki kale vuruşu kazandıracaksa ki özel tercihler özellikle bu tarz turnuvaların birinci maçlarında bence çok büyük bir kurtarıcı oluyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi takımlar temkinli oynuyorlar. Grupta 3 tane maça çıkacak ve henüz daha grupta ne olacağı, dengeler nasıl gideceği tam belli değilken ilk maçlarda biraz daha farklı frene basabiliyorlar. Ya da işte daha tam turnuva havasına giremeyebiliyorlar. Oynadığı saat şeyinden dolayı, yerel saatinden dolayı Güneştepe'de olabiliyor. İşte taçtı, kale vuruşuydu, şutlardı, kornerlerdi, güzel kaçışlar olabiliyor gerçekten. Benim de korner handikapı, özellikle ilk yarı
1: Evet.
0: korner handikapı, birinci maçlar çerçevesinde bir tek Norveç maçında yanılttı. Tercih ettiğim anlardan bahsediyorum. Onun dışında çok böyle hoşuma giden bir tercih oldu turnuva özelinde. Yine senin kale vuruşların dikkatimi çeken bir diğer tercihti. Taçlar keza öyle. Taçlarda mesela nasıl istatistik tutarız, ne yaparız, ne ederiz derken hani gruplarda da bakıyorum oynayanı da var ya hani şey olarak da baya böyle grup grup oynanıyor. İşte ben şu tacı aldım, bu baremden aldım, işte şu geldi. Abi bir taş daha çıkar son 10 dakika falan. Dün İngiltere maçında mesela konuşuluyordu. Sonra kazandık sevinçleri falan. Ya ilginç gerçekten ama yavaş yavaş ikinci maçlar özelinde biraz daha sanki klasik bahislerin daha böyle alışkın olduğumuz tercihlerin de devreye gireceği dönemler olacak diye düşünüyorum. Özellikle bugün Çekya Güney Afrika maçı saat 19'da başlayacak.
1: Evet.
0: İlk maçını kaybetmiş iki takım ama kağıt üstünde baktığımız zaman turnuvaya daha fazla beklenti içerisinde olan bir Çekya olduğunu söyleyebiliriz. Yani Güney Afrika'nın mı Çekya'nın mı turnuvada daha belirgin olmasını, daha ilerlere gitmesini bekliyorsun diye sorarsan bana ben kendi adıma Çekya'yı seçerim. Ve onlar da ilk maçı öne geçtikleri maçı kaybettiler 2-1. Ve Güney Afrika'ya baktığımız zaman Meksika karşısında bilmiyorum katılır mısın ama herhangi bir varlık yani tam bir amatörlük sergiledik diye düşünüyorum. Çok böyle turnuva takımı değil gibi bir görüntüsü vardı. Heyecandan mı, kapasite mi o kadar? Tabii ki bunları biraz daha detaylı yorumlayabiliriz ama görüntü bu şekildeydi. İkinci maçlarda nasıl sirayet eder? Bir soru işaretiyle birlikte ben bugünkü maçta Çekya'nın bir adım önde olduğunu düşünüyorum ve bugün en azından iki gol atabileceği kanaatindeyim Çekya'nın. Kazanacağını düşünüyorum. Biraz daha Çekya tarafındayım. Sen neler söylersin? Aynı zamanda sevgili Radyo Gol dinleyenlerimize de sabahki YouTube yayınından da biraz böyle bir karışım da aktarırsan fikirsel olarak çok da mutlu olurum sevgili Rami.
1: Ya Fehmi, şimdi çok güzel bir özet yaptın aslında az önce. Güney Afrika hiçbir varlık gösteremedi diye. Evet, ama Çeke de aslında aynı durumda. Yani
0: Evet.
1: Çeke beklentilerin çok çok altında. Şimdi Çeke'nin Dünya Kupası yolunda yaptığı hazırlık maçlarına baktığımızda, yani mesela Guatemala ile bir hazırlık maçı var. Yani ne kadar hazırlanabilirsin ki Guatemala karşısında? Yani Dünya Kupası'nda oynayacak bir takım için söylüyorum bunu. Hadi
0: Evet.
1: Kosova biraz daha hazırlık maçı olarak biraz daha dişli bir takım olabilir. İşte playoff finali, hadi orada Danimarka'ya vesaire yaptı. Tamam, onları da alıyorum. İrlanda Cumhuriyeti, ama hazırlık dönemini bence çok iyi geçiremeyen bir takımdan bahsediyoruz. Ben iki takımı da beğenmedim, ama tartıya koyduğum zaman elbette ki Çekya biraz daha bana tartıda ağır geliyor.
0: Evet.
1: Burada da şunu düşünüyorum. Güney Afrika gibi bir takımla karşı karşıya gelen Çekya'nın neden 1.70 civarlarında oranı var? Beni de bu düşündürüyor. Bir tek kafamda o var. Çekya galibiyetini değerlendirmek istiyorum. Bunu hani bir şeyle de birleştirmek istemiyorum aslında. Çekya kazanır ve alt gibi değil de direkt Çekya galibiyeti. Çünkü artık bu maçtan sonra bileti, yani hedeflerine devam etmek için bu maçı kazanmak zorundalar. Başka bir çareleri de yok.
0: Evet, aslında senin de dediğin konuyla alakalı Çekya'da varlık gösteremedi ama hani benim açımdan en az az önce söylediğim gibi kağıt üstünde baktığımızda bu iki takımdan hangisinin turnuvada bir varlık göstermesini beklediğimiz beklentilerin üstünde olan takım Çekya olduğu için biraz daha kendilerine gelecektir diye düşünüyorum. Öte yandan Güney Afrika'nın yani ben ne savunmada ne orta sahada ne hücumda böyle bir kopuk uçurtma gibi bir görüntüsünün güvenilir olmadığı kanaatindeyim. Tabii ki Çekya da aslında senin

0: De dediğin gibi çok böyle kağıt üstünde net bir oyun oynamadığından kaynaklı zaten bence 1.66. Yani bu seviyelerde olmasının sebebi de kendisinin ilk maç performansı. Baktığım zaman grupta üyelerimizden mesajlar geliyor sağ olsunlar. İlk mesajlar o taraftan geldi bu sefer. Orkun Bey Çekya Karambol takımı Krejci, Suçek şutları denilir canlıda demiş. Yine Rafet Bey Patrick Şik 2 isabetli şut 3 oran gol atar da olabilir demiş baktığımız zaman. Ayrıca Afrika ilk yarı 4 şut bekliyorum. Az önce az bence oradan buradan vurur onlar demiş Orkun Bey yine.
1: Ben
0: İlk
1: de.
0: yarı Güney Afrika şutları da yani rastgele şutları da tabii ki onlar da baktığımız zaman şimdi Çekke'ye kaybetseler son maç Güney Kore. Bugünkü bir diğer maç yani daha doğrusu gece oynanacak Meksika Güney Kore maçı. Yani şimdi burada da bir bir berabere bitmesi 4 puan alması gelmesi bu takımların 4 puana grup liderliği için Güney Afrika'nın işlerini bayağı bir karıştırabilir. Onlar da tabii bir varlık göstermek isteyecek. Belki bir ters bir golle gol atsalar hani golü bulsalar öne geçseler oyun gerilir mi? Bir yandan 3,5 kart da dikkatimi çekmiyor değil sevgili Rahmi. Biraz daha böyle artık sinirlerin gerildiği sekanslara gelir miyiz? Ne dersin? Kart açısından.
1: Yani şimdi tabii burada hakem devreye giriyor. Tori Penso maçın hakemi. Kadın bir hakem. Yani onunla şöyle hatta söyleyelim. Dünya Kupası maçlarında orta hakem olarak düdük çalan ilk Amerikalı kadın hakem olacak. Ama turnuva genelinde bunu başaran ikinci hakem olacak. İlki 2002'de Stephen Frappart'tı. Kadın bir hakem yönetecek maçı. Ne kadar hani sertliği konusunda bu hakemle ilgili bir bilgim yok. Diğer maçlarda mesela o konuya geliriz muhtemelen. Çok sertlikten taviz vermeyen kartlarına başvuran hakemler var. Ama bu hakem o kartları çıkarır mı? Gergin olabilir mi maç? Evet. Nasıl gergin olur? Güney Afrika'nın atacağı bir golle maç bence bayağı bir tansiyonu yükseltir. Ama bence Çekya hani Çekya bence burada haddini bilerek oynamak zorunda. Yani onların alacağı bir mağlubiyet Güney Afrika'ya karşı ciddi anlamda bir itibar zedelenmesine neden olacaktır. Burada Güney Afrika'yı aşağılamıyorum, yanlış anlaşılmasın. İki takım A milli klasmandaki iki takım arasında bir tartıya koyduğumuz zaman Çeke çok yani eskiden de hatırlarsak çok etkili bir takım yani hani
0: Evet.
1: yani o bağlamda bakıyorum. Fehmi, benim sadece aklıma burada maç sonu Çekya geliyor. Başka bir şey üretemiyorum burada. Kale vuruşudur, fauldür.
0: Korner.
1: Tek taraflı goller mi?
0: Korner organizasyonlarında hani iyi bir takım olduğunu Çekya'nın biliyoruz duran toplarda. Bir gol 5 korner atar. Hani o klasik özel tercihlerden var ya bir
1: Evet.
0: gol ve 5 korneri. 2-20 idi sanırım. Hafızam beni yanıltmıyorsa notumu almışım ama oranını yazmamışım. Şu an bir yandan da ona bakıyorum çok hızlı bir şekilde ama 2-20 olması lazım. Çekya bir gol atar ve evet 5 korner kullanır 2-20 orandan. Ne dersin bu kombinasyona? Çok, uç bir o korner baremi olur mu 5 korner? Bir gol atması
1: Yani
0: da bekliyoruz anladığım kadarıyla çünkü.
1: evet yani olmayabilir yani olmayabilirden kastım çok zor bir şey olmayabilir bu. Ben buna olumlu da bakarım. Çünkü mesela Çeken'in son 5 maçına baktığımızda 5 korner attı mesela son maçında. Guatemala'da hazırlık maçında 2 korner attı ama bu bir hazırlık maçı. Oradaki dinamikler vesaire çok farklı. Kosova
0: Evet.
1: maçı 5 korner atmış. Danimarka maçında 7 korneri var. Keza İrlanda maçında 6 korner atmış. Korner de attırıyor mesela rakiplerine. Guatemala maçı tamamen bunu istatistik dışına bırakıyorum. Çünkü tartamıyorum o maçı Fehmi. Yani Çekya Guatemala maçı
0: Evet.
1: hazırlık maçını bir tartıya koyamıyorum. Yüksek oran olarak bu da denenebilir bence. Senin söylediğin de yüksek oran için değerli bir seçim.
0: Ben Çekya'nın 14 şutunu da yine kıymetli buluyorum. Sonuçta gerekeni yapmak isteyecek ve beklentileri karşılamak isteyecek bir Çekya. Ama Güney Afrika'nın ilk yarı 4 şutu az önce gruptan yazılan. O da benim aklıma yattı diyebilirim. Bir reklam aramız geldi. Onun öncesinde sanırım bir önceki programda program içeriği yazılmış bir mesaj var ama seslendireyim. Kıymetli dinleyenimiz bir mesaj göndermiş. Neticede program fark etmez. Radyo böyle geldi. Okuyalım. Selam, ben İstanbul'da.

Cemil Bey, selamlar size de. Bence Fenerbahçe teknik direktörlük adayı için iki ihtimal vardı. Aykut Kocaman ve İsmail Kartal. İsmail Hoca göze hoş gelen bir futbol oynatıyor. Bence doğru seçim yapıldı. Yabancı teknik direktör getirilseydi bu Fenerbahçe için zaman kaybına neden olacaktı. Takımı tanıma vesaire demiş Cemil Bey. İsmail Hoca'nın bu sene şeytanın bacağını kırıp bizi şampiyon yapacağına inancımız tamdır demiş. Teşekkürler mesajınız için diyelim ve bir reklam arasına gidelim. Rahmi daha sonrasında günün maçlarıyla devam edelim.

0: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: İyi akşam yapar.
1: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
6: 7 numaralı Akın Bey'le onun dışından Tuva'nın içeriden yol arayan Wolf Brothers'ın en dıştan Kalistrate ve Crazy Dildar'ın ataklarıyla 200'e girilmek üzere. En iç kulvardan Wolf Brothers, dışarıdan Tuva, onun dışından Crazy Dildar geliyor şimdi. Crazy Dildar öne geçtiği için de Tuva var en içten. Wolf Brothers geliyor son 50 metre. Crazy Dildar önde, fark 2 boy. Crazy Dildar kazanıyor. 3 numaralı Tuva ikinci. 6 numaralı Wolf Brothers üçüncü. 4 numaralı Kalistrate 4. 7 numaralı Akın Beyli de 5. oldu. 8 numaralı Crazy Dillar Nizamettin Demir'le kazandı.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bizim çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.
10: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4. Geçen!
2: Geçer, Türkiye geçer, geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
4: Reklam bitti.
5: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
6: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Günün maçlarıyla devam edeceğiz. Çekya maçında skorlara da şöyle bir baktığım zaman sevgili Rahmi, algoritmalar neler söylemiş? Bizim 1-0-2 platformunun algoritması 2-0, bilgisayar 3-0, Zlatna 1-1 demiş. Zlatna da oraya böyle bir tabiri caizse kılçık atmış. Senin var mı bir skor beklentin? Tahmin ligine ne yazdın acaba?
7: Tahmin ligine ne yazdım hemen bakayım. Galiba 2-0 yazmıştım Fehmi. Hemen bir bakayım. Dün Gana maçını 1-0 yazmıştım. Şimdi de Gana maçının golünü görüyorum. TRT Spor'da şu anda maçın özetini veriyor. Hemen bir bakayım ne vermişim. Fehmi tahminlerim dedim. Evet, niye bulamıyorum?
6: Evet, yapmamışsın, olabilir. Devam edelim o zaman. Peki son olarak sen Çekya maçına ne alacaksın?
7: Şaka 1-0 demişim. Fehmi buldum. 1-0 demişim. Evet, 1-0 demişim.
6: Ben de 2-0 bekliyorum aslında. Çekya tarafındayım ama bakalım. Peki bir son olarak bu karşılaşma için öne çıkardığın tercihi de söyle. Ben ev sahibi 1.5 üst diyeceğim. Sen ne dersin?
7: Çekya galibiyeti diyeceğim ve kenara çekileceğim. Yani aslında bu maçta bakka alternatif bulamıyorum ne yazık ki.
6: Peki o zaman devam edelim. Baktığımız zaman yine ilk maçta büyük bir hayal kırıklığı yaşayan İsviçre. O kadar top çevirip bir sağa bir sola bir sağa bir sola oynarken 90 artıda yediği golle 1-1 beraberlikle ayrıldı sahadan İsviçre. Ve şu an Bosna-Hersek karşısında. Bosna'ya da baktığımız zaman Kanada karşısında onlar da yine bir beraberlik ama biraz böyle güzel diyebileceğimiz aslında çok da böyle silik bir oyun ortaya koymadı. Bugünkü maç çerçevesinde neler bekliyorsun? İsviçre Bosna Hersek sana ne vaat ediyor? Hangi tercih öne çıkıyor?
7: Benim valla burada ben İsviçre'nin şutlarına gittim.
6: Çok güzel.
7: İsviçre'nin şutlarına gittim. Toplam takım şutlarına gittim. Hatta ne aldığımı da söyleyeyim. 2.28 miydi oran? Bir kombinem vardı. Bosna Hersek 8 kale vuruşu var benim aldığım. Bir de ev sahibi şutlarına gittim. Yani İsviçre'nin şutlarına gittim. 1.80 oranı var. 15 şut. İsviçre'nin takım şutu. 15 şutuna gittim. Bosna Hersek çok iyi savunma yapıyor. Bu turnuvada savunmasını iyi yaptığını gördüğü takımlardan biri Bosna Hersek. Çok güzel bir hikayeyle geldiler zaten Dünya Kupası'na. Ve ilk maçlarında gerçekten bence haddini bilerek oynadı. Ve bunun meyvesini de aldı. İsviçre bastıracaktır ve bol bol şut gelecektir diye düşünüyorum Fehmi bu müsabaka özelinde.
6: Hemen bir son dakika haberimiz var. Son dakika olaraktan iletiyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü transfer bilgilendirmesi. Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu Vedat Muriç sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir. Vedat Muriç'i taşıyan uçak bu akşam saat 21'de Sabiha Gökçen Havaalanı dış hatlar terminaline iniş yapacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne oyuncu için hayırlı olsun dileyelim. Oyuncunun da bu seneki kariyerinde başarılar dileyelim. Tekrar hoş geldi ülkemize.
7: Fenerbahçe camiasına hayırlısı olsun.
6: Evet, hayırlısı olsun. Bakalım sakatlıksız, kazasız, belasız bir sezon geçirsin. Tüm takımlarımızın, tüm oyuncuları ve tüm yeni transferler için bunu dilemiş olalım ve tekrar devam edelim. İsviçre şutlar dedin. Ben de Pinheiro'ya bakınca, evet. Rahmi, Kartlar diyesim geldi bu maçta. 3,5 kart üstü bana çok makul ve mantıklı geldi. Pinheiro'nun ortalaması da müsait. 4,85 ortalaması var. İsviçre ve Bosna sonuçta 1 puanlı takım. Bosna biraz daha sanki bu maçı da puan olarak kopartıp Katar'a 3 puan parolasıyla çıkmayı hedefleyecektir kağıt üstünde diye düşünüyorum. Ne dersin bu senaryoya? Sence bu biraz daha akılcı bir yaklaşım olur mu?

0: Katılırım. Zaten kartlarına kolay başvuran bir hakem. Dergimize de bugün belirttik. Maç ortalaması 4.90'ın üzerinde. Ve bu hakemi aslında Bosna Hersek de tanıyor. Bosna Hersek'in Viyana'da Avusturya ile yaptığı maçta UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde de görev almıştı. Sert bir hakem. Tabii kart cezalısı falan onlara da dikkat edecektir Bosna Hersek ama ben kartlara okeyim sevgili Fehmi. Kartlar konusunda bu maç kartları vaat ediyor bence de.
1: Ya İsviçre bu arada şutların da çok güzel bir seçim. Onu da söyleyeyim. Yani zaten ya İsviçre şutları ya da ortaya kart anlamında. Ben 3,5 karta gittim. 1,95 oranı var. Oran da çok güzel. İsviçre biraz daha bir önceki maçın ciddiyetsizliği tırnak içinde ceremesini bu maçta çekmek istemediğinden daha iyi bir oyun ortaya koyacaktır. Bu arada ev sahibi 1,5 üstte, yani İsviçre takım gollerini de yine ön plana çıkarttım. Bir diğer tercih ama önceliğim kartlar olurdu bu karşılaşmada. Sen bu goller anlamında söylemek istediğin bir şey var mı? Yoksa senden de bir skor tahmini alayım.
0: Ben karşılıklı gollerin olabilme ihtimali düşünüyorum Fehmi. İsviçre Bosna Hersek maçında. Güzel de aslında oranı var KG'nin. Ben bu müsabakaya 2-1 demişim Fehmi mesela tahmin
1: Ben de aynı şekildeyim. Ve o zaman 2-1 gelsin. 12 puanı
0: liginde.
1: cebimize koyalım
0: Çok iyi olur.
1: seninle beraber. Peki o zaman İsviçre Bosna Hersek'i algoritmalara da bakalım. Peki onlar neler söylemiş? O anlamda da hemen skorlara şöyle bir bakacak olursak 2-1, 1-1, 1-1 demiş bilgisayarlar. Karşılıklı gol var seçeneği de öne çıkan, itiraz etmeyeceğim bir tercih. Keza bizim WhatsApp gruplarından yine Hakan Bey selamlar olsun. O da bir mesaj iletmiş. Meksika maçına karşılıklı gol var. Güzel tercih bence demiş. Selamlar olsun Hakan Bey'e de. Yine mesajlar için 212 273 10 numaralı WhatsApp hattına da tekrar yazabilirsiniz. Anons etmiş olayım. Ve devam edelim. Kanada Katar. Ev sahibi ilk maçta berabere kaldı. Katar son dakika güzel bir puan kopardı diyebiliriz
0: Ne
1: İsviçre'den.
0: güzel
1: Altın
0: gol değil mi
1: devirdi.
0: o?
1: Evet,
0: Nasıl
1: gerçekten.
0: sevindiler ya.
1: Ya normal değil mi? Kağıt üstünde 1,19 mu oranı falan da İsviçre'nin, yanlış mı hatırlıyorum,
0: Evet.
1: artık çorba olduk bütün maçların oranlarına baka baka. Ama ya o golden sonra şey falan da herhalde Katar'dan hızlıca bir jet falan da kalkmıştır sevince yetişebilmek için diye düşünüyorum maç sonu. Öyle böyle bir gol değildi. Galibiyet coşkusu çok yüksekti gerçekten. Şimdi de Kanada karşısındalar. Ev sahibi ilk maçta Bosna karşısında 1-1 berabere kaldı. Ne dersin bu maçta? 1-17 ev sahibi galibiyetinin oranı. Kanada nasıl buluru bulmamız mı gerekiyor? Yoksa yok bu 1-17'ye katılmıyorum mu dersin? Neler söylersin bu maçla ilgili?
0: Valla Fehmi, Kanada yönünden de okuyalım, Katar yönünden de okuyalım aslında maçı. Kanada bir son işte hayal kırıklığına uğradı. O Dünya Kupası finallerindeki ilk galibiyeti muhabbeti vardı ya Kanada'nın. Yani o son dakikaya yıkıldılar onlar da. Katar tabii burada biraz hepimizi şaşırttı. Yani beklemiyorduk çünkü Katar'ın Dünya Kupası'na katılma ihtimali de ben çok zor görüyordum aslında. Çünkü evet bir önceki turnuvada ev sahibi olarak katıldılar. Ve orada da çok kötü bir performans göstermişlerdi. Burada artık bir maçlık, bir turnuvalık tecrübe mi diyelim ona bilemiyorum. Kanada yönünden okumak gerekiyor. Onlar birazcık bence streste. Hani o ilk galibiyet şeyine atma olaylarının stresini yaşıyorlar bence. Fehmi ben burada şöyle bir tercih aldım. Bilmiyorum ne söyleyeceksin sen de. Katar'ın kale vuruşlarına gittim. Katar 9 kale vuruşu kullanır. 1.56 oranı vardı. Ben aldığımda dün gece saat yok bugün aldım. Bugün öğlen saatlerinde aldım bu tercihi. Ben Kanada'nın bol bol deneme yapacağını düşünüyorum. Ekstra bir şey de söylemek isterim bu müsabaka ile ilgili olarak maçın hakemiyle ilgili olarak Şili Federasyonu'ndan Christian Garay yönetecek maçı. Biraz böyle ikili mücadeleye müsaade eden yani kolay kolay faul çalmayan ama sertliklerde de müdahale eden bir hakem. Biraz böyle oyun oynanacak gibi geliyor bana. Böyle her şeye faul çalan bir hakem değil. Ama sonuç olarak Katar kale vuruşlarına gittim. +9.
1: Ya kağıt üstünde böyle 9 tane kale vuruyor.

0: Şu çok değil mi diye görünse de şutları Kanada'nın zaten 17'den açılmış. Kanada 17 şut atacak olsa dahi ya da bu tahmin diyelim ki 1-2 farkla kaçtı 15 diyelim. Hadi biz biraz daha kısalım Kanada'nın şutlarını. 15 şutun yani 6-7 tanesinin isabeti bana da çok şey gelmiyor, kolay gelmiyor. Öte yandan sadece bunu şut olarak değil yanlış açılan ortalar. Kanada hızlı
1: Harika
0: atılan
1: topladın.
0: top sonrası yakalanamayan toplar ya da işte bir korner alayım derken çarptıramayıp kendine çarptırıp çıkan yani oyun içinde de bir sürü aksiyon oluyor
1: Müthiş bir
0: açıkçası.
1: Fehmi. Tam onu söyleyecektim biliyor musun? Yani şu anda gülümsüyorum. Belki sesimin renginden anlıyorsundur. Tam da bunları düşünüyordum. Gerçekten harikasın. Yani çok iyi bir tespit.
0: Güzel güzel. Ben çok sevdim. Katar 9 kale vuruşu 1.56. Bence çok makul. Hani Kanada'nın şutlarına gitmektense Katar'ın kale vuruşlarına gitmek biraz daha makul geliyor. Bam gün vurma senaryosunu görebiliriz ki dediğimiz gibi hiç böyle olmayacak maçlarda bile 6-7 tane 8-10 tane çıkabiliyor ki olmayacak dediğimiz maçlar. Bu biraz daha tek taraflı oynanmasını beklediğimiz müsabaka. O açıdan Katar'ın 9 isabet 9 kale vuruşu çok affedersiniz. Bana çok makul geldi. Bol şans dileyelim. Güzel bir
1: Sen ne
0: seçim olmuş.
1: düşünüyorsun Fehmi?
0: Ya ben dediğim gibi Kanada'nın nasıl bir kazanca gideceğini bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Benim notlarım arasında şöyle bir öne çıkan tercih var. Yine özel bahislerden. Kanada 2 gol atar ve 5 korner kullanır. 2-10 oranı var. Kanada'nın 2 gol atmasını beklediğim bir müsabaka. 5 korner de zor değil. Kanada çizgilere inecektir ya da o kalabalık savunmadan vurup kornere gidecektir. Katar'ın biraz daha savunmayı ön plana çıkarttığı, savunma refleksiyle hareket ettiği bir maç beklediğimden 2 gol ve aynı zamanda 5 korner 2-10 oranı var. Benim de öne çıkarttığım bu ama ben senin kale vuruşlarını daha çok beğendim. Öyle söyleyeyim.
1: Şimdi az önce dedin ya Dünya Kupası turnuvası üzerinde enteresan seçimler seçiliyor diye gerçekten kulüp üyelerimize de bakıyorum. İki ofsayt olur mu diye bir özelden yazan olmuş şimdi bana. Kanada Katar maçında sadece biz değil kullanıcılar da aslında gerçekten böyle alternatiflere gidiyor ama güzel turnuvaya renk katıyor bu alternatif seçimler.
0: Tabii ya gerçekten böyle bu çeşitlilik inanılmaz keyif verdi. Bir gol 4 kornerde 1.30 bu arada oranı Kanada'nın. Bir gol atar ve 4 korner kullanır 1.30. Eğer ki biraz daha oyuna yatırılan miktarı yüksek tutan dinleyicilerimiz varsa hani garanti kuponlarda yanına bir maç daha bulup oynamak isteyenler için de bunu da söylemiş olayım. Şimdi 2 gol 5 korner deyince barem oradan açıldı zannedilmesin. Barem 1 gol 4 kornerden 1.30'dan açılmış. Ben ama 1.30 değil de biraz daha böyle bir oran kovalamak adına Kanada 2 gol atar ve 5 korner kullanırı 2-10'dan öne çıkarmak isterim. Bakalım umarım yanıltmaz diyelim. Peki ve bir diğer maç yine bir ev sahibi Meksika Güney Kore. Meksika 1.87, Güney Kore 3.55. Benim ilk dikkatimi çeken bu oldu. Sence ilk maçlar çerçevesinde Meksika'nın Güney Kore'ye bu oran farkında bir üstünlüğü var mıydı?
1: Bence yoktu.
0: Evet.
1: Yani ev sahibi avantajıyla mı acaba bunu açtılar? Bilemiyorum ki Güney Kore gerçekten çok efektif bir oyun oynuyor. Bu maçı da beraber izledik sen hatırlarsan Hollanda maçını. Çok keyifli bir maç izledik. Güney
0: Tabii çok
1: Kore
0: maç olunca ortalık karıştı. Japonya maçını izledik
1: Japonya özür diliyorum. Özür diliyorum. Güney Kore'yi de sonra kafam o kadar çok gitti ki baby. Çünkü
0: ama
1: bak az
0: normal uykusuzluk, yayınlar,
1: şimdi
0: dörtlü maçlar.
1: sevgili Genco Baran yazıyor bana şu anda. Rami diyor hani Çekya maçı buranın saatine göre sabah 9'da diyor. Bu nasıl bir turnuva diyor. San Francisco'da şu anda kendisi. San Francisco'da ki saat dilimine göre şu anda maç 19'da Türkiye saatiyle ama orada sabah 9'da oynanmış olacak. Acayip gerçekten. Hepimizin kafası karman çorman oldu. Özür diliyorum Fehmi'ciğim. Şunu söyleyeyim. Bu maçla ilgili iki notum var. Birincisi benim hakemden kaynaklı çok sert bir hakem. Gustavo Teixeira maçı yönetiyor Uruguay Federasyonu'ndan. Fehmi 344 maçta 1733 sarı kart göstermiş, 44 kırmızı kart göstermiş. Ortalaması da 5 sarı kart. Çok fazla karta başvuran bir hakem. Kartları bu maçta düşünüyorum. Ama aslında burada kartları şöyle düşünüyorum. Meksika tarafında düşünüyorum. Güney Kore böyle kırmızı kart görecek bir takım falan değil. Yani o kadar böyle sertliğe gitmiyor. Meksika tarafında kartlar bence değerli olabilir. Onu düşünüyorum. Ve Güney Kore'nin tek taraflı bir golü. Benim bugün değerlendirdiğim seçim Meksika Güney Kore maçında Fehmi.
0: Ya deplasman 0,5 üst bence de 1,43'ten hani oran çok böyle güzel gelmese de göze bence o doğru tercihlerden, ideal tercihlerden bir tanesi. Bu kesinlikle doğru. Öte yandan hakem yorumun çok güzel. Hakem sanki şeyde daha koridordan çıkıyor ya sahaya oyuncular. Hani orada kartları dağıtıp hani hanginiz seçersiniz diye uzatıyor gibi bir görüntü söz konusu.
1: Beni
0: Bana da
1: bugün
0: öyle geldi.
1: otelde ve bence otelde başlamıştır. Lobide sarı kartları göstermeye başlamıştır asansörde. Çok
0: O da
1: sert bir hakem.
0: olabilir.
1: Bayağı
0: Oyunculara
1: bir
0: mail yoluyla da iletilmiş olabilir sarı kartlar baktığımız zaman. Hani hakem o kadar çok gerçekten kart gösteren, kart eğilimi olan bir hakem. Ya bu kart eğilimi olan hakemde de bir böyle biraz sürpriz tadında bir yüksek oran denemesi. İlk yarı 1,5 üst kart. 2,50. Buna ne dersin? İlk yarı toplam kart 1,5
1: Olabilir.
0: üst.
1: Bak, toplama da gidebilir. Çünkü şöyle bir durum var. Bugün mesela yayında dile getirdim. Kore basınında hakeme karşı bayağı bir ciddi eleştiri var. Şu yüzden kaynaklı. Hani Meksika Güney Kore maçına niye Uruguaylı bir hakem verdiniz? Yani Meksikalılar zaten o hakemle işte İspanyolca konuşarak rahatça anlaşabilecek. Koreli oyuncular nasıl anlaşsın diye böyle bir tepki de vardı. Bayağı ağır eleştiriler vardı maçın hakem kadrosu ile ilgili olarak. İşte öte yandan dördüncü hakem işte vesaire Kolombiyalı vesaire Meksikalıların rahat anlaşabileceği hakemler olarak dile getirildi. Kore basında da ciddi bir eleştiri vardı. Hakem acaba bunu böyle Kore basını beni niye eleştirdi diye ters yapar mı diye de düşünüyorum. Belki farklı bir düşünceye girdim Fehmi bilmiyorum ama ortaya kartlar da gidebilir. Ben kartlar yönünden de sıcağım bu maça Fehmi.
0: Ya şöyle bir bakıyorum da şu an Güney Kore Futbol Federasyonu ve spor basını sarı kart görmüş olabilir. Bir haberlere bakmak lazım. Hakem onlara da çıkartmış olabilir kartı. Yani şöyle bence bu durumda hani biraz daha sertlik Meksika'dan bekleniyor ya. Hakem kartın sebeplerini açıklamak açısından zorluk çekmesin diye böyle bir atama yapılmış olabilir. İspanyolca anlaşsınlar diye. Ama tabii ki şaka bir yana. Ya bu tarz şeyler çok böyle küçük detaylar ama dikkat edilmesi gereken detaylar. Burada keşke farklı bir hakem yönetimi olsaydı. Gerek yok şimdi bu tartışmalara birden işin futbolun bu tarafına doğru getirmeye ama neyse ki olacak yani oynanacak bu maç ve bu hakemle oynanacak. Dediğim gibi ben deplasman 0,5 üste sıcağım. Kartlar konusunda da bir yüksek olaraktan ilk yarı 1,5 kart üst. Ve yine bu kadar sert bir hakem 6-27'den kırmızı kart. Meksika'yı ilk maçta bir tane yedi. Bir tane de bu maçta belki bir ihtimal böyle bir Güney Kore hızlı hücumunu keserken ya da böyle
1: Kırmızı kart
0: bir
1: ev için söylüyorsun değil mi Fehmi?
0: Evet. Ya
1: Evet,
0: ama
1: ben
0: yani
1: Güney Kore'nin bu maçta ben kırmızı kart alacak olsam ev sahibini alırım ben de. Güney Kore görmez bence kırmızı kart ben yani sanmıyorum. Öyle bir oyun oynamıyorlar çünkü.
0: şey olarak zaten kırmızı kart direkt ortaya açılan bir tercih. Taraf olmadığı için ben sadece kafamdaki senaryoyu
1: Anladım. Tamam.
0: aktardım. Hani
1: Tamam.
0: orada 6-27 ortaya bir
1: Eyvallah.
0: kırmızı kart. Evet, olur. 6-27 oranı var. 3,5 kart üstte 1,88. Ben dediğim gibi ilk yarı 1,5 kart üst 2,50. Daha böyle maç başladı. Tık tık hemen hızlı bir şekilde gerilebilir diye düşünüyorum ama sanki deplasman 0,5 üst öncelikli tercihimiz olmalı bu arada.
1: Evet. Ana tercih sanki bence de bu. Kore'nin golü.
0: Peki Çekya ilk yarı daha çok korner kullanır 1,62 oran değerli değil mi sizce de arkadaşlar diye Bülent Bey'in bir mesajı var. Onu da sana sormuş olayım. Tabii yayınımıza mı sordu, gruba direkt olarak mı sordu onu bilmiyorum ama ben sana sormuş olayım. Ne dersin bu seçime? Ben çok sıcak bakmam bu seçime ama senin var mı bir tercihin?
1: Yok.

0: Ya
1: yorumun?
0: Fehmi, benim Çekya maçıyla ilgili tek görüşüm dediğim gibi ev sahibi galibiyeti haricinde bir şey gelmiyor. O da çünkü maçı gerçekten kale vuruşları yönünden okuyamıyorum, kornerler yönünden okuyamıyorum. Bir tek ev sahibi galibiyeti gözüme çarpıyor. Yani altın oranı da bayağı bir düştü. 2,5 altın oranı da bayağı bir düştü. Ters bir Güney Afrika golü işleri biraz karıştırabilir. Dediğim gibi tek sadece ben Çekya galibiyeti var kafamda.
1: Yani şuradan dolayı katılmıyorum. Onu söylemek isterim. Şimdi tamam, evet, 5 korner genel olarak atar ama ilk su molasına kadar zaten hani bu maçta bir aksiyon olur mu? Bende bir soru işareti var. Hani böyle hızlı bir başlangıç görebilir miyiz? Emin değilim. Zaten 23 dakika oradan gitti. Sonra da oyun yavaş yavaş oynanmaya başladığında Afrika'da nasıl bir tepki verecek? Biraz onu kestirmesi güç. O yüzden hani ilk yarı daha fazla korner kullanır kısmına, hani maç geneli 5 korner, işte bir gol, o tarz kombinasyonlar kafama yatıyor ama bunu biraz açıkçası direkt olarak hemen değerlendirelim güzelmiş diyebildiğim bir tercih değil.
0: Çok güzel bir
1: Şöyle.
0: yere geldin Fehmi. Neden biliyor musun? Çok kısa söyleyeceğim. Biliyorum sona geldik.
1: Evet.
0: Olası bir Çekya maçında olası bir Güney Afrika'nın korner kullanması halinde iki kornere ihtiyacımız olacak. Ve çok iyi bir yere değindin. Neye değindin? Su molası. O su molası gelecek. Oyun tekrar bir ısınmaya başlayacak vesaire. Bayağı bir riske değecek bir şey değil 1.60 yeriden.
1: Evet, yani o noktada dikkat etmek
0: Güzel
1: gerekiyor.
0: değindin, güzel noktayla.
1: Şöyle bir skorları tekrar anons edelim. Çünkü sanırım arada bir Kanada maçını anons etmedim ama yine kaçıran dinleyicilerimiz varsa bütün maçları şöyle tek tek skorlarını bir anons edeyim. Algoritmalar neler söylemiş, bilgisayar algoritmaları. Çekya, Güney Afrika bizim 1-0-2 platformunun algoritması 2-0 Çekya kazanır diyor. Bilgisayar 3-0 Çekya kazanır diyor. Zlatna 1-1 berabere biter demiş. İsviçre Bosna Hersek maçında bizim 1-0-2 platformunun algoritması 2-1 İsviçre kazanır. Bilgisayar ve Zlatna 1-1 berabere biter demiş. Kanada Katar'da tüm algoritmalar ev sahibi Kanada'nın yanında. Bizim 1-0-2 platformunun algoritması 2-1. Bilgisayar 2-0, Zlatna 2-0 demiş. En az 2 gol atarak Kanada'nın kazanmasını bekliyor algoritmalar. Meksika Güney Kore'de de bizim 1-0-2 platformunun algoritması 2-1 Meksika kazanır demiş. Bilgisayar ve Zlatna 1-1 demiş. Çok güzel bir haber var ki işte bütün algoritmalar Güney Kore golüyle işaret
0: Evet,
1: etmiş sevgili
0: evet,
1: Rahmi.
0: evet.
1: Valla güzel, bence iyi bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum. Senin de ağzına sağlık. Gerçekten teşekkür ederim. Böyle bir güzel oldu. Senle yine sohbet, öne çıkan tercihler vesaireler. Senin var mı bir eklemek istediğin? Varsa bir Z rapor alalım aslında. Bir ikili rica etsem senden. Günün ikilisi ne olur?
0: Günün ikilisi aslında biz sevgili Baran'la bir günün ikilisini oluşturduk. Kanada şutlarıyla Güney Kore'nin golü.
1: Güney Kore'nin golüyle Kanada'nın şutları güzel. İyi bir ikili oldu. Ben de Güney Kore'nin golüyle İsviçre'nin 3,5 kart üstünü söylemiş olayım. Bu da benim ikilim
0: Zerepo.
1: olsun.
0: Hı.
1: Son dakikaya geldik. Veda edeceğiz ama iki tane mesaj var. Hemen hızlıca bakalım. İlk yarı en az 5 dakika uzatma olur abiler Çekya maçında demiş bir dinleyenimiz. 3 dakika su molası var. 2 dakikada savsaklarlar demiş. Doğru, orada böyle bir gerginlik de çıkabilir. Değerli bir tercih olabilir. Bol şanslar. Bir gol, 4 korner nerede oynanıyor? İddiaya girdiğiniz dakika iddia.com'a, oradan özel tercihler var maça girdikten sonra. Örnek veriyorum, Çekya Güney Kore'yi seçtiniz. Yukarıda tümü, kim kazanır, alt üst oyuncu, özel. Özel tercihlere tıkladığınızda sayfayı yavaş yavaş aşağıya indirin. Çeşitli özel tercihleri göreceksiniz. Ya biraz aşağı indirdikten sonra, şu an kaçıncı sırada olduğunu söyleyemiyorum, kusura bakmayın, saymadım onu gerçekten, ama yavaş yavaş indirirseniz göreceksiniz. Takımların bir gol dört korner kombinasyonlarını görürsünüz. Diyelim ve çok teşekkür ederim sevgili Rahmi. Kıymetli sohbetin için varsa son sözlerini alayım.
0: Ben teşekkür ederim Fehmi. Güzel bir yayın oldu yine. Keyifli bir Dünya Kupası seyri diliyorum. Dinleyicilerimize, yolda olanlara da keyifli sürüşler diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Bir programın daha sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola. İkinci maçların birinci maç

maçlardan daha da keyifli olduğu bir Dünya Kupası görelim diye umut ederekten oynadığınız bütün kuponların kazanması temennisiyle keyifli bir gün ve akşam geçirmeniz ümidiyle hoşçakalın.

0: Anadolu Sigorta 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
6: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
7: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
8: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
9: Baba büyüksün!
8: Diyerek babasına sarılıyor.
10: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
11: İyi akşam yapar.
12: Merhaba ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: seni.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Nesine'nin 20. yılında Dünya Kupası'na özel %20 ek kazanç. Sen de hemen kampanyaya katıl, kuponunu yap, Dünya Kupası maçlarında %20 ekstra kazanç fırsatını kaçırma. Detaylı bilgi için hemen Nesine'ye gel. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Dünya Kupası hikayeleri. 2010 Güney Afrika. Kıtanın bağrında yankılanan vuvuzela sesleri sadece bir turnuvanın değil, bir uyanışın habercisiydi. O yıl Afrika ilk kez kendi topraklarında düzenlenen Dünya Kupası'nda kendi kaderini ellerine almış bir kahraman arıyordu. Ve o kahramanlar Gana'daydı. Herkesin kalbi onlarla atıyor, tüm bir kıta tek bir bayrağın altında birleşiyordu. 2 Temmuz akşamı Johannesburg'da Soccer City Stadyumunda zamanın durduğu an geldiğinde saatler artık dakikaları değil bir kıtanın makus talihini sayıyordu. Gana ve Uruguay. Yarı finale çıkacak ilk Afrika takımı olmaya sadece saniyeler kalmıştı. Maçın 120. dakikası uzatmaların son nefesiydi. Gana yüklendi, top kale çizgisini geçmek üzereydi. O an bir ülke

0: Türkiye'nin bir kıtanın milyarlarca insanın sevinç çığlığı boğazına düğümlendi. Luis Suarez, futbol tarihinin en tartışmalı, en unutulmaz müdahalesini yaptı. Top ağlara gitmek üzereyken Suarez bir kaleci edasıyla ellerini uzattı ve o topu tokatlayarak dışarı çıkardı. Kurallar kırmızı kart dedi, kurallar penaltı dedi ama o an adalet yeşil sahayı terk etmişti. Suarez sahadan ağlayarak çıkarken Afrika'nın umudu topun başına geçen Asamoah Gyan'ın ayaklarındaydı. Tüm kıta nefesini tuttu. Kahire'den Cape Town'a, Lagos'tan Accra'ya kadar milyonlarca insan diz çökmüş dua ediyordu. Asamoah topa vurduğunda o top sadece direğe değil, bir halkın hayallerini, bir kıtanın gururuna çarptı. Top üst direkten sekip gökyüzüne doğru havalanırken vuvuzelaların o sağır edici sesi yerini derin buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Suarez tünel girişinde o kaçan penaltıyı görüp çılgınca sevinirken Asamoah elleriyle yüzünü kapatmış sahanın ortasında eriyip gidiyordu. O gece Johannesburg'da adalet değil kurnazlık kazanmıştı belki. Gana penaltılarla elendiğinde sadece bir maç kaybedilmedi. Afrika'nın o muazzam dansı yarım kaldı. Sahadaki o gencecik adamların gözyaşları sadece eğlenmenin hüznü değil, futbolun o en acımasız, en kirli yüzüyle tanışmanın verdiği sızıydı. Bugün 2010 dendiğinde akla şampiyon olan İspanya gelmez. Akıllarda kalan tek şey bir kıtanın hıçkırıklarla bölünen o yarım kalan dansı. Asamoah'ın direkten dönen o topu futbol tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak hala o stadyumun boşluğunda yankılanır. Çünkü bazen en büyük kahramanlıklar kupayla değil, hakkın gasp edildiği o en karanlık gecede dökülen onurlu gözyaşlarıyla yazılır.
1: Yarış başlıyor.
2: Stara rakiplerinin iki boy gerisine kaldığı iki numaralı Lajoya ile birlikte. 8 numaralı Furiosa liderliği aldı. 1 numaralı Dravian ikincilikte dış kulvarda. 10 numaralı Tuala. 1 boy geride 7 numaralı Diren Kaportacı. 2,5 boy geride 5 numaralı Belmont. 1,5 boy geride 9 numaralı Kupa. 9'lusu içeride 3 numaralı Oyare. Orta kulvarda 6 numaralı Celestara. İçeride 2 numaralı La Joya. Dışta 4 numaralı Aurora Nova. 1 numaralı Dravian düzeye çıkılırken liderliği almaya çalışıyor dış kulvarda. Furiosa var bu safkanın yine. 2,5 boy kadar gerisinde Diren Kaportacı sırasıyla Taylar düzeye çıkıyor. Bir numaralı Dravian düzeye lider çıkmayı başardı. Dışında Furiosa var geri plandan. Kupa 9'lusunun Diren Kaportacı'nın atakları var. Son 400'e girildi. İçerideki bir numaralı Dravian önde dışarıdan Furiosa daha geriden. Kupa 9'lusu geliyor. Son 200 metre bir numaralı Dravian önde. En iç kulvardan Kupa 9'lusunun dışarıdan Furiosa'nın atakları var. Bir numaralı Dravian yarışın lideri. İçeriden Kupa 9'lusu geliyor. Bir numaralı Dravian önde. Bir numaralı Dravian kazanıyor. 9 numaralı Kupa 9'lusu ikinci oldu. 8 numaralı Furiosa 3. 3 numaralı Oyare 4. 4 numaralı Aurora Nova da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 1 numaralı Dravian Vedat Abiş ile kazandı. 4 numaralı Aurora Nova ile Ekürü koştu.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Sayar'da Haber Masası başlıyor.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berk Sayar. Haber Masası'nda gündemi birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız. Ferhat Kızıltaş bizlerle olacak ilk anda. Galatasaray'ı onunla değerlendireceğiz ki Süha Gür'le Fenerbahçe'yi, Olcan Çoksayar'la Beşiktaş'ı, Aytekin Akay'la Trabzonspor'u konuşurken ne oluyor ne bitiyor diye şöyle bir Anadolu'ya döndüğümde orada da Bursa Spor yapacağız. Bursa Spor'a gideceğimiz bir bölümümüz olacak. Süha Gürsoy bizlerle birlikte olacak. Bursa Spor'u konuşmak üzere Süha Gürsoy'la detaylandıracağız o bölümü ama öncesinde dört büyüklerin gündemini de birbirinden değerli kıymetli isimlerle konuşuyor olacağız. Ferhat Kızıltaş hoş geldin, selamlar.
7: Hoş bulduk, ben iyi yayınlar diliyorum.
6: Bu gündem maddelerinin arasında çok da göz ardı, çok da kulak ardı etmemek adına. Milli takımı sorarak başlamak istiyorum ben. Kısaca Paraguay maçı öncesindeki düşüncelerini sorayım. Her konuğumuzla milli takımı da konuşarak ilerleyelim. Çünkü orayı da haliyle Fenerbahçe'deki gündem, Fenerbahçe'deki Vedat Muriç'in açıklanması haberi, işte saat bu akşam saat 21'de İstanbul'da olacağına ilişkin detaylar var. Haliyle bunun yanında bir Fenerbahçe teknik direktör gündemi. Galatasaray'da konuşulan Osimhen, Icardi, Torreira ve birbirinden farklı gündemler. İşte şimdi Dursun Özbek'le alakalı sezon başlamadan maaşların ödenmesi hedefi haberi vardı. Tüm bunlar biraz milli takımı geride bırakıyor gibi oluyor. Öyle olmaması adına ben her konuğumla onu konuşarak başlayayım istiyorum bugüne. Milli takım Paraguay gündemi için ne dersin? Öncelikle onu sorayım.
7: Yani öncelikle tabii ilk maç bizim için biraz sıkıntılı geçti oyun olarak. Evet, çok fazla ceza sahasına girmeye kalkıştık. 30 tane şut çektik ama bunların birçoğu bence çaresizden denenmiş şutlardı. Avustralya bizi zaten çok iyi bir şekilde oyaladı. Onun haricinde maçın sonunda neredeyse %80'e yakın topla oynayan milli takımımız sonuç alamadan ayrıldı. Şimdi rakip Paraguay. Paraguay'ı biraz incelediğimizde gerçekten sonu 2 yıla yakındır. Özellikle Gustavo Alvaro göreve geldikten sonra topla oynama yüzdeleri çok düşük ama çok kritik anlarda galibiyetler elde ettiler. Özellikle Arjantin'e karşı, Uruguay, Brezilya'ya karşı. Yani bir Arjantin maçı var hele. 2-1 kazanmalarına rağmen oynama yüzdeleri %23. Yani topu tamamen rakibine vermişler. Şimdi son Avustralya maçında biz zaten bu konuda biraz problem yaşadık. Avustralya topu bize bıraktı ama biz kullanamadık. Rakip takım inanılmaz derecede fizikli oyunculara sahip ama alanlarını çok iyi korudular. Onları açamadık. Yani oyunu genişletemedik. Genişletsek belki hataya zorlayabilirdik ama yapamadık yani bunu. Şimdi Paraguay'a karşı nasıl olacak? Montella aynı doğrularla mı devam edecek kendisine göre? Bu beni biraz düşündürüyor. O yüzden Paraguay maçında biz bir önceki ilk 11'den en az 3 hamle yaparsak, nedir bu 3 hamle? Bir kere santrafor'da kesinlikle Kerem Aktürkoğlu yine farklı bir tercih olmalı. Kerem Aktürkoğlu oynatacaksa da bence daha iyi olduğu bölgelerde denemeli. Yani bunu sol kanatta yapabilmeli. Sağ tarafı mutlaka bence Barış Alper Yılmaz veya Barış Alper Yılmaz santrafor'da başlayıp o bölgeye daha farklı bir isim alabilir. Ben nedense Can Uzun'dan yararlanması gerektiğini düşünüyorum. Bir de Arda Güler bence sağ kanat yerine 10 numara bölgesinde başlarsa bence bizim için daha iyi olabilir. Çünkü Arda Güler zaten Avustralya maçında sağ kenar başladıktan sonra arkasında oynayan Zeki'yi çok yalnız bıraktı ve o taraftan zaten ilk golü yedik İran Kunda ile beraber. Onun haricinde yani Paraguay bence bizim için evet yenilmeyecek bir takım değil. Yetenek olarak üstün ama son maçta bir görüntü doğal olarak taraftarları biraz tedirgin etmeye başladı. Tarihlerinde de son 2 yılda özellikle büyük takımlara karşı aldığı galibiyetler de bu açıdan bizi biraz çekindiriyor ama ben bu grupta bazen hani bir galibiyet birisi yeterli olabilir. En iyi üçüncüler de çıkıyor yani. Toplamda 48 takım arasında yani 32 takım bir üst tura kalacak. Hani maç sayısı da fazla. Ondan dolayı ben biraz şansımızı da yüksek görüyorum Paraguay'a karşı. Ama yeter ki Montella ilk maçtaki hatalarından dönsün. Evet bize göre hata, ona göre hata olmayabilir. Ama en fikiriz yani çoğunluk olarak ilk maçtaki planların çok işlemediğini.
6: Evet. Peki Galatasaray gündemine transferle geçeceğim. İsmi anılan birçok isim, birçok oyuncu var, birçok da mevki var ama Kerem Matışlı mesela öne çıkıyor. Bursa Spor Başkanı Sayın Çelik ziyaret etti Galatasaray'da Dursun Özbey'i. Bursa Spor forması giyen Kerem Matışlı genç kaleci için de, genç kaleci demek ne kadar doğru yaşını bilmiyorum ama direkt Bursa Spor'dan böyle oyuncular dört büyüklerle anılınca genç kaleci der olduk ya da genç oyuncu der olduk ya, yine o durum, o kültür bozulmamıştır diye düşünerek genç kaleci dedim. Öyleymiş, 19 yaşında. Kerem için bir yoklama mı var? Nedir ne değildir? Gabriel Saray'a bir talip daha var, haberleri var. Turam'ın adı yine transferde geçiyor ve Icardi'yi, Osimhen'i, aynı zamanda Torreira'yı merak ediyoruz. Detaylar
7: sende. Sayın Mali vardı bir de Bayern Münih'e imza atmaya yakın olan.
6: Evet.
7: Yani hatta o ismi de Türkiye'de ilk biz vermiştik TV Spor yayınında. PSV'de sezonun futbolcusu seçildi. Çok da iyi bir performansı var. Dünya Kupası'nda Brezilya inanılmaz güzel de bir gol attı. Kalecinin üzerinden aşırtarak. Ama zaten piyasa değeri çok yüksek bir futbolcuydu. Galatasaray ilgilendi ama imza aşamasına getirememişti. Bir de yabancı sınırı var malum. Ama yabancısının dolu olsa bile öyle bir oyuncuyu imza aşamasına getirdiğinizde bence kadronuza katabilmelisiniz. Ama oyuncu zaten tercihi ilk etapta daha üst klasmandı. O yüzden Bayern Münih'i tercih etti. Galatasaray ama ilgilendi net olarak. Onun haricinde Kerem de daha önce Bursa Spor'a gitmeden önce Galatasaray tarafından aslında denenmiş bir kaleciydi. O zaman tabii yaşı biraz daha küçüktü. Kendisine Florida hatta resimleri de var. Birçok kişi görmüştür. Onu tabii yani Galatasaray orada Uğurcan'ın arkasına bir genç kaleciyi konumlandırmak istiyor ama bana çok mantıklı geliyor mu? Yani şöyle düşününce Günay Gümeş kalacak takımda. Günay'ın arkasına Can Kat düşünülüyor ki Eyüpspor'da çok iyi bir dönem geçirdi ama Can Kat'ın da bir kariyer hedefi var. Nedir bu? Daha fazla oynamak istediği takıma gitmek. Orada kiralık da olsa forma giymek. Can Kat yeni sezonunda gelişim açısından farklı bir yere giderse Galatasaray orada 3. kaleciyi bu tarz bir hamleyle doldurabilir ama ben sanmıyorum. Yani altta bu da birçok kaleci var. 3. kaleci konusunda Galatasaray öyle bir düşünceye de kapılabilir. Galatasaray haberini hep sürekli veriyoruz biz de. Aston Villa Galatasaray'la temasa geçti, görüştü. Ama biraz açıkçası orta saha bölgesinde o kadar yüklü miktarda bir bonservis veremeyeceklerini belirttiler ve kanat transferine yöneldiler. İşte Samuel Bali vardı işte Hollanda'dan. Daha sonra Rowe vardı. Adeyemi var Dortmund'dan. Bu tarz oyunculara biraz yönelmiş durumdalar. İlk etapta kanat transferini yapıp daha sonra 8 numara bölgesine yoğunlaşacaklar. Bir de şöyle bir durum var. Ben bunun geçtiğimiz günlerde haberine de girmiştim. Şimdi Aston Villa'da herkes biliyor ki Arjantinli bir 10 numara var. Aynı zamanda sol kanat oynuyor. Buendia. Aston Villa 30 Haziran'da kendisiyle bir sözleşme görüşmesi yapacak. Oyuncunun bir yıllık kontratı kaldı. Eğer kabul etmezse, karşılık anlaşma sağlanmazsa Aston Villa bu oyuncuyu Sara transferinde Galatasaray'a takas olarak önerebilir. Orada biraz daha işler değişelim. Çünkü oyuncuyu Galatasaray takip ediyor, beğeniyor. Okan Hoca gayet performansını da beğeniyor. Galatasaray uygun görüyor. Onun haricinde Singo'ya mesela çok enteresan. Hani Dünya Kupası'na da iyi başladı. İyi de bir asist yaptı. Singo'yu bazı takımlar takip ediyor. Ama şu an için resmi bir teklif yok. Dünya Kupası sonrası Galatasaray'da bir hareketlilik olacak ama ilk 11'de çok büyük bir değişim bekleniyor mu? Ben beklemiyorum. Yani zaten Lucas Ferreira takımda kalacak. Lemine ile anlaştı. Henüz imzalanmadı. Lemine devam edecek.
6: Torreira kalacak diyorsun yani.
7: Yani ama ben nedense Lemine için hala benim şüphelerim var. Mesela yabancı sınırı ile ilgili ben bundan bir ay önce bir haber girmiştim. Yani yabancı sınırı değişebilir diye. Çünkü kulüplerin beklentisi var. Kimse memnun değil. Fenerbahçe memnun değil. Galatasaray memnun değil. Beşiktaş'ın beklentisi var. Trabzonspor şu an görüş belirtmedi ama Trabzonspor da kendine göre haklı. Neden? Planlaması ona göre yapmış. Şimdi siz kuralı değiştirirseniz Trabzonspor burada mağdur duruma düşer. Hani o da bence haksızlık olur Trabzonspor'a da. Ama mevcut yabancı kuralı kulüplerin de pek hoşuna gitmeyeceği. Hatta Başakşehir'in de bununla ilgili dün bir yayında itirazı da oldu. Sayın Başkan Göksel Gümüş daha da eleştirdi mevcut sistemi. Bu kulüpleri biraz etkiliyor. Yani herkesi genç yabancılara yönlendiriyor. +4 kotası için. Ama en iyi genç yabancıyı almak da kolaydı. Çünkü seviye olarak iyi bir oyuncu istiyorsunuz. Avrupa kupaları için. 30 milyon eurodan başlıyor çoğu. Yani kolay değil o seviye için. Ama benim bildiğim Galatasaray Dünya Kupası'ndan sonra ağırlık verecek. İlk yapmak istediği transfer de 8 numaraya. Daha sonra Icardi süreci de tamamlandıktan sonra Osimhen'in arkasına bir santrafor düşünülüyor. Bu santrafor da muhtemelen yani nedense işler biraz John Duran'a doğru gidiyor nedense. Yani John Duran şu an hiçbir takımla anlaşmadı. En son Frankfurt'ta görüştü.
6: John Duran'ın en başı. John Duran sürecinin en başına dönelim. Menajer önermesi miydi?
7: Menajer önerisiydi ama ben menajerinin şampiyonu kutlamasında gördüm Galatasaray'ın. Kendisi Yasir Asperi'lerin de menajeri aynı zamanda. Yani sordum yalanladı. Böyle bir şey yok dedi. Yani John Duran'ı biz Galatasaray'a önermedik dedi. Ama daha sonraki süreçte de biz önerdiğini duyduk. Yani oyuncu zaten Galatasaray'a gelmek istiyor. Davinson Sanchez zaten Galatasaray'da. Bir başka Kolombiyalı oyuncu. İrtibattalar. Ama şu an bakıldığında Galatasaray o transferde şu an evet masada. Neden? 2003 doğumlu oyuncu.
6: Evet, yani Ferhat Kızıltaş'la Galatasaray gündemini değerlendiriyor. Söz tekrar sende.
7: Yani öyle o kotaya uyduğu için biraz sıcak bakılır zaten. Onun haricinde ben yani John Duran'ı Galatasaray'a çok da yakın görmüyordum. Hani biraz çaresiz gamlesi olarak söyleyebilirim Galatasaray açısından.
6: Peki Ferhat Kızıltaş, Can Uzun için ne diyorsun? Ve aynı zamanda saraya gelen teklifleri biraz daha açalım mı? Son sorum da şu olsun. Icardi'yi biraz daha detaylandıralım istersen.
7: Evet. Icardi süreci geçtiğimiz günlerde Kasımpaşa Rumen bir futbolcu transfer etti. İlye diye. Bu oyuncunun temsilcisi, menajeri, Icardi'nin menajeri kendisi. İstanbul'a geldiler, 3 gün kaldılar. Ben de irtibata geçtim kendileriyle. Bu süreçte Dursun Özbek'le görüştünüz mü diye. Bana verdiği cevap hayır oldu. Yani bir araya gelmemişler. Biraz daha zamana ihtiyacı olduklarını söylediler. bu sürecin biraz daha uzayabileceğini belirttiler. Yani benim anladığım bu süreç biraz daha sürecek. Kişisel tahminlerim de var aslında neden bu kadar uzadığına dair, ama bunu şu an söylememek bence daha doğru olur. Çünkü hani futbol bu. Transfer döneminde çok sürpriz gelişmeler olur bir anda.
6: Bence yüzden... kişisel tahminleri. Yani heyecan yaptım bak. Icardi deyince sen, Icardi'de böyle tahminlerim var deyince, bir de menajeriyle görüştüm deyince heyecan yaptım Ferhat. Kişisel yani tahminini için... böyle biraz alalım isterim ben ya.
7: Konuşalım. Yani Icardi ile ilgili bence biraz neden bekleniliyor? Evet. Yani Okan Buruk'un çok isteyeceğini düşünmüyorum. Hani geçtiğimiz günlerde bir açıklaması oldu. Yani teknik ekip bence istemiyor. Dursun Özbek istiyor daha çok, hani Sayın Başkan daha çok kalmasını istiyor. Zaten düşünülen plan da şu: bir yıl kalsın, 5 milyon euroya evet desin. Icardi pek henüz geri dönüş yapmadı. Ortak çözüm üretmeye çalışıyorlar. Süre almak istiyor. Kontratın süresinin artması gerektiğini düşünüyorlar. Bir de bu teklifin çok samimi olmadığını da açıkçası Icardi cephesi düşünüyor. Hani net olarak bunu beyan etmedi ama benim çıkardığım anlam o. Yani çok samimi olmadığını düşünüyorlar teklifin. Daha sonraki kısımda Can Uzun mesela, çok konuştuk biz bunu. Benim bildiğim, hatta ben bunu geçtiğimiz günlerde de çok öncesinde de söyledim. Can Uzun'la ilgili olumlu yorumlar yapılırken ben bizzat söyledim. Yani Can Uzun'un ailesi de, kendisi de evet çok iyi bir Galatasaraylı, ama kariyer planlamasında şu an Süper Lig'in erken olduğunu düşünüyorlar. Zaten Galatasaray'ın hali hazırda 50 milyon euroya 20 yaşındaki bir genç futbolcu için, yani yerli bir oyuncu için çıkması zor bir ihtimal. Yani ama teknik ekip çok beğeniyor. Okan Buruk beğeniyor. Zaten bir TV kanalında da söyledi yani beğendiğini. Ama ben Can Uzun'un şu an 20 yaşında açıkçası Bundesliga gibi elit bir ligden hemen Süper Lig'e gelme ihtimali çok düşük görüyorum. Kendisi zaten milli takımda yeterli şansı da bulamıyor. Bence haksızlık da ediliyor ona o konuda. O yüzden ben bu transferi çok zor görüyorum. Ancak sezon sonunda, yani sezonun başlarında transfer dönem devam ederse Can Uzun için bir seçenek oluşur tekrar. Çünkü onu takip eden birçok kulüp de var. Napoli bunlardan bir tanesi. Ki ben 2 yıllık süreçte biraz daha gelişim tamamlarsa Bayern Münih için iyi bir seçenek olacağını düşünüyorum. Çünkü takip ettikleri de bir oyuncu. O yüzden ben çok zor görüyorum açıkçası yani Can Uzun'un Galatasaray'a sürecini.
6: Peki. Son olarak yine eklemek istediğim farklı bir şey var mı diye sorayım ben.
7: Şu an için yok zaten. Dünya Kupası Galatasaray için biraz transfer etkileyecek. Zaten evet. Mesela ben geçen bir transfer haberi verdim. Onu bak burada bahsedemedim. Yani Cezayirli bir oyuncu var. Leverkusen'den.
6: Bahsedelim.
7: İbrahim Mazar. İbrahim Mazar'ın mesela Galatasaray'ın listesinde oldu ama Saibari kadar çok sansasyonel bir hamle olduğunu söyleyebilirim. Çünkü kendisi şu an Chelsea, Liverpool, Arsenal, dünya ünlü takımlar tarafından takip ediliyor. Bonservis olarak inanılmaz rakamlar konuşuluyor. Ama tabii ki bundan sonra hepsi iddia üzerine, yani söylemler üzerinde. Galatasaray'da oyuncuyu şu an takip ediyor. Bakıyor eğer gerçekten orta saha kısmında harcayabileceği 10 numara bölgesi için 50-60 milyon euro bir hakkı olursa Galatasaray'ın, bunu o tarz bir oyuncudan yana kullanmaya sıcak bakıyor. Ama o süreç biraz takip edilecek. Oyuncu anlaşırsa da bir takımda vazgeçecek yani doğal olarak. Ama Chelsea'nin de, Manchester City'nin de, hatta Barcelona'nın da Mazza'yı takip ettiğini dış basın zaten yazmıştı geçtiğimiz günlerde.
6: Peki. Özellikle ben Kasımpaşa'ya gittim. Belki çok konuşulmayacak bir detay. Icardi kısmından baktık. Kasımpaşa'ya transfer olan Rumen oyuncu İliye'nin. Menajerinin Icardi'nin menajeriyle aynı isim olduğuna değindin. Her ikisinin de menajeri olduğuna değindin. İliye'yi de bence stoper anlamında çok konuşacağız. Geçen dönemde ben de takip ettim onun transfer sürecini Kasımpaşa'ya. Öne çıkacak oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum.
7: Umarım Kasımpaşa'ya faydası olur.
6: Evet. Yani onu da söyleyelim hani böyle konuşulmuşken, oradan konuya sen girmişken farklı noktaya da bir değinelim istedim. Teşekkür ediyorum.
7: Çok teşekkür ederim. Ben de iyi yayınlar dilerim.
6: Sağ ol, var ol Ferhat Kızıltaş. Sağ ol. Ferhat Kızıltaş'la konuştuk. Kıymetli Ferhat'la, kıymetli kardeşim Ferhat Kızıltaş'la yine detaylandırdık. Şöyle hızlıca. Günaydın Emre Bey demiş ama peki eski mesajı okudum ben peki. Ya bu Galatasaray medyası acayip. Avrupa'daki bütün elit futbolcular Galatasaraylı, üstelik aileleriyle birlikte. Fenerbahçe Can Uzun'a talip olsa mutlaka camiasız kalır demiş. Güngör Sayar böyle diyor peki. Berk Bey merhaba, iyi yayınlar. Paraguay'ın puan alması muhtemel ve kendisine en yakın gördüğü rakip biziz. Hedef olarak bizden alacağı puanlara odaklı olacaklardır. Dünya Kupası elemelerinde de izlediğim bir takım. Gerçekten sıkı bir takım. Umarım korktuğum şey olmaz. Çok disiplinliler. Gol yemedikleri sürece bu disiplinleri sürdürecekler diyor. Peki gelen mesajlar böyle. Bu arada Fenerbahçe tarafına Süha Gür'le değineceğiz. Süha Gür'le konuşacağız. Orayı konuşmadan evvel 0212 273 10 10. 0212 273 10 10 onunla birlikte değerlendirdiğimiz bölümler olacak. Sizlerden mesajları da alalım diyeyim ve Süha Gür hoş geldin, selamlar. Süha Gür hoş geldin, selamlar.
8: Alo, iyi akşamlar.
6: Bir istihbarat. Bir istihbarat.
8: Sesini alamadım.
6: Abi alıyorsundur şu an. Sen iyi akşamlar
8: dediğine
6: göre.
8: Şu an alıyorum.
6: Ya alıyorsundur şu an ses. Sen iyi akşamlar demezsin boşuna çünkü. Benim bildiğim Süha Gür boşu boşuna iyi akşamlar, iyi yayınlar demez.
8: Şu an gayet net
6: oldu. Abi bir istihbarat aldım. Bak pas atıyorsun bana, sonra seninle uğraşarak başlıyorum yayına. Süha abi. Bir istihbarat aldım. Bu en çok hepimizi şaşırttı tabii ama en çok seni şaşırtmamış İsmail Kartal'ın gelişi. Doğru mu?
8: Ya kesinlikle doğru değil.
6: Neden?
8: Gerçekten inanılmaz derecede şaşırdım. Hatta sana bu yayında güzellik olsun. Sevgili Berk, birkaç tane hakikaten çok secret bilgi verebilirim.
6: Seninle uğraşarak girince yayına bak hemen böyle özel bilgilerle geliyorsun.
8: Değil mi? Doğru peki, söylüyorsun.
6: Detay sende buyur.
8: Ya sana şunu net olarak söyleyebilirim. Yaklaşık bir aydır sevgili Berk, Sayın Aykut Kocaman ve ekipleri, bunun içinde Oğuz Çetin de beraber bu arada, yani ekipleri kısmında değil. Oğuz Hoca ve Aykut Hoca ve ekipleri yaklaşık bir aydır transfer çalışmalarından kamp planlamasına, personele kadar çok ciddi bir çalışma içerisindeydi. Sayın Aziz Yıldırım aslında seçime girme kararı alırken Sayın Aykut Kocaman'la bir yol yürüme düşüncesindeydi. Bunu da net olarak söyleyeyim. Ancak son yaklaşık bir aydır, bir ay demeyeyim de son 15-20 gündür İkilinin konuşmadığını biliyorum. Konuşmadığı dediğim küs olması değil. Yani Aykut Kocaman tatildeydi. Sayın Aziz Yıldırım biliyorsun seçim kampanyası döneminde birçok yere geziyordu. Bu süreçte hem yüz yüze hem telefonla görüşmediklerini biliyorum. Ancak iş düne kadar son noktadaydı. Yani ilk başlanan noktada bir değişiklik yoktu. Biz hatta neredeyse tüm yayınlarımızda açık hani birinci, ikinci ve üçüncü adayın Sayın Aykut Kocaman olduğunu, bu işin %99 gerçekleştiğini söyledik. Sana şöyle bir bilgi de verebilirim hatta. Fenerbahçe biliyorsun Topuk Yaylası kampına gidecek 23'ünde. 4'ünde de, daha doğrusu 5'inde de şeye gidecek, Avusturya'ya.
6: Evet.
8: Bu kamp planlamalarının özellikle Topuk Yaylası kısmı tamamen Aykut Kocaman'la alakalıydı. Yani Aykut Hoca Topuk Yaylası'nda kampa başlarız, işte birkaç gün sağlık raporları, sağlık kontrolleri yapılır, ardından topuğa geçeriz düşüncesindeydi ki Oğuz Hoca ile bunu paylaşmıştı. Açıkçası şu anda Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumda yapılan bu planlamalarda aynı şekilde devam ettirildiğini görüyoruz. Sadece burada Aykut Kocaman yok. Yani benim buna şaşırmamış olmam doğal olarak mümkün değil sevgili Berk. Çünkü hakikaten dediğim gibi neredeyse tüm programlarda, katıldığımız tüm yayınlarda Sayın Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağını söylüyorduk. Hatta Sayın Aykut Kocaman da kararı ve ekipleri de, yani yanındaki insanlar da, yakındaki insanlar da karara gerçekten hem çok şaşırdılar hem de Aykut Hoca'nın çok üzgün olduğunu biliyorum diyebilirim.
6: Yani burada çok küçük bir yere değineceğim. Yani son bir buçuk haftada, iki haftada konuşulanların yanında Aziz Başkan'ın seçilmesiyle beraber attı. Çok cılız, biraz belki unutuyoruz bunu ama birçoğumuzu hatırlatmış olacağız bunu konuşarak. Ben de yeni hatırladım mesela, senin cümlelerini hatırladım. Senin kurduğun cümlelerden yola çıkarak hatırladım. Şunu konuşuyorduk, hatırlar mısın? Aykut Kocaman belki bir ihtimal farklı bir görevde, Oğuz Çetin'le beraber farklı bir görevde ön plana çıkıp İsmail Kartal'ın görevlendirilmesini takip edebilir ya da İsmail Kartal'la beraber çalışabilir. Aykut Kocaman bir üst seviyede olup işte Oğuz Çetin'le beraber farklı bir görevin açılması gibi, İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünde olduğu bir, teknik direktörlük koltuğunda olduğu bir görevlendirme izleyebiliriz. Böyle bir Fenerbahçe görebiliriz der konuşuluyordu ama çok cılız kaldı. Çok da detaylandırılmadı bu. Bence orayı biraz atladık. Bence orayı biraz kaçırdık. Orada bir şeyler söylüyordu o haber bize. Doğru mu yanlış mı bilemem ama birçok kaynaktan duyduk. Çok da cılız kaldı, bu gündemde konuşulmadı. Aykut Kocaman kesin, Aykut Kocaman %100, birinci, ikinci, üçüncü faktör Aykut Kocaman diyen Süha Gür'ün de haliyle dikkatinden, bunu günlerdir konuşan Berksayar'ın da haliyle dikkatinden kaçtı o kısım diye düşünüyorum. Ne dersin?
8: Aslında ya dikkatinden kaçma
6: oradan okumak
8: değil,
6: yanlış mı olur?
8: Sevgili Berk, şimdi böyle bir gerçek var. Sayın Aykut Kocaman Fenerbahçe'de daha önce sportif direktörlük yaptı, biliyorsun. Hı hı. Ancak ben şahsen Aykut Kocaman'ın görevde olmadığı yıllarda, yani şu işte seçimden önceki yıllarda kendisiyle en azından 2-3 defa oturmuşumdur. İşte yemek yemişimdir, görüşmüşümdür. Baş başa değil bu arada, yani yanımızda başka gazeteciler de vardı. Onlar da açıkçası en yakın şahitlerdir bu konuda. Aykut Kocaman teknik direktör dışında...
6: Örneğin İrfan 25 de vardı yanınızda.
8: Tabii ki İrfan 25 tabii ki vardı dediğin gibi. Hı-hı. Aykut Kocaman hiçbir zaman teknik direktörlük dışında, bu bahsettiğim süre içinde, bahsettiğim süreden sadece baz alarak konuşalım. Hiçbir zaman teknik direktörlük dışında bir görevi istemediğini bize çok net bir şekilde söyledi. Yani elbette Oğuz Çetin'in, Aykut Kocaman'ın böyle biraz üstte olduğu, işte teknik direktör olarak İsmail Kartal'ın, Volkan Demirel'in görev alacağı bir yapı düşünülebilir Fenerbahçe'de, bunu anlıyorum. Ama Aykut Kocaman bunu kesinlikle kabul etmiyordu zaten. Aykut Hoca çok net bir şekilde, ki sen zaten hatırlıyorsan, ben en son bir Bolu'da Aykut Hoca'yla bir yemek yemiştim. Yine seninle bir yayın yapmıştık.
6: Evet, söylemiyordun oradaki o günkü gündemi ama.
8: Doğru, o zaman da bana sormuştun.
6: Dinleyicilerimize şikayet edeyim bak abi seni mesela. Biz oradan Fenerbahçe konuşuyoruz. Aykut Hoca'yla toplantıda Süha Gür ya da maç izliyor birlikte davetiyle Aykut Kocaman'ın orada. Hatta ben o gün dedim ki bak abi Aykut Kocaman'a ilişkin bir gündem var dedim. Sen kahkaha attın. Yok kardeşim, olur mu öyle şey dedin. Abi var dedim. Hayır ya, Fenerbahçe iyi gidiyor dedin. Aykut Kocaman'ın hiç öyle bir görüşü yok şu an dedin. Ne oldu? 6 ay sonra Aykut Kocaman buraları düşündü. Ki evet, bence Aykut bir teknik direktör yavaş yavaş oraları toparlıyorsa, yavaş yavaş gazetecilerle bir organizasyonun içerisine giriyorsa bazı şeylerin altyapısını yapıyordur abi.
8: Ama Aykut Hoca'yı bu şeye sokmam. Çünkü Aykut Kocaman, bak hakikaten söylüyorum.
6: Özür dileyerek Kocaman, ben senin fikrini orada böldüm. Ne diyecektin o Bolu ile ilgili, onu da merak ediyorum.
8: Şimdi abi, tam onu söyleyecektim. Şimdi o gün seninle o dönemde de yayın yapmıştık hatırlıyorsan. Evet. Bu cümleyi Aykut Hoca zaten bizzat söylemişti. Yani ben Fenerbahçe ve milli takım dışında bir takım çalıştırmayı düşünmüyorum. Evet. Ve teknik direktörlük dışında bir görev de düşünmüyorum. Hı hı. Yani yoksa Aykut Kocaman dediğin isim Avrupa'da herhangi bir ülkede benzer geçmişe sahip bir isim. Federasyon başkanı da olur, kulüp başkanı da olur, ne bileyim kulüp sportif direktörü de olur. Bunların hepsini hak eder. Ya da milli takımda da görev alır. Ama Aykut Hoca o gün, dediğim gibi o gün de konuşmuştuk bunu. Hiçbir şekilde Fenerbahçe ve milli takım dışında bir görev düşünmüyordu. Teknik direktörlük dışında bir görev de düşünmüyordu. Yani ya milli takım teknik direktör olurum ya Fenerbahçe teknik direktör olurum düşüncesindeydi. O zaman o bahsettiğin dönemde hakikaten Sayın Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığına dair bir düşüncesi yoktu diyor. Yoktu derken yani net olarak böyle bir karar vermemişti. Elbette Aziz Yıldırım her zaman Fenerbahçe'yi düşünür. O başka bir konu. Ama bahsettiğin dönemde Aykut Kocaman'ın bizlerle yemek yemesi şöyle, senin bahsettiğin gibi bir altyapı olamaz. Çünkü Aykut Hoca zaten yıllardır, işte yılda bir kere iki kere bunu düzenli olarak yapan bir hocadır. Gazetecilerle görüşür, konuşur. Sevdiği, saydığı, işte önemsediği insanlarla oturur, sohbet eder, futbol konuşur. Yani o sebeple o dönem için hakikaten böyle bir şey yoktu ama fikri hep aynıydı. Bu süreçte de hakikaten Aykut Kocaman'ın ismi çok ciddi anlamda yıpratıldı, değersizleştirildi. Ben Aykut Kocaman özelinde eleştiri yapan, olumsuz eleştiri yapan insanları anlıyorum, saygı duyuyorum. Aykut Kocaman'ın futbolunu beğenmeyebilirsiniz. İşte yıldızlarla ilişkisini beğenmeyebilirsiniz. Fenerbahçe'nin genlerine uygun bir oyun oynatmadığını ifade edebilirsiniz. Ben bunların hepsine saygı duyarım. Hatta kısmen katılabilirim de sevgili Berk. Ama işte Aykut Kocaman seçim kaybettirir. Aykut Kocaman Fenerbahçe'de hoca olmamalı. Ya bunlara katılamam, çünkü Aykut Kocaman ne olursa olsun camianın bir değeridir. Açıkçası bu dönemde, seçim döneminde değersizleştirildi ve son noktada da hakikaten ciddi anlamda bir hayal kırıklığına uğradı ve üzüldü. Şahsen ben de üzüldüm. Yani bunu net olarak söyleyebilirim sana. Aykut Kocaman gibi bir isme getirmek zorunda değilsiniz. Hiçbir rakibi getirmek zorunda değil. Ama ismi bu kadar çok gündeme gelip işte Oğuz Hoca'yla planlamalar yapıp ondan sonra Aykut Hoca'ya hiçbir şey konuşulmadan İsmail Kartal isminin açıklanması hakikaten Aykut Kocaman açısından çok kırıcı. Benim düşüncem bu. Ama Fenerbahçe yönetimi, Sayın Aziz Yıldırım ve yönetimi bu noktada böyle bir karar verdi. İsmail Kartal'da karar kıldılar. Yani Fenerbahçe'yi anlamak o açıdan birazcık zor sevgili Berk. Yani 20 yıl başkanlık yapmış bir başkanı 8 yıl sonra tekrar seçiyorsunuz. İsmail Kartal biliyorsun Aziz Yıldırım'ın 99 puan aldı da ne oldu? Şampiyon mu oldu dediği, Jose Mourinho gibi isimlerle çalışmalısın dediği o dönem görevdeki isim.
6: Evet.
8: Şimdi baktığın zaman İsmail Kartal'la Aziz Yıldırım bir arada çok eski değil. Yani eleştirmek istemiyorum normalde sevgili Berk ama daha şundan 1-2 hafta önce Aziz Başkan'ın sevgili kızı, güzel kardeşimiz Yaz Yıldırım, İsmail Kartal ismi geçtiğindeki hareketini hatırlıyorsun değil mi?
6: Doğru.
8: Şimdi yani sence bu ne kadar makul bir durum? Elbette diyebilirsin çocuktur, kendi hislerine göre orada bir tepki vermiştir. Tabii ki olabilir, anlarım. Asla bu eleştiri de değil bu arada. Ama ne olursa olsun bunlar Fenerbahçe'de yeni bir başlangıçta olmaması gereken şeyler. Yoksa İsmail Kartal da Fenerbahçe'de teknik direktörlüğü hak eder. Ali Kocaman da hak eder. Boş Sayın Aziz Yıldırım açık açık zaten bu bir yıllık bir görev, yabancı hoca, büyük risk ifadelerini kullanmış bir başkan. Yani burada Abdullah Avcı da olabilirdi, Nuri Şahin de olabilirdi. Sadece sürecin hakikaten çok kötü yönetildiğini düşünüyorum.
6: Peki.
8: Fenerbahçe'ye yakışan bir süreç olmadı.
6: Süagür'le birlikteyiz. Anadolu Ajansı Fenerbahçe muhabiri Süagür Fenerbahçe'deki detayları onunla birlikte değerlendiriyoruz. Fenerbahçe'yi aktarıyor. Fenerbahçe'deki detayları daha doğrusu yorumluyoruz an itibariyle. Senin yorumladığın noktadayız. Süagür, peki şuradan ilerleyeceğim. Vedat Muriç açıklandı. Jirasi bekleniyor. Evet. Vedat Muriç bugün bu akşam saatlerinde saat 9-10 gibi İstanbul'da olacak. Tüm bunlar beklenirken şuraya da gelmek gerekiyor. Şunu da konuşmak gerekiyor seninle ki diğer oyuncular ne zaman gelir, ne olur, ne biter, kimlerle görüşülüyor? Onun da yanında bu transfer kimin transferi?
8: Evet, şimdi Vedat Muriç transferi bir kere şunu söylemem lazım. Sayın Saadettin Saran görevden ayrılmadan önce hem Vedat Muriç hem Cirasi zaten masada olan isimlerdi. Hatta Kim Min-jae ile de bir görüşme, tabii ki menajerler üzerinden, resmi bir görüşmeden bahsetmiyorum. Bu görüşmeler yapılıyordu. Vedat Muriç zaten devre arasında da gündeme gelmişti biliyorsun Saadettin Saran döneminde. Ve hem Aykut Kocaman'ın, o dönem çünkü Aykut Kocaman oyuncuyla görüştüğünü de biliyoruz, Vedat'la görüştüğünü de biliyoruz. Hem de Aziz Yıldırım'ın istediği bir isimdi. Zaten oyuncu Fenerbahçe'de forma giymek istiyordu. Açıkçası ilk açıklanması beklediğimiz transferdi. Şaşırtıcı olmadı. Vedat'ı bekliyorduk. Yani Cirasi konusunda şunu söylemem lazım. Talipleri var oyuncunun. Ve maliyetli de bir oyuncu. O sebeple Fenerbahçe'nin yeni yönetiminin çok fazla acele etmediği bir isim. Yanında başka alternatifler de olduğu söylendi. İsim verilmedi. Yönetimden birkaç kişiyle bu konu konuştum. Ancak net bir isim yok. Sadece Cirasi transferinin şu an için beklemede olduğunu, daha henüz bir ilerleme kat edilmediğini biliyorum. O sebeple ikinci santrafor için biraz daha beklenileceğini söyleyebilirim. Diğer transferlere gelecek olursak sevgili Berk, zaten senin de bildiğin gibi Sayın Aziz Yıldırım kampanya sürecinde, seçim kampanyası sürecinde ısrarla iki santrafor ve bir stoperin elzem olduğunu söylemişti. Stoper konusu da birazcık Ceydan'ın durumuna bağlı. Ona göre değişecek. Yani Ceydan'ın gitmesi durumunda Fenerbahçe orada transferde aceleci olacak. Onun dışında biliyorsun ki Fenerbahçe'nin birçok oyuncusu var. Kiralık oyuncular geri dönüyor. Ve elden çıkarılması gereken çok fazla isim var. Bu isimlerin elden çıkarılmak durumuna göre Fenerbahçe takviyelerine başlayacak. İlk aşamada sonuçta evet 21-22 Temmuz'da resmi bir karşılaşması var Fenerbahçe'nin, doğru. Ama şu an eldeki mevcut kadronun bu eşleşmede üstünlük sağlamaya yeteceği düşüncesi var. O sebeple Vedat transferinin ardından birazcık daha Fenerbahçe'de işler gidecek oyunculara göre şekillenecek. Sağ bekle ilgili bir bilgi verebilirim. Yine isim değil. Biliyorsun Fenerbahçe'de hem Semedo hem Mert Müldür milli takımlarda. Ve o mevkide bir eksiklik var.
6: Taha Şahin mi diyorsun?
8: Efendim?
6: Taha Şahin mi diyorsun?
8: Yok, Taha Şahin demiyorum da. Yani o
6: hayır, orada
8: hakikaten...
6: gün boyunca konuşuldu ya. İlk önce bir iddiaydı, sosyal medya hesabından gelmişti. Sonra ben bir baktım birçok gazeteci de konuşmaya başladı.
8: Ben bunu sana net olarak söyleyebilirim. Bir kere o iddia doğru değil.
6: Öyle mi? Aykut Kocaman ve Taha... Aziz Yıldırım arasında geçtiği iddia edilen diyalog.
8: Hayır. Yani bu Aykut Kocaman isminin açıklanmaması ya da bağların orada koptuğu kısmı doğru değil. Onu
6: peki
8: söyleyebilirim.
6: Peki.
8: Evet, Aykut Kocaman alternatif olarak bu oyuncuyu isteyebilir. Ama orada anlaşılmadı diye Aykut Kocaman gelmedi ifadesi doğru değil. Onu
6: peki
8: net olarak söyleyebilirim sana.
6: Peki.
8: Ama Fenerbahçe yönetiminin bir sağ bek arayışında olduğunu biliyorum. Arda Okan Kurtulan bu noktada biraz ön plana çıkıyor. Çünkü oraya yerli bir takviye yapmayı düşünüyor Sarı Lacivertliler. Ancak Arda Okan'ın da şu an çok maliyetli bir oyuncu olduğunu söylemek lazım. Biliyorum şu an bizi dinleyen Fenerbahçeliler, ya bu nedir, hani tırnak içinde söylüyorum, hiç kimseyi almayacaklar mı düşüncesinde olabilirler. Ama Fenerbahçe'nin şu anki durumu, çok açık söyleyeyim, transfer yapmaya pek de uygun değil. Limitleri belli. Çok ciddi bir maaş limiti var Fenerbahçe'nin. Çok fazla futbolcuya para ödediği için, yüksek paralar ödediği için üzerine koyamıyorsunuz. O sebeple futbolcular ayrılmaya başladıktan sonra Fenerbahçe'de transferlerin hareketleneceğini söyleyebilirim. Şu an için mevkiler çok net bir şekilde belirlenmiş durumda. Onun dışındaki, bu bahsettiğimiz pozisyonlar dışındaki pozisyonlarda gidecek oyunculara göre transferler gerçekleştirileceği ifade ediliyor.
6: Peki, gelen mesajlar var, oradan ilerleyelim. Mert Hakan Yandaş hakkında bilgi alabilir miyiz demiş dinleyicimiz.
8: Mert Hakan Yandaş şu an Samandıra'da çalışıyor.
6: Peki.
8: Tek başına çalışmalarını sürdürüyor. Yani hepsi
6: takımı
8: bu.
6: Ve takım...
8: Oyuncuyla herhangi bir görüşme yapılmadı bu arada.
6: Peki. Hocam merhaba. Bir Beşiktaş taraftarı olarak düşüneceğim şudur. Aziz Yıldırım yönetebileceği bir teknik direktör seçimi yaptı. Takımı, takım kimyasını ve takımda yer alacak yıldızları tek bir teknik direktöre emanet etmek istemedi diyor. Yiğit
8: yani mi? bu çok güzel bir mesaj. Dinleyenimize teşekkür ediyorum. Hatta dinleyenimize bir de ekleme yapayım. Bence Sayın Aziz Yıldırım zaten seçim döneminde, kampanya döneminde ilk günden beri bunu ifade etti. Hiçbir zaman saklamadı. Ben anlaşabileceğim, beraber karar verebileceğim bir teknik direktör seçeceğim dedi. Bu Aykut Hoca da olabilirdi, İsmail Hoca da olabilirdi. Burada artı olarak ne söyleyebilirim? Bence Sayın Oğuz Çetin de birazcık yönetebileceği bir ismi seçmiş. Benim anladığım kadarıyla. Yani çünkü Aykut Kocaman orada böyle çok fazla karışabileceğiniz...
6: O zaman senin dediğinden yola çıkarsak ne oldu? Daha başlamadan o üçüncü adam durumu yeniden, hani ne kadar araları iyi desek, ne kadar o problem burada da çıkmaz, o problem denilse de
8: belki
6: Aykut Kocaman
8: olmama şansı yok.
6: Oğuz Çetin şimdiden senin dediğine göre Suagür, senin söylediğine göre Oğuz Çetin şimdiden yani bu işlerde işini garantiye almaya başlamış. Yani o Aykut yani... Kocaman, Oğuz Çetin olsa dahi buradaki ikili, burada bile bir problem çıkabilirmiş yarın öbür gün. Senin dediğine
8: yani
6: göre.
8: Şunu net bildiğim için söyleyebilirim. Sayın Oğuz Çetin, evet, bu yola Sayın Aykut Kocaman'la çıkmayı planlıyordu. Bütün, hı-hı, planlama bu ikili tarafından yapıldı. Ve şu anda İsmail Kartal, hı-hı, tercih edildi. Evet, Aykut Kocaman'ı yönetimde istemeyen isimler vardı. Bunu Aykut Hoca tarafı da biliyor, evet, bu arada. Yani bunlar çok gizli saklı şeyler değil. Ancak sonuç olarak bakarsak Aykut Kocaman değil, İsmail Kartal geldi. Şimdi kendinizi Oğuz Çetin'in yerine koyun. Yani Oğuz Hoca normal şartlarda Aykut Kocaman'ın direttiği bir şeye engel olamaz. Hı-hı. Aykut Kocaman'ın ağırlığı çok fazla. Bak, çok fazla diyorum, net yani. He, diyebilirler şu an dinleyenlerimiz. Ya bu adam ne diyor, İsmail Kartal'ın ağırlığı mı yok? Hayır tabii ki. İsmail Kartal'ın da kendine göre bir teknik, bir yoğurt yiyişi var.
6: Evet.
8: Ama burada şöyle bir gerçek var. Bizim ülkemizde, Türk futbolunda böyle çok fazla ismin, önemli ismin bir arada olduğu yapılarda, yapılanmalarda maalesef bu tür problemler çıkıyor.
6: Beşiktaş son örneği.
8: İnşallah olmaz. Evet. Ama açıkçası bu düğme başta ters iliklendi sevgili Berk. Anlatabiliyor muyum? Ters iliklendi. Yani bu benim isteğim, yorumum değil. Şimdi dinleyenlerimiz diyebilir, ya nasıl yani, illa Aykut Hoca mı gelecekti? Hayır, tabii ki hayır. Süreci doğru yönetirseniz Aykut Hoca'nın adı hiç geçmez ya da herhangi bir hocanın adı hiç geçmez, getirmezsiniz. Hiçbir problem olmaz. Ama İsmail Hoca'nın geliş şekli itibariyle zaten kuvvetli gelmedi İsmail Hoca'ya. Ben bunu söylemiyorum. İsmail Hoca kendi söylüyor. Evet. Dün akşam Sayın Başkan beni aradı. Oğlum nasılsın dedi. Çok mutlu oldum diyor. Ben demiyorum bunu. Zaten çok net söylüyorum. İsmail Kartal ismi yoktu. Aziz Yıldırım'ın gündeminde yoktu. Olsa zaten Aziz Başkan
6: İsmail Kartal'ın anıldığı, İsmail Kartal'ın anıldığı dernek toplantılarında Aykut Kocaman'ı savunuyordu mesela Aziz Başkan. Çok net hatırlıyorum.
8: Ya sevgili Berk, dediğim gibi bak bunlar evet. Benim yorumum değil.
6: Doğru.
8: Biz bu süreci biliyorsun sabah öyle akşam hatta gece bir ay boyunca takip ettik. İki başkan adayını da. Yani neler söyledikleri dün gibi aklımda. Zaten ne diyorum ya, Sayın Aziz Yıldırım bu süreçte Sayın İsmail Kartal'la hiç görüşmedi.
6: Peki. Peki, teşekkür edeceğim. Süagür, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son bölümde.
8: Ben teşekkür ediyorum sevgili Berk. İyi yayınlar diliyorum.
6: Sağ ol. Selamlar, saygılar. Süagür'le konuştuk. Anadolu Ajansı Fenerbahçe muhabiri Süagür bizlerle birlikteydi. TVB Spor'dan Ferhat Kızıltaş hemen öncesinde Galatasaray'ı konuşmak üzere bizlerle birlikteydi. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beşiktaş ve milli takım gündemiyle. Oğulcan Çoksayar'la beraber devam edeceğiz. Sözcü'den Oğulcan Çoksayar bizlerle olacak. Beşiktaş'ta ne oluyor, ne bitiyor? Vincenzo Italiano ve Önder Özen faktör 2 bugün burada Fenerbahçe için konuştuğumuz bir modelin farklı hali orada. Ne oluyor, ne bitiyor, nasıl ilerliyor işler ve aynı zamanda transferde son durum nedir? Oğulcan'dan alacağız detayları. Reklamın ardından buradayım.
9: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
5: Reklam.
10: Garanti BBVA.
11: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
12: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
13: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
14: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
15: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
16: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
17: Jilet, erkek için en iyisi.
18: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam

0: yapıyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle milli takımı sorarak başlayacağım. Bunu Süvagür'le yapamamıştık. Çünkü biraz Fenerbahçe gündemi haliyle çok yoğun olduğu için ancak Fenerbahçe'yi konuşmayı sığdırdık o bölüme. Olcan çok sayar bizlerle birlikte. Sözcü'den, Sözcü.com.tr'den Olcan bizlerle. Olcan selamlar, hoş geldin.
1: İyi yayınlar Berk, merhabalar.
0: Anca böyle Sözcü'de yazdığın köşe yazılarını okuyoruz. Öyle geçiyor bu zaman. Radyo Gol'de bağlantılarımızın üzerinden de epey bir geçti. En son hangisini? Sahaya odaklanın, ekran süresini azaltın gibi bir yazın vardı. Bir başlığı olan. Yanlış hatırlamıyorsam ya da farklı bir noktada. Saça mı, ekran süresine mi? Yine sen de bir şeye takılanlardandın.
1: Ben ekran süresine biraz
0: takılanlardandım. Onu dün akşam okuduğumu hatırlıyorum ben. Sözcü.com.tr'de. Yani yazılarıyla gazeteci yazar Olcan Çoksayar bizlerle diyelim. Milli takım diyelim o zaman. Paraguay maçı öncesinde ne diyorsun? Çok kısa yorumunu alayım, sonra Beşiktaş gündemini soracağım.
1: Paraguay maçı öncesinde hemen kısa bilgiler geçeyim. Montella'nın bir kadro değişikliğine gitmeyi düşündüğünü biliyoruz. Rakibimizin de aynı şekilde 3-4 değişiklikle karşımıza çıkacağını biliyoruz. Ancak bizdeki değişikliğin birazcık daha oyunda fiziken daha fazla kalabilecek oyuncular. Yani İsmail Yüksek gibi isimlerin ilk 11'e dönebileceğini, en azından denenebileceğini duyuyoruz son idmanlardan. Çünkü Paraguay birazcık fiziksel oynamayı seven, hızlı futbolda da Amerika karşısında gördüğümüz gibi çabuk dağılabilen bir ekip. Planımızı buna göre yapmamız gerekiyor ki Montella da burada derslerine çalışmışa benziyor. Milli takımla ilgili şöyle bir parantez de açmak istiyorum ben. Takım olarak çok fazla sosyal medyada yazılana çizilene bakıyorlar. Bu bizi biraz

0: olumsuz etkileyecek gibi. Daha önce başka ülkelerde bu örnekleri gördük. Aslında bunlara takılmayıp kendi benliğine dönse takımımız, her türlü istediği sonuçları alabilecek, dışarıya biraz kulakları kapatsa bu gruptan çıkabilecek potansiyelde, ilerleyebilecek potansiyelde de. Ama dediğim gibi Montella bu durumun farkında ve yönetimini iyi sağlıyor. En azından bize gelen bilgiler o yönde kamptan. Ben Paraguay maçında bu Avustralya maçındaki mağlubiyeti unutturacağını ve milli takımın sıfırdan başlayabileceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Peki, gününde tekrardan detaylandırır konuşuruz zaten ama bugün dört büyük gündemi konuşurken, dört büyüklerin gündemini konuşurken konuklarımızla milli takıma da böyle kısa kısa değineceğiz ve oradaki milli takım boşluğunu da gün içerisindeki yoğunluktan, gündem yoğunluğundan takdir edersiniz ki Fenerbahçe'deki özellikle. Bu gündem yoğunluğundan arta kalan zamanda milli takımdan kopmamak adına her konuğumuzu onda konuşarak ilerleyeceğiz demiştik. Yine öyle bir şey yaptık, öyle devam ediyoruz. Ama cumartesi günü ve yarın akşam özellikle, cumartesi günü derken sabah 6'da yani milli gündemi konuşmaya başlayacağız. Daha doğrusu takip edeceğiz, öyle söyleyeyim. Bugünden de konuşuyoruz, tüm detaylarıyla sizlere aktarıyoruz diyeyim. Beşiktaş'a geçeyim ama Beşiktaş'a geçmeden önce de o cumartesi gününden bahsetmişken, cumartesi günü sabah saat 6'da Radyo Gol tarihinde Olcan Çoksa'yla bağlantımızda bir problem yaşıyoruz. Ses çok uzaktan geliyor. Olcan'ı ben tekrar arayayım. O sırada bahsedeceğim şeyi sizlere aktarayım, sizlerle paylaşayım. Radyo Gol tarihinde Emre Tilev'in bir hafta sonu sabah yayınında olduğu ilk yayın olacak belki de. Çünkü bizim de hafta sonu sabah yayınımızın ilk Radyo Gol tarihindeki ilk ayağıydı. Geçtiğimiz hafta aynı şekilde tüm ekibimizin Radyo Gol'de belki de sabahın 6'sında 5'inde bir yayına başlanmamıştı hafta sonu. Genellikle hafta içi oluyor ama hafta sonu bu olmuyor. Hali hazırda biraz daha farklı oluyor hafta sonu. Tüm spor medyasının gündemi daha geceye odaklı, akşama odaklı bir yayın gündemimiz oluyor, hatırlayın. Bu cumartesi günü saatler 6'yı gösterdiğinde, sabah 6'yı gösterdiğinde meslek büyüğüm, saygıdeğer Emre Tilev, Emre abim yayında sizlerle birlikte olacak, onu hatırlatayım. Ve 6'da girdiği yayında saat 10'a kadar maç sonuyla beraber de sizlere eşlik edecek diyelim. Öyle başlayacak programın akışı. Saat 10 ile 13 arasında sabahı öğleye bağlayan bölümde 3 saatlik bir maç sonu da Göksel'in Çağrısı Araç'tan gelecek. 13 itibariyle yine yayınlarımız Dünya Kupası özel yayınlarıyla parantezde işte kazandıran saatlerle yine aynı şekilde pazar günü kesin olacak ama cumartesi günü ihtimali özelinde konuşayım Amerika rüyasıyla sizlerle olacak diyebiliriz. Olcan Çoksayar bizlerle tekrardan. Olcan, orada bir problem yaşadık seste. Şu an tekrar seninleyiz. Ben o sırada böyle hafta sonu yayın akışımızdan bahsettim. Araları böyle yayın akışımızdan bahsederek doldurmayı da seviyorum. Çünkü farklı bir gündem var Dünya Kupası özelinde milli takımımızda. Beşiktaş'ta transferlerde son durum nedir ne değildir diye konuyu oraya bağlayayım ben.
0: Tabii hemen Beşiktaş'ın aslında öncelikleri. Hamlesi yapmaya çalışıyor Beşiktaş. Burada Monaco ile görüşmeleri ileri düzeyde ilerliyor. Satın alma opsiyonu kiralık üzerinde görüşmeler sürüyor. Çünkü transferi zor bir oyuncu, talipleri çok fazla. Onun dışında kaleci konusunda birden fazla aday var Beşiktaş'ta. Yani en son Onana'nın bile ismen zikredildiğini, hatta onun dışında birkaç Alman kaleciyle de görüşüldüğünü biliyoruz. Tabii Fransa'dan da birkaç isimle görüşüldüğünü biliyoruz. Şu an Almanya milli takım kampında olan bir isimle de görüşmeler söz konusu. Aslında Beşiktaş'ın üst profil bir kaleci istediğini biliyoruz. Aynı zamanda kalecinin dışında da sağlam bir stoper takviyesi yapmak istediğini biliyoruz. Çünkü önceliği eksik olan noktayı kapatmak ve Beşiktaş uzun süredir savunma tandemiyle kaleci konusunda istediğini bulamamıştı. Kanat konusunda da öyle bir durumu vardı. Adım adım çözüleceğini düşünüyorum. En azından ön eleme maçı gelmeden bu takviyelerden birkaç tanesini aradan çıkartıp imza attıracaklardır diye düşünüyorum. Çalışmalar o yönde ilerliyor belki.
1: Peki. Beşiktaş'a ilişkin ekleyeceğin farklı bir şey var mı diye sorayım. Ben Vincenzo Italiano ile beraber çalışmalarda son durumu merak etmiştim. Onunla ilgili konuşalım istemiştim ama sen aktardıklarınla biraz da sakin geçen Beşiktaş gündeminden detayları verdin. Şövalye'nin adı geçiyordu. Elia Caprilli'nin adını ben görüyorum aynı şekilde. Cagliari'den kale kısmında, kaleci mevkiinde daha doğrusu. Aynı şekilde Sow'un Jibril Sow'un da anıldığını duyduğumuz zamanlardayız. Tabii Beşiktaş deyince bu arada Fenerbahçe Beko'ya kaybettiler. Fenerbahçe Beko gelecek maçta kazanırsa şampiyonluğu ilan edecek. Ama Beşiktaş kazanırsa bir maç daha uzayacak seri. Tüm bunları da biraz değerlendirelim isterim.
0: Tabii ki önce Vincenzo'yu

0: diyoruz. Tabii eski öğrencilerin ve eskiden Serie A'dan tanıdığı isimleri dahil edip bir harman yapmak istiyor hoca. Burada sistemini oturtsun istiyor. Yani şu an için Beşiktaş transfer listesinde İtalyan hocanın isteklerine göre hareket ediyor ve Avrupa'da yoluna devam edebilecek şekilde hamle yapmak istiyor. O yüzden günü gününe davranıp geç kalmak da istemiyor. Yönetiminde bu yönde bir çabası var. UEFA kriterlerinde mali kriterler karşılandı, dün bu açıklandı. O açıdan biraz daha eli rahatlamış bir Serdar Adalı yönetimi var ve ben Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde artık transfer döneminin başlamasıyla birlikte isimleri arka arkaya açıklamasını bekliyorum. Çalışmalar sürüyor bu yönde. Basketbola geçecek olursak burada kritik bir karşılaşma oynadılar ama Beşiktaş'ın şöyle bir dezavantajı var. Yabancı sınırında kullanabildiği oyuncuların dördü sakattı. Bir tanesi de son maçta sakatlandı. Kadro kurulurken pivot problemi yaşadığını biliyoruz Beşiktaş'ın. Yani uzun konusunda problemleri var. Fenerbahçe 1-0'dan 2-1'e getirdi seri ama Beşiktaş burada çok kritik bir sakat da verdi. Bu arada en kritik oyuncusunu kaybetti seride. 6 aylık bir dönüş süreci de olacak burada. Bahsettiğimiz duruma baktığımızda Fenerbahçe tecrübesiyle şampiyonluğa bir adım daha yakın. Tabii son karşılaşmaya bakacak olursak burada Alim Pjevic'in iki teknik faulle atıldığı bir karşılaşma oldu ama Beşiktaş yine son dakikaya kadar, son topa kadar şansını sürdürdü, baskısını devam ettirdi, pes etmedi. Fenerbahçe'de tecrübesini konuşturdu. Durum böyle olunca aradaki o tecrübe makası, kadro oturmuşluğu burada Fenerbahçe'yi tabii bir kademe önde tutuyor ama Beşiktaş'ın da hala maçı, seriyi son maça taşıma potansiyeli olduğunu biliyoruz. O yüzden keyifli bir final serisi oluyor. Beşiktaş uzun süredir hasret kaldı, o şampiyonluğu istiyor ama Fenerbahçe'de unvanını korumak için devam ediyor. Gerçekten keyifli bir seri izliyoruz Berk. Beşiktaş'ın yaptığı yatırımın da karşılığına bu kadar yaklaşması gerçekten basketbol severleri tatmin edici düzeyde bir yatırım. Ben de bu açıdan aslında olumlu değerlendiriyorum durumu.
1: Peki. Son olarak Onana için Beşiktaş'ın da bir etkisi var, bir devreye girdiği durum var diye gördüm ama ne kadar doğru bilemem. Onu sormuş olayım.
0: Burada aslında menajerinin, biliyoruz ki yani Türkiye'de oyuncunun mutluluğunu ifade etmişti birkaç defa.
1: O zaman
0: Beşiktaş'ın daha
1: öner ne
0: diyorsun? Süper Ligi tanıyan bir isim olduğu için Onana konusunda aslında hamle yapmak istediğini en azından dış basından duyduğumuz kadarıyla, tam teyit alamadım o yüzden ilgileniyor vesaire diye giremeyeceğim konuya ama ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Belki onu da söyleyelim. Ben bir ilgisi olduğunu, olabileceğini düşünüyorum. Yani bu yönde yakın zamanda bir aksiyon alınabilme ihtimali yüksek görüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Belki yayınlar diliyorum
1: Sağ ol,
0: tekrardan.
1: var ol. Olcan Çoksayar. Olcan'la birlikteydik. Tabii Sözcü.com.tr'den Olcan Çoksayar'ın köşe yazılarını da günlük olarak, haftalık olarak düzeltiyorum. Çünkü bir geçen hafta yazdığını hatırlıyorum. Bir de bu hafta Fenerbahçe ve milli takım özelinde olmak üzere iki ayrı yazısını hatırlıyorum. Oradan takip edebilirsiniz sevgili kardeşimin yazılarını da. Diyeyim, Sözcü'den Olcan Çoksayar bizlerleydi. Şimdi bir araya gideceğim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
1: Yarış başlıyor.
2: 5 numaralı Angel Atbor. Onun 1.5 boy gerisinde 12 numaralı Ymeri yer tuttu. Hemen dışında 5 numaralı King Mahir var. 5 boy kadar geride 11 numaralı Brilliance. Yarım boy kadar geride 1 numaralı Arslan Kan ilerliyor. Onun 2 boy kadar gerisinde 7 numaralı Prince Wins var. 2 boy kadar geride Kalatis sırasıyla safkanlar son 600 metreye girmek üzere. Liderlik 13 numaralı Plysor'da. Takipte 9 numaralı Angel Atbor var. 1.5 boy kadar geride içeride 6 numaralı La Puerta. 12 boy gerisinde 5 numaralı King Mahir. Yarım boy kadar geride içeride 12 numaralı Ymeri sırasıyla Tyler Düzü'ye çıkıyor. 13 numaralı Plysor lider. 9 numaralı Angel Atbor takipte. 3 boy kadar geride ortada 6 numaralı La Puerta. Bariyer dibine yakın 12 numaralı Ymeri en dış kulvarda. 5 numaralı King Mahir var. Safkanlar son 200 metreye girmek üzere ortadan yaptığı ataklarla 9 numaralı Angel Atbor liderliği alıp farkı 4 boya kadar çıkardı. Geriden dıştan La Puerta'nın ortadan 1 numaralı Arslan Kan'ın bariyer dibine 13 numaralı Plysor'un atakları var. 9 numaralı Angel Atbor 2 boy farklı ortadan bir numaralı Arslan Kan geliyor. Angel Atbor önde ve kazanıyor. Bir numaralı Arslan Kan ikinci. Altı numaralı La Puerta üçüncü oldu. Yedi numaralı Prince Wins dördüncü olurken 13 numaralı Plysor ve 5 numaralı King Mahir de beşincilik için aynaya yakın geçen isimler oldular. 9 numaralı Angel Atbor Salih Çelik'le kazandı.

0: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Geçer Türkiye geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
3: 12 numaralı Imer yer tuttu. Hemen dışında 5 numaralı King Mahir var. 5 boy kadar geride 11 numaralı Brilliance. Yarım boy kadar geride 1 numaralı Arslan Kan ilerliyor. Onun 2 boy kadar gerisinde 7 numaralı Prince Wins var. 2 boy kadar geride Kalatis sırasıyla Safkanlar son 600 metreye girmek üzere. Liderlik 13 numaralı Plyce orada. Takipte 9 numaralı Angel at War var. 1,5 boy kadar geride içeride 6 numaralı La Puerta. 12 boy gerisinde 5 numaralı King Mahir. Yarım boy kadar geride içeride 12 numaralı Imer sırasıyla Taylar düzlüğe çıkıyor. 13 numaralı Plysor lider. 9 numaralı Angel at War takipte. 3 boy kadar geride ortada 6 numaralı La Puerta. Bariyer dibine yakın 12 numaralı Imer en dış kulvarda. 5 numaralı King Mahir var. Safkanlar son 200 metreye girmek üzere ortadan yaptığı ataklarla 9 numaralı Angel at War liderliği alıp farkı 4 boya kadar çıkardı. Geriden dıştan La Puerta'nın ortadan 1 numaralı Arslan Kan'ın bariyer dibine 13 numaralı Plysor'un atakları var. 9 numaralı Angel at War 2 boy farklı lider ortadan 1 numaralı Arslan Kan geliyor. Angel at War önde ve kazanıyor. 1 numaralı Arslan Kan 2. 6 numaralı La Puerta 3. oldu. 7 numaralı Prince Vince 4. olurken 13 numaralı Plysor ve 5 numaralı King Mahir de 5.lik için aynaya yakın geçen isimler oldular. 9 numaralı Angel at War Salih Çelik'le kazandı.
4: Yıllar süren hasret sona erdi. Bizim çocuklar tarih yazmak için yeniden dünya sahnesine çıkıyor. 2026 Dünya Kupası'nda kırmızı beyaz bayrağımızın dalgalandığı her an kalbimiz Kuzey Amerika'da atıyor. Bu büyük gururu, bu eşsiz heyecanı tek bir saniyesini bile kaçırmadan yaşamak için frekansını ayarla. Bizim çocuklar sahada, futbolun sesi Radyo Gol Amerika'da.

0: Berksay'la Haber Masası devam ediyor.
1: Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz ama tabii az önceki o tanıtımı dinlerken ya şu bölüm hepimize şöyle bir ah be milli takım dedirtmedi mi? Hadi Paraguay karşısında al o galibiyeti. Hadi her zamanki gibi ol en azından. Yani her zamanki gibi ol dediğimiz ne? 8 son önemli turnuvanın ilk maçlarının böyle geçmiş olması biraz ümitlendirmiyor mu hepimizi? Hepimiz olmuyor mu o ümit? Yani ilk başta böyle bir hata yapılmış olması, sonrasında işlerin toparlanıyor olması. Milli takım söz konusu olduğunda hep şunu düşündüm. Durmuyor mu? Şunu hatırlatmıyor mu bizde de?
0: Radyo Gol Amerika'da.
1: Hep buraya götürüyor bizi değil mi? Hani bunu dinleyince Göksel'in o kaleminden ve sesinden tanıtımla girdik ya tekrardan yayınımıza. O kupalar sana helal al gel de buralar bayram olsun kısmını hatırlayınca biraz da böyle ah be milli takım demiyor muyuz diyoruz ya. Ama neden olmasın değil mi Paraguay maçı özelinde? Paraguay ve Amerika maçlarıyla neden biraz daha ilerileri göremeyelim değil mi? Umarız olur. O toparlanmayı ben açıkçası milli takımdan gelen haberlerde az çok ben bir futbol sever olarak heyecanlanarak görüyorum diyeyim. Umarım hepimiz için öyledir diyeyim. Her şeyden önce bizi geçtim ya. Bizleri geçtim. Camiayı geçtim. Milli takımı takip eden vatandaşlar olarak bizleri geçtim. Milli takım için umarım öyledir. Umarım öyle doğru hissettiriyordur bize de. Onlar doğruyu gösteriyordur bizlere de. Bunları hissettirerek milli takımımız özelinde bunları söyleyeyim. Aytekin Akay bizlerle Taka Gazetesi'nden. Aytekin abi hoş geldin, selamlar.
2: Merhaba, yayınlar, selamlar, saygılar.
1: Trabzon'a selamlar, sana selamlar. Trabzonspor'u konuşacağız ama milli takım demişken bir milli takımı sana sorayım. Sen neler evet. hissediyorsun Paraguay maçı öncesinde, düşüncen ne?
2: Yani tabii her ne kadar iyi başlamasak da umudumuz var. Yani ben Türkiye'nin gruptan çıkacağını düşünüyorum. En az bir 4 puan yapacağını düşünüyorum. Ama şimdi oynanılan maçlara bakıyoruz. Farklı ülkeler, büyük favori ülkelere karşı nasıl oynamış, nasıl sonuçlar almış. Ahva ediyoruz tabii. En azından yani biz bir beraberlik alabilirmişiz Avustralya'dan. Yani bunu bize sonraki maçlar düşündürdü. Ama şimdi geçmişe artık takılıp kalmamak lazım. Paraguay maçı dönüm maçı olur. Şöyle dönüm maçı. Şimdi siz buradan eğer galibiyet çıkaramazsanız geçmiş olsun. Bunun yansımaları farklı olur. Federasyon başkanında biliyorsunuz açıklamaları oldu. Bir bakıma yani şeyin ateşin altını harladı yani. Eğer Paraguay maçı bizim aleyhimize biterse yani bayağı bir kavga olur şeyde. Bir sürü demeç kavgası olur, laf kavgası olur, olur da olur. Bu açıdan işin o kısmından ziyade tabii 2002'den sonra 24 yıl sonra bir Dünya Kupası fırsatı gelmiş size. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Tabii ki herkes yani bir kısım iyi eleştiriyor, kötü eleştiriyor. İyi eleştiren de var. Ya milli takım dipteydi bak nereye getirdi diyen de var. Montella için diyoruz. Bir bakıma Türkiye için bir dönüm maçı olacak Paraguay maçı ama ben her halükarda cumartesi sabahı maç 6'da tabii yine İstanbul'da bazı hemen hemen her ilçede dev ekranlar kuruluyor millet bahçelerinde.
1: Üsküdar'da olacak, Emirönü'nde olacak. Tabii bunun haricinde belediyelerde de oluyor sadece meydanlarda.
2: Evet. İlçe belediyeleri, bütün belediyeler kendi meydanlarında ya da millet bahçelerinde neresiyse oralarda yapıyorlar. Güzel. Türkiye'nin her yerinde var hemen hemen. Bu bizim her ne kadar maç saatleri normal kalkma yatma saatlerimize uymasa da bizim gözümüz kulağımız orada. Kulüp takımlarından ziyade gazeteciler için de bu böyle. Şimdi gazetecilere bakıyorum, transfer haberleri yazıyorlar ama bence hepimizin birinci gündemi milli takım olması lazım. Transferler zaten hep aynı şey. Bu 4 yılda bir ve prestijli bir iş. Dünya Kupası bu işin nirvanası, bu işin en top yeri, bu işin zirvesi yani Dünya Kupası. Buradan yani sıfır çekmek de var, 6 puan çeyrek final görmek de var. Yani milli takımın önü Her yola gider yani, her limana gider, çeyrek finale gider, bir turu geçer, çeyrek finale gider, yarı final görür bilemeyiz ama tabii bazı ülkeleri izledik, gördük, hani işte Fransa, İspanya, Portekiz vesaire vesaire diyen olabilir, eleştirebilir işte, ama ilk maçlar aldatmasın kimseyi, şaşırtmasın. Şimdi Almanya hep iyi başlar biliyorsunuz, sonunu getiremez. Yani bu geçmiş son 2-3 turnuvada böyle oldu. Yani Almanya iyi başlıyor, fırtına gibi 5-6 atıyor, 4 atıyor geçmiş dönemdeki turnuvalar için diyorum. Ama yani bir yarı finali göremeden elenip gidiyor. Şimdi aynı şeyler olabilir, olmayabilir. Tabii ki ekol ülkeler var. Almanya, Fransa, Portekiz, İtalya yok, İngiltere, İspanya gibi Arjantin, Brezilya'yı da saymak lazım. Şimdi mesela Brezilya işte rakibini hani farklı yenemedi gibi bakmamak lazım. Portekiz galip gelemedi diye bakmamak lazım. İlk maçların en sürprizi bence biziz. Yani Türkiye baskılı oynadı. Biz baskılı oynadık. Orada hani o direkten dönen, yani çok da şeyimiz yok. Bazı arkadaşlarımız diyor, evet baskılı oynadık, top bizdeydi, ön alandaydık, rakibi boğduk ama üretkenliğimiz azdı. Belki burada Montella Paraguay maçında rakibine göre de tabii ki bir stratejisi olacaktır. Oyuncu değişik, kadroyu birebir aynı kadroyla çıkmayacaktır da burada da bu maçta da, yani cumartesi sabahı ki maçta da denemeler yapacaktır muhakkak. Ama yapacağı denemelerin faydamız olmasını diliyoruz. Ama ben yine de her şeye rağmen Türkiye'nin galip geleceğini, Paraguay maçında galip geleceğini, Amerika Birleşik Devletleri maçında da yenilmeyeceğini düşünüyorum.
1: Peki ben Trabzonspor'a döneceğim. Trabzonspor'u yakından takip eden bir isimle konuşacağız, Bordo Mavili ekibi. Aytekin Akay Taka Gazetesi'nden bizlerle milli takım gündemiyle girdik. Hali hazırda tüm konuklarımızla milli takımı konuşarak diğer gündem başlıklarına geçeceğimizi aktarmıştım. Milli takım gündeminden mahrum kalmamamız gerekiyor, bunu söyleyerek bunu aktarmıştım.
2: Evet tabii ki.
1: Onana durumunu soracağım. Onana ile gireceğim konuya. Beşiktaş'a devrede diyorlar. Detaylar sende.
2: Yani Onana son işte ilk geldiğiyle son veda ettiği zaman apayrı. İki Onana vardı. Ben ilk geldiğinde çok eleştirenlerden biriydim. Sonra Türkiye Kupası onun sayesinde alındı diye yazı da yazdım. Yani Onana olmasaydı Türkiye Kupası'nı muhtemelen Konyaspor alırdı gibi bir şey de yazdım. Tabii maliyeti fazla, fakat kulüp çıkabileceği yukarı nereye çıkabilir, 3'e 4'e neyse çıkacağını söyledi. Onana biraz hani herhalde o da araştırma halinde, evet demiyor, biraz zaman istiyor. Bu arada Trabzon'da yani kulüp temsilcileri de, scout ekibi olsun, diğer işte izleme komitesi olsun, hem Dünya Kupası'ndan hem de Türkiye Ligi'nden kaleci bakıyor. Bunlardan biri işte geçen Trabzon medyasında birkaç gün önce Yeşilburnu Adaları'nın kalecisi de çok yazıldı. Bizim arkadaşlarımız yazdı. Muhammed Şengezer yazılan kalecilerden biri. Kalecinin yerli olması Trabzon takımının lehine olur, Trabzonspor'un lehine olur. En azından zaten olabildiğince biliyorsun 10+4 kuralı var. Olabildiğince yabancı anlamında çok oyuncu var. Her takımda var. Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon hepsi yabancı dolu. Yerli bir kaleciyle devam etmeleri bence doğru olur. İki tane yedek yetişen Ahmet var. Ahmet var. Onur Alp var. Şimdi ikisi de hani önlerinde iyi, Onana'ya yakın, Onana gibi deneyimli bir kaleci lazım. Bunun için ben Onana'nın olma ihtimalini yani birkaç gün öncesine göre daha az görüyorum. Çünkü şöyle de bir şey var. Şu ana kadar Trabzon aldığı oyunculara 40 milyon euroya yakın bir para ayırdı, harcadı, harcayacak yani. Bu para ödenecek sonuçta. 7-8 oyuncu için hepsi bonservisle alınmadı ama alınan oyuncular 36-40 arası bir şey diye biliyorum. Ben tam ezberimde değil ama 36-37 arası, 36-37 olması lazım bonservis. Buradan ya hem oyuncu çıkarması lazım, bazı oyunculardan çıkması lazım, hem de para üretmesi lazım. Hı hı. 36 iyi ver ve yani 36 kasadan çıktığına göre bu şu demek. Yani Onaçu'ya teklif var, satabiliriz. Biru'ya teklif var, satabiliriz. Bunlar
1: olay
2: olabilir.
1: Aynı şekilde Barcelona'nın takibinde iddiaları var. Ne dersin? Yani onun gündemini tamamladıysan.
2: O fiyatlara, yani ben o yazılan fiyatlara Barcelona'nın çıkacağını düşünmüyorum. Barcelona kendi yani Avrupa'da oynamamış, yani amiyane tabirle rüştünü ispat etmemiş bir adama o paraları vermez. Kim olursa olsun vermez.
1: Peki o zaman hızlı hızlı ilerlemek adına Adil Demirbağ gündemine geçeyim. Biraz kısa yani zamanlar Vivo'yu, o yüzden her ismi konuşalım
2: ben
1: istedim.
2: Adil Demirbağ Vivo'yu satacakları için gündeme alındığını ve hatta transfer edileceğini düşünüyorum.
1: Öyle
2: yani
1: mi?
2: Vivo satılır İngiltere'ye, Fulham'a çünkü şu an Trabzon görüşme halinde 30 35 40 işte 20 20'den başladı 30'a kadar çıktı. Gidiyor yukarıya doğru. Vivo'yu satıp Adil'i alacaklar diye tahmin ediyorum.
1: Peki Vivo için Fulham mı konuşulur? Ne denilir? Ne dersin?
2: Fulham ilgileniyor. İngiliz kulüpleri genelde bu tarz oyuncuları arıyorlar, bulamıyorlar. Bulduklarını zaman da alıyorlar.
1: Peki.
2: Olursa Adil'i alırlar diye.
1: Juventus'tan Zegrova'da da gözü var Trabzon'un haberlere göre. Sendeki detaylar ne?
2: Ama o da şöyle şeyde şimdi o biraz da işte dediğim gibi az önce bazı oyunculardan çıkması lazım ve para üretmesi lazım. Bunun için olay Vivo gibi oyuncular iyi ücretlere, iyi paralara satması lazım.
1: Santfor kısmında takviye konusu söz konusu olduğunda Bamba Dieng adı öne çıkıyor. Onun yanında bir de Mithat Palay'ı, sağ bek oyuncusunu Rizespor'dan alır mı? Böyle bir iddia var ama doğru mudur diye sana sorayım.
2: Bu tamamen şu Pina giderse olur. Pina giderse alırlar.
1: İlgileniyor mu?
2: Çünkü bu ihtimal de var. Tabii Pina
1: ilgileniyor mu peki?
2: Pina, Vivo, Onaçus, Olay'ı, Augusto. Yani Onaçus satılırsa Augusto peki kalır. Ama bu oyuncuların hepsinin satılma ihtimali var.
1: Peki ilgileniyor mu Trabzonspor Dieng ve Mithat Palay'la?
2: İlgileniyor ama şöyle Pina'dan çıkması durumunda.
1: Peki, yani
2: onu yedekte tutuyor.
1: O yedekte, o senin dediğin de yedekte. Yani anladık
2: evet,
1: o kısmı ama
2: evet.
1: Ben özellikle merak etmiştim Mithat Pala ve Dieng kısmını da.
2: Evet.
1: Trabzonspor'a ilişkin aktaracağın farklı bir detay var mıdır diye sorayım ben o zaman sana.
2: En önemlisi şu Trabzon 36 milyonluk masraf yaptı. Bunu çıkarması lazım. Kesinlikle yani Onaçu olur, Olay olur, Vivo olur. Bunların belki üçü, belki ikisi, belki biri ama mutlaka bunlardan çıkacak.
1: Peki. Teşekkür edeceğim.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Herkese selamlar, saygılar.
1: Sağ ol. Selamlar. Aytekin Akay'dan hızlı hızlı Trabzonspor'a ilişkin detayları almış olduk. Şöyle hızlıca bir onu almışken diğer tarafta reklama da gidelim. Reklamın ardından Bursa Spor gündemiyle yavaş yavaş toparlayacağız.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.
5: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
6: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
7: Jilet, erkek için en iyisi.
6: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
8: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
9: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
10: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz
4: çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: yanında. 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
6: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
7: Jilet, erkek için en iyisi.
6: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
8: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
9: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
11: Happy.

0: Nesine'nin 20. yılında Dünya Kupası'na özel %20 ek kazanç. Sen de hemen kampanyaya katıl, kuponunu yap. Dünya Kupası maçlarında %20 ekstra kazanç fırsatını kaçırma. Detaylı bilgi için hemen Nesine'ye gel. Nesine, başka bir seviye.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4. Geçen!
2: Geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer, geçer, Türkiye, QNB'ye geçer.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Berksay'la Haber Masası devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Bursa Spor'u yıllardır takip eden bir isim, deneyimli gazeteci, tecrübeli gazeteci, meslek büyüğüm Süha Gürsoy bizlerle Bursa Yerel Medyası'ndan. Süha abi hoş geldin, selamlar.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum, sevgiler.
0: Teşekkür ediyorum. Bursa Spor'a ilişkin çok başlık var. Bursa Spor'la alakalı merak ettiklerimiz var. Ben isimlerden mi yola çıkayım? Transferleri çünkü en çok merak ediyorum. Ya da öncesinde Galatasaray'a bir ziyaret oldu Bursa Spor'dan. Enes Çelik'in bir ziyareti oldu. Aynı zamanda Bursa Milletvekili Mustafa Varank'la beraber bir ziyaretti. Bu öyle hatırlıyorum. Dursun Özbek'le gerçekleştirilen o görüşmede neler konuşuldu? Direkt akıllar şuraya gitti. Kerem Matışlı transferi de, yani ihtimali de göz önüne geldi. Çünkü o haberi de takip ediyordum ben. Bursa Spor söz konusu olduğunda Galatasaray'ın Bursa Spor kalecisi Kerem'le ilgilendiğine ilişkin haberleri. Zaten 1-2 gün sonrasında gerçekleşti bu ziyaret ama nedir ne değildir merak ediyorum. Detaylar sende abi.
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle iyi akşamlar. Bizleri dinleyenlere de iyi akşamlar diliyorum. Kerem Matışlı hikayesi aslında bugünün hikayesi değil. Şimdi sanki işte Bursa Spor Başkanı Sayın Enes Çelik ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek ve eski bakan günümüzün AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Mustafa Varank Matışlı gibi bir görüşme temalı bir araya geldiler şeklinde bir algı oluştu ama bir kere durum öyle değil. Bunu dinleyenlerimize bir izah etmemiz gerekiyor. Galatasaray'ın Matışlı'ya olan ilgisi de bugünün konusu değil. Şimdi Matışı'yı Galatasaray takip ettirdi bütün sezon boyunca. Ben bunu defalarca televizyonda dile getirdim. Bazı meslektaşlarımız özel haber olarak vesaire falan filan işte Galatasaray Matışı'yla ilgileniyor vesaire bununla ilgili görüştü falan filan. Bugünün konusu değil bu. Galatasaray'ın ilgisi çok önceden geliyor. Bununla ilgili olarak da şu. Bursa Spor Başkanı Sayın Enes Çelik ve AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Mustafa Varank İstanbul'da bir takım görüşmelerde bulunuyorlar. Daha önce bir tanışma ziyareti, bir böyle muhabbet edelim, tanışalım, sohbet edelim, ülke futbolunu değerlendirelim, Bursa Spor'daki yaptığınız icraatları konuşalım vesaire temalı bir Dursun Özbek'te Bursa Spor Başkanı Enes Çelik bir araya geliyor. Yani bunda transfer görüşmesi yok. Bunu bir kere dinleyenlerimize söyleyelim. Elbette konuşulmuştur. Yani X oyuncu, Y oyuncu, Z oyuncu konuşulmuştur. Ama görüşmenin ana sebebi tanışma, konuşma vesaire. Yani böyle bir nezaket ziyareti gibi bir durum. Bakarsınız iki hafta sonra da Dursun Özbek gelir. Bursa Spor Başkanı Sayın Enes Çelik'i Özcü İbrahim Özcü testlerinde ziyaret eder. Yani bunlar artık gayet doğal. Çünkü Bursa Spor adım adım Süper Lig'e yaklaşıyor. Nasıl Enes Çelik geçtiğimiz dönemlerde işte Fenerbahçe Kulübü Başkanı, eski başkanı diyelim, Sayın Ali Koç'la Ankara'da külliyede bir araya geldiyse Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiği sırada bir tanışma gerçekleştiyse, bu ziyarette de tema tanışma, konuşma, görüşme anlamında bir ziyaret. Bursa Spor artık 3. ligde değil, 2. ligde değil. Artık TFF1'de ve Süper Lig'e doğru yavaş yavaş yaklaşıyor. Dursun Özbek'le de tanışması, konuşması vesaire yapması Sayın Enes Çelik'in gayet doğal. Burada Matışlı yokmuş. Bunu ben birebir öğrendim. Yani bunu söyleyeyim size. Matışlı kesinlikle yok. Hatta sırf bunun için ne zamandır kulüple görüşmüyordum. Yani transfer konusunda biraz ketum Bursa Spor Kulübü. O eski anlayış, eski kafa yok. Kesinlikle sırt çıkmamasına özen gösteriyorlar. Özellikle bu son transferde, Boğran transferinde bu apaçık ortaya çıktı. Hiç kimsenin gündemini almadı, hiç adının ortaya çıkmadığı bir transferi gerçekleştirdi Bursa Spor. O anlamda Matışlı konusunu sormak için aradım kulübü. Ve dediler ki hayır, kesinlikle bunun bu amaçla gidilmedi. Bir ziyaret yapıldı. Basit bir ziyaretti. Altında da başka bir şey anlamanın gerek yok. Şimdi Bursa Spor Başkanı Sayın Enes Çelik zaten Matışlı konusunda bundan yaklaşık 2 ya da 3 ay önce bir açıklama yaptı. Dedi ki biz Matışlı'yı satmayacağız arkadaş. Biz Matışlı'dan ileride yüksek bonservis almak istiyoruz. Yani şu anda Matışlı'yı Galatasaray'a 1 milyon, 2 milyon bandında satarsın. Ama Süper Lig'e çıktığında yurt dışına satarsan 8-10-15'e satarsın. O yüzden
0: Bursa Spor'da var mıydı bu direkt yurt dışına satış? Vardı diye hatırlıyorum.
1: Bursa Spor'dan direkt oyuncu satışı mı?
0: Evet evet vardı vardı.
1: Enes var. Enes
0: var. Bir isim daha Akman.
1: Var.
0: Evet doğru doğru.
1: O anlamda bu jargonu iyi midir yani o transfer jargonunu iyi
0: varsa
1: midir?
0: Orada var deriz hatta yani hı. Benim hatam sormak. Varsa bu varsa Bursa Spor'da var deriz. O da yani esasında yani benim hatam. Anlamda, bu arada sesin çok derinden geliyordu. Şimdi bir
1: şu an nasıl?
0: Daha iyi evet.
1: Tamam. Yani Bursa Spor o işleri iyi bilir ve bu anlamda da Sayın Enes Şerik'in de planı bu zaten. Yani doğrudan yurt dışına transferini sağlamak. Bunun için de biraz daha zaman geçirmek istiyor. Zamanın geçmesini istiyor. Kerem Matışlı'nın vitrine daha çok çıkmasını istiyor. Kerem Matışlı bu sezon da Bursa Spor'un birinci kalecisi olacak. Yani TFF 1'de de Süper Lig'de de muhtemelen ilk sene aynı şekilde birinci kaleci olarak görev yapar. Ondan sonra Bursa Spor Matışlı. Yani Matışlı bir iki sene daha Bursa Spor'da oynar. Benim öngörüm tabii futbol bu. Şimdi çok da net konuşmamak lazım yani. Keskin cümleler kurmamak lazım. Hı hı. Ama öngörüm benim bu yönde. Sayın Çelik'in de kafasından geçenin bu yönde olduğuna inanıyorum. Ama dediğim gibi özellikle sosyal medyayı aktif kullanan meslektaşlarımızın ya işte Bursa Spor matıştığı için işte Galatasaray'a gitti. Bir de şu var. Sayın Enes Şirik çok farklı bir karakter. Matışlı'yı satmak için İstanbul'a gitmez. Matışlı'yı birinin alması için kulübe gelmesini bekler. Yani orada bir duruş sergiler. Yani evet. Ben Matışlı'yı satayım diye.
0: Ya hayır tabii evet. bir doğru diyorsun. Orada bir haliyle farklı bir ziyaret vardı ama bu konuda geçmiştir diye düşündüğümden sordum. Yoksa
1: olabilir,
0: siz
1: bak,
0: Matışlı'ya talip oldunuz diyemem. Biz sizi ziyaret ettik
1: olmamıştır
0: değil.
1: Deme şansın
0: peki,
1: yok.
0: Peki burada olması ya. Gereken aldık esasında ama ben biraz da diğer transfer ihtimallerine geçmek istiyorum. Tamamladıktan sonra sen Süha Gürsoy.
1: Tabii ki şimdi bugünün sıcak haberlerinden biri diyelim. Sevgili Adnan Batır da güldü. Bunu ben de sosyal medyada evet. gördüm. Gaziantepspor'dan Maxim'in transferi var şeklinde bir durum söz konusu. Bursa Spor onunla ilgileniyor diye. Ben de duydum bunu ama doğrulatma oldu mu olmadı. Şimdi Adnan'ın haberine istinaden bunu söylüyorum. Hı hı. Adnan Batır'ın haberine istinaden bunu söylüyorum. Olur mu? Olabilir. Şimdi Sayın Çelik şunu söyledi. Ben kampa kadar transferi bitireceğim. Yanılmıyorsam da sezonu 25'inde açacak Bursa Spor. Ya 25 Haziran ya 26 Haziran tesislerinde. Sonrasında iki etaplı bir Bolu kampı olacak. Bir 12 gün, bir 2 gün izin. Sonrasında bir 12 gün daha yanılmıyorsam 24 günlük ya da 20 günlük bir kamp düşünüyorlar. İki etaplı. Kamp öncesinde transferi bitireceğim dedi. Geçmiş iki sezonda da bitireceği düşündürse şu an 3 oyuncuyu renklerine kattı Bursa Spor. 2 yabancı 2 yerli üzerinde durulduğu bilgisi gelmişti ama bu 3 yabancı 2 yerli olarak da gerçekleşebilir. Şu anda Maxim'in transferi günün sıcak gelişmesi yani Maxim'in gündeme gelmesi günün sıcak gelişmesi olarak değerlendirilebilir ama sürekli bir isim yazılıyor Bursa Spor'la. Bir de Bursa Spor yukarıya çıktıkça yani üst liglere çıktıkça tabii ki o geçmiş transfer isimleri transferde çok konuşulan kulüplerden biri haline geldi. Bu da gayet normal. Çok isim yazılıyor ama Bursa Spor'da şöyle bir anlayış hakim. Sevgili Berk sen de bunu tahmin ediyorsun. Enes Şirik farklı bir anlayış getirdi. Kesinlikle ve kesinlikle dışarıya oyuncu isminin çıkmasına çok fazla izin verilmiyor. Elitim çıktı. Bak Jürgen Elitim çıktı. Ama onun dışındaki isimleri inanın biz de kulüpten öğrendik. Yani özellikle peki. Son yapılan transferi kimse bilmiyordu. Herkes ters köşe oldu.
0: Westy Morales ismi de geçiyor. Aynı zamanda
1: evet, evet.
0: Onu da konuşmak isterim.
1: Şöyle söyleyeyim.
0: Ve yani Diawara libero için, ön libero için yani Diawara'nın da değil.
1: Hepsinin olma ihtimali var. Hı-hı. Hepsinin olma ihtimali yüksek. Ama dinleyenlerimize ben yanlış anlama konusunda yani yanlış bir şey söylemek istemiyorum.
0: Peki.
1: Şu anda kesinlikle ve kesinlikle Bursa Spor birçok oyuncuyu gündemini aldı. Bunlar arasından bir tercih yapacak. O saydığın isimler evet gündemde mi? Vardır. Ben transferle ilgili birkaç kişiyle görüştüm kulüpte. Ya o kadar çok oyuncu izliyoruz, o kadar çok oyuncu takip ediyoruz ki hata yapmak istemiyoruz diyor. Bursaspor'un geçmişte çünkü çok fazla transferden canı yandı. Bundan dolayı bu sene biraz içi sıkı tutuyor. İnşallah da hata yapmaz Enes Çelik ve ekibi.
0: Peki. Bursaspor'a ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben Süha Gürsoy.
1: Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu yeni sezonun formaları yavaş yavaş piyasaya çıkmaya başladı. Ön sipariş alınan formalar çıkmaya başladı. Özellikle o çok dikkat çeken turkuaz renkli forma evet,
0: çok güzeldi
1: yavaş gerçekten. Yavaş adreslere gönderilmeye başlandı. Bursaspor Mustafa Er yönetiminde sezonu açacak. Ben yeni transferlerin de kampa yetişeceğine inanıyorum. Çünkü Enes Çelik biraz o konuda aldığım bilgilere göre fazla mesai yaptırıyormuş kulüpte bu konuyla ilgili personele. Bakalım göreceğiz. Bu arada altyapıda bir değişim oldu. Mesut Ünal'la yollar ayrıldı. Futbol Vakıfköy'ün yöneticisi, altyapıdan sorumlu personeli, altyapı direktörü Mesut Ünal'la yollar ayrıldı. Mesut Ünal da bildiğiniz gibi Enes Ünal'ın babası. Bursa Spor'un da eski kaptanlarından biri. Bir detay olarak bunu verebilirim sevgili dinleyenlerimize Bursa Spor'la ilgili olarak.
0: Bu arada turkuaz formadan bahsettin. Hakikaten mükemmeldi. Göktürk alfabesi ve Türk damgalarının yer aldığı. Öyle hatırlıyorum. Evet. Doğru mu hatırlıyorum?
1: Doğrudur.
0: Bursa Spor'da bu yıl ayakta alkışlayacağım ikinci hareket. O kimle beraber? Gökhan Kırdar'la beraber. O Türk motiflerini içeren görsel şovla beraber Cendere'nin söylendiğinden sonra, onun söylendiği günden sonra daha doğrusu, öyle düzelteyim, bu Türk motiflerinin olduğu forma ikinci takdir ettiğim, ayakta alkışladığım olaylardan biri.
1: Şöyle söyleyeyim, ben de Türk motiflerinin olduğu forma koleksiyonerlerin koleksiyonunda yer alacak formalardan bir tanesi olacak. Yani gerçekten çok özel, çok ince düşünülmüş bir forma. Çok önemli. Ben herkesin almasını isterim. Özellikle şöyle bir durum söz konusu. Çok fazla lafı uzatmayayım. Ülkedeki her şehirden sipariş aldı Bursaspor. 81 ilden de sipariş aldı. Bu çok önemli bir detay.
0: Bu arada şu an baktım Bursa Store'dan. Fiyatları da fena değil.
1: 1923 lira olması lazım yanılmıyorsam.
0: Yok, o 2599'u bulmuş o.
1: Pardon, ben yanlış hatırlıyorum. Ben yanlış hatırlıyorum. Olabilir. Yani gibi her ilden bir talep aldı. İlk başta İstanbul'dan çok fazla talep vardı. Ankara'dan vardı, Antalya'dan vardı. Çok da dikkatimi çekti Antalya'dan bu kadar çok formanın sipariş edilmesi.
0: Evet.
1: İlk açıklanan günlerde.
0: Öyle. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben son bölümde.
1: Şu anda çok fazla bir şey yok. Bir tesbih konusu gündemdeydi.
0: Ha, evet, doğru.
1: Onu ben çok kısa bir... Engelli bir kardeşimiz bir tesbih üretiyor, tesbih yapıyor gelir sağlama amacıyla. Sadece Bursaspor'un değil, başka kulüplerin de yapıyor. Bununla ilgili tabii ki bir hukuki süreç işliyor. Ama Bursaspor o kişinin mağduriyeti konusunda bir ara buluculuk daveti gönderiyor. Ben de bunu sosyal medyadan takip ettim. Şarkıcı, sanatçı Çelik devreye giriyor. Hatta Hikmet Karaman aracılığıyla, teknik direktör sevgili hocamız Hikmet Karaman aracılığıyla Sayın Enes Çelik'e ulaşıyor. Hatta onun için Bursa Spor'da bir konser vermeye bile hazırım. Tribünlere bir şey yapmak için sosyal medya hesabından paylaşım yapıyor. Bursa Spor kesinlikle ve kesinlikle kimseyi mağdur etmez ama Bursa Spor Kulübü'nün de mağdur olmaması kaydıyla tabii ki. Elbette o engelli vatandaşımızın, engelli kardeşimizin herhangi bir ceza almaması için Bursa Spor gereken her şeyi yapacaktır. Ama dediğim gibi burada kulübün de lisanslı ürünün satışı söz konusu, lisans durumu söz konusu. Bu sadece Bursa Spor açısından değil, diğer kulüpler açısından da böyle. Kulüplerin burada bir duruş sergilemesi gerekiyor. Mutlaka o engelli kardeşimiz de zaten gerekeni yapmış. Bu konuyla ilgili de yönetim kurulu üyesi Sayın Enbiya Topal bir açıklama yapmıştı. Biz orada yani kendisine bir davet mektubu gönderdik. O hususta bir görüşme gerçekleşilecek arabulucu aracılığıyla diye. Kimse bir altında bir şey aramasın. Bursaspor kesinlikle ve kesinlikle bir engelli kardeşimizin bir zor durumda bırakacak bir hal ve tutum içinde olmaz.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Şöyle sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Dinleyenlerimize de iyi akşamlar.
0: Selamlar, saygılar. Bursa'ya selamlar. Sağ ol.
1: Selamlar, sağ ol.
0: Süha Gürsoy'la konuştuk. Bu arada Süha Gürsoy'la konuşurken Bursa Spor'a ilişkin kimler dinliyor diye, Bursa'dan kimler bizi dinliyor diye şöyle bir öyle bir imkanımız da var. Dijital platform özelinde ama. Yani internet üzerinden ya da uygulamalardan fark etmeksizin YouTube'dan Bursa'dan dinleyen sayısı kaç diye baktım. Bir hayli fazla. Böyle dönemlerde de hani yayının en azından alıcısına da ulaşması adına Anadolu futbolunu konuştuğumuzda bunu dile getiriyoruz. Tatangalar, Sakarya'ya da selam olsun. Yarın da bir Sakarya'yı konuşacağız. Sakarya değerlendirmemiz olacak. Aynı şekilde Bursa Spor, aynı şekilde Eskişehir Spor tüm detaylarıyla konuştuğumuz bölümlerde, bu takımları konuştuğumuz anlarda alıcı bulmak, orada dinleyicilerimizden gelen mesajlarla ilerlemek de keyifli. Örneğin Diawara ismini ben Bursa'dan dinleyen bir dinleyicimizin önerisiyle sordum mesela Süha Gürsoy'a. Aynı şekilde Wesley'di sorduğumuz bir diğer isim. Onu da Bursa'dan dinleyen Gökhan Bey'in sorusu üzerine sormuştuk. Bu da bana biraz Bursa'yı şöyle bir düşündürdü. Çünkü Beşiktaş'ın dahi yeri geldiğinde bu gündemde, Trabzonspor'un dahi bu gündemde dinleyici tarafından soru almadığı birçok programda oralara ilişkin farklı medya kuruluşlarında da olsa burada da olsa çok az gündem olduğu bu zamanda Bursa'dan dinleyicilerimizin olması, bizlerle birlikte olmanıza keyifli, kıymetli. Ama tabii daha çok yazın lütfen. Daha çok bizlerle olun lütfen. Çünkü iki dinleyicimiz yazdı ama onun yani bilmiyorum artık kaç katı olduğunu hesaplamaya elim varmaz, dilim varmaz, öyle söyleyeyim. Çok dinleyen var Bursa'dan, onu görüyorum sadece. Teşekkürlerimizi iletelim, sağ olun, var olun. Bursa'ya, sizlere, dinleyenlere selamlar. 0212-273-1010. Ben de dinliyordum ama bilmiyorum telefonunuzu. Bugün denk geldim, dinledim diyen Bursalılar, Bursa sporlular. 0212-273-1010'dan lütfen yazın diyeyim. Programın sonuna geldiğimi hatırlatayım. Ben Berk Sayar, programda günün gündemini Ferhat Kızıltaş'la Galatasaray'ı ve milli takımı konuşarak başlatmıştık. Haber masası özelinde. Hemen ardından Ferhat'la orayı konuştuktan sonra Süha Gür'le Fenerbahçe gündemini değerlendirdik. Oğulcan Çoksayar'la Beşiktaş ve milli takım derken Aytekin Akay'la Trabzonspor milli takım demiştik. Süha Gürsoy'la da yine Bursa Spor'u konuşarak gündemimizi tamamlamış olduk. Tüm detaylarıyla bugünü böyle tamamlamış olduk. Yarın saatler 18.10'u gösterdiğinde Emre Eren'le, İbrahim Yavuz'la, Ömercan düzeltiyorum, Ömer Faruk Özcan'la ve aynı zamanda Bora Yargıç'la konuşacağız, detaylandıracağız. Değerlendirdiğimiz bölümler olacak. Özellikle ekonomide şura dikkatimi çekti. 1-2 gün bekleyelim istedim. Hemen bugün konuşalım istemedim. Beşiktaş'tan ve Trabzonspor'dan UEFA'nın kuralları dahilinde bazı statülerde bir problem yaşanmamıştır tarzında bir açıklama geldi. İşte gerekli yükümlülükleri tamamlamıştır, bu testten de kulübümüz geçmiştir tarzında iki ayrı açıklama geldi, hatırlayın lütfen. Mali anlamda da orada düşen bir detay vardı haberin içerisine ya da bilgilendirmenin içerisine, iki kulüpten yapılan bilgilendirmenin içerisine. Fenerbahçe'de, Trabzon'da, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da bu durum nasıl? Fenerbahçe ve Galatasaray'da nasıl, özellikle oraları da merak ediyorum. Bilmiyorum, belki de kaçırmışımdır. Oradan da bir açıklama geldi mi? Görmedim. Oraları da konuşalım istedim. Zira bu hafta içerisinde UEFA'dan gelen bu klasik bir işte işleyen süreç kulüplerde ve takımlarda. Ama Beşiktaş ve Trabzon'dan gelen bu haberler beni biraz harekete geçirip orada Bora Yargıç'la konuşmuştuk. Detaylandırmasını istemiştim. Bu yayını yapmama da vesile olacak gibi duruyor. Bora Yargıç'ta yarın ekonomiyi konuşacağız. Futbol ekonomisini 19-25 gibi konuşacağız. Ömer Faruk Özcan'la hem Galatasaray hem milli takım diyeceğiz. İbrahim Yavuz'a biraz milli takım biraz Fenerbahçe derken Emre Eren'le de biraz milli takım biraz Beşiktaş diyeceğiz. Yarın 18-20 arasında haber masasında yeniden buluşacağız diyeyim. Ben Berk Sayar, suçilisan ettiysek, kalp kırdıysak affola diyelim ve 2 saatlik yayının da sonuna geldiğimizi hatırlatmış olalım. Az sonra Kim Ne Dedi formatında Aydın Cingöz'ün DJ Futbol YouTube kanalında Muzaffer Can Bedir'le sohbetini dinleyeceksiniz. Oraya ilişkin küçük bir hatırlatmam olsun. Aydın Cingöz orada transferlerin neden gelmediğine ilişkin bir yorum yapıyor ama bu yorumu yaparken Vedat Muriç henüz açıklanmamıştı. Geleceği açıklanmamıştı Vedat Muriç transferi. Bunun hatırlatmasını yapayım. Küçük bir hatırlatmamız olsun. Her ne kadar 3 saat önce yapılan, 4 saat önce yapılan bir içerik olsa dahi onun güncelliği. Bazı olaylar böyle gündemin yoğun olduğu zamanlarda bazı minik olaylar ya da bazı küçük gelişmeler, büyük gelişmeler bunların neticesinde bir bölümünün güncelliğini yitirmesine sebep olabiliyor içeriklerin. Ama genel transferlerden bahsetmişti sadece. Dinlerken böyle biraz aklınıza takılmasın diye onu da söyleyeyim istedim. Vedat Muriç transferinden önce çekilmiş bir yayındı. Çok küçük bir yerinde Aydın Cingöz'ün söylediği, aldığı bilgiler doğrultusunda meslek büyüğüm Aydın Cingöz'ün aktardığı bir detay vardı. Onu da düzelterek şöyle hızlıca güncellik açısından detaylandırarak daha doğrusu düzeltmekten ziyade sizlere sunayım istedim. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın. Instagram Sayerberg'den, X ya Twitter X'ten Sayerberg'den takipleşebiliriz diyeyim. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın. Paraguay.
2: Berk Sayar'da haber masası sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
5: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
6: Merhaba Burak. Burak da Muzaffer hoş bulduk.
5: Fenerbahçe gündeme hareketli. Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken İsmail Kartal ismi açıklanacak.
6: Sen birinden şeye dönsene. Geç abi. Fenerbahçe TV'ye geçelim. Cihan Kamer açıklayacak ismi. İsmail Kartal bekleniyor. Neden İsmail Kartal, ne oldu? Elimizdeki detayları da aktaracağız.
5: Tamam, görüntüyü de hemen veriyorum.
6: Tamam.
7: Camiamızın değerlerini ve bu formanın taşıdığı sorumluluğu çok iyi bilen, kulübümüzün içinden yetişmiş, liyakat sahibi isimlerle 120. yılımızda Fenerbahçe'mizi özlem duyduğu şampiyonluklara ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız bir kere. Hedefimiz yalnızca bugünü değil, Fenerbahçe'nin geleceğini de sağlam temeller üzerine inşa etmektir. Camianın tüm fertlerinin desteğiyle birlik ve beraberlik içerisinde Fenerbahçe'mizi yeniden zirveye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bu doğrultuda yeni yönetim kurulumuzun gerçekleştirdiği değerlendirmelerle ve futbol aklımızla yapılan kapsamlı istişareler sonucunda Fenerbahçe'mizin futbol direktörlüğü görevine Sayın Oğuz Çetin getirilmiştir. Hepimizin bildiği gibi futbol oynadığı dönemde imparator lakabını alan 103 gollü unutulmaz şampiyonluğumuzun baş aktörlerinden, Türkiye Futbol Federasyonu'nda futbol gelişimi direktörlüğü görevlerini üstlenmiş Sayın Oğuz Çetin'e biz başkanım ve yönetimim adına başarılar diliyoruz. Kendisinin de duygularını alalım.
8: Evet, çok teşekkür ederim öncelikle. Tekrar yuvaya dönmek, camiaya dönmek, taraftarlarımızla buluşmak gerçekten çok güzel. Özellikle eşim Melike Hanım, oğlum Bartu, Buğçe ve Mehmet Ata, evimizde çok büyük bir heyecan var. Çünkü uzun yıllardan sonra böyle bir göreve layık görülüp davet edildim. Sayın Başkanımız, efsane başkanımızın liderliğinde sizin de yaptığınız vurgu üzerine artık bazı şeylere farklılık gelmesi adına futbol aklımızı ortaya koymak, Fenerbahçe ruhunu tekrar hatırlatmak adına ben ve arkadaşlarım, Fenerbahçe'de liyakat sahibi olan arkadaşlarım hep birlikte bu görevde ilk günden itibaren hazırız ve bugün burada olmak, duygularımı açıklamaya çalışmak gerçekten heyecan verici. Bir müddet sonra daha detaylı konuşmak üzere, evet. Çok mutlu olduğumu, her şeyin bilincinde, beklentilerin farkında ve bunların da üstesinden gelebilecek bir ortak akla sahip olduğumuzu belirtebilirim.
9: Evet, çok teşekkürler. Futbol evet. direktörü görevinizde bir kez daha başarı dileklerimizi de iletmiş olalım bu vesileyle. Oğuz Hocam size, Cihan Bey.
7: Evet, işin en heyecanlı diyelim, evet. taraftarlarımızın heyecanla beklediği teknik direktörümüzü açıklamaya zamanı geldi. Göreve geldiğimiz andan itibaren birçok teknik adamla görüştük hocamla beraber Sayın Başkanımızın önderliğinde. Birçok istişarede bulunduk. Sonuç olarak Sayın İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine getirilmesine karar verdik. Yeni teknik direktörümüz diyorum, ancak İsmail hocamız bütün camiamızın bildiği gibi futbolculuğu ve daha önceki dönemlerde de kulübümüzde görev alarak nasıl bir Fenerbahçeli olduğunu herkese kanıtlamış birisidir. Ayrıca teknik adam göreviyle görev aldığı noktada da 99 puan toplayarak, rekor puan toplayarak takım Fenerbahçe'mizi başka bir boyutta temsil etmiştir. Teknik, taktik anlamda çok güvendiğimiz bir isimdir kendisine. İnşallah Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağı noktada kendisine başarılar diliyor ve hislerinizi almak istiyoruz hocam.
10: Öncelikle Sayın Başkanıma, Aziz Yıldırım Sayın Başkanıma, siz yöneticilerime, değerli arkadaşım, takım arkadaşım, Oğuz Çetin arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Tekrar yuvaya dönmek, tekrar Fenerbahçe'de görev almak yani beni çok mutlu etti.
11: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi.
5: Evet abi, İsmail Kartal.
6: Hayır, verelim
5: mi İsmail Kartal?
6: Ver tabii ya abi. İsmail. En önemli adam konuşuyor.
10: Devam ediyormuşum gibi başkanımın beni araması, sesini duymam beni çok gururlandırdı, çok duygulandım o anda. Tabii ki duygular bir yere kadar, bir yerden sonra gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Bu gerçeklerle de birlikte nedir? İşte onları da biz biliyoruz, ne olması gerekiyor Fenerbahçe'nin şu andan itibaren yeni sezon, hem Türkiye Ligi hem Avrupa'da. Onları da hep birlikte başkanımız, yöneticilerimiz, Oğuz kardeşimiz, benim ekibimle birlikte hepsinin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Ama çok duyguluyum, çok da mutluyum, çok heyecanlıyım. Çünkü çok da tecrübelendim. Bu sefer gelişim, dördüncü gelişim. Bir antrenör olarak, bu camianın evladı olarak ben de sayın başkanıma, yöneticilerime, kulüp içerisinde ve dışarıdaki beni destekleyen bütün taraftarlarıma karşı mahcup olmamak için elimden gelen en iyisini yapacağımı söz veriyorum. Onlara teşekkür ediyorum.
9: Bir kez daha biz de size hoş geldiniz diyoruz. Hocam gerçekten sizi yanımızda görmek bizleri de ayrıca heyecanlandırıyor. Umarım sizin de düşündüğünüz gibi, istediğiniz gibi, planlandığı gibi şampiyonlukla sonuçlanacak bir sezonun henüz çok başındayız. Konuşacağız tabii ki, benim size yöneltmek istediğim birkaç sorum olacak. Ama öncesinde Cihan Bey'e var mı eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir nokta, onu sorayım. Yoksa Oğuz Hocam'a hemen bir soru yöneltmek istiyorum.
7: Biz çok değerli bir teknik heyet oluşturduğumuza inanıyorum. Ayrıca sevgili İsmail hocamızın birinci yardımcılığına da yine Fenerbahçe camiasında hizmet etmiş Dayk Kurt'u
9: Kayıt'ı
7: biz de heyecanlıyız.
9: Evet.
7: Kayıtı müjdelemek istiyorum. Kendisiyle dün görüştük ve anlaştık. Birinci yardımcısı olacak hocamızın. Çok heyecanlı olduğunu söyledi. Hatta şöyle bir ifadede bulundu. Ben şampiyon olarak gittim, ayrıldım. Tekrar şampiyon yapacak bir ekiple, İsmail hocamızla Fenerbahçe taraftarıyla buluşuyor olmaktan çok heyecanlıyım, çok mutluyum dedi. İnşallah diğer hocamızın kadrosunu

0: Hazırlıklar evet. devam ediyor. Bu süreci nasıl değerlendirdiniz, nasıl geçti? Biraz bundan bahseder misiniz bize?
1: Ya burada önemli olan bizim bu camiayı ve dinamiklerini çok iyi bilmemiz. Hı hı. Özellikle büyük Fenerbahçe taraftarının hangi oyunu beklediğini, nasıl oynanması gerektiği konusunda çok bilinçliyiz. Hı hı. Biz buna talibiz. Artık 103 gollü senede olduğu gibi taraftara seyrederken keyif alan, çok gol pozisyonuna giren, gol atan, o seneyi hatırlarsanız.
0: Evet.
1: Yani işin spesifik yönlerini hocam vurgusunu yapar. Biz beklentileri çok net bildiğimiz için çalışmalara geçmeden önce Fenerbahçelilik nedir? Fenerbahçe kültürü ve değerleri üzerine takımdaşlık çalışması, takımın Samandıra'da bir bütün olması, Fenerbahçe ruhunu yükseltmek, bunu taraftarla bütünleştirmek ki biz evet. enerjimizi taraftardan alıyoruz. Bu noktaya gelebilmek en önemli konumuz. Ve bunu biz çok rahatlıkla İsmail Hoca'nın da gelmesiyle ben ve futbol komitesindeki diğer arkadaşlarımla birlikte bunu canlandıracağız. Samandıra'yı enerjisini yükselteceğiz. Bu konuda çok şanslıyız. Çünkü lider bir başkanımız var. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Ama yine çok şanslıyız. Futboldan sorumlu olan iki yöneticimiz Sayın Cihan Kamer ve Sayın Feridun Gelgeç Bey ile biz bu süreci 7/24 çalışarak geçirdik. Çalışmalarımız takımı tekrar istediğimiz noktaya getirmek, oynayacağımız oyuna bağlı olarak eksik olan mevkilerdeki oyuncu profillerini belirlemek, bunların takımımıza kazandırılması adına futbol komitesiyle birlikte yaklaşık 2 aydır 7/24 çalışarak bugünlere geldik.
0: Evet.
1: Ve bu yolda da çok sabırlı geldik. Çok bilinçli geldik. Şimdi İsmail Kartal hocamın da bu işin içine direkt girmesiyle birlikte bu gücü daha da katlanarak ilerleyeceğiz.
0: Evet. İsmail hocam, tabii ki siz Samandıra'yı çok iyi bilen, orada sizden neler istendiğini çok iyi bilen bir isimsiniz ve
2: 24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık.
3: Evet abi, İsmail Kartal açıklandı. Ses açık şu anda.
4: Evet.
3: İsmail Kartal açıklandı. Aykut Kocaman'ı bekliyordu herkes bir anda. Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal.
4: Neden
3: oldu.
4: İsmail Kartal sorusu en önemli konu. Şimdi saat 2 olayı anlatayım. Dün gece ben saat 11 civarıydı. Bu arada transferlerle ilgili bir bilgi var, onu da aktaracağım. Dün gece saat 11 civarındayken yaptığım bir görüşmede ben artık, hani bugün bu arada hocanın açıklanması bekleniyordu ama
3: evet.
4: Bu yönde bilgiler vardı. Ama dün gece hafta sonu yeni ismin ekibiyle birlikte açıklanacağı söylenmişti. Sen şeyi takip et yine de.
3: Evet, bakıyorum.
4: Orada bir gelişme olursa onu da söyleyelim ya da arkadaşlar da bize yazsınlar. Arka taraftan yönlendirsinler. Dün akşam hafta sonu hocanın ekibiyle birlikte açıklanacağına dair bir bilgi edindim Fenerbahçe yönetimi tarafından. Benim için sürpriz oldu mu? Oldu. Herkes için sürpriz oldu. Onu söyleyelim. Ama hani şey hissiyatı verildi bu arada. Yani ben Aykut Kocaman, çünkü beklenti o. Büyük ihtimalle de zaten Aykut Kocaman'ın açıklanması bekleniyor. Ama burada hani sağ gösterip sol vuruldu, öyle söyleyelim. Hoca konusunda böyle bir gelişme yaşandı. Dün gece hani Aykut Hoca'nın olmayacağına dair böyle bir şey, hani o sorarsın hani isim söylenmez ama hoca da değil sonucu çıkar. Ben orada şey noktasındaydım. Bu arada hani özellikle bir bilgi çıkmasın diye çok uğraşılıyor Fenerbahçe yönetiminden. Bu konuda çok net bazı prensipler var. Hani yine de
3: başarılı
4: bizim
3: da
4: ağzımızdan, efendim?
3: Başarılı da oldular bu.
4: Evet, bizim ağzımızdan Aykut Kocaman ismini kamuoyuna resmi olarak açıklamadan vermekte de doğru değil düşüncesindeydiler ama Aykut Hoca ile ilgili olmayacağını, aslında bir sürprizin olabileceğine dair bir hissiyat vardı. Sabah saatlerinde, hatta ben İrfan 25 ile konuşurken o arada İrfan abi söyledi, dedik saat 13'te açıklıyormuş Fenerbahçe, tweet attı diye. Doğal olarak herkes Aykut Kocaman'ı

0: Beklerken hatta Murat Aşık da yazdı.
1: Evet.
0: Bana bir arkadaşım da yazdı. İsmail Kartal ismi dönüyor diye. Sonra bunun üzerine ben ya İsmail Kartal mı diye sorduğumda özellikle hani işi bilen orada olan birkaç kişiye sorduğumda yani Aykut Kocaman değil dediler. İsmail Kartal'ı doğrulamaya da sonrasında başladılar. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı öncelikle uğurlu bunu olsun. Söyleyelim. Sürpriz mi? Tabii ki burada büyük bir sürpriz olduğunun özellikle altını çizmem gerekiyor. Çünkü beklenti Aykut Kocaman'dı. Şimdi peki neden Aykut Kocaman değil de İsmail Kartal'la anlaşıldı? Bir kere Aziz Yıldırım kesin olarak yerli bir teknik direktörle çalışacağını söylüyordu. Ama bugüne kadar şunu altını çizelim. Bak bugüne kadar Aykut Kocaman, Nuri Şahin, Montella dışında İsmail Kartal ismi Aziz Yıldırım özelinde pek geçmedi. Hiç şunu da söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırım'ın da bu kararı verinceye kadar belki politikası da odur. İsmail Kartal üzerinde herhangi bir gündemde yaratmadı. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Yani İsmail Kartal'ı biz pek duymadık ve görmedik. Yani benim açımdan İsmail Kartal ve herkes için açıkçası İsmail Kartal ismi sürpriz oldu.
2: Dici Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendiriyor.
0: İki gün önce bir olay yaşanıyor. Hani teyitli bilgi değil ama burada en büyük soru şu. Neden Aykut Kocaman değil de İsmail Kartal'la Fenerbahçe yönetimi anlaştı? Şöyle bilgiler var. Onu söyleyeyim. İki gün önce bir görüşme gerçekleştiriliyor. Başkan Aziz Yıldırım'la arasında. Aykut Kocaman arasında. Bu arada hani bu bir süreç, anlaşma süreci kolay da bir süreç değil. İki gün önce anladığım kadarıyla ipler kopuyor. Aykut Hoca tatile gidiyor. Yani ya da İstanbul'dan ayrılıyor. Ben bu arada yayına girmeden önce Aykut Hoca'yı da aradım ama ulaşamadım. Yani evet. Hocadan belki yayın sırasında bir temas kurma şansımız olur. İki gün önce hoca İstanbul'dan ayrılıyor. İki gün önce tatile gidiyor. Hatta şöyle bir durum vardı. Bugün Aykut Kocaman'ın İstanbul'a geleceği ve İstanbul'a geldikten sonra işte kulübe gideceği ve açıklanması bekleniyor diye de haberler vardı. Yani bu hocanın İstanbul dışında olduğunu bir taraftan doğrulayan başka bir şey bugün gelecek ve açıklanacak diye. Peki şimdi burada ne oldu sorusu önemli. İki gün önce anladığım kadarıyla bu ipler kopuyor. Böyle bir durum oluşuyor. Temel olarak ilk edindiğim bilgi Aykut Hoca ile Aziz Yıldırım bir görüşme yapıyorlar ve burada isim yardımcılar konusunda bir mutabakat olmuyor. İlk edindiğim bilgi ne olduğunu söyleyeyim. Yardımcılar konusunda bir mutabakat olmuyor. Mutabakat olmadığı için de anlaşma gerçekleşmiyor. Ve Fenerbahçe yönetimi İsmail Kartal'a dönüyor. Aziz Yıldırım İsmail Kartal'a dönüyor. Yerli hocayla çalışacağını zaten açıklamıştı. Daha önce de 2014-15 yılında zaten birlikte çalışmışlardı. Ve böyle bir kararla birlikte 4. İsmail Kartal dönemi de başlamış oluyor. Herkes için yani benim için sürpriz. Ben Aykut Kocaman'ın gelmemesini sürpriz olarak nitelendiriyorum. Bu da Aziz Yıldırım'ın mesela birisi bana demişti ki yani hoca Aykut Kocaman ama yani Aziz Yıldırım'ın kararlarında değişkenlik olabilir. Sürpriz de çıkabilir. Bunu bana söyledi. Bir hafta önce falandı. Çünkü Aykut Kocaman konusunda bence bir genel bir en azından şöyle başkanın kafasında bir netlik vardı diye düşünüyorum onunla çalışma konusunda. Ama masaya oturduklarında iş tabii değişebilir. Bu arada diğer yandan şu da var tabii. Bunu daha önce de konuştuk. Yönetim kurulu toplantılarında mutlaka bu konu ele alındı. Aykut Kocaman'ı evet diyen vardı. Aykut Kocaman'a hayır diyen vardı. Nuri Şahin diyen vardı. Montella diyen olduğuna dair böyle değerlendirmeler vardı. Ve sonuç itibariyle Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman değil İsmail Kartal oldu. Sürpriz mi? Tabii ki herkes için büyük bir sürpriz olduğunu söyleyeyim. İlk edindiğim bilgi ama tekrar söyleyeyim. Neden Aykut Kocaman olmadı? İki gün önce bu mesele. Yani aslında iki gün önce hani son anlaşma için anladığım kadarıyla Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geliyorlar. Ama bu toplantıdan çıkan sonuç olumlu olmuyor. Yardımcıları konusunda bir şey olunca uzlaşma olmadı. Bu Aykut Kocaman belki Aziz Yıldırım yakın zamanda bu konuyla ilgili bir açıklama yaparlar ya da yapmazlar, bilemiyorum artık. Ama ilk bilgi hani bu sürecin İsmail Kartal'a dönmesinde Aykut Kocaman'la yapılan görüşmelerde uzlaşma, hoca konusunda, yardımcılar konusunda uzlaşma olmamasına ötürü bir değişikliğe gidilmiş.
1: Abi yani ben hiç beklemiyordum. İnanılmaz sürpriz oldu. Hepimiz Aykut Kocaman'ın tabii açıklanacağını ki bekliyorken bir anda İsmail Kartal isminin çıkması ve bu zamana kadar da bu ismin senin az önce söylediğin gibi aslında bir nevi tırnak içinde gizli tutulması, hiç kamuoyuna çıkmaması, kağıtta adaylık sürecinde Hakan Safi'nin yerli adayı İsmail Kartal deniliyordu.
0: Evet.
1: Ama finalde Aziz Yıldırım çıktı. Peki sence İsmail Kartal ismi doğru isim mi? Biz de chat'te de sorduk. Bu arada yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız lütfen seviniriz. %65 ile 696 oy var şu anda. Evet, İsmail Kartal doğru isim diyor izleyenlerimiz.
0: Yani Aykut Kocaman'a karşı bir tepki vardı.
1: Evet.
0: Ama bak bunu tekrar altını çizeyim. Yani bu kararın altında Aykut Kocaman'a karşı olumsuz hava daha yüksek diye bu kararın verildiğini ben düşünmüyorum.
1: Ben de.
0: Bunu söyleyeyim. İsmail Kartal başarılı olur mu sorusuna gelince şimdi birçok konu gündeme gelecektir. Yani mesela şimdi diyecekler ki Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ı tercih etti. Muhtemelen demiş de olabilirler. O zaman yani bu da tabii buradan da Aziz Yıldırım'a yürüyenler olacaktır, tartışılacaktır. Hı hı. O zaman siz İsmail Kartal konusunda bu kadar şeyseniz, kesinseniz o zaman 2024 yılı seçimlerinde neden siz Mourinho'yu açıkladınız? O zaman İsmail Kartal'dı,
1: evet,
0: Fenerbahçe'nin teknik direktörü. O günün koşulları başka. O gün teknik direktörlük meselesi önemli. Aziz Yıldırım seçime girerken böyle iddialı bir şekilde girmiştim. İsmail Kartal nerede bıraktı Fenerbahçe'yi? Fenerbahçe'yi bıraktığı noktada Fenerbahçe ikinciydi. Yani Galatasaray'la kafa kafaya gittikleri sezonda Galatasaray 3 puan farkla şampiyonluğunu ilan etmişti. Son maçta da ya da sondan bir maç öncesinde de biliyorsun Galatasaray'ı Türk Telekom Stadyumu'nda ya da Rams Park'ta yenerek aslında, evet, o sezon vedasını gerçekleştirmişti. İsmail Kartal'ın oynattığı oyunla ilgili olarak, genel olarak hani daha böyle önde basan coşkulu futbol Fenerbahçe taraftarının beklediği bir oyun. Hani bu açıdan bakılınca aslında taraftarın da anlayışı olarak taraftarın da isteğine yanıt verilmiş gibi duruyor. 3 dönem görev yaptı. 3 dönemde bir şampiyonluk yok İsmail Kartal'da. Ama şunu söyleyeyim, ondan sonra devam edelim. İsmail Kartal'la ilgili olarak şimdi İsmail Kartal birincisi şeyde, sen söyle abi, 2014-15'te o kurşunlama sezonu, evet, ligi ikinci bitirdi. Sonra Fenerbahçe'nin başına geldiğinde Vitor Pereira sonrasıydı yanılmıyorsam, öyle olması lazım.
1: Evet, evet, Vitor Pereira.
0: Devre arasında hani zaten bu takım olmaz denilerek transfer bile yapılmamıştı. Trabzonspor'un büyük farklı önde gittiği sezonda son 11-12 haftada çok iyi işler yapmış. Yani yenilmezlik serisiyle Fenerbahçe'yi bir en azından o ikinci olmuştu diye hatırlıyorum o sezon. Son sezona geldiğinde İsmail Kartal ikinci oldu. Galatasaray'la kafa kafaya top oynattı. Burada İsmail Kartal'ın elinde bir şampiyonluk yok ama Aziz Yıldırım'ın özellikle ben yerli ve anlaşabileceğim, hızlı karar verebileceğim, gerektiğinde müdahale edebileceğim bir hoca, daha çabuk birlikte karar verebileceğimiz bir hoca istiyorum demişti kısa mesafe koşuda. O yüzden İsmail Kartal'ı tercih etti. Bu referanslar kolay bir sezon olmayacak tabii Fenerbahçe için. Bu referanslar hani Fenerbahçe'nin oynayacağı oyun, yarışın içerisinde ne kadar güçlü olup olmayacağı konusunda İsmail Kartal Fenerbahçe yönetimini, Aziz Yıldırım'ı ikna etmiş ve bu kararı almışlar.
1: Sen transferle alakalı da birkaç bilgi vereceğim diyordun abi. İstersen oraları da konuşalım. Yine İsmail Kartal'ın demeçleri üzerinden ilerleriz. Bu transfer konusunu da konuşmak isteriz. Fenerbahçe, olur, transferde ne yapıyor?
0: Fenerbahçe transferde bir kere şunu söyleyeyim. İki tane oyuncuyla sözleşme imzalamış Fenerbahçe.
1: Öyle mi?
0: Sözleşmeler imzalanmış. İsimler biri kesin Vedat Muriç de.
1: Evet.
0: Diğeri bir stoper mi yoksa Cirasi mi? O ismi alamadım. Hı hı. Ama İki tane oyuncunun kontratı yani kulüpleriyle ve kendileriyle sözleşme imzalanmış. Ama resmi transfer günü 21 ya da 22 Haziran olması lazım.
1: Evet.
0: O tarihte olacağı için o tarihten önce Fenerbahçe yönetimi herhangi bir şekilde bir kamuoyu bilgilendirmesi yapmayacak. Ama iki oyuncuyla Fenerbahçe'nin anlaştığını, yönetimi bunu söylüyor. Diyor ki iki oyuncuyla biz imzaları attık. Kulüpleriyle ve kendileriyle anlaştık. Resmi transfer dönemi başladığında da Fenerbahçe bu açıklamayı yapacaktır. Yine söylüyorum, bu iki oyuncu Vedat Muriç ve Vedat, biri kesin Vedat Muriç de, bu arada şimdi biz böyle konuşuyoruz, onu da söyleyelim, hani terse de düşme durumu olabilir ama Aykut Kocaman meselesine bak, yine söylüyorum yani bu iki gün çok sır gibi saklandı.
1: Evet.
0: Onu söyleyelim. İki günün çok sır gibi saklandığını altını çizeyim. Çünkü bu iki gün içerisinde Fenerbahçe'de olağanüstü gelişmeler yaşanmış ve dün akşamki hava bunu zaten doğruluyor. Yani aslında dün akşam biraz ima şuydu. Herkes biraz terse yatacak, terse düşecek. Hocayı birkaç gün içerisinde herkes görecek ve büyük bir sürpriz olabilir iması yapılmıştı. Açıkçası ben çok hani olabilir mi noktasında yani
1: %100
0: yani daha yani hala ben Aykut Kocaman'ın önde olduğunu düşünüyordum ama bu iki gün içerisinde başka bazı gelişmeler yaşanınca İsmail Kartal'a dönülmüş ama transfer konusunda hani bazı isimler yazılıyor, ediliyor. Onu söyleyeyim. Diğerlerine de istersen bazı konuşulan isimlere de geliriz ama.
1: Geliriz abi.
0: Şey konusunda, sözleşmeler konusunda iki oyuncuyla Fenerbahçe imzayı atmış. Resmi transfer tarihi açıklandıktan sonra bu açıklanacak. Bu arada şunu, bunu da şöyle anlatıyorlar. Diyorlar ki kardeşim biz resmi transfer dönemi başlamadan bu oyuncuları açıkladığın zaman, yani bunu bir kere federasyona resmi olarak bildirmen gerekiyor. Evet. Yani resmi tarih başladıktan önce, başladıktan sonra. Şu anda bu sözleşmeleri, bunları yapıyorsun ama resmi olarak bildirmediğin zaman transferin geçerliliği de söz konusu değil ve orada başka sorunlar da yaşanabilir. O yüzden biz mutabakatları yaptık. Resmi tarih açıklandıktan sonra hemen iki oyuncuyu açıklayacağız diyorlar. Bu bilgiyi de aktarayım.
1: Abi teknik direktör konusundan şöyle devam etmek isterim. Aykut Kocaman'ı bu süreç sence itibarsız hale getirdi mi?
0: Şöyle oldu bence. Şimdi bunun eğer bak, bu tepkiden ötürü Aykut Kocaman gelmediyse, Fenerbahçe yönetimi bundan ötürü almadıysa, bu Aykut Kocaman'ın itibarı açısından da problem tabii.
1: Evet.
0: Ama yani böyleyse ve fakat benim edindiğim bilgi bak, iki gün önce bir görüşme yapılıyor, sonra Aykut Kocaman gidiyor, tatile gidiyor.
1: Hı hı.
0: Ya da ne bileyim işte hocanın bilmiyorum Bodrum'da, Marmaris'te bir yerde yazlığı vardır, hı hı. Oraya gidiyor.
1: Fenerbahçe TV yayında sona erdi bu arada, onu da belirtelim.
0: Tamam, orada yeni bir gelişme olursa bana iletirsin lütfen, tamam. Onlara da bakalım. Oraya gidiyor. Burada hani ilk edindiğim bilgi başkanla hoca arasında yardımcılar konusunda bir şey yok. Yani anlaşma yok. Şimdi böyle bir anlaşma olmayınca da yapacak da bir şey yok. Yani böyle bir karar veriliyor ve İsmail Kartal'a konu dönüyor. Tekrar altını çizeyim. İtibarsızlık muhabbeti yapmıştın sen. Şöyle... Şimdi öyle bir karar verildi ki tabii, bu arada bugün Aykut Kocaman gelse göreve, işler kötü gitse, bak biz diye dedim tabii. Demiştik. Yani bu Aykut Hoca'yla çalışma diyenler olacaktır. Ya da İsmail Kartal şimdi iyi giderse demek ki doğru isimmiş. Aykut Kocaman burada çok büyük risk olurdu. Kötü giderse ya Aykut Kocaman olsaydı daha iyi olmaz mıydı gibi tartışmalar olacaktır. Bu tartışmalar da doğaldır. Ama burada Aykut Kocaman itibarsız hale geldi mi meselesinde ben dışarıda kalarak o itibarını kaybettiğini falan düşünmem tabii. Yani niye itibarını kaybetsin? Ama şu var ki Aykut Hoca'nın da çıkıp kendisini anlatması gerektiği bir kez daha ortaya kesin çıktı. Şimdi chatte yazan arkadaşlarımız da var. Ben onu da görüyorum. Hı-hı. Mesela şu anda işte bir anket yaptık. O ankette %65'e kaç çıktı?
1: %65'e doğru isim.
0: %65'e evet. 35
1: evet.
0: İsmail Kartal doğru ismi şey çıkıyor, sonucu çıkıyor. Hoca ile ilgili çok olumsuz bir yani şöyle çok olumsuz bir hava bir kesimde kesinlikle çok yüksek oranda var. Bunu da değiştirecek olan hocanın kendisi, anlatacak olan hocanın kendisiydi. Ama bunlarla ilgili bugüne kadar pek bir reaksiyon almadı. Burada da hocayı diyeceğiz ki hoca kalkacak ve kendini anlatacak. Bu tercih de artık kendisinindir.
1: Abi zamanında seçim...
0: Şu ışıkta bir şey var ya.
1: Bakacağım hemen. Zamanında seçim kazanamayacağını düşünerek İsmail Kartal ismini açıklayamayan bir Ali Koç vardı. Şimdi İsmail Kartal Fenerbahçe'ye kurtarıcı olarak geri geliyor.
0: Ne zamanda o?
1: Mourinho'yu açıkladığı dönem işte. Yine 99 puanlı.
0: Ha, güçlendirilmiş sezon. İsmail Kartal meselesi vardı. Şimdi evet. Yani Mourinho doğru geliyor. Doğru. Ama bu arada bir bilgi de vereyim. Mesela bugün eğer Aykut Kocaman açıklansaydı, Aykut Kocaman'ın şöyle bir hikayesi olacaktı. Fenerbahçe'den gönderildiği, Ali Koç'un Fenerbahçe'den gönderdiği dönemde günde tekrar yıllar sonra 8 yıl sonra Fenerbahçe'nin başına gelmiş olacaktı. Böyle bir hikaye de vardı. İsmail Kartal hani abi sonuç itibariyle referanslarıyla yaptıklarıyla şampiyonluk yok ama Fenerbahçe yönetimini ikna etmiş. Başkanla da konuşmuş. Başkan da bu işe tamam demiş. Fenerbahçe için bundan sonra yönetim açısından hayırlı olsun. Denecek başka bir şey
1: şimdi
0: yok yani.
1: Şimdi genel yorumlara baktığımda İsmail Kartal'la
0: alakalı. Şunu söyleyeyim ben. Söyle fikrimi abi. De söyleyeyim ama şimdi bu sene şampiyonluk açısından Fenerbahçe açısından çok önemli. Bu sene alınacak sonuçlar hem hoca açısından hem başkan açısından hem Fenerbahçe'nin mevcut yönetimi açısından çok belirleyici olacaktır. Özellikle kamuoyuna yön verme meselesi, İsmail Kartal'ın kamuoyunu yönlendirme meselesi konuları da önümüzdeki günlerde çok sık sık gündeme gelecek meselelerden bir tanesidir. Yani bu sene özelinde bakıldığında Aziz Yıldırım özellikle şunu söylüyordu. Ben takımı hocayla birlikte yöneteceğim. Hocayla birlikte yöneteceğim. Hep o samandıranın içerisinde olacağım. Hep soyunma odasının içerisinde olacağım. Demek ki başkanla İsmail Kartal burada da mutabık kaldılar. Birlikte Fenerbahçe'yi yönetecekler.
1: Daha
0: yani takımı yönetecekler evet, bu anlamda söylüyorum.
1: Daha uygun bir isim gibi sanki zaten abi İsmail Kartal. Yani düşündüğümde şimdi Aykut Kocaman ve İsmail Kartal ve Aziz Yıldırım'ın stratejilerini düşündüğümde belki Aykut Hoca ile daha büyük problem yaşayabilirdi. Çünkü Aykut Hoca daha bence abi İsmail Hoca'ya göre dominant
0: şöyledir.
1: Bir karakter.
0: İyi giderken, yani. İyi giderken bir problem yaşanmaz.
1: Olmaz tabii.
0: Mesele kötü giderken buraların nasıl yorum...
1: Ne gülüyorsun?
0: Tam bu konuda bir isim geçemiş hatta.
1: Ne oldu ya?
0: O aklıma geldi. Yok.
1: Ne? Bu... Ne yaptı? Söyle ya.
0: Söyleyemem onu da. Şöyle bir durum. Kötü giderken nasıl olacağı önemli. Ama şeyde katılıyorum. Yani İsmail Kartal'la daha rahat çalışır Aziz Yıldırım. Onu söyleyeyim.
1: Şimdi İsmail Kartal'la alakalı tabii. Bir hani medyadaki yorumlara bakıyorum yavaş yavaş şimdi her şey konuşulmaya başlandı tekrardan. Baskı altında sorun çözememesi İsmail Kartal'ın aslında kendi sezonlarında hep bu tartışılıyordu.
0: Tartışılır.
1: Ve bence Fenerbahçe'nin en baskılı sezonuna geldi.
0: Kesin bir de şimdi şöyle başında da Aziz Yıldırım
1: bir var. Bir de Aziz Yıldırım
0: bir
1: var.
0: Bir de Aziz Yıldırım var yani çok zor bir şey olacak dönem ve süreç olacak. İsmail Kartal ben bu işi yaparım noktasında. İddialı. Yine söylüyorum hani İsmail Kartal'la ilgili olarak şeyde sen söyle adını lütfen. Son sezon yani 3 sezonda Fenerbahçe'de görev yaptığı 3 sezonda İsmail Kartal belli bir çıtada
1: evet,
0: Fenerbahçe'yi tuttu. Yani. Fenerbahçe'yi tuttu. Ama şöyle İsmail Kartal açısından da şöyle problemler var. İsmail Kartal derbilerde fena işler yapmadı Fenerbahçe'de ama şey son sezonu hatırla. 99'a 102 biten sezonu hatırla. Oralarda işte içeride Samsun beraberliği diye hatırlıyorum.
1: Var doğru.
0: Bir Alanya beraberliğiydi galiba. O küçük maçlarda sorunlar yaşamıştı. Bunu da göreceğiz. Ama İsmail Kartal, Aykut Kocaman meselesinde bu karar sürprizdir. Tekrar altını çiziyorum. Benim için de sürprizdir. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Söyle abi.
0: Bu karar İsmail Kartal için bile sürpriz.
1: Bence de.
0: İsmail Kartal için bile sürpriz olan bir karardan bahsediyoruz.
1: Doğru.
0: Ben böyle yorumluyorum.
1: Yani İsmail Kartal'ın da ben de pek bu dönemde özellikle teknik direktör olacağını düşündüğünü ben de düşünmüyorum. Şimdi tabii şöyle bir risk durumu var İsmail Kartal için bence abi. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu. Eğer olur da Allah korusun Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa, ön elemelere geçemezse İsmail Kartal direkt olarak topa tutulmaya başlanacaktır. Neden? Çünkü İsmail Kartal'ın Avrupa performansı hep eleştirilen noktadaydı. Avrupa'yı kaldıramıyor, ligi düşünüyor. Hatırla hatta Olympiakos maçından sonra inanılmaz
0: ama şöyle,
1: eleştirilmişti.
0: Yani zaten şimdi şöyle Fenerbahçe açısından Şampiyonlar Ligi'ne girmek önemli.
1: Çok önemli.
0: Ve Fenerbahçe bir takım kuracak. Bu arada eski yıllara oranla Şampiyonlar Ligi'ne katılmak artık daha kolay. Takım sayısının evet. fazlalığından ötürü. Ama burada temel motivasyon şampiyonluk olduğu için buradan meseleye bakılacaktır. Ve fakat tabii şöyle bir durum da yok. Yani Şampiyonlar Ligi'ne girdiğin zaman çok büyük bir bütçeye hakim oluyorsun.
1: Tabii.
0: Çok büyük bir bütçe para cebine giriyor. Buraları yok sayamazsın. O sene özelinde gerçekten de İsmail Kartal Olympiakos'tu yanılmıyorsam.
1: Olympiakos.
0: Ve Konferans Ligi'nde orada tercihleri çok hakikaten tartışılmıştı İsmail Kartal'ın. Tartışılır İsmail. Yani Fenerbahçe'de herkes her şekilde tartışılır, onu söyleyeyim. Ama başkan İsmail Kartal'la bu işi çözebileceğine karar vermiş ve İsmail Kartal'la yola çıktı.
2: Dici Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz

0: Biraz gündemi değerlendiriyor.
1: Aykut Kocaman'ı beklerken İsmail Kartal'ın bir anda gelmesi tabii. Yani enteresan bir durum.
2: Çünkü Aykut Kocaman'ı beklerken derken de şunun altını çizelim. Yani özellikle Aykut Kocaman'la ilgili ya doğru isim olur mu tepki var sorularına bir yanıt verilmişti Fenerbahçe kongresinde. Evet çalışabilirsin, biz bu yetkiyi sana veriyoruz Aziz Yıldırım denmişti ve ben seçimi kazananlardan biri olarak da Aykut Kocaman'ı yorumlamıştım ama böyle bir karar çıktı.
1: İsmail Kartal diyor ki taraftarımıza bir borcumuz var, ödeyemedik. 3 dönemimde 2 şampiyonluğumuzu elimizden aldılar diyor. Bu tescillendi diyor. Böyle bir açıklaması var.
2: Yani burada o kurşunlama sezonuyla ilgili o süreç Fenerbahçe açısından tabii ki çok ağırdı. Son şeyde de sezonda da ben ona katılmıyorum, onu söyleyeyim.
1: 99 puanlı sezondan mı bahsediyorsun?
2: Abi tabii ki katılmıyorum. Hı hı. Şundan sen çünkü Ali Koç da gerçek şampiyon biziz falan demişlerdi, evet. Hatırlarsan. O sezonla ilgili konuşulan çok şey var. Hakem tartışmaları falan hep yapılmıştır. Lehe ve aleyhe o günün raporlarına bakarak yapmak lazım ama şunu söyleyeyim, yani özellikle Galatasaray'ın o dönem içerisinde yani daha baskın olduğu bir gerçek. Yani son 4-5 yıla bakalım, 5-6 yıla bakalım, çok net Galatasaray'ın etkisi her alanda çok daha yüksek ve ben hakemlerin Galatasaray'dan daha fazla çekindiği görüşündeyim. Ama İsmail Hocam, siz bunu söylüyorsunuz da o sezon gidip Samsun'la içeride berabere kalıp yani Fenerbahçe'nin puan kaybetmemesi gereken maçlarda puan kaybeden takım da sizin takımınızdı. O gün o puan kayıplarının hakemle ilgisi de yoktu. Denecek ki öyle oldu ama şöyle bir şey de oldu. İşte o hafta örneğin Galatasaray maçlarında şöyle oldu. Bunlar tartışılabilir. Yine söylüyorum. O zaman siz de o lobide ve dengede daha güçlü olacaktınız. Ve fakat hani oradaki temel olarak İsmail Kartal'ın o görüşüne katılmak mümkün değil. Katılmak mümkün değil yani.
1: Şimdi sen iki tane transferden bahsettin anlaşıldığı, evet. Yönünde. Artık bir
2: Hayır, anlaşılma değil. İmzalar atılmış. Yani iki tane futbolcuyu Fenerbahçe almış. Bu bence birisi kesin Vedat Muriç. Diğeri sürekli konuşuluyor çünkü Ciresi'nin bonservisini indirmeye çalışıyordu, evet. Fenerbahçe. Diğeri Ciresi mi? Yoksa başka bir oyuncu mu? Onu bilemiyorum. Bu stoper de olabilir ama iki tane oyuncuyla Fenerbahçe kontratları imzalamış. Mesela, yani ikisi de şu anda Fenerbahçe'nin oyuncusu. Resmi olarak transfer dönemi başladığında bir gün sonra, iki gün sonra artık bilemiyorum, Fenerbahçe yönetiminin vereceği karardır. Bu bildirimler yapılacak Futbol Federasyonu'na ve kamuoyuna.
1: Kim Min-jae ile de irtibata geçilmiş. 25 milyon euro bonservis, 12 milyon euro bağışı olduğu için Aziz Başkan bir stopere bu kadar yüksekte para vermek istemem deyip vazgeçtiği söyleniyor.
2: Şimdi çok isim dolanıyor. Çok isim dolanıyor. Manchester City'de mi oynuyordu Ake?
1: Evet.
2: Ake. Bir de neydi? Malangsar mıydı?
1: Bir de Malangsar,
2: evet,
1: var.
2: Bu ikisiyle ilgili Fenerbahçe yönetiminin zaten bir şeyi var.
1: İlgisi var.
2: Uzun süredir de konuşuluyor. Belki bu arada o bahsettiğim iki isimden bir tanesi bunlardan biri de olabilir. Çünkü iki tane oyuncuyla biz imzaladık. İşi bitirdik.
1: Malangsar olabilir yollar. Belki. Çok
2: olabilir.
1: Konuşuluyor.
2: Olabilir. Onu göreceğiz. Tabii şöyle, burada büyük bir bütçe var, büyük bir para var. Fenerbahçe'nin çok ciddi bir gider tablosu var. Ona ayak uydurmak durumunda, limitlere ayak uydurmak durumundalar. Fenerbahçe en az zaten 4-5 tane oyuncu alacaktır. Orada da yakın zamanda, şimdi bak burada şöyle bir durum var. Transferde, sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Söyle
2: abi. Görüşüm şudur. Bence transferde bugüne kadar gelinirken Aykut Hoca'nın da bence görüşleri alındı. Ben böyle düşünüyorum.
1: Bence de. Çünkü bence bu iki güne kadar Aykut Hoca'ydı.
2: Görüşleri
1: zaten
2: de transfer konusunda alındığını düşünüyorum. İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte hocanın vereceği rapor, hocanın beklentileri meselesi, yönetimde yapılan toplantıda transfer ve futbol komitesiyle yapılan toplantıda transferler tam olarak bu çerçevede değerlendirildi mi? Hoca ben şunu istiyorum dedi mi? Bunun için de biraz zamana ihtiyaç var. Onu da görmüş olacağız. Bu arada bir de şey bilgisini de verelim. O da zaten açıklandı. İsmail Kartal'ın, evet, yardımcısı olacak. O da en son Belçika'da Selahattin Baki'nin takımı. Daha sonra onlar aldılar. O takımın teknik direktörüydü. Şimdi İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak görev yapacak.
1: Şimdi Aydın abi, İsmail Kartal'ın gelmesine sence mevcut Fenerbahçe kadrosundan en fazla sevinen oyuncu kimdir?
2: Yerliler İsmail Kartal'la birlikte İrfan yukarıya çıkıyor. İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, gerçi o sözleşme uzatılacak mı uzatılmayacak mı o başka bir mesele. Ama Fenerbahçe'de yerli oyuncular İsmail Kartal'la birlikte daha da yukarıya çıkıyorlar.
1: Fred de mesela İsmail Kartal döneminde çok iyi performans sergilemişti. İsmail Kartal'la alakalı çok olumlu açıklamaları vardı mesela. Şimdi Fred'in ayrılması ihtimali konuşuluyor ama İsmail Kartal'ın gelişiyle beraber kadro planlaması olabilir. Nasıl
2: yani
1: olacak
2: hoca,
1: mesela?
2: Hoca oralarda çeşitli isimlerin kalmasını isteyebilir, gitmesini isteyebilir. Ben Fenerbahçe'nin transfer planlamasında da yeni bazı gelişmeler olacağını düşünüyorum. Tabii burada yönetim takımı kurar, hoca oynatır anlayışı ne kadar baskın Fenerbahçe'de onu da yakın zamanda göreceğiz. Ha, çok böyle oynama olacağını düşünmüyorum açıkçası transfer planlamalarında ama isimler konusunda belki bir iki değişiklik olabilir.
1: Ben İrfan'ın ve dediğin gibi yerlilerin performansını bayağı merak ediyorum İsmail Kartal'la beraber.
2: Ben Mert Hakan kalır demedim, yani belki kalabilir dedim. Mert Hakan'la ilgili olarak mesele şu, Mert kalabilir Hakan'la ilgili olarak da yani İsmail Kartal zamanında evet, olduğu dönemlerde daha iyi bir şey vardı. Mert Hakan vardı, onu söylüyorum.
1: Aynen öyle, yani İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte kadro planlamasında değişik şeyler olabilir.
2: Yani o dönem oyuncularla hoca arasında ne yaşanmıştı? Çünkü aradan vakit de geçti, çok öyle sorun yaşayan bir hoca da değildi. Hoca da değildi diye hatırlıyorum.
1: Yani Cekolu, Tadiçli kadroda hakikaten iyi bir futbol oynuyordu Fenerbahçe, yani İsmail Kartal
2: orada.
1: O son
2: dönemde düştü ama.
1: Son dönemde tartışılan o. Yani şu anda baktığım kamuoyunda kritik yerlerde, kritik virajlarda İsmail Kartal zaten hata yapıyor noktası çok fazla tartışılıyor ve Fenerbahçe için az önce de konuştuğumuz gibi bu sezon komple zaten kritik ya. İlk maçından son maçına kadar.
2: Şöyle yakın tarihten yola çıkarak değerlendirelim. Hani bu sene Galatasaray çok ciddi puanlar kaybetti ya, Fenerbahçe evet, bunu değerlendiremedi.
1: Evet.
2: Yani Galatasaray'ın hiç tahmin etmediğimiz yerlerde, biliyorsun, hiç tahmin etmediğimiz yerlerde puan kayıpları oldu. Maç kaybettiği anlar oldu. O sezon, yani İsmail Kartal'ın son sezonunda da böyle maçlar oynamıştı Fenerbahçe.
1: Evet. Abi hatırlıyor musun, Aykut Kocaman 2023-2024 sezonunun başında teknik direktörlük İsmail Kartal'ın hakkı demişti.
2: Demiştim.
1: Evet. Doğru. Şu an ne düşünüyordur acaba?
2: Ya çok bunun aksine ya yapacak bir şey yok yani. Şöyle bence bunu artık hani vay İsmail Kartal'a gitti bu iş görev diyecek hali yok. Sonuç itibariyle burada Aykut Hoca bir masaya oturuyor, görüşülüyor, anlaşamıyorlar. Yani kalkıp bu saatten sonra ben olmadım ama ya İsmail Kartal geldi, nasıl, niye geldi soruları soracak ya da bununla ilgili anti propaganda yapacak bir söz söyleyecek insan değildir. Daha önce o şeyi hakikaten öyleydi. Hatırladım ben de şimdi.
1: Evet.
2: İsmail Kartal'a yakışır bu görev demişti. O da şey, Ali Koç'un Mali Genel Kurulu'da bu sene biz yerli bir teknik direktörle çalışacağız dediği gündü, evet, diye hatırlıyorum. Çalışacağız dediği gün. Aykut Kocaman mı yoksa İsmail Kartal mı soruları varken Aykut Kocaman bu görev İsmail Kartal'a yakışır. Çünkü Ali Koç'un 6 yıllık 7 yıllık döneminde ilk geldiği sezon Pereira sonrası gelmişti. Fena da işler yapmamıştı. Yollanmıştı. Jesus gelmişti onun, evet, yerine hatırla. Orada hoca açısından iyi bir grafik vardı İsmail Kartal açısından ve çok da iyi yollanmıştı hatırla şey. İsmail evet, Kartal evet, yani o Mali Genel Kurulu'da kürsüye davet edilmiş.
1: Davet edilmişti, plaket verilmişti.
2: Ondan sonraki sezon işte, pardon. Ondan sonraki sezon, aynen. Ondan sonra bir sezon sonra bu söylenmişti ve Aykut Kocaman da kalkıp o zaman şunu söylemişti. Evet, burada bu iş şeyin hakkıdır. İsmail Kartal'ın hakkıdır demişti.
1: Peki, yavaş yavaş toparlayacağım. Var mı eklemek istediğin?
2: Yok, yani genel hatlarıyla bunlar. Bilgi edindikçe de aktarmaya çalışacağız tabii. Tekrar altını çiziyorum. Bu herkes için büyük bir sürpriz. Dün gece bu her ne kadar ima edilse de isim verilmediği için yapacak bir şey yok. Yani Fenerbahçe'de başka bir isim olabilir meselesi vardı. Yani şimdi Fenerbahçe'de yine söylüyorum, iki gün öncesine kadar favori Aykut Kocaman noktasından işin buraya gelmesi bir anlaşmazlığın sonucudur. Anlaşmazlığın aynı zamanda ortaya çıkmasıdır. Tekrar kapatırken de söyleyeyim, niye bu karar verildi sorusunun yanıtı ilk bildiğim Aziz Yıldırım'la Aykut Kocaman, evet, yardımcılar konusunda bir mutabakata varamıyorlar. Hı-hı. Anlaşamıyorlar. İki gün önce hoca İstanbul'dan ayrılıyor ama ayrılık sonrası bence şöyle bir durum vardı. Fenerbahçe yönetimi de anladığım kadarıyla yani bunu bilerek de yapmış olabilirler, kamuoyunu yönlendirmek için de yapmış olabilirler ya da hakikaten Aykut Kocaman'ın olur hani bu kriz aşılır ve Fenerbahçe'nin hocası olur noktasında da çeşitli düşünceler içerisinde de olmuş olabilirler. İki gün önce yapılan görüşmeden taraflar olumlu kalkmayınca bu karar bu şekilde verildi. Anladığım kadarıyla hani hocaya da bir süre verildi. Yani bizim tavrımız budur. Sen bir iki gün otur, değerlendir, bize yanıtını ver dendi. Bu yanıt üzerine İsmail Kartal'a gidildiğini düşünüyorum.
1: Abi açıkçası kapatıyorduk ama şu da geldi aklıma. Aykut Hoca acaba hani cesaret edemedi mi ya?
2: Neye?
1: Fenerbahçe teknik direktörlüğüne bu süreçte. Olabilir
2: ben
1: mi böyle bir şey?
2: Ben cesaret edemediğini düşünmüyorum açıkçası. Benim böyle bir düşüncem yok. Ben cesaret ettiğini düşünüyorum. Ama burada çalışacağı insanlarla ilgili olarak bir şey olduğunu düşünüyorum. Kararda çatışma olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, bunu da şöyle yorumlayabiliriz. Şimdi uzun süredir Aykut Hoca dışarıda ya, çalışmıyor ya.
1: Evet.
2: Ve bu çok zaten Aykut Hoca'nın önüne getiriliyor ya. Ya hoca zaten çok uzun süredir takım çalıştırmıyor. Bu onun için çok büyük handikaptır sözleri var ya. Şimdi buradan yola çıkarak şuraya gidelim. Aykut Hoca özellikle bunların da önüne geçmek için kendi ekibi, inandığı bir mutlaka ekip vardı. Uzun yıllar bu arada Aykut Hoca'nın çalıştığı bir ekip vardı. Belki onlarla devam etmek istedi. O ekibe inanıyor. Çünkü şöyle de oldu. Bak bundan 15-10-11 hafta kadar önce Aykut Hoca'nın yardımcılarıyla da ilgili çeşitli haberler çıktı. Aykut Hoca'nın yardımcıları derken de yönetimin aslında yardımcı olarak tayin edeceği isimlerle ilgili haberler çıktı. Bu konuda hoca demek ki kardeşim benim prensibim bu. Ben bu yönde bir çalışma yapmak istiyorum. Bu isimlerle çalışma yapmak istiyorum diyerek mutabakada varamamışlar. Bak ama ilk bilgiden sadece bu mu sorusuna evet, ben böyle evet budur diyemiyorum. Onun altını tekrar çizeyim. Ama ne oldu? Edindiğim bilgi yardımcılar konusunda mutabakada varamıyorlar. Bu iş olmuyor. Konu İsmail Kartal'a dönüyor.
1: Yani Aykut Hoca'nın bununla alakalı yakın zamanda bir açıklama yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Ama herhalde yapmaz diye düşünüyorum Fenerbahçe bu süreçte şeye gidiyorken.
2: Sanmıyorum. Yani Aykut Kocaman şundan ötürü anlaşamadık noktasına gelmez.
1: Değil mi?
2: Bence gelmez. Bence gelmez.
1: Ben de öyle düşünüyorum.
2: Ama şunu da söyleyeyim.
1: Söyle abi.
2: Ben hocayı aradım. Görüşemedim. Görüşürsem hocaya da neden bunun olmadığını soracağım. Ve anlatacağım. Yani neden
1: detayları
2: siz anlaşamadınız? Diyorsun. İsmail Kartal göreve geldi. Bu da şunu küçültmesin yani. Şöyle bir sonuç da çıkmasın. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim Muzaffer. Hani İsmail Kartal bu tabloda aslında hocaya göre daha zayıftı. Daha zayıf bir teknik direktör. Onun yerine bu tabloda geldi. Yani Aykut Kocaman'ın yüceltmek ya da İsmail Kartal'ı aşağıya çekmekle ilgili bir mesele değil bu. Onu söyleyeyim. Sonuçta karar vericiler var. Bu kararın çeşitli nedenleri var. O nedenlerle ilgili detayları da önümüzdeki günlerde daha çok konuşuruz. Çok konuşulacak bir şey de yok bir yandan.
1: Evet.
2: Bir taraftan bu konuda artık kapandı. Yani bitti. Şöyle kapandı. Karar verildi ve iş bitti. Ha bak son tamamlarken söyle abi bir de şöyle bu bir taraftan şöyle de sürpriz oldu. Onunla yeri gelmişken söyleyeyim ha. Normalde bak bu açıklama hafta sonu yapılacaktı. Orada bir şey oldu. Çat bugüne çekildi.
1: İşte orada ne oldu zaten?
2: Son dakika dediler ki tamam bu iş bitmiştir kardeşim. Karar verildi. Hafta sonu yapılacak olan açıklama bugüne kaldı. Diğer yandan hafta sonu yapılacak olan yapılması planlanan toplantı nasıl olacaktı biliyor musun? Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Abi. Toplantıda tüm yardımcılar da olacaktı. İsmail Hoca ya işte. İsmail Hoca ya da Aykut Hoca kimse hani şimdi artık İsmail Hoca. Hafta sonu bir toplantı yapılacak. Tüm yardımcılar da o toplantıda olacak, tanıtılacak ve Fenerbahçe'de yeni dönem başlayacaktı. Son dakika bu karar bu sabah atılan tweetle bu kararın değiştiğini görüyoruz. Çünkü hazırlık yapılıyordu. Hafta sonu mutlaka bir bu arada bir basın toplantısı yapılır diye tahmin ediyorum.
1: Bence de.
2: Ama bu karar bu sabah ya da dün akşam verildi. Sabah saatlerinde öğlen açıklama yapılacağına dair bir bilgilendirme yapıldı. Ve saat 13'te bu bilgilendirmenin Fenerbahçe tarafında yapıldığını söyleyelim.
1: Peki Fenerbahçe'ye tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Teknik direktör tartışmaları evet, İsmail artık Kartal sona erdi. İsmail Kartal hayırlı olsun diyelim. İzleyenlerimize teşekkür edelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok mutlu oluruz. Ve yayınımızı hype ederseniz O da bizi mutlu eder. Videomuzun öne çıkmasını sağlar. Abi teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
2: Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun Fenerbahçe'ye
1: tekrar. İzleyenlerimize de teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyelim.
2: Görüşmek üzere. Kalın.
0: Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendiriyoruz.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
7: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'den 92.2 frekanslarından ve İstanbul stüdyolarından ben Çağatay Çıtlak, radyoları başında bizimle birlikte olan tüm Radyo Gol dostlarına merhaba diyorum. Takvimlerin 18 Haziran 2026 Perşembe'yi gösterdiği bir günde ve Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, metroda ya da yollarda olan bu programın en kıymetli paydaşları olan sizlere hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız? 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde sizlerin mesajlarıyla yine daha da anlam kazanacak olan programımıza 2 saat boyunca Türkiye'nin gündemini sizlerle birlikte belirleyeceğiz. A milli futbol takımımızın yaklaşan Paraguay maçı, transfer haberleri ve gündemin en sıcak maddeleri Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında yine sizlerle konuşuyor olacağız. Ama öncesinde bugünün en sıcak gelişmesi, hatta beni de yanıltan bir gelişmesi, biraz önce açıklanan Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin başlamasıydı. Dilerseniz sıcağı sıcağına İsmail Kartal'ın canlı yayında Oğuz Çetin'le birlikte resmi olarak göreve başlamasını bir dinleyelim. Daha sonrasında da üzerine konuşalım.
8: Sayın İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine getirilmesine karar verdik. Yeni teknik direktörümüz diyorum, ancak İsmail hocamız bütün camiamızın bildiği gibi futbolculuğu ve daha önceki dönemlerde de kulübümüzde görev alarak nasıl bir Fenerbahçeli olduğunu herkese kanıtlamış birisidir. Ayrıca teknik adam göreviyle görev aldığı noktada da 99 puan toplayarak, rekor puan toplayarak takım Fenerbahçe'mizi başka bir boyutta temsil etmiştir. Teknik, taktik anlamda çok güvendiğimiz bir isimdir kendisine. İnşallah Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağı noktada kendisine başarılar diliyor ve hislerinizi almak istiyoruz hocam.
9: Öncelikle Sayın Başkanıma, Aziz Yıldırım Sayın Başkanıma, siz yöneticilerime, değerli arkadaşım, takım arkadaşım, Oğuz Çetin arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Tekrar yuvaya dönmek, tekrar Fenerbahçe'de görev almak yani beni çok mutlu etti. Dün beni Sayın Başkanımızın beni arayarak oğlum İsmail nasılsın demesi bile çok duygulandım o ara. Çünkü bizim Sayın Başkanımızla geçmişten bu yana çok özel ilişkilerimiz var, anılarımız var. 3 Temmuz sürecinde yaşadıklarımız, başkanımızın yaşadıkları, ondan sonra Trabzon'da kurşunlanmalarımız vesaire. Yani tekrar oradan bugüne kadar, tekrar oradan sanki bugün yine o gün devam ediyormuşum gibi başkanımın beni araması, sesini duymam beni çok gururlandırdı, çok duygulandım o anda. Tabii ki duygular bir yere kadar, bir yerden sonra gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Bu gerçeklerle de birlikte nedir? İşte onları da biz biliyoruz. Ne olması gerekiyor Fenerbahçe'nin şu andan itibaren yeni sezon, hem Türkiye Ligi hem Avrupa'da, onları da hep birlikte başkanımız, yöneticilerimiz, Oğuz kardeşimiz, benim ekibimle birlikte hepsinin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Ama çok duyguluyum, çok da mutluyum, çok heyecanlıyım. Çünkü çok da tecrübelendim. Bu sefer gelişim, dördüncü gelişim. Bir antrenör olarak, bu camianın evladı olarak ben de Sayın Başkanıma, yöneticilerime, kulüp içerisinde ve dışarıdaki beni destekleyen bütün taraftarlarıma karşı mahcup olmamak için elimden gelenin iyisini yapacağımı söz veriyorum. Onlara teşekkür ediyorum.
10: Tamam. Bir kez daha biz de size hoş geldiniz diyoruz. Hocam gerçekten sizi yanımızda görmek bizleri de ayrıca heyecanlandırıyor. Umarım sizin de düşündüğünüz gibi, istediğiniz gibi, planlandığı gibi şampiyonlukla sonuçlanacak bir sezonun henüz çok başındayız. Konuşacağız tabii ki, benim size yöneltmek istediğim birkaç sorum olacak. Ama öncesinde Cihan Bey'e var mı eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir nokta, onu sorayım. Yoksa Oğuz Hocam'a hemen bir soru yöneltmek istiyorum.
8: Biz çok değerli bir teknik heyet oluşturduğumuza inanıyorum. Ayrıca sevgili İsmail hocamızın birinci yardımcılığına da yine Fenerbahçe camiasında hizmet etmiş Dijk Kurt'u.
10: Kaydı.
8: Biz de heyecanlıyız.
10: Evet.
8: Kaydı müjdelemek istiyorum. Hı hı. Kendisiyle dün görüştük ve anlaştık. Birinci yardımcısı olacak hocamızın. Çok heyecanlı olduğunu söyledi. Hatta şöyle bir ifadede bulundu. Ben şampiyon olarak gittim, ayrıldım. Hı hı. Tekrar şampiyon yapacak bir ekiple, İsmail hocamızla, Fenerbahçe taraftarıyla buluşuyor olmaktan çok heyecanlıyım, çok mutluyum dedi. İnşallah diğer hocamızın kadrosunu da oluşturarak, teknik heyetini de oluşturarak Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız.
10: Evet, Oğuz Hocam size devam etmek istiyorum. Tabii futbol direktörlük göreviyle birlikte o günden bu yana da ciddi çalışmalar içerisindesiniz. Hazırlıklar evet. devam ediyor. Bu süreci nasıl değerlendirdiniz, nasıl geçti? Biraz bundan bahseder misiniz bize?
11: Ya burada önemli olan bizim bu camiayı ve dinamiklerini çok iyi bilmemiz. Hı hı. Özellikle büyük Fenerbahçe taraftarının hangi oyunu beklediğini, nasıl oynanması gerektiği konusunda çok bilinçliyiz. Biz buna talibiz. Artık 103 gollü senede olduğu gibi taraftara seyrederken keyif alan, çok gol pozisyonuna giren, gol atan, o seneyi hatırlarsanız.
10: Evet.
11: Yani işin spesifik yönlerini hocam vurgusunu yapar. Biz beklentileri çok net bildiğimiz için çalışmalara geçmeden önce Fenerbahçelilik nedir? Fenerbahçe kültürü ve değerleri üzerine takımdaşlık çalışması, takımın Samandıra'da bir bütün olması, Fenerbahçe ruhunu yükseltmek, bunu taraftarla bütünleştirmek ki biz enerjimizi taraftardan alıyoruz. Bu noktaya gelebilmek en önemli konumuz. Ve bunu biz çok rahatlıkla İsmail Hoca'nın da gelmesiyle, ben ve futbol komitesindeki diğer arkadaşlarımla birlikte bunu canlandıracağız. Samandıra'yı enerjisini yükselteceğiz. Bu konuda çok şanslıyız. Çünkü lider bir başkanımız var. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Ama yine çok şanslıyız. Futboldan sorumlu olan iki yöneticimiz, Sayın Cihan Kamer ve Sayın Feridun Gelgeç Bey'le biz bu süreci 7/24 çalışarak geçirdik. Çalışmalarımız takımı tekrar istediğimiz noktaya getirmek, oynayacağımız oyuna bağlı olarak eksik olan mevkilerdeki oyuncu profillerini belirlemek, bunların takımımıza kazandırılması adına futbol komitesiyle birlikte yaklaşık 2 aydır 7/24 çalışarak bugünlere geldik.
10: Evet.
11: Ve bu yolda da çok sabırlı geldik. Çok bilinçli geldik. Şimdi İsmail Kartal hocamın da bu işin içine direkt girmesiyle birlikte bu gücü daha da katlanarak ilerleyeceğiz.
10: Evet. İsmail hocam, tabii ki siz Samandıra'yı çok iyi bilen, orada sizden neler istendiğini çok iyi bilen bir isimsiniz ve o Samandıra'daki Fenerbahçe aidiyetiyle birlikte oradaki coşkuyu en üst noktaya çıkarmayı da çok iyi biliyorsunuz. Daha önceki görev yaptığınız dönemlerden de biz buna şahit olduk. Kulübümüz için tabii ki yine çok önemli ve anlamlı bir yıl. 120. yılımızın içerisindeyiz. Dolayısıyla 120. yılımızda nasıl bir Fenerbahçe izleyecek camiamız, taraftarlarımız? Sizin hedefiniz her zaman başarı ve şampiyonluk, şampiyonluklar. Bu doğrultuda neler söylemek istersiniz?
12: Öncelikle
9: bizim Fenerbahçe camiasına, taraftarlarımıza bir borcumuz var. Yani bunu bir türlü ödeyemedik. Bu nedir bu borç? Şampiyonluk. Benim 3 dönem yaptığım teknik direktörlük döneminde ikisini bizim maalesef elimizden aldılar. Bu artık tescillenmiş bir durum. Bundan sonra biz ne yapmalıyız? Ne yapacağız? Geçmiş dönemde en son 99 puan 99 golleki sezonu taraftarlarımız, camiamız bir hatırlarsa geriye dönük, biz o gün nasıl futbol oynattıysak ekibimize beraber, bugün dünya futbolunda trend 5 tane takım var: Paris Saint Germain, Bayern Münih, City, Barcelona ve Arsenal. Bu takımları izlerlerse taraftarlarımız, nasıl futbol oynanıyor, modern futbol, pozitif futbol, bizim de o gün oynattığımız futbol bunun aynı bir benzeriydi. Ya bu seferki gelişimizde tabii ki o günkü oynattığım futbolun birkaç daha üstüne ilavelerimiz olacak. Çünkü trendi biz ekip olarak çok yakından takip edebiliyoruz. Buna uygun elimizde oyuncular da var. Buna uygun oyuncuları da Oğuz kardeşimle beraber, çok mutluyum beraber çalıştığımız için. Onlar iki aydır çalışıyormuş, bana bir oyuncu şeyi sundular. Ben de birkaç isimler kendilerine verdim. Şu anda onlarla da ilgili Sayın Başkanımıza hemen hızlı bir şekilde harekete geçildi. Taraftarlarımız merak etmesinler. Biz onları türbünde mutlu edecek, heyecanlandıracak, mutlu olmaları için iyi mücadele eden, koşan ve iyi futbol oynayan bir takım seyredeceklerine dair ben bugüne kadar bunu yaptım. Bundan sonra da yapacağımı onlara söylemek istiyorum. Ama dediğim gibi biz hep birlikte hareket etmeliyiz. Bu sene bizim şampiyon olmamız gerekiyor. Şampiyonluk sadece benim çabam, ekibim, Oğuz'un, başkanımızın değil, bütün yönetimimizin, bütün tribündeki taraftarlarımızın ve medyamızın hep beraber birlikte hareket etmemiz lazım. Onların, taraftarlarımızın bize vereceği enerjiyle biz maç başından sonuna kadar bitmeyen, tükenmeyen bir tempoyla maçları kazanmak için gol değsek, o maçı çevirmek için taraftarlarımızın bize sonuna kadar inanması ve destek vermesi gerekiyor. Çünkü bu sene hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor ki bunu Sayın Başkanımızın ve yöneticilerimizin önderliğinde ben bunun bu sene olacağını düşünüyorum. Onların bize vereceği enerjiyle, onların bize, taraftarlarımıza vereceği destekle ben de çok çok iyi bir sezon geçireceğimizi, Allah'ın izniyle şampiyon olacağımıza inanıyorum.
10: Evet, Oğuz Hocam tabii az önce Sayın Cihan Kamer de bahsetti, Dilkayt da teknik ekipte olacak dedi. Bu noktada neler söylersiniz? O da Fenerbahçe'yi, Fenerbahçeliliği, Fenerbahçe sevgisiyle gerçekten hepimizin hafızalarında yer alan bir isim.
11: Evet, şimdi birlik beraberlik yönünde çok önemli bir unsur. Fenerbahçe taraftarı tarafından çok sevilen, ortaya koyduğu performansla her zaman dikkat çeken bir oyuncuyken, ama daha da öne çıkan özelliği karakteriydi. Onun birleştirici, kolektif anlayışı, kavrayıcı yapısı. Kaldı ki Dirkkuyt son 5 yıldır lisans eğitimlerini tamamlamış, UEFA Pro lisansa kadar gelmiş. Kendini geliştirmek için de bir yola girerken onun varlığı, İsmail Hocam'ın da vurguladığı gibi, birlik beraberliğimiz yönünde en önemli etkenlerden bir tanesi. Bu etkenlerden başlıcası taraftar desteği. Taraftarın sevdiği, inandığı ve güvendiği karakterlerle bütünleşmesi, o bağı kurması kayıt sayesinde de ciddi şekilde bir etken olacak. Kayıtın seçilmesinden dolayı da ben Sayın Başkan'a ve Cihan Kamer, Feridun Gelgeç yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Sadece sahadaki birlik beraberlik değil, saha dışındaki bütünleşme ve takımdaşlık ruhunu yükseltmek, bu liyakatlı insanların bir araya gelmesi ve birlikte çalışma becerisini ortaya koymasıyla çıkacak. Şu vurguyu da hemen yapmak isterim İsmail Hocam. Sayın Başkanım ve yöneticiler 7-24 çalışıyorlar, çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Biz işin teknik tarafında, futbol direktörlüğü tarafındaki bir tek amacımız var. Aynı sizlerin olduğu gibi İsmail Hoca'yı en güçlü şekilde nasıl tutabiliriz, nasıl destekleyebiliriz? O oyuncularıyla kuracağı bu bağla Fenerbahçe'de nasıl bir fark yaratacağını hep birlikte önümüzdeki kısa süreçte görmeyi ümit ediyorum ki göreceğiz onu.
10: Evet, İsmail Hocam duygularını bizlerle her zaman en samimi şekilde paylaşıyor. Az önce de söyledi ama heyecanlı mıyız İsmail Hocam?
9: Fenerbahçe'ye gelip de heyecanlı olmama elde değil yani. Evet. Sonuçta
11: hepimiz
9: burası yani, bizim yuvamız yani. Burası bizim her şeyimiz. Yani benim hayatımın geçtiği bir yer burası. Sonuçta dediğim gibi Fenerbahçe'de tekrar o Fenerbahçe ruhunu geri getirmemiz lazım. Sonuna kadar savaşan, sonuna kadar kazanma arzu ve hırsıyla iyi futbol oynayan bir takım yaratmak istiyorum ve bunu daha önce başardık. İnşallah yine söylüyorum, Sayın Başkanımız ve yöneticilerimiz sayesinde bana verecekleri destek ki şu anda görüyorum büyük bir çaba var. Hep birlikte bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Futbolcularımızın aidiyet duygusunu burada hissetmeleri çok önemli. Mesela yabancı hocalar, futbolcular var. Bazıları geçen sene baktım, izledim beden dilleri falan, mesela iyi olmayan bazı oyuncular var. Bunlar ikili ilişkilerle düzeltebileceğimiz şeyler. Yani o futbolcunun aidiyet duygusunun ne olduğunu, Fenerbahçe'nin ne olduğunu ben onlara tek tek anlatacağım. Ondan sonra zaten onların aidiyet duygusuyla beraber maç pazar günü ise cumartesi günü kazanmamız lazım. Hep birlikte. Bunu Allah'ın izniyle başaracağız. Hep birlikte. Taraftarlarımız merak etmesinler. Şu an Fenerbahçe'mize Sayın Başkanımızın ve yöneticilerimizin önderliğinde bizlere destek veriyorlar. Daha güçlü bir takım yaratmak için herkes elinden geleni yapıyor. Ben bunu görüyorum, bu çabayı da görüyorum. Benim de onlara, Oğuz kardeşime verdiğim birkaç isimlerle birlikte inşallah yeni sezona çok güçlü bir şekilde girerek Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız.
11: Biz dakika bir harekete hep geçtik zaten de. Bugün şöyle, biz hani bu seçimden kaynaklı görev dağılımları, işlerin yürümesi konusunda tabii ki bir gecikmeli gidiyoruz. Kaptanımız Milan Škriniar tatil programını yapmış. Tatil programı geçmiş, teknik heyetin verdiği program doğrultusunda daha ileri bir tarihteydi. Bugün bir görüntülü görüşme yaptık. Duygularımızı dile getirdik, beklentilerimizi söyledik. Çok mutlu oldu. Hemen tatilini yarım kesip 22-23'ündeki sağlık kontrollerinde oradayım dedi. Yani biz bağımızı hocamın da dediği gibi oyuncularla öyle bir kuracağız ki onları bilinçlendireceğiz. Tekrar bu duyguları, birlik beraberliği Samandıra'da oluşturacağız ki bu türbünlerimize ulaşsın. Sağdaki oyuna ulaşsın.
8: Değil mi? Boğaz Hocam, yine taraftarımıza önümüzdeki süreç içerisinde ne zaman kampa giriyoruz, nasıl bir yol izleyeceğimize ilgili kısa bir bilgi de verirseniz yayını öyle bitirelim isterseniz.
10: Tamam, nasıl isterseniz.
11: Yani bu dönemi hazırlarken biz iki aydan beri süreç planlamasını da yürüttük hocam. Ayın 22 ve 23 Haziran'da oyuncularımızın sağlık kontrolleri yapılacak. 10 tane milli takım oyuncumuzun dönüşü daha geç olacak. Bu iki gün sonunda 24 Haziran'la 30 Haziran arasında Topuk Yaylası'na, Serkan Acar Topuk Yaylası'na gideceğiz. Kaldı ki bu program yapılmamış, istenmemiş. Biz özellikle istedik, evet. Cihan Bey'le. Çünkü orada biz bunu inşa etmek istiyoruz. Fenerbahçeliliği ortaya çıkarmak istiyoruz. Takımdaşlık ruhunun temellerini orada atmak istiyoruz. Bunu İsmail Hocam'la paylaştığımda hocam da son derece memnun oldu ki hocamın da yaptığı buydu her zaman.
10: Evet.
11: Bu süreci tamamladıktan sonra 30'unda döneceğiz. 5 Temmuz 14 Temmuz arasında Avusturya'da Linz'de ikinci kamp dönemi başlayacak. Orada da 8, 11 ve 14 tarihlerinde 3 tane özel maç yapacağız. 14'ünde döneceğiz ki Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maç tarihi 21 evet. veya 22 Temmuz'da olacak. Biz 14'ünde dönerek 21'ine kadar bir haftalık maç hazırlığı dönemi de rahatlıkla yapılsın diye 14'ünde dönüyoruz. Ve güçlü bir şekilde ilk maçımıza da çıkacağız.
7: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında gündemi sıcağı sıcağına takip etmeye devam ediyoruz. 0212 273 10 10 0542 273 10 10'da mesajlarınız da yağmaya devam ediyor. Gündemin en sıcak gelişmesi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün İsmail Kartal olmasıydı ve gazeteci dostumuz Türkiye'nin en çok izlenen, takip edilen spor yorumcularından bir tanesi sevgili Cüneyt Kaşeleri de bağlanmak istiyorum. Cüneyt'cim hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
12: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
7: Çok teşekkür ediyorum. Hepimiz aslında ters köşe olduk diyebiliriz. Bizler de böyle biliyorduk çünkü. İsmail Kartal'ın gelmesiyle ilgili sevgili Cüneyt Kaşeler neler söyleyeceksin?
12: Vallahi çok

0: bu konu öyle planlanmış, programlanmış falan bir şey değil. Şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe'yi takip eden Aziz Yıldırım'ın yakın çevresi, aynı zamanda Fenerbahçe'yi takip eden bütün yorumcular Fenerbahçe'nin teknik direktörünün Aykut Kocaman olduğunu, ne zaman açıklanacağının bir an meselesi olduğunu söylüyorlardı. Zaten seçimden önce de, hatırla, seçim boyunca Sayın Aykut Kocaman'la ilgili hep konuştu Sayın Aziz Yıldırım. Ya açık konuşalım, bu Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık dönemi de böyleydi. Yani Aziz Yıldırım bir günde karar, yani bir gün bile çok dedik hatta, 15 dakikada karar veriyor. Yani bence herkese sürpriz oldu bu. Öyle bir plan program olduğunu sanmıyorum. Bunun perde arkasıyla ilgili ilk duyduklarımız tabii ki oyuncularla ilgili, yani hani o gitsin, bu kalsın, o gelsin konuları, yardımcıları konuları, bunlar da detaylarda anlaşamadıkları söyleniyor ve bir anda Sayın Aziz Yıldırım böyle bir karar vermiş anladığımız kadarıyla. Yani bu şunu gösteriyor, Sayın Aziz Yıldırım diyordu ya, antrenör benim. Hani ne yapacaksınız, evet, antrenör, evet, antrenör benim diyordu. Tamam işte, yani uygulama olarak bunu görüyoruz. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aziz Yıldırım'dır. Fenerbahçe'nin sportif direktörü Aziz Yıldırım'dır. Fenerbahçe'nin futbol şube sorumlusu Sayın Aziz Yıldırım'dır. Zaten seçerken de herkes böyle oy verdi. Aslında orada da bir sürpriz yok yani. Hani böyle bir şey bekleyen varsa zaten oy vermemiştir Sayın Aziz Yıldırım'a, planlı, programlı hareket edecek diye. Hayırlı olsun. Yani ben bunu ancak böyle söyleyebiliriz. Hayırlı uğurlu olsun Fenerbahçe'ye, İsmail Kartal'ın 4. dönemi. Ama şunu sormak lazım. Ya bir insan 4. kez bir göreve geliyorsa, daha önceki yardımcı teknik direktörlük dönemlerinde sayarsak 5 olabilir bu. Bir insan niye zaman kovuyorsunuz her seferinde? Ya da Mourinho'yu açıkladığında Sayın Aziz Yıldırım demişti ya, evlat olayı bitti artık, ne demek evlat diye. Ya da hani bir video var, bir seçim için bir yere gittiklerinde kızı Yaz Yıldırım da var, İsmail Kartal'la görüşecek misiniz? Görüşmeyecek diyor. Yani demek istediğim, Fenerbahçe'de bundan sonra 10 dakika uzun vadedir, 5 dakika orta vadedir, 1 dakika kısa vadedir. Böyle bakmak lazım olaylara.
1: Yani her an her şey olabiliyor sevgili Cüneyt Kaşeler.
0: Tabii tabii, belki İsmail Kartal kovulmuştur, bir bakmak lazım Fenerbahçe resmi sitesine.
1: Peki aslında ben Aykut Hoca'nın seçim günü hatırlarsan bir röportajı olmuştu. Orada da bu süreç, evet, bana çok zarar verdi. Bu açıklamalar da benimle alakalı açıklamalar değil dedi. Bunun sanki sinyalini mi vermişti Cüneyt?
0: Şimdi şöyle, ben Aykut Hoca'nın Fenerbahçe ve milli takım dışında teknik direktörlük yapmak istemediğini biliyorum. Fenerbahçe'ye teknik direktör bu dönemde olmak istemediğini, gerçekten olmak istediğini ve bununla ilgili yeniden motive olup plan ve program yaptığını da yani yakın kendisinden ve çevresinden çok net biliyorduk. Ancak burada bir virgül koyup, orada senin dediğin çok doğru. Yani öyle bir muhalefet var ki, bu sosyolojik bir tez olabilir. Yani Aykut Kocaman karşıtlığı var. Ben bu açıdan hocanın teknik direktörü olmamasına haddim olmayarak sevindim. Çünkü gerçekten çok yıpranacaktı. Çünkü ne olursa olsun bunu negatif tarafından bakan bir şey var. Bu sosyolojik bir gerçek bu. Bak, iyidir, doğrudur, kötüdür, yanlıştır demiyorum. Hı hı. İnsanlar böyle bir karar vermiş. Yani zaten %50 ile başlıyordu Sayın Aykut Kocaman. Onun açısından bu böyle olması iyi oldu diye düşünüyorum ben kendi adıma. Hakikaten yıpranacaktı. Çünkü ne yaparsa yapsın eleştirecek bir şey bekliyordu, grup bekliyordu, ama hani Aykut Hoca bu göreve gelmeyi istiyordu zaten. Bak tekrar edeyim, bugün saat 1'de Fenerbahçe'nin teknik direktörü açıklanacak diye Fenerbahçe açıklama yaptı. Ondan önce ben sabah şey diye, bak ben daha da hatta sana enteresan bir bilgi vereyim, sevgili Barış Yurduseven, TRT Spor'daki arkadaşımız, ben geçen tweet attım, niye açıklanmıyor Fenerbahçe'nin teknik direktörü diye. O da dedi ki, Fenerbahçe'nin eski bir forveti çarşamba günü açıklanacak dedi. Yani Aykut Kocaman çarşamba açıklanacak dedi o. Yani herkesin beklentisi Aykut Kocaman'dı. Beklentisi değil hatta, yani kesinlikle Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin hocasıydı.
1: %99 dedik.
0: Ama buradaki ben de bu sabah bir tweet attım. Hani ne oldu, çarşambada geçti, niye açıklanmıyor madem hani Aykut Kocaman diye. Ben tekrar edeyim, hatırlar mısın o 2013-14 Ersun Yanal'ın geldiği dönemi hatırlayalım.
1: Evet.
0: O dönemde Aykut Kocaman'la aslında Fenerbahçe

0: Christian Baroni'nin yedeğine bir oyuncu bakarken Holman diyor, başkan da diyor ki Kaka vesaire öyle oyuncular, Aykut Uçman da diyor ki biz diyor Baroni'nin yedeği olarak düşünürdü yani Kaka falan olmaz diyor. Orada bir kavga oluyor ve orada yollar ayrıldı. Yani ben yine buna benzer bir şey bekliyorum yani sonuçta oyuncu bazında. Çünkü Fenerbahçe'de kim gidecek, kim kalacak? Bu da önemli. Ve bu arada hani iki oyuncuyla anlaştık demişti, hala yok ortada. Yani valla bilmiyorum, ben dediğim gibi beni şaşırtmıyor Fenerbahçe'de. Yani Sayın Aziz Yıldırım'ın 20 senelik başkanlık dönemi zaten hep böyleydi. Yani bir gece yatıyorduk, sabah kalkıyorduk, bambaşka bir şey oluyordu. Aynı şey devam ediyor. Görüntü o yönde. Yani o anlamda şaşırtan bir şey yok.
1: Ben şuna baktım sevgili Cüneyt, hani tarihe baktım acaba tarihle mi ilgili bir şeydi ama 18 Haziran'da da benim aklıma şu geldi. Ali Koç'un zamanında 18 Haziran'da da Aykut Kocaman gönderilmişti. Acaba dedim buna bir gönderim.
0: Ya bir kez daha Aykut Kocaman, bir kez daha Aykut Kocaman Fenerbahçe hocası 18 Haziran'da, bu sefer de Aziz Yıldırım'la anlaşamadı. Bu sefer de öyle geçecek herhalde tarihi, değil mi?
1: Evet.
0: Yani, tabii bunun illaki muhabir arkadaşlar, ben ısrarla söylüyorum, ben yorumcuyum. Yani ben bilgiye zaman zaman biz de ulaşıyoruz ama benim asıl işim ve önceliğim bu değil. Dolayısıyla ben bilgiler üzerinden yorum yapıyorum. Yani söylediklerimin hepsi duyduğumuz, okuduğumuz ve arkadaşlar yaptığı açıklamalardır. O açıklamalar nezdinde durum böyle gözüküyor.
1: Sevgili Cüneyt Kaşeler, gelen çok soru var. Taner Bey, Muhittin Bey, Adem Bey, Muammer Bey, onlar da diyorlar ki sıkıcı ve defansif oyun oynatan, zamanında öyle ya da böyle Alex'e çok uğraşan Aykut hocamızdan ziyade İsmail hocamızın gelmesi daha olumlu bizim için.
0: Orada var mıymış uğraşırken Aykut Kocaman? Hayır, bazen bak bir şey söyleyeyim mi? Dediğim gibi eyvallah, doğru, ama ben de şunu söyleyeyim o zaman. İki şampiyonluğu, bir UEFA yarı finali, iki Türkiye kupası. Alex de Souza da en fazla golü Aykut Kocaman döneminde atmış. Ya ben Aykut Kocaman'ı savunmak zorunda değilim, zaten benim işim de değil bu, ama yani çok bunlar şey, ezbere yorumlar, onu söylemek istiyorum. Ama tabii ki herkesin Aykut Kocaman'ı istememe, İsmail Kartal'ı istememe. Buradaki sorun şu: Fenerbahçe'nin 2010'dan bu yana arada bir Erol Bulut var. Teknik direktör olarak, yani sezona başlayan bahsediyorum. İki kere de Ersin İral var. Onun dışında hep İsmail Kartal'la Aykut Kocaman olmuş. Ya başka kimse yok mu Fenerbahçe'de teknik direktör olarak getirilebilecek? Yani asıl konuşulması gereken bu. Ya dördüncü kez geliyor İsmail Kartal. Aykut Kocaman gelse üçüncü kez gelecekti. Asıl buna odaklanmak lazım diye düşünüyorum ben.
1: Sevgili Cüneyt, yurt dışında çok fazla geziyor musun? Dinleyicilerimiz kıskanıyormuş. Seni de takip ediyorlarmış devamlı. Eskiden 6-8 kuşağında. Sana da
0: eyvallah, gelsinler birlikte dolaşırız.
1: Selamlarını yolluyorlar. Cüneyt Kaşeler'in, Oğuz Çetin yorumunu çok merak ediyoruz. Nasıl bakıyorlar acaba diyor Cüneyt Bey.
0: Valla Oğuz Çetin, şöyle söyleyeyim. Futbol dışında, ben de kendisine sorayım. Ne başarısı var Oğuz Hoca'nın? Yani benim bildiğim futboldan sonra, bak futbolculuğundaki başarıları çok büyüktür. Ama Oğuz Hoca'nın futboldan sonra bir başarısı yok. Ama ön yargılı yaklaşma, bakacağız yani. Çok biliyorsunuz, Okan Hoca evet Başakşehir'de şampiyon oldu. Evet, Akhisar'da kupa aldı. Ama Galatasaray'a geldiğinde hala da eleştirilen biri, ama 4 sene üst üste şampiyon oldu. Geldiği gün deseydi ki biri 4 sene üst üste şampiyon olacak, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a son 8 mücadelesinde elenecek, herhalde bunu tahmin edemezdik. Ama bazen de ön yargılı olmamak gerekiyor. Ama şu anki CV'si çok uygun mu emin değilim.
1: Ali Şimşek diyor ki İsmail Hoca kaç senedir Fenerbahçe'nin acil butonu gibi oldu demiş. Cüneyt abi, süre çok azalmadı mı Şampiyonlar Ligi için ve Türkiye Ligi için? Görüşlerini çok merak ediyorum demiş.
0: Şimdi şöyle, Oğuz Çetin onunla ilgili açıklamalar yaptı. Hani kamp dönemi 23-24'de başlayacak diye, zaten böyle olacaktı. Yani 22 Temmuz'da oynayacağı için Fenerbahçe 21-22 Temmuz'da oynayacak ilk maçını. Dolayısıyla bu dönemde kampa başlaması gerekiyordu Fenerbahçe'nin. Bakın, seçim kararı alındıktan sonra Aziz Yıldırım'ın aday olduğu belli olduğu andan itibaren biz hep şunu söylüyorduk: seçilen başkan 8 Haziran'da hocasını açıklamalı, kamp sürecini vesairesini açıklamalı diyorduk. Bugün 18 Haziran ve bugün açıklandı. Şey olarak geç kalınmadı, tarih olarak hala geç kalınmadı, ama mesela

0: Yaşkıyan'la konuştuk dedi Sayın Osvet'in. Kimler gelecek, kimler gelmeyecek, kimlerle kampa katılacaklar, transferler kimler, yetişecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Bir ay süre var, evet çok az bir süre var ama acaba öncelikleri Şampiyonlar Ligi mi, onu da bilmiyoruz yani. Onu da zamanla göreceğiz.
1: Evet. Devrim Bey diyor ki, Çağatay Hocam, Cüneyt Bey'e çok selamlar, sevgiler olsun. Girassi ve Vedat Muriç transferlerini nasıl değerlendirir acaba?
0: Olmadan değerlendiremeyiz değil mi?
1: Yani şimdi, eğer olursa yani, diyelim, dinleyicimizi de kırmayalım Cüneyt'ciğim.
0: Tabii ki. Şöyle söyleyeyim, Vedat Muriç benim çok beğendiğim ve zaten Fenerbahçe'de ve Türkiye'de kendini kanıtlamış bir forvet. Girassi de o da Dortmund'da. İkisi de çok başarılı olur. Yani nasıl oynayacaklar konusu önemli. Zamanında Dzeko vardı, hı-hı, İsmail Hoca'da. Batshuayi vardı. İkisinden de ciddi anlamda verim almış. Hatta Serdar Dursun da vardı. Hoca elbette verim alır. Hiçbir sıkıntı olacağını sanmıyorum. İkisi de çok iyi forvet. Hiç orada itirazım yok.
1: Evet. Peki Fenerbahçe taraftarı için sevgili Cüneyt Kaşeler, son olarak söylemek istediğin ya da özellikle Paraguay maçı için de vermek istediğin bir mesaj var mı? Milli takımda değişik bir süreçten geçiyor. Fikirlerin, düşüncelerin önemli bizim için.
0: Fenerbahçe taraftarına tavsiyem, sağlıklı beslensinler, spor yapsınlar, sevdiklerine vakit ayırsınlar. Çünkü önce kendileri iyi olsun, Fenerbahçe sonra iyi olur. Valla milli takımla ilgili de şunu söyleyeyim. Milli takım konusundan o kadar çok rating devşiren var ki her anlamda, insan artık bir yerden sonra bana bile fazla geliyor bu. Ben de bu yüzden milli takımımızı destekliyorum. İnşallah Paraguay'ı yenerler. Yenemeseler bir puan bile alsalar son maçta 3 puan alıp çıkma şansı hala var. Ben Montella'nın başarılı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'yi 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götüren Montella, unutmayalım bunu. Avrupa Şampiyonası'na götüren, Hollanda'yı geçsek yarı finale çıkartacak olan da Montella'ydı. Ben bugüne kadar Türkiye milli takımını çalıştırmış hiçbir teknik direktörün bir daha teknik direktör olamayacağı maddesi konulsun istiyorum.
1: Milli takım. Evet, değişik.
0: Tabii canım. Yeter artık yani, bak Fenerbahçe'den ne farkı var ya? Yani sürekli, ya bak şundan bahsediyorum bak. Ben bu isimlerin çok değerli olduğunu, tarih yazdığını düşünüyorum. Ama o zaman niye kovuyorsunuz abi bu adamları? Yani madem yine geri getireceksiniz, o Şener Şen'in filmine gibi döndük yani. Kovayım mı sen, kovmayayım şeklinde döndük. Olmaz, karikatürize ediyoruz. Ben milli takımımızın başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu gruptan çıkamasa bile, oraya gitmesi bile bir başarıdır. Ama ben çıkacaklarına da inanıyorum. Sonuçta maalesef biz ya çok büyütüyoruz gözümüzde rakipleri ya da çok küçültüyoruz. Ne Avustralya ne Paraguay o kadar zayıf ekipler değiller. Futbol sahada oynanıyor. Yani bugün Yeşilburun adalarının yaptığı sürpriz tırnak içinde diyelim buna. Bunun dışında da bir sürü şey var. Yani dün mesela Portekiz Kongo'yu yenemedi, az daha kaybediyor.
1: Evet.
0: O dolayısıyla ben kendi adıma sakin olalım. İnşallah da başarılı olur bu. Bizi oraya götüren Türk milli takımı, bu çocuklar inşallah da başarılı olurlar.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili dostum Cüneyt Kaşeler, yayınımıza bağlandığınız için, beni de kırmadığın için.
0: Görüşmek üzere.
1: Hoşça kal. Evet, spor yazarlarıyla bağlantılarımız devam edecek. Şu an inanın bir 7-8 saniye arkadaşımla konuştum ama saatleri birazcık karıştırmış olabilirim. Şöyle bir cep telefonundan bakmam lazım çünkü saatler konusunda da onlara hangi vakitlerde gireceklerini de söylemiştim onların müsaitliklerine göre. Bu arada evet, milli takımla ilgili haberlerimiz de var. Sizlerden gelen çok çok sorular da var. Çağatay Hocam, programı vermedin bugün diye. Evet, bugün daha vermedim çünkü henüz programın başı, yeni yeni başladık. Yeni yeni ısınma turları yapıyoruz. Çağatay Hocam, yurt dışına seni de bekleriz demişler. Brüksel'e bekleriz demişler. İnşallah geldiğimde Ahmet Yürük de herhalde, değil mi? Bilmiyorum ama Beşiktaş ambleminden anladığım kadarıyla nickname olarak öyle hatırlıyorum. Bu ara çok yurt dışına gidemiyorum. Gidebildiğim en fazla yer Bosna. O da haftaya gideceğim ama yeni Bosna'ya. Böyle de kötü bir espriyle yayınımıza devam ederken lütfen radyolarınızı kapatmayın. Programı hemen vereyim aklındayken. Saat 19'da Çekya Güney Afrika maçı var. Saat 22'de İsviçre Bosna Hersek oynuyor. 01'de Kanada Katar, 04'te de Meksika Güney Kore maçları var. Dün Filenin Sultanları Ankara etabına galibiyetle başladı. Bu çok da güzeldi. Hepimize de moral oldu. Dün akşam ben de baktım. Ay Yıldız ekibimiz Milletler Ligi'nde Brezilya etabının ardından evindeki ilk maçta oldukça rahat da bir oyun sergiledi. Ve 3-0'lık bir sonuca ulaştı. Yine her zaman olduğu gibi Melisa Vargas 17 sayıyla bence MVP dedikleri ödülü alması gerekiyordu. Bir yandan da bakıyorum Bayrampaşa'dan Lokman, ben saygılar Çağatay Hocam. Sizin Bayrampaşa'ya boşnak böreği bir yemeğe davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Böyle devam ederseniz ben biraz sonra programdan izin alıp gurme olarak, ama sonradan gurme olarak hepinize uğramaya da çok isterim. Abdullah Bey çok teşekkür ediyorum. Dünden beri evet, bana da sürpriz oldu. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü herkes öyle bekliyordu ama demek ki sizi güldürebilirsem Gökhan Bey ne mutlu bana, sizleri neşelendirebildiysem. Evet, dünden beri herkes, ben de dahil olmak üzere Aykut Kocaman'ı bekliyorduk ama herkes için tabii bu da Sayın Aziz Yıldırım farkı olabilir. Belki anlaşmazlık olabilir. Belki de yönetim içinde, ben yönetim kurulu üyelerinin bir kısmının Aykut Kocaman'ı, bir kısmının da İsmail Kartal'ı istediğini biliyordum. Demek ki İsmail Kartal ağır bastı. Ani alınmış, plansız ve programsız bir tercih diyorlar. Teşekkür ediyorum. İsimlerinizi lütfen yollayın. Onur Bey, nickname'lerinize bakmak zorunda kalıyorum. Öpücükler gelmiş. Çok teşekkürler. Başımın üstüne yeriniz var. Cüneyt Kaşeler, bizim oraya gitmemiz bile büyük başarıdır dedi. Demek ki bizi Yeşilburun Adaları'yla aynı seviyede görüyor demiş Sinan Yıldırım, ki bu arada Yeşilburun Adaları hakikaten iyi takım ya. Yani kötü takım değil bence. Sürpriz yapabilirler, böyle Kongo gibi takımları da dün gördük, Demokratik Kongo'yu da. Mesajlarınız için teşekkür ediyoruz. 0212-273-1010 0540-273-1010 araya gideceğiz. Araya gitmeden aslında yorumlar da evet, yapabildiğimiz espriler bu kadar Harun Bey. Seviyemiz budur. Şimdi telefon bağlantıları alalım diyorum ama araya da gideceğiz. Sevgili spor yazarı dostlarımızı da bu anlamda çok bekletmek istemiyorum ama yine de istekler var. İrfan 25'e evet ulaşamıyorum. 5 kere aradım sevgili İrfan, eğer dinliyorsan lütfen bize ses ver. Serdal Kalaycı, Anadolu Ajansı'ndan hatırlayacaksınız, aynı zamanda HT Spor yorumcusu, ona da bağlanıp onun da yorumlarını merak ediyorum. Eğer müsaitse Serdal'ı bir yandan arıyorum cep telefonundan. Onu da yayın almak isterim. Sevgili Cem Kerpiççiler, A Spor yorumcusu, ona da biraz sonra bağlanacağım. Çok değerli, çok önemli konuklarımız da var. Serdal'cığım müsait misin? Serdal'cığım müsait misin?
2: Ses alamıyorum.
1: Bir kere daha arayayım o zaman seni sevgili Serdal. Hocam dişimi çektirdim, ağzım uyuşuk, lütfen güldürme demiş. Yaşar Bey'e de selamlar olsun. Yeşilburun takımı Kızıl Yıldız'a takımı yendi abi. Onlar çok güçlü bir takım demişler. Serdal'cığım müsait misin?
2: Alo.
1: Duyabiliyor musun bizi Serdal Kalaycı?
2: Şimdi duyuyorum ya. Ses gelmedi ama.
1: Evet, şu an duyabiliyorsan sorun yok demektir.
2: Şu an iyi, şu an evet. Çok iyi.
1: Nasılsın? Yani bir an böyle bir... İyi misin? Aykut Kocaman beklerken bir İsmail Kartal çıktı. Herkes evet. De merak ediyor. Herkeste bir ters köşe durumu var deniliyor.
2: Durumu var. Yani aslında ters köşe. Tabii ki ters köşe diyebiliriz de camianın içinden bir beklenti hep vardı. En azından kendi adıma söyleyeyim. Yani hep Aykut Kocaman dememizin de bir sebebi var. Yani hani bu bir çok da sadece tahmin üzerine değildi tabii ki. Sürekli diyaloglar Aykut Hoca üzerinden yürütüldü. Aykut Hoca ile görüşmeler yapıldı sürekli. Hal böyle olunca, başka bir isim de çıkmayınca büyük olasılıkla Aykut Kocaman ismi dedik. Hani bunu da bu diyaloglar devam ettiği için söyledik aslında. Biraz da böyle yapılan açıklamalar, konuşmalar, onu da işaret edince başka da bir isim akla gelmedi. Ama yani camianın içinden bir isim olacağı çok kesin değil. İsmail Hoca ismi en başta olabilir mi, olamaz mı şeklinde tabii değerlendirilmedi değil mutlaka da. Futbol aklını yaptığı görüşmelerden dolayı hep Aykut Kocaman dedik. Bunu önce söyleyelim. Yani ters köşe olduysak olmuşuzdur ama benim beklentim mutlaka camia içiydi. Yani ben bunu hep Fenerbahçe'de Aziz Bey'le birlikte zaten seçim başlamadan önce, yani seçim faaliyetlerine giriştiklerinde bir futbol aklı oluşturduklarını söylemişlerdi. Burada bir yeni bir sistemin kurulduğu çok net ifade ediliyordu zaten. Hı hı. Yani Fenerbahçe'de şu anda yapılan şu sevgili Şartay Hocam, bir sistem oluşturuldu. Hı hı. Bir futbol aklı kuruldu ki futbol direktörlüğüne Sayın Oğuz Çetin getirildi. Bu sistemin parçası gelecek olan teknik direktör olacaktı. Yani biz hep şuna alışırız. Bir teknik direktör değildir. O teknik direktör yardımcılarını da seçer. Kim isterse o seçer. Yani yabancı bir isimli bir teknik adam geldi, gelseydi eğer böyle yapacaktı mutlaka. Türkiye'den yani Fenerbahçe'nin camianın içinden dışından birisini seçseniz dahi bunu isteyecekti. Kulübün kendi oluşturduğu sistemi ancak camianın içinden bir teknik adamı dahil edebilirdiniz. Bunu ancak o teknik adam kabul edebilirdi. Burada belli ki daha henüz sebeplerini çok iyi, çok net bir şekilde bilmiyoruz ama tabii dolaşan hemen yayılan bilgiler var bizim de edindiğimiz. Ufak tefek diyebileceğimiz konular aslında ama hani o sistemin dışında olan isimler olduğu için Aykut Hoca hani kendi teknik ekibiyle alakalı kabul ettiremediği bazı şeyler olduğu için son anda bu anlaşma zemininin bozulduğu konuşuluyor. Bunu tabii öğreneceğiz, detayları daha çok sıcak. Bu bilgileri öğreneceğiz ama en nihayetinde o sistemin parçası olmayı kabul eden İsmail Hoca da Fenerbahçe için çok önemli bir figür haline gelmişti İsmail Hoca. Çünkü İsmail Hoca baktığımızda gerçekten özellikle son görev yaptığı 2023-24 sezonda kulüp tarihine geçen işler yaptı. Bir şampiyonluk gelmedi ama hı hı. Yani 3 döneminde de Fenerbahçe ikinci oldu. 2014-15 sezonunda, 2021-22 sezonunda ve 2023-24 sezonu ki Jorge Jesus ayrılığından sonra gelmiştir son olarak ve çok gerçekten de ciddi ciddi tarihe geçen işler yaptı. Yani nedir bu tarihe geçen işler? Bir kere bir sezon başlangıcını hatırlayalım. 10'da 10'la başlamıştı Fenerbahçe ki Süper Lig tarihinin en iyi başlangıç rekorunu sahibi oldu o sezon. Yani lig boyunca 38 haftaydı o sezon. Onu da hatırlatalım. 99 puan. Tarihi bir sezon oldu. Yani sadece hani İsmail Hoca döneminin istatistikleri ekranlarda böyle yansıyor ama sadece lig istatistiği üzerinden çıkarırsak eğer 99 puan Süper Lig'deki puan ortalaması 2.61 yapıyor. O sezonun geneli 2.40, o da çok yüksek Fenerbahçe adına. Ama lig özelinde baktığımız zaman 2.61 puan ortalaması da kulüp tarihinde en yüksek. Onu da belirtmek lazım. Ki bir detay daha var mesela sezon sonu itibarıyla da deplasmanda 19 maça çıkmıştı. 16 galibiyet 3 beraberlik 51 puan toplanmıştı. O da lig tarihinin dış sahada en fazla galibiyet ve en fazla puan toplandığı sezonu olmuştu bir takım adına. Yani çok iz bıraktı ama onun önünde Galatasaray şampiyon oldu o sezon. Yine Fenerbahçe şampiyon olamadı. Baktığınız zaman hani kupa anlamında çok fazla Fenerbahçe'de bir izi yok ama performans odaklı olarak bu son şampiyon olunamayan işte 12 yıl geride kaldı. Önümüzdeki sezon eğer Fenerbahçe şampiyon olursa 13. sezonda 13 yılın ardından şampiyon olmuş olacak. Dolayısıyla baktığımız zaman performans olarak takımın 2023-2024 sezonu bıraktığı izler çok büyük. Yani hani bu yadsınamaz gerçekten. Hı hı. Burada zaten bu futbol aklı görüşmelerin İsmail Kartal nezdinde yürüseydi yani biz o zaman İsmail Kartal konuşuyor olacaktık. Hep Aykut Kocaman'la geldiği için bizler de Aykut Kocaman dedik. Bir de şunu da hatırlatayım. Bugün 18 Haziran. Bir akıllara bu 18 Haziran konusu geldi evet, daha önce gönderilmesi. Yani bütün işaretler Aykut Hoca'yı gösteriyor gibi bir algı da oluştu ama ya son nokta şunu vurgulayayım. Gerçekten de Aykut Hoca'yla çok görüşme yapıldı, çok gelgitler yapıldı derken neticede İsmail Hoca da karar kılındı ki bu aslında İsmail Hoca'ya da şey göndermişler ki bugün kendisi FBTV'de yaptığı açıklamada işte transfer isimleri o da hatta birkaç kişi önermiş falan filan. Ya bu kısa süreçte karar verilmiş bir isim oldu ama dediğim gibi hep vurguladığım gibi Fenerbahçe kulübü bu özel geçiş döneminde Aziz Yıldırım'ı tekrar başkan seçti. O camianın çok önemli figürü, hafızası. O da kulübü kendi değerleriyle bu sıkıntılı dönemde, yani şampiyon olunamayan süreçleri kulübün kendi değerleriyle atlatabileceğini düşünüp buna karar verdi. Zaten bence Fenerbahçe camiası Aziz Yıldırım'ı seçerek buna en baştan karar vermişti. Yani böyle bir yapılanmaya. Çünkü Aziz Yıldırım'a güvenmişseniz Aziz Yıldırım'ın da belki de en kısa vadede çözüm alacağını düşündüğü yapı bu yapı. Sayın Oğuzhan'a de güvendi. Dirk Kuyt ki 3 sezon Fenerbahçe forması giydi. Herhalde 3 sezonda Fenerbahçe'nin yapısı anlaşılırken Dirk Kuyt da futbol itibariyle hatırlayacak olursak yani bitmeyen pil marka, ismi reklam olmasın diye söylemiyorum da o dönemde çok popüler olan bir pil markası vardı. Onun adıyla anılmaya başlamıştı Dirk Kuyt ki bitmeyen enerjisi nedeniyle. Böyle enteresan bir kimlikti. Tabii teknik adamlığında neler gösterebilirim ama yani 3 senede forma giydiği Fenerbahçe'de 3 senede Fenerbahçe'nin yapısını tamamıyla öğrenmiştir. Dinamiklerini, reflekslerini anlıyordur diye düşünüyoruz ki bir de şampiyonluk da gördü Dirk Kuyt. Yani 2012, 13, 13, 14, 14, 15 sezonlarında Fenerbahçe'deydi. 13-14 şampiyonluğunu da yaşamış bir isim. O da tabii İsmail Kartal'la birlikte birinci yardımcısı olacak. Ama şunu vurgulamakta fayda var. Hani İsmail Kartal ismi kısa vadede Fenerbahçe yönetiminin ve futbol aklının o yapabilir kararını verdiği isim. Aslında ya İsmail Kartal özelinde değil de camianın içinden birisi olması önemliydi. O yapının bir parçası olmayı kabul eden bir isimdi. Bence o hani sistem, Aykut Kocaman kendi olduğu yerde kendisi de baskın olmak isteyecektir. Hani belki o Fenerbahçe'nin kurduğu sistem içinde belki ona ters gelen olmaması gereken şeyler de vardı. Aklıma bunlar da geliyor. Yani Aykut Koca Hoca bu böyle değil de böyle yürüsün demiş de olabilir. Bu detayları öğreneceğiz. Şu an gerçekten de hani biz de şok olduk İsmail Kartal ismini görünce. Bir yandan da dediğim gibi olaya bakışım itibarıyla camianın içinden birisi olur zaten bu sistemin içinde diye düşündüğüm için de çok da şaşırmadım. Anlık Aykut Hoca'yı beklediğimiz için bir an böyle bir kaldık. İsmail Hoca ne zaman devreye girdi diye. Durum budur sevgili Çağatay Hocam.
1: Peki ben biraz önce şimdi sevgili Cüneyt Kaşeler'le de konuştuğumda hatırlarsan Aykut Kocaman seçim günü de mikrofonları uzatıldığında şöyle bir yorum yapmıştı sevgili Serdal Kalaycı. Dedi ki bu süreç bana çok zarar verdi. Bu açıklamaların hepsi benim dışımda yapılıyor. Sanki o zaman da bunun sinyalini vermişti. Aynı soruyu ona da sordum. Sen neler söylemek istersin?
2: Aslında orada vurguladığı şey ya isminin gündeme gelmesinden itibaren işte tartışılmaya, camia içinde tartışılmaya başlanmıştı. Ben biraz öyle okudum. Yani camia içinde o tartışılmaya başlandı. Hani onun dönemi hafızalarda kalmış işte savunma futbolu algısı bir yandan sürekli farklı farklı şeyler yıpratılmaya çalışılan bir sürece doğru gidiyordu. O orada yani kendisine ciddi bir henüz daha bir şey teklifi, yani teknik adamlık teklifi götürülmemişken yıpratılıyor olmasına biraz bence sitem etmişti. Orada hani onunla yapılan görüşmeler, onunla yapılan konuşmalar mutlaka ona da süreç onun üzerinde mi tamamlanacak algısı bence Aykut Hoca da mutlaka bırakmıştır. Yani o açıklamasını biraz oraya yormuştum tabii. Tabii şimdi bu gelişme üzerine baktığımız zaman orada aslında farklı bir şey de kastediyormuş diyebiliyoruz tabii. Yani hani bugünleri orada ona çok kesin bir görev tanımı yapılmamış. Orada belki fikrine danışılmış, onunla görüşülmüş ki Sayın Oğuz Çetin de sürekli onunla istişare eden bir insandı neticede. Ama sürecin bu noktaya geldiğinde İsmail Kartal ismi açıklandığında tabii bunu da düşündürmüyor değil şu anda bize. Aykut Hoca demek ki o zaman bizim olayı algıladığımız gibi dışarıdan tam net olarak Fenerbahçe'nin kararı olmamış hiçbir zaman. O da danışılmış bir camia içinden önemli bir unsur olmuş. Onu anlıyoruz şimdi. Fenerbahçe yönetimi Zaten Sayın Cihan Kamer de İsmail Kartal ismini açıklamadan önce birçok teknik adamla görüştüklerini de ifade etti. Aslında bu demek oluyor ki yani sadece bu iki isim üzerinde de durulmamış. Bir takım görüşmeler yapılmış ve neticede sonunda son karar İsmail Kartal gibi İsmail Kartal, ama İsmail Kartal ismi benim hala yani hissettiğim ya da gelişim, olayların gelişimini böyle sıraya koyduğumda son dönemde kararı verilmiş bir isim olmuş gibi duruyor sevgili Çağatay Hocam.
1: Serdal Kalaycı, çok sorular var sana gelen. Diyor ki
2: yanıtlayabileceklerimi seve seve.
1: Aziz Yıldırım'dan sonra Ali Koç, Ali Koç'tan sonra Saadettin Saran, Saran'dan sonra Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'dan sonra Jesus, Jesus'tan sonra Mourinho, Mourinho'dan kurtulmak için Tedesco, Tedesco'dan kurtulmak için tekrar İsmail Kartal. Neden Aykut Kocaman değil Serdal Bey, lütfen cevap verebilir mi demiş. Bir başka dinleyicimizin yine sorusu var. O da diyor ki İsmail Kartal'la başarılı olmazsa bu sefer Aykut Kocaman'ın gelme şansı nedir diye. Neler söylemek istersiniz Serdal Kalaycı?
2: Neden Aykut Kocaman değil? En başa döneyim hemen. Neden Aykut Kocaman değil? Aykut Hoca, az önce de vurguladığım bir şey var. Benim yani bu teknik adam belirleme sürecinde Fenerbahçe'nin yeniden oluşturmaya başladığı bu futbol yönetimi, futbol aklı bir sistem ortaya koyuyor. Ve getirilecek olan teknik adam bu sistemin parçası olacak. Normalde teknik adamlar sistemi kendisi kurarlar. Aykut Hocaman da bu yönde baskın bir teknik adam. Bunu bir kenara koyalım. Veya çok farazi konuşuyorum. Eğer Jorge Jesus yeniden getiriliyor olsaydı o sistemi Jorge Jesus kurardı. Veya işte geçmişte çalıştırmış herhangi bir yabancı teknik adam tekrar veya başka bir teknik adam. Conte'yi getirdiğini düşünelim Fenerbahçe'nin. Sistemi kendisi kurardı. Şimdi Fenerbahçe kulübü yönetime bir sistem kurdu ve bu sistem de hani sadece bu geçiş dönemi için değil, Fenerbahçe kulübüne, Fenerbahçe futbol A takımına yıllarca hizmet edecek bir sistemin başlangıcı olsun düşüncesiyle yapılmış. Yani sadece kendi anlayışlarıyla, kendi algılarıyla oluşsun bir sistem değil. İşte bu sistemin parçası olacak teknik direktör kim olabilir? Bunu çok kariyerli bir teknik adam bu sistemin parçası yapamazsınız. Eğer siz Avrupa'nın çok büyük köklü bir kulübü olsanız, Real Madrid gibi, orada bir sistem vardır. Oraya gitmeyi kabul eden ünlü bir teknik adam zaten o sistemi kabul eder. Siz yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz, yeni bir yapılanma kurmaya çalışıyorsunuz. Buraya getirdiğiniz kariyerli bir teknik adama sizin sisteminizi kabul ettirmeyebilirsiniz, ettiremeyebilirsiniz. İşte bu sistemi kabul edecek teknik adam lazımdı Fenerbahçe'ye. Aykut Kocaman da bu anlamda sistem kurma açısından baskın bir karakter. Bence Aykut Kocaman o sistemin içinde ya şuna gitmeyen, kendisini başarıya taşıyacağına inanmadığı şeyler vardı. Onları gördü, onlara karşı ben bunu istemem dedi belki. Şunu şöyle yaparsak böyle daha iyi olur dedi belki. Ve sistemin başındaki yani futbol aklı, futbol yönetimi, işte Oğuz Çetin futbol direktörü, Sayın Başkan Aziz Yıldırım doğrudan işin içinde, Sayın Cihan Kamer de futbol şubesinde, o yapı ya bizim sistemimize uyacak bir kişi olsun dedi bence. Ve İsmail Kartal o sistemin bir parçası olmayı kabul ettiği için bugün burada. Neden Aykut Kocaman olmadığı böyle açıklayabilirim, onu söyleyeyim. Ha, bu döngü bir kısır döngü gibi görünüyor burada da biraz. Benim neden bu devam ediyor? Ya yani Sayın Aziz Bey'in seçilmesi bile aslında bu bir döngünün bir parçası. Neden yeniden dördüncü kez İsmail Kartal? Yani şampiyonluk edilmemiş bir teknik adam. Şimdi olumsuz yönden bakarsanız çok şey söyleyebilirim. Ben biraz önce İsmail Hoca'nın artılarını, Fenerbahçe dönemindeki yaptıklarını biraz böyle anlatmaya çalıştım. Hele hele son dönemi gerçekten kulüp tarihine geçmiş bir dönemdi. Şampiyonluk gelmedi, çok enteresan. Puanlar inanılmaz yani. Puanlar 99 puan ve 99 puanın üzerine çıkmış bir takım 102, şampiyon 102 oldu. Puan. Evet, yani hani böyle baktığımız zaman bir kısır döngü gibi görünüyor. Bu biraz camianın refleksi. Neden camianın refleksi? Camia her sene şampiyonluk bekleyince, sabır olmayınca maalesef bu noktaya geliniyor. Yani Fenerbahçe kulübünün doğru bir yapıyı kurup doğru bir yapı üzerinde birkaç sene gitmesi belki gerekiyor. Belki değil aslında. Bence görünen köy bu. Yani Fenerbahçe'deki futbolun yönetiminin getirilmesi gereken nokta bu. Bu sene bir yapı kurdunuz. Şampiyonluk gelmediği için karalar bağlanamamalı, gemiler yakılmamalı. Pozitif artı bir şeyler görüldüyse o sezondan devam etmeli, üzerine bir şey koymalı. Bu yapılmadığı için yıllardır bu noktadayız. Fenerbahçe Allah aşkına getirilmiş teknik direktörler kötü teknik direktörler miydi? Yani kariyer yaptıkları için getirilmiş insanlardı. Yani çok insan var. Yani bunların bunlar da ısrar edilmeliydi. O yapı devam edilmeliydi. Kurulan bütün kurulan inşaatlar sonucunda ev tamamlanamadığı için yıkıldı. Yeniden temel atılmaya çalışıldı. Ana problem bu. Camianın buna refleks göstermesi gerekiyor artık ama Fenerbahçe camiası göstermiyor bu refleksi. Yani bir duralım Allah aşkına. Bir duralım, bir sistemde devam edelim, bir teknik adama güvenelim. Yani bir takım olumsuzluklarını görmeyelim, artılarına bakalım. Sonuçta bir şeye ulaşırız. Ya bugün Fenerbahçe'nin üst üste şampiyon olduğu sezonlara baktığınız zaman çok yakın tarihte üst üste şampiyon oldu. Rahmetli Christoph Daum döneminde görüyoruz en son. Onun haricinde aldığı şampiyonlukların arkası gelmedi hiç. Gelmedi. Yani bunu getirmek için bir devamlılık söz konusu. Bir süreklilik hiçbir zaman olmadı. Fenerbahçe kulübü

0: camianın baskısı, gelen yönetimler hiçbir zaman bu devamlılığı getiremedi. Ama ben burada yönetimlere de ne kadar kusur bulsam da camiaya da kusur buluyorum. Çünkü bunun kararını verecek olan camia, o yönetimi göreve getiren camia, camialar seçimlerde, kongrelerde verdiği kararlarla kulüpteki o yapılan o ana kadar işlerin de onaylanmış olduğunu bir anlamda onaylıyor. Yani şimdi Aziz Yıldırım peki neden tekrar geri getirdi bu camia diyecek olursak da, Aziz Yıldırım sonrasında bir şey elde edilemediği için onun döneminin hafızası, yani camianın da bir hafıza var. Onun döneminde yapılanlar, şu diyorum ya, hep geçiş dönemi. Herkes de böyle adlandıran da çok var. Bu geçiş döneminde güvenli bir ele teslim etti kulübü. Tamamen böyle okuyorum. Ha, işleri çok zor. Önümüzdeki genel kuruluna kadar, 2007 Haziran'daki olan genel kuruluna kadar eğer bir şampiyonluk, yani önümüzdeki sezon, yeni sezonda şampiyonluk gelmezse zaten Aziz Bey'in adı da kulübün tarihi sayfalarında çok güzel bir yerde durmak üzere kaldırılacaktır. Teknik adam olarak İsmail Kartal'ın işi de inanılmaz zor. Şu anda ona verilen bu görev, FB TV'de izledim, çok heyecanlıydı gerçekten. Yani Fenerbahçe'nin başına üçüncü kez getirilen bir teknik adam, inanılmaz heyecanlıydı yine. Yani gerçekten de camianın içinden biri olduğunu gösteriyor o heyecanla. Ama o kadar büyük bir sorumluluk yüklendi ki üzerine. Onun bile artık Fenerbahçe sayfası bu sezon sonunda ya kapanır ya da daha da yukarılara gider. Yani o kadar kritik bir sezon hocam. Onu vurgulamaya çalışıyorum.
1: Serdal'cığım, şimdi sen konuşurken bir yandan da tabii sorular geliyor. 20-25'e geçmeye başladı. O yüzden buralarda sorulara girmem lazım ki dinleyicilerim.
0: Tabii ki. Çok sen fazla... araya gir hocam, ben susmam.
1: Radyolarını yeni açanlar varsa, Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başladı. Fenerbahçe 65 yaşındaki teknik direktörle bir yıllığına anlaştı. 0212-273-10-10 ya da 0542-273-10-10'a, hatta Çağatay Hoca Instagram adresine de sorularınız geliyor. İbrahim Bey demiş ki Fenerbahçe'mize hayırlı olsun inşallah. Serdal Bey'e sorar mısın Çağatay Hocam, Aykut Kocaman kırılmış mıdır acaba diye bir soru var.
0: Aykut Kocaman kırılmış mıdır? Aykut Kocaman bence kırılmıştır. Yani çünkü ona bir güven duyuluyorsa, istediği bir şeyi kabul görmemişse eğer bu süreçte yapılan görüşmelerde, yani madem bir güven var, neden bu kabul edilmiyor düşünüp kırılmış olabilir. Çünkü o da, yani ne zaman Fenerbahçe ona bir görev sevdiyse, hiç sorgusuz sualsiz gelebilecek bir insan. Ha, burada neden şimdi kabul etmedi değil de, Aykut Kocaman kendi damgasını vurmak isteyen bir isim. Ya, baskın bir karakter Aykut Kocaman. Bence kırılmıştır, bunu da yakın zamanda konuşacağını sanmıyorum ama Aykut Hoca'yı ne zaman bu sürece dair açıklama ihtiyacı hissedecek göreceğiz, süreç gösterecek. O zaman cümlelerinden anlarız zaten. Bence bir kırgınlık olmuştur. Ben aslında İsmail Kartal ismi, daha kulüp açıklama yapmadan önce, tabii İsmail Kartal ismini sen bana ilk duyurdun hocam, onu söyleyeyim. O ismi öğrendikten sonra aslında biraz böyle şeyi düşündüm. Yani hani acaba Aykut Kocaman bu futbolun yönetiminde bir isim mi olacak? Bunu düşündüm ve onunla çok istişare edildiği için doğrudan öyle bir yapı bekledim gerçekten. O da olmayınca asıl ben ona şaşırdım. Yani hani bu kadar görüşüldü, bu kadar diyalog kuruldu. Bu işin içerisinde olmayacaksa neden bu kadar birlikte olundu, bu kadar konuşuldu? Ona çok şaşırdım. Benim en şaşırdığım nokta İsmail Kartal isminden ziyade o oldu. Yani mutlaka o futbol yönetiminin içinde, futbol hattının içinde bir profesyonel olarak yer almasını bekledim İsmail Kartal ismini duyduktan sonra. Kırılmıştır. Cevabım kırılmıştır.
1: Sevgili Serdal, şimdi yurt dışından da dinleyicilerimiz var. Nevzat Bey diyor ki, yönetimin sadece bir sene için geliyor olması, görüştükleri teknik direktörlerin hiçbirinin bir senelik sözleşmeye evet dememesine bir neden olabilir mi diye bir soru var. Yine çok ama çok
0: onu çok
1: var.
0: Sanmıyorum. Onu çok sanmıyorum. Çünkü ya Türkiye'ye geldiklerinde zaten büyük paralar alıyorlar. Yabancı teknik direktörler açısından söylüyorum. Büyük meblağlar istiyorlar zaten önemli isimler. Yani Avrupa'da birçok işim, ya Jorge Jesus bile yeniden dönmek için 15 milyon euro rakamlardan bahsedildi. O bile kapıyı yokladı, düşünün yani. Hani o yüzden onu hiç sanmıyorum. Bir sezon bile olsa, zaten şampiyon yapabilmiş olsa takımı, kimse onu bırakmazdı. Öyle söyleyeyim, camia onu bıraktırmazdı. Ona katılmıyorum.
1: Evet, şimdi tabii genelde hep sana da geliyor bu sorular, bana da geliyor bu sorular. Hep de konuşuyoruz bunu ekranlarda seninle. Girassi ve Vedat Muriç transferleri için neler söylemek istersin? Onu da alalım senden. Daha sonra seni de uğurlamak isterim.
0: Muriç için her şey çok pozitif. Yani bütün işler bitmek üzere, hatta şey bekleniyor. Bunu yöneticiler de çok ifade ettiler. Transfer sezonunun açılması 22 Haziran'da başlıyor. Çünkü yani daha tam net imzalar atılmadan bir ismin duyurulması, biliyorsun ki Çağatay Hocam, işleri değiştirebiliyor, rakamları değiştirebiliyor, öyle söyleyeyim. 22 Haziran geldiği gün Fenerbahçe'nin şartlarını zaten kabul etmiş karşı taraf. Zaten futbolcu hazır. Genesi konusunda kulüple bonservis pazarlığının devam ettiğini biliyorum. İki ismin de Fenerbahçe çok, Fenerbahçe'nin oynaması planlanan, oynatılması planlanan futbol yapısında kendi Fenerbahçe'nin en büyük eksiği santrfor olarak baktığımızda iki isim, ben geçenlerde bir programda şöyle bir şey söyledim. Yani bence o ikili Türkiye'de tabii Galatasaray Osimhen'in yanına bir santrfor daha alır ve bunu isim üzerinden değerlendirecek olursak bilemiyorum nasıl bir isim getirir, ama yani Giresi, Muriç ikilisi bence Süper Lig'in en korkutucu santrfor rotasyonu olabilir derim, çok net bir şekilde. Yani çünkü hani Giresi'nin ilk 11'de başladığı bir Fenerbahçe'de rotasyonda Muriç'in olması Fenerbahçe adına inanılmaz artık. Yani bu sene Fenerbahçe şampiyon olamadı ama hücumdaki ortalama rakamları Galatasaray'a çok yakındı. Yani böyle birbirinden uzak bir takım yoktu. Çünkü o kadar topun yine ceza alanı, rakip ceza alanına taşınacağını düşünürsek orada önemli bir bitirici olacak Giresi. Ve onun rotasyonda da Muriç olacak. Bazen Muriç olacak. Yani Muriç orada fizik gücü ve hava hakimiyeti, Giresi'yi de derin koşu ve bitiricilik olarak değerlendirdiğimiz zaman Süper Lig için bence muazzam iki oyuncu karakteri. Giresi de dediğim gibi bonservis pazarlıkları devam ettiğini biliyoruz. Her ne kadar kendi kulübünden de böyle tutmak istiyoruz gibi açıklamalar gelse de bu işin şeyinde vardır, telinde vardır böyle şeyler. İkilinin Fenerbahçe'ye çok faydalı olacağını düşünüyorum Süper Lig mücadelesinde.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, yine bizi değerli görüşlerinle renklendirdin. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza da katıldığın için.
0: Ben teşekkür ederim. Sevgiler saygılar tüm dinleyicilerine sevgili Çağatay Hocam.
1: En kısa zamanda da bir araya gelebilmek dileğiyle.
0: İnşallah, görüşmek üzere.
1: Sevgiler, hoşça kal. Evet, 0212-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de bana mesajlarınızı iletebilirsiniz. Yılmaz Bey diyor ki Hakan Safi olsaydı bu kadar geç açıklasaydı, üzerine bir de İsmail Hoca'yı açıklasalardı acaba ne denirdi diye. Selam olsun misafirinize demiş. Evet, Serdal'a da göndeririz. Yine sizlerin mesajlarıyla devam edeceğiz ama ben hata yapmama adına sevgili Cem Kerpiççiler, A-Spor yorumcusu, değerli dostuma da arayacağımı iletmiştim, konuşmuştuk. İsterseniz onu yayına alalım, Fenerbahçe'deki son gelişmeleri değerlendirsin. Sevgili Cem Kerpiççiler, müsait misin?
2: Müsaitim hocam.
1: Nasılsın, iyi misin? Arkadan birazcık çok fazla ses geliyor.
2: Hemen kapatmaya çalışayım.
1: Evet.
2: Şimdi nasıl hocam?
1: Gayet iyi sevgili Cem Kerpiççiler. Maltepe'de bir ay önce 30 metreden bir gol attın. Hala konuşuluyor. Halı sahanın yetkilileri beni aradı. Dedi ki Cem Bey'e örümcek ağlarını temizlediği için çok teşekkür ediyoruz. Hatta diyorlar ki Cem'cim halı sahaya acaba Cem Kerpiççiler'in adını versek mi diye de düşünüyorlarmış.
2: Hocam mahcup ettin beni. Çok mahcup ettin. Senin yaptıklarını ben nasıl anlatacağım hocam?
1: Yok, ne yaptın?
2: Ali İsmail'i ara bastıkların, yaptıkların, o aldığın toplar, bloklar arasına girişin, takımı ön tarafta bir oyun aklı oluşun. Ben senin hangi cümlelerle nasıl anlatacağım hocam?
1: Estağfurullah, sadece kendi çapımızda dönüyoruz işte, araya bırakmaya çalışıyoruz sevgili Cem'cim. İyi misin?
2: Çok şükür hocam, çok teşekkür ederim. Seninle burada olmaktan dolayı çok mutluyum hocam.
1: Ben de sesini duyduğum için çok mutluyum. Bu akşam da 9-10 arası sevgili Cem Kerpiççiler'le biz aynı takımdayız. Halı saha maçımız var Maltepe'de. Hangi kanal yayını onu bilmiyorum Cem de. Daha herhalde belli olmadı.
2: Daha belli olmadı hocam. Çalışmalar sürüyor.
1: Peki Fenerbahçe'de şimdi hepimizi ters köşe yapan mı desem artık. Fenerbahçe'de yönetim kurulunda, yönetim kurulu üyelerinin bir kısmının Aykut Kocaman, bir kısmının İsmail Kartal istendiği söylenmişti. Geçen hafta bu bilgi gelmişti bizlere. Tabii Fenerbahçe'yi en yakından takip eden kişilerden birisin sevgili Cem Kelpitçiler. A-Spor yorumcusu aynı zamanda. Son bilgileri senden alabilir miyiz? Görüşlerin çok önemli bizim için.
2: Rica ederim hocam, estağfurullah, mahcup ettiniz. 17 Haziran operasyonu olarak tarihe gidecek bir operasyon bu. Aziz Yıldırım Bey 17 Haziran'da rotayı Aykut Kocaman'dan İsmail Kartal Hoca'ya kırdı.
1: Çok dün için konuşuyoruz yani 17 Haziran.
2: Evet, evet. Çünkü düne kadar hep planlamalar Aykut Kocaman üzerinden yürüyordu. Yalnız biz Aziz Bey göreve geldiğinde ilk olarak şunu söylemiştik. Camia sürprizlere, ters köşelere hazır olmalı. Düşündüğümüz gibi de çıktı. Ya Aziz Bey döneminde kendisinin ajandası vardır. Kendisi istediği zaman açıklar. Onun istediği zaman her şeyin olmasını ister. Haber yapılırken bile kendi istediği haberlerin olmasını ister. Dönüp baktığınızda İsmail Kartal Hoca tercihi, evet bu bir senelik olağanüstü hal durumunda doğru mudur? Doğru tercihtir. İsmail Kartal Hoca gönüllere girer. Futbolcuların önce gönlünü alır, kalbine girer, aklındaki oyuna ikna eder. Çok önemlidir. Hı hı. 33 gün sonra çok önemli bir ön eleme olacak. Şundan emin olun ki 33 gün boyunca Samandıra'da bir karargah gibi orada yatar kalkar. Bütün çalışmalarını yapar. Oğuz Çetin çok önemli bir spor insanı. Beraber bir akıl oluşturabilirler mi? Oluşturabilirler. Fakat benim bir şerhim var. Ben Fenerbahçe'nin dönüp dolaşıp hep bu yarım kalan hikayelere odaklanmasından çok rahatsızım. Hı hı. Bu bana çok Fenerbahçe'nin nostaljiye aşık bir arabesk içinde olduğunu düşündürüyor. Fenerbahçe neden kafasını kaldırıp yeni bir yol açmaya cesaret etmiyor? Dönüp aynı isimler ve bu isimler de genelde başaramamış isimler. Dönüyoruz, dolaşıyoruz, aynı isimlere gidiyoruz ve ben bundan çok rahatsızım. Yani Fenerbahçe 1907 yılında kuruldu ve çok önemli bir camia, kafasını kaldırıp bambaşka işlere imza atabilir nitelikli bir kulüp. Hı. Ama dönüp dolaşıp hep aynı isimler ve tırnak içinde tabii mesela İsmail Kartal Hoca'nın 4. dönemi başlıyor. Ben neden farklı olmasın? Neden farklı isimlere gidilmesin? Neden yeni bir yol açılmasın? Şimdi bagajı var. Bunu da kabul edelim. Hı hı. İki maçta tökezlese İsmail Kartal Hoca veya Aykut Kocaman Hoca gelseydi, üç maçta tökezlese o bagaj hemen ortaya boca edilecekti. Neden bunları Fenerbahçe camiası yaşamak zorunda kalıyor? Neden bir yeni yol açılmıyor? Böyle de bir şerhim var. Senin de fikirleri çok merak ediyorum bu konuda.
1: Ben katılıyorum sana. Şimdi sevgili Gökhan Tüfekçi dinleyicimiz diyor ki Aziz Yıldırım yerli hoca olarak İsmail Kartal'ı getirerek doğru bir karar vermişti diyor. Çünkü Aykut Kocaman getirseydi bu kadar senede kulüp çalıştırmıyordu. Kulüp içerisinde belki çok ses çıkacaktı buna. Ama Cem Hocama selamlar. Bu konuda yorumlarsa Cem Hocama çok teşekkür ederim demiş.
2: Ben teşekkür ederim. Çok doğru, katılıyorum. İsmail Kartal evet bu konuda belki bir adım önde olabilir mi? Olabilir. Ama şunu net olarak söyleyelim. Ya İsmail Kartal Hoca da denedi ve bu denediğinde de evet hani zorladı, belki sonunu getiremedi. Ama ben bir yandan da Aziz Yıldırım Bey'in cümlelerinin bu teknik direktör tercihinde de önemli bir parametre olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çünkü Aziz Yıldırım Bey başından itibaren şunu çok net altını çiziyor. Ben olacağım, ben var olacağım, gerekirse müdahale edeceğim. Acaba ben de şu soruyu ortaya atıyorum. Aykut Kocaman Hoca kendi işine müdahale edilmesine izin vermediği için mi bu ortaklıkta yok? Bunu da çok net tartışmak gerekiyor. Hı hı. Çünkü Aykut Kocaman Hoca da çok prensipli, nevi şahsına münasır, Türk futbolunda başka bir ülkenin temsilcisidir. Ama Aziz Yıldırım Bey'in bütün söylemleri ben de içinde olacağım bunun, var olacağım. Ben gerçekten Fenerbahçe büyük de sürprizlerin beklediğini düşünen taraftayım.
1: Evet sevgili Cem, halı sahalardan 30 metreden şut çekmek yasaklanmalı demiş Yenal Bey. Lütfen sen de ayağına sahip çıkarsan, 30 değil de en azından bir 15-20 metreden vurursan.
2: Hocam yok, tesadüf oldu ya. Senede bir kere olurumsa.
1: Mourinho geldi. Daha nasıl yeni sayfa açalım Cem Bey diye bir soru var. Çok gelmiş.
2: Haklılar. Haklılar. Evet. Ama en azından şunu denemedik mi? Yeni bir isim, yeni bir yol oldu olmadı. O tartışılır. Yapamadıysan ayrılmak gayet normal. Ki bana kalırsa bu çok uzun bir tartışma konusu. Ben inşaat sürecine saygı duran taraftayım. Hı hı. İlk sezon yapamadı diye ben bir teknik direktörü göndermem. Fenerbahçe'nin en büyük sorunu 12 sezondur zaten. İlk sezonlarda yapamayınca teknik direktörle yollar ayırmak. Bir inşaat sürecinden geçmek gerekiyor. Bana kalırsa İsmail Kartal Hoca'ya kalmalıydı. Mourinho gelmemeliydi. Ama tabii bunu ikna edebilmek kitleleri gerçekten buna çok zor. Çünkü ilk sezondan şampiyonluk baskısı demokrasinin kılıcı gibi her gelen ekibin başında sallanıyor. Asıl mesele şu: üst üste bir denense, tuğla tuğla, ilmek ilmek örülse, her sezon yapamayan gidiyor ve önümüzdeki tablo çok net.
1: İşin ucu yani sevgili Cem Kerpiççiler gene istikrara kalıyor. İstikrara
2: doğru
1: çıkıyor.
2: Hocam %100 haklısınız hocam.
1: Evet.
2: İstikrar.
1: Okan Bey diyor ki Cem Bey'e çok çok selamlar. Fenerbahçe'miz DNA'larına kavuşması lazım. Onun için de bu yıl doğru olanlar yapılıyor. Ne dedi İsmail Kartal? Geçen sene maçları izliyorum. Futbolcuların beden dili farklı. Onlara ruh verilmemiş işte. O ruhu kazandırmaya geliyor. O ruh da şampiyonluk demektir diyor. Cem Bey'e tekrar selamlar olsun demiş.
2: Ben de çok selam söylüyorum. Çok doğru bir tanımlama. Hemen örnek verelim. İsmail Kartal Hoca ile Osayi arasında yaşananları hatırlatalım. Mesela İsmail Hoca oyunculara dokunur, kalplerini kazanır, yeri geldiğinde onları oynamaya ikna eder, verdiği rollere ikna eder, gönüllerine girer. Ve bu da artık dünyada teknik direktörün iletişimi olmazsa olmaz seviyede. Bunu da çok iyi yapabilen bir teknik direktör İsmail Kartal.
1: Hı hı. Yine çok soru var. Cem Hoca'ya selamlar demiş. İsmi Ayhan Bey. Aziz Yıldırım çok tecrübeli bir başkan. Aykut Hoca geldiği takdirde camiayı bütünleştiremeyeceğini biliyor ama İsmail Kartal'da da durum tam tersi. Saygılar Cem Bey'e demiş.
2: O da doğru. Oraya da katılırım. Çünkü Aykut Kocaman Hoca, evet, yani taraftarın bir bölümünün nezdinde onay alan bir kimlik değildi. İsmail Kartal'a tribünlerin genelinin ortak bir mutabakata varmış konumda, kendisine destek vereceği %100. Tabii bu süreçte bence yapılacak transferler de çok önemli bir noktada. Ya İsmail Hoca'nın oynatacağı oyuna yönelik belki Oğuz Çetin'in raporunda da bir takım revizelere de gidilecektir. Çünkü İsmail Hoca özellikle beklerde farklı profiller ister. Ön tarafta alınacak oyuncularda belki başka profillere yönelebilir. Ama Fenerbahçe'nin çok net, buradan şunu söylüyorum: artık Fenerbahçe Kadıköy'deki ilk maça teknik direktör, oyuncu grubu, sportif direktör el ele çıkmalı ve tribüne şu mesajı vermeli: biz birlikteyiz, bize destek olun, bu yolun sonu şampiyonluk olsun.
1: Sevgili Cem Kerpiççiler, çok teşekkür ediyorum. Saate baktım, ne kadar? Bir 5 saat sonra beraber olacağız herhalde.
2: Harika hocam. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum burada olmaktan. Tüm dinleyicilerimize selamlar sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum hocam.
1: Vallahi ilk kez aldık seni Cem'ciğim. İyi ki katıldın sevgili Cem Kerpiççiler yayınımıza. İyi ki varsın.
2: Hocam çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Kendine iyi bak. İşlerinde kolaylıklar diliyorum. İşin gücün rast gitsin. Hoşça kal.
2: Sağ olun hocam. Sizin de bir mukabele. Saygılar hocam.
1: Evet. Cem'le de bağlantımızı yaptık. Sevgili Cem Kerpiççiler A-Spor yorumcusuydu. Enteresan bir mesaj geldi de şimdi Ercan Bey'den. Okuyayım mı okumayayım mı diye bir muallakta kaldım. Diyor ki Çağatay Hocam, 47 yaşındayım. Eşimle 11 senedir çocuğumuz olmuyordu. 9 ay önce hamile olduğunu öğrendik ve şu an rutin kontrolde geldiğimizde bebeğin ters geldiğini, acil sezaryana alınması gerektiğini söylüyorlar. Direkt sezaryana aldılar ve ben şu anda eşimin doğum çantasını almaya giderken radyoda sürekli açık olduğu için sizin sesinizle doğum çantasını almaya gidiyorum. İlk defa baba olacağım, 47 yaşındayım diyor, herkesin duasını bekliyorum demiş Ercan Bey. İnşallah, lütfen bizi de haberdar edin, ben de şimdi merak ettim. Allah analı babalı büyütsün, eşinize de saygılarımızı, selamlarımızı inşallah güzel haberler alırız. Şansı da bahtı da açık olsun sevgili yeğenimizin diyelim. Çok mesaj var ama artık bir araya gitmek durumundayız herhalde. Bir saattir hiç ara vermeden konuştuk. Bir kısa su molası ardından yine ilk defa alacağım bir profesör var. O da Turgay Biçer. Biliyorsunuz milli takımla ilgili konuşacağız ve mentörlük anlamında aslında hep söylediğimiz yere çıkıyor. Her takımın, her insanın bir mentörü olmalı. Acaba milli takımın şu anki psikolojisi nasıl? Milli takım neler yapmalı? Son yarım saatimizde bunları konuşacağız. Çağatay Hoca Instagram adresi 0212 273 1010. Telefon numaralarımız, iletişim kanallarımız Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında programın başında da sizlere anons etmiştim. Çok değerli, çok önemli bir profesör var şu anda telefonun diğer ucunda. Sevgili Turgay Biçer, Profesör Doktor, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi, aynı zamanda da milli takımlar eski mentoru. Turgay Hocam hoş geldin.
2: Hoş bulduk sevgili Çağatay. Yayınlar diliyorum. Her gün saygıyla selamlıyorum.
1: Çok çok teşekkürler. İlk defa bağlanıyoruz sevgili hocam sana da.
2: Evet,
1: şimdi sevgili hocam, samimiyetine ve yıllar tabii yıllarca dostluğumuz, tanışıklığımızdan da şöyle bir soru soracağım. Milli takımla ilgili özellikle sosyal medyada birçok tepkiler olduğu, şu anda bulunduğu atmosferle alakalı bir mentor olarak, bir profesör olarak işin psikolojik tarafında bunu nasıl yönetmek gerekir? Neler yapılması lazım? Özellikle Paraguay maçı öncesinde neler söylemek istersin?
2: Şöyle, aslında gereksiz bir baskı yarattık çocuklar üzerine. Onlar o gün biliyorsun yapabileceklerini yaptılar ama kazanamadılar. Hı hı. Oyun üstünlüğü vardı, çok stratejik vardı ama yani iyi başlayamadılar. Çünkü turnuva apayrı bir organizasyondur. Yani bu haftalık maçlara benzemez. Çünkü ben de eski sporcu ve eski bir antrenör olarak turnuvalar, mesela ben basketbolcuyum, 30 atacağımız takımdan 37'miz takıma da 30 attık yani, anlatabildim ya. Öyle şey değişebiliyor günden güne. Yani burada performans ölçüleri çok değişiktir. İyi başlayamadık, doğrudur. Ama böyle durumlarda önemli olan iyi bitirmektir. Biz takımlar iyi başlayamakla bile iyi bitirmeyi öğrenen takımlardır. Yani biz çocukların işini daha da zorlaştırdık. Niye? Bir takım polemikler yarattık. Olaylara baskı yarattık. Birdenbire hocayı eleştirdik, çocukları eleştirdik. Tabii sosyal medyada yardımıyla bir anda yani hani kelebek kanat çırpar ya içinde, burada da portalaya dönüşür. Aynı şeyler olmaya başladı. O yüzden şey yapsak, rahatlatsak, gevşetsek bunu bir futbol şenliğini, dünya şenliğini, futbol şenliğini onu kabul etsek, öyle de böyle de sevsek, katılsak, desteklesek, tartsak, sarmalasak, güzel mesajlarımızı ve enerjimizi iletsek, hiç bunlar böyle olmaz. Çocuklar daha da mutlu olur. Şimdi çocuklar önü yenmeleri geldi, iki tane olay var. Şimdi Paraguay mı yoksa Türk halkının beklentileri mi? Şimdi bu açmada gidince biraz zor. Oysa o çocukların kafaları rahat olması lazım. Tabii orada da bir uzman olmadığı için, onları böyle yönetecek, yönlendirecek, bazı uygulamaları yapamayacağı için de, hı-hı, çocuklar kendi kendine bu savaşı vermek durumunda kalacaklar. Antalya ya da arkadaşları bir araya geldi konuşsalar ama yine de sorun o, yani iyi futbol oynamaktan çok kendimizi nasıl atlayalım falan filan, bir kaygı temelli başlayacaklar. Bence bu doğru değil. Yani o, keşke orada olsam, onları rahatlatsak, bu tuşları uzak tutsak, dikkatlerini bu tarafa çeksek, oynatsak çok daha iyi olacak. O yüzden tek isteğim Türk halkından, yani çocukları rahat bıraksınlar. Yani maçların keyfini çıkarsınlar. 4 yılda olan bir dünya organizasyonu. Futbol şenliği. Bir savaş değil bu. Savaş oyunu değil. Bir futbol şenliği. Bundan keyif almayı öğrenmemiz lazım. Sporcular da bu kafayla çıkarlarsa, hani bilirsin spor günlerde. Sen spor günlerine yakınsın. Yani akışta bir kuram vardır.
1: Kesinlikle.
2: Yani,
1: doğru.
2: Günün doğmak dediğiniz bir şey vardır. Yani bir insan en işi yaptığı zaman, hangi şey olursa olsun, zamanı unuttuğumuz, zamana daldığımız, sonucu unuttuğumuz, işten keyif aldığımız, kendimizi akışa bıraktığımız andır. O da önemli kuramdır. Yani oraya girmeleri lazım. O akışa girerlerse ya, çok güzel sonuçlar elde edebiliriz ama o akıştan alıkoyan şeyler devreye girdiğinde kaygı, endişe, korku, bir takım şeyler, işte o zaman o bozulur ve zorlanmaya başlarız. Zaten psikolojik direncimiz orada yüksek bir takım değiliz. Yerdeliklerimiz ama bu açıdan çalışmadığı için üşüyüz biliyorsun yani. Moralizin iyi olması da yetmez. Bu açıdan da çocukların işini kolaylaştırma adına bırakalım çocuklar keyif alsın. Yani canınız sağ olsun çocuklar. Sizden fazla bir şey beklemiyoruz. Yeter ki Türkiye'yi temsil edin. Gidin çıkın topunuzu oynayın bağlamına getirmek lazım. Yapsalar da yapmasalar da onları bağrımıza basmak lazım. Böyle olursak herkes çok daha keyif olur ve çocukların işi daha da kolay olur diye düşünüyorum şahsen.
1: Sevgili Turgay Biçer hocam, şunu da sormak istiyorum. Bugün Hürriyet gazetesinde güzel bir röportajınız vardı da. Futbolcuların istiklal maaşını nasıl söylediğine bakarım derken bunu biraz açabilir misiniz? Hani hepimiz daha iyi anlayalım diye onun adına soruyorum.
2: Avrupa Şampiyonası İtalya'ya baktım bir gün mesela. Antrenörler işte kol kola girmişler. Oyundan bir bakıyorsunuz ki öyle bir coşkun, öyle içten söylüyorlar ki dedim ki benim gözde takımım bu. Yani şampiyon olayım bu takım. Ve gerçekten de şampiyon olmuşlardı. Ben bizim mesleki açıdan biliyorsunuz duygu ve düşünceler bizim için çok önemlidir. Görünüş, yüz hatları, yüz rengi, o anki jestler, ses tonları, kimsenin dikkat etmediği şeyleri biz mesleki anlamda dikkat ederiz. Çünkü o anda içinde bulduğu duyguyu yaratır.

0: Ve çoğunlukla ben %99 böyle bilebiliyorum, insanları anlayabiliyorum çünkü mesleki şeylik bu, profesyonellik diyelim onları. Ama orada biraz eksik gördüm çocukları, hepsi buydu. Çünkü sonra diğer maçları izliyorum, o zaman belli oluyor zaten çocuk o gün iyi olacağı, bu akışta olacağı, gününde olacağı kavramı. Yani o yüzden sabah kalktığındaki o enerji, o coşku, veya Kutlar Marşı'nın söylediğindeki durum ya da maç içerisinde yaptığı bir hataya takındığı tavır beni çok ilgilendirir. Eğer o da yapıcı bir tavır ortaya koyarsa dedim tamam, bu takım sonuna kadar savaşacak, yüzü yüzünü ortaya koyacak, keyif alacak, güzel futbol oynayacak. Ama kaygıları, endişeleri, korkuları olduğu zaman da ne yazık ki dünyanın istihdamları bile olsa ayakları kilitleniyor, kendilerini yüzde yüz ortaya koyamıyorlar ve futbol yerine bir gördüğüm işine dönüyor, oradan kimse keyif almıyor yani.
1: Milli takım seviyesindeki futbolcular da aslında her türlü baskıyı kaldıracak güçlü olmalılar değil mi hocam?
0: Meliler malılar ama doğru, haklısın. Zaten antrenman niçin yapılır? Mesela askerler niçin savaşa gider? Savaş öncesi talim yaparlar değil mi? Hı hı. Savaş olma durumunda %100. Pilotlar bile ne yapıyor? Simülasyon çalışmaları yapıyor değil mi? Ne yapsın? Sonra koltuğa oturduğu zaman o uçağa uçursunlar diye. Antrenmanlar bunun için yapılır yani, bir sonuca gitmek. O beceriye dönüştürmek için orada öğrenilenleri. Ama biz ne yazık ki futbolda bu beceriler istediğimiz ölçülerde oluşmuyor yani. Anlatabildim mi? Hı hı. Niye oluşmuyor? Çalıştık diyoruz, bir bakıyoruz olmuyor. Peki o zaman o savaş kaybediliyor yani, o oyun kaybediliyor. Tam hazır olmak demek, yani biliyorsun teknik taktik, kondisyon ve psikolojik çalışmaları kapsar. Beslenme, dinlenme de bunların içindedir yani. Ama bir tane eksik olduğu zaman işte hayat hep oradan şey yapıyor, bunu soruyor bize. Oradan işte bir takım şeyler oluyor, eksilmeler oluyor veya zorlanmalar oluyor. O yüzden tam hazırlanması lazım. Ben de bunu istiyorum. Yani benim alı doğru ama görüyorsun olmuyor yani. Evet. Niye olmuyor? Teknik mi? Hayır. Daha çok psikolojik faktörler. Antrenman gidinlerde bunu söyler biliyorsun. Tamam. Çalışmadan çoğu %70-80'i daha çok o civarda teknik ve kondisyon çalışmaları, ama antrenmanda %20 aralıklı psikolojik çalışma yapılır, ama maçlarda da tam tersidir. İşin büyük bir oranı %70-80'i psikolojidir. İşte rahatlık, gevşeklik, yüksek enerji, odaklanma değil mi? Özgüvenli saygı, rakiben saygı, zorlanma, sakin kalabilme becerileri. Bakın bunlar hepsi bir beceri. Bunları öğrenmemişseniz maçta olmasını bekleyemezsiniz. Öğretmeseniz de. Antrenörde şu hatayı görüyorum. Hep oyunculara, evet, taktik ve teknik, özellikle milli takımlar hep taktik ağırlıklı biraz. Yani ona yeni bir şey de öğretemiyorsunuz o seviyede çocuğa. Biraz moralle, biraz da taktik ağırlıkla götürmeye çalışıyoruz. İşte problem burada. Oysa antrenörün yanında bir tane davranıştan anlayan, psikologdan anlayan, psikolojiden anlayan bir yardımcı olsa bunlar böyle olmayacak.
1: Hocam şu anda yok mu? Yani siz milli takımın eski mentorusunuz. Şu anda milli
0: ben
1: takımda...
0: Ben olmadığını biliyorum.
1: Şu anda böyle birisi yok. Yani peki...
0: Ben şu an bildiğim kadarıyla kimse yok.
1: Peki bunları...
0: Ama antrenör de bu konuda eksikler. Çünkü... Oyuncuların hiçbiri, onlar bir insan, duyguları var, düşünceleri var, kaygıları, endişeleri var. Yani onları anlayacak, onların yanında olacak, onları algılayacak, o sabah gözlerin içine baktığında nasıl olduğunu bilecek insanlara ihtiyacı var. Böyle bir sürü tecrübemiz var. Ben de çok kritik durumlarda antrenörlere bu durumları rapor olarak ilettiğimde değişik şeyler yaptık yani. Maç öncesi, maç sırası, gecesi, sonrası, anlatabildim mi? Benim çalışma döneminde. İşte orada mesela Dick Saban diye dünya çapında bir basketbol koçu var. Diyor ki artık diyor son yıllarda bir psikiyatrla çalışmaya başladım diyor, spordan anlayan. Bir spor uzmanı aynı zamanda. Çünkü diyor, ben diyor davranışı anlayamıyorum. İnsanı tanıyamıyorum. Ben diyor tamamen teknik taktik üzerine ağırlıktım, ama insan davranışı çok karmaşık bir süreç. O yüzden dışarı bir yardımcı olarak diyor bir uzmanla çalışıyorum. İşler çok daha kolay oldu diyor. Bu dünya çapında gibi efsane diye koçu söylüyor bunu. Şimdi bizler de koçlar da yanlarında artık böyle bir yardımcı almaları lazım. Ben 30 senedir söylüyorum ama ne yazık ki olmuyorlar yani. Yani olay sadece moralle, motivasyonla değil. Ben sporcular moralleri bozuk olsa da yani limitli, yani kendi sınırlarında oynamayı öğrenmeliler. Bu iş moralle olmaz. Yani moral düşük olsa da işini yapmayı öğrenecek o çocuklar yani. Hı hı. Bir taksi şoförü morali bozuk oldu diye o gün taksiye çıkmayacak mı mesela? Bir pilot morali bozuk diye uçağa uçurmayacak mı? Bir cerrah morali bozuk diye ne bileyim biraz canı sıkın diye ameliyatını yapmayacak mı? Yapacak. İşte o beceriler farklı şeyler. Bu moral ve motivasyon ötesinde bir şey. Biz onları aşmamız lazım. Ama hala buraya bile gelmedik Türkiye'de yani.
1: Turgay Hocam, Paraguay maçı öncesinde milli takımı moral motivasyon olarak psikolojisini nasıl görüyorsunuz?
0: Ben dedim ki çocuklara hiç takmayın. Sadece odaklanın. Yani bir çocuklar gibi futbol oynamayı öğrenin. Hani Picasso diyor ki ben diyorum çocuklar gibi resim yapabilmek için de 40 yıl var.

0: Ben dedim ki çocuklara, ben dedim ki orada olsa, çocuklar bu saatten sonra bazı şeyler yapmaya gerek yok. Sadece nasıl o tutkuyla bağladığınız o top var ya, işte onu sanki topa başlıyormuş gibi oynayın, 10 yaşlarındaki gibi oynayın. Ve gerisini bu. Yani sonuca odaklanmayın. Çünkü sonucu düşündüğümüzde paradoks olarak, yani çelişki olarak kaygılı duyarız. O yüzden ana odaklandığımızda, yani yapabileceğimizin en iyisini ortaya koymak istediğimizde, bir takım bütünün içerisinde, yani bir çocuklar gibi futbol oynadığımızda, yani inanılmaz sonuçlar ortaya gelecektir. Bence çocuklar yani bu kaygıyı üzerinden almak lazım. Ben olsam bu minvalde o çocukları hazırlardım yani. Bir de şunu bilmek lazım. Elimden nasıl başladığını değil, nasıl bitirdin?
1: Hocam bir daha orayı söyleyebilir misiniz? Kaçırdım orayı. Bir kere daha tekrarlayabilir misiniz son söylediğinizi?
0: Tabii. Önemli olan nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz. Yani büyük takımlar daha iyi bitirenlerdir. İyi başlamasa bile iyi bitirenlerdir. Bu çok üst düzey bir psikoloji beceridir. Bunu yapan takımlar benim gönlümde her zaman yüksektedir yani.
1: Evet. Turgay Hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza bağlandığınız için.
0: Her zaman sevgili Çağatay, ne demek? Benim için büyük bir destek.
1: Görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum hocam. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkür ederim. Yayınlar dilerim.
1: Sağ olun.
0: Benim takımımıza başarılar dilerim.
1: Sağ olun. Canı gönülden. Profesör Doktor Turgay Biçer, Gedik Üniversitesi'nde öğretim üyesi, milli takımında aynı zamanda eski mentörüydü. Sizlerden gelen mesajları tabii ki hepsini okumaya çalışıyorum, gözden kaçan var mı diye. Çağatay Hocam, Instagram'da gördüğüm paylaşımını, tarih bilgim senin kadar iyi değil ama Türk gibi güçlü sözünün, Türk gibi kuvvetli sözünün nereden geldiğini sayende öğrendik demiş. Çok teşekkür ediyorum demiş. Ben teşekkür ediyorum size bunu da paylaştığınız için. Bu arada Instagram Çağatay Hoca adresinde tabii postların altına yorum da yaparsanız beni de mutlu edersiniz. Bunu da özellikle belirtmiş olayım. Çok teşekkürler. Bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık. Biliyorsunuz Türkiye'nin Spor Radyosu'nda 92.2 frekansında yarın yine saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye radyolarının en çok tercih edilen spor programında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde görüşmek üzere. Hepinize mutlu, keyifli, huzurlu, işinizin gücünüzün rast gittiği bir gün diliyorum. Hoşça kalın efendim.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantezde gündemi birlikte konuşacağız. Aziz Yıldırım geri döndü cümlesini herhalde bugün tam da gününde kullanmış oluruz. Öyle söyleyeyim. Etrafından az önce Murat Aşık'ı da dinledik. Murat Aşık'ın yayını da 343'teki yayını da izledik. Aynı zamanda dinledik. Ben hem izleyip hem dinlediğim için öyle dedim. Diğer tarafta Aydın Cingöz'ün yayını Digifutbol'da dinledik. Gün boyunca birçok önemli öne çıkan gazetecilerin görüşlerine baktık. Oralardan olayları böyle okumaya çalıştık. Diğer tarafta da haber aldığımız noktalardan, kaynaklardan işi değerlendirdiğimizde Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırımlığını konuşturarak İsmail Kartal döneminin altına imzasını atıyor. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki sadece biz değil, az önce verdiğim örneklerle de aklı selim birçok gazetecinin, aklı selim birçok medyada yorum yapan ismin ön plana çıkardığı bir detay olduğu gerçek, aşikar. Fenerbahçe'de yeniden bir İsmail Kartal dönemi, Aykut Kocaman ve İsmail Kartal isimlerine, bu gibi isimlere Fenerbahçe'de çok da uzak olan örneğin bir isim değildim ben. Bir futbol sever olarak konuşuyorum, bunu böyle söylüyorum. Birçoğumuz belki İsmail Kartal, Fenerbahçeliler tarafına baktığımda birçoğu taraftarın belki İsmail Kartal kısmında daha ağır basardı anket yapıldığında, bir ankete yönelildiğinde. Ama Aziz Yıldırım'ın sözleri de ya mutlaka Aykut Kocaman olur, İsmail Kartal katiyen olmaz artık bu dakika itibariyle iyi konuşturuyordu. Ama geçmişe de döndüğümde, geçmişe de dönüp baktığımda Sayın Aziz Başkan'ın, Sayın Yıldırım'ın basın toplantısında benden sonra gelebilir Aykut Kocaman, ben varken gelmez dediği birçok yeri de hatırlıyoruz. Oradan dönüp tekrardan Aykut Kocaman'la anlaşmanın eşiğine gelen ve bir görüşmeye kadar ilerleyen bu iş, ki görüşmede karar verildiği iddia ediliyor. Görüşmede fikir ayrılığı bugün varsa, daha ilk günden fikir ayrılığı varsa biz anlaşmayalım Aykut Hocam dediği iddia ediliyor Sayın Başkan'ın. İddialar bu yönde. Onu düşünen biraz Yıldırım varken diğer tarafta İsmail Kartal söz konusu olduğunda, İsmail Kartal dile getirildiğinde onu düşünmediğini hatırlatan Aziz Yıldırım'ın da kararından dönmesi çok da ya da bu düşüncesinin aksine bir karar vermesi çok da garipsenecek bir şey değil bence. Türk futbolunda olan şeyler, hep benzetelim Türk futbolu ve Türk siyasetini, söylenen şeylerin zıttını görmeye hep gebeyizdir. O yüzden bu tarz durumlar çok da hani tamam, öyle belki bizler medya mensupları olarak sizlere öyle lanse ediyoruz, sürpriz karar geldi diyoruz, başlık atarken buna ihtiyaç duyuyoruz, dikkat çeken bu kelimeye ihtiyaç duyuyoruz belki, ama benim görüşüm, benim düşüncem o ki yani Türk futbolu ve Türk siyasetinde de olmaz diye bir durum yok. Onu söylemek gerekiyor. O yüzden her ne kadar sürpriz desek de bu açıdan bakarak farklı bir pencereyle girmeye, farklı bir bakış açısıyla konuyu gündeme taşımaya, sizlerle konuşmaya ihtiyaç duydum açıkçası bir gazeteci olarak. Ve Erkan Tiryaki ile değerlendireceğiz, onunla bakacağız buraya. Fenerbahçe camiasını uzun yıllar takip etmiş bir isim ki şimdilerde Ankara'da Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürlüğü yapıyor, ki tanıtmaya ihtiyacımız yok ya, her hafta uzun uza diye yayınlar yaptığımız Erkan Tiryaki. Ama bu Fenerbahçe söz konusu olduğunda, böyle hassas bir konuda biraz geçmişini de öne çıkartmak isterim Erkan abinin. Hemen ardından Erhan Alveroğlu bizlerle birlikte olacak. Erhan Alveroğlu ile konuşacağız. O da Fenerbahçe'yi yıllardır takip eden farklı gazetecilerden ve Fenerbahçe'yi parantez programında gündeme getireceğiz, gündemde tutacağız, detaylandıracağız diyelim. Erkan Tiryaki, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, iyi yayınlar, teşekkür ederim.
0: Gündem kalabalık olunca sana böyle girizgahtan sonra hoş geldin demek de uzuyor abi.
1: Yok, güzel özetledin. Yani o kadar özetlenecek şey var ki, evet. O kadar çok başlık var. Yani başlık, aklıma gelen başlıkları sayayım istiyorsan. Ondan tabii. Sonra sen o başlıkların alt metinlerine in dersin. Bir kere Aziz Yıldırım, eski Aziz Yıldırım. Murat abinin Sercan ve İbrahim Seten'le yaptığı yayına ben de o saatlerde takip ettim, izledim YouTube'dan. Ben de Murat abiye katılıyorum.
0: Biz de kim ne dedi formatıyla buluştuk.
1: Aziz Yıldırım, eski Aziz Yıldırım. Evet. Yani o dünkü kararı onun altı.
0: Yani neticesinde özür diliyorum, bölmüş oldum abi, ama neticesinde Aykut Kocaman söz konusu olduğunda derneklerde yaptığı toplantıda bu seçim döneminde İsmail Kartal'a şöyle bir uzak bakıp Aykut Kocaman üzerinden konuya devam eden biraz Aziz Yıldırım figürü vardı. Evet, 10 yıl önce de tam tersi Aykut Kocaman ben varken gelemez diyen biraz Yıldırım vardı. O yüzden dediğin çok doğru.
1: Bu arada Aziz Yıldırım, eski Aziz Yıldırım derken Fenerbahçeliler zaten 17.000 oy eski Aziz Yıldırım için verildi. Yani öyle yönetsin diye. Yani eski Aziz Yıldırım 2000'li yıllardaki Aziz Yıldırım, 2015'e kadar olan Aziz Yıldırım için o Aziz Yıldırım yani. Bu Fenerbahçeliler için iyi bir şey. Kötü bir şey söylemiyorum bu arada. Diğer başlık İsmail Kartal dönemini, 99 puanlı İsmail Kartal dönemini sona erdiren isim Aziz Yıldırım'dı Mourinho ile beraber. Mourinho açıklamasıyla, yoksa biliyorsun seçim Ali Koç İsmail Kartal'la devam edecekti. Tekrar İsmail Kartal dönemini başlatan da Aziz Yıldırım oldu. Bu da başka çok ilginç bir başlık. Oğuz Aykut dostluğu ne kadar etkilenecek buradan? Meşhur Oğuz Aykut ikilisinin dostluğu. Çünkü dün akşam, hatta dün bu saatlerde, dün akşam saatlerine kadar Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman'dı. Başka hiçbir isim geçmiyordu ve bugün açıklanmasının açıklanmasını beklenmesinin sebebi bir intikam olarak değildi. Bir kimilerine göre tesadüf, ama planlı bir şey olacaktı. 18 Temmuz'da, hatta ben daha da ilerine giderek söyleyeyim. Tam 16-16-23'te falan açıklanmıştı. 18 Haziran 2018'de Aykut Kocaman'la yollarına ayrıldı. O saatlere yakın bir saatlerde yine Aykut Kocaman Fenerbahçe'de, "Yuvana hoş geldin Aykut Kocaman" açıklaması yapılmasının planlandığını duydum. Tabii ki bu süreçte Fenerbahçe'de seçimden sonra da hemen ertesi gün biz Aykut Kocaman'ın açıklanmasını bekliyorduk, ama ciddi bir süre aldı. Bu sürede de tabii ki istişareler oldu. Sayın Aziz Yıldırım'ın kafasındaki proje tıpkı Löw'ün yanına İsmail Kartal'ı yerleştirdiği gibi, Aykut Kocaman'ın yanına İsmail Kartal'ı veya Ersun Yanal'ın yanında İsmail Kartal'ı tuttuğu gibi.

0: veya diğer şeyler Önder Özen'i getirdiği gibi Christoph Daum'un yanına veya Zico'nun yanına Önder Özen'i getirdiği gibi veya Christoph Daum'un üstüne sportif direktör olarak Aykut Kocaman'ı getirdiği gibi kendi müdahale etmek istedi. Yani o Vitor Pereira döneminde yapılan yanlışlar veya Dick Advocaat çok yanlış denmez ama hemen Pereira'dan sonra gelmişti biliyorsun. O dönemlerde yapılan yanlışlar ve o dönemlerde bir kontrol mekanizmasının, kendi kontrol mekanizmasının Samandıra'da olmamasını sonucunu 2018 seçimine ve daha sonra seçimleri kaybederek zaten Aziz Yıldırım gördü. Ondan dolayı kontrol mekanizması zaten 98 yılından itibaren, seçildiğinden itibaren, ta Löw döneminden başlayarak 2014 o Vitor Pereira dönemine kadar, o Vitor Pereira döneminde o şey bozuldu. Aziz Yıldırım'ın istediği veya Aziz Yıldırım'ın teknik heyete yardımcı veya üstte bir tane sportif direktör koymama şey vardı. Komoli değil de o zaman kim vardı? Teren Ağa vardı. O gelmişti zaten. 3. ay kovmuştu Teren Ağa'yı da. Vitor Pereira'nın üstündeki. O gelenek bozulduğu zaman Aziz Yıldırım'ın çalışma şekli Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde sonuna geldiğimiz dönemlerde tekrar o eski dönemlerine dönmek için kendi bir ekip kurmak istedi, yardımcı ekibi. İşte Dörtkayt. Ki Dörtkayt'a ben Aykut Kocaman'ın itiraz ettiğini düşünmüyorum. Tabii Aykut Hoca'nın açıklamaları ne olacak bilmiyoruz ama birinci yardımcısı ama olmasını istemiyordu. Yani birinci yardımcısı özellikle o 2018'de Ali Koç döneminde kulüpten kovulan isimlerin de olduğu bir ekip düşünüyordu Sayın Aykut Kocaman. O yüzden orada büyük bir anlaşmazlık çıktı. Bu anlaşmazlığı büyük ihtimalle Sayın Oğuzset'in, sportif direktör, futbol direktörü Oğuzset'in sonuna kadar çözmeye çalıştı. Ama demek ki çok da başarılı olamadı. Aziz Yıldırım niye Aziz Yıldırım diyorum, eski Aziz Yıldırım? Aziz Yıldırım şundan dolayı eski Aziz Yıldırım. Yine sinirlenmiştir büyük bir ihtimalle. Bu tamamen şu anda Sayın Aziz Yıldırım veya Sayın Aykut Kocaman'ın açıklamaları olmadan bir şey söyleyemeyiz. Büyük bir ihtimalle çok sinirlenmiştir. Artık tamam Aykut niye şey yapmıyorsun gibilerinden. İstemiyor musun? Evladım İsmail nasılsın? Oğlum İsmail nasılsın? Evet. Diye o telefonu açmıştır. İsmail Hoca'nın oğlum İsmail diye lanse ettiğini söyledi ya.
1: Detayları da haliyle İsmail Hoca'nın heyecanına vererek, ki bu tabii bizim için bir işte orada argümandır, elimizdeki bir malzemedir hani konuşabileceğimiz üzerine. İsmail Hoca'nın açıklamalarından öğrenebiliyoruz oradaki.
0: Tabii. Yani şimdi Aykut Hoca da büyük bir ihtimalle konuşacaktır ama Aykut Hoca bugünden yarına konuşmaz. Büyük bir ihtimalle kendine yakın olan gazetecilere bir açıklama yapacaktır. Ama bugünden yarına konuşmaz. Fenerbahçe'ye zarar vermek istemez. Aykut Hoca'nın da tabii ki şu andaki en büyük rakibi olarak işte Ersun Yanal zaten bir kere denendi, olmadı. İsmail Kartal'dı ve İsmail Kartal getirildi. Tabii ki buradaki diğer başlıklardan birisi de, konuşulması gerekenlerden birisi de, evet İsmail Kartal camiada camiada çok sevilen bir isim ama yani doğru, yani dünyanın hiçbir yerinde dördüncü dönem başı, Fatih Terim'le Galatasaray'dan alışırız ama yani UEFA Kupası 4-5-6 şampiyonluğu olan bir isimden bahsediyoruz. O yüzden dördüncü dönem olup da yani bir de ilk üç döneminde kupa açısından başarısız olmuş bir isim ama özellikle Ersun Yanal'ın, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'dan aldığı takıma da süper kupayı kazanmış, şampiyonluğa giderken Trabzon'daki o olay, kurşunlanma olayı yaşanmış, daha sonra Vitor Pereira'dan aldığı enkazı, o takımı Trabzon'u şampiyon oldu seneye herhalde, şampiyonluk yarışı yok ama ikincilik yarışına sokup ikinci olarak bitirmiş, Şampiyonlar Ligi bileti almış, Galatasaray ve Beşiktaş'ı geçmiş. Son yılında da 99 puan rakibinden almış, sonuçta az puan aldı. İsterseniz 138 puan alın, rakibiniz 139 puan aldığı sürece hiçbir şey yok. Şimdi bu yıl Fenerbahçe 79 puan alsaydı, 80 puan alsaydı, tam hatırlamıyorum puanları ama şampiyondu. 99 puan aldı, şampiyon olamadın. Önemli olan rakibinden bir puan daha fazla almak ya da ikili averajda önüne düşmek. Ama 99 puan da bence çok büyük başarı olarak gösterilmesi yanlış ama o sezon oynatılan, özellikle sezonun ilk yarısında oynatılan, o sezon başlangıcında Cekolu Tadiçli takımın oynadığı futbol çok keyif veriyordu Fenerbahçe'ye. Ama evet büyük bir destekle başlayacak ama 3. 4. hafta kötü bir sonuç veya Şampiyonlar Ligi'nde katılamama olduğu zaman işte Fenerbahçe'de yeni bir teknik direktör değişik. Çünkü İsmail Kartal çok güçlü gelmiyor. Aykut Kocaman da çok güçlü gelmeyecekti. Burada Aykut Kocaman'ın şeye oranla, İsmail Hoca'ya oranla avantajı Aziz Yıldırım ve ekibiyle çalışması olacaktı. Doğru.

0: tercih mi yaşayıp göreceğiz. Şimdi de mesela Mourinho'ya doğru tercih diyorduk. Yani Mourinho ismi ne olursa olsun. Yani bugün belki Vitor Pereira da doğru tercih. Nottingham Forest'la UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı. Küme düşlerinden Nottingham Forest'u kümede tuttu. Vitor Pereira bunu yaptı. Diğer taraftan İtalya Ligi'nde ilk 5'e hedefleyen Bologna Fenerbahçe'nin gönderdi. Tedesco ile anlaştı. Jose Mourinho bundan hoca mı olur artık bu eski kafalı dedik. Real Madrid tarihinden pahalı kadrolarından birisini kurmak üzere tekrar Jose Mourinho'ya emanet etti takıma. Yani sorun teknik direktörlerde, Fenerbahçe'de çalışan teknik direktörlerde değil. Zaten bunu anlamış olacak ki kongre üyeleri birazcık daha bu işin raconunu bilen Aziz Yıldırım'ı getirirler. Ama dediğim gibi İsmail Kartal sadece saha içine odaklanır. Sayın Aziz Yıldırım da o saha dışı açıklamalara odaklanırsa başarılı olunabilir. Benim yine de soru işaretlerim çok büyük. Çünkü 24 saat öncesine kadar asla ismi yönetimde geçmeyen bir ismin evet Fenerbahçe ihtiyaç duydu diye geldi ama ne kadar sağlıklı bir karar oldu bu göreceğiz.
1: Peki konuşulan transferler mutlaka Aykut Kocaman'la da görüşülen isimler özelinde ilerleniyordu. Örneğin
0: zaten Fenerbahçe çok transfer yapmayacaklar.
1: Erat Nuriç gibi. Öyle ama yani bu Aziz Yıldırım'ın transferleri mi olarak okumak gerekiyor? Yoksa Aykut Hoca'nın da burada isteği var mıydı diye sormak gerekiyor. Mesela dinleyicimiz sormuş. O da sosyal medyada ortaya atılan bir iddia da demek istemiyorum şu an. Tek bir kaynaktan ortaya atılan bir iddia, bir durum. Bir haber ya da öyle söyleyeyim. Ya dillendirmeyeyim çünkü çok da doğru bir haber olduğunu düşünmüyorum. Yani Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman arasında ayrılığa, fikir ayrılığına sebep olan bir oyuncudan yola çıkılarak bazı şeyler iddia ediliyor. Örneğin Aziz Yıldırım'ın ya bir insan hiç mi değişmez gibi söylemlerde
0: sabit
1: bulunduğu iddiaları var.
0: Olarak mı konuşuluyor?
1: Evet, evet, evet.
0: Ben bakmadım. Semedo ile ilgili mi?
1: Hayır. İstediği, Aykut Kocaman'ın istediği, Aziz Yıldırım'a çok da ters gelen bir isim olduğu yönünde. Ki camiaya da öyle gelecektir doğrusu.
0: Sabit ihtiyacı yok. Portekiz milli takımında sabit ki sende oynuyor zaten. Yani.
1: Evet, ya onu geçtim. Hem oradan düşünüyorum hem de istediğin oyuncu ve istediğin yer biraz da böyle Aykut Kocaman'ın geçmiş yıllardaki Holmen üzerine yapışan Holmen dönemi var ya, onu biraz kaşımak isteyenler o iddiayı ortaya atıyor gibi geliyor bana.
0: Ya ben
1: burada Aykut
0: evet.
1: Hoca'yı savunmak adına konuşmuyorum ama burada bu çok da doğru bir şey gibi gelmiyor bana. İlk sorduğum kaynaktan aldığım haber böyle en azından.
0: Burada
1: onu
0: büyük bir hayal kırıklığı
1: ama çok da bakmıyorum oralara.
0: Aykut Kocaman cephesinde çok büyük bir hayal kırıklığı vardır. Ama kendi doğru bildikleriyle yola çıkmış ve sonuçta doğru bildikleriyle yönetebileceğini söylemiş. Her ne olursa olsun evet Fenerbahçe ihtiyaçlı bir zaman gelir. Şartsız koşulsuz zaten bu şart koşulu dediğimiz madde olarak. Ama işime karıştırılmaması vesaire vesaire bunların şeyi çıkar. Bence Aziz Yıldırım da büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır ama daha önce de biliyorsun ikisi arasında dargınlık olmuştu. O dargınlık sona erdirilir bence. Ama şunu söyleyeyim, Aykut Kocaman'ın bir kere daha Fenerbahçe şansı var ama İsmail Kartal'ın Fenerbahçe ile ilgili son bir kesim ki yani isterse 30 puan önde olsun, o 30 puan önde olurken herkesin hem fikir olduğu şekilde hakem kıyımlarıyla şampiyonluğu kaybetsin, bambaşka şeyler olsun, dünya bir şampiyon olamadığın sürece veya başarılı olamadığın sürece İsmail Kartal defteri Fenerbahçe için onun için de büyük bir risk, bir daha açılmamak üzere kapanır.
1: Ben şunu söyleyeyim Erkan Tiryaki, mevcut durumda Aykut Kocaman'ın arkasında, hatta önce ilk değil en son diyeceğimi söyleyeyim de iki dediğine de katılmıyorum diyeyim. İsmail Kartal özelinde son sezon olduğunu düşünmüyorum. Herhangi bir olumsuzluk
0: başarılı halinde. Olamazsa 6. 5. sezonu daha olur diyorsun.
1: Olur abi sonra. Çok net olur. Çok net olur. Gidişat onu gösteriyor çünkü Fenerbahçe'de. Ali Koç dönemi olsun. Ali Koç dönemi olsun. Ali Koç dönemi olsun. Aziz Yıldırım dönemi olsun. Demek ki camiada hala ismi
0: son
1: olan bir isim. Kredisi olan bir isim. Ama şuraya da geleceğim abi. Aykut Kocaman dedin ya, onun hala beklenen bir durumu var dedin. Ona da kesinlikle katılmıyorum. Niye biliyor musun? Aykut Kocaman ismini tek savunan taraf yönetimler bazında ele al bunu. Hakan Safi tarafını düşün, Ali Koç tarafını düşün ve Aziz Yıldırım tarafını düşün. Hadi ekle bir isim daha. Mesela Mehmet Ali Aydınlar gelse o Aykut Kocaman'dan taraf mı olacaktı bilmiyorum. Ama kimi düşünürsen düşün, arkasında duran son 8-10 yılda tek isim Aziz Yıldırım'dı. Ve en yakın dönemi buydu o ayrılıştan sonra. Hak ediyor ayrı konu ama en yakın dönemi buydu. Bugün olmadıysa uzun bir süre daha olmaz. Benim bildiğim Aykut Kocaman'da kolay kolay geri dönmez daha.
0: Döner. Niye dönmez? Fenerbahçe istedikten sonra döner ihtiyaç olduktan sonra. Aykut Kocaman Fenerbahçe
1: ama
0: Spor
1: işte,
0: Kulübü'nde.
1: Ne kadar isteniyor?
0: Yani şöyle diyeyim. 59'dan sonra futbolculuk döneminden başlayayım. Yoksa tabii ki Zeki Rıza, Sporeller vesaire onları saymıyorum. Lefterlerle beraber başlatayım. Heykeli dikilecek atladığım isim varsa dinleyicilerimiz yazsın. 5 isimden birisidir. Bak Alex futbolcu olarak heykeli dikilir. Ama futbolculuğu bırak

0: çıktıktan sonra Alexa Fenerbahçe'ye gören faydası oldu mu? Futbolcu getirdi mi? Teknik heyetle çalıştı mı? Başka bir şey oldu mu? Olmadı. Aykut kocamandır. Lefter küçük Andonidis'tir. Can Bartu'dur. Şu an için Volkan Demirel'dir heykeli dikilecek isimler. Bunlar Selçuk Yula'dır. Yine Selçuk Yula'ya kızgın olanlar da olabilir rahmetliye. Niye? Çünkü Galatasaray'a gitti oynadı. Yani Galatasaray'da forma giydi. Sonuçta o zamanın reddedilemeyecek bir parasına bir yıl daha sonra kendisi de pişmanlığını söyledi ama gitti Galatasaray'da oynadı. Yani heykeli dikilebilecek futbolcu ve futbolu bıraktıktan sonraki şekliyle, duruşuyla Aykut Kocaman bu isimlerin başında Leftel ve Can Bartu ile beraber birinci sırada gelir. Çok net söylüyorum. Aykut Kocaman'ı buraya koymak lazım. Aykut Kocaman Fenerbahçe'de teknik direktör üstü bir isimdir. 3 Temmuz'u yaşamış, birçok başarı kazandırmış hem futbolcu olarak hem teknik direktör olarak. Yani Fenerbahçe'nin son iki şampiyonluğunun birinde Aykut Kocaman'ın imzası var. Son 3 kupasından ikisinde Aykut Kocaman'ın imzası var. Türkiye kupalarını aldı. Avrupa'da tarihinde bugüne kadar yakalamış en büyük başarıyı Aykut Kocaman yakaladı. Yanlış mıyım? Değilim. Şimdi bu işin kısımlarından birisi bu. Hani başlıklar atıyoruz ya. Şimdi İsmail Kartal hakkında Sayın Aziz Yıldırım'ın söyledikleri. Bu arada İsmail Kartal'ı İsmail Kartal yapan bugün Murat abi de söyledi. Murat Aşık da söyledi. Aziz Yıldırım ve Bülent Uygun'dur. İşte Sivas Spor'a Bülent Uygun getirdi sportif direktörlüğü zamanında ve Löw'le beraber yardımcılığı, daha sonra Sivas'ın kariyerinden sonra Aykut Hoca'nın yardımcılığı, şeyin yardımcılığı, Ersun Yanal'ın yardımcılığı ve Fenerbahçe'yi yönetmesi vesaire sonuçta Aziz Yıldırım'ın emeği çok büyüktür. Ama velakin İsmail Kartal'la ilgili düşünceleri insani ve Fenerbahçelilik olarak çok iyi ama teknik yeterlilik açısından çok çok çok pozitif değildi. İllaki başarılı vesaire ama çok çok pozitif değildi. Yani burada bence tartışılması gereken konu İsmail Kartal listenizden birisi miydi yoksa son anda mı? Şimdi ben başka bir şey söyleyeyim sana. Ben bu haberi sabah 9.30'da aldım. Aldığım haber İsmail Kartal haberi değildi. Sabah 9.30'da bu sabah. Ki bakıyorum böyle önemli isimlere falan da bakıyorum. Saat 1'de açıklanacak dendiği zaman 12.30'a kadar falan kimse bir şey yazamadı. Yazamadı. İlk 12 içeyrek geçe 20 geçe zaten dün akşam öğrenmiş Murat abi herhalde. Dinliyorsa da sevgiler saygılar. İlk o öğrenmiş. O da teyit edememiş. Ben de duydum. Aykut Kocaman kesinlikle olmayacak ama benim duyduğum isim Abdullah Avcı ve Nuri Şahin üzerine odaklanılmasıydı.
1: Evet.
0: Abdullah Avcı'nın kabul edilemeyeceği camiada Nuri Şahin'in de şimdi çalıştırdığı bir kulüp var vesaire veya işte yerli olmasa da Montella için de beklemeye zamanın olmadı. Milli takım sürecinde de Montella ile anlaşamazsınız. Milli takımın maçlarının bitmesi de çok geç olacak. Fenerbahçe maçlara çıkacak çünkü sezon açacak. O yüzden Abdullah Avcı ve Nuri Şahin üzerineydi. Üçüncü isim de İsmail Kartal'dı. Ben hiç ihtimal vermedim. Doğru söyleyeyim. Çünkü Aziz Yıldırım'ın açıklamaları, duruşu vesaire. Ama demek ki dün akşam böyle bir karar alınmış. Ama dedim ki saat 9.30'da Aykut Kocaman ismini olmayacağını kesin kez öğrendim. Kesin mi? Kesin kez öğrendim. Hatta bazı şeyleri seninle paylaşırım. Ben paylaşmadım. Ne olur ne olmaz yayında. Çünkü bir de
1: sonra bir şeyler söyledin ben ama ben kendimi, senin söylediklerini ikinci bir kaynaktan duymadım. O yüzden dillendirmiyorum ama sen söylemek istersen.
0: Şimdi ben kendimi tutamadım yani. Tutmakta zorlandım yani. Şunu bile yazmak istedim. Veya şimdi o saatlerde sen bana abi yayına bağlanalım mı saat öğlen 10'da falan daha ortada bir şey yokken bağlanmayalım derdim. Çünkü daha haberi almışım. Haberi verememenin huzursuzluğunu yaşıyorum. Ne derdim en kötü yuvarlak olarak? Yani herkesin beklediğinin aksine sürpriz bir şey olabilir derdim. O bile şey olurdu. Ama sabah dedim gibi 9-9.30 gibi bu haberi aldım ama dün akşam belli olmuş.
1: Erkan Tiryaki ile yayındayız. Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki bizlerle birlikte.
0: Erkan sen Fenerbahçe için hayırlı olsun. İsmail Kartal olabildiğince sahaya odaklanır.
1: Erkan Tiryaki, bazı şeyler söyledin sen. Evet, öğle vaktinde konuştuğumuzda. Tam da o detayları burada vermiyorsun ama şimdi. Onu da fark ediyorum. Yani
0: bazı şeyler özel off the record konuşulur.
1: Tamam ama yani orada Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım'la alakalı bir iddiada bulundun. Benle konuşurken yani bir haber verdin orada, kaynakların da kuvvetli Fenerbahçe'de biliyorum.
0: Evet.
1: Söylemek istersen burada dillendirelim onu, böyle bir şey duydum diye anlatabilirsin istersen. Ben ikinci bir kaynaktan duymadığım için senden duyduklarım.
0: Hayır, ben yok, bazı şeyleri söylediğim şeylerle yetim.
1: Basit haliyle naif yok. Haliyle fikir ayrılıkları var diyorsun yani.
0: Ya fikir ayrılıkları var tabii ki
1: kesin.
0: Yani yoksa
1: Aykut
0: Kocaman'ın Aziz Yıldırım'a sevgisi, Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'ın
1: burada şeyde kötü başka.
0: Oğuz Aykut ilişkisi de nasıl yani, onlar Fenerbahçe için yani Oğuz Aykut, anlatabildim mi? Fenerbahçelilere birazcık Aykut Kocaman'a karşı çıkanları da heyecanlandıranlardan bir şey de Oğuz Aykut'tur. Kimsenin yaşın yetmez. Oğuz Set'in Fenerbahçe teknik direktörlüğü yaptığını biliyorsun değil mi? Kimden sonra geldi? Musa Denizli, şampiyon Musa Denizli Fenerbahçe.

0: şampiyon yaptı. O Şampiyonlar Ligi'nden sıfır çekildi sezon. Şampiyonlar Ligi'nden sıfır çekildi. Ocak ya da Şubat ayı olması lazım. Beşiktaş'ın tabii 2000-2001 Fenerbahçe şampiyon. 2001-2002 tekrar Galatasaray'ın şampiyon olduğu, Lucescu ile şampiyon olduğu sezon. Fenerbahçe çok kötü bir sezon geçiriyor. Devre arasında şeyin yerine, Mustafa Denizli'nin yerine o zaman da yardımcısıyla herhalde Oğuz Çetin getiriliyor. Ve Aziz Yıldırım'ın daha başkanlıktaki 4. yılı, açıp kaynaklara işte arama motorlarına yazabilirsin. Basın o zaman pazartesi akşamları olurdu. Herhalde Selim Soy'dan mıydı ya da Uğur Dündar mıydı basın sözcüsü? Selim Soy'dan da olabilir. Tam hatırlamıyorum. Ama Aziz Yıldırım onunla beraber çıkıp Oğuz Çetin'in imza töreninde demiş ki benim başkanlık kariyerimin son teknik direktörü demişti Oğuz Çetin için. Oğuz Çetin'in ömrü de 3 ay olmuştu. Ondan sonra sezonu Tamer Güney tamamlamıştı. 1 ya da 2 ay çalışabilmişti Oğuz Çetin. Tamer Güney tamamlamıştı Fenerbahçe'de sezonu. Yıllar sonra tekrar Aziz Yıldırım'la Oğuz Çetin. Ondan sonra da çok fazla sıkı fıkı görüşmediklerini biliyoruz. Birleşmişti o Oğuz Aykut birleşmesinin, o ruhun tekrar yakalanacak olmasının bir heyecanı vardı, yok değildi, bende de vardı. Ama İsmail Kartal camiada benim seninmiş, ama 3 maç üst üste kaybettiği zaman, bu Aykut Kocaman için de geçerli, şu an İsmail Kartal için de geçerli, çok kritik bir Avrupa serüveni var. Bence yolu çok güzel gibi gözüküyor. Şampiyonlar Ligi'ne hiç yakın olmadığı kadar yakın son 15 yıldakinden Fenerbahçe. Zaten Şampiyonlar Ligi'ne katılarak o bileti alırsa inanılmaz bir cebine şeyi koymuş olur. Krediyi koymuş olur İsmail Kartal. Tabii diğer taraftan bu kadar sürecin içinde beni en çok mutlu eden de şey oldu. 4 kayıt oldu. Ona da ayrı bir başlık açmak lazım. Kayıt çok büyük bir katkı verdi Fenerbahçe'ye. Özellikle yabancı oyuncuların çok saygı duyduğu bir isim. Bir efsane bir futbolcu çünkü Avrupa futbolunda, dünya futbolunda. Ve yabancı oyuncuların da çok saygı duyduğu bir isim. O köprüyü çok iyi oluşturacaktır. Çünkü İsmail Hoca'nın hatırlarsan işte Ceko ile Tadiş'le falan sorunlar oluyor deniliyordu ya, hatırlarsın. Hı hı. O dönemde. İletişim problemini veya yabancı oyuncularla üzerinde durarak söyleyelim, iletişim problemini çözebilecek en önemlisi de 4 kayıt olacaktır.
1: Peki iletişim problemi dedin. Bugün İsmail Hoca'nın açıklamalarında şampiyonluğumuzu aldılar, nasıl aldıklarını biliyoruz tarzı açıklamalarına bir benzerini ekledi İsmail Kartal. Bunu ne kadar doğru buluyorsun?
0: Galatasaray 4 yıllık şampiyonluğu içerisinde bir kere doğru da anasının aksutu gibi helal. Yani 4 yıl üst üste şampiyon olmak kolay değil.
1: Tamam. Bırakalım bunu dedikten sonra ne kadar doğru?
0: Amma ve lakin en böyle zorlanarak şampiyon olduğu sezon 99'da 101 biten sezondu.
1: Evet.
0: Belki de bu 4 yıl içinde Fenerbahçe ve Galatasaray aleyhine ve lehine çok fazla hakem hataları yapılıyor, ama sezon içinde kıyasladığımız zaman en fazla hakem hatasından, yani rakibine oranla daha fazla hakem hatasından puan kaybettiğinin düşünüldüğü sezon o sezonda. Hı hı. Ve 2 puanlık farklı olduğu için işte bir hakem hatası olmasın, öbür tarafın lehine olmasın, bir anda 101'e 99 puanlar değişir. Onu bahsetmek istiyor. Veya 3 Fenerbahçe Ersun Yanal'dan devreye aldığı kadroda, evet, çok büyük bir avantajla Rize'den dönerken Fenerbahçe. Ya bugün böyle bir olay olsa hiç kimse sahaya çıkmaz, ama o gün Türk futbol kamuoyu bir araya gelemedi. Hatta Sayın Göksel Gümüşdağ Kulüpler Birliği Başkanı'ydı. Fenerbahçe sahaya çıkmazsa cezasını da çeker dedi. Asıl o gün Aziz Yıldırım çıkartmayacaktı o takım sahaya. Hiç kimse yani otobüs kurşunlanmış, dahası var mı? O gün o olayın o kadar farkındalığı yaratılamadı. Belki Fenerbahçe 2011'den sonra bir daha böyle bir şeyle uğraşmak istemedi. Çalındıdan ziyade, evet, engellendi o zamanki şampiyonluğu o olaydan sonra. Ya engellenen şampiyonluk olsun, hiç önemli değil. Orada bir otobüs dolusu insan, bir çoğu da milli futbolcu, uluslararası çapta yabancı futbolcular, hepsinin ertesinin cenazesini kaldırıyor olabilirdik. Ona şükrettik, devam ettik. Ama sonuçta sen çok basit puan kayıpları yapmasaydın da şampiyon olabilirdin. Dediğim gibi 70 puanla şampiyon ol, 135 puan al şampiyon ol, ama 70 puanla şampiyon olduğun sezon konuşulur. Önemli olan şampiyon olmak.
1: Peki, gelen mesajlara bakıyorum, oradan ilerleyeceğim. Son bölümde Erkan Tiryaki ile birlikteyiz. Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü bizlerle birlikte. Şöyle hızlıca ilk mesajlardan başlayarak yola çıkalım. Hoş geldin Berk, seviliyorsun demiş. Teşekkür ediyorum, hoş buldum, sağ olun. Belki yayınlar Günün sorusunu sana da sorayım. Aykut Kocaman Fenerbahçe teknik direktörü olarak Volkan Demirel'le çalışacaktı. İsmail Kartal Volkan Demirel'le birlikte mi çalışacak demiş. Sanmam. İsmail Kartal özürlüğünü söylemedi.
0: Söyleyeyim ne Volkan Demirel de Dörkat birinci yardımcısı olmayacak. Çok önemli isimler olacaktı ama birinci yardımcısı olmayacaktı. Hatta Volkan Demirel'e kaleci antrenörü falan yazanlar oluyor da Volkan Hoca gelip kaleci antrenörlüğü yapar mı? Volkan Hoca artık A takım teknik direktörü. Sadece Aykut Hoca'nın yardımcılığını yapacağını söylemişti.
1: Sadece onun bir de.
0: Volkan'ı

0: Ha, belki Volkan'ı as yardımcılarından birisini yapardı.
1: Sanmıyorum.
0: Belki daha fazla yabancı oyuncularla ilişkide kullanırdı ama o kemik kadrosunu korumak istiyordu. Evet. Yani o beni daha çok heyecanlandırıyordu. Doğru söyleyeyim. O Aykut Kocaman kendi ekibi. Dört kayıt. Volkan Demirel. Bir tarafta Volkan Demirel yerli oyuncular üzerindeki hakimiyeti, abiliği. Yani o varken kimse papazlık yapamaz, çok net söyleyeyim. Diğer taraftan dört kayıtın saygınlığı. Bu Fenerbahçe'ye çok büyük güç katardı. Ama sonuçta İsmail Kartal da bu gücü kullanabilir. İsmail Kartal'ın yardımcısı da dört kayıt olacak sonuçta. Belki yerli bir oyuncu da olacak geçmişten, onu da bilemiyoruz.
1: Peki. Çok mesaj var.
0: Faydalı olacaktır. Ama çok, Volkan Demirel çalışmaz İsmail Hoca'yla.
1: Çok mesaj var.
0: İsmail Hoca ile şöyle çalışmaz. Yanlış anlaşılmasın, ona karşı sevgisi, saygısı.
1: Ya önceden söyledi zaten. Olur. Aykut Kocaman'la çalışırım dedi.
0: Tabii. Yani ben yardımcı antrenörüm. Öyle
1: dedi. Evet, aynen öyle. O yüzden çalışmaz.
0: Dönerim,
1: evet, isimlerle alakalı bir durum mu? Aslında öyle, tamam, ama Aykut Kocaman özelinde çalışan yani, dedi zaten.
0: O özel, o özel evet, olduğu için evet, üstümüzde ayakta söyledik, kalmış iki isimden bahsediyoruz.
1: Söyledik ve hatta oraya ilişkin aktardığı bir anısı dahi var yani orada. Ben Acıbadem'de otururdu Aykut Hoca. Benim teyzemin evi oradaydı der Volkan Demirel. Bir anlattığı anıda ve ben sabahın 10'undan 11'inden başlardım. Orada 3-4 saat çocuklarla top oynarken sürekli onu gözlerdim. Aykut Hoca çıksın da yanına gidelim diye. Aykut Hoca değil tabi o zamanlar. Onun için bir idol, bir futbolcu.
0: İsmail
1: ama,
0: Hoca da öyle de.
1: Aynı
0: çok
1: şekilde.
0: Çok üzüldüm. Evet. Lafını kestim. Estağfurullah. Aykut Hoca mükemmel bir karakter, bir insan. Şu an yani o çok üzülüyordur ama İsmail Kartal da mükemmel karakterli bir insan.
1: Peki.
0: Ama Aykut Hoca'nın karakteri inanılmaz.
1: Hızlıca mesajları okuyarak ilerliyorum. Çok mesaj var Erkan Tiryaki. Senle yaptığımız yayın sırasında gelen mesajlardan bahsediyorum. Kulaklar sende Berk kardeşim demiş dinleyicimiz. Musa Çotuk oğluyla beraber çalıştığı yerden fotoğrafını bizlerle selamlar paylaşmış. Selamlar olsun Musa Bey'e. Sağ olsun, var olsun. İyi yayınlar Berk. Bence Aziz Yıldırım bizi şaşırtmaya devam edecek. Özellikle transferlerde demiş. Cihat Kır selamlar Ataşehir'e, Ümraniye'ye, Dudullu'ya daha doğrusu.
0: Fenerbahçe'de transfer konusuna girecek olursak. Şimdi Vedat Muriç'i aldıktan sonra Fenerbahçe'nin acil transfer yapacağı böyle bir kanat oyuncusu belki. Onun dışında yok. Yani Fenerbahçe dün Livakovic'in performansını gördün. Değerine değer kattı. Yani Ederson Brezilya milli takımının kalecilerinden birisi. Livakovic öyle. Diğer taraftan bakıyorsun şey var, stoperinde Skriniar var. Dün Semedo kurtarıcı olarak Portekiz milli takımda oyuna girdi. Kanat bek olarak, hücumcu bek olarak. Yani Fenerbahçe'nin kadrosu zaten kötü değil. Şimdi İsmail Hoca'nın gelmesiyle özellikle İsmail Hüseyin, belki İrfan Can'ın performansı çok artacak. İrfan Can yeni bir transfer olarak değerlendirilecek belki. Fenerbahçe'nin kadrosu zaten Polonya ekibine de iki, ondan sonraki 3. turu da geçecek kalitede. Playoff'ta biraz daha zor takım gelecek. Fenerbahçe'nin kadrosunda 4-5 mutlaka 2 santrafor, bir stoper, ki stoperde de o Sorvolde'nin de biliyorsun o Sorvolde stoper oynamayı ikna eden İsmail Kartal'dır. Onun da performansı artacaktır. Fenerbahçe transferde acele edecek. Bir tek Vedat Muriç zaten onu da alacak. Onun dışında bekleyecek Fenerbahçe. Belki sadece bir Vedat Muriç transferiyle çıkacak.
1: Peki. Mesajları okuyamayacağız Erkan Tiryaki. Yorumu uzatırsak. Ben hızlıca mesajlara bakayım. Tamamdır. Bir yorum, bir mesaj gibi ilerleyeyim. Yok estağfurullah. Kızmak değil abi. Şimdi mesela ne olacak? 5 mesaj ileride Yaşar Bey'in mesajı var. Yine bize gönül koyacak. Yani, okuyamadım
0: lütfen, diye. Yaşar abi okur musun?
1: 3 dakikayı da seninle yaptığımız bağlantıyı bitirmem gerekiyor. O yüzden oraya geleceğim. Ama hızlıca tamam, geçersek. Oğuz Çetin,
0: Yaşar abiye okutman yorum yaptım.
1: Tamam. Estağfurullah. Oğuz Çetin Alex efsanesi değildir. Para için Fenerbahçe'de oynadı dedi kendisi. Bedava mı oynadı demiş. Selçuk Yula'dan önce Cemil Turan olur. Belki bir Galatasaraylı olarak yanlışımdır, yanılmışımdır demek istemiş galiba. Peki.
0: Cemil Turan'ı da sayabiliriz.
1: Berk kardeşim Amsterdam'dan sana ve dostum Erkan müdürüme selamlar. Ben de Aykut Bey'i bekliyordum. Açıklamadan bir saat önce önemli bir dosttan öğrendim. İsmail Hoca'ya hayırlı olsun diyelim. Saygılar, ben Yaşar demiş. Werner Laurent'tan sonra geldi müdürüm Oğuz Hoca demiş. Onu da hatırlatmış.
0: Öyle mi? Bak,
1: evet. Bilgi veriyor.
0: Laurent'ın mı yardımcısıydı?
1: Galiba bilmiyorum.
0: Denizli'den
1: ben hatırlamıyorum o dönemi.
0: Ya? Yoktum. Sol Denizli'den sonra kim geldi Fenerbahçe'de? Parada. Doğru, Werner Laurent'tan sonra olabilir. Sanki Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunda geldi. Tamer Güney ile tamamlamış olabilir Fenerbahçe. Olabilir. Aradan 23 yıl geçmiş. Bunu bile hatırlamam önemli ama. Doğru. Werner Laurent'tan sonra, ama Mustafa Deniz'den sonra kim gelmişti Fenerbahçe'ye? Ya? Direkt Laurent mi geldi acaba?
1: Şu an bir bakıyorum ama öyle hızlıca bulabilir miyim?
0: Denizli,
1: Werner Laurent, Oğuz Çetin dağılma tamam, devam
0: Denizli'den
1: ediyor.
0: Denizli'den sonra Werner Laurent
1: Tamer
0: gelmiş.
1: Tamer Günay. Evet.
0: Tamam, Werner Laurent'tan evet, sonra şey geliyor, o zaman Oğuz Çetin geliyor. Sonra Tamer Günay geliyor değil mi?
1: Evet. Peki hızlıca Berk Galatasaray hocasına Şimdi evet dedim ama yanlış bilgi vermiş olmayayım Erkan Tiryaki. Orada saplanıp kalmamak adına evet dedim. Ben tekrar açacağım listeyi.
0: Doğru, baktık şimdi.
1: Hızlıca Mustafa Denizli, Mustafa Denizli, Werner Laurent, Oğuz Çetin, Tamer Güney, Daum, Zico. Öyle devam ediyor. Sonrasını zaten.
0: Ondan sonra hepsini evet. Tek tek sayarım.
1: Abi ben de sayarım hepsini. Şu an listeyi kapattım bak.
0: Tamer Güney'i hatırlıyor muyum?
1: Zico'dan sonrası kolay. Zico'dan sonrası Tamer kolay. Güney, ben yok. Ben Daum Zico. Daum Zico ile açtım gözümü. Öyle
0: hem,
1: söyleyeyim.
0: Bak hem dinleyicilerimize sorayım hem sana sorayım. Fenerbahçe tamam. 12 yıldır şampiyon olamıyor değil mi?
1: Evet.
0: Son 12-13 yılın en başarılı takımı kim?
1: Galatasaray
0: değil mi? Evet. Baktığın zaman.
1: Evet.
0: Yani Okan Hoca'dan önce Fatih Hoca'yla da şampiyon oldu. Hamza Hoca'yla da şampiyon oldu. Baktığın zaman. Bak ki 4 yıldır aynı teknik direktörle çalışmasına rağmen Fenerbahçe'den daha fazla teknik direktörle çalışmıştır. Ya yani 2 kere Vitor Pereira, 2 kere Ersun Yanal, 2 kere Aykut Kocaman, 4 kere İsmail Kartal. Hep aynı isimlerde dönüyor Fenerbahçe. Fenerbahçelileri birazcık içini rahatsız eden de bu. Hep aynı isimler. Yani ben ondan dolayı Nuri Şahin acaba olsa mıydı diyorum yani. Ama bir yıl daha var Başakşehir'de. Bu yıl Nuri Şahin çok daha büyük işler yapacak.
1: Bir yılda da belki daha da bilmiyorum, yorum yapmayayım oraya.
0: Belki de 4 kayıt olacak Fenerbahçe'nin seneye hocası, bilemiyoruz.
1: Bilemiyoruz evet. Ama dediğin gibi şimdi oradan sonraki listeyi tekrardan açtım. Kapattım dedim az önce. Şimdi tekrar açtım. Vitor Pereira. Ya
0: burada Christoph Daum da 2 kere geldi.
1: Evet, Vitor Pereira, Christoph Daum, Aykut Kocaman, işte onun haricinde Jesus gibi isimler. İsmail Kartal ki bugün örneği var.
0: Ya bak böyle şimdi Galatasaraylılara laf veriyoruz. Bak ne diyeceğim biliyor musun? Yaşar abi okuduğun için rahat söyleyeyim. Nesim tamam. Hep biliyor. Yani dinleyicilerimiz de biliyor. Nesim Turan'a sık sık katılıyor senin programlarına. Galatasaraylı olduğunu biliyoruz. Bak diyor ki İsmail Hoca'dan sonraki hoca Vitor Pereira, ondan sonra da Aykut Kocaman olur diyor.
1: Aykut Kocaman gelmez abi bu saatten sonra kolay kolay. Bir süre daha gelmez öyle söyleyeyim. En az 2-3 yıl daha, 4 yıl daha, 5 yıl daha.
0: Hiç belli olmaz. Bir bakmışsın devre arası. İnşallah gerek kalmaz Fenerbahçe. İsmail Kartal en az 5 yıl çalıştırır.
1: Devre arası görmek istiyoruz. İşte, görmek istiyoruz tarafındasın tabii Aykut Hoca.
0: Fenerbahçe tarihinde ilk defa 3 yıl üst üste şampiyonluk yaşatır inşallah. Yani inşallah İsmail Kartal bak, uzun süre teknik direktör Fenerbahçe'de sorunu yok dedirttirir. Umarım öyle olur.
1: Yunus Balyer diyor ki maşallah Erkan Tiryaki'ye nefessiz konuşuyor diyor. Mesajlar yetişmeyecek cansınız diyor. Mesajlar yetişmedi. Ben geçtim zaten oradan. Artık son sözünü rica
0: ama
1: edeyim.
0: Ama devamında Fenerbahçe'de var ya, o zaman onu da sorarız.
1: Evet. Abi ama çok mesaj geldi bu yayında. Hani öyle 5-6 tamam. Mesajı okuyup hemen kapatalım derdik ama bu yayın biraz farklı bir yayın. O yüzden zaten senden dolayı değil, okuyamazdık her birini. Okuyacağım ama çıkarken okuyacağım en kötü ihtimalle. Teşekkür edeyim. Her mesajı
0: belki beni atana. Özlediler. 2 gün önce yani, benim bir hatamdan dolayı, planlama hatamdan dolayı.
1: Erkan Tiryaki'yi arıyorum. Abi reklama vereceğiz, yarışı vereceğiz. 16.09'da sendeyiz diyorum. Genelde öyle ya.
0: Evet.
1: Arıyorum Erkan Tiryaki. Aa yemekteyim, unutmuşum diyor bana. Yemekteyim ama diyor. Bir de yemeğin detayını veriyor bir de. Bir de yemeğin detayını veriyor bana bir de.
0: Biliyor musun? Bak ne yemeğini? Amirli Kadın Voleybol takımı burada biliyorsun Ankara'da. Bir anda o yemek, onunla ilgili bir yemek çıktı. Yani aşağıya lokantaya indiğim yemek değil öyle, seni hiç öyle eker miyim?
1: Eyvallah.
0: Onu da şey yapacaktım, 10 dakika müsaade istedim
1: oraya,
0: senden.
1: Oraya feda olsun.
0: Dinleyicilere bırak. Amirli Kadın Voleybol takımı çok önemli bizim eyvallah. İçin.
1: Eyvallah. Dinleyicilere bırakıyorum diyorsun. Bir de bak beni dinleyicilerin önüne atıyorsun abi. Yürüyorsun
0: attım, attım. Abi, ben Yaşar abinin önüne atıyorum. Yaşar abi savunur beni.
1: Dinleyicilerimiz de beni savunur. Yaşar abi tamam. Farklıdır.
0: Yaşar abi de dinleyicimiz canım. Ben sağ olayım.
1: Peki farklıdır bizim için dedim. Onu dinleyicilerimiz tamam ayrı konu ama. Berk Galatasaray hocasına tek cevap verecek olan Aykut Kocaman'dı diyorum demiş. Sabri abimiz yazmış. Böyle Sabri abimiz deyince de abi Kolpaçino'ya döndü yavaş yavaş burası ya. Neyse. Peki. Sabri
0: bana
1: Aydoğan selamlar.
0: Bana veda etmeden önce ben sana şeyi söyleyeyim. Avustralya Türkiye maçını ben sana ne dedim bir gün önce? Ne olur
1: evet,
0: dedim.
1: Maalesef. Abi sen bir gün önce değil aylar önce dedin onu. Kötü bir his var dedim.
0: Paraguay maçını hiç sorma o zaman.
1: Abi sormayacağım zaten. O yüzden girmiyorum sorma. Oralara.
0: Sorma.
1: Selamlar olursuz o zaman. Katmayayım. Selamlar o zaman abi. Haberleşiriz. Teşekkür
0: ediyorum. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Selamlar. Saygılar. İyi yayınlar.
1: Saygılar abi. Sağ ol, var ol. Erkan Tiryaki ile konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Erkan abimle keyifli yayınlardan birini daha gerçekleştirmiş olduk. Bak bir dinleyicimiz çok gülmüş. Neye güldü bilmiyorum. Belki Sabri abimiz olayına mı? Peki. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Fenerbahçe'yi konuşarak devam edeceğiz. Fenerbahçe'yi takip eden gazetecilerden, yıllardır takip eden gazetecilerden biri Erhan Arveloğlu bizlerle birlikte. Ama o gelmeden sorular geldi. X radyonun sahibi Gökhan Arveloğlu'nun neyi oluyor? Erhan Bey'e sorar mısınız lütfen diye sana mesaj gelmiş. Aykut Kocaman'ı bekliyordu. Neden olmadı ona sorar mısınız diye bir mesaj daha var. O da Fahmi Bey'den gördüğüm kadarıyla şu an. Erhan Alveroğlu bizlerle. Erhan abi selamlar, hoş geldin.
0: Selamlar, hoş bulduk. Ben

0: için iyi yayınlar
1: diliyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Öncelikle ilk soru, Radyo 34 evet bizlerin de Gökhan'ın abisiyim ben. Uzun yıllar radyoculuk geçmişimizde var, hatta Radyo Fenerbahçe'yi de zamanında Fenerbahçe kulübüne satan grubuz diyelim. Şu anda ama Radyo 34 tabii başkalarında. Hatta öyle bir ilişki ki Radyo 34 de daha sonra Saadettin Saran'dan Fenerbahçe radyosunu kiralamıştı. Şimdi geri alındı radyo tekrar diyebiliriz. Evet. Gündem çok sıcak. Aykut Kocaman konusu çok konuşuluyor. Evet, hepimizin beklediği. Hatta
1: yakın birisin. Bak mesela çok ilginç bir konu bu. Ben de denk geldim açıkçası bu konuda sana Erhan abi. Böyle bir şey, böyle bir durum olduğunu bilmiyordum. Bu dönemde, yakın dönemde Fenerbahçe'de Aziz Başkan'ın yaptığı ilk icraatlardan biri o radyonun geri alınıp tekrar Fenerbahçe Radyosu'nun açılması oldu. Ya da Fenerbahçe bünyesine geçmesi oldu. Kiralanmaktan vazgeçildi. Sen nasıl yorumluyorsun? Oraya, o tarafa yakın olan biri olarak yine denk geldim, sormak isterim.
0: Şimdi ilk olarak şunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım'ın ilk iki icraatı bence çok önemli. İki icraatı kanayan yaraları bir pansuman yapıp, hatta pansumandan ameliyata çevirdi. Nasıl diyeceksin? E-Bloğu düzenledi. Yapılıyor şu anda, tamamen yönetimin kendi cebinden harcayacağı parayla yapılıyor. Diğer taraftan da Radyo Fenerbahçe'yi seçim sürecinde sorduğumuz sorulara verilen cevapların aynısı olacak şekilde geri aldı. Kongre günüm tramvayla, metrobüste, Marmara'yla, kendi arabasıyla kongreye oy vermeye ya da bir evvelki gün konuşmaları dinlemeye stada gelenler maçı, Fenerbahçe'yi, özür dilerim maçı dedim, Fenerbahçe'nin kongresini takip edemiyordu. Birçok radyo kanalı verdi ama bilmiyordu insanlar açıkçası. Ama Fenerbahçe Radyosu olsaydı herkes onu Fenerbahçe Radyosu'na alışkanlık olarak açacaktı. Oradan dinleyecekti.
1: Doğru.
0: Bu bir defa Fenerbahçe için çok önemli bir şeydi. Bunun geri kazandırılması bence çok değerliydi. Bu konuda da yönetimi ve ilgilileri tebrik ediyorum ben.
1: Ki kiralayan biri olarak, mesela o grupta olan bir isim olarak bunu söylüyorsun. Bu da değerli, Erhan Arveloğlu.
0: Evet, bu arada ben kiralayan biri değilim. Biz peki. Radyo 34'ü sattık.
1: Tamam.
0: Radyo 34'ü sattıktan sonra Radyo 34'ü alan Sezer Bey aradan bir yıl geçtikten sonra Radyo Fenerbahçe'yi kiraladı.
1: Ha, peki, o tamam. Işte, tamam, peki. En azından o işin içerisinde ya da oraları takip eden, yakın dönemde işin içerisinde olan insanlarla işbirliği yapmış ya da çalışmış, birlikte alsat durumu olmuş bir biri olarak bunu söylüyorsun diyerek düzelteyim, o daha doğru. Fenerbahçe tarafında Aykut Kocaman iddialarını senle de çok konuşuyorduk, çok dillendiriyorduk, çok detaylandırıyorduk. Hatta seçim günü Aziz Yıldırım'ın seçilmesiyle beraber bunu çokça konuşmuştuk seninle yine radyoda.
0: Evet.
1: Bugünü nasıl yorumluyorsun, yıllardır Fenerbahçe'yi takip eden bir isim olarak?
0: Şimdi açıkçası bugün Fenerbahçe camiasının %95'i şok oldu. Çünkü 2 aydır Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'la yol yürüyordu. Yardımcı antrenör anlaşmaları yapıldı. Samandıra'daki düzenlemeler, Topuk Yaylası'nda idmanların başlayacağı tarih, o Topuk Yaylası'ndaki bazı düzenlemeler hepsi Aykut Kocaman tarafından organize edilmiş ve bu yol arkadaşlığının tekrar şampiyonluğa dönüşeceği ümit edilerek yola çıkılmış bir durumdu ve biz açıkçası 18 Haziran 2018'de Aykut Kocaman'ın son günüydü Fenerbahçe'de, 18 Haziran 2026'da geri dönüşünü artık sembolik olarak bugün açıklanır diye bekliyorduk. Çünkü geçen hafta çarşambaydı. Cuma oldu. Pazartesi oldu. Çarşamba oldu bu sefer. Birçok Fenerbahçe'ye yakın, Fenerbahçe'ye uzak fark etmez. Birçok medya mensubu, hatta Barış Yurdu seven Fenerbahçe'nin çarşamba günü teknik adamı eski bir gol kralı olacak, golcüsü olacak demişti hatırlarsanız. Bizler yayınlarda, yazılarımızda, haberlerimizde bunları dile getirdik. Ama öyle olmadı. Hatta dün öğlen saatlerine kadar Aykut Kocaman yine teknik direktörüydü Fenerbahçe'nin. Dediğim gibi bütün hazırlıklar yapıldı. Belki 60-70 oyuncu izlendi bu süreçte. Transfer planlaması yapıldı. Hangi oyuncuların alınacağı, hangi oyuncuların gönderilmesi gerektiğiyle ilgili bütün çalışmaları Aykut Kocaman yaptı. Ama sonrasında bugün gördük ki önce bir saat 12'de böyle hayır Aykut Kocaman değil mi diye bir şey çıktı. Ama saat 12.30'da artık İsmail Kartal'ın olduğunu hepimiz bir yerleri arayarak teyit ettirdik. Büyük bir şok oldu. Aziz Yıldırım'ın açıkçası yola çıktı. Dava arkada, hani seçim konuşmasında selamlamasını yaptı. Dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, hepinizi selamlıyorum demişti. Dava arkadaşından vazgeçmesi bence kolay bir durum değildi. Öyle

0: bir durum oldu. Yani o anlamda %95'i şok oldu camianın. İsmail Kartal da beklenen bir isim değildi. Çünkü bu süreçte İsmail Kartal ismi hiç gündeme gelmemişti. Evet, Montella ismi gündeme geldi. Evet, Nuri Şahin ismi gündeme geldi. Ama bunlar hep o %1'lik ihtimalin içindeydi. %99 Aykut Kocaman'ın teknik adam. Fakat bir anda İsmail Kartal olması. Ve bunun da teyidini şöyle yapabiliriz. İsmail Kartal'ın programa başlarken dün öğle saatlerinde başkanım aradı. İsmail oğlum nasılsın? Dedi demesiyle bu söylediklerimizin de sağlaması yapılabilir. Açıkçası İsmail Kartal geldiğinde herhangi bir yardımcı antrenör ya da bir ekip çalışması ya da günlerdir Fenerbahçe üzerine yapılan bir çalışma olmadığını bu ilk açıklamadan, İsmail Kartal'ın ekranda ilk söylediği sözden anlamış olmamız gerekiyor. Bir yandan da Fenerbahçe yönetimine, Aziz Yıldırım'a hiçbir programı, planı olmadan geliyorlar sözünün de eleştirisinin de bu transferle, bu İsmail Kartal transferiyle, teknik direktör açıklamasıyla biraz da yerini bulduğunu söyleyebiliriz yani. Burada haksızlık etmiş olmayız. Çünkü İsmail Kartal planlarda yoktu. Aykut Kocaman gibi dava arkadaşın, yol arkadaşın, iki aydır birlikte yürüdüğü yol arkadaşını tercih etmeyip İsmail Kartal'ı tercih etti Aziz Yıldırım. Ama burada tabii şimdi neden böyle olduğu kısmına geçeceğiz. Benim kısa süre içerisinde son 3-5 saattir yaptığım görüşmelerden çıkan şu. Bir defa antrenör, yardımcı antrenörler konusunda bir problem yaşanıyor. Ve bu yardımcı antrenörler konusundaki olan problem Dirk Kuyt'la ilgili. Dirk Kuyt'ın birinci yardımcı antrenör olması isteniyor. Ama Aykut Kocaman da ekibimi ben seçeyim noktasında yaklaşıyor. Dirk Kuyt'ın belki de şeyinde, antrenör ekibinde olmasına hayır demeyecek noktada, ama birinci yardımcı antrenör olması, yani hocanın da kendi antrenör grubu var. Bu biraz ters geliyor. Yine de bunu yumuşatıyorlar. Daha sonrasında bazı Samandıra'da olacak bazı durumlarla ilgili Aykut Kocaman ilkelerinden ödün vermiyor. Mesela buna ne diyebiliriz? Sayın Aziz Yıldırım'ın Samandıra'ya bir kendisi için bir oda yaptırdı. Oda yaptırdı dedim, yanlış anlaşılmasın. Teknik direktörün odası var, işte yardımcı antrenörlerin odası var. Aziz Yıldırım da başkan kendine bir oda yaptırdı ve çok uzun süre şeyde geçireceğini, Samandıra'da geçireceğini belirtiyor. Var. Bu da Aykut Kocaman'ın hani başkan kendi sorumluluklarını yerine getirsin, teknik direktör de kendi sorumluluklarını yerine getirsin bakış açısına ters geldiğini söyleyebiliriz. Bununla ilgili de bir yol ayrımı olmuş olabilir. Yani üst üste alt alta koyduğunuzda dün öğlen saatlerine kadar bu kulübün teknik direktörü Aykut Kocaman'dı ama açıklanmamıştı. Bugün öğlen saatlerinde İsmail Kartal oldu. Hatta bir örnekte Yaz Yıldırım'ın 2-3 gün evvel sosyal medyada
1: 11 numaralı
0: formasıyla verdiği, her formadan birer fotoğraf verdiğini gördük. Onunla da birleştirirsek, evet, hoca Aykut Kocaman'da ama başkanın bir refleksi durumu değiştirdi. Nasıl olur bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin her hocası Fenerbahçe için en iyi yapmaya çabalayacaktır. İsmail Kartal'ın geçmiş dönemde yapmış olduğu ciddi iletişim eksiklikleri var. İyi oyun oynatıyordu ama iletişimde sıkıntı yaşıyordu. Bunların en temel örneği şunu verebiliriz. Sivas'ta 90+5'te yabancı var ve Türk Avar'ın ekrana çağırdığı Cihan Aydın'ın verdiği penaltı sonrası, ki penaltı yoktu orada, bunu daha sonra Merkez Hakem Kurulu da açıkladı, o penaltı sonrası hakem hakkında konuşmak istemiyorum demişti İsmail Kartal ve şampiyonluğu gitmişti o maç sonrası. İşte bu iletişim hatalarını tekrar edecek mi? Aziz Yıldırım bu konuda ona destek verecek mi? Ya da yanına bir iletişimci konacak mı? Bu tür konuların gelişip gelişmediğini takip edeceğiz. Önümüzde çok önemli Şampiyonlar Ligi maçları var, önelemeleri var. Bu önelemelerde alınacak olumsuz bir sonuç durumu nasıl etkileyecek? Bir defa başlarken belki şunu söyleyelim.
1: Evet.
0: Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'la başlasaydı bir kıyas olmayacaktı. Fakat şu anda İsmail Kartal'la başladığı için bir kıyas yapılacak artık. Her puan kaybında ya da her kötü oyunda Aykut Kocaman olsaydı böyle olmazdı diye bir kıyas yapılabilecek artık. Bunu yönetim kendi eliyle verdi Fenerbahçe taraftarına ya da spor kamuoyuna. Bu hep böyle hani şey olacak, nasıl diyeyim, hep bir demokrasinin kılıcı gibi tepesinde olacak Fenerbahçe takımının. Umarım bundan olumsuz etkilenme yaşanmaz, beklenilen verilebilir.
1: Peki. Erhan Alveroğlu, aktardıkların için teşekkür ediyorum. Özellikle dünden bu yana 2-3 gündür olan süreci de çok net, Aykut Kocaman'dan İsmail Kartal'a dönüş fikri sürecinde çok net konuşmuş olduk seninle. Bu arada Aykut Kocaman'ın burada Az Yıldırım'la bir fikir ayrılığından bahsediliyor ve sen de bunu haberinle destekleyerek ben kendi ekibimle çalışayım diyerek Aykut Kocaman'ın buna karşı bir fikirle geldiğini söylüyorsun ya. Orada şu geliyor aklıma: güçlendirilmiş Aykut Kocaman modeli mi vardı Az Yıldırım kafasında? Az Yıldırım'ın kafasında da bu uymadı Aykut Hoca'ya.
0: Ya şimdi aslında bir açmaz var.
1: Evet.
0: Bu konuda.
1: Çünkü
0: bu açmazın
1: çok konuştuk
0: ne
1: ya,
0: olduğunu...
1: İsmail Kartal dönemini de güçlendirilmiş İsmail Kartal dönemi diye çok konuşmuştuk. Bir benzerini mi yaşadı Fenerbahçe?
0: Ben böyle olduğunu düşünmüyorum diyorum. Hı. Ya bir açmaz var. O açmazın ne olduğunu, evet, hiçbirini şu anda bulamıyoruz.
1: Peki.
0: Mesela bu açmaza bir örnek daha vereyim. Hatırlarsanız geçtiğimiz zamanlarda İsmail Kartal'ın Az Yıldırım döneminde İsmail Kartal açıklandığında hemen yanı başında televizyonda Az Yıldırım vardı İsmail Kartal'ın. Aykut Kocaman açıklandığında hemen yanı başında Az Yıldırım vardı. Bugün Az Yıldırım yoktu ekranda.
1: Bu bir model mesela, mi? Acaba sezon boyunca mı böyle olacak?
0: Zannetmiyorum. Bu bence bugün o alınan ani kararın şeyi. Çünkü birçok ortamda, yani bu Az Yıldırım, hatırlayın, seçim konuşmalarında bazı televizyonlarda bile İsmail Kartal mı Aykut Kocaman mı konuşmasında hocamız belli değil ama deyip Aykut Kocaman'ı çok ciddi savunduğu durumlar olmuştu.
1: Tabii.
0: Şimdi bu noktadan bir anda Aykut Kocaman'ın denklem dışı kalması, İsmail Kartal'ın açıklanması, orada Az Yıldırım'ın FB TV'de koltukta oturmuyor olmasıyla birlikte ördüğünüzde, bunu birleştirdiğinizde, yani bir oturmayan bir şey var. O oturmayan bir şey de herhalde ikilinin görüş ayrılıkları diyebiliriz. Az Yıldırım'ın çok daha fazla futbol takımının içinde olma isteği diyebiliriz. Ki zaten Az Yıldırım her dönem, Aykut Kocaman dönemlerinde de futbol takımının içindeydi. Ama bu ayrılık nedir anlayamadım. Ben açıkça şunu söyleyeyim. Birinci ağızdan teyit ettirdiğim bir şey var. Birinci ağız demeyelim de düzelteyim. Çok yakın kaynaklardan teyit ettirdiğim bir şey var. Ortadaki durum ne? Taha Şahin, işte sen bizim hani bu seviyede futbolcuları kabul ettiremeyiz gibi bir...
1: Mithat falan mı, hani, Taha Şahin mi bu arada?
0: Değil. Yani o değil. Bu durum bu değil. Hani sosyal medyada, peki, çok dönüyor ya.
1: Yok, Rize hayır. Spor... O sosyal medyada Rize Sporlu bir sahabeki istiyor haberleri çok konuşuldu. Ben isim anmadım. Çok doğru olduğunu düşünmüyorum.
0: Taha Şahin... ismi geçen oyuncu. Peki. Ama o değil. Durum o değil. Hani Aziz Yıldırım masadan kalktı falan. Aykut Kocaman zaten burada değil. Aykut Kocaman İngiltere'deydi bir süredir. Kızı orada biliyorsunuz yaşıyor. Bir süredir oradaydı. Bugün gelip sabahtan imza atacaktı. Hani ama o dendiği gibi yok, işte bu seviyede oyuncuları biz almayız falan. Sen hala aynı noktadasın Aykut gibi bir şey üretilmiş yani. Bu üretilmiş.
1: Holmen'den yola çıkarak bunların hazırlandığını düşünüyorum. Ne diyorsun? Holmen'den
0: tekrar alabilir miyim?
1: Holmen'de yaşanmıştı ya bir benzeri. Oradan yola çıkarak bir Aykut Kocaman yıpratma operasyonu gibi görüyorum. Ya da en azından yıpratma isteği diyelim. Operasyon belki çok ağır kaçar ama.
0: Tamamen buna katılıyorum. Şimdi evet, sen söylediğinde tekrar hani hatırladım o süreçleri.
1: Holmen'de
0: zaten
1: Aykut
0: Kocaman için böyle bir durumlar hep oldu. Olmayan bir şeyi Aykut Kocaman'ın üstüne yıkmak. Yani zaten şöyle düşünsenize, Türkiye'den kimi alabilirsiniz Fenerbahçe'ye diye düşünüyorum. Beşiktaş'ta Orkun Kökçü mesela çok iyi bir oyuncu değil mi, yerli olarak? Alabilir, evet, misiniz? Çok zor. Hı-hı. Devam edin, Galatasaray'a gidin, yerli olarak kim var? Abdülkerim Bardakçı, alabilir misiniz?
1: Evet.
0: Çok zor. Ya da gelin Fenerbahçe'ye, yerli olarak kim var çok iyi diyebileceğimiz? Hani İsmail Yüksek, alabilir misiniz bunu Galatasaray'a? Çok zor. Kim Fenerbahçe'de de, evet, hani ya Taha Şahin'i istedi de Taha Şahin, Fenerbahçe Oftaş'tan Gökhan Gönül'ü aldı. Gökhan Gönül, hı-hı, Fenerbahçe'nin 10 senesine hükmetti. Türk milli takımının 10 sene sağ beki oldu. Hı-hı. Yani bu durum bu değil. Aziz Yıldırım'ın açıkçası trollerle çok mücadele edeceğim deyip ardından bu tür yıpratma haberlerine trollerin konuşması ve Aziz Yıldırım'ın tabii ki şu anda çok yeni bu konularla ilgili, evet, bir açıklama yapmaması da aslında kendi söylediklerinin bir noktada şu an için çelişkini, peki, gösteriyor bize.
1: Teşekkür ediyorum Erhan Alveroğlu. Tekrardan görüşmek üzere diyeyim ben o zaman.
0: Rica ederim. İyi yayınlar.
1: Selamlar.
0: Her zaman arayabilirsiniz.
1: Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ve Erkan Tiryaki

Başladığımız yayını Erhan Alveroğlu ile konuşarak noktaladık. Biraz da son kısmı hızlıca kesmek durumunda kaldık ki hani hızlı tamamlamak durumunda kaldık ki sizlerden gelen mesajlar için bir sözüm vardı. Hepsini okuyacağım demiştim. Sabri Bey'in mesajında kalmıştık. Sonrasına geçelim. Allah aşkına İsmail Kartal'ın ne başarısı var ki Fenerbahçe başına getiriliyor demiş. Bunu sorgulamış bir Galatasaraylı dinleyicimiz. Galatasaray 102 puan aldı. Fenerbahçe

0: Ben bu yıldan bahsetse tamam katılayım size. Doğru ya. Bunda nasıl şaşırmış dinleyicimiz ya da yorumcumuz diyeyim. Ama yapmayın yani bu kadar net görüşle, dar görüşle bakmamak gerekiyor. Olabilecek şeyler bunlar ya. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam Eşref Bey. Kolay gelsin. Ne oldu ki İsmail Kartal sezona kötü başladı? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı. İsmail Kartal'ı gönderip tekrar Kocaman'a teklif yaparlar mı? Ya da Aykut Kocaman kabul eder mi demiş. Oldu ki demiş. Ne oldu ki dememiş ama öyle yazmış. Yanlış yazmış. Peki. Ezbere konuşulmasın lütfen. Kurşunlamadan sonra Fenerbahçe 17'de 16 yaptı ama yine Galatasaray şampiyon oldu. Fenerbahçe şampiyon olamadı demiş. Ben de çalıştığım yerden paylaşayım sizlerle fotoğraf demiş. Dinleyicimiz Karagümrüklü Hüseyin Bey, yanlış hatırlamıyorsam tabii. Hüseyin Topçuoğlu. Kolaylık diliyorum Hüseyin Bey. Selamlar diliyorum. Selamlar gönderiyorum daha doğrusu. Fotoğrafın şöyle detaylarına bakayım. Çalıştığınız yeri az çok anlamaya çalışayım derken böyle bir tık kelime kaçırdık. 11 yaşında yeğenim var. Avustralya mağlubiyetini Montella'ya bağladı demiş mesela. O da Mehmet Yıldırım da oradan dinlemiş. Oradan mesaj katkısında bulunmuş. Selamlar. Biz de seni dinlemeye devam ediyoruz. Cihat Kırben demiş. Teşekkür ediyorum Cihat. Sağ ol, var ol. 99 puanlı sezonu İsmail Kartal'ın başarısı olarak görürseniz herkes hüsran yaşar. O sezon Fred faktörü vardı. O varken takım kazandı. O yokken takım puan kaybediyordu demiş. Doğru. Bir tarafta Fred faktörü kısmına katılıyorum. Ama işte başarı olarak görme ya da görmeme kısmına katılmıyorum. Fredli sezon, Fredsiz sezon ya da Fred'in alternatifi neden yoklar konuşuluyordu çokça. Emre Bey yazmış. Anadolu Kavağı seninle gurur duyuyor İsmail abi. İngiltere'den selamlar. Hocamıza başarılar diliyorum demiş. Emre Okata'nın mesajı böyle. O da İsmail Kartal'ın belli ki komşusu ya da aynı yerden, Anadolu Kavağı'ndan. Berk Bey merhaba demiş. Fenerbahçe Kulübü saat 1'de teknik direktör açıklayacağız dediğinde ben Aykut Kocaman olmayacağını anladım zaten. Olsaydı böyle bir açıklama yapmazlardı demiş. Ben Hüseyin Mecit, Fenerbahçe al birini vur ötekine, Aykut gel İsmail git yapıyor demiş. Peki. Plansız ve programsız bir hamle, tüm organizasyon Aykut Kocaman üzerine yapılmıştı. Bir Galatasaraylı olarak bu durumdan mutluyum. Onur Veli ben demiş. İyi yayınlar diliyorum size, yemin ediyorum Fenerbahçe'nin başına 4 defa ben geleyim kesin şampiyon yaparım demiş. O kadar da net konuşmamak gerekiyor ya. Mesut Kayoğlu ya, öyle olmuyor iş. Burada yazıldığı gibi yapmayın. Sinan Bey saygılar demiş, öyle girmiş. Maalesef yorumcunuz yanlı. Sivas'taki pozisyon net penaltıydı demiş. Sinan Bey'in mesajı bu. İsmail Kartal'ın yerinde olsam Galatasaray maçında Okan Burak'a beyaz boğazlı kayak kazak yazmak istemiş. Peki kazak hediye ederim demiş Kadir Temurci'ye. Kazak gündemini tekrardan öne çıkartmış. Okuyamadığımız mesaj var mı diye bakıyorum. Son bir mesaj Yaşar Bey'den. Doğal, yayınınız doğal kardeşim. Önemli olan bu. Çok dinlenmesi de doğallığından, samimiyetinden demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Güzel görüşünüz için diyelim ve parantezi noktalıyorum. Az sonra Femi Kurtuluş Kazandıran Saatler'de sizlerle olacak. Bir tık uzattım. Fenerbahçe gündemi haliyle gündem başlıklarını şişirip programın süresini uzatınca bir tık fazla gevezeliğim tuttu diyeyim bugün için. Ama saatler 18.10'u gösterdiğinde haber masasında yeniden buluşacağız. Buluştuğumuz haber masasında da birçok farklı konuyu ele alacağız. Ferhat Kızıltaş'la Galatasaray'ı, Suha Gür'le Fenerbahçe'yi, Oğulcan Çoksayar'la Beşiktaş'ı ve milli takım gündemine, Aytekin Akay'la Trabzonspor'u, Suha Gürsoy'la da Bursaspor'u konuşacağız. Haber masası dolu dolu, orada buluşalım. Az sonra ayrılmayın. Fehmi Kurtuluş Kazandıran Saatler'le sizlerle olacak.
1: Ben Sayar'la parantez sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Neden olmadı ya? Ne diyorsunuz? Benim tabii ki cevabım var. Hani Avustralya'yı tanıyordum ben. Bir sürü meslektaşım tanıyordu. Siz bakmayın sadece hani bir oyuncusu işte büyük liglerde falan işte alt liglerdeler vesaire. Biz adamların nereden atacaklarını biliyorduk. Medya hazırdı yani turnuvaya. Ama Montella hani madem oradan atarlar dur daha rahat atsınlar dedi sanki yani. Arda'nın orada ne işi var? Madem Kenan da yok. Yer aramana da gerek yok. Kenan yok.

madem, Kenan varmış gibi oynayamazsın. O başka bir şey. O nedenle ben biliyorum da niye olmadığını. Size de soruyorum. Biz nerede yanlış yaptık? Bizim tespitimiz var. 5 ölümcül günah. Birlikte sıralayalım. Buyurun. Güzel insanlar, ben maçın başında bir ağırlık, böyle bir tutukluluk bekliyordum. Normal diyordum. Niye? Yazmışlar işte koca makaleler, koca adamlar makaleler. İşte Arizona'da 42 derece sıcak. Nem oranı %10. Kaslar kurur eder, kolay değil diye. Geliyorsun oradan şeye, 3,5 saat uçup Vancouver'a geçiyorsun. Pasifik Okyanusu'nun kıyısında kaç? 20 derece sıcaklık ama %80 nem var. Spor biliminde buna mikro klima şoku deniyormuş, tamam mı? Yani bu da maçın başında bir sıkıntı verir diyordun. Ama maç bir başladı, keşke tek derdimiz bu olsaymış baba. Allah başka dert vermesin. Niye olmadı? Neden olmadı? Avustralya'nın kalitesi anlardan geldi ve kalitelerini önemli hale getirdiler. Bir konuda çok meziyetler, bunu en önemli hale getirdiler. Mesela Türkiye, mini takımımız, Türkiye çok daha fazla topa sahipti ama bununla hiçbir şey yapamadı. Şeyin sözü yani, BBC radyo spikeri Curtis Davis böyle söylüyor. Hakikaten bu cümleler şeyi çok net biçimde özetliyor. Milli takıma ilişkin bu kötü oyuna dair hani ciddi notlarımız var ama her şeyden önce sahada bir Dünya Kupası takımı yoktu ki. Mesela Avustralya öyleydi. Turnuva anların oyunu. Hep söylüyoruz ya, onlar anları biliyorlardı. Kusurlarını biliyorlardı. Meziyetlerini biliyordu. Avustralya'yı biraz izleyen de zaten onların ne yapacağını biliyordu. Ama bizim milli takımımız bir Dünya Kupası takımı görüntüsünde değildi. Ne anların farkındaydılar, ne başlangıç planların farkındaydılar, ne kendilerinin farkındaydılar. Bayağı eksiklerdi yani. Ha, anlar mı, topla oynamak mı? Şimdi bir önceki Dünya Kupası'na gelelim. Sene 2022, Messi Meksika'ya bir gol attı değil mi? Anların oyunu o. O kötü oyunda. Şimdi o gol sayesinde ilk maçlarındaki olumsuz sonuca rağmen yürüdüler. Arjantin'de kupayı kazandı. Yani milli takım da bence bu saatten sonra bu seçimi yapmalı yani. Anlarla mı oynayacağız, topla mı oynayacağız? Çünkü gördün yani, sabaha kadar da topla oynasan savunma arkan zaten kötü. Adamlar golü bu şekilde attı zaten. Tek bir harekette 3 savunmacını birden oyundan düşürdü. İlmek ilmek de bir tuzak var orada, o ayrı bir şey. Mesela bugünkü maçta rakip 5-3-2 diyelim hadi. Öyle çok katı savundu. Savunma çizgisini bozmadılar. Kontra atak aradılar. Bizse topla sahte bir hakimiyet kurup adım adım bu taktiksel tuzağın içine çekildik. Ve Montella da maçtan sonra bunu övünüyor. Şimdi bakıyorsun şeye, topla maç verilerine, topla oynama oranına bak. Topla toplam pas sayısına bak. Efendime söyleyeyim, şuta bak. Tamam, hani çok iyi şey falan ama 704 tane pasın bir saçmalığı var. Tamam? Şimdi topla oynamada %71.7, Avustralya'nın yaptığı toplam pas 270. Ama bizim milli takımımızın yaptığı 704 pas bu seviyede saçma sapan bir sayı abi. Yani bu tip turnuva maçlarında bir takımın topla ilişkisi bence rasyonel sınırlarda kalmalı abi. Yani rakibin de inisiyatif alması lazım, öne çıkması sağlanması lazım. Yani alan bırakmayan rakibe karşı kendi kendimizi de kilitlemiş oluyoruz böyle. Bakıyorsun istatistik kağıdında yazan bir şut sayısı var orada. Gözüm boyanır resmen. 30 şut yazıyor böyle. Ama yani duran topla free kick dışında belki Abdülkerim'in şutunu söylersin. İnanılmaz derecede isabetsiziz. Özellikle yani Arda Güler karavanacıydı bugün. Kerem Aktürkoğlu. Yani bunların ceza sahası dışı çevresi fark etmez. O kadar kötülerdi ki yerleş arkaya vursun abi falan dersin. Yani çünkü bakın, biz bunu maç öncesi de konuştuk. Dedik ki Avustralya böyle bir takım. Top bizde kalacak. Biz muhtemelen kadrajda sürekli Avustralya yarı sahasını göreceğiz. Ama işte burada ne lazım? Beceri lazım. Venezuela maçını örnek verdik. Orkun'un dedik çektiği gibi şut olabilir falan. Duran top lazım. Korner golü lazım. Yaratıcılık lazım. Hiçbiri yok. Yani hiçbiri yok. Hiçbiri yoksa ne olacak ki zaten? Yani hiçbirinin olmadığı yerde neyi konuşacağız ki? Hiçbir şey yok işte. Yani burada yine ben biz şey dedik, bizim Recep Reis kardeşimle beraber, editör kardeşimle beraber dedik ki yani 5 tane ölümcül günah vardı. Buradan nasıl galibe çıkacak ki kardeşim dedik yani. İşte bu 5 tane ölümcül günah varsa
milletin de artık bu saatten sonra dili zebanileşir onlara. Azap çektirir yani. Sivri diliyle uğraşır dururlar milli takım. Ne o beş ölümcül günah? Şimdi bir, bizim takım işte 4-2-3 mu oynadı? 4-3-3 mu oynadı? Bilmiyorum. Yani savunmada 3 hantal isim var. Zeki de yavaş oyuncu. Ona rağmen de çizgiye basması istendi. Savunmadan uzaklaştı. Önünde de koşucu bir kanat yerine merkez karakterli Arda vardı. Bu durumda ne oldu? Sağ kanat etkileşimi sıfıra indi. Top bizim takımdayken dönülen bu bence kontrolsüz yapı birinci ölümcül günahtı. İki, herkes konuştu zaten iki. Hani karikatürize de oldu. Kerem'in o iki stoper, iki tane hayvan stoperin arasında kalması falan. Bak ben 1.92 boyu var mı ha benim? Ben de adamların yanında dursam ben bile küçük görünürüm. Çünkü size'lı da adamlar, tamam mı? O görüntünün içerisinde küçük görürüm yani. Kerem Aktürk oğlu gibi fiziksel olarak kısa bir oyuncuyu ceza sahasında hedef belirleyip bu kadar çok orta kesmek acaba kimin tasarrufu? Yani burada havadan bir arama yapmak, hücumu da, akıcılığı da, momentumu eline almayı da, bunların hepsini baltalamış oluyorsun ve bu mantık dışı bir şey. Bu da tabii ki dolayısıyla bir diğer büyük günah diyebiliriz. Ben ikinci dedim ama kimine göre ilk büyük günah da olabilir. 3. Oyuncu değişiklikleri. Ya tamam, sahaya çıktım böyle. Fiziksellikte sıkıntı yaşıyorsun, derinlikte sıkıntı yaşıyorsun, kilit açmada sıkıntı yaşıyorsun. Hadi tamam Barış Alper'i oyundan alıyorsun. Ya önce ben olsam mesela bir de uca koy madem fiziksellik diyorsun, bir çarpışsın sonra al. Tamam aldın, başka farklı düşündük. Kerem'i 85 dakika sahada tutuyorsun. Barış'ı sol kanatta başlıyorsun. Santrafor almıyorsun. Ne dedik biz? Ben daha önce 1000 kere söyledim de. Daha yeni söyledim. Bugün Hürriyet'teki yazımda aynı başlıkta çıktı. Esneyeceksin. Çünkü turnuvalar, Dünya Kupası falan esneme kupasıdır abi. Bunu bak şampiyon hocaları referans göstererek verdim. Dünya Kupası'nda esneyeceksin. Fizikte bile kanundur bu. Eğilip bükülmeyen şey, yani esnemeyen şey kırılır. Santrafor oynatmıyorum ben diyebilirsin. Bunu ben mantığını anladığımı da söylüyorum. Ama esnemezsen esnetirler. Milleti de esnettiler. Hani kelime oyunu da yapalım yani. Uykumuz geldi izlerken. Neyse. Yani bazen oyun fiziksellik gerektiriyor. Bazen doldur boşalt gerektirir. 80. dakikadır, 90. dakikadır. Sana 2 gol lazımdır. Çık 2 santraforla çıkarsın bazen. Dersin 2 tane santraforla çıkacağım. Bitti. Bazen 2 tane kısa alanda, dar alanda iş yapan adamla çıkarsın. Olur. Anların oyunudur. Tamam mı? Biz bunları konuşmazsak olmaz. Yani bu kadar çok oyuncu değişikliği hatası, ciddiyetsizlik. Yani ciddiyetsizlik o bizim önemli şeyimiz yani. Ciddiyetsizlik ve esnememek. Dünya Kupası sahnesinin gerektirdiği o konsantrasyon ve taktiksel ciddiyetin bence çok uzak, ondan çok uzak bir görüntü sergilerdi. Bunu gösterdi. Bir de ölümcül günahları sayıyoruz, diziliş kaosunu söyleyelim. Yani maç boyunca birden fazla diziliş ve formasyon geçişi denenmesine rağmen oyuncuların sahada neyi oynadığını bilmediği, hiçbirinin tam manasıyla, anlamıyla uygulanmadığı bir kaos ortaya çıktı diyebiliriz. Şimdi ne yapmak lazım? Şimdi radikal karar almak lazım. Yani turnuva gerçekleriyle yüzleşmek lazım. Turnuva burası, tamam. Fantazi kupası değil. Burası pragmatizm gerektiriyor. Yani sadece ben pas yaparım, geçişleri önlerim, işte rakip nasıl olursa olsun ben oyunumu oynarım. Yok öyle bir şey. Yani anların felsefesine dönmesi lazım. Savunma güvenliğini merkeze alması lazım. Ona göre oyuncu seçmesi lazım. Rakibi de analiz etmesi lazım. Bu kafalardan hemen çıkın abi. Yani grubun görece zayıf rakibine karşı böyleyse daha zor maçlarımız var bizim. Tüm biriktirilen o güzellikleri yok etmenin manası yok. Acil kriz yönetimi abi. Ve esne Montella. Daha bir önceki videoda bak, değil mi? Şampiyon hocalara referans gösterdik. Ne dedik bu? İşte Fransa ilk kez dünya şampiyonu yapan hocayı söyledik. Adam diyor ki Dünya Kupası'nı kazanmanın kilit noktalarından biri her zaman değiştirebileceğiniz bir sistem olmasıdır. 98'deki turnuvada Zidane, Blanc ya da Dözay olmadan acaba ben nasıl kadro yaparım? Hangi oyuncuya, yedek oyuncuya, kimin yerine görev vereceğim? Ben kafamda önceden tasarlamıştım diyor hoca. Sonra anladım ki doğru yapmışım çünkü bir sürü şey yaşadım. Bunların çoğu şanssızlıktı diyor. Ya öyledir, turnuva bu. Bir bakmışsın işler anında değişir. O yüzden bak bu maçı dakika dakika oynamamış Montella. Turnuvanın kalanını oynasın ve düzelsinler. Onun dışında sıkıntı yok. Arjantin'de Suudi Arabistan'ı ilk maçta yenemedi. Sonra gitti kupayı aldı.

0: Olur böyle kazalar deyip devam edebilirim. Lütfen. Lütfen bak. Sabahın 5'inde meydanları doldurup heyecanla bekleyen bak dünyada çok millet bulamazsınız. Hele bizim gibi çalışmaktan ve düşünmekten yorgun bir millet asla bulamazsınız. Lütfen. Tamam. İki şeye de itirazım var. Ondan sonra bitireceğim güzel insanlar. Birincisi bizim medyaya, sosyal medyaya hemen atladık. Malzeme topluyorlar demek ki abi işleri iyi giderse Mohikan saçı gitmezse de ki 2002'de biz elenseydik vah Ümit Davalı'nın haline. Şebelek falan diyeceklerdi. Önce top oynayan falan diyeceklerdi. Burası böyle bir ülke. Öyle gözüküyor. Haklı çıkana kadar dinlemezler zaten. Şimdi başladılar Merihlerin YouTube yayınından. Allah yardımcılar olsun. Yapıyorlar işte biz de malzeme alıyoruz, öğreniyoruz. Ya ikisini birbirine karıştırmayalım abi. Elma başka bir şey, armut başka bir şey ne bileyim. Öyle mi derlerdi elma? Yani tamam önce topun oyna falan değil abi. Oynarlar berbat da geçebilir bu turnuva. Notlarımızı alırız, tenkit ederiz, sesimizin tonu da değişir. Çünkü duygusal bir milletiz, duygularıyla var olan bir milletiz de ne alaka yani? Yani Barış Alper saçını öyle yapmasaymış. E dört tane atsaydık Barış Alper'e o saçla verecektik ama yakışıklı diye. Böyle bunlar değil abi. Oyuna, kültüre ne inşa ettiğimize bakalım. İnşaatımızdaki kusurları söyleyelim. Bağıralım bu nedir diyelim. Bunu düzeltin kardeşim diyelim. Biz yardımcı olmak için konuşuyoruz yani. Bir gömmek için konuşuyorsak verin elimize kürek öyle olmaz bu işler. Ha, bak yapacağım mesela ikincisi de oydu iki rahatsız olduğum konu oydu Montella hocam bak birkaç tane Twitter'da şey gördüm yorum gördüm bir video var izleyin direkt izleyin yani.
1: Yani aslında şöyle söyleyeyim Kazım, Dünya Kupası çok büyük bir organizasyon ve her ülke farklı kültüre sahip, farklı futbol kültürüne sahip dediğiniz gibi yani Avrupa Şampiyonası'na nazaran biraz daha bu tarz farklılıkları görebiliyorsunuz. Mesela hazırlık maçı olarak Kuzey Makedonya'yı seçtiğimizde Avustralya'ya çok benzer bir futbol oynadıklarını tespit etmiştik ve onlar da hazırlık maçı oynamak istediklerini de onaylamışlardı bizimle beraber. O yüzden öyle bir hazırlık maçı yaptık. Keza ikinci maç Venezuela'ya karşı Güney Amerika takımı farklı bir kültür dediğiniz gibi yaklaşık 10 yıldır belki de daha fazla Güney Amerikalı bir rakiple oynamamışız. O yüzden bu tarz seçimleri yaparken her zaman İleride karşılaşacağımız rakiplerimize göre kararlar alıyoruz.
0: Avustralya'ya benziyor dediği Makedonya maçına o maça full rotasyon çıktı. Montella. Tamam yani bugün sahada olanlarda kim var? Verirsin kadroyu. Belki Orkun vardır yani Makedonya maçında. Yani. Şimdi bunu söylüyorsunuz hocam. Avustralya maçını hazırlık için yaptık diyorsunuz. Bu kadroyla bu kadro aynı değil. Yani o zaman bu senaryoda bir sıkıntı var. Bu senaryoda bir sıkıntı var. Bu planlamada bir sıkıntı var. O yüzden bunu eleştirelim. Bu tutarsızlıkları eleştirelim. Biz şut attık 30 tane. Atmadınız. Ona şut denmiyor. Tamam. O yüzden Paraguay maçında bu çelişkileri ortadan kaldıracak bir müdahale lazım. Dış müdahale de olabilir. İletişim her şeydir. Çözülür. Problem değil. İşler kötü giderken bir anda direksiyon çevrilir ve tekrar düz yola girilebilir. Önemli değil. Ama bir eleştiriyi kültürümüze, oyunumuza, formasyonumuza, çelişkilerimize yapalım. İki, değişmek için de çaba gösterelim. Çünkü bir milletin en önemli temsil noktası orası. Sadece ben böyleyim, ben bu konuda fikri muhafazakarım, ben asla değişmem de demeyelim. Çünkü burası, tekrar ediyorum, bir milletin futbol namına en önemli temsil noktası. Bir kişinin iradesiyle, kurallarıyla, prensipleriyle işlememeli diye düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz zaten videodan sonra okuyacağız. Görüşürüz.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
5: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Camedir. Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
6: Merhaba Burak. Burak da Muzaffer hoş bulduk.
5: Fenerbahçe gündeme hareketli. Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken İsmail Çok. Kartal ismi açıklanacak.
6: Sen birden şeye dönsene. Geç abi. TV'ye Fenerbahçe bakıyorum. TV'ye geçelim. Cihan Kamer açıklayacak ismi. İsmail Kartal bekleniyor. Neden İsmail Kartal? Ne oldu? Elimizdeki detayları da aktaracağız.
5: Tamam, görüntüyü de hemen veriyorum.
6: Tamam.
7: Günü camiamızın değerlerini ve bu formanın taşıdığı sorumluluğu çok iyi bilen, kulübümüzün içinden yetişmiş,

0: liyakat sahibi isimlerle 120. yılımızda Fenerbahçe'mizi özlem duyduğu şampiyonluklara ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız bir kere. Hedefimiz yalnızca bugünü değil, Fenerbahçe'nin geleceğini de sağlam temeller üzerine inşa etmektir. Camianın tüm fertlerinin desteğiyle birlik ve beraberlik içerisinde Fenerbahçe'mizi yeniden zirveye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bu doğrultuda yeni yönetim kurulumuzun gerçekleştirdiği değerlendirmelerle ve futbol aklımızla yapılan kapsamlı istişareler sonucunda Fenerbahçe'mizin futbol direktörlüğü görevine Sayın Oğuz Çetin getirilmiştir. Hepimizin bildiği gibi futbol oynadığı dönemde imparator lakabını alan 103 gollü unutulmaz şampiyonluğumuzun baş aktörlerinden, Türkiye Futbol Federasyonu'nda futbol gelişimi direktörlüğü görevlerini üstlenmiş Sayın Oğuz Çetin'e biz başkanım ve yönetimim adına başarılar diliyoruz. Kendisinin de duygularını alalım.
1: Evet, çok teşekkür ederim öncelikle. Tekrar yuvaya dönmek, camiaya dönmek, taraftarlarımızla buluşmak gerçekten çok güzel. Özellikle eşim Melike Hanım, oğlum Bartu, Buğçe ve Mehmet Ata, evimizde çok büyük bir heyecan var. Çünkü uzun yıllardan sonra böyle bir göreve layık görülüp davet edildim. Sayın Başkanımız, efsane başkanımızın liderliğinde sizin de yaptığınız vurgu üzerine artık bazı şeylere farklılık gelmesi adına futbol aklımızı ortaya koymak, Fenerbahçe ruhunu tekrar hatırlatmak adına ben ve arkadaşlarım, Fenerbahçe'de liyakat sahibi olan arkadaşlarım hep birlikte bu görevde ilk günden itibaren hazırız ve bugün burada olmak, duygularımı açıklamaya çalışmak gerçekten heyecan verici. Bir müddet sonra daha detaylı konuşmak üzere, evet. Çok mutlu olduğumu, her şeyin bilincinde, beklentilerin farkında ve bunların da üstesinden gelebilecek bir ortak akla sahip olduğumuzu belirtebilirim.
2: Evet, çok teşekkürler. Futbol direktörü görevinizde bir kez daha başarı dileklerimizi de iletmiş olalım bu vesileyle. Oğuz Hocam size, Cihan Bey.
0: Evet, işin en heyecanlı diyelim, evet. Taraftarlarımızın heyecanla beklediği teknik direktörümüzü açıklamaya zamanı geldi. Göreve geldiğimiz andan itibaren birçok teknik adamla görüştük hocamla beraber Sayın Başkanımızın önderliğinde. Birçok istişarede bulunduk. Sonuç olarak Sayın İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine getirilmesine karar verdik. Yeni teknik direktörümüz diyorum, ancak İsmail hocamız bütün camiamızın bildiği gibi futbolculuğu ve daha önceki dönemlerde de kulübümüzde görev alarak nasıl bir Fenerbahçeli olduğunu herkese kanıtlamış birisidir. Ayrıca teknik adam görev aldığı noktada da 99 puan toplayarak, rekor puan toplayarak takım Fenerbahçe'mizi başka bir boyutta temsil etmiştir. Teknik, taktik anlamda çok güvendiğimiz bir isimdir kendisine. İnşallah Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağı noktada kendisine başarılar diliyor ve hislerinizi almak istiyoruz hocam.
3: Öncelikle Sayın Başkanıma, Aziz Yıldırım Sayın Başkanıma, siz yöneticilerime, değerli arkadaşım, takım arkadaşım, Oğuz Çetin arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Tekrar yuvaya dönmek, tekrar Fenerbahçe'de görev almak yani beni çok mutlu etti.
4: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi.
5: Evet abi, İsmail Kartal.
6: Hayır, verelim
5: mi İsmail Kartal?
6: Ver tabii ya, İsmail. En önemli adam konuşuyor.
3: devam ediyormuşum gibi başkanımın beni araması, sesini duymam beni çok gururlandırdı, çok duygulandım o anda. Tabii ki duygular bir yere kadar, bir yerden sonra gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Bu gerçeklerle de birlikte nedir? İşte onları da biz biliyoruz. Ne olması gerekiyor Fenerbahçe'nin şu andan itibaren yeni sezon hem Türkiye Ligi hem Avrupa'da. Onları da hep birlikte başkanımız, yöneticilerimiz, Oğuz kardeşimiz, benim ekibimle birlikte hepsinin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Ama çok duyguluyum, çok da mutluyum, çok heyecanlıyım. Çünkü çok da tecrübelendim. Bu sefer gelişim, dördüncü gelişim. Bir antrenör olarak, bu camianın evladı olarak ben de sayın başkanıma, yöneticilerime, kulüp içerisinde ve dışarıdaki beni destekleyen bütün taraftarlarıma karşı mahcup olmamak için elimden gelen en iyisini yapacağımı söz veriyorum. Onlara teşekkür ediyorum.
2: Bir kez daha biz de size hoş geldiniz diyoruz hocam. Gerçekten sizi yanımızda görmek bizleri de ayrıca heyecanlandırıyor. Umarım sizin de düşündüğünüz gibi, istediğiniz gibi, planlandığı gibi şampiyonlukla sonuçlanacak bir sezonun henüz çok başındayız. Konuşacağız tabii ki, benim size yöneltmek istediğim birkaç sorum olacak. Ama öncesinde Cihan Bey'e var mı eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir nokta, onu sorayım. Yoksa Oğuz hocama hemen bir soru yöneltmek istiyorum.
0: Biz çok değerli bir teknik heyet oluşturduğumuza inanıyorum. Ayrıca sevgili İsmail hocamızın birinci yardımcılığına da yine Fenerbahçe camiasında hizmet etmiş Dayk Kurt'u
2: Kayıt'ı
0: biz de heyecanlıyız.
2: Evet.
0: Kayıtı müjdelemek istiyorum. Kendisiyle dün görüştük ve anlaştık. Birinci yardımcısı olacak hocamızın. Çok heyecanlı olduğunu söyledi. Hatta şöyle bir ifade de bulundu. Ben şampiyon olarak gittim, ayrıldım. Tekrar şampiyon yapacak bir ekiple, İsmail hocamızla, Fenerbahçe taraftarıyla buluşuyor olmaktan çok heyecanlıyım, çok mutluyum dedi. İnşallah diğer hocamızın kadrosunu da oluşturarak, teknik heyetini de oluşturarak Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız.
2: Evet, Oğuz hocam size devam etmek istiyorum. Tabii futbol direktörlük göreviyle birlikte o günden bu yana da ciddi çalışmalar içerisindesiniz. Evet. Hazırlıklar devam ediyor. Bu süreci nasıl değerlendirdiniz, nasıl geçti? Biraz bundan bahseder misiniz bize?
1: Ya burada önemli olan bizim bu camiayı ve dinamiklerini çok iyi bilmemiz. Hı hı. Özellikle büyük Fenerbahçe taraftarının hangi oyunu beklediğini, nasıl oynanması gerektiği konusunda çok bilinçliyiz. Hı hı. Biz buna talibiz. Artık 103 gollü senede olduğu gibi taraftara seyrederken keyif alan, çok gol pozisyonuna giren, gol atan, o seneyi hatırlarsanız.
2: Evet.
1: Yani işin spesifik yönlerini hocam vurgusunu yapar. Biz beklentileri çok net bildiğimiz için çalışmalara geçmeden önce Fenerbahçelilik nedir? Fenerbahçe kültürü ve değerleri üzerine takımdaşlık çalışması, takımın Samandıra'da bir bütün olması, Fenerbahçe ruhunu yükseltmek, bunu taraftarla bütünleştirmek ki biz enerjimizi taraftardan alıyoruz. Bu noktaya gelebilmek en önemli konumuz. Ve bunu biz çok rahatlıkla İsmail Hoca'nın da gelmesiyle, ben ve futbol komitesindeki diğer arkadaşlarımla birlikte bunu canlandıracağız. Samandıra'yı, enerjisini yükselteceğiz. Bu konuda çok şanslıyız. Çünkü lider bir başkanımız var. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Ama yine çok şanslıyız. Futboldan sorumlu olan iki yöneticimiz, Sayın Cihan Kamer ve Sayın Feridun Gelgeç Bey'le biz bu süreci 7/24 çalışarak geçirdik. Çalışmalarımız takımı tekrar istediğimiz noktaya getirmek, oynayacağımız oyuna bağlı olarak eksik olan mevkilerdeki oyuncu profillerini belirlemek, bunların takımımıza kazandırılması adına

0: Futbol Komitesi ile birlikte yaklaşık 2 aydır 7/24 çalışarak bugünlere geldik.
1: Evet.
0: Ve bu yolda da çok sabırlı geldik. Çok bilinçli geldik. Şimdi İsmail Kartal hocamın da bu işin içine direkt girmesiyle birlikte bu gücü daha da katlanarak ilerleyeceğiz.
1: Evet. İsmail hocam, tabii ki siz Samandıra'yı çok iyi bilen, orada sizden neler istendiğini çok iyi bilen bir isimsiniz ve
2: 24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık.
3: Evet abi, İsmail Kartal açıklandı. Ses açık şu anda.
4: Evet.
3: İsmail Kartal açıklandı. Aykut Kocaman da bekliyordu. Herkes bir anda Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal
4: neden
3: oldu.
4: İsmail Kartal sorusu en önemli konu. Şimdi saat 2 olayı anlatayım. Dün gece ben saat 11 civarıydı. Bu arada transferle ilgili de bir bilgi var, onu da aktaracağım. Dün gece saat 11 civarındayken yaptığım bir görüşmede, ben artık hani bugün bu arada hocanın açıklanması bekleniyordu ama
3: evet,
4: bu yönde bilgiler vardı. Ama dün gece hafta sonu yeni ismin ekibiyle birlikte açıklanacağı söylenmişti. Sen şeyi takip et yine de.
3: Evet, bakıyorum.
4: Orada bir gelişme olursa onu da söyleyelim ya da arkadaşlar da bize yazsınlar. Arka taraftan yönlendirsinler. Dün akşam hafta sonu hocanın ekibiyle birlikte açıklanacağına dair bir bilgi edindim Fenerbahçe yönetimi tarafından. Benim için sürpriz oldu mu? Oldu. Herkes için sürpriz oldu. Onu söyleyelim. Ama hani şey hissiyatı verildi bu arada. Yani ben Aykut Kocaman, çünkü beklenti o. Büyük ihtimalle de zaten Aykut Kocaman'ın açıklanması bekleniyor. Ama burada hani sağ gösterip sol vuruldu, öyle söyleyelim. Hoca konusunda böyle bir gelişme yaşandı. Dün gece hani Aykut Hoca'nın olmayacağına dair böyle bir şey, hani o sorarsın hani isim söylenmez ama hoca da değil, sonucu çıkar. Ben orada şey noktasındaydım. Bu arada hani özellikle bir bilgi çıkmasın diye çok uğraşılıyor Fenerbahçe yönetiminden. Bu konuda çok net bazı prensipler var. Hani yine de bizim ağzımızdan, efendim?
3: Başarılı da oldular bu.
4: Evet, bizim ağzımızdan Aykut Kocaman ismini kamuoyuna resmi olarak açıklamadan vermekte de doğru değil düşüncesindeydiler. Ama Aykut Hoca ile ilgili olmayacağını, aslında bir sürprizin olabileceğine dair bir hissiyat vardı. Sabah saatlerinde, hatta ben İrfan 25 ile konuşurken o arada İrfan abi söyledi, dedik saat 13'te açıklıyormuş Fenerbahçe, tweet attı diye. Doğal olarak herkes Aykut Kocaman'ı beklerken, hatta Murat Aşık da yazdı.
3: Evet.
4: Bana bir arkadaşım da yazdı, İsmail Kartal ismi dönüyor diye. Sonra bunun üzerine ben ya İsmail Kartal mı diye sorduğumda, özellikle hani işi bilen orada olan birkaç kişiye sorduğumda, yani Aykut Kocaman değil dediler. İsmail Kartal'ı doğrulamaya da sonrasında başladılar. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle bunu söyleyelim. Sürpriz mi? Tabii ki burada büyük bir sürpriz olduğunun özellikle altını çizmem gerekiyor. Çünkü beklenti Aykut Kocaman'dı. Şimdi peki neden Aykut Kocaman değil de İsmail Kartal'la anlaşıldı? Bir kere Aziz Yıldırım kesin olarak yerli bir teknik direktörle çalışacağını söylüyordu. Ama bugüne kadar, şunun altını çizelim. Bak, bugüne kadar Aykut Kocaman, Nuri Şahin, Montella dışında İsmail Kartal ismi Aziz Yıldırım özelinde pek geçmedi. Hiç şunu geçmedi. Da söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırım'ın da bu kararı verinceye kadar, belki politikası da odur, İsmail Kartal üzerinde herhangi bir gündem de yaratmadı. Doğru mu?
3: Doğru.
4: Yani İsmail Kartal'ı biz pek duymadık ve görmedik. Yani benim açımdan İsmail Kartal ve herkes için açıkçası İsmail Kartal ismi sürpriz oldu.
5: Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendiriyor.
4: İki gün önce bir olay yaşanıyor. Hani teyitli bilgi değil ama burada en büyük soru şu: neden Aykut Kocaman değil de İsmail Kartal'la Fenerbahçe yönetimi anlaştı? Şöyle bilgiler var, onu söyleyeyim. İki gün önce bir görüşme gerçekleştiriliyor. Başkan Aziz Yıldırım'la şey arasında, Aykut Kocaman arasında. Bu arada hani bu bir süreç, anlaşma süreci, kolay da bir süreç değil. İki gün önce anladığım kadarıyla ipler kopuyor. Aykut Hoca tatile gidiyor, yani ya da İstanbul'dan ayrılıyor. Ben bu arada yayına girmeden önce Aykut Hoca'yı da aradım ama ulaşamadım. Yani hocadan belki yayın sırasında bir temas kurma şansımız olur.

0: iki gün önce hoca İstanbul'dan ayrı, iki gün önce tatile gidiyor. Hatta şöyle bir durum vardı. Bugün Aykut Kocaman'ın İstanbul'a geleceği ve İstanbul'a geldikten sonra işte kulübe gideceği ve açıklanması bekleniyor diye de haberler vardı. Yani bu hocanın İstanbul dışında olduğunu bir taraftan doğrulayan başka bir şey bugün hı hı. gelecek ve açıklanacak diye. Peki şimdi burada ne oldu sorusu önemli. İki gün önce anladığım kadarıyla bu ipler kopuyor. Böyle bir durum oluşuyor. Temel olarak ilk edindiğim bilgi Aykut Hoca ile Aziz Yıldırım bir görüşme yapıyorlar. Ve burada isim yardımcılar konusunda bir mutabakat olmuyor. İlk edindiğim bilgi ne olduğunu söyleyeyim. Yardımcılar konusunda bir mutabakat olmuyor. Mutabakat olmadığı için de anlaşma gerçekleşmiyor. Ve Fenerbahçe yönetimi İsmail Kartal'a dönüyor. Aziz Yıldırım İsmail Kartal'a dönüyor. Yerli hocayla çalışacağını zaten açıklamıştı. Daha önce de 2014-15 yılında zaten birlikte çalışmışlardı. Ve böyle bir kararla birlikte 4. İsmail Kartal dönemi de başlamış oluyor. Herkes için, yani benim için sürpriz. Ben Aykut Kocaman'ın gelmemesini sürpriz olarak nitelendiriyorum. Bu da Aziz Yıldırım'ın, mesela birisi bana demişti ki yani hoca Aykut Kocaman ama yani Aziz Yıldırım'ın kararlarında değişkenlik olabilir. Sürpriz de çıkabilir. Bunu bana söyledi. Bir hafta önce falandı. Çünkü Aykut Kocaman konusunda bence bir genel bir en azından şöyle başkanın kafasında bir netlik vardı diye düşünüyorum onunla çalışma konusunda. Ama masaya oturduklarında iş tabii değişebilir. Bu arada diğer yandan şu da var tabii. Bunu daha önce de konuştuk. Yönetim kurulu toplantılarında mutlaka bu konu ele alındı. Aykut Kocaman'ı evet diyen vardı. Aykut Kocaman'a hayır diyen evet. Vardı. Nuri Şahin diyen vardı. Montella diyen olduğuna dair böyle değerlendirmeler vardı. Ve sonuç itibariyle Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman değil İsmail Kartal oldu. Sürpriz mi? Tabii ki herkes için büyük bir sürpriz olduğunu söyleyeyim. İlk edindiğim bilgi ama tekrar söyleyeyim. Neden Aykut Kocaman olmadı? İki gün önce bu mesele yani aslında iki gün önce hani son anlaşma için anladığım kadarıyla Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geliyorlar. Ama bu toplantıdan çıkan sonuç olumlu olmuyor. Yardımcıları konusunda bir şey olunca uzlaşma olmadı. Aykut Kocaman belki Aziz Yıldırım yakın zamanda bu konuyla ilgili bir açıklama yaparlar ya da yapmazlar bilemiyorum artık. Ama ilk bilgi hani bu sürecin İsmail Kartal'a dönmesinde Aykut Kocaman'la yapılan görüşmelerde uzlaşma hoca konusunda yardımcılar konusunda uzlaşma olmamasına ötürü bir değişikliğe gidilmiş.
1: Abi yani ben hiç beklemiyordum. İnanılmaz sürpriz oldu. Hepimiz Aykut Kocaman'ın tabii açıklanacağını ki bekliyorken bir anda İsmail Kartal isminin çıkması ve bu zamana kadar da bu ismin senin az önce söylediğin gibi aslında bir nevi tırnak içinde gizli tutulması, hiç kamuoyuna çıkmaması, kağıtta adaylık sürecinde Hakan Safi'nin yerli adayı İsmail Kartal deniliyordu.
0: Evet.
1: Ama finalde Aziz Yıldırım çıktı. Peki sence İsmail Kartal ismi doğru ismi? Biz de chatte de sorduk. Bu arada yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız lütfen seviniriz. %65 ile 696 oy var şu anda. Evet, İsmail Kartal doğru isim diyor izleyenlerimiz.
0: Yani Aykut Kocaman'a karşı bir tepki vardı.
1: Evet.
0: Ama bak bunun tekrar altını çizeyim. Yani bu kararın altında Aykut Kocaman'a karşı olumsuz hava daha yüksek diye bu kararın verildiğini ben düşünmüyorum.
1: Ben de.
0: Bunu söyleyeyim. İsmail Kartal başarılı olur mu sorusuna gelince şimdi birçok konu gündeme gelecektir. Yani mesela şimdi diyecekler ki Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ı tercih etti. Muhtemelen demiş de olabilirler. O zaman yani bu da tabii buradan da Aziz Yıldırım'a yürüyenler olacaktır, tartışılacaktır. Hı hı. O zaman siz İsmail Kartal konusunda bu kadar şeyseniz, kesinseniz o zaman 2024 yılı seçimlerinde neden siz Mourinho'yu açıkladınız? O zaman İsmail Kartal'dı evet. Fenerbahçe'nin teknik direktörü. O günün koşulları başka. O gün teknik direktörlük meselesi önemli. Aziz Yıldırım seçime girerken böyle iddialı bir şekilde girmiştim. İsmail Kartal nerede bıraktı Fenerbahçe'yi? Fenerbahçe'yi bıraktığı noktada Fenerbahçe ikinciydi. Yani Galatasaray'la kafa kafaya gittikleri sezonda Galatasaray 3 puan farkla şampiyonluğunu ilan etmişti. Son maçta da ya da sondan bir maç öncesinde de biliyorsun Galatasaray'ı Türk Telekom Stadyumu'nda ya da Rams Park'ta yenerek aslında evet. O sezon vedasını gerçekleştirmişti. İsmail Kartal'ın oynattığı oyunla ilgili olarak, genel olarak hani daha böyle önde basan coşkulu futbol Fenerbahçe taraftarının beklediği bir oyun. Hani bu açıdan bakılınca aslında taraftarın da anlayış olarak taraftarın da isteğine yanıt verilmiş gibi duruyor. 3 dönem görev yaptı. 3 dönemde bir şampiyonluk yok İsmail Kartal'da. Ama şunu söyleyeyim ondan sonra devam edelim. İsmail Kartal'la ilgili olarak şimdi İsmail Kartal birincisi şeyde sen söyle abi 2014-15'te o kurşunlama sezonu evet. Ligi ikinci bitirdi. Sonra Fenerbahçe'nin başına geldiğinde Vitor Pereira sonrasıydı yanılmıyorsam öyle olması
1: evet,
0: lazım.
1: Evet, Vitor Pereira'dan.
0: Devre arasında hani zaten bu takım olmaz denilerek transfer bile yapılmamıştı. Trabzonspor'un büyük farklı önde gittiği sezonda son 11-12 haftada çok iyi işler yapmış. Yani yenilmezlik serisiyle Fenerbahçe'yi bir en azından o ikinci olmuştu diye hatırlıyorum o sezon. Son sezona geldiğinde İsmail Kartal ikinci oldu. Galatasaray'la kafa kafaya top oynattı. Burada İsmail Kartal'ın elinde bir şampiyonluk yok ama Aziz Yıldırım'ın özellikle ben yerli ve anlaşabileceğim, hızlı karar verebileceğim, gerektiğinde müdahale edebileceğim bir hoca, daha çabuk birlikte karar verebileceğimiz bir hoca istiyorum demişti kısa mesafe koşuda. O yüzden İsmail Kartal'ı tercih etti. Bu referanslar kolay bir sezon olmayacak tabii Fenerbahçe için. Bu referanslar hani Fenerbahçe'nin oynayacağı oyun, yarışın içerisinde ne kadar güçlü olup olmayacağı konusunda İsmail Kartal Fenerbahçe yönetimini, Aziz Yıldırım'ı ikna etmiş ve bu kararı almışlar.
1: Sen transferle alakalı da birkaç bilgi vereceğim diyordun abi. İstersen oraları da konuşalım. Yine İsmail Kartal'ın demeçleri üzerinden ilerleriz. Bu transfer konusunu da konuşmak isteriz. Fenerbahçe olur. Transferde ne yapıyor?
0: Fenerbahçe transferde bir kere şunu söyleyeyim. İki tane oyuncuyla sözleşme imzalamış Fenerbahçe.
1: Öyle mi?
0: Sözleşmeler imzalanmış. İsimler biri kesin Vedat Muriç işte. Evet. Diğeri stoper mi yoksa Cirasi mi? O ismi alamadım. Hı hı. Ama iki tane oyuncunun kontratı yani kulüpleriyle ve kendileriyle sözleşme imzalanmış. Ama resmi transfer günü 21 ya da 22 Haziran olması lazım. Evet. O tarihte olacağı için o tarihten önce Fenerbahçe yönetimi herhangi bir şekilde bir kamuoyu bilgilendirmesi yapmayacak. Ama iki oyuncuyla Fenerbahçe'nin anlaştığını yönetimi bunu söylüyor. Diyor ki iki oyuncuyla biz imzaları attık. Kulüpleriyle ve kendileriyle anlaştık. Resmi transfer dönemi başladığında da Fenerbahçe bu açıklamayı yapacaktır. Yine söylüyorum bu iki oyuncu Vedat Muriç ve Vedat, biri kesin Vedat Muriç de bu arada şimdi biz böyle konuşuyoruz onu da söyleyelim. Hani terse de düşme durumu olabilir ama Aykut Kocaman meselesine bak yine söylüyorum. Yani bu iki gün çok sır gibi saklandı.
1: Evet.
0: Onu söyleyelim. İki günün çok sır gibi saklandığını altını çizeyim. Çünkü bu iki gün içerisinde Fenerbahçe'de olağanüstü gelişmeler yaşanmış ve dün akşamki hava bunu zaten doğruluyor. Yani aslında dün akşam biraz ima şuydu, herkes biraz terse yatacak, terse düşecek. Hocayı birkaç gün içerisinde herkes görecek ve büyük bir sürpriz olabilir iması yapılmıştı. Açıkçası ben çok hani olabilir mi noktasında... Yani
1: sen
0: yüzde,
1: emindin aslında
0: yüzde şöyle
1: Kocaman.
0: Yani daha yani hala ben Aykut Kocaman'ın önde olduğunu düşünüyordum ama bu iki gün içerisinde başka bazı gelişmeler yaşanınca İsmail Kartal'a dönülmüş ama transfer konusunda hani bazı isimler yazılıyor ediliyor onu söyleyeyim. Diğerlerine de istersen bazı konuşulan isimlere de geliriz ama.
1: Geliriz abi.
0: Şey konusunda sözleşmeler konusunda iki oyuncuyla Fenerbahçe imzayı atmış. Resmi transfer tarihi açıklandıktan sonra bu açıklanacak. Bu arada şunu, bunu da şöyle anlatıyorlar. Diyorlar ki kardeşim biz resmi transfer dönemi başlamadan bu oyuncuları açıkladığınız zaman yani bunu bir kere federasyona resmi olarak bildirmen gerekiyor. Yani evet. Resmi tarih başladıktan önce başladıktan sonra şu anda bu sözleşmeleri bunları yapıyorsun ama resmi olarak bildirmediğin zaman transferin geçerliliği de söz konusu değil ve orada başka sorunlar da yaşanabilir. O yüzden biz mutabakatları yaptık. Resmi tarih açıklandıktan sonra hemen iki oyuncuyu açıklayacağız. diyorlar. Bu bilgiyi de aktarayım.
1: Abi teknik direktör konusundan şöyle devam etmek isterim. Aykut Kocaman'ı bu süreç sence itibarsız hale getirdi mi?
0: Şöyle oldu bence. Şimdi bunun eğer bak bu tepkiden ötürü Aykut Kocaman gelmediyse, Fenerbahçe yönetimi bundan ötürü almadıysa, bu Aykut Kocaman'ın itibarı açısından da problem tabii.
1: Evet.
0: Ama ya yani böyleyse ve fakat benim edindiğim bilgi bak 2 gün

0: önce bir görüşme yapılıyor, sonra Aykut Kocaman gidiyor. Tatile gidiyor.
1: Hı.
0: Ya da ne bileyim işte hocanın bilmiyorum Bodrum'da, yazdığı, Marmaris'te bir yerde yazlığı vardır.
1: Hı hı.
0: Oraya gidiyor.
1: Fenerbahçe TV yayında sona erdi bu arada, onu da belirtelim.
0: Tamam, orada yeni bir gelişim olursa bana iletirsin lütfen. Tamam. Onlara da bakalım. Oraya gidiyor. Burada hani ilk edindiğim bilgi başkanla hoca arasında yardımcılar konusunda bir şey yok. Yani anlaşma yok. Şimdi böyle bir anlaşma olmayınca da yapacak da bir şey yok. Yani böyle bir karar veriliyor ve İsmail Kartal'a konu dönüyor. Tekrar altını çizeyim. İtibarsızlık muhabbeti yapmıştın, evet. Sen. Şöyle. Şimdi öyle bir karar verildi ki tabii. Bu arada bugün Aykut Kocaman gelse göreve, işler kötü gitse, bak biz diye dedim, tabii. Demiştik. Yani bu Aykut Hoca'yla çalışma diyenler olacaktır. Ya da İsmail Kartal şimdi iyi giderse demek ki doğru isimmiş. Aykut Kocaman burada çok büyük risk olurdu. Kötü giderse ya Aykut Kocaman olsaydı daha iyi olmaz mıydı gibi tartışmalar olacaktır. Bu tartışmalar da doğaldır. Ama burada Aykut Kocaman itibarsız hale geldi mi meselesinde ben dışarıda kalarak o itibarını kaybettiğini falan düşünmem tabii. Yani niye itibarını kaybetsin? Ama şu var ki Aykut Hoca'nın da çıkıp kendisini anlatması gerektiği bir kez daha ortaya çıktı. Şimdi chatte yazan arkadaşlarımız da var. Ben onu da görüyorum. Hı hı. Mesela şu anda işte bir anket yaptık. O ankette %65'e kaç çıktı?
1: %65'e doğru isim.
0: %65'e 35.
1: Evet, evet.
0: İsmail Kartal doğru ismi sonucu çıkıyor. Hoca ile ilgili çok olumsuz bir yani şöyle çok olumsuz bir hava bir kesimde kesinlikle çok yüksek oranda var. Bunu da değiştirecek olan hocanın kendisi, anlatacak olan hocanın kendisiydi. Ama bunlarla ilgili bugüne kadar pek bir reaksiyon almadı. Burada da hocayı diyeceğiz ki hoca kalkacak ve kendini anlatacak. Bu tercih de artık kendisinindir.
1: Abi zamanında seçim...
0: Şu ışıkta bir şey var ya.
1: Bakacağım hemen. Zamanında seçim kazanamayacağını düşünerek İsmail Kartal ismini açıklayamayan bir Ali Koç vardı. Şimdi İsmail Kartal Fenerbahçe'ye kurtarıcı olarak geri geliyor.
0: Ne zamanda o?
1: Mourinho'yu açıkladığı dönem işte. Yine 99 puanlı.
0: Ha, güçlendirilmiş sezon. İsmail Kartal meselesi vardı. Şimdi evet. Yani Mourinho doğru geliyor. Doğru. Ama bu arada bir bilgi de vereyim. Mesela bugün eğer Aykut Kocaman açıklansaydı, Aykut Kocaman'ın şöyle bir hikayesi olacaktı. Fenerbahçe'den gönderildiği, Ali Koç'un Fenerbahçe'den gönderdiği dönemde günde tekrar yıllar sonra 8 yıl sonra Fenerbahçe'nin başına gelmiş olacaktı. Böyle bir hikaye de vardı. İsmail Kartal hani abi sonuç itibariyle referanslarıyla yaptıklarıyla şampiyonluk yok ama Fenerbahçe yönetimini ikna etmiş. Başkanla da konuşmuş. Başkan da bu işe tamam demiş. Fenerbahçe için bundan sonra yönetim açısından hayırlı olsun. Denecek başka bir şey
1: şimdi
0: yok yani.
1: Şimdi genel yorumlara baktığımda İsmail Kartal'la...
0: Ha, şunu söyleyeyim ben. Söyle fikrimi abi. De söyleyeyim ama şimdi bu sene şampiyonluk açısından Fenerbahçe açısından çok önemli. Bu sene alınacak sonuçlar hem hoca açısından hem başkan açısından hem Fenerbahçe'nin mevcut yönetimi açısından çok belirleyici olacaktır. Özellikle kamuoyuna yön verme meselesi, İsmail Kartal'ın kamuoyunu yönlendirme meselesi konuları da önümüzdeki günlerde çok sık sık gündeme gelecek meselelerden bir tanesidir. Yani bu sene özelinde bakıldığında Aziz Yıldırım özellikle şunu söylüyordu. Ben takımı hocayla birlikte yöneteceğim. Hocayla birlikte yöneteceğim. Hep o samandıranın içerisinde olacağım. Hep soyunma odasının içerisinde olacağım. Demek ki başkanla İsmail Kartal burada da mutabık kaldılar. Birlikte Fenerbahçe'yi yönetecekler.
1: Daha
0: yani takımı yönetecekler, evet, bu anlamda söylüyorum.
1: Daha uygun bir isim gibi sanki zaten abi İsmail Kartal. Yani düşündüğümde şimdi Aykut Kocaman ve İsmail Kartal ve Aziz Yıldırım'ın stratejilerini düşündüğümde belki Aykut Hoca ile daha büyük problem yaşayabilirdi. Çünkü Aykut Hoca daha bence
0: abi
1: İsmail Hoca'ya göre dominant
0: şöyledir.
1: Bir karakter.
0: İyi giderken, yani. İyi giderken bir problem yaşanmaz.
1: Olmaz tabii.
0: Mesele kötü giderken buraların nasıl yorum...
1: Ne oldu, neye gülüyorsun?
0: Tam bu konuda bir isim geçen bir şey.
1: Ne oldu ya?
0: O aklıma geldi. Yok.
1: Ne? Bu... Ne adı söyle ya.
0: Söyleyemem onu da. Şöyle bir durum. Kötü giderken nasıl olacağı önemli. Ama şeyde katılıyorum. Yani İsmail Kartal'la daha rahat çalışır Aziz Yıldırım. Onu söyleyeyim.
1: Şimdi İsmail Kartal'la alakalı tabii bir hani medyadaki yorumlara bakıyorum yavaş yavaş, şimdi her şey konuşulmaya başlıyor.

0: Canım tekrardan baskı altında sorun çözememesi İsmail Kartal'ın aslında kendi sezonlarında hep bu tartışılıyordu.
1: Tartışılır.
0: Ve bence Fenerbahçe'nin en baskılı sezonuna geldi.
1: Kesin. Bir de şimdi şöyle başında da Aziz Yıldırım
0: bir var. Bir de Aziz Yıldırım var
1: yani. Çok zor bir şey olacak. Dönem ve süreç olacak. İsmail Kartal ben bu işi yaparım noktasında iddialı. Yine söylüyorum hani İsmail Kartal'la ilgili olarak sen söyle adını lütfen. Son sezon yani 3 sezonda Fenerbahçe'de görev yaptığı 3 sezonda İsmail Kartal belli bir çıtada Fenerbahçe'yi tuttu. Ama şöyle İsmail Kartal açısından da şöyle problemler var. İsmail Kartal derbilerde fena işler yapmadı Fenerbahçe'de ama son sezonu hatırla. 99'a 102 biten sezonu hatırla. Oralarda işte içeride Samsun beraberliği diye hatırlıyorum.
0: Var doğru.
1: Bir Alanya beraberliğiydi galiba. O küçük maçlarda sorunlar yaşamıştı. Bunu da göreceğiz. Ama İsmail Kartal, Aykut Kocaman meselesinde bu karar sürprizdir. Tekrar altını çiziyorum. Benim için de sürprizdir. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Söyle abi.
1: Bu karar İsmail Kartal için bile sürpriz.
0: Bence de.
1: İsmail Kartal için bile sürpriz olan bir karardan bahsediyoruz.
0: Doğru.
1: Ben böyle yorumluyorum.
0: Yani İsmail Kartal'ın da ben de pek bu dönemde özellikle teknik direktör olacağını düşündüğünü ben de düşünmüyorum. Şimdi tabii şöyle bir risk durumu var İsmail Kartal için bence abi. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu. Eğer olur da Allah korusun Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa, ön elemelere geçemezse İsmail Kartal direkt olarak topa tutulmaya başlanacaktır. Neden? Çünkü İsmail Kartal'ın Avrupa performansı hep eleştirilen noktadaydı. Avrupa'yı kaldıramıyor, ligi düşünüyor. Hatırlatta Olympiakos maçından sonra inanılmaz
1: ama şöyle,
0: eleştirilmişti.
1: Yani zaten şimdi şöyle Fenerbahçe açısından Şampiyonlar Ligi'ne girmek önemli.
0: Çok önemli.
1: Ve Fenerbahçe bir takım kuracak. Bu arada eski yıllara oranla Şampiyonlar Ligi'ne katılmak artık daha kolay. Takım sayısının fazlalığından ötürü. Ama burada temel motivasyon şampiyonluk olduğu için buradan meseleye bakılacaktır. Ve fakat tabii şöyle bir durum da yok. Yani Şampiyonlar Ligi'ne girdiğin zaman çok büyük bir bütçeye hakim oluyorsun.
0: Tabii.
1: Çok büyük bir bütçe para cebine giriyor. Buraları yok sayamazsın. O sene özelinde gerçekten de İsmail Kartal Olympiakos'tu yanılmıyorsam.
0: Olympiakos.
1: Konferans liginde. Orada tercihleri çok hakikaten tartışılmıştı İsmail Kartal'ın. Tartışılır İsmail. Yani Fenerbahçe'de herkes her şekilde tartışılır, onu söyleyeyim. Ama başkan İsmail Kartal'la bu işi çözebileceğine karar vermiş ve İsmail Kartal'la yola çıktı.
2: Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendiriyor.
0: Aykut Kocaman'ı beklerken İsmail Kartal'ın bir anda gelmesi tabii yani enteresan bir durum.
1: Çünkü Aykut Kocaman'ı beklerken derken de şunun altını çizelim. Yani özellikle Aykut Kocaman'la ilgili ya doğru isim olur mu tepki var sorularına bir yanıt verilmişti Fenerbahçe kongresinde. Evet çalışabilirsin, biz bu yetkiyi sana veriyoruz Aziz Yıldırım denmişti ve ben seçimi kazananlardan biri olarak da Aykut Kocaman'ı yorumlamıştım ama böyle bir karar çıktı.
0: İsmail Kartal diyor ki taraftarımıza bir borcumuz var, ödeyemedik. 3 dönemimde 2 şampiyonluğumuzu elimizden aldılar diyor. Bu tescillendi diyor. Böyle bir açıklaması var.
1: Yani burada o tabii, kurşunlama sezonuyla ilgili tabii. O süreç Fenerbahçe açısından tabii ki çok ağırdı. Son şeyde de sezonda da ben ona katılmıyorum, onu söyleyeyim.
0: 99 puanlı sezondan mı bahsediyorsun?
1: Abi tabii ki katılmıyorum. Hı hı. Şundan sen çünkü Ali Koç da gerçek şampiyon biziz falan demişlerdi, evet. Hatırlarsan. O sezonla ilgili konuşulan çok şey var. Hakem tartışmaları falan hep yapılmıştır. Lehe ve aleyhe o günün raporlarına bakarak yapmak lazım ama şunu söyleyeyim yani özellikle Galatasaray'ın o dönem içerisinde yani daha baskın olduğu bir gerçek. Yani son 4-5 yıla bakalım, 5-6 yıla bakalım. Çok net Galatasaray'ın etkisi her alanda çok daha yüksek. Ve ben hakemlerin Galatasaray'dan daha fazla çekindiği görüşündeyim. Ama İsmail Hocam siz bunu söylüyorsunuz da o sezon gidip Samsun'la içeride berabere kalıp yani Fenerbahçe'nin puan kaybetmemesi gereken maçlarda puan kaybeden takım da sizin takımınızdı. O gün o puan kayıplarının hakemle ilgisi de yoktu. Denecek ki öyle oldu ama şöyle bir şey de oldu. İşte o hafta örneğin Galatasaray maçlarında şöyle oldu. Bunlar tartışılabilir. Yine söylüyorum o zaman siz de o lobide ve dengede daha güçlü olacaktınız. Ve fakat hani oradaki temel olarak İsmail Kartal'ın o görüşüne katılmak mümkün değil. Katılmak mümkün değil yani.
0: Şimdi sen iki tane transferden bahsettin anlaşıldığı evet. Yönünde. Artık bir
1: Hayır, anlaşılma değil, imzalar atılmış. Yani iki tane futbolcuyu Fenerbahçe almış. Bu bence birincisi, birisi kesin Vedat Muriç.
0: Vedat Muriç.
1: Diğeri sürekli konuşuluyor çünkü Ciresi'nin bonservisini indirmeye çalışıyordu, evet. Fenerbahçe. Diğeri Ciresi mi yoksa başka mi? Bir oyuncu mu onu bilemiyorum. Bu stoper de olabilir ama iki tane oyuncuyla Fenerbahçe kontratları imzalamış. Mesela... Yani ikisi de şu anda Fenerbahçe'nin oyuncusu. Resmi olarak transfer dönemi başladığında bir gün sonra, iki gün sonra artık bilemiyorum. Fenerbahçe yönetiminin vereceği kararıdır. Bu bildirimler yapılacak Futbol Federasyonu'na ve kamuoyuna.
0: Kim Min-jae ile de şeye geçilmiş, irtibata geçilmiş. 25 milyon euro bonservis, 12 milyon euro bağışı olduğu için Aziz Başkan bir stopera bu kadar yüksekte para vermek istemem deyip vazgeçtiği söyleniyor.
1: Şimdi çok
0: söyleniyor.
1: İsim, çok isim dolanıyor. Çok isim dolanıyor. Manchester City'de mi oynuyordu Ake?
0: Evet.
1: Ake. Bir de neydi? Malangsar mıydı?
0: Bir de Malangsar
1: evet,
0: var.
1: Bu ikisiyle ilgili Fenerbahçe yönetiminin zaten bir şeyi var.
0: İlgisi var.
1: İlgisi var. Uzun süredir de konuşuluyor. Belki bu arada o bahsettiğim iki isimden bir tanesi bunlardan biri de olabilir. Çünkü iki tane oyuncuyla biz imzaladık. İşi bitirdik.
0: Malangsar olabilir diyorlar. Belki. Çok
1: olabilir.
0: Konuşuluyor.
1: Olabilir. Onu göreceğiz. Tabii şöyle, burada büyük bir bütçe var, büyük bir para var. Fenerbahçe'nin çok ciddi bir gider tablosu var. Ona ayak uydurmak durumunda, limitlere ayak uydurmak durumundalar. Fenerbahçe en az zaten 4-5 tane oyuncu alacaktır. Orada da yakın zamanda, şimdi bak burada şöyle bir durum var. Transferde, sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Görüşüm şudur. Bence transferde bugüne kadar gelinirken, Aykut Hoca'nın da bence görüşleri alındı. Ben böyle düşünüyorum.
0: Bence de. Çünkü bence bu iki güne kadar Aykut Hoca'ydı.
1: Görüşleri
0: zaten
1: de transfer konusunda alındığını düşünüyorum. İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte hocanın vereceği rapor, hocanın beklentileri meselesi, yönetimde yapılan toplantıda, transfer ve futbol komitesiyle yapılan toplantıda transferler tam olarak bu çerçevede değerlendirildi mi? Hoca ben şunu istiyorum dedi mi? Bunun için de biraz zamana ihtiyaç var. Onu da görmüş olacağız. Bu arada bir de şey bilgisini de verelim. O da zaten açıklandı. Kayt, İsmail Kartal'ın evet, yardımcısı olacak. O da en son Belçika'da şeyin, Selahattin Baki'nin takımı. Daha sonra onlar aldılar. O takımın teknik direktörüydü. Şimdi İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak görev yapacak.
0: Şimdi Aydın abi, İsmail Kartal'ın gelmesine sence mevcut Fenerbahçe kadrosundan en fazla sevinen oyuncu kimdir?
1: Yerliler İsmail Kartal'la birlikte İrfan yukarıya Can çıkıyor. Kahveci. İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, gerçi o sözleşme uzatılacak mı uzatılmayacak mı o başka bir mesele. Ama Fenerbahçe'de yerli oyuncular İsmail Kartal'la birlikte daha da yukarıya çıkıyorlar.
0: Fred de mesela İsmail Kartal döneminde çok iyi performans sergilemişti. İsmail Kartal'la alakalı da çok olumlu açıklamaları vardı mesela. Şimdi Fred'in ayrılması ihtimali konuşuluyor ama İsmail Kartal'ın gelişiyle beraber kadro planlaması
1: olabilir.
0: Nasıl
1: yani
0: olacak
1: hoca,
0: mesela?
1: Hoca oralarda çeşitli isimlerin kalmasını isteyebilir, gitmesini isteyebilir. Ben Fenerbahçe'nin transfer planlamasında da yeni bazı gelişmeler olacağını düşünüyorum. Tabii burada yönetim takımı kurar, hoca oynatır anlayışı ne kadar baskın Fenerbahçe'de onu da yakın zamanda göreceğiz. Ha, çok böyle oynama olacağını düşünmüyorum açıkçası transfer planlamalarında ama isimler konusunda belki bir iki değişiklik olabilir.
0: Ben İrfan'ın ve dediğin gibi yerlilerin performansını bayağı merak ediyorum İsmail Kartal'la beraber.
1: Ben Mert Hakan kalır demedim. Yani belki kalabilir dedim. Mert Hakan'la ilgili olarak mesele şu. Mert Hakan'la ilgili olarak da yani İsmail Kartal zamanında evet, olduğu dönemlerde daha iyi bir şey vardı. Mert Hakan vardı, onu söylüyorum.
0: Aynen öyle, yani İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte kadro planlamasında değişik şeyler olabilir.
1: Yani o dönem oyuncularla hoca arasında ne yaşanmıştı? Çünkü aradan vakit de geçti. Çok öyle sorun yaşayan bir hoca da değildi. Hoca da değildi diye hatırlıyorum.
0: Yani Cekolu, Tadiçli kadroda hakikaten iyi bir futbol oynuyordu Fenerbahçe. Yani İsmail Kartal orada.
1: O son
0: orada,
1: dönemde düştü ama.
0: Son dönemde sorun, zaten abi sorun tartışılan yaşadı. O. Yani şu anda baktığım kamuoyunda kritik yerlerde, kritik virajlarda İsmail Kartal zaten hata yapıyor noktası çok fazla tartışılıyor ve Fenerbahçe için az önce de konuştuğumuz gibi bu sezon komple zaten kritik ya. İlk maçından son maçına kadar.
1: Şöyle yakın tarihten yola çıkarak değerlendirelim. Hani bu sene Galatasaray çok ciddi puanlar kaybetti ya, Fenerbahçe evet, bunu değerlendiremedi.
0: Evet.
1: Yani Galatasaray'ın hiç tahmin etmediğimiz yerlerde, biliyorsun, hiç tahmin etmediğimiz yerlerde puan kayıpları oldu. Maç kaybettiği anlar oldu. O sezon, yani İsmail Kartal'ın son sezonunda da böyle maçlar oynamıştı Fenerbahçe.
0: Evet. Abi hatırlıyor musun Aykut Kocaman 2023-2024 sezonunun başında teknik direktörlük İsmail Kartal'ın hakkı demişti.
1: Demiştim.
0: Evet. Doğru. Şu an ne düşünüyordur acaba?

Yani çok bunun aksine ya da yapacak bir şey yok. Yani değil şöyle mi? Bence bunu artık hani Bay İsmail Kartal'a gitti bu iş görev diyecek hali yok. Sonuç itibariyle burada Aykut Hoca bir masaya oturuyor, görüşülüyor, anlaşamıyorlar. Yani kalkıp bu saatten sonra ben olmadım ama ya İsmail Kartal geldi, nasıl, niye geldi soruları soracak ya da bununla ilgili anti propaganda yapacak bir

0: İsmail Kartal'a yakışır. Çünkü Ali Koç'un 6 yıllık 7 yıllık döneminde ilk geldiği sezon Parreira sonrası gelmişti. Fena da işler yapmamıştı. Yollanmıştı. Jesus gelmişti onun, evet, yerine hatırla. Orada hoca açısından iyi bir grafik vardı İsmail Kartal açısından ve çok da iyi yollanmıştı hatırla şey. İsmail Kartal, evet, evet. Yani o Mali Genel Kurul'da kürsüye davet edilmiş.
1: Davet edilmişti. Plaket verilmişti.
0: Ondan sonraki sezon işte, pardon. Ondan sonraki sezon, aynen. Ondan, evet, sonra bir sezon sonra bu söylenmişti ve Aykut Kocaman da kalkıp o zaman şunu söylemişti. Evet, burada bu iş şeyin hakkıdır. İsmail Kartal'ın hakkıdır demişti.
1: Peki. Yavaş yavaş toparlayacağım. Var mı eklemek istediğin?
0: Yok, yani genel hatlarıyla bunlar. Bilgi edindikçe de aktarmaya çalışacağız, evet, tabii. Tekrar altını çiziyorum. Bu herkes için büyük bir sürpriz. Dün gece bu her ne kadar ima edilse de isim verilmediği için yapacak bir şey yok. Yani Fenerbahçe'de başka bir isim olabilir meselesi hep vardı. Yani şimdi Fenerbahçe'de yine söylüyorum, iki gün öncesine kadar favori Aykut Kocaman noktasından işin buraya gelmesi bir anlaşmazlığın sonucudur. Anlaşmazlığın aynı zamanda ortaya çıkmasıdır. Tekrar kapatırken de söyleyeyim, niye bu karar verildi sorusunun yanıtı. İlk bildiğim Aziz Yıldırım'la Aykut Kocaman, evet, yardımcılar konusunda bir mutabakata varamıyorlar. Hı-hı. Anlaşamıyorlar. İki gün önce hoca İstanbul'dan ayrılıyor. Ama ayrılık sonrası bence şöyle bir durum vardı. Fenerbahçe yönetimi de anladığım kadarıyla yani bunu bilerek de yapmış olabilirler. Kamuoyunu yönlendirmek için de yapmış olabilirler. Ya da hakikaten Aykut Kocaman'ın olur, hani bu kriz aşılır ve Fenerbahçe'nin hocası olur noktasında da çeşitli düşünceler içerisinde de olmuş olabilirler. İki gün önce yapılan görüşmeden taraflar olumlu kalkmayınca bu karar bu şekilde verildi. Anladığım kadarıyla hani hocaya da bir süre verildi. Yani bizim tavrımız budur. Sen bir iki gün otur, değerlendir, bize yanıtını ver dendi. Bu yanıt üzerine İsmail Kartal'a gidildiğini düşünüyorum.
1: Abi açıkçası kapatıyorduk ama şu da geldi aklıma. Aykut Hoca acaba hani cesaret edemedi mi ya?
0: Neye?
1: Fenerbahçe teknik direktörlüğüne bu süreçte. Olabilir
0: ben
1: mi böyle bir şey?
0: Ben cesaret edemediğini düşünmüyorum açıkçası. Benim böyle bir düşüncem yok. Ben cesaret ettiğini düşünüyorum. Ama burada çalışacağı insanlarla ilgili olarak bir şey olduğunu düşünüyorum. Kararda çatışma olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, bunu da şöyle yorumlayabiliriz. Şimdi uzun süredir Aykut Hoca dışarıda ya, çalışmıyor ya.
1: Evet.
0: Ve bu çok zaten Aykut Hoca'nın önüne getiriliyor ya. Ya hoca zaten çok uzun süredir takım çalıştırmıyor. Bu onun için çok büyük handikaptır sözleri var ya. Şimdi buradan yola çıkarak şuraya gidelim. Aykut Hoca özellikle bunların da önüne geçmek için kendi ekibi, inandığı bir mutlaka ekip vardı. Uzun yıllar bu arada Aykut Hoca'nın çalıştığı bir ekip vardı. Belki onlarla devam etmek istedi. O ekibe inanıyor. Çünkü şöyle de oldu. Bak bundan 15-10-11 hafta kadar önce Aykut Hoca'nın yardımcılarıyla da ilgili çeşitli haberler çıktı. Aykut Hoca'nın yardımcıları derken de yönetimin aslında yardımcı olarak tayin edeceği isimlerle ilgili haberler çıktı. Bu konuda hoca demek ki, kardeşim benim prensibim bu, ben bu yönde bir çalışma yapmak istiyorum, bu isimlerle çalışma yapmak istiyorum diyerek mutabakata varamamışlar. Bak ama ilk bilgiden sadece bu mu sorusuna, evet, ben böyle evet budur diyemiyorum. Onun altını tekrar çizeyim. Ama ne oldu? Edindiğim bilgi, yardımcılar konusunda mutabakata varamıyorlar. Bu iş olmuyor. Konu İsmail Kartal'a dönüyor.
1: Yani Aykut Hoca'nın bununla alakalı yakın zamanda bir açıklama yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Ama herhalde yapmaz diye düşünüyorum Fenerbahçe bu süreçte şeye gidiyorken.
0: Sanmıyorum. Yani Aykut Kocaman şundan ötürü anlaşamadık noktasına gelmez.
1: Değil mi?
0: Bence gelmez. Bence gelmez.
1: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Ama şunu da söyleyeyim.
1: Söyle abi.
0: Ben hocayı aradım. Görüşemedim. Görüşürsem hocaya da neden bunun olmadığını soracağım. Ve anlatacağım. Yani neden
1: detayları
0: siz anlaşamadınız? İsmail Kartal göreve geldi. Bu da şunu küçültmesin yani. Şöyle bir sonuç da çıkmasın. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim Muzaffer. Hani İsmail Kartal bu tabloda aslında hocaya göre daha zayıftı. Daha zayıf bir teknik direktör. Onun yerine bu tabloda geldi. Yani Aykut Kocaman'ın yüceltmek ya da İsmail Kartal'a

0: aşağıya çekmekle ilgili bir mesele değil bu. Onu söyleyeyim. Sonuçta karar vericiler var. Bu kararın çeşitli nedenleri var. O nedenlerle ilgili detayları da önümüzdeki günlerde daha çok konuşuruz. Çok konuşulacak bir şey de yok bir yandan.
1: Evet.
0: Bir taraftan bu konuda artık kapandı. Yani bitti. Şöyle kapandı. Karar verildi ve iş bitti. Ha bak son tamamlarken söyle abi bir de şöyle bu bir taraftan şöyle de sürpriz oldu. Onunla yeri gelmişken söyleyeyim ha. Normalde bak bu açıklama hafta sonu yapılacaktı. Orada bir şey oldu. Çat bugüne çekildi.
1: İşte orada ne oldu zaten?
0: Son dakika dediler ki tamam bu iş bitmiştir kardeşim. Karar verildi. Hafta sonu yapılacak olan açıklama bugüne kaldı. Diğer yandan hafta sonu yapılacak olan yapılması planlanan toplantı nasıl olacaktı biliyor musun? Onda yeri gelmişken söyleyeyim. Abi. Toplantıda tüm yardımcılar da olacaktı. İsmail Hoca ya işte. İsmail Hoca ya da Aykut Hoca kimse hani şimdi artık İsmail Hoca. Hafta sonu bir toplantı yapılacak. Tüm yardımcılar da o toplantıda olacak, tanıtılacak ve Fenerbahçe'de yeni dönem başlayacaktı. Son dakika bu karar bu sabah atılan tweetle bu kararın değiştiğini görüyoruz. Çünkü hazırlık yapılıyordu. Hafta sonu mutlaka bir bu arada bir basın toplantısı yapılır diye tahmin ediyorum.
1: Bence de.
0: Ama bu karar bu sabah ya da dün akşam verildi. Sabah saatlerinde öğlen açıklama yapılacağına dair bir bilgilendirme yapıldı ve saat 13'te bu bilgilendirmenin Fenerbahçe tarafından yapıldığını söyleyelim.
1: Peki Fenerbahçe'ye tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Teknik direktör tartışmaları evet, İsmail artık Kartal sona hayırlı olsun. Erdi. İsmail Kartal hayırlı olsun diyelim. İzleyenlerimize teşekkür edelim. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok mutlu oluruz ve yayınımızı hype ederseniz o da bizi mutlu eder. Videomuzun öne çıkmasını sağlar. Abi teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun Fenerbahçe.
1: İzleyenlerimize tekrar. De teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyelim.
0: Görüşmek üzere.
2: Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
6: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'den 92.2 frekanslarından ve İstanbul stüdyolarından ben Çağatay Çıtlak radyoları başında bizimle birlikte olan tüm Radyo Gol dostlarına merhaba diyorum. Takvimlerin 18 Haziran 2026 Perşembe'yi gösterdiği bir günde ve Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, metroda ya da yollarda olan bu programın en kıymetli paydaşları olan sizlere hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız? 0212 273 10 10, 0542 273 10 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde sizlerin mesajlarıyla yine daha da anlam kazanacak olan programımıza 2 saat boyunca Türkiye'nin gündemini sizlerle birlikte belirleyeceğiz. A milli futbol takımımızın yaklaşan Paraguay maçı, transfer haberleri ve gündemin en sıcak maddeleri Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında yine sizlerle konuşuyor olacağız. Ama öncesinde bugünün en sıcak gelişmesi, hatta beni de yanıltan bir gelişmesi, biraz önce açıklanan Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin başlamasıydı. Dilerseniz sıcağı sıcağına İsmail Kartal'ın canlı yayında Oğuz Çetin'le birlikte resmi olarak göreve başlamasını bir dinleyelim. Daha sonrasında da üzerine konuşalım.
7: Sayın İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine getirilmesine karar verdik. Yeni teknik direktörümüz diyorum, ancak İsmail hocamız hep bütün camiamızın bildiği gibi futbolculuğu ve daha önceki dönemlerde de kulübümüzde görev alarak nasıl bir Fenerbahçeli olduğunu herkese kanıtlamış birisidir. Ayrıca teknik adam göreviyle görev aldığı noktada da 99 puan toplayarak, rekor puan toplayarak takım Fenerbahçe'mizi başka bir boyutta temsil etmiştir. Teknik, taktik anlamda çok güvendiğimiz bir isimdir kendisine. İnşallah Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağı noktada kendisine başarılar diliyor ve hislerinizi almak istiyoruz hocam.
8: Öncelikle...

0: Sayın Başkanıma, Aziz Yıldırım Sayın Başkanıma, siz yöneticilerime, değerli arkadaşım, takım arkadaşım, Oğuzhan arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Tekrar yuvaya dönmek, tekrar Fenerbahçe'de görev almak yani beni çok mutlu etti. Dün beni Sayın Başkanımızın beni arayarak oğlum İsmail nasılsın demesi bile çok duygulandım o ara. Çünkü bizim Sayın Başkanımızla geçmişten bu yana çok özel ilişkilerimiz var, anılarımız var. 3 Temmuz sürecinde yaşadıklarımız, başkanımızın yaşadıkları, ondan sonra Trabzon'da kurşunlanmalarımız vesaire. Yani tekrar oradan bugüne kadar, tekrar oradan sanki bugün yine o gün devam ediyormuşum gibi başkanımın beni araması, sesini duymam beni çok gururlandırdı, çok duygulandım o anda. Tabii ki duygular bir yere kadar, bir yerden sonra gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Bu gerçeklerle de birlikte nedir? İşte onları da biz biliyoruz. Ne olması gerekiyor Fenerbahçe'nin? Şu andan itibaren yeni sezon hem Türkiye Ligi hem Avrupa'da, onları da hep birlikte başkanımız, yöneticilerimiz, Oğuz kardeşimiz, benim ekibimle birlikte hepsinin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Ama çok duyguluyum, çok da mutluyum, çok heyecanlıyım. Çünkü çok da tecrübelendim. Bu sefer gelişim, 4. gelişim. Bir antrenör olarak, bu camianın evladı olarak ben de Sayın Başkanıma, yöneticilerime, kulüp içerisinde ve dışarıdaki beni destekleyen bütün taraftarlarıma karşı mahcup olmamak için elimden gelen en iyisini yapacağımı söz veriyorum. Onlara teşekkür ediyorum.
1: Bir kez daha biz de size hoş geldiniz diyoruz hocam. Gerçekten sizi yanımızda görmek bizleri de ayrıca heyecanlandırıyor. Umarım sizin de düşündüğünüz gibi, istediğiniz gibi, planlandığı gibi şampiyonlukla sonuçlanacak bir sezonun henüz çok başındayız. Konuşacağız tabii ki, benim size yöneltmek istediğim birkaç sorum olacak. Ama öncesinde Cihan Bey'e var mı eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir nokta, onu sorayım. Yoksa Oğuz hocama hemen bir soru yöneltmek istiyorum.
2: Biz çok değerli bir teknik heyet oluşturduğumuza inanıyorum. Ayrıca sevgili İsmail hocamızın birinci yardımcılığına da yine Fenerbahçe camiasında hizmet etmiş Dijk Kurt'u
1: kaydı.
2: Biz de heyecanlıyız.
1: Evet.
2: Kaydı müjdelemek istiyorum. Kendisiyle dün görüştük ve anlaştık. Birinci yardımcısı olacak hocamızın. Çok heyecanlı olduğunu söyledi. Hatta şöyle bir ifadede bulundu: ben şampiyon olarak gittim, ayrıldım. Tekrar şampiyon yapacak bir ekiple, İsmail hocamızla, Fenerbahçe taraftarıyla buluşuyor olmaktan çok heyecanlıyım, çok mutluyum dedi. İnşallah diğer hocamızın kadrosunu da oluşturarak, teknik heyetini de oluşturarak Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız.
1: Evet, Oğuz hocam, sizinle devam etmek istiyorum. Tabii futbol direktörlük göreviyle birlikte o günden bu yana da ciddi çalışmalar içerisindesiniz. Evet. Hazırlıklar devam ediyor. Bu süreci nasıl değerlendirdiniz, nasıl geçti? Biraz bundan bahseder misiniz bize?
3: Ya burada önemli olan bizim bu camiayı ve dinamiklerini çok iyi bilmemiz. Özellikle büyük Fenerbahçe taraftarının hangi oyunu beklediğini, nasıl oynanması gerektiği konusunda çok bilinçliyiz. Biz buna talibiz. Artık 103 gollü senede olduğu gibi taraftara seyrederken keyif alan, çok gol pozisyonuna giren, gol atan, o seneyi hatırlarsanız.
1: Evet.
3: Yani işin spesifik yönlerini hocam vurgusunu yapar. Biz beklentileri çok net bildiğimiz için çalışmalara geçmeden önce Fenerbahçelilik nedir, Fenerbahçe kültürü ve değerleri üzerine takımdaşlık çalışması, takımın Samandıra'da bir bütün olması, Fenerbahçe ruhunu yükseltmek, bunu taraftarla bütünleştirmek, ki biz enerjimizi taraftardan alıyoruz. Bu noktaya gelebilmek en önemli konumuz. Ve bunu biz çok rahatlıkla İsmail Hoca'nın da gelmesiyle, ben ve futbol

0: Üniversitesi'ndeki diğer arkadaşlarımla birlikte bunu canlandıracağız. Samandıra'yı enerjisini yükselteceğiz. Bu konuda çok şanslıyız. Çünkü lider bir başkanımız var. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Ama yine çok şanslıyız. Futboldan sorumlu olan iki yöneticimiz, Sayın Cihan Kamer ve Sayın Feridun Gelgeç Bey'le biz bu süreci 7/24 çalışarak geçirdik. Çalışmalarımız takımı tekrar istediğimiz noktaya getirmek, oynayacağımız oyuna bağlı olarak eksik olan mevkilerdeki oyuncu profillerini belirlemek, bunların takımımıza kazandırılması adına futbol komitesiyle birlikte yaklaşık 2 aydır 7/24 çalışarak bugünlere geldik.
1: Evet.
0: Ve bu yolda da çok sabırlı geldik. Çok bilinçli geldik. Şimdi İsmail Kartal hocamın da bu işin içine direkt girmesiyle birlikte bu gücü daha da katlanarak ilerleyeceğiz.
1: Evet. İsmail hocam, tabii ki siz Samandıra'yı çok iyi bilen, orada sizden neler istendiğini çok iyi bilen bir isimsiniz ve o Samandıra'daki Fenerbahçe aidiyetiyle birlikte oradaki coşkuyu en üst noktaya çıkarmayı da çok iyi biliyorsunuz. Daha önceki görev yaptığınız dönemlerden de biz buna şahit olduk. Kulübümüz için tabii ki yine çok önemli ve anlamlı bir yıl. 120. yılımızın içerisindeyiz. Dolayısıyla 120. yılımızda nasıl bir Fenerbahçe izleyecek camiamız, taraftarlarımız? Sizin hedefiniz her zaman başarı ve şampiyonluk, şampiyonluklar. Bu doğrultuda neler söylemek istersiniz?
2: Öncelikle bizim Fenerbahçe camiasına, taraftarlarımıza bir borcumuz var. Yani bunu bir türlü ödeyemedik. Bu nedir bu borç? Şampiyonluk. Benim 3 dönem yaptığım teknik direktörlük dönemde ikisini bizim maalesef elimizden aldılar. Bu artık tescillenmiş bir durum. Bundan sonra biz ne yapmalıyız? Ne yapacağız? Geçmiş dönemde en son 99 puan, 99 golleki sezonu taraftarlarımız, camiamız bir hatırlarsa geriye dönük, biz o gün nasıl futbol oynattıysak ekibimize beraber, bugün dünya futbolunda trend 5 tane takım var: Paris Saint Germain, Bayern Münih, City, Barcelona ve Arsenal. Bu takımları izlerlerse taraftarlarımız, nasıl futbol oynanıyor, modern futbol, pozitif futbol, bizim de o gün oynattığımız futbol bunun aynı bir benzeriydi. Yani bu seferki gelişimizde tabii ki o günkü oynattığım futbolun birkaç daha üstüne ilavelerimiz olacak. Çünkü trendi biz ekip olarak çok yakından takip edebiliyoruz. Buna uygun elimizde oyuncular da var. Buna uygun oyuncuları da Oğuz kardeşimle beraber, çok mutluyum beraber çalıştığımız için. Onlar 2 aydır çalışıyormuş, bana bir oyuncu şeyi sundular. Ben de birkaç isimler kendilerine verdim. Şu anda onlarla da ilgili Sayın Başkanımıza hemen hızlı bir şekilde harekete geçildi. Taraftarlarımız merak etmesinler. Biz onları türbünde mutlu edecek, heyecanlandıracak, mutlu olmaları için iyi mücadele eden, koşan ve iyi futbol oynayan bir takım seyredeceklerine dair ben bugüne kadar bunu yaptım. Bundan sonra da yapacağımı onlara söylemek istiyorum. Ama dediğim gibi biz hep birlikte hareket etmeliyiz. Bu sene bizim şampiyon olmamız gerekiyor. Şampiyonluk sadece benim çabam, ekibim, Oğuz'un, başkanımızın değil, bütün yönetimimizin, bütün tribündeki taraftarlarımızın ve medyamızın hep beraber birlikte hareket etmemiz lazım. Onların, taraftarlarımızın bize vereceği enerjiyle biz maç başından sonuna kadar bitmeyen, tükenmeyen bir tempoyla maçları kazanmak için, gol değsek o maçı çevirmek için taraftarlarımızın bize sonuna kadar inanması ve destek vermesi gerekiyor. Çünkü bu sene hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor ki bunu Sayın Başkanımızın ve yöneticilerimizin önderliğinde ben bunun bu sene olacağını düşünüyorum. Onların bize vereceği enerjiyle, onların bize, taraftarlarımıza vereceği destekle ben de çok çok iyi bir sezon geçireceğimizi, Allah'ın izniyle şampiyon olacağımıza inanıyorum.
1: Evet, Oğuz hocam tabii az önce Sayın Cihan Kamer'de bahsetti, Dirk Gayet da teknik ekipte olacak dedi. Bu noktada neler söylersiniz? O da Fenerbahçe'yi, Fenerbahçeliliği, Fenerbahçe sevgisiyle gerçekten hepimizin hafızalarında yer alan bir isim.
0: Evet, şimdi birlik beraberlik yönünde çok önemli bir unsur. Fenerbahçe taraftarı tarafından çok sevilen, ortaya koyduğu performansla her zaman dikkat çeken bir oyuncuyken, ama daha da öne çıkan özelliği karakteriydi. onun birleştirici, kolektif anlayışı, kavrayıcı yapısı. Kaldı ki Dörkayt son 5 yıldır lisans eğitimlerini tamamlamış, UEFA Pro lisansa kadar gelmiş. Kendini geliştirmek için de bir yola girerken onun varlığı, İsmail hocamın da vurguladığı gibi, birlik beraberliğimiz yönünde en önemli etkenlerden bir tanesi. Bu etkenlerden başlıcası taraftar desteği. Taraftarın sevdiği, inandığı ve güvendiği karakterlerle bütünleşmesi, o bağı kurması kayıt sayesinde de ciddi şekilde bir etken olacak. Kayıt'ın seçilmesinden dolayı da ben Sayın Başkan'a ve Cihan Kamer, Feridun Gelgeç yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Sadece sahadaki birlik beraberlik değil, saha dışındaki bütünleşme ve takımdaşlık ruhunu yükseltmek, bu liyakatlı insanların bir araya gelmesi ve birlikte çalışma becerisini ortaya koymasıyla çıkacak. Şu vurguyu da hemen yapmak isterim İsmail hocam. Sayın Başkanım ve yöneticiler 7/24 çalışıyorlar, çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Biz işin teknik tarafında, futbol direktörlüğü tarafındaki bir tek amacımız var. Aynı sizlerin olduğu gibi İsmail hocayı en güçlü şekilde nasıl tutabiliriz, nasıl destekleyebiliriz? O oyuncularıyla kuracağı bu bağla Fenerbahçe'de nasıl bir fark yaratacağını hep birlikte önümüzdeki kısa süreçte görmeyi ümit ediyorum ki göreceğiz onu.
1: Evet, İsmail hocam duygularını bizlerle her zaman en samimi şekilde paylaşıyor. Az önce de söyledi ama heyecanlı mıyız İsmail hocam?
2: Fenerbahçe'ye gelip de heyecanlı olmama elde değil yani. Evet. Sonuçta
0: hepimiz
2: yani. Burası bizim yuvamız yani. Burası bizim her şeyimiz. Yani benim hayatımın geçtiği bir yer burası. Sonuçta dediğim gibi Fenerbahçe'de tekrar o Fenerbahçe ruhunu geri getirmemiz lazım. Sonuna kadar savaşan, sonuna kadar kazanma arzu ve hırsıyla iyi futbol oynayan bir takım yaratmak istiyorum ve bunu daha önce başardık. İnşallah yine söylüyorum, Sayın Başkanımız ve yöneticilerimiz sayesinde bana verecekleri destek, ki şu anda görüyorum büyük bir çaba var, hep birlikte bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Futbolcularımızın aidiyet duygusunu burada hissetmeleri çok önemli. Mesela yabancı hocalar, futbolcular var. Bazıları geçen sene baktım, izledim, beden dilleri falan mesela iyi olmayan bazı oyuncular var. Bunlar ikili ilişkilerle düzeltebileceğimiz şeyler. Yani o futbolcunun aidiyet duygusunun ne olduğunu, Fenerbahçe'nin ne olduğunu ben onlara tek tek anlatacağım. Ondan sonra zaten onların aidiyet duygusuyla beraber maç pazar günü ise cumartesi günü kazanmamız lazım. Hep birlikte. Bunu Allah'ın izniyle başaracağız. Hep birlikte. Taraftarlarımız merak etmesinler. Şu an Fenerbahçe'mize Sayın Başkanımızın ve yöneticilerimizin önderliğinde bizlere destek veriyorlar. Daha güçlü bir takım yaratmak için herkes elinden geleni yapıyor. Ben bunu görüyorum, bu çabayı da görüyorum. Benim de onlara, Oğuz kardeşime verdiğim birkaç isimlerle birlikte inşallah yeni sezona çok güçlü bir şekilde girerek Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız.
0: Biz dakika bir harekete hep geçtik zaten de. Bugün şöyle, biz hani bu seçimden kaynaklı görev dağılımları, işlerin yürümesi konusunda tabii ki bir gecikmeli gidiyoruz. Kaptanımız Milan Škriniar tatil programını yapmış. Tatil programı geçmiş teknik heyetin verdiği program doğrultusunda daha ileri bir tarihteydi. Bugün bir görüntülü görüşme yaptık. Duygularımızı dile getirdik, beklentilerimizi söyledik. Çok mutlu oldu. Hemen tatilini yarım kesip 22-23'ündeki sağlık kontrollerinde oradayım dedi. Yani biz bağımızı hocamın da dediği gibi oyuncularla öyle bir kuracağız ki onları bilinçlendireceğiz. Tekrar bu duyguları, birlik beraberliği Samandıra'da oluşturacağız ki bu türbünlerimize ulaşsın, sahadaki oyuna ulaşsın.
3: Oğuz hocam, yine taraftarımıza önümüzdeki süreç içerisinde ne zaman kampa giriyoruz, nasıl bir yol izleyeceğimizle ilgili kısa bir bilgi de verirseniz yayını öyle bitirelim isterseniz.
1: Tamam, nasıl isterseniz.
0: Yani bu döneme hazırlarken biz iki aydan beri süreç planlıyoruz.

0: planlamasını da yürüttük hocam. Ayın 22 ve 23 Haziran'da oyuncularımızın sağlık kontrolleri yapılacak. 10 tane milli takım oyuncumuzun dönüşü daha geç olacak. Bu iki gün sonunda 24 Haziran'la 30 Haziran arasında Topuk Yaylası'na, Serkan Acar Topuk Yaylası'na gideceğiz. Kaldı ki bu program yapılmamış, istenmemiş. Biz özellikle istedik, evet. Cihan Bey'le. Çünkü orada biz bunu inşa etmek istiyoruz. Fenerbahçeliliği ortaya çıkarmak istiyoruz. Takımdaşlık ruhunun temellerini orada atmak istiyoruz. Bunu İsmail Hocam'la paylaştığımda hocam da son derece memnun oldu ki hocamın da yaptığı buydu her zaman.
1: Evet.
0: Bu süreci tamamladıktan sonra 30'unda döneceğiz. 5 Temmuz 14 Temmuz arasında Avusturya'da Linz'de ikinci kamp dönemi başlayacak. Orada da 8, 11 ve 14 tarihlerinde 3 tane özel maç yapacağız. 14'ünde döneceğiz ki Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maç tarihi 21 evet. veya 22 Temmuz'da olacak. Biz 14'ünde dönerek 21'ine kadar bir haftalık maç hazırlığı dönemi de rahatlıkla yapılsın diye 14'ünde dönüyoruz. Ve güçlü bir şekilde ilk maçımıza da çıkacağız.
2: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında gündemi sıcağı sıcağına takip etmeye devam ediyoruz. 0212-273-1010 0542-273-1010'da mesajlarınız da yağmaya devam ediyor. Gündemin en sıcak gelişmesi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün İsmail Kartal olmasıydı ve gazeteci dostumuz Türkiye'nin en çok izlenen, takip edilen spor yorumcularından bir tanesi sevgili Cüneyt Kaşeleri de bağlanmak istiyorum. Cüneyt'cim hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
2: Çok teşekkür ediyorum. Hepimiz aslında ters köşe olduk diyebiliriz. Bizler de böyle biliyorduk çünkü. İsmail Kartal'ın gelmesiyle ilgili sevgili Cüneyt Kaşeler neler söyleyeceksin?
3: Vallahi şöyle söyleyeyim, bence Aziz Yıldırım'ın kendisi de ters köşe oldu. İsmail Kartal da ters köşe oldu. Çünkü biliyorsun Sayın İsmail Kartal'ın kendi açıklaması, hani dün başkanımız beni aradı, nasılsın oğlum dedi, çok duygulandım diye. Yani bu konu öyle planlanmış, programlanmış falan bir şey değil. Şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe'yi takip eden Aziz Yıldırım'ın yakın çevresi, aynı zamanda Fenerbahçe'yi takip eden bütün yorumcular Fenerbahçe'nin teknik direktörünün Aykut Kocaman olduğunu, ne zaman açıklanacağının bir an meselesi olduğunu söylüyorlardı. Zaten seçimden önce de, hatırla, seçim boyunca evet. Sayın Aykut Kocaman'la ilgili hep konuştu Sayın Aziz Yıldırım. Ya açık konuşalım, bu Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık dönemi de böyleydi. Yani Aziz Yıldırım bir günde karar, yani bir gün bile çok dedik hatta, 15 dakikada karar veriyor. Yani bence herkese sürpriz oldu bu. Öyle bir plan program olduğunu sanmıyorum. Bunun perde arkasıyla ilgili ilk duyduklarımız tabii ki oyuncularla ilgili, yani hani o gitsin bu kalsın, o gelsin konuları, yardımcıları konuları, bunlar da detaylarda anlaşamadıkları söyleniyor ve bir anda Sayın Yıldırım böyle bir karar vermiş anladığımız kadarıyla. Yani bu şunu gösteriyor, Sayın Yıldırım diyordu ya, antrenör benim, hani ne yapacaksınız, evet, antrenör, evet. Antrenör benim diyordu. Tamam işte, yani uygulama olarak bunu görüyoruz. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aziz Yıldırım'dır. Fenerbahçe'nin sportif direktörü Aziz Yıldırım'dır. Fenerbahçe'nin futbol şube sorumlusu Sayın Aziz Yıldırım'dır. Zaten seçerken de herkes böyle oy verdi. Aslında orada da bir sürpriz yok yani. Hani böyle bir şey bekleyen varsa zaten oy vermemiştir Sayın Aziz Yıldırım'a, planlı, programlı hareket edecek diye. Hayırlı olsun. Yani ben bunu ancak böyle söyleyebiliriz. Hayırlı uğurlu olsun Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'ın 4. dönemi. Ama şunu sormak lazım. Ya bir insan 4. kez bir göreve geliyorsa, daha önceki yardımcı teknik direktörlük dönemlerinde sayarsak 5 olabilir bu. Bir insan niye zaman kovuyorsunuz her seferinde? Ya da Mourinho'yu açıkladığında Sayın Aziz Yıldırım demişti ya, evlat olayı bitti artık, ne demek evlat diye. Ya da hani bir video var, bir seçim için bir yere gittiklerinde kızı Yaz Yıldırım da var, İsmail Kartal'la görüşecek misiniz? Görüşmeyecek diyor. Yani demek istediğim, Fenerbahçe'de bundan sonra 10 dakika uzun vadedir.

0: 5 dakika orta vadedir, 1 dakika kısa vadedir. Böyle bakmak lazım olaylara.
1: Yani her an her şey olabiliyor sevgili Cüneyt Kaşeler.
0: Tabii belki İsmail Kartal kovulmuştur. Bir bakmak lazım Fenerbahçe resim sitesine.
1: Peki aslında ben Aykut Hoca'nın seçim günü hatırlarsan bir röportajı olmuştu. Orada da bu süreç evet, bana çok zarar verdi. Bu açıklamalar da benimle alakalı açıklamalar değil dedi. Bunun sanki sinyalini mi vermişti Cüneyt?
0: Şimdi şöyle, ben Aykut Hoca'nın Fenerbahçe ve milli takım dışında teknik direktörlük yapmak istemediğini biliyorum. Fenerbahçe'ye teknik direktör bu dönemde olmak istediğini ve bununla ilgili yeniden motive olup plan ve program yaptığını da yani yakın kendisinden ve çevresinden çok net biliyorduk. Ancak burada bir virgül koyup orada senin dediğin çok doğru. Yani öyle bir muhalefet var ki bu sosyolojik bir tez olabilir. Yani Aykut kocaman karşıtlığı var. Ben bu açıdan hocanın Fenerbahçe teknik direktörü olmamasına haddim olmayarak sevindim. Çünkü gerçekten çok yıpranacaktı. Çünkü ne olursa olsun bunu negatif tarafından bakan bir şey var. Bu sosyolojik bir gerçek bu. Bak iyidir, doğrudur, kötüdür, yanlıştır demiyorum. Hı hı. İnsanlar böyle bir karar vermiş. Yani zaten %50 ile başlıyordu Sayın Aykut Kocaman. Onun açısından bu böyle olması iyi oldu diye düşünüyorum ben kendi adıma. Hakikaten yıpranacaktı. Çünkü ne yaparsa yapsın eleştirecek bir şey bekliyordu. Grup bekliyordu. Ama hani Aykut Hoca bu göreve gelmeyi istiyordu. Zaten bak tekrar edeyim. Bugün saat 1'de Fenerbahçe'nin teknik direktörü açıklanacak diye Fenerbahçe açıklama yaptı. Ondan önce ben sabah şey diye bak ben daha da hatta sana enteresan bir bilgi vereyim. Sevgili Barış Yurduseven, TRT Spor'daki arkadaşımız, ben geçen tweet attım niye açıklanmıyor Fenerbahçe'nin teknik direktörü diye. O da dedi ki Fenerbahçe'nin eski bir forveti çarşamba günü açıklanacak dedi. Yani Aykut Kocaman çarşamba açıklanacak dedi o. Yani herkesin beklentisi Aykut Kocaman'dı. Beklentisi değil hatta yani kesinlikle Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin hocasıydı.
1: %99 dedik.
0: Ama buradaki ben de bu sabah bir tweet attım. Hani ne oldu çarşambada geçti niye açıklanmıyor madem hani Aykut Kocaman diye. Ben tekrar edeyim, hatırlar mısın o 2013-14 Ersun Yanal'ın geldiği dönemi hatırlayalım.
1: Evet.
0: O dönemde Aykut Kocaman'la aslında Fenerbahçe Christian Baroni'nin yedeğine bir oyuncu bakarken Holman diyor, başkan da diyor ki Kaka vesaire öyle oyuncular, Aykut Kocaman da diyor ki biz diyor Baroni'nin yedeği olarak düşünüyoruz diyor, yani Kaka falan olmaz diyor. Orada bir kavga oluyor ve orada yollar ayrıldı. Yani ben yine buna benzer bir şey bekliyorum. Yani sonuçta oyuncu bazında. Çünkü Fenerbahçe'de kim gidecek, kim kalacak? Bu da önemli. Ve bu arada hani iki oyuncuyla anlaştık demişti. Hala yok ortada. Yani valla bilmiyorum ben dediğim gibi. Beni şaşırtmıyor Fenerbahçe'de. Yani Sayın Aziz Yıldırım'ın 20 senelik başkanlık dönemi zaten hep böyleydi. Yani bir gece yatıyorduk, sabah kalkıyorduk, bambaşka bir şey oluyordu. Aynı şey devam ediyor, görüntü o yönde. Yani o anlamda şaşırtan bir şey yok.
1: Ben şuna baktım sevgili Cüneyt, hani tarihe baktım acaba tarihle mi ilgili bir şeydi ama 18 Haziran'da da benim aklıma şu geldi. Ali Koç'un zamanında 18 Haziran'da da Aykut Kocaman gönderilmişti. Acaba dedim buna bir gönderim.
0: Ya bir kez daha Aykut Kocaman. Bir kez daha Aykut Kocaman Fenerbahçe hocası 18 Haziran'da, bu sefer de Aziz Yıldırım'la anlaşamadı. Bu sefer de öyle geçecek herhalde tarihi, değil mi?
1: Evet.
0: Bilmiyorum. Tabii bunun illaki muhabir arkadaşlar, ben ısrarla söylüyorum, ben yorumcuyum. Yani ben bilgiye zaman zaman biz de ulaşıyoruz ama benim asıl işim ve önceliğim bu değil. Dolayısıyla ben bilgiler üzerinden yorum yapıyorum. Yani söylediklerimin hepsi duyduğumuz, okuduğumuz ve arkadaşlar yaptığı açıklamalardır. O açıklamalar nezdinde durum böyle gözüküyor.
1: Sevgili Cüneyt Kaşeler, gelen çok soru var. Taner Bey, Muhittin Bey, Adem Bey, Muammer Bey. Onlar da diyorlar ki sıkıcı ve defansif oyun oynatan, zamanında öyle ya da böyle Alex'e çok uğraşan Aykut hocamızdan ziyade İsmail hocamızın gelmesi daha olumlu bizim için.
0: Orada var mıymış uğraşırken Aykut Kocaman? Bazen bak bir şey söyleyeyim mi? Dediğim gibi eyvallah doğru ama ben de şunu söyleyeyim o zaman. İki şampiyonluğu, bir UEFA yarı finali, iki Türkiye kupası. Alex de Souza da en fazla golü Aykut Kocaman döneminde atmış. Ya ben Aykut Kocaman'ın savunular şey ezbere yorumlar, onu söylemek istiyorum. Ama tabii ki herkesin Aykut Kocaman'ı istememe, İsmail Kartal'ı istememe. Buradaki sorun şu. Fenerbahçe'nin

0: 2010'dan bu yana arada bir Erol Bulut var. Teknik direktör olarak, yani sezona başlayan bahsediyorum. Hı-hı. İki kere de Ersin İnal var. Onun dışında hep İsmail Kartal'la Aykut Kocaman olmuş. Ya başka kimse yok mu Fenerbahçe'de teknik direktör olarak getirilebilecek? Yani asıl konuşulması gereken bu. Ya dördüncü kez geliyor İsmail Kartal. Aykut Kocaman gelse üçüncü kez gelecekti. Asıl buna odaklanmak lazım diye düşünüyorum ben.
1: Sevgili Cüneyt, yurt dışında çok fazla geziyor musun? Dinleyicilerimiz kıskanıyormuş. Seni de takip ediyorlarmış devamlı. Eskiden 6-8 kuşağında. Sana da
0: eyvallah, gelsinler birlikte dolaşırız.
1: Selamlarını yolluyorlar. Cüneyt Kaşeler'in, Oğuz Çetin yorumunu çok merak ediyoruz. Nasıl bakıyorlar acaba diyor Cüneyt Bey.
0: Valla Oğuz Çetin, şöyle söyleyeyim. Futbol dışında, ben de kendisine sorayım. Ne başarısı var Oğuz Hoca'nın? Yani benim bildiğim futboldan sonra, bak futbolculuğundaki başarıları çok büyüktür. Ama Oğuz Hoca'nın futboldan sonra bir başarısı yok. Ama ön yargılı yaklaşma. Bakacağız yani, çok biliyorsunuz Okan Hoca, evet Başakşehir'de şampiyon oldu. Evet Akhisar'da kupa aldı. Ama Galatasaray'a geldiğinde hala da eleştirilen biri, ama 4 sene üst üste şampiyon oldu. Geldiği gün deseydi ki biri 4 sene üst üste şampiyon olacak, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a son 8 mücadelesinde elenecek, herhalde bunu tahmin edemezdik. Ama bazen de ön yargılı olmamak gerekiyor. Ama şu anki CV'si çok uygun mu emin değilim.
1: Ali Şimşek diyor ki İsmail Hoca kaç senedir Fenerbahçe'nin acil butonu gibi oldu demiş. Cüneyt abi, süre çok azalmadı mı Şampiyonlar Ligi için ve Türkiye Ligi için? Görüşlerini çok merak ediyorum demiş.
0: Şimdi şöyle, Oğuz Çetin onunla ilgili açıklamalar yaptı. Hani kamp dönemi 23-24'ünde başlayacak diye, zaten böyle olacaktı. Yani 22 Temmuz'da oynayacağı için Fenerbahçe 21-22 Temmuz'da oynayacak ilk maçını. Dolayısıyla bu dönemde kampa başlaması gerekiyordu Fenerbahçe'nin. Bakın, seçim kararı alındıktan sonra Aziz Yıldırım'ın aday olduğu belli olduğu andan itibaren biz hep şunu söylüyorduk: seçilen başkan 8 Haziran'da hocasını açıklamalı, kamp sürecini vesairesini açıklamalı diyorduk. Bugün 18 Haziran ve bugün açıklandı. Tarih olarak hala geç kalınmadı, ama mesela dedi ya, Şkriyan'la konuştuk dedi Sayın Osret'in kimler gelecek, kimler gelmeyecek, kimlerle kampa katılacaklar, transferler kimler, yetişecek mi, hep birlikte göreceğiz. Bir ay süre var, evet çok az bir süre var, ama acaba öncelikleri Şampiyonlar Ligi mi, onu da bilmiyoruz yani, onu da zamanla göreceğiz.
1: Evet. Devrim Bey diyor ki Çağatay Hocam, Cüneyt Bey'e çok selamlar, sevgiler olsun. Girassi ve Vedat Muriç transferlerini nasıl değerlendirir acaba?
0: Olmadan değerlendiremeyiz değil mi?
1: Yani eğer olursa diyelim, dinleyicimizi de kırmayalım Cüneyt'ciğim.
0: Tabii ki. Şöyle söyleyeyim, Vedat Muriç benim çok beğendiğim ve zaten Fenerbahçe'de ve Türkiye'de kendini kanıtlamış bir forvet. Girassi de, o da Dortmund'da, ikisi de çok başarılı olur. Yani nasıl oynayacaklar konusu önemli. Zamanında Dzeko vardı, İsmail Hoca'da, Batshuayi vardı. İkisinden de ciddi anlamda verim almış, hatta Serdar Dursun da vardı. Hoca elbette verim alır, hiçbir sıkıntı olacağını sanmıyorum. İkisi de çok iyi forvet, hiç orada itirazım yok.
1: Evet. Peki Fenerbahçe taraftarı için sevgili Cüneyt Kaşeler, son olarak söylemek istediğin ya da özellikle Paraguay maçı için de vermek istediğin bir mesaj var mı? Milli takımda değişik bir süreçten geçiyor. Fikirlerin, düşüncelerin önemli bizim için.
0: Fenerbahçe taraftarını tavsiyem, sağlıklı beslensinler, spor yapsınlar, sevdiklerine vakit ayırsınlar. Çünkü önce kendileri iyi olsun, Fenerbahçe sonra iyi olur. Valla milli takımla ilgili de şunu söyleyeyim. Milli takım konusundan o kadar çok rating devşiren var ki her anlamda, insan artık bir yerden sonra bana bile fazla geliyor bu. Ben de bu yüzden milli takımımızı destekliyorum. İnşallah Paraguay'ı yenerler. Yenemeseler, bir puan bile alsalar son maçta 3 puan alıp çıkma şansı hala var. Ben Montella'nın başarılı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'yi 24 yıl sonra Dünya Kupası'na götüren Montella, unutmayalım bunu. Avrupa Şampiyonası'na götüren, Hollanda'yı geçsek yarı finale çıkartacak olan da Montella'ydı. Ben bugüne kadar Türkiye milli takımını çalıştırmış hiçbir teknik direktörün bir daha teknik direktör olamayacağı maddesi konulsun istiyorum.
1: Milli takım. Evet, değişik.
0: Tabii canım. Yeter artık yani, bak Fenerbahçe'den ne farkı var ya? Yani sürekli, ya bak şundan bahsediyorum bak. Ben bu isimlerin çok değerli olduğunu

0: Bunu tarih yazdığını düşünün. Ama o zaman niye kovuyorsunuz abi bu adamları? Yani madem yine geri getirecekseniz, o Şener Şen'in filmine gibi döndük yani. Kovayım sen kovmayayım şeklinde döndük. Olmaz, karikatürize ediyoruz. Ben milli takımımızın başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu gruptan çıkamasa bile, oraya gitmesi bile bir başarıdır. Ama ben çıkacaklarına da inanıyorum. Sonuçta maalesef biz ya çok büyütüyoruz gözümüzde rakipleri ya da çok küçültüyoruz. Ne Avustralya ne Paraguay o kadar zayıf ekipler değiller. Futbol sahada oynanıyor. Yani bugün Yeşilburun adalarının yaptığı sürpriz tırnak içinde diyelim buna. Bunun dışında da bir sürü şey var. Yani dün mesela Portekiz Kongo'yu yenemedi, az daha kaybediyor. Evet. O dolayısıyla ben kendi adıma sakin olun. İnşallah da başarılı olur bu. Bizi oraya götüren Türk milli takımı, bu çocuklar inşallah da başarılı olurlar.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili dostum Cüneyt Kaşeler, yayınımıza bağlandığınız için, beni de kırmadığın için.
0: Görüşmek üzere.
1: Hoşça kal. Evet, spor yazarlarıyla bağlantılarımız devam edecek. Şu an inanın bir 7-8 saniye arkadaşımla konuştum ama saatleri birazcık karıştırmış olabilirim. Şöyle bir cep telefonundan bakmam lazım çünkü saatler konusunda da onlara hangi vakitlerde gireceklerini de söylemiştim onların müsaitliklerine göre. Bu arada evet, milli takımla ilgili haberlerimiz de var. Sizlerden gelen çok çok sorular da var. Çağatay Hocam programı vermedin bugün diye. Evet, bugün daha vermedim çünkü henüz programın başı, yeni yeni başladık. Yeni yeni ısınma turları yapıyoruz. Çağatay Hocam yurt dışına seni de bekleriz demişler. Brüksel'e bekleriz demişler. İnşallah geldiğimde Ahmet Yürük de herhalde, değil mi? Bilmiyorum ama Beşiktaş ambleminden anladığım kadarıyla nickname olarak öyle hatırlıyorum. Bu ara çok yurt dışına gidemiyorum. Gidebildiğim en fazla yer Bosna. O da haftaya gideceğim ama yeni Bosna'ya. Böyle de kötü bir espriyle yayınımıza devam ederken lütfen radyolarınızı kapatmayın. Programı hemen vereyim aklındayken. Saat 19'da Çekya Güney Afrika maçı var. Saat 22'de İsviçre Bosna Hersek oynuyor. 01'de Kanada Katar, 04'te de Meksika Güney Kore maçları var. Dün Filenin Sultanları Ankara etabına galibiyetle başladı. Bu çok da güzeldi. Hepimize de moral oldu. Dün akşam ben de baktım. Ay Yıldız ekibimiz Milletler Ligi'nde Brezilya etabının ardından evindeki ilk maçta oldukça rahat da bir oyun sergiledi. Ve 3-0'lık bir sonuca ulaştı. Yine her zaman olduğu gibi Melisa Vargas 17 sayıyla bence MVP dedikleri ödülü alması gerekiyordu. Bir yandan da bakıyorum Bayrampaşa'dan Lokman ben, saygılar Çağatay Hocam. Sizin Bayrampaşa'ya boşnak böreği bir yemeğe davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Böyle devam ederseniz ben biraz sonra programdan izin alıp gurme olarak, ama sonradan gurme olarak hepinize uğramaya da çok isterim. Abdullah Bey çok teşekkür ediyorum dünden beri. Evet, bana da sürpriz oldu, doğru söylüyorsunuz. Çünkü herkes öyle bekliyordu ama demek ki sizi güldürebilirsem Gökhan Bey ne mutlu bana, sizleri neşelendirebildiysem. Evet, dünden beri herkes, ben de dahil olmak üzere Aykut Kocaman'ı bekliyorduk ama herkes için tabii bu da Sayın Aziz Yıldırım farkı olabilir. Belki anlaşmazlık olabilir. Belki de yönetim içinde ben yönetim kurulu üyelerinin bir kısmının Aykut Kocaman'ı, bir kısmının da İsmail Kartal'ı istediğini biliyordum. Demek ki İsmail Kartal ağır bastı. Ani alınmış, plansız ve programsız bir tercih diyorlar. Teşekkür ediyorum. İsimlerinizi lütfen yollayın. Onur Bey, nickname'lerinize bakmak zorunda kalıyorum. Öpücükler gelmiş. Çok teşekkürler. Başımın üstüne yeriniz var. Cüneyt Kaşeler, bizim oraya gitmemiz bile büyük başarıdır dedi. Demek ki bizi Yeşilburun Adaları'yla aynı seviyede görüyor demiş Sinan Yıldırım, ki bu arada Yeşilburun Adaları hakikaten iyi takım ya. Yani kötü takım değil bence. Sürpriz yapabilirler, böyle Kongo gibi takımları da dün gördük, Demokratik Kongo'yu da. Mesajlarınız için teşekkür ediyoruz. 0212 273 10 10 0540 273 10 10. Araya gideceğiz. Araya gitmeden aslında yorumlar da evet, yapabildiğimiz espriler bu kadar Harun Bey. Seviyemiz budur. Şimdi telefon bağlantıları alalım diyorum ama araya da gideceğiz. Sevgili spor yazarı dostlarımızı da bu anlamda çok bekletmek istemiyorum ama yine de istekler var. İrfan 25'e evet ulaşamıyorum. 5 kere aradım. Sevgili İrfan, eğer dinliyorsan lütfen bize ses ver. Serdal Kalaycı, Anadolu Ajansı'ndan hatırlayacaksınız. Aynı zamanda HT Spor yorumcusu, ona da bağlanıp onun da yorumlarını merak ediyorum. Eğer müsaitse Serdal'ı bir yandan arıyorum cep telefonundan. Onu da yayın almak isterim. Sevgili Cem Kerpiççiler, A Spor yorumcusu, ona da biraz sonra bağlanacağım. Çok değerli, çok önemli konuklarımız da var. Serdal'cığım müsait misin? Serdal'cığım müsait misin?
2: Ses alamıyorum.
1: Bir kere daha arayayım o zaman seni sevgili Serdal. Hocam dişimi çektirdim. Ağzım uyuşuk, lütfen güldürme demiş. Yaşar Bey'e de selamlar olsun. Yeşilburun takımı Kızıl Yıldız'a takımı yendi abi. Onlar çok güçlü bir takım demişler. Serdal'cığım müsait misin?
2: Alo.
1: Duyabiliyor musun bizi Serdal Kalaycı?
2: Şimdi duyuyorum ya. Ses gelmedi ama.
1: Evet, şu an duyabiliyorsan sorun yok demektir.
2: Şu an iyi, şu an çok iyi. Yani
1: nasılsın? İyi misin? Aykut Kocaman beklerken bir İsmail Kartal çıktı. Herkes evet. De merak ediyor. Herkeste bir ters köşe durumu var deniliyor.
2: Durumu var. Yani aslında ters köşe. Tabii ki ters köşe diyebiliriz de camianın içinden bir beklenti hep vardı. En azından kendi adıma söyleyeyim. Yani hep Aykut Kocaman dememizin de bir sebebi var. Yani hani bu bir çok da sadece tahmin üzerine değildi tabii ki. Sürekli diyaloglar Aykut Hoca üzerinden yürütüldü. Aykut Hoca ile görüşmeler yapıldı sürekli. Hal böyle olunca, başka bir isim de çıkmayınca büyük olasılıkla Aykut Kocaman ismi dedik. Hani bunu da bu diyaloglar devam ettiği için söyledik aslında. Biraz da böyle yapılan açıklamalar, konuşmalar, onu da işaret edince başka da bir isim akla gelmedi. Ama yani camianın içinden bir isim olacağı çok kesin de. İsmail Hoca ismi en başta olabilir mi, olamaz mı şeklinde tabii değerlendirilmedi değil mutlaka da. Futbol aklını yaptığı görüşmelerden dolayı hep Aykut Kocaman dedik. Bunu önce söyleyelim. Yani ters köşe olduysak olmuşuzdur. Ama benim beklentim mutlaka camia içiydi. Yani ben bunu hep Fenerbahçe'de Aziz Bey'le birlikte zaten seçim başlamadan önce, yani seçim faaliyetlerine giriştiklerinde bir futbol aklı oluşturduklarını söylemişlerdi. Burada yeni bir sistemin kurulduğu çok net ifade ediliyordu zaten. Hı hı. Yani Fenerbahçe'de şu anda yapılan şu sevgili Şartay Hocam. Bir sistem oluşturuldu. Hı hı. Bir futbol aklı kuruldu ki futbol direktörlüğüne Sayın Oğuz Çetin getirildi. Bu sistemin parçası gelecek olan teknik direktör olacaktı. Yani biz hep şuna alışırız. Bir teknik direktör değiliz. O teknik direktör yardımcılarını da seçer. Kim isterse o seçer. Yani yabancı bir isimli bir teknik adam gelseydi eğer böyle yapacaktı mutlaka. Türkiye'den yani Fenerbahçe'nin camianın içinden dışından birisini seçseniz dahi bunu isteyecekti. Kulübün kendi oluşturduğu sistemi ancak camianın içinden bir teknik adamı dahil edebilirdiniz. Bunu ancak o teknik adam kabul edebilirdi. Burada belli ki daha henüz sebeplerini çok iyi, çok net bir şekilde bilmiyoruz ama tabii dolaşan hemen yayılan bilgiler var bizim de edindiğimiz. Ufak tefek diyebileceğimiz konular aslında ama hani o sistemin dışında olan isimler olduğu için Aykut Hoca hani kendi teknik ekibiyle alakalı kabul ettiremediği bazı şeyler olduğu için son anda bu anlaşma zemininin bozulduğu konuşuluyor. Bunu tabii öğreneceğiz, detayları daha çok sıcak. Bu bilgileri öğreneceğiz ama en nihayetinde o sistemin parçası olmayı kabul eden İsmail Hoca da Fenerbahçe için çok önemli bir figür haline gelmişti İsmail Hoca. Çünkü İsmail Hoca baktığımızda gerçekten özellikle son görev yaptığı 2023-24 sezonda kulüp tarihine geçen işler yaptı. Bir şampiyonluk gelmedi ama hı hı. Yani 3 döneminde de Fenerbahçe ikinci oldu. 2014-15 sezonunda, 2021-22 sezonunda ve 2023-24 sezonu ki Jorge Jesus ayrılığından sonra gelmiştir son olarak. Ve çok gerçekten de ciddi tarihe geçen işler yaptı. Yani nedir bu tarihe geçen işler? bir kere bir sezon başlangıcını hatırlayalım. 10'da 10'la başlamıştı Fenerbahçe ki Süper Lig tarihinin en iyi başlangıç rekorunun sahibi oldu o sezon. Yani lig boyunca 38 haftaydı o sezon. Onu da hatırlatırım. 99 puan. Tarihi bir sezon oldu. Yani sadece hani İsmail Hoca döneminin istatistikleri ekranlarda böyle yansıyor ama sadece lig istatistiği üzerinden çıkarırsak eğer 99 puan Süper Lig'deki puan ortalaması 2.61 yapıyor. O sezonun geneli 2.40, o da çok yüksek Fenerbahçe adına. Ama lig özelinde baktığımız zaman 2.61 puan ortalaması da kulüp tarihinde en yüksek. Onu da belirtmek lazım. Ki bir detay daha var mesela sezon sonu itibariyle de deplasmanda 19 maça çıkmıştı. 16 galibiyet 3 beraberlik 51 puan toplanmıştı. O da lig tarihinin dış sahada en fazla galibiyet ve en fazla puan toplandığı sezonu olmuştu bir takım adına. Yani çok iz bıraktı ama onun önünde Galatasaray şampiyon oldu o sezon. Yine Fenerbahçe şampiyon olamadı. Baktığınız zaman hani kupa anlamında çok fazla böyle Fenerbahçe'de bir izi yok ama performans odaklı olarak bu son şampiyon olunamayan işte 12 yıl geride kaldı. Önümüzdeki sezon eğer Fenerbahçe şampiyon olursa 13. sezonda 13 yılın ardından şampiyon olmuş olacak. Dolayısıyla baktığımız zaman performans olarak takımın 2023-2024 sezonu bıraktığı izler çok büyük. Yani hani bu yadsınamaz gerçekten. Hı hı. Burada zaten bu futbol aklı görüşmelerini İsmail Kartal nezdinde yürüseydi yani biz o zaman İsmail Kartal konuşuyor olacaktık. Hep Aykut Kocaman'la geldiği için bizler de Aykut Kocaman dedik. Bir de şunu da hatırlatayım. Bugün 18 Haziran. Bir akıllara bu 18 Haziran konusu geldi. Evet, daha önce gönderilmesi. Yani bütün işaretler Aykut Hoca'yı gösteriyor gibi bir algı da oluştu. Ama ya son nokta şunu vurgulayayım. Gerçekten de Aykut Hoca'yla çok görüşme yapıldı, çok geldikler yapıldı derken neticede İsmail Hoca'da karar kılındı ki bu aslında İsmail Hoca'ya da şey göndermişler ki bugün kendisi FBTV'de yaptığı açıklamada işte transfer isimleri o da hatta birkaç kişi önermiş falan filan. Ya bu kısa süreçte karar verilmiş bir isim oldu ama dediğim gibi hep vurguladığım gibi Fenerbahçe kulübü bu özel geçiş döneminde Aziz Yıldırım'ı tekrar başkan seçti. O camianın çok önemli figürü, hafızası. O da kulübü kendi değerleriyle bu sıkıntılı dönemde yani şampiyon olunamayan süreçleri kulübün kendi değerleriyle atlatabileceğini düşünüp buna karar verdi. Zaten bence Fenerbahçe camiası Aziz Yıldırım'ı seçerek buna en baştan karar vermişti. Yani böyle bir yapılanmaya. Çünkü Aziz Yıldırım'a güvenmişseniz Aziz Yıldırım'ın da belki de en kısa vadede çözüm alacağını düşündüğü yapı bu yapı. Sayın Oğuzhan'a de güvendi. Dirk Kuyt ki 3 sezon Fenerbahçe forması giydi. Herhalde 3 sezonda Fenerbahçe'nin yapısı anlaşılırken Dirk Kuyt da futbol itibariyle hatırlayacak olursak yani bitmeyen pil marka ismi reklam olmasın diye söylemiyorum da o dönemde çok popüler olan bir pil markası vardı. Onun adıyla anılmaya başlamıştı Dirk Kuyt ki bitmeyen enerjisi nedeniyle. Böyle enteresan bir kimlikti. Tabii teknik adamlığında neler gösterir bilemem ama yani 3 senede forma giydiği Fenerbahçe'de 3 senede Fenerbahçe'nin yapısını tamamıyla öğrenmiştir. Dinamiklerini, reflekslerini anlıyordur diye düşünüyoruz ki bir de şampiyonluk da gördü Dirk Kuyt. Yani 2012, 13, 13, 14, 14, 15 sezonlarında Fenerbahçe'de 13-14 şampiyonluğunu da yaşamış bir isim. O da tabii İsmail Kartal'la birlikte birinci yardımcısı olacak. Ama şunu vurgulamakta fayda var. Hani İsmail Kartal ismi kısa vadede Fenerbahçe yönetiminin ve futbol aklının o yapabilir kararını verdiği isim. Aslında ya İsmail Kartal üzerinde değil de camianın içinden birisi olması önemliydi. O yapının bir parçası olmayı kabul eden bir isimdi. Bence o hani sistem Aykut Kocaman kendi olduğu yerde kendisi de baskın olmak isteyecektir. Hani belki o Fenerbahçe'nin kurduğu sistem içinde belki ona ters gelen olmaması gereken şeyler de vardı. Aklıma bunlar da geliyor. Yani Aykut Koca Hoca bu böyle değil de böyle yürüsün demiş de olabilir. Bu detayları öğreneceğiz. Şu an gerçekten de hani biz de şok olduk İsmail Kartal ismini görünce. Hı hı. Bir yandan da dediğim gibi olaya bakışım itibarıyla camianın içinden birisi olur zaten bu sistemin içinde diye düşündüğüm için de yani çok da şaşırmadım. Anlık Aykut Hoca'yı beklediğimiz için bir an böyle bir kaldık. İsmail Ocak ne zaman devreye girdi diye. Durum budur sevgili Çağatay Hocam.
1: Peki ben biraz önce şimdi sevgili Cüneyt Kaşeler'le de konuştuğumda hatırlarsan evet. Aykut Kocaman seçim günü de mikrofonlar uzatıldığında şöyle bir yorum yapmıştı sevgili Serdal Kalaycı. Dedi ki bu süreç bana çok zarar verdi. Bu açıklamaların hepsi benim dışımda yapılıyor. Sanki o zaman da bunun sinyalini vermişti. Aynı soruyu ona da sordum. Sen neler söylemek istersin?
2: Aslında orada vurguladığı şey ya isminin gündeme gelmesinden itibaren işte tartışılmaya, camia içinde tartışılmaya başlanmıştı. Ben biraz öyle okudum. Yani camia içinde o tartışılmaya başlandı. Hani onun dönemi hafızalarda kalmış işte savunma futbolu algısı bir yandan sürekli farklı farklı şeyler yıpratılmaya çalışılan bir sürece doğru gidiyordu. Hı hı. O orada yani kendisine ciddi bir henüz daha bir şey teklifi, yani teknik adamlı teklifi götürülmemişken yıpratılıyor olmasına biraz bence sitem etmişti. Orada hani onunla yapılan görüşmeler, onunla yapılan konuşmalar mutlaka ona da süreç onun üzerinde mi tamamlanacak algısı bence Aykut Hoca da mutlaka bırakmıştır. Yani o açıklamasını biraz oraya yormuştum tabii. Tabii şimdi bu gelişme üzerine baktığımız zaman orada aslında farklı bir şey de kastediyormuş diyebiliyoruz tabii ki. Yani hani bugünleri orada ona çok kesin bir görev tanımı yapılmamış. Orada belki fikrine danışılmış, onunla görüşülmüş ki Sayın Oğuz Çetin de sürekli onunla istişare eden bir insandı neticede. Ama sürecin bu noktaya geldiğinde İsmail Kartal ismi açıklandığında tabii bunu da düşündürmüyor değil şu anda bize. Aykut Hoca demek ki o zaman bizim olayı algıladığımız gibi dışarıdan tam net olarak Fenerbahçe'nin kararı olmamış hiçbir zaman. O da danışılmış bir camia içinden önemli bir unsur olmuş. Onu anlıyoruz şimdi. Fenerbahçe yönetimi zaten Sayın Cihan Kamer de İsmail Kartal ismini açıklamadan önce birçok teknik adamla görüştüklerini de ifade etti. Aslında bu demek oluyor ki yani sadece bu iki isim üzerinde de durulmamış. Bir takım görüşmeler yapılmış ve neticede sonunda son karar İsmail Kartal gibi İsmail Kartal ama İsmail Kartal ismi benim hala yani hissettiğim ya da gelişim, olayların gelişimini böyle sıraya koyduğumda son dönemde kararı verilmiş bir isim olmuş gibi duruyor sevgili Çağatay Hocam.
1: Serdal Kalaycı çok sorular var sana gelen. Diyor ki
2: yanıtlayabileceklerimi seve seve.
1: Aziz Yıldırım'dan sonra Ali Koç'tan sonra Saadettin Saran, Saran'dan sonra Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'dan sonra Cesus'tan sonra Mourinho, Mourinho'dan kurtulmak için Tedesco, Tedesco'dan kurtulmak için tekrar İsmail Kartal. Neden Aykut Kocaman değil Serdal Bey, lütfen cevap verebilir mi demiş. Bir başka dinleyicimizin yine sorusu var. O da diyor ki İsmail Kartal'la başarılı olmazsa bu sefer Aykut Kocaman'ın gelme şansı nedir diye. Neler söylemek istersin Serdal Kalaycı?
2: Neden Aykut Kocaman değil? En başa döneyim hemen. Neden Aykut Kocaman değil? Aykut Hoca az önce de vurguladığım bir şey var. Benim yani bu teknik adam belirleme sürecinde Fenerbahçe'nin yeniden oluşturmaya başladığı bu futbol yönetimi, futbol aklı bir sistem ortaya koyuyor. Ve getirilecek olan teknik adam bu sistemin parçası olacak. Normalde teknik adamlar sistemi kendisi kurarlar. Aykut Hocaman da bu yönde baskın bir teknik adam. Bunu bir kenara koyalım. Veya farazi konuşuyorum. Eğer Jorge Jesus yeniden getiriliyor olsaydı o sistemi Jorge Jesus kurardı. Veya işte geçmişte çalıştırmış herhangi bir yabancı teknik adam tekrar veya başka bir teknik adam. Conte'yi getirdiğini düşünelim Fenerbahçe'nin. Sistemi kendisi kurardı. Şimdi Fenerbahçe kulübü yönetimi bir sistem kurdu ve bu sistem de hani sadece bu geçiş dönemi için değil. Fenerbahçe kulübüne, Fenerbahçe futbol A takımına yıllarca hizmet edecek bir sistemin başlangıcı olsun düşüncesiyle yapılmış. Yani sadece kendi anlayışlarıyla, kendi algılarıyla oluşsun bir sistem değil. İşte bu sistemin parçası olacak teknik direktör kim olabilir? Bunu çok kariyerli bir teknik adam bu sistemin parçası yapamazsınız. Eğer siz Avrupa'nın çok büyük köklü bir kulübü olsanız, Real Madrid gibi, orada bir sistem vardır. Oraya gitmeyi kabul eden ünlü bir teknik adam zaten o sistemi kabul eder. Siz yeni şeyler yapmaya çalışıyorsunuz, yeni bir yapılanma kurmaya çalışıyorsunuz. Buraya getirdiğiniz kariyerli bir teknik adama sizin sisteminizi kabul ettirmeyebilirsiniz, ettiremeyebilirsiniz. Hmm. İşte bu sistemi kabul edecek teknik adam lazımdı Fenerbahçe'ye. Aykut Kocaman da bu anlamda sistem kurma açısından baskın bir karakter. Bence Aykut Kocaman o sistemin içinde ya şuna gitmeyen, kendisini başarıya taşıyacağına inanmadığı şeyler vardı. Onları gördü, onlara karşı ben bunu istemem dedi belki. Şunu şöyle yaparsak böyle daha iyi olur dedi belki. Ve sistemin başındaki ya futbol aklı, futbol yönetimi işte Oğuz Çetin futbol direktörü, Sayın Başkan Aziz Yıldırım doğrudan işin içinde, Sayın Cihan Kamer de futbol şubesinde, o yapı ya bizim sistemimize uyacak bir kişi olsun dedi bence. Ve İsmail Kartal o sistemin bir parçası olmayı kabul ettiği için bugün burada. Neden Aykut Kocaman olmadığı böyle açıklayabilirim, onu söyleyeyim. Ha bu döngü bir kısır döngü gibi görünüyor.

0: enteresan. Puanlar inanılmaz yani. Puanlar 99 puan ve 99 puanın üzerine çıkmış bir takım 102, şampiyon 102 oldu. Puan, evet, yani hani böyle baktığımız zaman bir kısır döngü gibi görünüyor. Bu biraz camianın refleksi. Neden camianın refleksi? Camia her sene şampiyonluk bekleyince, sabır olmayınca maalesef bu noktaya geliniyor. Yani Fenerbahçe kulübünün doğru bir yapıyı kurup doğru bir yapı üzerinde birkaç sene gitmesi belki gerekiyor. Belki değil aslında. Bence görünen köy bu. Yani Fenerbahçe'deki futbolun yönetiminin getirilmesi gereken nokta bu. Bu sene bir yapı kurdunuz. Şampiyonluk gelmediği için karalar bağlanamamalı, gemiler yakılmamalı. Pozitif artı bir şeyler görüldüyse o sezondan devam etmeli, üzerine bir şey koymalı. Bu yapılmadığı için yıllardır bu noktadayız. Fenerbahçe Allah aşkına getirilmiş teknik direktörler kötü teknik direktörler miydi? Yani kariyer yaptıkları için getirilmiş insanlardı. Yani çok insan var. Yani bunlar da ısrar edilmeliydi. O yapı devam edilmeliydi, kurulan. Bütün kurulan inşaatlar sonucunda ev tamamlanamadığı için yıkıldı. Yeniden temel atılmaya çalışıldı. Ana problem bu. Camianın buna refleks göstermesi gerekiyor artık ama Fenerbahçe camiası göstermiyor bu refleksi. Yani bir duralım Allah aşkına. Bir duralım, bir sistemde devam edelim, bir teknik adama güvenelim. Yani bir takım olumsuzluklarını görmeyelim, artılarına bakalım. Sonuçta bir şeye ulaşırız. Ya bugün Fenerbahçe'nin üst üste şampiyon olduğu sezonlara baktığınız zaman çok yakın tarihte üst üste şampiyon oldu. Rahmetli Christoph Daum döneminde görüyoruz en son. Onun haricinde aldığı şampiyonlukların arkası gelmedi hiç. Gelmedi. Yani bunu getirmek için bir devamlılık söz konusu. Bir süreklilik hiçbir zaman olmadı. Fenerbahçe kulübü, camianın baskısı, gelen yönetimler hiçbir zaman bu devamlılığı getiremedi. Ama ben burada yönetimlere de ne kadar kusur bulsam da camiaya da kusur buluyorum. Çünkü bunun kararını verecek olan camia, o yönetimi göreve getiren camia, camialar seçimlerde, kongrelerde verdiği kararlarla kulüpteki o yapılan o ana kadar işlerin de onaylanmış olduğunu bir anlamda onaylıyor. Yani şimdi Aziz Yıldırım peki neden tekrar geri getirdi bu camia diyecek olursak da, Aziz Yıldırım sonrasında bir şey elde edilemediği için onun döneminin hafızası, yani camianın da bir hafıza var. Onun döneminde yapılanlar, şu diyorum ya, hep geçiş dönemi. Herkes de böyle adlandıran da çok var. Bu geçiş döneminde güvenli bir ele teslim etti kulübü. Tamamen böyle okuyorum. Ha, işleri çok zor. Önümüzdeki genel kuruluna kadar, 2007 Haziran'daki olan genel kuruluna kadar eğer bir şampiyonluk, yani önümüzdeki sezon, yeni sezonda şampiyonluk gelmezse zaten Aziz Bey'in adı da kulübün tarihi sayfalarında çok güzel bir yerde durmak üzere kaldırılacaktır. Teknik adam olarak İsmail Kartal'ın işi de inanılmaz zor. Şu anda ona verilen bu görev, FBTV'de izledim, çok heyecanlıydı gerçekten. Yani Fenerbahçe'nin başına üçüncü kez getirilen bir teknik adam, inanılmaz heyecanlıydı yine. Yani gerçekten de camianın içinden biri olduğunu gösteriyor o heyecanla. Ama o kadar büyük bir sorumluluk yüklendi ki üzerine. Onun bile artık Fenerbahçe sayfası bu sezon sonunda ya kapanır ya da daha yukarılara gider. Yani o kadar kritik bir sezon hocam. Onu vurgulamaya çalışıyorum.
1: Serdal'cığım, şimdi sen konuşurken bir yandan da tabii sorular geliyor. 20-25'e geçmeye başladı. O yüzden buralarda sorulara girmem lazım ki dinleyicilerim.
0: Tabii ki. Çok sen fazla... araya gir hocam, ben susmam.
1: Radyolarını yeni açanlar varsa, Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başladı. Fenerbahçe 65 yaşındaki teknik direktörle bir yıllığına anlaştı. 0212-273-10-10 ya da 0542-273-10-10'a, hatta Çağatay Hoca Instagram adresine de sorularınız geliyor. İbrahim Bey demiş ki Fenerbahçe'mize hayırlı olsun inşallah. Serdal Bey'e sorar mısın Çağatay Hocam? Aykut Kocaman kırılmış mıdır acaba diye bir soru var.
0: Aykut Kocaman kırılmış mıdır? Aykut Kocaman bence kırılmıştır. Yani çünkü ona bir güven duyuluyorsa, istediği bir şeyi kabul görmemişse eğer bu süreçte yapılan görüşmelerde, yani madem bir güven var, neden bu kabul edilmiyor diye düşünüp kırılmış olabilir. Çünkü o da yani ne zaman Fenerbahçe ona bir görev tevdi etse hiç sorgusuz sualsiz gelebilecek bir insan. Ha, burada neden şimdi kabul etmedi değil de, Aykut Kocaman kendi damgasını vurmak isteyen bir isim. Ya baskın bir karakter Aykut Kocaman. Bence kırılmıştır, bunu da yakın zamanda konuşacağını sanmıyorum ama Aykut

0: projeyi ne zaman bu sürece dair açıklama ihtiyacı hissedecek, göreceğiz, süreç gösterecek. O zaman cümlelerinden anlarız zaten. Bence bir kırgınlık olmuştur. Ben aslında İsmail Kartal ismi daha kulüp açıklamadan, açıklama yapmadan önce tabii İsmail Kartal ismini sen bana ilk duyurdun hocam, onu söyleyeyim. O ismi öğrendikten sonra aslında biraz böyle şeyi düşündüm. Yani hani acaba Aykut Kocaman bu futbolun yönetiminde bir isim mi olacak? Bunu düşündüm ve onunla çok istişare edildiği için doğrudan öyle bir yapı bekledim gerçekten. O da olmayınca aslında ben ona şaşırdım. Yani hani bu kadar görüşüldü, bu kadar diyalog kuruldu. Bu işin içerisinde olmayacaksa neden bu kadar birlikte olundu, bu kadar konuşuldu? Ona çok şaşırdım. Benim en şaşırdığım nokta İsmail Kartal isminden ziyade o oldu. Yani mutlaka o futbol yönetiminin içinde, futbol hattının içinde bir profesyonel olarak yer almasını bekledim İsmail Kartal ismini duyduktan sonra. Kırılmıştır. Cevabım kırılmıştır.
1: Sevgili Serdal, şimdi yurt dışından da dinleyicilerimiz var. Nevzat Bey diyor ki yönetimin sadece bir sene için geliyor olması, görüştükleri teknik direktörlerin hiçbirinin bir senelik sözleşmeye evet dememesine bir neden olabilir mi diye bir soru var. Yine çok ama çok
0: onu çok sanmıyorum. Onu çok sanmıyorum çünkü ya Türkiye'ye geldiklerinde zaten büyük paralar alıyorlar. Yabancı teknik direktörler açısından söylüyorum. Büyük meblağlar istiyorlar zaten önemli isimler. Yani Avrupa'da birçok isim, yani Jorge Jesus bile yeniden dönmek için 15 milyon euro rakamlardan bahsedildi. O bile kapıyı yokladı, düşünün yani. Hani o yüzden onu hiç sanmıyorum. Bir sezon bile olsa zaten şampiyon yapabilmiş olsa takımı, kimse onu bırakmazdı. Öyle söyleyeyim, camia onu bıraktırmazdı. Ona katılmıyorum.
1: Evet, şimdi tabii genelde hep sana da geliyor bu sorular, bana da geliyor bu sorular. Hep de konuşuyoruz bunu ekranlarda seninle. Girassi ve Vedat Muriç transferleri için neler söylemek istersin? Onu da alalım senden. Daha sonra seni de uğurlamak isterim.
0: Muriç için her şey çok pozitif. Yani bütün işler bitmek üzere, hatta şey bekleniyor. Bunu yöneticiler de çok ifade ettiler. Transfer sezonunun açılması 22 Haziran'da başlıyor. Çünkü yani daha tam net imzalar atılmadan bir ismin duyurulması, biliyorsun ki Çağatay Hocam, işleri değiştirebiliyor, rakamları değiştirebiliyor, öyle söyleyeyim. 22 Haziran geldiği gün Fenerbahçe'nin şartlarını zaten kabul etmiş karşı taraf. Zaten futbolcu hazır. Genesi konusunda kulüple bonservis pazarlığının devam ettiğini biliyorum. İki ismin Fenerbahçe'nin oynatılması planlanan futbol yapısında kendi Fenerbahçe'nin en büyük eksiği santrfor olarak baktığımızda iki isim. Ben geçenlerde bir programda şöyle bir şey söyledim. Yani bence o ikili Türkiye'de tabii Galatasaray Osimhen'in yanına bir santrfor daha alır ve bunu isim üzerinden değerlendirecek olursak bilemiyorum nasıl bir isim getirir, ama yani Giresi, Muriç ikilisi bence Süper Lig'in en korkutucu santrfor rotasyonu olabilir derim, çok net bir şekilde. Yani çünkü hani Giresi'nin ilk 11'de başladığı bir Fenerbahçe'de rotasyonda Muriç'in olması Fenerbahçe adına inanılmaz artık. Yani bu sene Fenerbahçe şampiyon olamadı ama hücumdaki ortalama rakamları Galatasaray'a çok yakındı. Yani böyle birbirinden uzak bir takım yoktu. Çünkü o kadar topun yine ceza alanı, rakip ceza alanına taşınacağını düşünürsek orada önemli bir bitirici olacak Giresi. Ve onun rotasyonda da Muriç olacak. Bazen Muriç olacak. Yani Muriç orada fizik gücü ve hava hakimiyeti, Giresi'yi de derin koşu ve bitiricilik olarak değerlendirdiğimiz zaman Süper Lig için bence muazzam iki oyuncu karakteri. Giresi de dediğim gibi bonservis pazarlıkları devam ettiğini biliyoruz. Her ne kadar kendi kulübünden de böyle tutmak istiyoruz gibi açıklamalar gelse de bu işin şeyinde vardır, telinde vardır böyle şeyler. İkilinin Fenerbahçe çok faydalı olacağını düşünüyorum Süper Lig mücadelesinde.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, yine bizi değerli görüşlerinle renklendirdin. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza da katıldığın için.
0: Ben teşekkür ederim. Sevgiler saygılar tüm dinleyicilerine sevgili Çağatay Hocam.
1: En kısa zamanda da bir araya gelebilmek dileğiyle.
0: İnşallah, görüşmek üzere.
1: Sevgiler, hoşça kal. Evet, 0212 273 10 0540 273 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de bana mesajlarınızı iletebilirsiniz. Yılmaz Bey diyor ki Hakan Safi olsaydı bu kadar geç açıklasaydı, üzerine bir de İsmail Hoca'yı açıklasalardı acaba ne denirdi diye. Selam olsun misafirinize demiş. Evet, Serdal'a da göndeririz.

0: Yine sizlerin mesajlarıyla devam edeceğiz ama ben hata yapmama adına sevgili Cem Kerpiççiler, A-Spor yorumcusu, değerli dostuma da arayacağımı iletmiştim, konuşmuştuk. İsterseniz onu yayına alalım, Fenerbahçe'deki son gelişmeleri değerlendirsin. Sevgili Cem Kerpiççiler, müsait misin?
1: Müsaitim hocam.
0: Nasılsın, iyi misin? Arkadan birazcık fazla ses geliyor.
1: Hemen kapatmaya çalışayım.
0: Evet.
1: Şimdi nasıl hocam?
0: Gayet iyi sevgili Cem Kerpiççiler. Maltepe'de bir ay önce 30 metreden bir gol attın. Hala konuşuluyor. Halı sahanın yetkilileri beni aradı. Dedi ki Cem Bey'e örümcek ağlarını temizlediği için çok teşekkür ediyoruz. Hatta diyorlar ki Cem'cim, halı sahaya acaba Cem Kerpiççiler'in adını versek mi diye de düşünüyorlarmış.
1: Hocam mahcup ettin beni. Çok mahcup ettin. Senin yaptıklarını ben nasıl anlatacağım hocam?
0: Yok, ne yaptık?
1: Ali İsmail'i ara pastıkların, yaptıkların, o aldığın toplar, bloklar arasına girişin, takımı ön tarafta bir oyun aklı oluşun. Ben senin hangi cümlelerle nasıl anlatacağım hocam?
0: Estağfurullah, sadece kendi çapımızda dönüyoruz işte, araya bırakmaya çalışıyoruz sevgili Cem'cim. İyi misin?
1: Çok şükür hocam, çok teşekkür ederim. Seninle burada olmaktan dolayı çok mutluyum hocam.
0: Ben de sesini duyduğum için çok mutluyum. Bu akşam da 9-10 arası sevgili Cem Kerpiççiler'le biz aynı takımdayız. Halı saha maçımız var Maltepe'de. Hangi kanal yayını onu bilmiyorum Cem de. Daha herhalde belli olmadı.
1: Daha belli olmadı hocam. Çalışmalar sürüyor.
0: Peki Fenerbahçe'de şimdi hepimizi ters köşe yapan mı desem artık? Fenerbahçe'de yönetim kurulunda, yönetim kurulu üyelerinin bir kısmının Aykut Kocaman, bir kısmının İsmail Kartal istendiği söylenmişti. Geçen hafta bu bilgi gelmişti bizlere. Tabii Fenerbahçe'yi en yakından takip eden kişilerden birisin sevgili Cem Kerpiççiler. A-Spor yorumcusu aynı zamanda. Son bilgileri senden alabilir miyiz? Görüşlerin çok önemli bizim için.
1: Rica ederim hocam, estağfurullah, mahcup ettiniz. 17 Haziran operasyonu olarak tarihe gidecek bir operasyon bu. Aziz Yıldırım Bey 17 Haziran'da rotayı Aykut Kocaman'dan İsmail Kartal Hoca'ya kırdı.
0: Çok dün için konuşuyoruz yani, 17 Haziran.
1: Evet, evet. Çünkü düne kadar hep planlamalar Aykut Kocaman üzerinden yürüyordu. Yalnız biz Aziz Bey göreve geldiğinde ilk olarak şunu söylemiştik. Camia sürprizlere, ters köşelere hazır olmalı. Düşündüğümüz gibi de çıktı. Ya Aziz Bey döneminde kendisinin ajandası vardır. Kendisi istediği zaman açıklar. Onun istediği zaman her şeyin olmasını ister. Haber yapılırken bile kendi istediği haberlerin olmasını ister. Dönüp baktığınızda İsmail Kartal Hoca tercihi, evet, bu bir senelik olağanüstü hal durumunda doğru mudur? Doğru tercihtir. İsmail Kartal Hoca gönüllere girer. Futbolcuların önce gönlünü alır, kalbine girer, aklındaki oyuna ikna eder. Çok önemlidir. Hı hı. 33 gün sonra çok önemli bir ön eleme olacak. Şundan emin olun ki 33 gün boyunca Samandıra'da bir karargah gibi orada yatar kalkar. Bütün çalışmalarını yapar. Oğuz Çetin çok önemli bir spor insanı. Beraber bir akıl oluşturabilirler mi? Oluşturabilirler. Fakat benim bir şerhim var. Ben Fenerbahçe'nin dönüp dolaşıp hep bu yarım kalan hikayelere odaklanmasından çok rahatsızım. Hı hı. Bu bana çok Fenerbahçe'nin nostaljiye aşık bir arabesk içinde olduğunu düşündürüyor. Fenerbahçe neden kafasını kaldırıp yeni bir yol açmaya cesaret etmiyor? Dönüp aynı isimler ve bu isimler de genelde başaramamış isimler. Dönüyoruz, dolaşıyoruz, aynı isimlere gidiyoruz ve ben bundan çok rahatsızım. Yani Fenerbahçe 1907 yılında kuruldu ve çok önemli bir camia, kafasını kaldırıp bambaşka işlere imza atabilir nitelikli bir kulüp. Hı-hı. Ama dönüp dolaşıp hep aynı isimler ve tırnak içinde tabii mesela İsmail Kartal Hoca'nın 4. dönemi başlıyor. Ben neden farklı olmasın, neden farklı isimlere gidilmesin, neden yeni bir yol açılmasın? Şimdi bagajı var. Bunu da kabul edelim. Hı hı. İki maçta tökezlese İsmail Kartal Hoca veya Aykut Kocaman Hoca gelseydi, üç maçta tökezlese o bagaj hemen ortaya boca edilecekti. Neden bunları Fenerbahçe camiası yaşamak zorunda kalıyor? Neden bir yeni yol açılmıyor? Böyle de bir şerhim var. Senin de fikirleri çok merak ediyorum bu konuda.
0: Ben katılıyorum sana. Şimdi sevgili Gökhan Tüfekçi dinleyicimiz diyor ki, Aziz Yıldırım yerli hoca olarak İsmail Kartal'ı getirerek doğru bir karar vermişti diyor. Çünkü Aykut Kocaman getirseydi bu kadar senede kulüp çalıştırmıyordu. Kulüp içerisinde belki çok ses çıkacaktı buna. Ama Cem hocama

0: selamlar. Bu konuda yorumlarsa Cem Hocam'a çok teşekkür ederim demiş.
1: Ben teşekkür ederim. Çok doğru, katılıyorum. İsmail Kartal, evet, bu konuda belki bir adım önde olabilir mi? Olabilir. Ama şunu net olarak söyleyelim. Yani İsmail Kartal Hoca da denedi ve bu denediğinde de evet, hani zorladı, belki sonunu getiremedi. Ama ben bir yandan da Aziz Yıldırım Bey'in cümlelerinin bu teknik direktör tercihinde de önemli bir parametre olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çünkü Aziz Yıldırım Bey başından itibaren şunu çok net altını çiziyor. Ben olacağım, ben var olacağım, gerekirse müdahale edeceğim. Acaba ben de şu soruyu ortaya atıyorum. Aykut Kocaman Hoca kendi işine müdahale edilmesine izin vermediği için mi bu ortaklıkta yok? Bunu da çok net tartışmak gerekiyor. Hı hı. Çünkü Aykut Kocaman Hoca da çok prensipli, nevi şahsına münasır, Türk futbolunda başka bir ülkenin temsilcisidir. Ama Aziz Yıldırım Bey'in bütün söylemleri, ben de içinde olacağım bunun, var olacağım. Ben gerçekten Fenerbahçe büyük de sürprizlerin hı hı. beklediğini düşünen taraftayım.
0: Evet sevgili Cem, halı sahalardan 30 metreden şut çekmek yasaklanmalı demiş Yenal Bey. Lütfen sen de ayağına sahip çıkarsan, 30 değil de en azından 15-20 metreden vurursan.
1: Hocam yok, tesadüf oldu ya. Senede bir kere olurum sana.
0: Mourinho geldi, daha nasıl yeni sayfa açalım Cem Bey diye bir soru var. Çok gelmiş.
1: Haklılar, haklılar. Evet ama en azından şunu denemedik mi? Yeni bir isim, yeni bir yol. Oldu olmadı, o tartışılır. Yapamadıysan ayrılmak gayet normal. Ki bana kalırsa bu çok uzun bir tartışma konusu. Ben inşaat sürecine saygı duran taraftayım. Hı hı. İlk sezon yapamadı diye ben bir teknik direktörü göndermem. Fenerbahçe'nin en büyük sorunu 12 sezondur zaten ilk sezonlarda yapamayınca teknik direktörle yollar ayırmak. Bir inşaat sürecinden geçmek gerekiyor. Bana kalırsa İsmail Kartal Hoca'da kalmalıydı. Mourinho gelmemeliydi. Ama tabii bunu ikna edebilmek kitleleri gerçekten buna çok zor. Çünkü ilk sezondan şampiyonluk baskısı demokrasinin kılıcı gibi her gelen ekibin başında sallanıyor. Asıl mesele şu, üst üste bir denense, tuğla tuğla ilmek ilmek örülse, her sezon yapamayan gidiyor ve önümüzdeki tablo çok net.
0: İşin ucu yani sevgili Cem Kerpiççiler gene istikrara kalıyor. İstikrara
1: doğru
0: çıkıyor.
1: Hocam, %100 haklısınız hocam.
0: Evet.
1: İstikrar.
0: Okan Bey diyor ki Cem Bey çok çok selamlar. Fenerbahçe'miz DNA'larına kavuşması lazım. Onun için de bu yıl doğru olanlar yapılıyor. Ne dedi İsmail Kartal? Geçen sene maçları izliyorum. Futbolcuların beden dili farklı. Onlara ruh verilmemiş işte. O ruhu kazandırmaya geliyor. O ruh da şampiyonluk demektir diyor. Cem Bey'e tekrar selamlar olsun demiş.
1: Ben de çok selam söylüyorum. Çok doğru bir tanımlama. Hemen örnek verelim. İsmail Kartal Hoca ile Osayi arasında yaşananları hatırlatalım. Mesela İsmail Hoca oyunculara dokunur, kalplerini kazanır, yeri geldiğinde onları oynamaya ikna eder, verdiği rollere ikna eder, gönüllerine girer. Ve bu da artık dünyada teknik direktörün iletişimi olmazsa olmaz seviyede. Bunu da çok iyi yapabilen bir teknik direktör İsmail Kartal.
0: Hı hı. Yine çok soru var. Cem Hoca'ya selamlar demiş. İsmi Ayhan Bey. Aziz Yıldırım çok tecrübeli bir başkan. Aykut Hoca geldiği takdirde camiayı bütünleştiremeyeceğini biliyor ama İsmail Kartal'da da durum tam tersi. Saygılar Cem Bey'e demiş.
1: O da doğru. Oraya da katılırım. Çünkü Aykut Kocaman Hoca evet, yani taraftarın bir bölümünün nezdinde onay alan bir kimlik değildi. İsmail Kartal'a tribünlerin genelinin ortak bir mutabakata varmış konumda, kendisine destek vereceği %100. Tabii bu süreçte bence yapılacak transferler de çok önemli bir noktada. Ya İsmail Hoca'nın oynatacağı oyuna göre belki Oğuz Çetin'in raporunda da bir takım revizelere de gidilecektir. Çünkü İsmail Hoca özellikle beklerde farklı profiller ister. Ön tarafta alınacak oyuncularda belki başka profillere yönelebilir ama Fenerbahçe'nin çok net buradan şunu söylüyorum. Artık Fenerbahçe Kadıköy'deki ilk maça teknik direktör, oyuncu grubu, sportif direktör el ele çıkmalı ve tribüne şu mesajı vermeli. Biz birlikteyiz, bize destek olun, bu yolun sonu şampiyonluk olsun.
0: Sevgili Cem Kerpiççiler çok teşekkür ediyorum. Saate baktım ne kadar? Bir 5 saat sonra beraber olacağız herhalde.
1: Harika hocam. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum burada olmaktan. Tüm dinleyicilerimize selamlar sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum hocam.
0: Vallahi iyi ki aldık seni Cem'ciğim. İyi ki katıldın sevgili Cem Kerpiççiler yayınımıza. İyi ki varsın.
1: Hocam çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Kendine iyi bak. İşlerinde kolaylıklar diliyorum. İşin gücün rast gitsin. Hoşça kal.
1: Sağ olun hocam. Sizin de bir mukabele. Saygılar hocam.
0: Evet, Cem'le de bağlantımızı yaptık. Sevgili Cem Kerpiççiler A-Spor yorumcusuydu. Enteresan bir mesaj geldi de şimdi Ercan Bey'den. Okuyayım mı okumayayım mı diye bir muallakta kaldım. Diyor ki Çağatay Hocam 47 yaşındayım. Eşimle 11 senedir çocuğumuz olmuyordu. 9 ay önce hamile olduğunu öğrendik ve şu an rutin kontrolde geldiğimizde bebeğin ters geldiğini, acil sezaryana alınması gerektiğini söylüyorlar. Direkt sezaryana aldılar ve ben şu anda eşimin doğum çantasını almaya giderken radyoda sürekli açık olduğu için sizin sesinizle doğum çantasını almaya gidiyorum. İlk defa baba olacağım, 47 yaşındayım diyor, herkesin duasını bekliyorum demiş Ercan Bey. İnşallah lütfen bizi de haberdar edin, ben de şimdi merak ettim. Allah analı babalı büyütsün, eşinize de saygılarımızı selamlarımızı inşallah güzel haberler alırız. Şansı da bahtı da açık olsun sevgili yeğenimizin diyelim. Çok mesaj var ama artık bir araya gitmek durumundayız herhalde. Bir saattir hiç ara vermeden konuştuk. Bir kısa su molası ardından yine ilk defa alacağım bir profesör var. O da Turgay Biçer, biliyorsunuz milli takımla ilgili konuşacağız ve mentörlük anlamında aslında hep söylediğimiz yere çıkıyor. Her takımın, her insanın bir mentörü olmalı. Acaba milli takımın şu anki psikolojisi nasıl? Milli takım neler yapmalı? Son yarım saatimizde bunları konuşacağız. Çağatay Hoca Instagram adresi 0212 273 1010. Telefon numaralarımız, iletişim kanallarımız. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında, programın başında da sizlere anons etmiştim. Çok değerli, çok önemli bir profesör var şu anda. Telefonun diğer ucunda sevgili Turgay Biçer, Profesör Doktor, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi, aynı zamanda da milli takımlar eski mentoru. Turgay Hocam hoş geldin.
2: Hoş bulduk sevgili Çağatay. Yayınlar diliyorum. Her gün saygıyla selamlıyorum.
0: Çok çok teşekkürler. İlk defa bağlanıyoruz sevgili hocam sana da.
2: Evet,
0: şimdi sevgili hocam, samimiyetine ve yıllar, tabii yıllarca dostluğumuz, tanışıklığımızdan da şöyle bir soru soracağım. Milli takımla ilgili özellikle sosyal medyada birçok tepkiler oldu. Şu anda bulunduğu atmosferle alakalı bir mentor olarak, bir profesör olarak işin psikolojik tarafında bunu nasıl yönetmek gerekir? Neler yapılması lazım? Özellikle Paraguay maçı öncesinde neler söylemek istersin?
2: Şöyle, aslında gereksiz bir baskı yarattık çocuklar üzerinde. Onlar o gün biliyorsun yapabileceklerini yaptılar ama kazanamadılar. Hı hı. Oyun üstünlüğü vardı, çok stratejik vardı ama yani iyi başlayamadılar. Çünkü turnuva apayrı bir organizasyondur. Yani bu haftalık maçlara benzemez. Çünkü ben de eski sporcu ve eski bir antrenör olarak turnuvalar, mesela ben basketbolcuyum. 30 atacağımız takımdan 30 yedik. 30 girdiğimiz takıma da 30 attık yani, anlatabildim ya. Öyle şey değişebiliyor günden güne. Yani burada performans ölçüleri çok değişiktir. İyi başlayamadık, doğrudur. Ama böyle durumlarda önemli iyi bitirmektir. Biz takımlar iyi başlayamakla bile iyi bitirmeyi öğrenen takımlardır. Yani biz çocukların işini daha da zorlaştırdık. Niye? Bir takım polemikler yarattık. Olaylara baskı yarattık. Birdenbire hocayı eleştirdik, çocukları eleştirdik. Tabii sosyal medyada yardımıyla yani bir anda yani kelebek kanat çırpar ya içinde. Burada da portalaya dönüşür. Aynı şeyler olmaya başladı. O yüzden şey yapsak, rahatlatsak, gevşetsek, bunu bir futbol şenliğini, dünya şenliğini, futbol şenliğini onu kabul etsek, öyle de böyle de sevsek, katılsak, desteklesek, tartsak, sarmalasak, güzel mesajlarımızı ve enerjimizi iletsek, hiç bunlar böyle olmaz. Çocuklar daha da mutlu olur. Şimdi çocuklar önü yenmeleri geldi, iki tane olay var. Şimdi Paraguay mı yoksa Türk halkının beklentileri mi? Şimdi bu açmada gidince biraz zor. Oysa o çocukların kafalarının rahat olması lazım. Tabii orada da bir uzman olmadığı için onları böyle yönetecek, yönlendirecek bazı uygulamalar yapamayacağı için de çocuklar kendi kendine bu savaşı vermek durumunda kalacaklar. Antalya'da arkadaşları bir araya geldi, konuştular ama yine de sorun o, yani iyi futbol oynamaktan

0: kendimizden saklayalım falan filan. Bir kaygı temelli başlayacaklar. Bence bu doğru değil. Yani o, keşke orada olsam, onları rahatlatsak, bu şeyler uzak tutsak, dikkatlerini bu tarafa çeksek, oynatsak çok daha iyi olacak. O yüzden tek isteğim Türk halkından, yani çocukları rahat bırakırsınlar. Yani maçların keyfini çıkarsınlar. 4 yılda olan bir dünya organizasyonu. Futbol şenliği. Bir savaş değil bu. Savaş oyunu değil. Bir futbol şenliği. Bundan keyif almaya yaramamız lazım. Sporcular da bu kafayla çıkarlarsa, hani bilirsin spor günlerde. Sen spor günlerine yakınsın. Yani akışta bir kuram vardır.
1: Kesinlikle.
0: Yani,
1: doğru.
0: Günün doğmak dediğiniz bir şey vardır. Yani bir insan en işi yaptığı zaman, hangi şey olursa olsun, zamanı unuttuğumuz, zamana daldığımız, sonucu unuttuğumuz, işten keyif aldığımız, kendimizi akışa bıraktığımız andır. O da önemli kuramdır. Yani oraya girmeleri lazım. O akışa girerlerse ya çok güzel sonuçlar elde edebiliriz, ama o akıştan alıkoyan şeyler devreye girdiğinde, kaygı, endişe, korku, bir takım şeyler, işte o zaman o bozulur ve zorlanmaya başlarız. Zaten psikolojik direncimiz orada yüksek bir takım değiliz. İyi özelliklerimiz, ama bu açıdan çalışmadığımız için üşüyüz, biliyorsun yani. Moralizin iyi olması da yetmez. Bu açıdan da çocukların işini kolaylaştırma adına bırakalım çocuklar keyif alsın. Yani canınız sağ olsun çocuklar. Sizden fazla bir şey beklemiyoruz. Yeter ki Türkiye'yi temsil edin. Gidin çıkın topunuzu oynayın bağlamına getirmek lazım. Yapsalar da yapmasalar da onları bağrımıza basmak lazım. Böyle olursak herkes çok daha keyif olur ve çocukların işi daha da kolay olur diye düşünüyorum şahsen.
1: Sevgili Turgay Biçer Hocam, şunu da sormak istiyorum. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde güzel bir röportajınız vardı da. Futbolcuların istiklal maaşını nasıl söylediğine bakarım derken, bunu biraz açabilir misiniz? Hani hepimiz daha iyi anlayalım diye onun adına soruyorum.
0: Avrupa Şampiyonası İtalya'ya baktım bir gün mesela. Antrenörler işte kol kola girmişler. Oyundan bir bakıyorsunuz ki öyle bir coşkun, öyle içten söylüyorlar ki dedim ki benim gözde takımım bu. Yani şampiyon olayım bu takım. Ve gerçekten de şampiyon olmuşlardı. Ben bizim mesleki açıdan biliyorsunuz, duygu ve düşünceler bizim için çok önemlidir. Görünüş, yüz hatları, yüz rengi, o anki jestler, ses tonları, kimsenin dikkat etmediği şeyleri biz mesleki anlamda dikkat ederiz. Çünkü o anda içinde bulduğu duygu yansıtır. Duygular da bizim için çok değerlidir. Yani duygusuz olsun falan filan değil, tam değil. Ama coşku, heyecan, mutluluk, o yüksek enerjinin olması lazım. Ben bizim takımı izlerken o gün dedim, eyvah, bu çocuklar tam hazırlanmamış, endişeleri var kafalarında. Yani ne kadar bir şey olsa da, fiziksel adına olsa da yara, benim herhalde şey yok yani, tam bir enerji, o şeyi göremem onlarda. Kendi kendime söyledim bunları. Ve çoğunlukla ben %99 böyle bilebiliyorum, insanları anlayabiliyorum. Çünkü mesleki şeylik bu, profesyonellik diyelim onları. Orada biraz eksik gördüm çocukları, hepsi buydu. Çünkü sonra diğer maçları izliyorum. O zaman belli oluyor zaten çocuk, o gün iyi olacağı, bu akışta olacağı, gününde olacağı kavramı. Yani o yüzden sabah kalktığındaki o enerji, o coşku, yani Kutlar Marşı'nın söylediğindeki durum ya da maç içerisinde yaptığı bir hataya takındığı tavır beni çok ilgilendirir. Eğer o da yapıcı bir tavır ortaya koyarsa dedim tamam, bu takım sonuna kadar savaşacak, yüzü yüzüne ortaya koyacak, keyif alacak, güzel futbol oynayacak. Ama kaygıları, endişeleri, korkuları olduğu zaman da ne yazık ki dünyanın istarları bile olsa ayakları kilitleniyor. Kendilerini yüzde yüz ortaya koyamıyorlar. Bir futbol yerine bir gördüğüm işine dönüyor. Oradan kimse keyif almıyor yani.
1: Milli takım seviyesindeki futbolcular da aslında her türlü baskıyı kaldıracak güçlü olmalılar değil mi hocam?
0: Meliler malılar, ama doğru, haklısın. Zaten antrenman niçin yapılır? Mesela askerler niçin savaşa gider? Savaş öncesi talim yaparlar değil mi? Bir savaş olma durumunda %100. Pilotlar bile ne yapıyor? Simülasyon çalışmaları yapıyor değil mi? Ne yapsın? Sonra koltuğa oturduğu zaman o uçağa uçursunlar diye. Antrenmanlar bunun için yapılır yani. Bir sonuca gitmek. O beceriye dönüştürmek için orada öğrenilen biri. Ama biz ne yazık ki futbolda bu beceriler istediğimiz ölçülerde oluşmuyor yani. Anlatabildim mi? Niye oluşmuyor? Çalıştık diyoruz. Bir bakıyoruz olmuyor. O zaman o savaş kaybediliyor yani. O oyun kaybediliyor. Tam hazır olmak demek. Yani biliyorsun teknik taktik kondisyon ve psikolojik çalışmaları kapsar. Beslenme, dinlenme de bunların içindedir yani. Ama bir tane eksik olduğu zaman işte hayat hep oradan şey yapıyor, onu soruyor bize. Oradan işte bir takım şeyler oluyor, eksilmeler oluyor veya zorlanmalar oluyor. O yüzden tam hazırlanması lazım. Ben de bunu istiyorum yani, benim alı doğru ama görüyorsun olmuyor yani.
1: Evet.
0: Niye olmuyor? Teknik mi? Hayır. Daha çok psikolojik faktörler. Antrenman gidinlerde bunu söyler biliyorsun. Tamam. Çalışmadan çoğu %70'i, %80'i daha çok o civarda teknik ve kondisyon çalışmaları, ama antrenmanda %20 ağırlıklı psikoloji.

0: çalışma yapılır ama maçlarda da tam tersidir. İşin büyük oranı %80'i psikolojidir. İşte rahatlık, gevşeklik, yüksek enerji odaklanma değil mi? Özgüvenin saygı, rakiben saygı, zorlamda sakin kalabilme becerileri. Bakın bunlar hepsi bir beceri. Bunları öğrenmemişseniz maçta olmasını bekleyemezsiniz. Öğretmeseniz de. Antrenörde şu hatayı görüyorum. Evet, oyunculara evet taktik ve teknik, özellikle milli takımlarda taktik ağırlıklı biraz. Yani ona yeni bir şey de öğretemiyorsunuz o seviyede çocuğa. Biraz moralle, biraz da taktik ağırlıkla götürmeye çalışıyoruz. İşte problem burada. Oysa antrenörün yanında bir tane davranıştan anlayan, psikologdan anlayan, psikolojiden anlayan bir yardımcı olsa bunlar böyle olmayacak.
1: Hocam ondan, şu anda yok mu? Yani siz milli takımın eski mentorusunuz. Şu anda milli
0: ben
1: takımda...
0: Ben olmadığını biliyorum.
1: Ben olmadığını biliyorum. Birisi yok. Yani peki
0: bu... Şu an bildiğim kadarıyla kimse yok.
1: Peki bunları...
0: Ama antrenörün bu konuda da eksikler. Çünkü oyuncuların hiçbiri, onlar bir insan. Duyguları var, düşünceleri var, kaygıları, endişeleri var. Yani onları anlayacak, onların yanında olacak, onları algılayacak. O sabah gözlerin içine baktığında nasıl olduğunu bilecek insanlara ihtiyacı var. Böyle bir sürü tecrübemiz var. Ben de çok kritik durumlarda antrenörlere bu durumları rapor olarak ilettiğimde çok değişik şeyler yaptık yani. Maç öncesi, maç sırası, gecesi, sonrası, anlatabildim mi? Benim çalışma döneminde. İşte orada mesela Dick Saban diye dünya çapında bir basketbol koçu var. Diyor ki artık diyor son yıllarda bir psikiyatrla çalışmaya başladım diyor, spordan anlayan. Bir spor uzmanı aynı zamanda. Çünkü diyor, ben diyor davranışı anlamıyorum, insanı tanıyamıyorum. Ben diyor tamamen teknik taktik üzerine ağırlıktım ama insan davranışı çok karmaşık bir süreç. O yüzden işte bir yardımcı olarak diyor bir uzmanla çalışıyorum, işler çok daha kolay oldu diyor. Bu dünya çapındaki bir efsane diye koçu söylüyor bunu. Şimdi bizler de koçlar da yandan da artık böyle bir yardımcı almaları lazım. Ben 30 senedir söylüyorum ama ne yazık ki olmuyorlar yani. Yani olay sadece moralle motivasyonla değil. Ben sporcular moralleri bozuk olsa da yani limitli, yani kendi sınırlarında oynamayı öğrenmeleri lazım. Bu iş moralle olmaz. Yani moral düşük olsa da işini yapmayı öğrenecek o çocuklar yani. Bir taksi şoförü morali bozuk oldu diye o gün taksiye çıkmayacak mı mesela? Bir pilot morali bozuk diye uçağa uçurmayacak mı? Bir cerrah morali bozuk diye ne bileyim biraz canı sıkın diye ameliyatını yapmayacak mı? Yapacak. İşte o beceriler farklı şeyler. Bu moral ve motivasyon ötesinde bir şey. Biz onları aşmamız lazım. Ama hala buraya bile gelmedik Türkiye'de yani.
1: Turgay Hocam, Paraguay maçı öncesinde milli takımı moral motivasyon olarak psikolojisini nasıl görüyorsunuz?
0: Ben dedim ki çocuklara hiç takmayın. Sadece odaklanın. Yani bir çocuklar gibi futbol oynamayı öğrenin. Hani Picasso diyor ki ben diyorum çocuklar gibi resim yapabilmek için de 40 yıl mı verdim. Ben dedim ki çocuklara, dedim ki orada olsa çocuklar bu saatten sonra bazı şeyler yapmaya gerek yok. Sadece nasıl o tutkuyla bağladığınız o top var ya, çıkan onu sanki topa başlıyormuş gibi oynayın. 10 yaşlarındaki gibi oynayın. Ve gerisini bu. Yani sonuca odaklanmayın. Çünkü sonucu düşündüğümüzde paradoks olarak, yani çelişki olarak kaygılı duyarız. O yüzden ana odaklandığımızda, yani yapabileceğimizin en iyisini ortaya koymak istediğimizde, bir takım bütünün içerisinde, yani bir çocuklar gibi futbol oynadığımızda, yani inanılmaz sonuçlar ortaya gelecektir. Bence çocuklar ya bu kaygı üzerinden almak lazım. Ben olsam bu minvalde o çocuklara hazırlardım yani. Bir de şunu bilmek lazım. Elhamdan nasıl başladığını değil, nasıl bir çocuğun.
1: Hocam bir daha onu söyleyebilir misiniz? Kaçırdım orayı. Bir kere daha tekrarlayabilir misiniz son söylediğinizi?
0: Tabii. Önemli olan nasıl başladığınız değil. Nasıl bitirdiğiniz. Ya büyük takımlar daha iyi bitirenlerdir. İyi başlamasa bile iyi bitirenlerdir. Bu çok üstüne bir psikolojik beceridir. Bunu yapan takımlar benim gönlümde her zaman yüksektedir yani.
1: Evet. Turgay Hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza bağlandığınız için.
0: Her zaman sevgili Çağatay, ne demek. Benim için büyük bir destek.
1: Görüşmek üzere. Kolaylıklar tamam. Diliyorum hocam. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkür ederim. Yayınlar dilerim. Sağ olun. Benim takımımıza başarılar dilerim.
1: Sağ olun. Canı gönülden. Profesör Doktor Turgay Biçer, Gedik Üniversitesi'nde öğretim üyesi, milli takımında aynı zamanda eski mentörüydü. Sizlerden gelen mesajları tabii ki hepsini okumaya çalışıyorum, gözden kaçan var mı diye. Çağatay Hocam, Instagram'da gördüğüm paylaşımını, tarih bilgim senin kadar iyi değil ama Türk gibi güçlü sözünün, Türk gibi kuvvetli sözünün nereden geldiğini sayende öğrendik demiş. Çok teşekkür ediyorum demiş. Ben teşekkür ediyorum size bunu da paylaştığınız için. Bu arada Instagram Çağatay Hoca adresinde Tabii postların altına yorum da yaparsanız beni de mutlu edersiniz. Bunu da özellikle belirtmiş olayım. Çok teşekkürler. Bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık. Biliyorsunuz Türkiye'nin Spor Radyosu'nda 92.2 frekansında yarın yine saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye radyolarının en çok tercih edilen spor programında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde görüşmek üzere. Hepinize mutlu, keyifli, huzurlu, işinizin gücünüzün rast gittiği bir gün diliyorum. Hoşça kalın efendim.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantezde gündemi birlikte konuşacağız. Aziz Yıldırım geri döndü cümlesini herhalde bugün tam da gününde kullanmış oluruz, öyle söyleyeyim. Etrafından az önce Murat Aşık'ı da dinledik. Murat Aşık'ın yayını da 343'teki yayını da izledik. Aynı zamanda dinledik. Ben hem izleyip hem dinlediğim için öyle dedim. Diğer tarafta Aydın Cingöz'ün yayını Digifutbol'da dinledik. Gün boyunca birçok önemli öne çıkan gazetecilerin görüşlerine baktık. Oralardan olayları böyle okumaya çalıştık. Diğer tarafta da haber aldığımız noktalardan, kaynaklardan işi değerlendirdiğimizde Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırımlığını konuşturarak İsmail Kartal döneminin altına imzasını atıyor. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki sadece biz değil, az önce verdiğim örneklerle de aklı selim birçok gazetecini, aklı selim birçok medyada yorum yapan ismin ön plana çıkardığı bir detay olduğu gerçek, aşikar. Fenerbahçe'de yeniden bir İsmail Kartal dönemi, Aykut Kocaman ve İsmail Kartal isimlerine, bu gibi isimlere Fenerbahçe'de çok da uzak olan örneğin bir isim değildim ben. Bir futbol sever olarak konuşuyorum, bunu böyle söylüyorum. Birçoğumuz belki İsmail Kartal Fenerbahçeliler tarafına baktığımda birçoğu taraftarın belki İsmail Kartal kısmında daha ağır basardı anket yapıldığında, bir ankete yönelildiğinde. Ama Aziz Yıldırım'ın sözleri de ya mutlaka Aykut Kocaman olur, İsmail Kartal katiyen olmaz artık bu dakika itibariyle konuşturuyordu. Ama geçmişe de döndüğümde, geçmişe de dönüp baktığımda Sayın Aziz Başkan'ın, Sayın Yıldırım'ın basın toplantısında benden sonra gelebilir Aykut Kocaman, ben varken gelmez dediği birçok yeri de hatırlıyoruz. Oradan dönüp tekrardan Aykut Kocaman'la anlaşmanın eşiğine gelen ve bir görüşmeye kadar ilerleyen bu iş, ki görüşmede karar verildiği iddia ediliyor. Görüşmede fikir ayrılığı bugün varsa, daha ilk günden fikir ayrılığı varsa biz anlaşmayalım Aykut Hocam dediği iddia ediliyor Sayın Başkan'ın. İddialar bu yönde. Onu düşünen biraz Yıldırım varken diğer tarafta İsmail Kartal söz konusu olduğunda, İsmail Kartal dile getirildiğinde onu düşünmediğini hatırlatan Aziz Yıldırım'ın da kararından dönmesi çok da ya da bu düşüncesinin aksine bir karar vermesi çok da garipsenecek bir şey değil bence. Türk futbolunda olan şeyler, hep benzetelim Türk futbolu ve Türk siyasetini, söylenen şeylerin zıttını görmeye hep gebeyizdir. O yüzden bu tarz durumlar çok da hani tamam öyle, belki bizler medya mensupları olarak sizlere öyle lanse ediyoruz, sürpriz karar geldi diyoruz, başlık atarken buna ihtiyaç duyuyoruz, dikkat çeken bu kelimeye ihtiyaç duyuyoruz belki, ama benim görüşüm, benim düşüncem o ki yani Türk futbolu ve Türk siyasetinde de olmaz diye bir durum yok. Onu söylemek gerekiyor. O yüzden her ne kadar sürpriz desek de bu açıdan bakarak farklı bir pencereyle girmeye, farklı bir bakış açısıyla konuyu gündeme taşımaya, sizlerle konuşmaya ihtiyaç duydum açıkçası bir gazeteci olarak. Ve Erkan Tiryaki ile değerlendireceğiz, onunla bakacağız buraya. Fenerbahçe camiasını uzun yıllar takip etmiş bir isim ki şimdilerde Ankara'da Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürlüğü yapıyor, ki tanıtmaya ihtiyacımız yok ya, her hafta uzun uzadıya yayınlar yaptığımız Erkan Tiryaki. Ama bu Fenerbahçe söz konusu olduğunda, böyle hassas bir konuda biraz geçmişini de öne çıkartmak isterim Erkan abinin. Hemen ardından Erhan Alveroğlu bizlerle birlikte olacak. Erhan Alveroğlu ile konuşacağız. O da Fenerbahçe'yi yıllardır takip eden farklı gazetecilerden ve Fenerbahçe'yi parantez programında gündeme getireceğiz, gündemde tutacağız, detaylandıracağız diyelim. Erkan Tiryaki, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, iyi yayınlar, teşekkür ederim.
0: Gündem kalabalık olunca sana böyle girizgahtan sonra hoş geldin demek de uzuyor abi.
1: Yok, güzel özetledin. Yani o kadar özetlenecek şey var ki, evet. O kadar çok başlık var. Yani başlık, aklıma gelen başlıkları sayayım istiyorsan. Ondan tabii. Sonra sen o başlıkların alt metinlerine in dersin. Bir kere Aziz Yıldırım, eski Aziz Yıldırım. Murat abinin Sercan ve İbrahim Seten'le yaptığı yayına ben de o saatlerde takip ettim, izledim YouTube'dan. Ben de Murat abiye katılıyorum.
0: Bizde kim ne dedi formatıyla buluştuk.
1: Aziz Yıldırım, eski Aziz Yıldırım. Evet. Yani o günkü kararı onun altı.
0: Yani neticesinde özür diliyorum, bölmüş oldum abi, ama neticesinde Aykut Kocaman söz konusu olduğunda derneklerde yaptığı toplantıda bu seçim döneminde İsmail Kartal'a şöyle bir uzak bakıp Aykut Kocaman üzerinden konuya devam eden biraz Aziz Yıldırım figürü vardı. Evet, 10 yıl önce de tam tersi, Aykut Kocaman ben varken gelemez diyen biraz Yıldırım vardı. O yüzden dediğin çok doğru.
1: Bu arada Aziz Yıldırım, eski Aziz Yıldırım derken Fenerbahçeliler zaten 17.000 oy eski Aziz Yıldırım için verildi. Yani öyle yönetsin diye. Yani eski Aziz Yıldırım 2000'li yıllardaki Aziz Yıldırım, 2015'e kadar olan Aziz Yıldırım için o Aziz Yıldırım yani. Bu Fenerbahçeliler için iyi bir şey. Kötü bir şey söylemiyorum bu arada. Diğer başlık İsmail Kartal dönemini, 99 puanlı İsmail Kartal dönemini sona erdiren isim Aziz Yıldırım'dı Mourinho ile beraber. Mourinho açıklamasıyla, yoksa biliyorsun Ali Koç İsmail Kartal'la devam edecekti. Tekrar İsmail Kartal dönemini başlatan da Aziz Yıldırım oldu. Bu da başka çok ilginç bir başlık. Oğuz Aykut dostluğu ne kadar etkilenecek buradan? Meşhur Oğuz Aykut ikilisinin dostluğu. Çünkü dün akşam, hatta dün bu saatlerde, dün akşam saatlerine kadar Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman'dı. Başka hiçbir isim geçmiyordu ve bugün açıklanmasının beklenmesinin sebebi bir intikam olarak değildi. Bir kimilerine göre tesadüf, ama planlı bir şey olacaktı. 18 Temmuz'da, hatta ben daha da ilerine giderek söyleyeyim. Tam 16-16-23'te falan açıklanmıştı. 18 Haziran 2018'de Aykut Kocaman'la yolların ayrıldı. O saatlere yakın bir saatlerde yine Aykut Kocaman Fenerbahçe'de, yuvana hoş geldin Aykut Kocaman açıklaması yapılmasının planlandığını duydum. Tabii ki bu süreçte Fenerbahçe'de seçimden sonra da hemen ertesi gün biz Aykut Kocaman'ın açıklanmasını bekliyorduk, ama ciddi bir süre aldı. Bu sürede de tabii ki istişareler oldu. Sayın Aziz Yıldırım'ın kafasındaki proje tıpkı Löw'ün yanına İsmail Kartal'ı yerleştirdiği gibi, Aykut Kocaman'ın yanına İsmail Kartal'ı veya Ersun Yanal'ın yanında İsmail Kartal'ı tuttuğu gibi, veya diğer şeyler Önder Özen'i getirdiği gibi Christoph Daum'un yanına veya Zico'nun yanına Önder Özen'i getirdiği gibi veya Christoph Daum'un üstüne sportif direktör olarak Aykut Kocaman'ı getirdiği gibi kendi müdahale etmek istedi. Yani o Vitor Pereira döneminde yapılan yanlışlar veya Dick Advocaat, çok yanlış denmez ama hemen Pereira'dan sonra gelmişti biliyorsun. O dönemlerde yapılan yanlışlar ve o dönemlerde bir kontrol mekanizmasının, kendi kontrol mekanizmasının Samandıra'da olmamasını, sonucunu 2018 seçimine ve daha sonra seçimleri kaybederek zaten Aziz Yıldırım gördü. Ondan dolayı kontrol mekanizması zaten 98 yılından itibaren, seçildiğinden itibaren, ta Löw döneminden başlayarak 2014, o Vitor Pereira dönemine kadar, o Vitor Pereira döneminde o şey bozuldu. Aziz Yıldırım'ın istediği veya Aziz Yıldırım'ın teknik heyete yardımcı veya üstte bir tane sportif direktör koymama, Teren Ağa vardı, o gelmişti zaten. 3. ay kovmuştu Teren Ağa'yı da Vitor Pereira'nın üstündeki. O gelenek bozulduğu zaman Aziz Yıldırım'ın çalışma şekli Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde sonuna geldiğimiz dönemlerde tekrar o eski dönemlerine dönmek için kendi bir ekip kurmak istedi, yardımcı ekibi. İşte Dörtkayt. Ki Dörtkayt'a ben Aykut Hocaman'ın itiraz ettiğini düşünmüyorum. Tabii Aykut Hoca'nın açıklamaları ne olacak bilmiyoruz ama birinci yardımcısı ama olmasını istemiyordu. Yani birinci yardımcısı özellikle o 2018'de Ali Koç döneminde kulüpten kovulan isimlerin de olduğu bir ekip düşünüyordu Sayın Aykut Kocaman. O yüzden orada büyük bir anlaşmazlık çıktı. Bu anlaşmazlığı büyük ihtimalle Sayın Oğuz Çetin, sportif direktör, futbol direktörü Oğuz Çetin sonuna kadar çözmeye çalıştı. Ama demek ki çok da başarılı olamadı. Aziz Yıldırım, niye Aziz Yıldırım diyorum, eski Aziz Yıldırım? Aziz Yıldırım şundan dolayı eski Aziz Yıldırım. Yine sinirlenmiştir büyük bir ihtimalle. Bu tamamen şu anda Sayın Aziz Yıldırım veya Sayın Aykut Kocaman'ın açıklamaları olmadan bir şey söyleyemeyiz. Büyük bir ihtimalle çok sinirlenmiştir. Artık tamam Aykut, niye şey yapmıyorsun gibilerinden. İstemiyor musun? Evladım İsmail nasılsın? Oğlum İsmail nasılsın? Evet. Diye o telefonu açmıştır. İsmail Hoca'nın oğlum İsmail diye lanse ettiğini söyledi ya.
0: Detayları da haliyle İsmail Hoca'nın heyecanına vererek, ki bu tabii bizim için bir işte orada argümandır, elimizdeki bir malzemedir hani konuşabileceğimiz üzerine. İsmail Hoca'nın açıklamalarından öğrenebiliyoruz oradaki.
1: Tabii. Yani şimdi Aykut Hoca da büyük bir ihtimalle konuşacaktır ama Aykut Hoca bugünden yarına konuşmaz. Büyük bir tane kendine yakın olan gazetecilere bir açıklama yapacaktır. Ama bugünden yarına konuşmaz. Fenerbahçe'ye zarar vermek istemez. Aykut Hoca'nın da tabii ki şu andaki en büyük rakibi olarak, işte Ersun Yanal zaten bir kere denendi, olmadı. İsmail Kartal'dı ve İsmail Kartal getirildi. Tabii ki buradaki diğer başlıklardan birisi de, konuşulması gerekenlerden birisi de, evet, İsmail Kartal camiada camiada çok sevilen bir isim. Ama yani doğru, yani dünyanın hiçbir yerinde dördüncü dönem maçı, Fatih Terim'le Galatasaray'dan alışıyoruz ama yani UEFA Kupası 4-5-6 şampiyonluğu olan bir isimden bahsediyoruz. O yüzden dördüncü dönem olup da yani bir de ilk üç döneminde kupa açısından başarısız olmuş bir isim ama özellikle Ersun Yanal'ın, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'dan aldığı takıma da Süper Kupayı kazanmış, şampiyonluğa giderken Trabzon'daki o olay, kurşunlanma olayı yaşanmış, daha sonra Vitor Pereira'dan aldığı enkazı, o takımı Trabzon'un şampiyon olduğu seneye herhalde şampiyonluk yarışı yok ama ikincilik yarışına sokup ikinci olarak bitirmiş, Şampiyonlar Ligi bileti almış, Galatasaray ve Beşiktaş'ı geçmiş. Son yılında da 99 puan rakibinden sonuçta az puan aldı. İsterseniz 138 puan alın, rakibiniz 139 puan aldığı sürece hiçbir şey yok. Şimdi bu yıl Fenerbahçe 79 puan alsaydı, 80 puan alsaydı, tam hatırlamıyorum puanları ama şampiyondu. 99 puan aldı, şampiyon olamadın. Önemli olan rakibinden 1 puan daha fazla almak ya da 2 averajda önüne düşmek. Ama 99 puan da bence çok büyük başarı olarak gösterilmesi yanlış ama o sezon oynatılan, özellikle sezonun ilk yarısında oynatılan, o sezon başlangıcında Cekolu Tadiçli takımın oynadığı futbol çok keyif veriyordu Fenerbahçe'ye. Ama evet, büyük bir destekle başlayacak ama 3. 4. hafta kötü bir sonuç veya Şampiyonlar Ligi'nde katılamama olduğu zaman işte Fenerbahçe'de yeni bir teknik direktör değişik. Çünkü İsmail Kartal çok güçlü gelmiyor. Aykut Kocaman da çok güçlü gelmeyecekti. Burada Aykut Kocaman'ın şeye oranla, İsmail Hoca'ya oranla avantajı Aziz Yıldırım ve ekibiyle çalışması olacaktı. Doğru tercih mi, yaşayıp göreceğiz. Şimdi mesela Mourinho'ya doğru tercih diyorduk. Yani Mourinho ismi ne olursa olsun. Yani bugün belki Vitor Pereira da doğru tercih. Nottingham Forest'la UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı. Küme düşlenilen Nottingham Forest'u kümede tuttu. Vitor Pereira bunu yaptı. Diğer taraftan İtalya Ligi'nde ilk 5'e hedefleyen Bologna, Fenerbahçe'nin gönderdiği Tedesco ile anlaştı. Jose Mourinho, bundan hoca mı olur artık, bu eski kafalı dedik. Real Madrid tarihinden pahalı kadrolarından birisini kurmak üzere tekrar Jose Mourinho'ya emanet etti takıma. Yani sorun teknik direktörlerde, Fenerbahçe'de çalışan teknik direktörlerde değil. Zaten bunu anlamış olacak ki kongre üyeleri, birazcık daha bu işin raconunu bilen Aziz Yıldırım'ı getirirler. Ama dediğim gibi İsmail Kartal sadece saha içine odaklanır. Sayın Aziz Yıldırım da o saha dışı açıklamalara odaklanırsa başarılı olunabilir. Benim yine de soru işaretlerim çok büyük. Çünkü 24 saat öncesine kadar asla ismi yönetimde geçmeyen bir ismin evet Fenerbahçe ihtiyaç duydu diye geldi ama ne kadar sağlıklı bir karar oldu bu göreceğiz.
0: Peki konuşulan transferler mutlaka Aykut Kocaman'la da görüşülen isimler özelinde ilerleniyordu. Örneğin
1: zaten Fenerbahçe çok transfer yapmayacaklar.
0: Erat Nuriç gibi. Öyle ama yani bu Aziz Yıldırım'ın transferleri mi olarak okumak gerekiyor, yoksa Aykut Hoca'nın da burada isteği var mıydı diye sormak gerekiyor. Mesela dinleyicimiz sormuş. O da sosyal medyada ortaya atılan bir iddia da demek istemiyorum şu an. Tek bir kaynaktan ortaya atılan bir iddia, bir durum. Bir haber ya da öyle söyleyeyim. Ya dillendirmeyeyim çünkü çok da doğru bir haber olduğunu düşünmüyorum. Yani Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman arasında ayrılığa, fikir ayrılığına sebep olan bir oyuncudan yola çıkılarak bazı şeyler iddia ediliyor. Örneğin Aziz Yıldırım'ın ya bir insan hiç mi değişmez gibi söylemlerde
1: sabit
0: bulunduğu iddiaları var.
1: Olarak mı konuşuluyor?
0: Evet, evet.
1: Şimdi
0: evet.
1: Ben bakmadım. Semedo ile ilgili mi?
0: Hayır, hayır. İstediği, Aykut Kocaman'ın istediği, Aziz Yıldırım'a çok da ters gelen bir isim olduğu yönünde. Ki camiaya da öyle gelecektir doğruysa.
1: Sabit ihtiyacı yok. Portekiz milli takımında sabit sen de oynuyor zaten yani.
0: Evet. Ya onu geçtim. Hem oradan düşünüyorum hem de istediğin oyuncu ve istediğin yer biraz da böyle Aykut Kocaman'ın geçmiş yıllardaki Holmen üzerine yapışan Holmen dönemi var ya, onu biraz kaşımak isteyenler o iddiayı ortaya atıyor gibi geliyor bana.
1: Ya ben
0: burada Aykut
1: evet.
0: Hoca'yı savunmak adına konuşmuyorum ama burada bu çok da doğru bir şey gibi gelmiyor bana. İlk sorduğum kaynaktan aldığım haber böyle en azından.
1: Burada
0: onu
1: büyük bir hayal kırıklığı
0: ama çok da bakmıyorum oralara.
1: Aykut Kocaman cephesinde çok büyük bir hayal kırıklığı vardır. Ama kendi doğru bildikleriyle yola çıkmış ve sonuçta doğru bildikleriyle yönetebileceğini söylemiş. Her ne olursa olsun evet Fenerbahçe ihtiyaçlı bir zaman gelir. Şartsız koşulsuz, zaten bu şart koşulu dediğimiz madde olarak. Ama işime karıştırılmaması vesaire vesaire. Bunların şeyi çıkar. Bence Aziz Yıldırım da büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır ama daha önce de biliyorsun ikisi arasında dargınlık olmuştu. O dargınlık sona erdirilir bence. Ama şunu söyleyeyim, Aykut Kocaman'ın bir kere daha Fenerbahçe şansı var ama İsmail Kartal'ın Fenerbahçe ile ilgili son kesinlikle, yani isterse 30 puan önde olsun, o 30 puan önde olurken herkesin hemfikir olduğu şekilde hakem kıyımlarıyla şampiyonluğu kaybetsin, bambaşka şeyler olsun, dünya bir şampiyon olamadığın sürece veya başarılı olamadığın sürece İsmail Kartal defteri Fenerbahçe için. Ben, onun için de büyük bir risk, bir daha açılmamak üzere kapanır.
0: Ben şunu söyleyeyim Erkan Tiryaki, mevcut durumda Aykut Kocaman'ın arkasında, hatta önce ilk değil en son diyeceğimi söyleyeyim de, iki dediğine de katılmıyorum diyeyim. İsmail Kartal özelinde son sezon olduğunu düşünmüyorum. Herhangi bir olumsuzluk
1: başarılı halinde olamazsa 6. 5. sezonu daha olur diyorsun.
0: Olur abi, çok net olur. Çok net olur. Gidişat onu gösteriyor çünkü Fenerbahçe'de. Ali Koç dönemi olsun. Ali Koç dönemi olsun. Ali Koç dönemi yani olsun. Aziz Yıldırım dönemi olsun. Demek ki camiada hala ismi olan bir isim, kredisi olan bir isim. Ama şuraya da geleceğim abi. Aykut Kocaman dedin ya, onun hala beklenen bir durumu var dedin. Ona da kesinlikle katılmıyorum. Niye biliyor musun? Aykut Kocaman ismini tek savunan taraf, yönetimler bazında ele al bunu. Hakan Safi tarafını düşün, Ali Koç tarafını düşün ve Aziz Yıldırım tarafını düşün. Hadi ekle bir isim daha. Mesela Mehmet Ali Aydınlar gelse o Aykut Kocaman'dan taraf mı olacaktı bilmiyorum. Ama kimi düşünürsen düşün, arkasında duran son 8-10 yılda tek isim Aziz Yıldırım'dı. Ve en yakın dönemi buydu o ayrılıştan sonra. Hak ediyor ayrı konu ama en yakın dönemi buydu. Bugün olmadıysa uzun bir süre daha olmaz. Benim bildiğim Aykut Kocaman da kolay kolay geri dönmez daha.
1: Döner. Niye dönmez? Fenerbahçe istedikten sonra döner ihtiyaç olduktan sonra. Aykut Kocaman Fenerbahçe
0: ama
1: Spor
0: işte,
1: Kulübü'nde.
0: Ne kadar isteniyor?
1: Yani şöyle diyeyim, 59'dan sonra futbolculuk döneminden başlayayım. Yoksa tabii ki Zeki Rıza, Sporeller vesaire, onları saymıyorum. Lefterlerle beraber başlatayım. Heykeli dikilecek atladığım isim varsa dinleyicilerimiz yazsın. 5 isimden birisidir. Bak, Alex futbolcu olarak heykeli dikilir. Ama futbolculuğu bıraktıktan sonra Alex'in Fenerbahçe'ye gram faydası oldu mu? Futbolcu getirdi mi? Teknik heyetle çalıştı mı? Başka bir şey oldu mu? Olmadı. Aykut Kocaman'dır. Lefter Küçükhan Dönemidis'tir. Can Bartu'dur. Şu an için Volkan Demirel'dir heykeli dikilecek isimler. Bunlar Selçuk Yula'dır. Yine Selçuk Yula'ya kızgın olanlar da olabilir rahmetliye. Niye? Çünkü Galatasaray'a gitti oynadı. Yani Galatasaray'da forma giydi. Sonuçta o zamanın reddedilemeyecek bir parasına bir yıl daha sonra kendisi de pişmanlığını söyledi ama gitti Galatasaray'da oynadı. Yani heykeli dikilebilecek futbolcu ve futbolu bıraktıktan sonraki şekliyle, duruşuyla Aykut Kocaman bu isimlerin başında Lefter ve Can Bartu ile beraber birinci sırada gelir. Çok net söylüyorum. Aykut Kocaman'ı buraya koymak lazım. Aykut Kocaman Fenerbahçe'de teknik direktör üstü bir isimdir. 3 Temmuz'u yaşamış, birçok başarı kazandırmış hem futbolcu olarak hem teknik direktör olarak. Yani Fenerbahçe'nin son 2 şampiyonluğunun birinde Aykut Kocaman'ın imzası var. Son 3 kupasından ikisinde Aykut Kocaman'ın imzası var. Türkiye kupalarını aldı. Avrupa'da tarihinde bugüne kadar yakalamış en büyük başarıyı Aykut Kocaman yakaladı. Yanlış mıyım? Değilim. Şimdi bu işin kısımlarından birisi bu. Hani başlıklar atıyoruz ya. Şimdi İsmail Kartal hakkında Sayın Aziz Yıldırım'ın söyledikleri. Bu arada İsmail Kartal'ı İsmail Kartal yapan bugün Murat abi de söyledi. Murat Aşık da söyledi. Aziz Yıldırım ve Bülent Uygun'dur. İşte Sivas Spor'a Bülent Uygun getirdi sportif direktörlüğü zamanında. Ve Löw'le beraber yardımcılığı, daha sonra Sivas'lık kariyerinden sonra Aykut Hoca'nın yardımcılığı, şeyin yardımcılığı, Ersun Yanal'ın yardımcılığı ve Fenerbahçe'yi yönetmesi vesaire. Sonuçta Aziz Yıldırım'ın emeği çok büyüktür. Ama velakin İsmail Kartal'la ilgili düşünceleri insani ve Fenerbahçelilik olarak çok iyi ama teknik yeterlilik açısından çok pozitif değildi. İllaki başarılı vesaire ama çok pozitif değildi. Yani burada bence tartışılması gereken konu İsmail Kartal listenizden birisi miydi yoksa son anda mıydı? Şimdi ben başka bir şey söyleyeyim sana. Ben bu haberi sabah 9.30'da aldım. Aldığım haber İsmail Kartal haberi değildi. Sabah 9.30'da bu sabah

0: bakıyorum böyle önemli isimlere falan da bakıyorum. Saat 1'de açıklanacak dendiği zaman 12.30'a kadar falan kimse bir şey yazamadı. Yazamadı. İlk 12 çeyrek geçe 20 geçe zaten dün akşam öğrenmiş Murat abi herhalde. Dinliyorsa da sevgiler saygılar. İlk o öğrenmiş. O da teyit edememiş. Ben de duydum. Aykut Kocaman kesinlikle olmayacak ama benim duyduğum isim Abdullah Avcı ve Nuri Şahin üzerine odaklanılmasıydı.
1: Evet.
0: Abdullah Avcı'nın kabul edilemeyeceği camiada, Nuri Şahin'in de şimdi çalıştırdığı bir kulüp var vesaire veya işte yerli olmazsa da Montella için de beklemeye zamanın olmadı. Milli takım sürecinde de Montella ile anlaşamazsınız. Milli takımın maçlarının bitmesi de çok geç olacak. Fenerbahçe maçlara çıkacak çünkü sezon açacak. O yüzden Abdullah Avcı ve Nuri Şahin üzerineydi. Üçüncü isim de İsmail Kartal'dı. Ben hiç ihtimal vermiyordum. Doğru söyleyeyim. Çünkü Aziz Yıldırım'ın açıklamaları, duruşu vesaire. Ama demek ki dün akşam böyle bir karar alınmış. Ama dedim ki saat 9.30 Aykut Kocaman ismini olmayacağını kesin kez öğrendim. Kesin kez öğrendim. Hatta bazı şeyleri seninle paylaşırım, ben paylaşmadım. Ne olur ne olmaz yayında. Çünkü bir de
1: sana bir şeyler söyledin ama ben senin söylediklerini ikinci bir kaynaktan duymadım. O yüzden dillendirmiyorum ama sen söylemek ya istersen.
0: Şimdi ben kendimi tutamadım yani. Kendimi tutmakta zorlandım yani. Şunu bile yazmak istedim veya şimdi o saatlerde sen bana abi yayına bağlanalım mı saat öğlen 10'da falan daha ortada bir şey yokken bağlanmayalım derdim. Çünkü daha haberi almışım, haberi verememenin huzursuzluğunu yaşıyorum. Ne derdim en kötü yuvarlak olarak yani herkesin beklediğinin aksine evet. Sürpriz bir şey olabilir derdim. O bile şey olurdu. Ama sabah dediğim gibi 9-9.30 gibi bu haberi aldım ama dün akşam belli olmuş.
1: Peki. Erkan Tiryaki ile yayındayız. Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki bizlerle birlikte.
0: Erkan sen Fenerbahçe için hayırlı olsun. İsmail Kartal olabildiğince sahaya odaklanır.
1: Erkan Tiryaki, bazı şeyler söyledin sen. Evet, öğle vaktinde konuştuğumuzda. Tam da o detayları burada vermiyorsun ama şimdi. Onu da fark ediyorum.
0: Yani bazı şeyler özel off the record konuşulur.
1: Tamam ama yani orada Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım'la alakalı bir iddiada bulundun. Benle konuşurken yani bir haber verdin orada, kaynakların da kuvvetli Fenerbahçe'de biliyorum.
0: Evet.
1: Söylemek istersen burada dillendirelim onu, böyle bir şey duydum diye anlatabilirsin istersen. Ben ikinci bir kaynaktan duymadığım için senden duyduklarımı.
0: Hayır, ben yok, bazı şeyleri söylediğim şeylerle yetin.
1: Basit haliyle naif haliyle fikir ayrılıkları var diyorsun yani.
0: Yani fikir ayrılıkları var tabii ki yani. Yoksa
1: o zaten yani kesin.
0: Kocaman'ın Aziz Yıldırım'a sevgisi, Aziz Yıldırım'ın Aykut'u. Ama burada
1: sendeki başka.
0: Oğuz Aykut'u ilişkisi de nasıl yani, onlar Fenerbahçe için yani Oğuz Aykut, anlatabildim mi? Fenerbahçelilere birazcık Aykut Kocaman'a karşı çıkanları da heyecanlandıranlardan bir şey de Oğuz Aykut'tur. Kimsenin yaşın yetmez. Oğuz Set'in Fenerbahçe teknik direktörlüğü yaptığını biliyorsun değil mi?
1: Hı hı.
0: Kimden sonra geldi? Musa Denizli Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. O Şampiyonlar Ligi'nden sıfır çekildiği sezon Ocak ya da Şubat ayı olması lazım. Beşiktaş'ın tabii 2000-2001 Fenerbahçe şampiyon, 2001-2002 tekrar Galatasaray'ın şampiyon olduğu, Lucescu ile şampiyon olduğu sezon. Fenerbahçe çok kötü bir sezon geçiriyor. Devre arasında şeyin yerine, Mustafa Denizli'nin yerine o zaman da yardımcısıydı herhalde, Oğuz Set'in getiriliyor. Aziz Yıldırım'ın daha başkanlıktaki 4. yılı, açıp kaynaklara işte arama motorlarına yazabilirsin. Basın o zaman pazartesi akşamları olurdu. Herhalde Selim Soy'dan mıydı ya da Uğur Dündar mıydı basın sözcüsü? Selim Soy'dan da olabilir. Tam hatırlamıyorum. Ama Aziz Yıldırım onunla beraber çıkıp Oğuz Çetin'in imza töreninde demiş ki benim başkanlık kariyerimin son teknik direktörü demişti Oğuz Çetin için. Oğuz Çetin'in ömrü de 3 ay olmuştu. Ondan sonra sezonu Tamer Güney tamamlamıştı. 1 ya da 2 ay çalışabilmişti Oğuz Çetin. Tamer Güney tamamlamıştı Fenerbahçe'de sezonu. Yıllar sonra tekrar Aziz Yıldırım'la Oğuz Çetin. Ondan sonra da çok fazla sıkı fıkı görüşmediklerini biliyoruz. Birleşmişti o Oğuz Aykut birleşmesinin, o ruhun tekrar yakalanacak olmasının bir heyecanı vardı. Yok değildi, bende de vardı. Ama İsmail Kartal camiada benimsenilmiş ama 3 maç üst üste kaybettiği zaman, bu Aykut Kocaman için de geçerli. Şu an İsmail Kartal için de geçerli. Çok kritik bir Avrupa serüveni var. Bence yolu çok güzel gibi gözüküyor. Şampiyonlar Ligi'ne hiç yakın olmadığı kadar yakın son 15 yıldakinden Fenerbahçe. Zaten Şampiyonlar Ligi'ne katılarak o bileti alırsa inanılmaz bir cebine şeyi koymuş olur. Krediyi koymuş olur İsmail Kartal. Tabii diğer taraftan bu kadar sürecin içinde beni en çok mutlu eden de şey oldu. 4 kayıt oldu. Ona da ayrı bir başlık açmak lazım. Kayıt çok büyük bir katkı verdi Fenerbahçe'ye. Özellikle yabancı oyuncuların çok saygı duyduğu bir isim. Bir efsane bir futbolcu çünkü, Avrupa futbolunda, dünya futbolunda. Ve yabancı oyuncuların da çok saygı duyduğu bir isim. O köprü de çok iyi oluşturacaktır. Çünkü İsmail Hoca'nın hatırlarsın işte Ceko'yla Tadiş'le falan sorunlar oluyor deniliyordu ya, hatırlarsın. Hı hı. O dönemde.

0: iletişim problemini veya yabancı oyuncularla üzerinde durarak söylenir. İletişim problemini çözebilecek en önemlisi de 4 kayıt olacaktır.
1: Peki iletişim problemi dedin. Bugün İsmail Hoca'nın açıklamalarında şampiyonluğumuzu aldılar, nasıl aldıklarını biliyoruz tarzı açıklamalarına bir benzerini ekledi İsmail Kartal. Bunu ne kadar doğru buluyorsun?
0: Galatasaray 4 yıllık şampiyonluğu içerisinde bir kere doğru da anasının aksutu gibi helal. Yani 4 yıl üst üste şampiyon olmak kolay değil.
1: Tamam. Bırakalım. Bunu dedik.

0: hakem hataları yapılıyor ama sezon içinde kıyasladığımız zaman en fazla hakem hatasında, yani rakibine oranla daha fazla hakem hatasından puan kaybettiğinin düşünüldüğü sezon o sezonda. Hı hı. Ve 2 puanlık farklı olduğu için işte bir hakem hatası olmasın, öbür tarafın lehine olmasın, bir anda 101'e 99 puanlar değişir. Onu bahsetmek istiyor. Veya 3 Fenerbahçe Ersun Yanal'dan devre aldığı kadroda, evet, çok büyük bir avantajla Rize'den dönerken Fenerbahçe. Ya bugün böyle bir olay olsa hiç kimse sahaya çıkmaz ama o gün Türk futbol kamuoyu bir araya gelemedi. Hatta Sayın Göksel Gümüşdağ Kulüpler Birliği Başkanı'ydı. Fenerbahçe sahaya çıkmazsa cezasını da çeker dedi. Asıl o gün Aziz Yıldırım çıkartmayacaktı o takım sahaya. Hiç kimse yani otobüs kurşunlanmış dahası var mı? O gün o olayın o kadar farkındalığı yaratılamadı. Belki Fenerbahçe 2011'den sonra bir daha böyle bir şeyle uğraşmak istemedi. Çalındıdan ziyade evet engellendi o zamanki şampiyonluğu o olaydan sonra. Ya engellenen şampiyonluk olsun, hiç önemli değil. Orada bir otobüs dolusu insan, birçoğu da milli futbolcu, uluslararası çapta yabancı futbolcular, hepsinin ertesinin cenazesini kaldırıyor olabilirdik. Ona şükrettik, devam ettik. Ama sonuçta sen çok basit puan kayıpları yapmasaydın da şampiyon olabilirdin. Dediğim gibi 70 puanla şampiyon ol, 135 puan al şampiyon ol ama 70 puanla şampiyon olduğun sezon konuşulur. Önemli olan şampiyon olmak.
1: Peki, gelen mesajlara bakıyorum, oradan ilerleyeceğim. Son bölümde Erkan Tiryaki ile birlikteyiz, Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü bizlerle birlikte. Şöyle hızlıca ilk mesajlardan başlayarak yola çıkalım. Hoş geldin Berk, seviliyorsun demiş. Teşekkür ediyorum, hoş buldum, sağ olun. Berk, iyi yayınlar. Günün sorusunu sana da sorayım. Aykut Kocaman Fenerbahçe teknik direktörü olarak Volkan Demirel'le çalışacaktı. İsmail Kartal Volkan Demirel'le birlikte mi çalışacak demiş. Sanmam. İsmail Kartal özürlüğünü söylemedi.
0: Söyleyeyim ne Volkan Demirel de Dörkat birinci yardımcısı olmayacak. Çok önemli isimler olacaktı ama birinci yardımcısı olmayacaktı. Hatta Volkan Demirel'e kaleci antrenörü falan yazanlar oluyor da Volkan Hoca gelip kaleci antrenörlüğü yapar mı? Volkan Hoca artık A takım teknik direktörü. Sadece Aykut Hoca'nın yardımcılığını yapacağını söylemişti.
1: Belki sadece onun bir de.
0: Belki Volkan'ı as yardımcı birisini yapardı.
1: Sanmıyorum.
0: Belki daha fazla yabancı oyuncularla ilişkide kullanırdı ama o kemik kadrosunu korumak istiyordu. Yani o beni daha çok heyecanlandırıyordu. Doğru söyleyeyim. O Aykut Kocaman kendi ekibi. Dört kayıt Volkan Demirel. Bir tarafta Volkan Demirel yerli oyuncular üzerindeki hakimiyeti, abiliği. Yani o varken kimse papazlık yapamaz, çok net söyleyeyim. Diğer taraftan Dört kayıtın saygınlığı. Bu Fenerbahçe'ye çok büyük güç katardı. Ama sonuçta İsmail Kartal da bu gücü kullanabilir. İsmail Kartal'ın yardımcısı da Dört Kayıt olacak sonuçta. Belki yerli bir oyuncu da olacak geçmişten, onu da bilemiyoruz.
1: Peki. Çok mesaj var.
0: Faydalı olacaktır. Ama Volkan Demirel çalışmaz İsmail Hoca'yla.
1: Çok mesaj var.
0: İsmail Hoca ile şöyle çalışmaz. Yanlış anlaşılmasın, ona karşı sevgisi, saygısı.
1: Ya önceden söyledi zaten. Olur. Aykut Kocaman'la çalışırım dedi.
0: Tabii. Yani ben yardımcı antrenörüne dönersem bir tek.
1: O yüzden çalışmaz. Evet, isimlerle alakalı bir durum mu? Aslında öyle, tamam, ama Aykut Kocaman özelinde çalışan dedi
0: zaten. O özel olduğu için üstümüzde ayakta söyledik. Kalmış iki isimden bahsediyoruz.
1: Söyledik ve hatta oraya ilişkin aktardığı bir anısı dahi var yani orada. Ben Acıbadem'de otururdu Aykut Hoca. Benim teyzemin evi oradaydı der Volkan Demirel. Bir anlattığı anıda. Ve ben sabahın 10'undan 11'inden başlardım. Orada 3-4 saat çocuklarla top oynarken sürekli onu gözlerdim. Aykut Hoca çıksın da yanına gidelim diye. Aykut Hoca değil tabii o zamanlar. Onun için bir idol, bir futbolcu.
0: İsmail Hoca da öyle de.
1: Aynı çok şekilde.
0: Çok üzüldüm. Evet. Lafını kestim. Aykut Hoca mükemmel bir karakter, bir insan. Şu an yani o çok üzülüyordur ama İsmail Kartal da mükemmel karakterli bir insan.
1: Peki.
0: Ama Aykut Hoca'nın karakteri inanılmaz.
1: Hızlıca mesajları okuyarak ilerliyorum. Çok mesaj var Erkan Tiryaki. Senle yaptığımız yayın sırasında gelen mesajlardan bahsediyorum. Kulaklar sende Berk kardeşim demiş dinleyicimiz. Musa Çotuk oğluyla beraber çalıştığı yerden fotoğrafını bizlerle paylaşmış. Selamlar olsun Musa Bey'e, sağ olsun, var olsun. İyi yayınlar Berk. Bence Aziz Yıldırım bizi şaşırtmaya devam edecek. Özellikle transferlerde demiş. Cihat Kır selamlar Ataşehir'e, Ümraniye'ye, Dudullu'ya daha doğrusu.
0: Fenerbahçe'nin transfer konusuna girecek olursak. Şimdi Vedat Muriç'i aldıktan sonra Fenerbahçe'nin acil transfer yapacağı böyle bir kanat oyuncusu belki. Onun dışında yok. Yani Fenerbahçe dün Livakovic'in performansını gördün. Değerine değer kattı. Yani Ederson Brezilya milli takımının kalecilerinden birisi. Livakovic öyle. Diğer taraftan bakıyorsun şey var. Stoperinde Skriniar var. Dün Semedo kurtarıcı olarak Portekiz milli takımda oyuna girdi. Kanat bek olarak, hücumcu bek olarak. Yani Fenerbahçe'nin kadrosu zaten kötü değil. Şimdi İsmail Hoca'nın gelmesiyle özellikle İsmail Hüseyin, belki İrfan Can'ın performansı çok artacak. İrfan Can yeni bir transfer olarak değerlendirilecek belki. Fenerbahçe'nin kadrosu zaten

0: Bologna ekibine de iki, ondan sonraki üçüncü turu da geçecek kalitede. Playoff'ta biraz daha zor takım gelecek. Fenerbahçe'ye kaldırırsan 4-5 mutlaka. İki santrafor, bir stoper. Bir stoperde de o Sorvolde'nin de biliyorsun, o Sorvolde'yi stoper oynamaya ikna eden İsmail Kartal'dır. Onun da performansı artacaktır. Fenerbahçe transferde acele edecek. Bir tek Vedat Muriç zaten onu da alacak. Onun dışında bekleyecek bir Fenerbahçe. Belki sadece bir Vedat Muriç transferiyle çıkacak.
1: Peki. Mesajları okuyamayacağız Erkan Tiryaki. Yorumu uzatırsak. Ben hızlıca mesajlara bakayım. Tamamdır. Bir yorum, bir mesaj gibi ilerleyeyim. Yok estağfurullah. Kızmak değil abi. Şimdi mesela ne olacak? 5 mesaj ileride Yaşar Bey'in mesajı var. Yine bize gönül koyacak. Okuyamadığınız için.
0: Yaşar abi okur musun?
1: 3 dakikayı da seninle yaptığımız bağlantıyı bitirmem gerekiyor. O yüzden oraya geleceğim. Ama hızlıca tamam, geçersek. Oğuz Çetin,
0: Yaşar abiye okut, ben yorum yapayım.
1: Tamam. Estağfurullah. Oğuz Çetin Alex efsanesi değildir. Para için Fenerbahçe'de oynadı dedi kendisi. Bedava mı oynadı demiş. Selçuk Yula'dan önce Cemil Turan olur. Belki bir Galatasaraylı olarak yanlışımdır, yanılmışımdır demek istemiş galiba. Peki.
0: Cemil Turan'ı da sayabiliriz.
1: Berk kardeşim Amsterdam'dan sana ve dostum Erkan müdürüme selamlar. Ben de Aykut Bey'i bekliyordum. Açıklamadan bir saat önce önemli bir dosttan öğrendim. İsmail Hoca'ya hayırlı olsun diyelim. Saygılar, ben Yaşar demiş. Werner Laurent'tan sonra geldi müdürüm Oğuz Hoca demiş. Onu da hatırlatmış.
0: Öyle mi? Bak,
1: evet.
0: Bilgi veriyor. Laurent'ın mı yardımcısıydı?
1: Galiba, bilmiyorum.
0: Denizli'den
1: ben hatırlamıyorum o dönemi.
0: Ya.
1: Yoktum.
0: Sol
1: Denizli'den
0: sonra kim geldi Fenerbahçe'de? Parada. Doğru, Werner Laurent'tan sonra olabilir. Sanki Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunda geldi. Tamer Güney ile tamamlamış olabilir Fenerbahçe. Olabilir. Aradan 23 yıl geçmiş. Bunu bile hatırlamam önemli ama. Doğru. Werner Laurent'tan sonra, ama Mustafa Deniz'den sonra kim gelmişti Fenerbahçe'ye? Ya? Direkt Laurent mi geldi acaba?
1: Şu an bir bakıyorum ama öyle hızlıca bulabilir miyim?
0: Denizli,
1: Werner Laurent, Oğuz Çetin dağılma tamam, devam
0: Denizli'den
1: ediyor.
0: Denizli'den sonra Werner Laurent gelmiş.
1: Güney. Evet.
0: Tamam, Werner Laurent'tan evet. Sonra şey geliyor, o zaman Oğuz Çetin geliyor. Sonra Tamer Güney geliyor değil mi?
1: Evet. Peki hızlıca Berk Galatasaray hocasına... Şimdi evet dedim ama yanlış bilgi vermiş olmayayım Erkan Tiryaki. Orada saplanıp kalmamak adına evet dedim. Ben tekrar açacağım listeyi.
0: Doğru, baktık şimdi.
1: Hızlıca Mustafa Denizli, Mustafa Denizli, Werner Laurent, Oğuz Çetin, Tamer Güney, Daum, Zico. Öyle devam ediyor. Sonrasını zaten...
0: Ondan sonra hepsini evet. Tek tek sayarım.
1: Abi ben de sayarım hepsini. Şu an listeyi kapattım bak.
0: Tamer Güney'i hatırlıyor muyum?
1: Zico'dan sonrası kolay. Zico'dan sonrası Tamer kolay Güney'i... demiş. Ben yok. Işte, ben Daum Zico. Daum Zico ile açtım gözümü. Öyle
0: hem,
1: söyleyeyim.
0: Bak hem dinleyicilerimize sorayım hem sana sorayım. Fenerbahçe tamam. 12 yıldır şampiyon olamıyor değil mi?
1: Evet.
0: Son 12-13 yılın en başarılı takımı kim?
1: Galatasaray
0: değil mi? Evet. Baktığın zaman.
1: Evet.
0: Yani Okan Hoca'dan önce Fatih Hoca'yla da şampiyon oldu. Hamza Hoca'yla da şampiyon oldu. Baktığın zaman. Bak ki 4 yıldır aynı teknik direktörle çalışmasına rağmen Fenerbahçe'den daha fazla teknik direktörle çalışmıştır. Ya yani 2 kere Vitor Pereira, 2 kere Ersun Yanal, 2 kere Aykut Kocaman, 4 kere İsmail Kartal. Hep aynı isimlerde dönüyor Fenerbahçe. Fenerbahçelileri birazcık içini rahatsız eden de bu. Hep aynı isimler. Yani ben ondan dolayı Nuri Şahin acaba olsa mıydı diyorum yani. Ama bir yıl daha var Başakşehir'de. Bu yıl Nuri Şahin çok daha büyük işler yapacak.
1: Bir yılda da belki daha da bilmiyorum, yorum yapmayayım oraya.
0: Belki de 4 kayıt olacak Fenerbahçe'nin seneye hocası, bilemiyoruz.
1: Bilemiyoruz evet. Ama dediğin gibi şimdi oradan sonraki listeyi tekrardan açtım. Kapattım dedim az önce. Şimdi tekrar açtım. Vitor Pereira. Ya
0: burada Christoph Daum da 2 kere geldi.
1: Evet, Vitor Pereira, Christoph Daum, Aykut Kocaman, işte onun haricinde Jesus gibi isimler. İsmail Kartal ki bugün örneği var.
0: Ya bak böyle şimdi Galatasaraylılara laf veriyoruz. Bak ne diyeceğim biliyor musun? Yaşar abi okuduğun için rahat söyleyeyim. Nesim tamam. Biliyor. Yani dinleyicilerimiz de biliyor. Nesim Turan'a sık sık katılıyor senin programlarına. Galatasaraylı olduğunu biliyoruz. Bak diyor ki İsmail Hoca'dan sonraki hoca Vitor Pereira, ondan sonra da Aykut Kocaman olur diyor.
1: Aykut Kocaman gelmez abi bu saatten sonra kolay kolay. Bir süre daha gelmez öyle söyleyeyim. En az 2-3 yıl daha, 4 yıl daha, 5 yıl daha.
0: Hiç belli olmaz. Bir bakmışsın devre arası. İnşallah gerek kalmaz Fenerbahçe. İsmail sen, Kartal en az 5 yıl çalıştırır.
1: Devre arası görmek i̇şte, istiyoruz. Görmek istiyoruz tarafındasın tabii Aykut Hoca.
0: Fenerbahçe tarihinde ilk defa 3 yıl üst üste şampiyonluk yaşatır inşallah. Yani inşallah İsmail Kartal bak, uzun süre teknik direktör Fenerbahçe'de sorunu yok dedirtir. Umarım öyle olur.
1: Yunus Balyer diyor ki maşallah Erkan Tiryaki'ye nefessiz konuşuyor diyor. Mesajlar yetişmeyecek cansınız diyor. Mesajlar yetişmedi. Ben geçtim zaten oradan. Artık son sözünü rica
0: ama
1: edeyim.
0: Ama devamında Fenerbahçe'de var ya, o zaman onu da sorarız.
1: Evet. Abi ama çok mesaj geldi bu yayında. Hani öyle 5-6 tamam. Mesajı okuyup hemen kapatalım derdik ama bu yayın biraz farklı bir yayın. O yüzden zaten senden dolayı değil, okuyamazdık her birini. Okuyacağım ama çıkarken okuyacağım en kötü ihtimalle. Teşekkür edeyim. Her mesajı
0: beni özlediler. 2 gün önce benim bir hatamdan dolayı, planlama hatamdan dolayı

0: Erkan Tiryaki'yi arıyorum.
1: Özür dilerim.
0: Abi reklamı vereceğiz, yarışı vereceğiz. 16.09'da sendeyiz diyorum. Genelde öyle ya.
1: Evet.
0: Arıyorum Erkan Tiryaki. Aa yemekteyim, unutmuşum diyor bana. Yemekteyim
1: ama
0: diyor. Bir
1: çok,
0: de yemeğin detayını veriyor bak, bir de. Bir de
1: bak,
0: yemeğin detayını veriyor bana bir de.
1: Biliyor musun? Bak ne yemeğini? Amirli kadın voleybol takımı burada biliyorsun Ankara'da. Bir anda o yemek, onunla ilgili bir yemek çıktı. Yani aşağıya lokantaya indiğim yemek değil öyle. Sen hiç öyle eker miyim?
0: Eyvallah.
1: Onu da şey yapacaktım, 10 dakika müsaade istedim
0: oraya,
1: senden.
0: Oraya feda
1: dinleyicilere
0: olsun.
1: Bırak. Amirli kadın voleybol takımı çok önemli bizim
0: eyvallah
1: için.
0: Dinleyicilere bırakıyorum diyorsun. Bir de bak beni dinleyicilerin önüne atıyorsun abi. Yürüyorsun
1: attım, attım. Abi, ben Yaşar abinin önüne atıyorum. Yaşar abi savunur beni.
0: Dinleyicilerimiz de beni savunur. Yaşar abi
1: tamam,
0: farklıdır.
1: Yaşar abi de dinleyicimiz canım. Ben sağ
0: peki, farklıdır bizim için dedim. Onu dinleyicilerimiz tamam, ayrı konu ama. Berk Galatasaray hocasına tek cevap verecek olan Aykut Kocaman'dı diyorum demiş. Sabri abimiz yazmış. Böyle Sabri abimiz deyince de abi Kolpaçino'ya döndü yavaş yavaş burası ya. Neyse. Peki. Sabri
1: bana
0: Aydoğan selamlar.
1: Bana veda etmeden önce ben sana şeyi söyleyeyim. Avustralya Türkiye maçını ben sana ne dedim bir gün önce? Ne olur
0: evet,
1: dedim.
0: Maalesef. Abi sen bir gün önce değil, aylar önce dedin onu. Kötü bir his var dedin.
1: Paraguay maçını hiç sorma o zaman.
0: Abi sormayacağım zaten. O yüzden girmiyorum sorma oralara.
1: Sorma.
0: Selamlar olursuz o zaman. Katmayayım. Selamlar o zaman abi. Haberleşiriz. Teşekkür
1: ediyorum. Tamamdır. Teşekkür Erkan ediyorum. Selamlar. Saygılar. İyi yayınlar.
0: Saygılar abi. Sağ ol, var ol. Erkan Tiryaki ile konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Erkan abimle keyifli yayınlardan birini daha gerçekleştirmiş olduk. Bak bir dinleyicimiz çok gülmüş. Neye güldü bilmiyorum. Belki Sabri abimiz olayına mı? Peki. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Fenerbahçe'yi konuşarak devam edeceğiz. Fenerbahçe'yi takip eden gazetecilerden, yıllardır takip eden gazetecilerden biri Erhan Alveroğlu bizlerle birlikte. Ama o gelmeden sorular geldi. X radyonun sahibi Gökhan Alveroğlu'nun neyi oluyor? Erhan Bey'e sorar mısınız lütfen diye sana mesaj gelmiş. Aykut Kocaman'ı bekliyordu. Neden olmadı ona sorar mısınız diye bir mesaj daha var. O da Fahmi Bey'den gördüğüm kadarıyla şu an. Erhan Alveroğlu bizlerle. Erhan abi selamlar, hoş geldin.
1: Selamlar, hoş bulduk Berk'cim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Öncelikle ilk soru Radyo 34 evet bizlerinde. Evet. Gökhan'ın abisiyim ben. Uzun yıllar radyoculuk geçmişimiz de var. Hatta Radyo Fenerbahçe'yi de zamanında Fenerbahçe kulübüne satan grubuz diyelim. Şu anda ama Radyo 34 tabii başkalarında. Hatta öyle bir ilişki ki Radyo 34 de daha sonra Saadettin Saran'dan Fenerbahçe'yi radyosunu kiralamıştı. Şimdi geri alındı radyo. Tekrar diyebiliriz. Evet. Gündem çok sıcak. Aykut Kocaman konusu çok konuşuluyor. Evet, hepimizin beklediği. Hatta
0: yakın birisin. Bak mesela çok ilginç bir konu bu. Ben de denk geldim açıkçası bu konuda sana Erhan abi. Böyle bir şey, böyle bir durum olduğunu bilmiyordum. Bu dönemde, yakın dönemde Fenerbahçe'de az başkanı yaptığı ilk icraatlardan biri o radyonun geri alınıp tekrar Fenerbahçe Radyosu'nun açılması oldu. Ya da Fenerbahçe bünyesine geçmesi oldu. Kiralanmaktan vazgeçildi. Sen nasıl yorumluyorsun? Oraya, o tarafa yakın olan biri olarak yine denk geldim, sormak isterim.
1: Şimdi ilk olarak şunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım'ın ilk iki icraatı bence çok önemli. İki evet, icraatı kanayan yaraları bir pansuman yapıp hatta pansumandan ameliyata çevirdi. Nasıl diyeceksin? E-Bloğu düzenledi. Yapılıyor şu anda, tamamen yönetimin kendi cebinden harcayacağı parayla yapılıyor. Diğer taraftan da Radyo Fenerbahçe'yi seçim sürecinde sorduğumuz sorulara verilen cevapların aynısı olacak şekilde geri aldı. Kongre günüm tramvayla, metrobüste, Marmara'yla, kendi arabasıyla kongreye oy vermeye ya da bir evvelki gün konuşmaları dinlemeye stada gelenler maçı, Fenerbahçe'yi, özür dilerim maçı dedim, Fenerbahçe'nin kongresini takip edemiyordu. Birçok radyo kanalı verdi ama bilmiyordu insanlar açıkçası. Ama Fenerbahçe Radyosu olsaydı herkes onu Fenerbahçe Radyosu'na alışkanlık olarak açacaktı. Oradan dinleyecekti.
0: Doğru.
1: Bu bir defa Fenerbahçe için çok önemli bir şeydi. Bunun geri kazandırılması bence çok değerliydi. Bu konuda da yönetimi ve ilgilileri tebrik ediyorum ben.
0: Ki kiralayan biri olarak mesela, o grupta olan bir isim olarak bunu söylüyorsun. Bu da değerli Erhan Alveroğlu.
1: Evet, bu arada ben kiralayan biri değilim. Biz Radyo 34'ü sattık.
0: Tamam.
1: Radyo 34'ü sattık. geçtikten sonra Radyo 34'ü alan Sezer Bey aradan bir yıl geçtikten sonra Radyo Fenerbahçe'yi kiraladı.
0: Ha, peki, o tamam, işte tamam, Saadet peki, İhsan yönetimiyle peki, ilgili peki. En azından o işin içerisinde ya da oraları takip eden yakın dönemde işin içerisinde olan insanlarla işbirliği yapmış ya da çalışmış, birlikte alsat durumu olmuş bir evet. Biri olarak bunu söylüyorsun diyerek düzelteyim, o daha doğru. Fenerbahçe evet. Tarafında Aykut Kocaman iddialarını senle de çok konuşuyorduk, çok dillendiriyorduk, çok detaylandırıyorduk. Hatta seçim günü

0: Yıldız Yıldırım'ın seçilmesiyle beraber bunu çokça konuşmuştuk seninle yine radyoda.
1: Evet.
0: Bugünü nasıl yorumluyorsun? Yıllardır Fenerbahçe'yi takip eden bir isim olarak.
1: Şimdi açıkçası bugün Fenerbahçe camiasının %95'i şok oldu. Çünkü 2 aydır Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'la yol yürüyordu. Yardımcı antrenör anlaşmaları yapıldı. Samandıra'daki düzenlemeler, Topuk Yaylası'nda idmanların başlayacağı tarih, o Topuk Yaylası'ndaki bazı düzenlemeler hepsi Aykut Kocaman tarafından organize edilmiş ve bu yol arkadaşlığının tekrar şampiyonluğa dönüşeceği ümit edilerek yola çıkılmış bir durumdu ve biz açıkçası 18 Haziran 2018'de Aykut Kocaman'ın son günüydü Fenerbahçe'de, 18 Haziran 2026'da geri dönüşünü artık sembolik olarak bugün açıklanır diye bekliyorduk. Çünkü geçen hafta çarşambaydı. Cuma oldu. Pazartesi oldu. Çarşamba oldu bu sefer. Birçok Fenerbahçe'ye yakın, Fenerbahçe'ye uzak fark etmez. Birçok medya mensubu, hatta Barış Yurdu seven Fenerbahçe'nin çarşamba günü teknik adamı eski bir gol kralı olacak, golcüsü olacak demişti hatırlarsanız. Bizler yayınlarda, yazılarımızda, haberlerimizde bunları dile getirdik. Ama öyle olmadı. Hatta dün öğlen saatlerine kadar Aykut Kocaman yine teknik direktörüydü Fenerbahçe'nin. Dediğim gibi bütün hazırlıklar yapıldı. Belki 60-70 oyuncu izlendi bu süreçte. Transfer planlaması yapıldı. Hangi oyuncuların alınacağı, hangi oyuncuların gönderilmesi gerektiğiyle ilgili bütün çalışmaları Aykut Kocaman yaptı. Ama sonrasında bugün gördük ki önce bir saat 12'de böyle hayır Aykut Kocaman değil mi diye bir şey çıktı. Ama saat 12.30'da artık İsmail Kartal'ın olduğunu hepimiz bir yerleri arayarak teyit ettirdik. Büyük bir şok oldu. Aziz Yıldırım'ın açıkçası yola çıktı. Dava arkada, hani seçim konuşmasında selamlamasını yaptı. Dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, hepinizi selamlıyorum demişti. Dava arkadaşından vazgeçmesi bence kolay bir durum değildi. Öyle bir durum oldu. Yani o anlamda %95'i şok oldu camianın. İsmail Kartal da beklenen bir isim değildi. Çünkü bu süreçte İsmail Kartal ismi hiç gündeme gelmemişti. Evet, Montella ismi gündeme geldi. Evet, Nuri Şahin ismi gündeme geldi. Ama bunlar hep o %1'lik ihtimalin içindeydi. %99 Aykut Kocaman'ın teknik adam. Fakat bir anda İsmail Kartal olması ve bunun da teyidini şöyle yapabiliriz. İsmail Kartal'ın programa başlarken dün öğle saatlerinde başkanım aradı, İsmail oğlum nasılsın dedi demesiyle bu söylediklerimizin de sağlaması yapılabilir. Açıkçası İsmail Kartal geldiğinde herhangi bir yardımcı antrenör ya da bir ekip çalışması ya da günlerdir Fenerbahçe üzerine yapılan bir çalışma olmadığını bu ilk açıklamadan, İsmail Kartal'ın ekranda ilk söylediği sözden anlamış olmamız gerekiyor. Bir yandan da Fenerbahçe yönetimine, Aziz Yıldırım'a hiçbir programı planı olmadan geliyorlar sözünün de eleştirisinin de bu transferle, bu İsmail Kartal transferiyle, teknik direktör açıklamasıyla biraz da yerini bulduğunu söyleyebiliriz. Yani burada haksızlık etmiş olmayız. Çünkü İsmail Kartal planlarda yoktu. Aykut Kocaman gibi dava arkadaşın, yol arkadaşın, iki aydır birlikte yürüdüğü yol arkadaşını tercih etmeyip İsmail Kartal'ı tercih etti Aziz Yıldırım. Ama burada tabii şimdi neden böyle olduğu kısmına geçeceğiz. Benim kısa süre içerisinde son 3-5 saattir yaptığım görüşmelerden çıkan şu. Bir defa antrenör, yardımcı antrenörler konusunda bir problem yaşanıyor. Ve bu yardımcı antrenörler konusundaki olan problem Dirk Kuyt'la ilgili. Dirk Kuyt'ın birinci yardımcı antrenör olması isteniyor. Ama Aykut Kocaman da ekibimi ben seçeyim noktasında yaklaşıyor. Dirk Kuyt'ın belki de şeyinde, antrenör ekibinde olmasına hayır demeyecek noktada, ama birinci yardımcı antrenör olması, yani hocanın da kendi antrenör grubu var. Bu biraz ters geliyor. Yine de bunu yumuşatıyorlar. Daha sonrasında bazı Samandıra'da olacak bazı durumlarla ilgili Aykut Kocaman ilkelerinden ödün vermiyor. Mesela buna ne diyebiliriz? Sayın Aziz Yıldırım'ın Samandıra'ya bir kendisi için bir oda yaptırdı. Oda yaptırdı dedim, yanlış anlaşılmasın. Teknik direktörün odası var, işte yardımcı antrenörlerin odası var. Aziz Yıldırım da başkan kendine bir oda yaptırdı ve çok uzun süre şeyde geçireceğini, Samandıra'da geçireceğini belirtiyor. Var. Bu da Aykut Kocaman'ın hani başkan kendi sorumluluklarını yerine getirsin, teknik direktör de kendi sorumluluklarını yerine getirsin bakış açısına ters geldiğini söyleyebiliriz. Bununla ilgili de bir yol ayrımı olmuş olabilir. Yani üst üste alt alta koyduğunuzda dün öğlen saatlerine kadar bu kulübün teknik direktörü Aykut Kocaman'dı ama açıklanmamıştı. Bugün öğlen saatlerinde İsmail Kartal oldu. Hatta bir örnekte Yaz Yıldırım'ın 2-3 gün evvel sosyal medyada
0: 11 numaralı
1: formasıyla verdiği her formadan birer fotoğraf verdiğini gördük. Onunla da birleştirirsek evet Hoca Aykut Kocaman'da ama başkanın bir refleksi durumu değiştirdi. Nasıl olur bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin her hocası Fenerbahçe için en iyi yapmaya çabalayacaktır. İsmail Kartal'ın geçmiş dönemde yapmış olduğu ciddi iletişim eksiklikleri var. İyi oyun oynatıyordu ama iletişimde sıkıntı yaşıyordu. Bunların en temel örneği şunu verebiliriz. Sivas'ta 90+5'te yabancı var ve Türk Avar'ın ekrana çağırdığı Cihan Aydın'ın verdiği penaltı sonrası, ki penaltı yoktu orada. Bunu daha sonra Merkez Hakem Kurulu da açıkladı. O penaltı sonrası hakem hakkında konuşmak istemiyorum demişti İsmail Kartal. Ve şampiyonluk gitmişti o maç sonrası. İşte bu iletişim hatalarını tekrar edecek mi? Az Yıldırım bu konuda ona destek verecek mi? Ya da yanına bir iletişimci konacak mı? Bu tür konuların gelişip gelişmediğini takip edeceğiz. Önümüzde çok önemli Şampiyonlar Ligi maçları var, önelemeleri var. Bu önelemelerde alınacak olumsuz bir sonuç durumu nasıl etkileyecek? Bir defa başlarken belki şunu söyleyelim.
0: Evet.
1: Az Yıldırım Aykut Kocaman'la başlasaydı bir kıyas olmayacaktı. Fakat şu anda İsmail Kartal'la başladığı için bir kıyas yapılacak artık. Her puan kaybında ya da her kötü oyunda Aykut Kocaman olsaydı böyle olmazdı diye bir kıyas yapılabilecek artık. Bunu yönetim kendi eliyle verdi Fenerbahçe taraftarına ya da spor kamuoyuna. Bu hep böyle hani şey olacak. Nasıl diyeyim? Hep bir demokrasinin kılıcı gibi tepesinde olacak Fenerbahçe takımının. Umarım bundan olumsuz etkilenme yaşanmaz, beklenilen verilebilir.
0: Peki. Erhan Alveroğlu, aktardıkların için teşekkür ediyorum. Özellikle dünden bu yana 2-3 gündür olan süreci de çok net, Aykut Kocaman'dan İsmail Kartal'a dönüş fikri sürecinde çok net konuşmuş olduk seninle. Bu arada Aykut Kocaman'ın burada Az Yıldırım'la bir fikir ayrılığından bahsediliyor ve sen de bunu haberinle destekleyerek ben kendi ekibimle çalışayım diyerek Aykut Kocaman'ın buna karşı bir fikirle geldiğini söylüyorsun ya. Orada şu geliyor aklıma: güçlendirilmiş Aykut Kocaman modeli mi vardı Az Yıldırım kafasında? Az Yıldırım'ın kafasında da bu uymadı Aykut Hoca'ya.
1: Ya şimdi aslında bir açmaz var.
0: Evet.
1: Bu konuda.
0: Çünkü
1: bu açmazın
0: çok konuştuk
1: ne
0: ya,
1: olduğunu...
0: İsmail Kartal dönemini de güçlendirilmiş İsmail Kartal dönemi diye çok konuşmuştuk. Bir benzerini mi yaşadı Fenerbahçe?
1: Ben böyle olduğunu düşünmüyorum diyorum. Ya bir açmaz var. O açmazın ne olduğunu hiçbirimiz şu anda bulamıyoruz.
0: Peki.
1: Mesela bu açmaza bir örnek daha vereyim. Hatırlarsanız geçtiğimiz zamanlarda İsmail Kartal'ın Az Yıldırım döneminde İsmail Kartal açıklandığında hemen yanı başında televizyonda Az Yıldırım vardı İsmail Kartal'ın. Aykut Kocaman açıklandığında hemen yanı başında Az Yıldırım vardı. Bugün Az Yıldırım yoktu ekranda.
0: Bu bir model mesela, mi? Acaba sezon boyunca mı böyle olacak?
1: Zannetmiyorum. Bu bence bugün o alınan ani kararın şeyi. Çünkü birçok ortamda, yani bu Az Yıldırım hatırlayın, seçim konuşmalarında bazı televizyonlarda bile İsmail Kartal mı Aykut Kocaman mı konuşmasında hocamız belli değil ama deyip Aykut Kocaman'ı çok ciddi savunduğu durumlar olmuştu.
0: Tabii.
1: Şimdi bu noktadan bir anda Aykut Kocaman'ın denklem dışı kalması, İsmail Kartal'ın açıklanması orada Az Yıldırım'ın FB TV'de koltukta oturmuyor olmasıyla birlikte ördüğünüzde, bunu birleştirdiğinizde, yani bir oturmayan bir şey var. O oturmayan bir şey de herhalde ikilinin görüş ayrılıkları diyebiliriz. Az Yıldırım'ın çok daha fazla futbol takımının içinde olma isteği diyebiliriz. Ki zaten Az Yıldırım her dönem, Aykut Kocaman dönemlerinde de futbol takımının içindeydi. Ama bu ayrılık nedir anlayamadım. Ben açıkça şunu söyleyeyim. Birinci ağızdan teyit ettirdiğim bir şey var. Birinci ağız demeyelim de düzelteyim. Çok yakın kaynaklardan teyit ettirdiğim bir şey var. Ortadaki durum ne? Taha Şahin, işte sen bizim hani bu seviyede futbolcuları kabul ettiremeyiz gibi bir
0: Mithat falan mı? Hani, Taha Şahin mi bu arada?
1: değil. Yani o değil. Bu durum bu değil. Hani sosyal medyada peki çok dönüyor ya.
0: Yok hayır, spor... o sosyal medyada Rize Sporlu bir sahabeki istiyor haberleri çok konuşuldu. Ben isim anmadım. Çok doğru olduğunu düşünmedim. Daha

0: Öyle mi?
1: İsmi geçen oyuncu.
0: Peki.
1: Ama o değil. Durum o değil. Hani Aziz Yıldırım masadan kalktı falan. Aykut Kocaman zaten burada değil. Aykut Kocaman İngiltere'deydi bir süredir. Kızı orada biliyorsunuz yaşıyor. Bir süredir oradaydı. Bugün gelip sabahtan imza atacaktı. Hani ama o dendiği gibi yok işte bu seviyede oyuncuları biz almayız falan. Sen hala aynı noktadasın Aykut gibi bir şey üretilmiş yani. Bu üretilmiş.
0: Holmen'den yola çıkarak bunların hazırlandığını düşünüyorum. Ne diyorsun? Holmen'den
1: tekrar alabilir miyim?
0: Holmen'de yaşanmıştı ya bir benzeri. Oradan evet, yola çıkarak evet. Bir Aykut Kocaman yıpratma operasyonu gibi görüyorum. Ya da en azından yıpratma isteği diyelim. Operasyon belki çok ağır kaçar ama.
1: Tamamen buna katılıyorum. Şimdi evet. Sen söylediğinde tekrar hani hatırladım o süreçleri.
0: Holmen'de
1: zaten
0: Aykut
1: Kocaman için böyle bir durumlar hep oldu. Olmayan bir şeyi Aykut Kocaman'ın üstüne yıkmak. Yani zaten şöyle düşünsenize Türkiye'den kimi alabilirsiniz Fenerbahçe'ye diye düşünüyorum. Beşiktaş'ta Orkun Kökçü mesela çok iyi bir oyuncu değil mi yerli olarak? Alabilir evet. Misiniz? Çok zor.
0: Hı-hı.
1: Devam edin Galatasaray'a gidin. Yerli olarak kim var? Abdülkerim Bardakçı alabilir misiniz?
0: Evet.
1: Çok zor. Ya da gelin Fenerbahçe'ye yerli olarak kim var? Çok iyi diyebileceğimiz hani İsmail Yüksek alabilir misiniz bunu Galatasaray'a? Çok zor. Kim Fenerbahçe'de de
0: evet.
1: Hani ya Taha Şahin'i istedi Taha Şahin Fenerbahçe Oftaş'tan Gökhan Gönül'ü aldı. Gökhan Gönül Fenerbahçe'nin 10 senesine hükmetti. Türk milli takımının 10 sene sağ beki oldu. Yani bu durum bu değil. Aziz Yıldırım'ın açıkçası trollerle çok mücadele edeceğim deyip ardından bu tür yıpratma haberlerine trollerin konuşması ve Aziz Yıldırım'ın tabii ki şu anda çok yeni bu konularla ilgili evet. Bir açıklama yapmaması da aslında kendi söylediklerinin bir noktada şu an için çelişkini
0: peki.
1: Gösteriyor bize.
0: Teşekkür ediyorum Erhan Alveroğlu. Tekrardan görüşmek üzere diyeyim ben o zaman.
1: Rica ederim. İyi yayınlar.
0: Selamlar.
1: Her zaman arayabilirsiniz.
0: Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ve Erkan Tiryaki ile başladığımız yayını Erhan Alveroğlu ile konuşarak noktaladık. Biraz da son kısmı hızlıca kesmek durumunda kaldık ki hani hızlı tamamlamak durumunda kaldık ki sizlerden gelen mesajlar için bir sözüm vardı. Hepsini okuyacağım demiştim. Sabri Bey'in mesajında kalmıştık. Sonrasına geçelim. Allah aşkına İsmail Kartal'ın ne başarısı var ki Fenerbahçe başına getiriliyor demiş. Bunu sorgulamış bir Galatasaraylı dinleyicimiz. Galatasaray 102 puan aldı. Fenerbahçe'nin 99 puan aldığı sezon Galatasaray 101 puan aldı diyen yorumcunuz nasıl takip ediyor ligi demiş. Ya hata yapılır. Siz hata yapmıyor musunuz? Yani o dönemi hatırlayamazsın ya. Bu dönemden bu yıldan bahsetse tamam katılayım size. Doğru ya bunda nasıl şaşırmış dinleyicimiz ya da yorumcumuz diyeyim. Ama yapmayın yani bu kadar net görüşle dar görüşle bakmamak gerekiyor. Olabilecek şeyler bunlar ya. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam Eşref Bey. Kolay gelsin. Ne oldu ki İsmail Kartal sezona kötü başladı? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı. İsmail Kartal'ı gönderip tekrar Kocaman'a teklif yaparlar mı? Ya da Aykut Kocaman kabul eder mi demiş. Oldu ki demiş. Ne oldu ki dememiş ama öyle yazmış. Yanlış yazmış. Peki. Ezbere konuşulmasın lütfen. Kurşunlamadan sonra Fenerbahçe 17'de 16 yaptı ama yine Galatasaray şampiyon oldu. Fenerbahçe şampiyon olamadı demiş. Ben de çalıştığım yerden paylaşayım sizlerle fotoğraf demiş. Dinleyicimiz Karagümrüklü Hüseyin Bey yanlış hatırlamıyorsam tabii Hüseyin Topçuoğlu. Kolaylık diliyorum Hüseyin Bey. Selamlar diliyorum. Selamlar gönderiyorum daha doğrusu. Fotoğrafın şöyle detaylarına bakayım. Çalıştığınız yeri az çok anlamaya çalışayım derken böyle bir tık kelime kaçırdık. 11 yaşında yeğenim var. Avustralya mağlubiyetini Montella'ya bağladı demiş mesela. O da Mehmet Yıldırım da oradan dinlemiş. Oradan mesaj katkısında bulunmuş. Selamlar. Biz de seni dinlemeye devam ediyoruz. Cihat Kırben demiş. Teşekkür ediyorum Cihat. Sağ ol, var ol. 99 puanlı sezonu İsmail Kartal'ın başarısı olarak görürseniz herkes hüsran yaşar. O sezon Fred faktörü vardı. O varken takım kazandı. O yokken takım puan kaybediyordu demiş. Doğru. Bir tarafta Fred faktörü kısmına katılıyorum. Ama işte başarı olarak görme ya da görmeme kısmına katılmıyorum. Fredli sezon, Fredsiz sezon ya da Fred'in alternatifi neden yoklar konuşuluyordu çokça. Emre Bey yazmış. Anadolu Kavağı seninle gurur duyuyor İsmail abi. İngiltere'den selamlar. Hocamıza başarılar diliyorum demiş. Emre Okata'nın mesajı böyle. O da İsmail Kartal'ın belli ki komşusu ya da aynı yerden Anadolu Kavağı'ndan. Berk Bey merhaba demiş. Fenerbahçe Kulübü saat 1'de teknik direktör açıklayacağız dediğinde ben Aykut Kocaman olmayacağını anladım zaten. Olsaydı böyle bir açıklama yapmazlardı demiş.

0: Ben Hüseyin Mecit, Fenerbahçe al birini vur ötekine, Aykut gel İsmail git yapıyor demiş. Peki. Plansız ve programsız bir hamle, tüm organizasyon Aykut Kocaman üzerine yapılmıştı. Bir Galatasaraylı olarak bu durumdan mutluyum. Onur Veli ben demiş. İyi yayınlar diliyorum size, yemin ediyorum Fenerbahçe'nin başına 4 defa ben geleyim kesin şampiyon yaparım demiş. O kadar da net konuşmamak gerekiyor ya. Mesut Kayıoğlu ya, öyle olmuyor iş. Burada yazıldığı gibi yapmayın. Sinan Bey saygılar demiş, öyle girmiş. Maalesef yorumcunuz yanlı. Sivas'taki pozisyon net penaltıydı demiş. Sinan Bey'in mesajı bu. İsmail Kartal'ın yerinde olsam Galatasaray maçında Okan Burak'a beyaz boğazlı kayak kazak yazmak istemiş. Peki kazak hediye ederim demiş Kadir Temurci'ye. Kazak gündemini tekrardan öne çıkartmış. Okuyamadığımız mesaj var mı diye bakıyorum. Son bir mesaj Yaşar Bey'den. Doğal, yayınınız doğal kardeşim. Önemli olan bu. Çok dinlenmesi de doğallığından, samimiyetinden demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Güzel görüşünüz için diyelim ve parantezi noktalıyorum. Az sonra Femi Kurtuluş Kazandıran Saatler'de sizlerle olacak. Bir tık uzattım. Fenerbahçe gündemi haliyle gündem başlıklarını şişirip programın süresini uzatınca bir tık fazla gevezeliğim tuttu diyeyim bugün için. Ama saatler 18.10'u gösterdiğinde haber masasında yeniden buluşacağız. Buluştuğumuz haber masasında da birçok farklı konuyu ele alacağız. Ferhat Kızıltaş'la Galatasaray'ı, Suagur'la Fenerbahçe'yi, Oğulcan Çoksayar Beşiktaş'ı ve milli takım gündemine, Aytekin Akay'la Trabzonspor'u, Suha Gürsoy'la da Bursaspor'u konuşacağız. Haber masası dolu dolu, orada buluşalım. Az sonra ayrılmayın. Fehmi Kurtuluş Kazandıran Saatler'le sizlerle olacak.
1: Ben Sayar'la parantez sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
3: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Camedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
4: Merhaba Burak. Burak da Muzaffer hoş bulduk.
3: Fenerbahçe gündemi hareketli. Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken İsmail Çok. Kartal ismi açıklanacak.
4: Sen birden birazdan şeye dönsene. Geç abi. Fenerbahçe TV'ye geçelim. Cihan Kamer açıklayacak ismi. İsmail Kartal bekleniyor. Neden İsmail Kartal, ne oldu? Elimizdeki detayları da aktaracağız.
3: Tamam, görüntüyü de hemen veriyorum.
4: Tamam.
5: Camiamızın değerlerini ve bu formanın taşıdığı sorumluluğu çok iyi bilen, kulübümüzün içinden yetişmiş, liyakat sahibi isimlerle 120. yılımızda Fenerbahçe'mizi özlem duyduğu şampiyonluklara ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız bir kere. Hedefimiz yalnızca bugünü değil, Fenerbahçe'nin geleceğini de sağlam temeller üzerine inşa etmektir. Camianın tüm fertlerinin desteğiyle birlik ve beraberlik içerisinde Fenerbahçe'mizi yeniden zirveye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bu doğrultuda da yeni yönetim kurulumuzun gerçekleştirdiği değerlendirmelerle ve futbol aklımızla yapılan kapsamlı istişareler sonucunda Fenerbahçe'mizin futbol direktörlüğü görevine Sayın Oğuz Çetin getirilmiştir. Hepimizin bildiği gibi futbol oynadığı dönemde imparator lakabını alan, 103 gollü unutulmaz şampiyonluğumuzun baş aktörlerinden, Türkiye Futbol Federasyonu'nda futbol gelişimi direktörlüğü görevlerini üstlenmiş Sayın Oğuz Çetin'e biz başkanım ve yönetimim adına başarılar diliyoruz. Kendisinin de duygularını alalım.
6: Evet, çok teşekkür ederim öncelikle. Tekrar yuvaya dönmek, camiaya dönmek, taraftarımızla buluşmak gerçekten çok güzel. Özellikle eşim Melike Hanım, oğlum Bartu, Buğçe ve Mehmet Ata, evimizde çok büyük bir heyecan var. Çünkü uzun yıllardan sonra böyle bir göreve layık görülüp davet edildim. Sayın Başkanımız, efsane başkanımızın liderliğinde sizin de yaptığınız vurgu üzerine artık bazı şeylere farklılık gelmesi adına futbol aklımızı ortaya koymak, Fenerbahçe ruhunu tekrar hatırlatmak adına ben ve arkadaşlarım, Fenerbahçe'de liyakat sahibi olan arkadaşlarım hep birlikte bu görevde ilk günden itibaren hazırız ve bugün burada olmak, duygularımı açıklamaya çalışmak gerçekten heyecan verici. Bir müddet sonra daha detaylı konuşmak üzere, evet. Çok mutlu olduğumu, her şeyin bilincinde, beklentilerin farkında ve bunların da üstesinden gelebilecek bir ortak akla sahip olduğumuzu belirtebilirim.
7: Evet, çok teşekkürler. Futbol evet. Direktörü görevinizde bir kez daha başarı dileklerimizi de iletmiş olalım bu vesileyle. Oğuz Hocam size, Cihan Bey.
5: Evet, işin en heyecanlı diyelim, evet. Taraftarlarımızın heyecanla beklediği teknik direktörümüzü açıklamaya zamanı geldi. Göreve geldiğimiz andan itibaren birçok teknik adamla görüştük, hocamla beraber Sayın Başkanımızın önderliğinde. Birçok istişarede bulunduk. Sonuç olarak Sayın İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine getirilmesine karar verdik. Yeni teknik direktörümüz diyorum, ancak İsmail hocamız bütün camiamızın bildiği gibi futbolculuğu ve daha önceki dönemlerde de kulübümüzde görev alarak nasıl bir Fenerbahçeli olduğunu herkese kanıtlamış birisidir. Ayrıca teknik adam görev aldığı noktada da 99 puan toplayarak, rekor puan toplayarak takım Fenerbahçe'mizi başka bir boyutta temsil etmiştir. Teknik, taktik anlamda çok güvendiğimiz bir isimdir kendisine. İnşallah Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağı noktada kendisine başarılar diliyor ve hislerinizi almak istiyoruz hocam.
8: Öncelikle Sayın Başkanıma, Aziz Yıldırım Sayın Başkanıma, siz yöneticilerime, değerli arkadaşım, takım arkadaşım, Oğuz Çetin arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Tekrar yuvaya dönmek, tekrar Fenerbahçe'de görev almak yani beni çok mutlu etti.
9: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi.
3: Evet abi, İsmail Kartal.
4: Hayır, verelim
3: mi İsmail
4: Kartal? Ver tabii ya diye. İsmail. En önemli adam konuşuyor.
8: Devam ediyormuşum gibi başkanımın beni araması, sesini duymam beni çok gururlandırdı, çok duygulandım o anda. Tabii ki duygular bir yere kadar, bir yerden sonra gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Bu gerçeklerle de birlikte nedir? İşte onları da biz biliyoruz, ne olması gerekiyor Fenerbahçe'nin şu andan itibaren yeni sezon, hem Türkiye Ligi hem Avrupa'da. Onları da hep birlikte başkanımız, yöneticilerimiz, Oğuz kardeşimiz, benim ekibimle birlikte hepsinin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Ama çok duyguluyum, çok da mutluyum, çok heyecanlıyım. Çünkü çok da tecrübelendim. Bu sefer gelişim, dördüncü gelişim. Bir antrenör olarak, bu camianın evladı olarak ben de Sayın Başkanıma, yöneticilerime, kulüp içerisinde ve dışarıdaki beni destekleyen bütün taraftarlarıma karşı mahcup olmamak için elimden gelen en iyisini yapacağımı söz veriyorum. Onlara teşekkür ediyorum.
7: Bir kez daha biz de size hoş geldiniz diyoruz. Hocam, gerçekten sizi yanımızda görmek bizleri de ayrıca heyecanlandırıyor. Umarım sizin de düşündüğünüz gibi, istediğiniz gibi, planlandığı gibi şampiyonlukla sonuçlanacak bir sezonun henüz çok başındayız. Konuşacağız tabii ki, benim size yöneltmek istediğim birkaç sorum olacak. Ama öncesinde Cihan Bey'e var mı eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir nokta, onu sorayım. Yoksa Oğuz Hocam'a hemen bir soru yöneltmek istiyorum.
5: Biz çok değerli bir teknik heyet oluşturduğumuza inanıyorum. Ayrıca sevgili İsmail hocamızın birinci yardımcılığına da yine Fenerbahçe camiasında hizmet etmiş Dike Kurt'u
7: Kayıt
5: Kayıt'ı Biz de heyecanlıyız.
7: Evet.
5: Kaydı müjdelemek istiyorum. Kendisiyle dün görüştük ve anlaştık. Birinci yardımcısı olacak hocamızın. Çok heyecanlı olduğunu söyledi. Hatta şöyle bir ifadede bulundu. Ben şampiyon olarak gittim, ayrıldım. Tekrar şampiyon yapacak bir ekiple, İsmail hocamızla, Fenerbahçe taraftarıyla buluşuyor olmaktan çok heyecanlıyım, çok mutluyum dedi. İnşallah diğer hocamızın kadrosunu da oluşturarak, teknik heyetini de oluşturarak Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız.
7: Evet, Oğuz Hocam size devam etmek istiyorum. Tabii futbol direktörlük göreviyle birlikte o günden bu yana da ciddi çalışmalar içerisindesiniz. Evet. Hazırlıklar devam ediyor. Bu süreci nasıl değerlendirdiniz, nasıl geçti? Biraz bundan bahseder misiniz bize?
6: Ya burada önemli olan bizim bu camiayı ve dinamiklerini çok iyi bilmemiz. Özellikle büyük Fenerbahçe taraftarının hangi oyunu beklediğini, nasıl oynanması gerektiği konusunda çok bilinçliyiz. Biz buna talibiz. Artık 103 gollü senede olduğu gibi taraftara seyrederken keyif alan, çok gol pozisyonuna giren, gol atan, o seneyi hatırlarsanız.
7: Evet.
6: Yani işin spesifik yönlerini hocam vurgusunu yapar. Biz beklentileri çok net bildiğimiz için çalışmalara geçmeden önce Fenerbahçelilik nedir? Fenerbahçe kültürü ve değerleri üzerine takımdaşlık çalışması, takımın Samandıra'da bir bütün olması, Fenerbahçe ruhunu yükseltmek, bunu taraftarla bütünleştirmek ki biz enerjimizi taraftardan alıyoruz. Bu noktaya gelebilmek en önemli konumuz. Ve bunu biz çok rahatlıkla İsmail Hoca'nın da gelmesiyle ben ve futbol komitesindeki diğer arkadaşlarımla birlikte bunu canlandıracağız. Samandıra'yı enerjisini yükselteceğiz. Bu konuda çok şanslıyız. Çünkü lider bir başkanımız var. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Ama yine çok şanslıyız. Futboldan sorumlu olan iki yöneticimiz, Sayın Cihan Kamer ve Sayın Feridun Gelgeç Bey ile biz bu süreci 7/24 çalışarak geçirdik. Çalışmalarımız takımı tekrar istediğimiz noktaya getirmek, oynayacağımız oyuna bağlı olarak eksik olan mevkilerdeki oyuncu profillerini belirlemek, bunların takımımıza kazandırılması adına futbol komitesiyle birlikte yaklaşık 2 aydır 7/24 çalışarak bugünlere geldik.
7: Evet.
6: Ve bu yolda da çok sabırlı geldik. Çok bilinçli geldik. Şimdi İsmail Kartal hocamın da bu işin içine direkt girmesiyle birlikte bu gücü daha da katlanarak ilerleyeceğiz.
7: Evet. İsmail hocam, tabii ki siz Samandıra'yı çok iyi bilen, orada sizden neler istendiğini çok iyi bilen bir isimsiniz ve
9: 24 yıl önce o coşkuyu birlikte yaşamıştık.
3: Evet abi, İsmail Kartal açıklandı. Ses açık şu anda.
4: Evet.
3: İsmail Kartal açıklandı. Aykut Kocaman'ı bekliyordu herkes bir anda. Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal.
4: Neden
3: oldu
4: İsmail Kartal sorusu en önemli konu. Şimdi saat 2 olayı anlatayım. Dün gece ben saat 11 civarıydı. Bu arada transferle ilgili bir bilgi var, onu da aktaracağım. Dün gece saat 11 civarındayken yaptığım bir görüşmede ben artık, hani bugün bu arada hocanın açıklanması bekleniyordu ama
3: evet,
4: bu yönde bilgiler vardı. Ama dün gece hafta sonu yeni ismin ekibiyle birlikte açıklanacağı söylenmişti. Sen şeyi takip et yine de.
3: Evet, bakıyorum.
4: Orada bir gelişme olursa onu da söyleyelim ya da arkadaşlar da bize yazsınlar. Arka taraftan yönlendirsinler. Dün akşam hafta sonu hocanın ekibiyle birlikte açıklanacağına dair bir bilgi edindim Fenerbahçe yönetimi tarafından. Benim için sürpriz oldu mu? Oldu. Herkes için sürpriz oldu. Onu söyleyelim. Ama hani şey hissiyatı verildi bu arada. Yani ben Aykut Kocaman, çünkü beklenti o. Büyük ihtimalle de zaten Aykut Kocaman'ın açıklanması bekleniyor. Ama burada hani sağ gösterip sol vuruldu, öyle söyleyelim, hoca konusunda böyle bir gelişme

0: yaşandı. Dün gece hani Aykut Hoca'nın olmayacağına dair böyle bir şey, hani o sorarsın, hani isim söylenmez ama hoca da değil, sonucu çıkar. Ben orada şey noktasındaydım. Bu arada hani özellikle bir bilgi çıkmasın diye çok uğraşılıyor Fenerbahçe yönetiminden. Bu konuda çok net bazı prensipler var. Hani yine de
1: başarılı
0: bizim
1: da oldular.
0: ağzımızdan, efendim?
1: Başarılı da oldular bu.
0: Evet, bizim ağzımızdan Aykut Kocaman ismini kamuoyuna resmi olarak açıklamadan vermek de doğru değil düşüncesindeydiler ama Aykut Hoca ile ilgili olmayacağını, aslında bir sürprizin olabileceğine dair bir hissiyat vardı. Sabah saatlerinde, hatta ben İrfan 25 ile konuşurken o arada İrfan abi söyledik, saat 13'te açıklıyormuş Fenerbahçe, tweet attı diye. Doğal olarak herkes Aykut Kocaman'ı beklerken, hatta Murat Aşık da yazdı.
1: Evet.
0: Bana bir arkadaşım da yazdı, İsmail Kartal ismi dönüyor diye. Sonra bunun üzerine ben ya İsmail Kartal mı diye sorduğumda, özellikle hani işi bilen, orada olan birkaç kişiye sorduğumda, yani Aykut Kocaman değil dediler. İsmail Kartal'ı doğrulamaya da sonrasında başladılar. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Hayırlı
0: Öncelikle bunu
1: uğurlu olsun.
0: söyleyelim. Sürpriz mi? Tabii ki burada büyük bir sürpriz olduğunun özellikle altını çizmem gerekiyor. Çünkü beklenti Aykut Kocaman'dı. Şimdi peki neden Aykut Kocaman değil de İsmail Kartal'la anlaşıldı? Bir
1: Evet.
0: kere Aziz Yıldırım kesin olarak yerli bir teknik direktörle çalışacağını söylüyordu. Ama bugüne kadar, şunun altını çizelim. Bak, bugüne kadar Aykut Kocaman, Nuri Şahin, Montella dışında İsmail Kartal ismi Aziz Yıldırım özelinde pek geçmedi.
1: Hiç
0: Şunu da
1: geçmedi
0: söyleyeyim.
1: hatta.
0: Ben Aziz Yıldırım'ın da bu kararı verinceye kadar, belki politikası da odur, İsmail Kartal üzerinde herhangi bir gündemde yaratmadı. Doğru mu? Doğru.
1: Doğru.
0: Yani İsmail Kartal'ı biz pek duymadık ve görmedik. Yani benim açımdan İsmail Kartal ve herkes için açıkçası İsmail Kartal ismi sürpriz oldu.
2: Dici Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendiriyor.
0: 2 gün önce bir olay yaşanıyor. Hani teyitli bilgi değil ama burada en büyük soru şu: neden Aykut Kocaman değil de İsmail Kartal'la Fenerbahçe yönetimi anlaştı? Şöyle bilgiler var, onu söyleyeyim. 2 gün önce bir görüşme gerçekleştiriliyor. Başkan Aziz Yıldırım'la şey arasında,
1: Aykut
0: Aykut
1: Kocaman.
0: Kocaman arasında. Bu arada hani bu bir süreç, anlaşma süreci, kolay da bir süreç değil. 2 gün önce anladığım kadarıyla ipler kopuyor. Aykut Hoca tatile gidiyor. Yani ya da İstanbul'dan ayrılıyor. Ben bu arada yayına girmeden önce Aykut Hoca'yı da aradım ama ulaşamadım. Yani
1: Evet.
0: hocadan belki yayın sırasında bir temas kurma şansımız olur. 2 gün önce hoca İstanbul'dan ayrılıyor. 2 gün önce tatile gidiyor. Hatta şöyle bir durum vardı. Bugün Aykut Kocaman'ın İstanbul'a geleceği ve İstanbul'a geldikten sonra işte kulübe gideceği ve açıklanması bekleniyor diye de haberler vardı. Yani bu hocanın İstanbul dışında olduğunu bir taraftan doğrulayan başka bir şey, bugün gelecek ve açıklanacak diye. Peki şimdi burada ne oldu sorusu önemli. 2 gün önce anladığım kadarıyla bu ipler kopuyor. Böyle bir durum oluşuyor. Temel olarak ilk edindiğim bilgi, Aykut Hoca ile Aziz Yıldırım bir görüşme yapıyorlar ve burada isim yardımcılar konusunda bir mutabakat olmuyor. İlk edindiğim bilgi ne olduğunu söyleyeyim. Yardımcılar konusunda bir mutabakat olmuyor. Mutabakat olmadığı için de anlaşma gerçekleşmiyor. Ve Fenerbahçe yönetimi İsmail Kartal'a dönüyor. Aziz Yıldırım İsmail Kartal'a dönüyor. Yerli hocayla çalışacağını zaten açıklamıştı. Daha önce de 2014-15 yılında zaten birlikte çalışmışlardı. Ve böyle bir kararla birlikte 4. İsmail Kartal dönemi de başlamış oluyor. Herkes için, yani benim için sürpriz. Ben Aykut Kocaman'ın gelmemesini sürpriz olarak nitelendiriyor. Bu da Aziz Yıldırım'ın, mesela birisi bana demişti ki, yani hoca Aykut Kocaman ama yani Aziz Yıldırım'ın kararlarında değişkenlik olabilir. Sürpriz de çıkabilir. Bunu bana söyledi. Bir hafta önce falandı. Çünkü Aykut Kocaman konusunda bence bir genel bir en azından şöyle başkanın kafasında bir netlik vardı diye düşünüyorum onunla çalışma konusunda. Ama masaya oturduklarında iş tabii değişebilir. Bu arada diğer yandan şu da var tabii. Bunu daha önce de konuştuk. Yönetim kurulu toplantılarında mutlaka bu konu ele alındı. Aykut Kocaman'ı evet diyen vardı. Aykut Kocaman'a hayır diyen vardı. Nuri Şahin diyen vardı. Montella diyen olduğuna dair böyle değerlendirmeler vardı. Ve sonuç itibariyle Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman değil İsmail Kartal oldu. Sürpriz mi? Tabii ki herkes için büyük bir sürpriz olduğunu söyleyeyim. İlk edindiğim bilgi ama tekrar söyleyeyim. Neden Aykut Kocaman olmadı? İki gün önce bu mesele. Yani aslında iki gün önce hani son anlaşma için anladığım kadarıyla Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geliyorlar. Ama bu toplantıdan çıkan sonuç olumlu olmuyor. Yardımcıları konusunda bir şey olunca uzlaşma olmadı. Aykut Kocaman belki Aziz Yıldırım yakın zamanda bu konuyla ilgili bir açıklama yaparlar ya da yapmazlar bilemiyorum artık. Ama ilk bilgi hani bu sürecin İsmail Kartal'a dönmesinde Aykut Kocaman'la yapılan görüşmelerde uzlaşma hoca konusunda yardımcılar konusunda uzlaşma olmamasına ötürü bir değişikliğe gidilmiş.
3: Abi yani ben hiç beklemiyordum. İnanılmaz sürpriz oldu. Hepimiz Aykut Kocaman'ın tabii açıklanacağını ki bekliyorken bir anda İsmail Kartal isminin çıkması ve bu zamana kadar da bu ismin senin az önce söylediğin gibi aslında bir nevi tırnak içinde gizli tutulması, hiç kamuoyuna çıkmaması, kağıtta adaylık sürecinde Hakan Safi'nin yerli adayı İsmail Kartal deniliyordu.
0: Evet.
3: Ama finalde Aziz Yıldırım çıktı. Peki sence İsmail Kartal ismi doğru isim mi? Biz de chatte de sorduk. Bu arada yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız lütfen seviniriz. %65 ile 696 oy var şu anda. Evet, İsmail Kartal doğru isim diyor izleyenlerimiz.
0: Yani Aykut Kocaman'a karşı bir tepki vardı.
3: Evet.
0: Ama bak bunun tekrar altını çizeyim. Yani bu kararın altında Aykut Kocaman'a karşı olumsuz hava daha yüksek diye bu kararın verildiğini ben düşünmüyorum.
3: Ben de.
0: Bunu söyleyeyim. İsmail Kartal başarılı olur mu sorusuna gelince şimdi birçok konu gündeme gelecektir. Yani mesela şimdi diyecekler ki Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ı tercih etti. Muhtemelen demiş de olabilirler. O zaman yani bu da tabii buradan da Aziz Yıldırım'a yürüyenler olacaktır, tartışılacaktır. Hı hı. O zaman siz İsmail Kartal konusunda bu kadar şeyseniz, kesinseniz o zaman 2024 yılı seçimlerinde neden siz Mourinho'yu açıkladınız? O zaman İsmail Kartal'dı,
3: evet,
0: Fenerbahçe'nin teknik direktörü. O günün koşulları başka. O gün teknik direktörlük meselesi önemli. Aziz Yıldırım seçime girerken böyle iddialı bir şekilde girmiştim. İsmail Kartal nerede bıraktı Fenerbahçe'yi? Fenerbahçe'yi bıraktığı noktada Fenerbahçe ikinciydi. Yani Galatasaray'la kafa kafaya gittikleri sezonda Galatasaray 3 puan farkla şampiyonluğunu ilan etmişti. Son maçta da ya da sondan bir maç öncesinde de biliyorsun Galatasaray'ı Türk Telekom Stadyumu'nda ya da Rams Park'ta yenerek aslında, evet, o sezon vedasını gerçekleştirmişti. İsmail Kartal'ın oynattığı oyunla ilgili olarak, İsmail Kartal'ın oynattığı oyunla ilgili genel olarak hani daha böyle önde basan coşkulu futbol Fenerbahçe taraftarının beklediği bir oyun. Hani bu açıdan bakılınca aslında taraftarın da anlayış olarak taraftarın da isteğine yanıt verilmiş gibi duruyor. 3 dönem görev yaptı. 3 dönemde bir şampiyonluk yok İsmail Kartal'da. Ama şunu söyleyeyim ondan sonra devam edelim. İsmail Kartal'la ilgili olarak şimdi İsmail Kartal birincisi şeyde sen söyle abi 2014-15'te o kurşunlama sezonu, evet, ligi ikinci bitirdi. Sonra Fenerbahçe'nin başına geldiğinde Vitor Pereira sonrasıydı yanılmıyorsam öyle olması lazım.
3: Evet, evet, Vitor Pereira.
0: Devre arasında hani zaten bu takım olmaz denilerek transfer bile yapılmamıştı. Trabzonspor'un büyük farklı önde gittiği sezonda son 11-12 haftada çok iyi işler yapmış. Yani yenilmezlik serisiyle Fenerbahçe'yi bir en azından o ikinci olmuştu diye hatırlıyorum o sezon. Son sezona geldiğinde İsmail Kartal ikinci oldu. Galatasaray'la kafa kafaya top oynattı. Burada İsmail Kartal'ın elinde bir şampiyonluk yok ama Aziz Yıldırım'ın özellikle ben yerli ve anlaşabileceğim, hızlı karar verebileceğim, gerektiğinde müdahale edebileceğim bir hoca, daha çabuk birlikte karar verebileceğimiz bir hoca istiyorum demişti kısa mesafe koşuda. O yüzden İsmail Kartal'ı tercih etti. Bu referanslar kolay bir sezon olmayacak tabii Fenerbahçe için. Bu referanslar hani Fenerbahçe'nin oynayacağı oyun, yarışın içerisinde ne kadar güçlü olup olmayacağı konusunda İsmail Kartal Fenerbahçe yönetimini, Aziz Yıldırım'ı ikna etmiş ve bu kararı almışlar.
3: Sen transferle alakalı da birkaç bilgi vereceğim diyordun abi. İstersen oraları da konuşalım. Yine İsmail Kartal'ın demeçleri üzerinden ilerleriz. Bu transfer konusunu da konuşmak isteriz. Fenerbahçe olur. Transferde ne yapıyor?
0: Fenerbahçe transferde bir kere şunu söyleyeyim. İki tane oyuncuyla sözleşme imzalamış Fenerbahçe.
3: Öyle mi?
0: Sözleşmeler imzalanmış. İsimler biri kesin Vedat